0: Düzgün değiliz ki kulüp başkanları düzgün olsun. Biz taraftar olarak düzgün değiliz ki futbol federasyonu düzgün olsun. Dolayısıyla futbol federasyonu da kulüpler seçmiyor. Diğer başkanlar da bir nevi yine öyle. Yani anlat bitmiyor. Dolayısıyla inşallah biz de İngiltere'de, Almanya'da ya da işte başka yerde oynanan futbolu bir gün biz de izleriz. Bir gün biz de oralara geliriz. Bir gün biz de o güzel futbolu o güzel sahalarda izleriz. En son oynadığımız İtalya maçı Bursa'da timsah arena olması gerekiyor. Patates tarlasında oynatılan bir futbol. Sonra futbol federasyonu başkanı çıkıp sahayı terk ediyor. Sen zaten oraya girmemen gerekiyor. Yani Türkiye'de Sergen mi yok, Aykut Kocaman mı yok, ya da Oğuz Çetin mi yok, ya da Feyyaz Uçar mı yok, ya da ne bileyim Rıza Çalınbay mı yok, ya da İlhan Palut mu yok, ya da Arda Turan mı yok, ya da ne bileyim gitmişsin Montella'yı getirmişsin, dünyanın parasını vermişsin, adam futbolla uzakta yakında ilgilenmiyor. Sen gidiyorsun İtalya'da 4 tane yiyorsun, sonra İtalya'nın kadrosunu bana işte kadrosu bu kadar değerinde. O zaman durma kardeşim burada.
1: Peki.
0: Dolayısıyla inşallah düzelir.
1: Teşekkür
0: ediyorum dinlediğiniz için.
1: Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. 0381 sana da günaydın.
2: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben bir Galatasaray taraftarıyım.
1: Hoş geldiniz.
2: 37 yaşındayım. Uzun yıllardır da ligi aralıksız detaylı şekilde izleyen biriyim. Futbol severim. Şimdi hızlıca konuşacağım. Söyleyeceklerim biraz fazla olduğu için hem vaktinizi almamak için.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi Galatasaray'ın pandemi döneminde kaybetmiş olduğu avarajla alakalı bir şampiyonluk var Beşiktaş'ın. Ve biz Galatasaraylılar olarak hiçbir zaman çıkıp da avarajla kaybettiğimiz şampiyonluktan bile burada bir yapı var, burada bir şey var demedik. Beşiktaş'ı tebrik ettik. Anaların aksütü gibi helal dedik. Ve yönümüze baktık. Hı hı. Ondan sonraki süreçlerde bu Ferhat Gündoğdu dönemlerinde Galatasaray aleyhine verilen penaltılar, Galatasaray'a verilen kırmızı kartların istatistiklere bakıldığında daha fazla olduğu ve bununla alakalı yönetimin gelin imza verin bunları değiştirelim dediğinde hiçbir takımın Galatasaray'a destek olmaması, sonrasında mesela Fenerbahçe'nin son 5 senede kaybettiği şampiyonlukların tamamen Anadolu takımlarına vermiş olduğu o son dakika goller, İstanbul Spor Eze, Kayseri Spor 3-3, ondan sonra geçen sene Kasımpaşa, Antalya, Rize maçları, derbi kazanamaması. Şimdi ben şunu söylüyorum buradan. Bence bütün herkes ligi detaylı bir takip etsin. Fenerbahçe'nin kaybetmiş olduğu puanlara detaylı bir olarak bakarsa onlar da gerçekten artık şunu derler. Yani yapı mapı yok kardeşim. Ki zaten artık bunu çoğu Fenerli demeye başladı. Yani biz kendi kendimize yapıyoruz. Her sene 20 tane oyuncu gönderiyoruz. 20 tane oyuncu alıyoruz. Bu artık birazcık da istikrara dönmesi lazım bence Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçelilerin bu şampiyonluklarda ve Ferhat Gündoğdu olayında olayı yine Galatasaray'a bağlamaları. İşte gördünüz mü yapı çıktı, Galatasaray'ın şampiyonlukları alınsın. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hı hı. Artık onlar da kendilerini değerlendirmesi lazım.
1: Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun?
2: Efendim anlayamadım.
1: Nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsun bu operasyonda?
2: Bu operasyonda ben şunu düşünüyorum. Yani tecrübeme dayanarak tabii ki de herkes benden daha iyi de bilebilir ama ben bu fon olaylarından sonra maalesef ülkemizde böyle gündemin çok hızlı değiştirilebildiğini düşünen biri olarak bunun zamanının manidar olduğunu, bunun aslında çok önceden futbol adamlarının açıklamaya başladığını, mesela Fırat Aydınus açıklamış ama bazı insanların ben Fırat Aydınus'u da futbolumuzda aslında övdüğünü düşünüyorum ama ben onun da hakemliğini biliyorum. Evet çok iyi bir hakemdi ama ben onun da bazı maçlarda iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insandır, iyi bir babadır, eşidir, eşi de var, çocuğu da var ama bazı maçlarda Melo'ya ettiği o küfürler, ben dedim ya çok detaylı takip ediyorum ligi. Mesela Fenerbahçe maçlarında kızına kalp göndermeleri, bakın bunlar o zamanlar da vardı. Mesela Ali Palabıyık'ın yıllar sonra çıkıp evet ben o Galatasaray Fenerbahçe maçında o faulü vermeliydim demesi. Biz o gün Fenerbahçe'yi resmen ezdik sahada ve yıllar sonra Fenerbahçe galibiyeti alacaktık ama Ali Palabıyık bize orada engel oldu. Yani bunlar sadece Fenerbahçe Beşiktaş'a olmuyor. Galatasaray'a da oluyor. Şunu söyleyebilirim bir Galatasaraylı olarak son olarak. Evet, Galatasaray'ın lobisi, Galatasaray'ın siyasi gücü, belki işte sosyal medyası Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a göre birazcık daha güçlü olabilir. Ama bu Galatasaray'ın şampiyonluklarının haram olduğu anlamına gelmiyor. Öyle olsa biz Avrupa'da da başarısız olurduk. Geçen sene güzel işler yaptık, ondan önceki sene güzel işler yaptık. Bence artık son olarak Türk futbolunun öncelikle futbolu bilen birilerine emanet edilmesi lazım. Bu Hacı Osmanoğlu kesinlikle olmaması lazım. Yani az önce söylediğin lafa çok güldüm abi. Bizi kim alabilir? Anladın mı? Bizim artık bunlardan ülkece bir arınıp öncelikle liyakat sistemine uygun olmamız lazım. Sonrasında da herkesi taşın altına elini koyup kavgasız dövüşsüz bir yerlere gelmemiz lazım. Teşekkür ediyorum söz verdiğin için.
1: Ben teşekkür ettim, sağ olasın. Dile getirdiğin eyvallah için düşüncelerini de. 42-39 sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
3: Günaydın, mutlu sabahlar. Abi sana bir şey soracaktım. İtalya-Türkiye maçını seyrettiniz mi siz canlı?
1: Evet. Ya orada ben çok canlı değilim. Ben daha canlıydım belki oyundan, belki diye yani öyle.
3: Sunucuyla Fatih Hocam arasında trajikomik bir diyalog oldu. Bizim çocuklar bizim ligde buna alışık değil dedi. Hani Barış'ın kendisini yere atmasından sonra.
1: Dün konuştuk bunu, dile
3: yani
1: getirdik.
3: Bizim ülkede bir futbol anlamında bir ahlak sorunu artık var. Yani bunun bir kere temelden değişmesi gerekiyor. Yani o trajikomik durum aslında futbolumuzun bir özeti gibiydi.
1: Ama bunu sadece sözünüzü kestiğim için söylüyorum. Hani sadece Barış yapıyormuş gibi yorumlamamak
3: Barış
1: gerekiyor.
3: Barış için değil, bütün takımlar için geçerli bu. Yani bizim futbol kültürü.
1: Evet, bunu biraz Barış daha fazla yapıyor olabilir son dönemlerde.
3: Kurşun yemiş kendisini takladan atan Mert Hakan, İrfan Can var ya. Ben bunu bütün futbolcular için söylüyorum. Yani bütün takımlar için bu kültürün bir kere bir değişmesi gerekiyor. Yani bizim emek harcayarak bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Hakemler konusuna da gelirsek, hani biz ben bir Fenerbahçeliyim, hani yapıdan çok konuşuldu ya. Yapıyı bir kenara itiyorum. Bugün ya başlanan operasyonla ilgili dün başlayan operasyonla ilgili şu bir gerçek, artık bir realite. Hakemler kayırılmış, liyakatsız hakemler maçları yönetmiş. Bu bir gerçek artık. Ve bu liyakatsız hakemler maçları yönetirken sadece Süper Lig için demiyorum, birincilik için de diyorum, amatörlükler için de diyorum. Şampiyonluklara ve küme düşmelere, özellikle küme düşmelere, hadi şampiyonlukları boşver de küme düşmelere bir gölge düştü. Yani hani derler ya, siz daha iyi bilirsiniz, çok da filmlerde yapmışsınızdır, dublaj yapmışsınızdır. Şüphe tek gerçektir. Şimdi hepimizin aklına bir şüphe koydu. Yani tamam, bu süreçte son 5 yılda Galatasaray daha başarılıydı, o şampiyon oldu. Ama dolayısıyla ilk oklar Galatasaray'a yöneliyor. Yani Fenerbahçe son 5 sene çok şampiyon olsaydı ilk oklar Fenerbahçe'ye yöneliyor.
1: Ya buradan şöyle sonuçlar yani çıkartmak çok enteresan. Ben sözünüzü şundan dolayı kesiyorum. Başarı tabii ki varsa ve bir düzensizlik de varsa o başarıyı sağlayabilme şey de doğuyor. Merkez Hakem Kurulu gibi sürekli şikayet edilen bir yerden dolayı birlikte başarı varsa, orası ile ilgili şüphe daha da artabilir. Biri dedi ki az önce mesela biri şöyle bir şey söyledi. Fenerbahçe'nin ikincilikleri de dedi araştırılmalı. Nasıl ikinci olmuşlar dedi. Mesela o da çok enteresan bir şüphe, anlatabiliyor muyum? Yani belki başkası ikinci olacaktı. Fenerbahçe'yi de kayırdılar, ikinci yaptılar dedi. Ben şimdi şeyi düşünüyorum. Yani bu düşünceleri engellemek mümkün değil.
3: İşte bundan sonrasına bakmamız lazım. Yani kimse kimseyi suçlamaması lazım. Yok, ligler yeniden tescillensin. Olan oldu, biten bitti. Fakat bu saatten sonra yani bizim böyle temiz eller mi derler, yeniden yapılanma mı derler? Yani her şeyin sil baştan yeniden organize edilip ve özellikle kulüpler birliğinin çok güçlenip kendi kendisini yönetmesi lazım. Ve hakemlerin, bence en azından Türk hakemlerinin de bir yere gelmesi için bir önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıl yabancı hakemler üzerinden futbolun biraz daha götürülmesi lazım.
1: Dediniz, noktayı koydunuz. Teşekkür ettim, sağ olun. Size
3: ben
1: de.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: 10.07 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
4: Alo.
1: Günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın, günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar, nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın.
4: Yani ben daha önce de bağlanmıştım, hatırlarsınız belki. Yani bu tarz durumlarda işte MHK'nin başı Ferhat Gündoğdu'nun işte gözaltına alınması, işte bu süreçle ilgili dün mü bir haber okudum. Federasyon başkanı soy ismi Abitoğlu olan biriyle görüşmüş. İsmini unuttum şimdi ama.
5: Mustafa Kamil Abitoğlu. Eski hakemlerdendir. Yani bizim 80'lerde 90'larda görev alan hakemlerdendir.
4: Anlamıyorsam özellikle 2012'de bir Trabzon Fenerbahçe maçı yönetmişliği de var. Doğru hatırlıyorsam Trabzon'daki maçta özellikle Emre Belezoğlu'na yapılan bariz pozisyonlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam o kişiydi. Bunun yeni MHK başkanı olacağı falan söyleniyor. Ben hani şöyle bir şey demek istiyorum. Hani ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hani biz bu tarz konularda hani kimin paralel yapı temsilcisi olduğu noktalarında antrenmanlı bir camiayız biz. Sakın ha diyorum. Yani yeni MHK başkanının bu soy ismi Abitoğlu olan şahsın olması Türkiye'de Ferhat Gündoğdu felaketinden daha büyük bir felakete sebebiyet verir.
5: Ben şöyle söyledim. Sakın ha kısmına falan da girmiyorum. Ben bildiğim kadarıyla hakemliğini bir Galatasaray maçında bitirmişti ve hatırladığım kadarıyla kadarıyla Sabri Sarıoğlu kırmızı kart gösterip hocam bitti senin işin deyip dışarı atmıştı falan. Hatırlıyorum.
4: Sadece Trabzonspor Fenerbahçe maçını yetkililer seyretsin ve bu adamın nasıl bir hakem olduğunu, hangi yapının temsilcisi olduğunu özellikle baksınlar. Yani Hacı Osmanoğlu gider ayak.
5: Ama buradan şey bağlantısını kurmaya gerek yok. Hani hangi maç? Konya Galatasaray maçı mıydı? Bilmiyorum. Hani bir Türkiye Kupası mıydı? Bir özel maç mıydı? Jübilesi bu arada o maç. Yani jübilesini yaptığı maç.
4: Zaten
5: hayır, yok. Daha Doğan önceki Bey, maçlarda zaten
4: normal maçlarını söylüyorum.
5: Hakemlerle
4: yani.
5: Benim sadece Abitoğlu ile ilgili hemen kesiyorum, şundan dolayı kesiyorum. Ferhat Gündoğdu'nun 2024'teki listesinde yer alan bir hakemdi. Ya ben de diyorum olabilir ki Ferhat Gündoğdu'nun bir öncekindeki de olsa, yenisi de olsa, alt komşusu da üst komşusu da yakından uzaktan ilişkisi olan kimse olmamalı diyorum ben. Bu Abitoğlu falan değil yani.
4: Yani ben daha da ileri bir şey kullanmış olayım. Futbolun içine yeni terörist unsurlar sokmaktan vazgeçsinler artık. Kimse bunları yemiyor. Özellikle biz bu konuda çok antrenmanlıyız. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. Sayın Bakan'ın öncülüğünde yapılan bu temiz eller operasyonundan da yani kim rahatsız oluyorsa bunun üzerine gidilmeli gerçekten de. Ama yani Abitoğlu gibiler hiç şey yapmasınlar, hani biz hiçbir şey unutmadık.
5: Kimse heveslenmesin hepsi, diyorsun. Arşiv duruyor diyorsun gibi, yani.
4: Hepsi dün gibi aklımızda. Bundan önceki başkanımız Sayın Ali Koç'un bir sözü vardı, kongrede söylemişti. Fenerbahçe seni not etti diye. Bizim not ettiğimiz çok insan var, hiçbirini unutmadık. Hepsi bunu böyle bilsinler yani.
5: Tabii nefes almak için arada sığındığımız limanlar var ya da Susurluk gibi bir mola verdik. Ondan sonra devam edelim telefonlara, çünkü çok fazla telefon vardı. Onları da bekletmek istemediğim için reklamlardan sonra da kısa bir ara oldu. 81-11 sana da günaydın, mutlu sabahlar olsun.
6: Selamünaleyküm Doğan abi. Ya deminden beri dinliyorum da. Fenerbahçe'li arkadaşlar işte yok da Galatasaray şampiyonluğu araştırması şöyle böyle diyorlar. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Fikri Yar demiş ki abi. Ben çok enteresan bir kulüpteyim demiş. Ama abi yanlış mı hatırlıyorum? Öyle demiş herhalde. Ben geldiğimden beri demiş. İşte 3 tane baştan 5 tane hoca değişti demiş galiba. Doğru mu abi?
5: Evet.
6: Burada da mı bir Galatasaray lobisi var abi? Galatasaray mı atıyor yani bunların hocasını, başkanlığı bilmem ne. Burada da o zaman bir Galatasaray lobisi var. Ya senin yönetimin doğru düzgün değil ki kardeşim. Sen önce bir yönetimini düzenle. Ya bilmiyorum abi, ben anlamadım. Mesela diyorlar ki yok işte şöyle. Ya iki senedir Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde. Ya bir sürü puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe de kazansaydı abi maçlar niye kazanamadı? Yok Skriniar elinden kaçırıyor. Yok son sıradaki takımlara puan veriyorlar. Küme düşen takımlara bilmem ne yapıyorlar, kazanamıyorlar.
5: Ben de sana işte şöyle bir şey sormak istiyorum. Anlamadığın tek şey ülkede futbolda mı oluyor?
6: Abi her şeyde var. Sadece futbol değil ki. Ya
5: işte o yüzden anlamaya çalışmak da biraz yoruyor insanı. O yüzden söylüyorum. Peki. Sana da teşekkür ettim. Sağ olasın. 12.79 evet, günaydın. Abi. Eyvallah.
7: Doğan abi kolay gelsin.
5: Hepimize.
7: İsmim Ozan abi. Galatasaray taraftayım abi. Şöyle başlamak istiyorum. Yani algı her şeydir diye başlamak istiyorum abi. Dün de bu mevzu başladığında Ahmet Konaç, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkını savunmalı diyerek Galatasaray hiç ismini bile şey yapmadı abi. Ben abi bir kronolojik sıra yaptım yani algıyla alakalı. Sen de yanlışsa yanlış diyebilirsin abi. Galatasaray Ankara Gücü'nü 8-0 yendiği sezonda herkes 8-0 yenip şampiyon oldu dedi. Ama o Beşiktaş'ın Ankara Gücü'nü aynı sezonda 7-0 yendiğini kimse söylemez abi. Ayrıca hakemler o Galatasaray hakemlere karşıyken karşısına 16 kulüp çıktı ve dedi ki sen dedi yanlışsın kardeşim, biz hakemlerin hakkını savunuyoruz dedi. Ondan sonra abi Galatasaray bu Ferhat Gündoğdu'nun bir önceki döneminde 13 tane hakemi gönderdiğinde Galatasaray bu hakemleri neden gönderiyorsunuz? Bu adamların ne suçu var diye açıklayın dediklerinde gene bu karşısındaki 16 kulüp imza toplamıştı abi, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi bir komplo teorisi kuracağım abi. Memlekette sanki 12-13 sezondur sadece Fenerbahçe şampiyon olmuyor, yani olmuyormuş gibi konuşuluyor ama yani Galatasaray şimdi Şener'e çok eskiye gidiyorum abi. 14 sezon şampiyon olamadığı zamanlar var ve memleketin başında Kenan Evren var. Kenan Evren kim? Fenerbahçeli bir taraftar abi. Yani Kenan Evren'in gittiği Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sezon, yani Cumhurbaşkanlığı bıraktığı sene Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi ben de bunu mu diyeyim o zaman? Kenan Evren Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını mı istiyordu diyeyim? Ya da şöyle de bir şey var abi. Rahmetli bizim başkanımız Mustafa Cengiz. FETÖ bittikten sonra kim daha çok şampiyon olmuş, kim olamamış bakın diyordu. Şimdi herkesin algısı bizdeki bir tane popüler vatan haini var ya abi. O olduğu için şimdi Galatasaray onların himayesinde şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam abi ya Fenerbahçe'den daha çok gözaltı olmuştu ya da eşitti bu şampiyonluklar gözaltılar o olaydan dolayı. Yani Dursun Özbek dedi ki abi biz hep dedi ben bunu önceden söylüyorum, Dursun Özbek'ten de önce söylüyordum. Yani herkesin algısı şampiyon üzerine gidiyor. Hani şampiyon kayrılıyormuş, şampiyon engel öyle yapılıyormuş gibi ama bu ikinciliklere hiç bakmıyorlar dedim. Galatasaray, Fenerbahçe ya bu sezon ya geçtiğimiz sezonu ya bir önceki sezon abi ya berabere kaldıkları ya da mağlup oldukları her maçta penaltı kazanıyordu. Hatırlarsın sen de, yani siz de bunu çok dile getiriyordu. Hatta Fenerbahçe spor yazarları da bunu çok dile getiriyordu abi. Yani bu Galatasaray yapıyormuş gibi Galatasaray. Ben şimdi merak ediyorum. Hakem bu gözaltına alınan hakemler Fenerbahçe maçlarını yönettiğin çıkarsa ortaya ne diyecekler acaba? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum abi. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. 18.58.
8: Abi iyi yayınlar.
5: Müşteri alabildin mi Fatih?
8: Abi almıyorum. Sırf şuraya bağlanmak için bağlı. Çektim sağ tarafa, bekliyorum.
5: Şimdi WhatsApp'tan gördüm de mesajını. Biraz böyle şey yaptım. Çünkü çalıştığın için sana bu ayrıcalığı yaptım. Ataşehir'den Fatih. Abi beni alır mısın diye yazmışsın. Eyvallah.
8: Ben de İstanbul'dan arıyorum. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi dinliyorum herkesi. Galatasaraylısı da bağlanıyor. Fenerlisi de bağlanıyor. Keşke Beşiktaşlar da bağlansa. Hani denk gelse. Onları da dinlesem. Şimdi bir önceki arkadaşı dinliyorum. İşte FETÖ bittiğinden beri dedi de FETÖ'nün bittiğine inanıyor demekti bu ülkede. O yüzden her gün işte sabah kalkıyoruz. İşte FETÖ operasyonu, işte bilmem kaç kişi gözaltına alındı. Bilmem ne. Yani bu ülkede FETÖ'nün bittiğine inanıyorsa helal olsun. Yani iyi kafa var demek ki.
5: Temizlenmeye çalışılıyor diyelim hadi.
8: Yani ben FETÖ'nün bittiğine kimse inanmasın. Yani kimse de FETÖ bitti diye rahat takılmasın. Her gün başka şeyler çıkıyor. Her gün başka insanlar gözaltına alınıyor bu soruşturma kapsamında. Ben şu anki Adalet Bakanı'na da valla teşekkür ediyorum kendi adıma. Yani işte ona dokunulmaz, buna dokunulmaz muhabbeti bence tamamıyla kaldırdı görüşündeyim. Herkese dokunulabilir olduğunu hissettirdi. Futbola gelince... Abi sen bu radyo gol sponsor alıyor mu?
5: Alıyor.
8: Tamam, ciddi sponsor kabul ediyor musunuz? Yani bu ülkede gizli sponsorlar çıktı abi, yani gerçekten. Şimdi Fenerbahçeli olduğum için biraz da Fenerbahçe'yi savunmak istedim. Yani şimdi radyo böyle sponsor olacağım ama benim adımı vermesinler. Akıl almaz da bir para vereceğim radyo böyle. Nereden geldiğini de sormasınlar. Gizliyim ben abi. Kimse de bana ulaşamasın. Şimdi bir fon davası çıkıyor abi. Fonda iki tane Galatasaraylı ismi geçiyor. Şu anki yönetiminde olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ve akıl almaz bir para dönüyor transferi. Yani bu dün sosyal medyada düşen bir para. Milyar TL üzerinden bir para. Ve bu paradan sonra Galatasaray'ın Leao'yu transfer ettiği iddia ediliyor. Bu para olmasa edemeyeceğiz de iddia ediliyor. Yani Galatasaraylı arkadaşlara sesleniyorum. Önce siz kendi kapınızı temizleyin. Fenerbahçe tarihini görmek isteyenler gelip görebilir. Fenerbahçe'de bugüne kadar Fenerbahçe şampiyon olmuyor, nasıl dönüyor diyorlar. Fenerbahçe'de zengin yönetimler, bu yüzden millet Fenerbahçe'nin yönetiminin zengin olması gerektiğini söylüyor. Fenerbahçe'de hiçbir başkan da Fenerbahçe'ye icra açık da parasını almaz. Yani Ali Koç'a çok kızgınım ama 4 milyar TL gibi bir parayı Fenerbahçe'de bırakmış bir başkandır. Fenerbahçe'de başkanlar gelip para kovalamaz. Fenerbahçe'nin başkanları Fenerbahçe'ye icraya vermez. Dava açıp mahkemelere götürmez kardeşlerim. Bunu böyle bilin. Şu anki başkanımız size dava açıp kulübünü de icra yollamış bir başkandır. Galatasaray'ın geçen sene bütün yaptığı transferlerin hepsindeki sponsorların ya kayyum atandı firmalarına ya da hepsi içeride yatıyor. Kimse Fenerbahçe'ye bu konuda gelmedi. Hakemlerle ilgili mi? Abi bizim hakemlerimizin zaten beceriksiz olduğunu herkes söylüyordu. Demek ki adamlar beceriksiz, hakem hakkı hak etmeden hakem olmuş. Bunu görmüş olduk. Ben demem hani şampiyonluk el değiştirsin, o değiştirsin bu. Hani Atalan Üsküdar'ı geçmiş bu. Zaten böyle şeylerin olması çok mümkün değil. Olmasın da zaten. Şimdi orada hakkıyla şampiyon olan insanlar da var. Ben bunlara böyle yorum yapmam.
1: Toparlayalım.
8: Teşekkür ediyorum ama cümlenin arkadaşlar. Peki. Önce kendi kapını da temizleyin.
1: Peki, mesajı da verdin. 83.55 sana da günaydın.
9: Günaydın. Günaydın Doğan Bey.
5: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
5: Teşekkür ederim. Rehabilitasyon merkezi gibi oldu program. Herkes bir içine döküyor, bir dağıtlıyor.
9: Aynen, ben de dökeyim. Şimdi bayağı şey vardı. Millet konuştukça insanın aklındakiler karışıyor. Galatasaraylıları hakikaten tebrik etmek lazım ya. Galatasaraylıların yarısı FETÖ'cü. FETÖ her türlü açıklamasında Galatasaray'ı destekliyor. Şu andaki hakemlerin, MHK'nin içindekiler FETÖ'cü. Hala diyorlar Fener'in ikincilikleri araştırılır. Fener ikinci değil, onuncu olsa ne olacak? Şampiyon olmamış. Elinden şampiyonluğu alınmayacak. Yani her sene kullanıyorsun. Her sene şey yapıyorsun. Bir tane mesela o neydi? Elmas. FETÖ'cü değildi adam. Başarılı olamadı. Hakem FETÖ desteği olmadığı için 6 ayda gönderdiler. Onu açıklayabilirler niye gönderdi. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Okan Buruk ilk geldiği sene miydi? İkinci senesi miydi neydi? Biz yeniyoruz ama rakibimiz de yeniyor. Yendiğimiz için biz şampiyon olamayız dedi. Fener'e operasyon yapıldı. Fener 2-3 maç üst üste kaybetti. Galatasaray lider oldu. Bunları açıklasınlar. Okan Buruk kime mesaj veriyor orada? Biz kazanıyoruz, rakibimiz de kazanıyor. Bizim şampiyon olmamız için rakibimizin kaybetmesi lazım.
5: Şimdi bunları konuşmak çok kolay da. Yani bunların karşılığını bir şekilde işte belgeye dayalı olarak, işte az önce dediğimiz gibi Sayın Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu başlangıcındaki operasyon, savcılarımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Adana, Manisa, Ankara, onun üzerinden gidiyor. Mutlaka bir şeyler çıkacak. İşte Alican Sağlar'lar,
9: Emre Kosipler. Bir şey çıkacağına zerre kadar kanaatim yok. Çıksaydı o televizyonlarda konuşan bir tane FETÖ'cü var Galatasaray'la. Ondan çıkardı. Erden Timur'dan çıkardı. Bunlar içeri girdi.
5: Şimdi çok ağır konuşmalar ve isimler gidiyor. O yüzden hani burada şey olur. Ben o zaman
9: içeri
5: hani
9: giren adamlar zaten FETÖ Galatasaray bağlantılı bir şey çıktı.
5: Şimdi çıkacak. Ya bu kadar net konuşamazsınız. Yani bu kadar isim verme hakkını da ben size sağlayamam yani. Anlatabiliyor muyum?
9: Benim
5: yani
9: konuşmam bir yeri bağlamadığı için ben rahat
5: şimdi
9: konuşurum.
5: Şimdi seni bağlamadığını düşünüyorsun da bu bilgilere nereden ulaştın diye savcılık senden de ifade istediğinde ya ben öyle düşünüyorum dersin. Sadece benim düşüncem bu dersin yani.
9: Savcılık o yüzden bana ulaşana kadar neler var başkan ya?
5: Ya işte sana ulaşmaz gibi geliyor da herkese ulaşabilir yok, yani. Öyle şey yapmayın, ondan sonra
1: sonra ya ben öyle düşünüyordum, tamam kusura bakmayın yaptıklarından özür diliyorum, bu şeye dönüyor. Sedat Peker diye başlayıp ondan sonra abi kusura bakma ya diyen konuşmalara döner yani. Yapmayalım bu kadar. Aynen. Net isimler verip de çok biliyormuş gibi davranmayalım. Birilerinden duyup da hani olayın içindeymiş gibi anlatıyorsunuz, anladın mı? Çok yanlış. O yüzden ben çok daha fazla şey yapamayacağım yani. İzin veremeyeceğim size. 78-66 herkese bir özgürlük tanıyoruz ama arkadaşlar hani biraz da had bilmek gerekiyor ya. Hani bazen bu kadar net olabilmek için çok bilgi sahibi olmak gerekiyor ya. Yani bazen inanamıyorum ya. 78-66 mı dedik? Öyle söyledik galiba. Duyamıyorsanız o zaman 15-28 sana da günaydın.
10: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar. Dudu Bey kardeşim.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz, buyurun.
10: Teşekkürler, Murat Çoban, ben 66 yaşındayım. Fenerbahçeliyim. Tabi bunun Fener'le, Galatasaray'la herhangi bir şeyle hiçbir alakası yok bende. Bebeğe sormuşlar ki boynun niye eğri diye. Demiş ki nerem doğru ki? Şimdi bizim her şeyimizde bir eksiklik var. Yani bunu nasıl düzelteceğiz? Taraf tutmadan bölgesine, yöresine, takımına, inancına, mezhebine göre ayrım yapmadan herkes için adalet dersek cennet gibi olur bizim cennet vatanımız tekrar. Dolayısıyla biz birbirimize önce saygılı olmalıyız, sonra birbirimizi sevmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Kimse bizi takım üzerinden, mezhep üzerinden.
1: Sizin isminiz neydi? Abim senin ismin
10: Murat
1: abi, şöyle bir şey söyleyeceğim sana bu konuşmandan dolayı. Burada herkes kendi çıkarları uğruna yorumlar yapmaya başladı. Yapılan suçlamalara karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor ve kulüplerinin basın sözcüsüymüş gibi davranmaya başlıyor. Şimdi kimsenin futbolu düzeltmeye niyeti yok. Herkes takımını temize çıkartmaya çabalamaya başladı artık.
10: Öyle oldu mu da takımını düzeltmiyor, daha çok batırıyor.
1: Peki hani biz mazlumun yanındaydık, şampiyonlukları konuşuyoruz da bu operasyonlar sayesinde ligden düşen takımları kim hatırlıyor?
10: Aynen öyle. Unutuldu.
1: Hani ne oldu? Belki Giresun, belki bu yüzden gitti. Belki Karagümrük, Karabük, ne bileyim Yozgat, Zonguldak, Iğdır, Van bilmem ne. Belki onların canı yandı. Kim onların hesabını aynen soracak?
10: O İsa Ertürk vardı, Zonguldak'ın futbolcusu. Belki siz bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O zaman Avrupa kupalarına katılıyorlardı. Aynı Göztepe gibi. O temelden bu haksızlık, yanlışlık nerede varsa o takımdaşlığı, göreyi, töreyi, mezhebi, şunu bunu bırakıp doğru neyse insan olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Başarılarımızın devamını diliyorum. Ayrıca trafik senin esprilerinle
1: canımsın Murat abi, sağ olasın, ağzından bal damladı. Vallahi hani birçok kişinin de tercümanı olduğun duygularına, düşüncelerine eksik olma. 80-85 sana da günaydın.
11: Günaydın, kolay gelsin. Alo.
1: Dinliyoruz, hoş geldin.
11: Merhaba, kolay gelsin. Ben şunu söyleyeceğim. Türkiye'de genelde şöyle bir algı var. Türkiye'de teknik direktörler başarılı oluyor diye. Yani biz bunu diyerek zaten dışarıya karşı kendimizi kapattık. Kendi sistemimizin olduğunu düşünüyoruz. Kendi şeyimizin olduğunu düşünüyoruz. Ali Koç geçen sene seçim olacağı zaman dedi ki Fenerbahçe seçimlerine MHK tarafından operasyon düzenlendi dedi. Bir maç sonrası Alanya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Fenerbahçe seçimlerine adamlar manipülasyon yaptılar dedi hakem kararıyla. Son dakika bir pozisyonda iki tane penaltı varken yani herkesin ortak düşüncesi en azından bir tanesi kesin penaltı diye düşünülürken ne var müdahale etti, ne hakemler müdahale etti ve Fenerbahçe o gün puan kaybettirilerek seçime girdi. Doğru mu?
5: Evet. Diyelim. Evet.
11: Devamında...
5: Ben hayır hayır desem de başka bir şey olacak. Evet desem de olacak. Siz bana bir
11: yo, böyle oldu. Bu herkesin şeyi. O dönemlerde Ali Koç Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın bugün yargılandığı her şeyi açık açık ortaya döktü. Yani bunu ne TFF Başkanı inceledi, ne herhangi bir şey yapıldı mı, bir soruşturma geçirdi mi mesela? Yani koskoca Fenerbahçe Başkanı'nın başkanı bununla ilgili bir ithamda bulunuyor. Yani bu sıradan benim, senin, onun, bunun gibi bir insan değil. Bir şey duyduğunu söylüyor, bir şeylerin olduğunu söylüyor ve bugün onunla yargılanıyor bu adam. Hiçbir yargılamadan geçmedi. Ya bir sürü yatırım yapılıyor. Adam dedi ki ben kendi şeyimi koydum, ismimi koydum ortaya dedi. Bana manipülasyon yapılıyor dedi. İnsanlar ağlama dediler bu adama.
5: Peki.
11: Sonuçta bugün Ali Koç başarısız. 8 yıllık dönemi başarısız geçti deniyor.
5: Sen de bu hatırlatmayı yapmış oldun. Sana da teşekkür ediyorum. 55-76 sana da günaydın.
12: Doğan abicim iyi yayınlar, günaydın.
5: Hoş geldin.
12: Çok teşekkür ederim abi. Beni de yayına aldığı için.
5: En son evet senin de mesajını gördüm. 45 buradan, dakikadır Fatih bekliyor musun sen de?
12: Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Buradan bir 5-10 dakika önce bağlanan Galatasaraylı bir arkadaşım, abim, kardeşim, artık yaşını bilmediğim için tam şey yapamayacağım ama çok teşekkür ediyorum. Bir cevabımda şeyler olacak. Bağlayacağım konuyu abi. Daha demin bağlanan taksici arkadaşla birkaç telefon önce bağlanan fete fete deyip duran bir tane arkadaş vardı. Bak abi, teşekkür etme sebebim şu. Dedi ki biz de 14-15 sene boyunca şampiyon olamadığımızda iktidarda şey, o zamanın dedi iktidarında Kenan Evren var dedi ve çok iyi bir Fenerbahçeliydi dedi. Ben o 14-15 sene şampiyon olamadığımızda, hani 15 sene sonra şampiyon olduğumuzda daha çocuktum, 3-4 yaşlarındaydım tabii, hatırlamıyorum ama şunu da hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı'dan duymadım. Yıllardır futbolla ilgilenirim, dinlerim, amatör oynadım, halı sahalarda oynadık, futbolu severim, dünya futbolunu severim, sadece Galatasaray'ı takip etmem, diğer ülkelerin liglerini de takip ederim, İyi de takip ederim, yani futbol hakkında bilgim vardır diye düşünüyorum kendimce. Abi dedi ki işte biz de 14 sene şampiyon, ben bunu İlk defa duydum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Biz bazı şeyleri, bazı başarısızlıklarımızı bazı şeylerle beze etmiyoruz. Biz eğer yapamadıysak, başaramadıysak suçu sende aramıyoruz. Fenerbahçe'de arkadaş, Beşiktaş'ta arkadaş. Biz kendimizde arıyoruz. İşte konuşuyor. Yok şöyle, yok böyle, bir tanesi. Erden Timur hakkında. Ya Erden Timur bir gün çıktı dedi ki Dursun Başkan, Dursun abi dedi yanlış yapsın. Ben dedi karşısına mus gibi dikilirim dedi. En ufak bir şey olsun dedi. Bunu bir tane Fenerbahçe yönetici Ali Koç'a karşı yapabilir mi? Yapabildi mi? Aziz Yıldırım'a karşı yıllarca başkanlık yaptı. Bir tanesi kendi fikrini söyleyebildi mi Fenerbahçe yöneticilerinden? Ya başkanım bu böyle olmaz, eksik olur. Ne yaptılar? El pençe. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Başkanım sen diyorsan doğrudur. Galatasaray'da beğenirsiniz beğenmezsiniz. Galatasaray'da bir liyakat var kardeşim. O senin söylediğin gibi değil.
5: Biraz öyle hiyerarşik sistem var diyelim. Liyakatla evet, ilgili değil de hiyerarşik bir sistem var. Biraz abicilik var. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bu örneklerinizden dolayı sizi desteklemek adına söylemiyorum. Geçen televizyon programında Ahmet Ercanlar'la konuşurken bu genel kurulda Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşma esnasında mali tabloyu sunarken, hani birlik beraberlik veren bir insanın bunları bu kadar herkesin gözü önünde yapıyor olması enteresan. Fenerbahçe'nin sıkıntısı her şeyini ulu orta yapıyor olmasından kaynaklanıyor dedim. Bak evet, Galatasaray bunu daha gizli kapaklı yapıyor. Orada da oluyor bazı şeyler dedik. Hatta birkaç divan kurulu toplantısında yapılan konuşmadan dolayı arkadaşı alalım artık sahneden deyip kameraların kapandığını falan da biliyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben Aziz Başkan'ın yapmış olduğu konuşmada bir önceki yönetimi ibra etmem ha deyişinde alkışlayan insanların ibra ettikten sonra da alkışlamasına anlam veremedim Ahmet dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Şimdi ben bunu Beşiktaş da yaşıyorum. Ben bunu Galatasaray'da da yaşamaya başladım son dönemlerde. Dursun Başkan konuşurken öyle değil mi Erden dediğinde o kadar değil başkanım dediğini de biliyorum. Mesela bunlar yaşandı. Hani o kadar da değil başkanım dediği dönemlerde oldu ama bazı konuşmaların ve algıların
1: çok kaliteli ve aynı zamanda, bak kalite kısmını şöyle söylüyorum, daha stratejik hamle olarak yapıldığı bir Galatasaray gerçeğini de kabul ediyorum. Yani
12: eyvallah abi.
1: Şimdi bu bir stratejik hamle ise, evet. Bak bunu hamle ise, bunu en iyi yapan da Galatasaray diye söyleyebilirim. Yani yeri ve zamanı abi geldiğinde konuşmak çok kıymetlidir. Bu kıymeti Galatasaray çok iyi biliyor. Bunun cevabını, evet, bunun cevabını Fenerbahçe bir sene vermeye çalışıyor. Ya da mücadelesini. Şimdi diyorum ki böyle bir ortamda hepimizin ortak düşüncesi şu: adaletin olmadığı yerde bu tartışmaları yıllarca yaşarız. Biz istiyoruz ki dediğimiz kısımdayız sadece.
12: Haklısın abi, doğrusun. Çok da vakit almadan, hani diğer arkadaş, ben de mesela 45 dakikadır bekliyorum. Bekleyen insanlar vardı. Onlara da şey yapmıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın sana da.
12: Ekleme yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam sorun değil, hiç problem değil.
1: Yok, bir ekleme yap, öyle bitir.
12: Şuna geleceğim. Arkadaş dedi ki tertemiz dedi, kafa var dedi. Şuna dedi, FETÖ bittiğine işte inanıyorsa dedi. Taksici arkadaş. Ben Sefaköy'den alıyorum. Adım Fatih. Soyadım Atacak. Aslında o arkadaştaki tertemiz kafa hiç kimsede yok. Fenerbahçe taraftarı gibi biz 7 senedir şampiyon yapmayan başkanın arkasından gitme sana muhtacız demeyiz. Biz kim hiçbir başkana körü körüne evet demeyiz. Biz sorgularız kardeşim Galatasaray taraftarı olarak. Sen önce kendin sorgula, sonra bendeki kafanın nasıl olup olmadığını, temiz mi kirli mi olup olmadığını ona ben karar veririm. Sen önce kendi kapını temizle taksici arkadaş. Ben ondan sonra gel benim kapımdaki pisliğe laf et. Benim kapımın önü pislikten geçilmiyor. Benim kapımın önündeki 2-3 tane çöp poşetine takılmışsın. Takılma arkadaşım. Ben önce kendi kapını temizle. Abi çok teşekkür ediyorum. Buradan da Galatasaray'la FETÖ'yü böyle birleştirmeye, yan yana göstermeye çalışan arkadaşlara çok teessüplerini iletiyorum. Bu teessüplerin iki dolu paragrafın. Kendilerine çok iyi baksınlar. Çok teşekkür ediyorum abi bana bu fırsatı verdiğin için. İyi yayınların olsun. Seni çok seviyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. 37-76 sana da günaydın. Artık konuyu burada son telefon olarak alacağım. Çünkü çok şeye döndü. Kişiselleşmeye döndü. Son seninle beraber o son telefonu almayacaktın kısmına da gelebilir. Ben de bir cevap vereceğim deme hakkın da var tabii senin de. Kim olduğunu da bilmiyorum bu arada. Tanıyalım.
13: Günaydın abi.
1: Günaydın.
13: İstanbul'dan Bülent. İyi bir dinleyicinin. Şimdi arkadaşları da dinliyoruz. Ben de Galatasaray taraftarıyım. Ya şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani ben kendimi bildim bileli bu ligde birileri, büyük takımların hepsi sırayla yeri geldiği zaman kullanıyor. Ama işte en başarılı kulüp oldu Galatasaray olduğu için ligde sürekli Beşiktaşlısından, Trabzonlusundan, Fenerbahçelisinden linç yiyor. Normal bu da. Ama şöyle bir şey var. Yani herkesin kayrıldığı yerde sadece Galatasaray'ın bu şekilde linçlenmesi, yani hırsıza hırsız olduğunu unutturmaktır. Herkes buradan bir pay alıyor. Unutturmamak lazım hırsızlara hırsız olduğunu. Yani adalet herkese lazım. Ayrıca Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, diğer takımlı arkadaşlar şunu iyi de biliyorlar. Bu ligde sadece Galatasaray, TFF'ye ve MHK'ye istifa çağrısında bulundu. O arkadaşların başkanları hiçbir zaman bu kelimeyi bir araya getiremedi. Bunu söylemek istedim abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Abi yapma ya dedin. 29.08 şu telefonları bitireyim öyle o zaman. Bitireyim ben de peki. Ona da katıldım. 29.08.
14: Doğan abi merhaba.
1: Merhaba, aldım mesajını da.
14: Teşekkür ederim abi. Tolga ben abi, İstanbul'dan Galatasaray taraftarıyım.
1: Şimdi ben burada abi konuşmaları ben sürekli olarak engellesem niye telefon alıyorum kısmına gelecek. O ona hırsız diyor, o ona diyor FETÖ'cü diyor, o ona diyor şey diyor. Bu kadar rahat konuşabilmek gerçekten, hani arkadaşlar burası da bir radyo ve bizden sonra kullanacaklar ya. Hani tam kahve ortamına çevirmesek mi modundayım ben. O yüzden biraz daha düşünceli, biraz daha böyle ne bileyim mantıklı mı konuşsak?
14: Aynen, ben de o zaten futbol konuşmayacaktım abi. Ya futbolu ara verelim, niye biliyor musun abi? Dediğin gibi burası bir radyo, yakında burada da diyecekler ki insanları bağlamayın, ortalık karışıyor. O kadar, çünkü peşin hemen hüküm veriyoruz insanlar hakkında. Koskoca camiayı bir örgütle bağdaştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yani bu ülke hukuk devleti diyorsak, eğer bu koskoca camiada o ismini almak istemediğim yere mensupsa, zaten buna devlet dur derdi diye düşünüyorum.
5: Her ya şimdi şöyle bir konuşma var. Mutlaka aklında kalmıştır. Bu Ferhat Gündoğdu ve ekibiyle ilgili iddiaların ortaya atılmasından sonra yapılan WhatsApp konuşmalarında ya da telefon iletişimlerinde şey vardı. Madem eğilmiyor, kopar kafasını ya. Kafa en sonunda evet. İşte Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu operasyonla kopar. Anladın mı? Yani bazıları kopardığını zanneder, bazıları koparır. Onun sonrasında inşallah hep beraber burada konuşabileceğimiz konular üzerinde, kadrolar üzerinden, yapılan transferler, oynanan oyun üzerinden gitmeye çalışırız. Ama biz mutlaka sıkıntı ve kaos yaratabilecek bir şey de buluruz. Bunu da engelleyemeyiz çünkü bu bizim artık kronik bir hastalığımız haline gelmiş durumda diye de söylüyorum zaten.
14: Kesinlikle katılıyorum abi. Ben bunun eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Eğitimi ülkemizde bitirdikleri için abi. Bakkal gibi üniversite açtıkları için, insanları geliştirmedikleri için herkes herkese böyle o kadar rahat sallayabiliyor ki abi. Ve bunun da biraz sosyal medyanın gücünden besleniyorlar. Çünkü sosyal medyada abi dün Ahmet Konaç olsun ya da ne bileyim mesela Sercan Hamzoğlu gibi insanlar direkt konuyu Galatasaray'a getiriyorlar abi. Bunları hep takip ediyoruz. Mesela ben İbrahim Seteli de izliyorum. Adam Fenerbahçeli. Adam hep kitabın ortasından konuşuyor. Haluk Yürekli bir şey söylüyor, pat diye cevabını veriyor. Ali Naci küçük bir şey söylüyor, sen de o kadar yumuşak olma diyor. Adam herkese gerçekten olması gerektiği gibi konuşuyor. Burada abi adam tutmuş bize diyor ki Galatasaraylılar FETÖ'cü. Yani nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor, aklım almıyor abi. Bu Ferhat Gündoğdu'yu Ali Koç zamanında destekledi. Sonra da karşısında durdu. Yani insan abi biz seninle daha önce de konuşmuştuk abi, demiştin ya sen herkesin cebi dolu, herkes herkes için bir şeyler söyleyebilir. Yani şu an dediğin gibi kahve ortamına döndü, herkes birbirine suçluyor, o ona laf atıyor. Yani utanmasalar birbirlerinin numarasını alacaklar, birebir teke tek atacaklar yani o noktaya geldiler abi. Ya ülkenin bence iyi bir temizliğe ihtiyacı var. Her sabah çok saçma bir gündeme uyanıyoruz. Birileri paraları çalıyor, birileri kendi adamını yerleştiriyor. Yani ben bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir futbolumuz vardı, onu da kavga kaosa soktular. Abi Avrupa'da başarılı olamıyoruz ya. Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Avrupa'da hakemler bizi doğuruyor. Elin İtalyası geldi abi. Bizi gezdire gezdire dört tane attı. Dalga geçer gibi geçtiler gittiler. Kim oynuyor abi İtalya'da? Çoluk çocuk. Bizimkiler ayakta duramadı ya.
5: İtalya bunların niye kimse konuşuyor? Bak şimdi abi şöyle söyleyeceğim. Biraz artık yumuşatma zamanı geldi. İtalya bizi paspasla dövdü. Yani bizi öyle böyle dövdü, bizi duvara attı dövdü, döner tekme uçan sırt yaptı öyle dövdü, bizi dövdü İtalya. Ve başımızda bir İtalyan teknik adam olayına da bağlamayacağım konuyu. Yani bizim çocuklarımızın motivasyonu olursa onunla da değil. Yani başımızda İtalyan olunca olmuyor gibi bakmamak lazım. Santarelli gibi bir koç var, kızlarımızın aldığı başarı ortada. Yani bunun İtalyan'ın...
14: İtalya'yı devirdi abi Eto'nun. İtalya'yı devirdi, şampiyon oldu.
5: Ya, tabii. Yani şey değil konu. Konu İtalyan, Polonyalı, İskoç, İngiliz falan değil konu ya. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun başına bir İngiliz gelecek de her şey düzelecek mi zannediyorsunuz? Al, City'nin yaptıkları ortada. 10 yıldır Premier Lig bunu fark edememiş mi yani?
14: Ya işte abi bilmiyorum ama bence buna bir dur demeliyiz. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Melih Demiral öyle bıyık bırakıp siyasi algı yapacağına biraz top oynasın abi. Herkes işine baksın. Herkes işini yaptığı zaman ülke güzelleşir. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Gerçekten yani bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Bu ülkeyi bazılarına peşkeş çekiyorlar. Kimse de ses çıkartmıyor abi. O yüzden ben herkese sakin olmaya çağırıyorum. Peki. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
5: Teşekkür
14: abi,
5: ediyorum.
14: Tocinho, takip etmeyi de unutmasınlar. Sonu 2-0. Teşekkür ediyorum.
5: Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ettim sana da. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Süreyi de doldurduk. Bu arada Ali Tuna'yı hep beraber alkışlamak gerekiyor. Bu olayların başlangıcını yapan bir hakem biliyorsunuz. Merkez Hakem Kurulu'ndaki yapıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı ve onun şikayetiyle başlamıştı. Müşteki sıfatında yapmış olduğu itirazlar vardı ve Türk futbolunda bazı maçlara istenen hakemlerin atandığını gördük. Yani sadece amaç olarak hakemlere, o hakemlere görev verebilmek, bir yerlere taşıyabilmek mi, yoksa bir sistem üzerinden ilerleyebilmek mi? Şimdi yorumu yapmak çok kolay. Burada hep beraber yorumluyorsunuz. Geçmişi örnek vererek yapıyorsunuz. 88-89 sezonları, işte 80'li yıllarda Kenan Evren Cumhurbaşkanlıkları, işte 3 Temmuz süreci içerisinde yaşanan bu skandallarla ilgili, operasyonlarla ilgili, kumpaslarla ilgili belgeleri, dosyaları, alınan kararları konuşabiliyoruz. Sonuçlar üzerinden de yorum yapabiliyoruz ama şu anki noktada bir gözaltı durumu var ve aralarında bulunduğu, işte Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, işte isimler neyse, Yunus Yıldız.

Yani yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Bu işin arkasından bir şey çıkmayacak. Bu da öylesine bir operasyon, gündem değişti mi? Yoksa bu operasyon başka yerlere sıçrayacak, farklı şeyler çıkacak ve ileride bu olaya UEFA ve FIFA da karışacak. Olay büyüyecek ve Türk futbolu ile ilgili olarak bir sene, iki sene boyunca bir temizlenme durumu yaşanacak. Ve bu olay artık sonuca vardıktan sonra da hep beraber yorumlayacağız kısmına var mısınız diye soru sormak istiyorum sadece. Şimdi sürekli gazetelerde bir kutucuk var. O kutucukta çok da fazla konuşmayan bir Sayın Hacı Osmanoğlu merakı var. Gözler Hacı Osmanoğlu'nda diye. Ne diye? Bir açıklama yapması mı bekleniyor? Yoksa hiç açıklama yapmadan direkt istifa etmesi mi bekleniyor? Bence istifa etmesi beklenmeli. Hani burada bir temizlik başlayacaksa, bir de imkanım olsa hani Montella gitmeli, gönder. Yerine o gelmeli dediği kişiyi mutlaka yerine getirmeliyiz arkadaşlar genel anlamda. Milli takımın başına kim gelmeli? O mu gelmeli? O da gelmeli. Herkes denenmeli. Yoksa denenmedikçe şey yapamayacağız. Sonuca varamayacağız. Akılda kalacak çünkü. Ama denenen bir daha denenmemeli. Hiç denenmemiş denenmeli. Artık buna da herhalde katılırsınız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Oğlum benim sesim bayağı bir gitmiş ya. Bu iyileşme sürecinde bir türlü iyileşemiyorum arkadaşlar. Herhalde gerçekten acayip bir salgın var. Bugün de sesimizin gitmesiyle güne uyandık. Umarım çok rahatsız edici değildir. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın gözaltına alınma durumu var. Yeni gelişmeler sürekli kamuoyuyla paylaşılıyor. Üsküdar'daki merkezde arama yapılmış ve 125 klasöre el konulmuş. Bunların içinde sınav evrakları varmış, gelir gider tabloları varmış, dernek kayıtları olduğu bildirildi. Ayrıca Ferhat Gündoğan'ın da hem telefonu hem şifresi emniyetteymiş. Bu detayları biliyoruz. Daha da önemli bir durum var. Konu Riva'ya kadar uzanmış arkadaşlar. Yani dün akşamdan itibaren soruşturmanın federasyonun Riva tesislerine taşındığını biliyoruz. Başsavcılık federasyondan işte VAR merkezine giriş çıkış kayıtlarını istemiş. VAR odasının bulunduğu katın video kayıtlarını istemiş. Hakem koridorlarının kamera kayıtlarını istemiş. Birçok alanı da incelemeye almış. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin bu görüntüleri incelediğini de şu an için biliyoruz. Onun dışında başsavcılığın kamera kayıtlarını neden istediğini ve hangi delili araştırdığı henüz kamuoyuyla tam olarak paylaşılmadı. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Hani bu bilgi yok neden istediğine dair. Ama gazeteci Umut Eken'in aktardığı habere göre Umut abi dedi ki bazı dijital materyaller silinmeye çalışıldı ama daha sonra bunlar geri getirildi iddiası var. Bu sadece şimdilik bir iddia. Resmi kurumların bir açıklaması yok, savcılığın bir açıklaması yok. Kapsamlı basın açıklaması şu an için yapılmış değil. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması var ama şu an için

0: yani kamuoyuna yansıyan resmi soruşturma çerçevesinde eziyet, özellikle tırnak içinde söylüyorum, ve resmi belgede sahtecilik iddiaları bulunuyor. Arkadaşlar, dostlar, ek olarak da, yani dosyanın dayanakları olarak da, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri, açık kaynak araştırmaları, MASAK araştırmaları, burası da önemli, Şinşin'e para da girmiş, ŞTS incelemeleri, bilirkişi tespitleri gösteriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te soruşturmanın hakem klasmanlarını, görevlendirmeleri, puan atamaları ve kural sınavlarına müdahale iddialarını kapsadığını da söyledi. Bakalım, yani aslında çok önemli bir konu. Ya bu konu bence bütün televizyonlarda, radyolarda neticeye kavuşana kadar konuşulmalı, ama ben böyle yeteri kadar sanki dikkat çektiğini düşünmüyorum konunun. Hala işte farklı haberler vesaire paylaşılıyor. Bence sonuna kadar, yani olay netleşene kadar bu olayın derinine inilmeli. Şimdi Manchester City'ye de bir ceza geldi Premier Lig'de. Onların da mesela işi çok zor. Yani bayağı bir öfkelenmiş Premier Lig. Şey diyorum ya, ben bilenmişler tabirini kullanıyorum. Şu an kendim başka gibiyim. Başka biri gibi yayın yapıyorum. Yani sesim değişik ya. Adapte olamadım yayına tam olarak. City'yi yani çitileyecekler gibi duruyor. Öyle söyleyeyim, böyle bir kelime oyunu yapayım. Olay böyle finansal fair play ihlalini bayağı bir aşmış. Okudum biraz, böyle tercüme falan da etmeye çalıştım. Bayağı böyle finansal Freud olmuş gibi gözüküyor. Ya bu karardan bir karar çıkarsa herhalde hem bize hem dünya futboluna ibreti alem bir karar çıkabilir. Ceza kesinleşirse ben yani City'nin Premier Lig'de çok böyle esamesinin okunacağını düşünmüyorum. Şu yüzden, gerçi İngilizler parayı sever de, orası Premier Lig ya, öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. En az böyle 30-40 puanlarını silineceğini düşünüyorum. City yok ettikten sonra da Allah aşkına bir Paris Saint Germain'i inceleyin, bir Chelsea'yi inceleyin. Bu futboldaki para algısının argo tabirli içine ettiler. Afrika kökenli genç futbolcular, yani bu takımlar yüzünden 35 milyondan kapıyı açıyorlar. Hop, sen Afrika kökenli misin? Güney Afrikalı mısın? Tamam, sen bir 35'ten kapıyı açalım diyorlar. 115 maddelik suçlama var. 115 madde City ile alakalı olarak. Yani 30 veya 40 gibi bir puan silme cezası alıp bana göre ligde kalırlar. Hani birkaç senede Avrupa kupalarından men edilebilirler. Hani pas geçebilirler, ama ben böyle çok küme düşürüleceklerini falan zannetmiyorum. Geçmiş şampiyonlukları ile ilgili bir problem olabilir. Bak, bu detayı da atlamayayım. Çünkü çok fazla madde var. Şu kafama takıldı yani. 9 senede kulübe 1 milyar sterlin sokulmuş. 1 milyar sterlin. Paraya bakar mısınız? Sahtekarlıkla sokmuşlar. Üstüne de yalan, üstüne yalan söylemişler. Yani City olayında bahsedilen iş doğruysa, İngiltere Futbol Federasyonu'nda ciddi şekilde bana göre istifa sürecine girmesi gerekiyor. Sonuçta 9 yıl izin vermişsin buna. 9 yıl bir Allah'ın kulu mu görmedi, fark etmedi? Yani nasıl böyle bir şey gözden kaçıyor? İşine göre mi yani gözden kaçtı? Yani gözden kaçırılmak istediği için mi gözden kaçtı? Hatta 9 yıl boyunca çalışan herkesin de bana göre davaya konu olması lazım. Herkes suçlu oluyor mantıken. Ya bakıyorsunuz sözleşmeler muvazalı yani. Karambole, sahte sponsorlukları var. Şişirmişler geliri böyle. Finansal fair play kurallarının etrafında dolanmışlar falan. O yüzden Manchester City, hani bir video var ya, sen şimdi naneyi yemedin mi diye, Manchester City naneyi yemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Efendim, oradan oraya bağlayayım dedim konuyu. Diğer taraftan tabii bizdeki durum da var. Şimdi herkes söylüyor, tamam mı? Muazzam. İşte Serdal Adalı'nın kelleyi aldığını söylüyor. İşte Ali Koç'un kelleyi aldığını söylüyor. Ama dosyayı bir sene önce haksızlığa uğramış eski hakem Ali Tuna başlatıyor. Yani Serdal Bey daha 15 gün önce Riva'ya gitti. Bence bu kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Mesela bugüne kadar Ferhat Gündoğdu nasıl dokunulmaz kılındı? Onu kimler destekledi mesela? Adamlardaki rahatlığa bakar mısınız? Ya hiç korkuları yok. Nedense bu soruları sızdırma, işte efendime söyleyeyim sınav kağıdını değiştirme, onun dışında ekstra ne suçlamaları vardı, mobbing. Yani ya bizden olmayanların önünü keselim. Hı? Bu film bir yerden tanıdık geliyor hepimize. Bir bakın şöyle, bir hafızayı yoklayın. Geleceğim, mesajlara geleceğim arkadaşlar, görüyorum. Bence artık bu saatten sonra, bu sezona, işte 26-27 sezonuna mevcut hakemlerle devam etmemeleri gerekiyor. Federasyon da bir çözüm üretmek zorunda. Yabancı hakem mi getirir? Şimdi alt ligden hakem al diyeceğim, o da olmaz. Yani o hakemler de belki çok kötü hakemler. Onlar da 3. ligden 1. lige falan getirildi. O kadar kötü olmasına rağmen, bilemiyorum tabii. Ama yani mevcut şu an için üst klasman hakemleri araştırılmadan onlara maç verilmemesi gerektiğine inananlardanım. Mesela Ersin Düzen de çok güzel bir şey yazmış. Onu da bulursam, dün okumuştum ya, o çok güzeldi. 8 Mart olayıyla ilgili. Ya şöyle kaba taslak söyleyeyim, hatırladığım kadarıyla bu 2022 yılında 13 hakemin bir gece yarısı görevden alınmasıyla alakalı olarak, işte o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da Ferhat Gündoğdu olduğunu hatırlatıyor. X hesabından öyle bir yazı paylaşmıştı. Hatta Ferhat Bey'in beIN Spor'a konuştuğunu falan dile getirmişti. Böyle uzunca bir yazısı var Ersin Düzen'in. Okumak isterseniz onu da okuyabilirsiniz. Durun açayım ben size. Güzel bir yazıydı ya, içimde kalır okumazsam. Bulacağım onu şimdi. Hemen bulacağım. Tabii şeyi de konuşacağız, merak etmeyin. Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe Beko'nun dün şovları vardı. Gerçekten hem Bayern Münih paramparça oldu, diğer taraftan da gayet keyifli maçlara izlemiş olduk. Heh, buldum. Şimdi sizi diyor 8 Mart 2022 tarihine götüreyim. 2022 yılında 13 hakem bir gece yarısı görevden alındı. Soru sormuş, kimler vardı diyor. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göcek, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Tugay Kağan Numanoğlu, Batuhan Şimşek, Mustafa Öğretmenoğlu, Suat Arslanboğa ve diğer isimlerle birlikte toplam 13 üst düzey Süper Lig hakemi görevden alındı demiş. O dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'di. Ferhat Gündoğdu'ydu. Ligin bitimine 10 hafta kalmıştı ve 29. hafta itibariyle maçlar oynanmaya başlayacaktı. 8 Mart'ın ardından şöyle bir ifade kullanıldı: 10. haftayı bırakın bir gün dahi bekleyemezdik ifadesi kullanıldı diyor. Şimdi bu sürecin ardından o dönemde görevden alınan bütün hakemler görevlerine dönebilmek için tahkim kuruluna başvurdular demiş. Murat Balcı yönetimindeki tahkim kurulu da yapılan bu başvurular karşısında Merkez Hakem Kurulu'ndan bu hakemlerle ilgili neden böyle bir karar aldığına dair gerekçeli bir karar istemiş. Ama olay burada başlıyor. Bu gerekçeli karar Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından tahkim kuruluna iletilmemiş bile. Yani ilk etapta başkan vekillerinden Mehmet Baykan istifa ediyor, Nihat Özdemir istifa ediyor, ardından da Ferhat Gündoğdu dönemi sona eriyor. Sonra neden görevinin başına geliyor acaba, onu da bir sorgulamak lazım. Yarım bıraktığı bir şeyler mi vardı ya da intikam hırsıyla tekrar mı geldi, bilmiyorum yani. Onu da artık siz yorumlayın. Selamlar diyor. Balık baştan kokar demiş. Futbol da buna dair diyor. Abi bana çok tanıdık geldi bu City olayı demiş. Nereden tanıdık geldi? Sabahtan beri herkesin bir fikri var diyor. Bağlananların çoğu evinin önü kirli diyor. Herkes evinin önünü temizlesin diyor. Ne kirli bir ortamda olduğumuzu yeni görmüşler. Avusturya'dan Cemil yazmış. Doğan Öncel'in programında var. Yani şimdi bu olaylar çıktıkça biz böyle şey yapıyoruz, tamam mı? Hemen kulüplerden ya o kulübü bırak, bu kulübü bırak, şu kulübü bırak, birlik beraberlik olalım, bu pislikleri bir an önce temizleyelim diyoruz ama bu olaylar bittikten sonra da tekrar hayatımıza kaldığımız yerden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Federasyondan veya yetkili mecralardan bir açıklama gelirse onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Ali Koç madem bunları söyledi, evet biliyordu, madem elinde belge vardı ki konuştu, niye gidip suç duyurusunda bulunmamış? Arkadaş, bunu niye kimse sormuyor? Belki bulunmuştur. Ya suç duyurusunda bulunmaktan ziyade elindeki belgeleri iletmiştir. Bilemiyoruz. Bir yıl önce o dönemin eski hakemlerinden birisi diyor ki bu adamlar diyor benim sınav kağıdımı değiştirmiş. Ben bunlara suç duyurusunda bulunacağım diyor. Hatta yani kendi aralarında da konuşuyorlar. Bak daha işte adamı yeni seçmedik, acele etmeyelim vesaire. Yok diyor, kellesini alalım ifadeleri var. Ya WhatsApp konuşmaları da var ama WhatsApp konuşmalarında kim nedir necedir onları tam bilemiyoruz. Tabii şu an gizlilik kapsamında olduğu için de çok fazla televizyon kanalları falan da yayınlayamıyor. İzleyip göreceğiz. Okursan sevinirim diyor. Okuyayım. Ne kadar sevineceğine bağlı. Ülkede demiş herhangi bir alanda temiz eller operasyonu olmayacağına inanmamakla birlikte. Umarım bu sefer hikayeler yüzeysel kalmaz. Taraf belirtmeksizin tüm suçlular cezalarını çeker. Hadiseleri bu perspektiften okumayan, rakibini şucu bucu olarak tanımlamaya çalışan, meseleyi rakibe yamamak isteyen istisnasız herkes adalet değil, sadece ve sadece kayrılmak istiyordur diye bir mesaj atmış. Herhalde Doğan Öncel'in programı bir aile hararetli geçtiğine göre böyle tansiyonunuz, şekeriniz çıkmış gibi gözüküyor. Ya haklısın. Ya normalde gerçekten bir adalet arıyorsan, bu adaletin evrenselliğine inanıyorsan, suçun kimden geldiğine veya kime karşı işlendiğine bakılmaksızın orada herkese eşit bir şekilde uygulamak zorundasın. Şucudur, bucudur, o biraz daha böyle senin söylediğin ifade var ya az önce söyledi. O birazcık daha böyle işin siyasetine giriyor. Yani futbolun siyasetine giriyor. Şimdi kelimeyi seçmeye çalışıyorum. İlkel diyeceğim ama ya bize ne demek istiyorsun falan, size demiyorum. Ya bu tartışmalara söylüyorum. Ya bunu böyle ilkel bir zeminde tartışmak yerine başka bir şekilde de tartışabiliriz ya, böyle kutuplaşmadan. Gerçekten toplumumuzu, bizleri her geçen gün biraz daha böyle sanki yozlaştırıyorlar. Hakikati de göremiyoruz gibi geliyor. Ama ben senin şu ilk söylediğine inanmıyorum. Bence niye temiz eller operasyonu başlayacaktır? Ben orada herhangi bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. İbrahim Yavuz'a ne oldu demiş. Cuma günü olacak İbrahim abi. Slovenya'da galiba, değil mi? Olabilir oralarda. Cuma günü bizlerle beraber olacak. Onun da bilgisini aktarayım. Bu şike olayları, bu para transferlerini gördüğümüzde her ülkede olabilir, olmaz diyemeyiz tabii ki ama aramızda fark var. Onlar tespit etti, yandı. İsmine, takımın büyüklüğüne hiçbir şeye bakılmadan gerekli cezayı verebiliyorlar. Bizdeki gibi bir anda her şey değişmiyor demiş. Ya onlar da aslında bir anda bakıp karar vermemişler. Ya 9 yıldır Manchester City yani bildiğin sahtekarlık yapmış, düzenbazlık yapmış. 1 milyar sterlini kulübe sokmuş. Baktığında sözleşmeler sıkıntılı, sponsorluklar sıkıntılı, gelir şişirip gideri küçültmüşler. İşte bu etrafından dolaşmışlar falan ve 9 yılda şu an ortaya çıkmış. Ama sonuçta çıkmış değil mi? Sen de onu söylüyorsun. Ya işte burada aslında mesele şey değil yani. Suçun veya skandalın hiç yaşanmaması değil. Senin de söylediğin gibi her ülkede olabilir. İngiltere'de olmuş. İnsan her yerde insan. Sonuçta hata yapabilir, kirli olabilir. Mesele burada sistemin bu tür durumlar karşısında nasıl refleks göstereceği veya işte nasıl şeffaf olacağı ya da ona yapacağı yaptırım gücü. Mesela City'ye ben inanılmaz cezalar vereceklerini düşünüyorum. İşte şey diyenler olmuş. İngiltere-İsrail yakınlığından işte İngilizler Suudilere ceza veriyor. O yüzden Manchester, ya yok artık bunlar komplo teorisi. Ben bu kadar bunlara inanmıyorum. Acun Ilıcalı'nın da açıklaması var mesela. Bence gayet mantıklı açıklamış. O da şöyle ifade ediyor. City'nin yaptığı diyor finansal doping. hani suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söyleyemiyorum. Çünkü Manchester City'dekiler masum olduklarını düşünüyor ama Premier League masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu bir finansal dopingtir diyor Acun Ilıcalı. Çünkü o da Hull City'nin sahibi olduğu için onun açıklamaları da aslında önemli. Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırımlar da uygulanır diyor Acun Ilıcalı. İbrahim abi Slovenya'da keyfi yerinde maşallah. Biz de burada lig nasıl oynanacak mı oynanmayacak mı diye düşünüyoruz diyor. Ankara'dan Aydın. Sokak futbolundaki VAR kayıtları ne olacak demiş. Susam Sokağı ile 80'ler Sokağı arasındaki derbi maçta şaibeli kararlar yok mu diyor. Biraz ortamı yumuşatalım demiş. Vallahi şu ortamda ben de genelde biliyorsunuz çok böyle katı yayın yapmayı sevmiyorum. Biraz daha zaten insanlar yeteri kadar gergin ama bu konunun gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi City olayı da oradan da City'ye bağladım. Yani Cem bize ne İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Premier Lig'den diyebilirsiniz ama aslında orada verilecek ceza ibreti aleme örnek olabilir. Yani adamlar öyle bir ceza verebilir ki hani City temize falan gidecek ama çok da bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani hepimize örnek bir ceza olabilir bu ceza. O yüzden ben orayı da yakından takip ediyorum. Cihan kardeş selam demiş. Selam kardeş. Icardi'ye ne olmuş gördün mü diyor. Gördüm. Video paylaşmış. Hırs yapmış Instagram'da. Mauro Icardi tığ gibi olmuş. Spor yaptığı videoları da paylaşıyor. Her şeyi paylaşıyor. Sevgilisiyle de arabada gezdiği videolar da paylaşıyor. Ama Galatasaray'a bir veda videosu paylaşmadı. Mauro Icardi. Devre arasında Galatasaray'a gelebileceği iddiaları var. Böyle şeyler falan konuşuluyor kulislerde. İlginç. Icardi zaten Galatasaraylıların sevdiği bir isimdi ama yani zamanında yapılmayan iş maalesef iş olmuyor. Spor yapıp fit olmaya çalıştığı videoyu paylaşmış Mauro Icardi sosyal medya hesabından. Derler ki adama yani daha erken yapsaydın kardeşim o zaman hem yeni sözleşme de alırdın topunu da oynardın. Ya yani bunu demek ki yapabiliyor musun derler adama ama sen şu an yaptığında çok fazla benim için önemi yok yani yine söyleyeyim zamanında yapılmayan iş olmuyor. Cihan Netflix'te 40 yıldır bekar diye bir film var. İzlesene ya seni anımsatıyor oynayan demiş. Allah Allah. Bakarım. Konusu da beni anımsatıyor 40 yıldır. Bekar konusu. Geçenlerde geziniyorum sosyal medyada. İşte bir yazı çıktı karşıma. Gerçekten ona acayip güldüm. Ya diyor böyle içimden diyor evlenme hissi geliyor diyor. O his gelince yani evlilik isteği gelince evli olan arkadaşlarımın evine gidiyorum. O istek bir 10 yıl daha benden uzaklaşıyor diyor. Benim olay da öyle. Ya bazen diyorum ki acaba diyorum işte bu kararı mı alsam? Tabii bu böyle benim almamla olacak bir karar değil. Önce sevmemiz lazım değil mi? İnsanlara karşı anlaşmamız lazım. Evlilik güzel de olabilir ama yani çoğu çevremdeki arkadaşlarımın %70'i evli ve %69,5'u yaşadığı hayattan şikayetçi. Umarım sizde öyle bir durum yoktur. Umarım herkes iyidir, mutludur. Onların yanına gidince bu kararımdan böyle bir anda vazgeçesim geliyor. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin, sağ olasın diyor. Cihan şimdi Galatasaray düşünsün. Niye? Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında ciddi suçlamalar var diyor. Nerede var bu suçlamalar? Resmi olarak bir suçlama yok. Ben bir şey göremedim bu arada. Bakayım şöyle bir. Peki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Serdar yazmış. Şehir Türkiye İtalya maçında. Oo, anlamadım vallahi ya. Ne yazmışsın Serdar? Kime küfür edildi? Bu soruşturma nitelikli örgüte girmez mi? Çünkü istediği kişilere sınav sorularını veriyor demiş. Vallahi dün birkaç avukata sordum. Hani bu dedim örgüte girer mi girmez mi vesaire. Örgüt başka, gruplaşma çeteleşme olayı başka dedi. Yani örgüte girmesi için işte onların dedi işte parça parça görevlerinin olması lazım dedi. Mesela Ferhat Gündoğdu'nun ekibinin parça parça görevleri varsa bilemiyorum ya, bu çok hassas bir konu. Örgüt olayına da girer mi girmez mi? Ama avukat arkadaş şu an için örgüt olayına girmez demişti. Cihan'cığım arkadaşın az önce söylediğini anlayamadım mı diyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında. Ya arkadaşlar şimdi federasyon başkanı ve Merkez Hakem Kurulu başkanının istifasını başından beri isteyen Galatasaray değil miydi? Yani ben paralel evrende mi yaşıyorum? Federasyonla ilişiğini kesen Galatasaray değil miydi? Çıkıp ekranlara bas bas bağıran, Merkez Hakem Kurulu istifa etsin diyen Galatasaray değil miydi? İstifa etmemesini isteyen kimdi? Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Bunlar kötü iddialar bu arada. Yani Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında suçlamalar var diyorsun. Sıkıntıya girebilirsin. Nerede mesela suçlamalar? Akın Gürlek mi açıklamış Sayın Bakan? Veya başka bir yerde mi var bu suçlamalar? Bunlar asılsız iddialar. Çok fazla bu iddialara bakmaman gerektiğini düşünüyorum. Yani kimse için. Sadece şimdi Dursun Özbek ve Okan Buruk diyorsun. Şimdi şey desen, İsmail Kartal desen, bu da suç. Yani şu an öyle bir iddia yok ortada veya öyle bir kamuoyuna bilgilendirilmiş bir şey yok. Olursa konuşuruz. Tabii ki sonuna kadar suçlu kim varsa, suçluysa herkes cezasını çekmek zorundadır. Ama şu an öyle bir durum yok. Fırat Aydınus'un tweetini gördün mü abi? Adam ileriyi görmüş diyor. Anthony Taylor kısa süre içinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer, sistemin dinamiklerine hakim olur. Kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir. Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir. Sonrasında direktör Taylor olur. Federasyonun bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil hakemlik sistemine ilişkin her şeyin yetkilisi ve sorumlusu olur demiş Fırat Aydınus. Evet, yani Fırat Hocam doğru bilmiş. Şu an için Merkez Hakem Kurulu'nda geçici çözüm Anthony Taylor gibi duruyor. Şu an atamalarda Anthony Taylor yapacak, elit hakem direktörü Taylor olacak. Yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyette oluşturulacakmış. Şu an iddialar bu yönde. Yunus Aydın'ı bir alalım, döneceğim mesajları arkadaşlar. Hemen alacağım mesajları. 0212-273-1010'a gelen mesajlara bakıyoruz. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un ismi bile geçmiyor. Evet. Öyle bir şey yok şu an için. Ya hiçbir kimsenin adı geçmiyor. Şu an sadece Ferhat Gündoğdu ve akabindeki 7 kişinin adı var. Soruşturma da devam ediyor. Bir gözaltı var şu an için. Tutuklama da yok. İkisi ayrı şeyler. Detaylarına bakacağız. Yunus, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Nasılsın? İyi misin? Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: İyiyim abi. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Yani işte Ferhat Gündoğdu meselesini konuşmaya çalışıyoruz. Ama yani biz yine işi çözmek yerine birbirimize saldırıyoruz. Yani o zamanında bu bunu yapmıştı, şu şunu yapmıştı. İşte Galatasaray araştırılsın, Fenerbahçe araştırılsın. Yok canım, birazcık da Beşiktaş araştırılsın. Olmadı bir de Trabzon'a bakalım falan. Yine birbirimizi yeme derdindeyiz. Olayın asıl boyutunu kaçırıyor gibiyiz. Ne dersin?
1: Yani kesinlikle. Geçen hafta hatırlıyorsan Cuma günü yaptığımız yayında Burak Hoca futbola döndüğünde nasıl bu isimlerle çalışacak? Ferhat Gündoğdu varken ben yokum demişti. Bunu konuşuyorduk. Ya Burak Hoca'nın dönüş zamanlamasının da hani gerçekten hani belki de bunları biliyor muydu olacakları diyeceğim. Çünkü daha önce Burak Yılmaz'la gazeteci Sercan Hamzoğlu arasında bir problem çıktığı zaman Sercan Hamzoğlu Burak Yılmaz'ın takım bulma konusunda devletten çok fazla referans aldığını iddia ettiği bir durum vardı. Burak Hoca'nın zamanlaması belki bu konuda Ferhat Gündoğdu'nun devam etmeyeceğini bilerek dönmüş de olabilir. Bu notlarımda vardı, hani bunu söyleyerek başlayayım. Diğer tarafta yani bugün itibariyle artık Ferhat Gündoğdu'nun ya biz hakemlik konusunda açıklanması çok zor niyetlerinden şüphe ettiğimiz çok büyük problemler yaşadık. Hep de söyledik yani hakemlerin niyetinde problemler var. Bu Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, herkes problem yaşıyor. Küme düşen de yaşıyor, şampiyon olan da yaşıyor. Ama gelinen noktada hiç ligimizde, hatta dünyada olmayan, işte 3 büyüklerin kendi arasında oynadığı 6 derbinin 4'ünü Yasin Kol'un yönetmesi gibi hiç bizim tarihimizde olmayan şeyler yaşadık. Ya bugün bu varsa Ferhat Gündoğdu bence tutuklanacaklar. Yani zaten gözaltı süresinin uzamasından da aslında birçok emsal duruma baktığımızda bunları görüyoruz, ama Merkez Hekim Kurulu'ndaki WhatsApp konuşmaları, işte bir emniyet mensubunun sınavlarının el değiştirmesi, el yazısının değiştirilmesi, başka bir sınav kağıdının verilmesi. Yani bu emniyet mensubundaki yardımcı hakemin söylediğinin iddiaların üzerinden gidiyoruz. Ya hakemlik sınavından geçirilebilmek için bir başkasının polisten görüntülerinin bulunduğu yerin kayıtlarının istenmesi, bunların mesajlarla desteklenmesi, bunlar çok büyük suçlamalar. Bu isimleri bir yere getiriyorsanız, getirdikten sonra da neler istendiğinin belirlenmesi lazım. 2022 ve 2024'teki klasman değişimleri çok çok değerli. Çünkü baktığımız zaman, ya 2022'de ne hocalar ayrılmak zorunda kaldı, 2024'te, 2022'de işte Fırat hocalar, Cüneyt hocalar hakemliklerini bitirmek zorunda kaldılar. Eski hakemlerden işte Tugay Kaan Numanoğlu gibi yani birçok hakemden, bilinen birçok hakemden gidip bu konuda bir fikir alınmış. Savcılık 40'a yakın hakem ve gözlemciden, Deniz Ateş Fitner'le var içlerinde, bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı, yapılanlarla alakalı bir tanık sıfatıyla ifade almış. Yani bence tabii ne kadar sonuna kadar gidilir gidilmez bilmiyorum, ama hani Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı daha 2 gün önce, yani Ferhat Gündoğdu'yu görevden alamıyorlar dedikten sadece 2 gün sonra artık hem Akın Gürlek hem de işte ya Ankara'da demek ki bu konuda gerekli düğmeye basılmış ve bir irade konulmuş ortaya. Ne kadar sonuna kadar gidilir? Sonuçta Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir suç işlediyse bunu hakemlerle birlikte işledi. Buna hiç şüphe yok. Ama birilerine dokunmaya çok üstten başladılar. Ya bahis soruşturması gibi değil bence bu. Çok daha üstten başlandı. Yani bir parça çektiler duvardan, bir taş çektiler. Yani itiraflar ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerle birlikte bu soruşturmanın ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor artık. Yani dün İbrahim Seten de söyledi, avukatımızın çok güzel bir lafı vardı. Cin diyor artık çıktı yerinden diyor. Bundan sonra olacaklara bakacağız. Sana göre bu, ben çok zannetmiyorum da yine de sorayım. Yani Hacı Osmanoğlu'na kadar uzanır mı? Buraya gidecek bir evre olur mu? Şu an Riva'ya kadar uzandı ama ben isim olarak bahsediyorum. Ya isim olarak da bir sıkıntı çıkar mı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar?
1: Ben Hacı Osmanoğlu'na gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama dün mesela Umut Ekin'in haberi, yani MASAK Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti ve işlemler yaptı. Yani MASAK mali suçlara bakar. Sonuçta bugün itibariyle, yani dün yaşanan gözaltıların aslında mali suçlarla bir alakası yoktu. Şimdi işin içine para, akçeli işler girdiği anda, ya burada direkt bir şike iması ya da hakemler maçının sonucunu manipüle mi ettiler? Herkesin aklına bu sorular geliyor. Yine aynı şekilde Umut abinin haberi, yani dijital verileri silindi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bunları iddia ediyorlar. VAR odaları, hakem koridorları bu kameraların kayıtlarını almaya çalışıyor. Devlet bu konuda bir erişim problemi var. Aslında bir aydır Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte bakanlık arasında bir evrak alışverişi var. TFF sürekli bilgi gönderiyor istenilenler doğrultusunda Adalet Bakanlığı'na. Ama milli maçın sonrasında bu işin hızlanması, ya bir gün, ya hemen sabahında oldu bu operasyon. Bence Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve heyet de bunu bence beklemiyordu. İşte WhatsApp konuşmaları zaten var orada. Bu arada hani elbette masumiyet karinesini göz önünde bulundurmak lazım. Yani net bir şekilde Ferhat Gündoğdu yok mesajlarda. Ama ona iletildiği iddia edilen çok fazla mesaj var. Hakemlerin, başta az önce bahsettiğim sınav sonucu değiştirilen yan hakemimiz olmak üzere, kendisinden istendiği iddia edilen şeyler var. Yani burada hakemleri sonuçta, evet 2022 ve 2024'te birçok hakem getirdiler, birçok hakem götürdüler. Getirdikleri hakemlerin birçoğu bahis soruşturması geçirdi. Yani getirilen ekip bu. Zaten biz Dünya Kupası'na hakem gönderemediğimizde konuşuyorduk. Neden gönderemediğimizde açık bir şekilde ortada. Ya hakemlerini hep söylüyoruz, yani yıllardır. Burada da söylüyoruz. Her yerde yıllardır söylüyoruz. niyetlerinde problem var. Yani bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu yönetimi, bu kadar kötü bir Merkez Hakem Kurulu başkanı varken hani devletin de bu konuda bir irade göstermesi elbette çok değerli. Sonuçta az önce senin de söylediğin gibi bir gözaltı. Gözaltı iddiati tedbirdir yani. Suçlama, tutuklansalar bile net bir şekilde suçlu diyemeyiz.
0: Hayır, bir de iddialar yani, iddialar tamam, evet yani şimdi bakıyorsun sınavda şaibe herhangi bir böyle görevini kötü kullanan, yani gerçekten ahlaksız insanların yapacağı işlerden biri. Ama yani bazı iddialar var ki kafamı karıştırıyor. Mesela müstehcenlik diyor. Ya burada ne olabilir? Yani federasyon şey, Merkez Hakem Kurulu'nun içinde bazı insanların elinde pornografik görüntüler var. Bununla mı tehdit ediyor acaba insanlar? Yani müstehcenlik konusunu çok anlayamadım. Masa'yı da anladım. Hadi bu tehdit falan varken belki oradan bir para alışverişi olmuştur. Hani burayı sen anlayabildin mi? Buna özellikle altını çizmek istedim.
1: Ben orayı şimdi çok özellikle detaylandırarak anlatmak istiyorum. Şimdi normalde hakemlik konusundaki bu bahsettiğimiz soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başladı. Seneler önce 2024 sonunda 2025'te bir dosya daha var bununla alakalı. Hatta az önce bahsettiğiniz yan hakem arkadaş, ben ismini unuttum. Yani beni bağışlasın, Akın Gül'le gidip bu konu, Akın Gül'le o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kendisine bu durumu aktardığı zaman Sayın Akın Güllek bu soruşturmanın Antalya'da devam ettiğini ve Antalya'ya gitmesi gerektiğini söylüyor. Yani şikayet oraya yapması gerektiğini söylüyor. Şikayet oraya yapıldıktan sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda yetkisizlik belirtiyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor soruşturmayı. Bugün ne tesadüf ki? Elbette tesadüf değil. Dün tam İstanbul'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu heyetinden belli isimler gözaltına alınırken Sevik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da, Antalya Sevik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da bir fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ve Antalya'nın en ünlü otellerinin sahibi, en ünlü turizm şirketlerinin sahibi gözaltına alındı. İki tane de kaçak durumda insan var. Burada ortak soruşturmada ismi geçen isimler, telefon kayıtları bunun tesadüf olduğunu göstermişti. Bu müstehcenlik dediğimiz ya da pornografik görüntüler dediğimiz şeyler tam olarak burada örtüşüyor. Bunu daha önce bazı eski hakemler nasıl tehdit edilebilir gibi konularda söyleşiler yaparken, mesela Ahmet Hoca'nın bu konuda bir fikri vardı. Para, birçoğunun parası var zaten. Kötü işler yapmıyorlar ya da paraya karşı boyun eğmeyebilirler. Ama bu insanların aileleri var, itibarları var. Yani sonuçta bu şekilde bir eşleri var, çocukları var, aldatma görüntüsü varsa, başka bir görüntü varsa bunlardan dolayı boyun eğebilirler. Bunlardan dolayı bazı şeyleri yapabilirler, yaptırılabilirler. Bu nedenle ben Sevik Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olan soruşturmayla dün Merkez Hakem Kurulu gözaltılarının birbiriyle çok paralel olduğunu düşünüyorum ki zaten bu olayı bu açıdan gören, yorumlayan gazeteciler de var. İbrahim Seten de mesela dün buna değindi. Rasim Ozan Kütahyalı da değinmiş bu konuda. Bu iki soruşturma birbiriyle çok paralel. Dediğim gibi sadece bunun 7 kişinin gözaltısı olarak bakmamak lazım. Mutlaka bu soruşturmada, her soruşturmada olduğu gibi etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenler olacaktır, itirafçılar olacaktır. Yani çok yukarıdan çektiler taşı. Dediğim gibi bence bunun devamı gelecek ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kadar gitmeyecektir bence. Ama şunu unutmamak lazım. Bir seçim var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani bu anlamda bence önünü kapattılar artık Hacı Osmanoğlu'nun.
0: Evet, yani federasyon da biraz beni şaşırttı. Biraz geç reaksiyon verse de normalde bence gözaltına alındıktan bir saat sonra ben açıklamayı yapardım. Biraz geç reaksiyon verdiler ama en azından yaptılar. Yani ben akşama kadar federasyonun açıklamasını bekledim. Demek ki biraz daha olayların netleşmesini beklemişler. Yunus, tabii ki konuşacağız bu olayları ama dün Anadolu Efes'in de Fenerbahçe Beko'nun da karşılaşmaları vardı. Özellikle Efes baş antrenörü Lasso önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçen maçtaki sonuçtan sonra bu galibiyeti almak zorundaydık ifadelerini kullandı. Biraz da bunları konuşalım çünkü Ferhat Gündoğdu olayını zaten gün içinde Radyo Gol'le sık sık duyacak dinleyenlerimiz.
1: Anadolu Efes'le alakalı yani bir toparlanma aşamasında olduklarını söylemek lazım. Gerçekten geçen sene, yani bu sene
0: öyle bir keskin geçiş yaptım ki sen bile şaşırdın değil mi? Böyle bir yanda
1: futboldan basketbola.
0: Tabii bir yanda böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar falan, müstehcenlik, masak falan derken biraz dedim spor konuşayım ya.
1: Yani Efes'te gerçekten bir toparlanma olduğu kesin. Yani bu sefer sonluğu getirdi. Çünkü hani kırılganlık geçtiğimiz hafta Efes'te çok da bir şekilde 11 sayı öne geçtiği mücadelede yani geriye dönülmesi, Efes çok net bir şekilde geçen seneki oyunundan eser göstermese de ya acaba bir winner kimliği bu sene de takımda yok mu diye aslında bir sorgulattı. Ama dünkü maçta maçın başından sonuna kadar oynadı oyun. Maçın başından sonuna kadar ayakta kaldı hücum performansı. Gerçekten çok çok değerliydi. Yani Real Madrid gibi sezona süper kupayla girmiş bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Ya iç saha galibiyetini korumak, Real Madrid gibi bir takımı yenerek başlamak çok akılcı oynadı. Beşiktaş karşısında da farklı kazandı Anadolu Efes. Ya Beşiktaş da ligin hem Euroleague'e bu sene katılmasıyla hem de işte Scottie Wilbekin gibi, Furkan gibi önemli oyuncularla birlikte aslında Dušan Olimpijević önderliğinde iyi bir takım kuran Beşiktaş'ta çok rahat geçtiler. Burada en önemlisi de tabii ki Pablo Lasso'nun kötü ısrar etmemesi. Yani ilk baştaki hataları yapmaması çok çok değerli. Ben Efes'in önünün bu sene açık olduğunu düşünüyorum. Yani geçen sene hani basketbolda hep mücadele iki takım arasında geçiyor. Fenerbahçe ile Efes arasında değil, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen bir mücadele vardı her kupada. Bu sene Efes'in de yeniden bu sisteme dahil olduğunu düşünüyorum. Yani hem teknik kadroda hem idari kadroda belli başlı değişiklikler yaptılar. Bu sene alışık olduğumuz Anadolu Efes tekrar göreceğiz. Belki Efes'te işler kötü gitti. Şu an Anadolu Efes'i 3 sene üst üste Euroleague'de çok büyük başarılara taşıyan, aslında 2 Euroleague şampiyonluğu ama 3.'sü de pandemi sezonunda ligi lider bitirerek kapatılan takımın koçu Ergin Ataman'ın da dün Efes'in maçında olduğunu unutmamak lazım. Efes'te her bir şeyler değişilmesi gerekirse koç Ergin Ataman mutlaka orada olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bir sıcak gelişme var, onu da söyleyelim. İsmail Kartal bir sohbet toplantısı yapmış gazetecilerle. Bu da son dönemde bayağı bir yapılan bir şey. Bu sezon lig çok zorlu ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlar var diyor İsmail Kartal. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla puan kaybedilecek bu yıl demiş. Asensio iyi durumda diyor. Morelli de oldukça iyi ifadelerini kullanmış. Hazırlık maçında ilk 11'de oynayacak ifadelerini kullanıyor İsmail Kartal. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşmaları bu şekilde ve Rize Spor maçına kadar takımdaki yerini alacaktır diye düşünüyorum demiş. Yunus, birazcık da gülelim mi ya? Vinicius Junior hakkında iddiaları gördün mü, duydun mu bilmiyorum.
1: Gördüm.
0: Yani çok gördüm. Çok ilginç iddialar var. İşte Vinicius Junior'ın öldürüldüğü, onun yerine başka bir ismin geçirildiği, bayağı böyle bir yani yüksek sesle konuşuluyor. Ne dersin bu iddialara? Yani gerçeklik payı var mıdır ya? Adamın koşması falan da değişebilir mi işin içine? Farklı ailelerin girdiği falan da konuşuluyor.
1: Yani markanın haberi.
0: Hani evet, kere, marka yapınca hani, o yüzden sormak istedim yani. Öyle sosyal medya haberi olsa sormayacaktım. Hani marka falan bayağı bir diğer haber siteleri de işin içine girince iş bayağı büyüdü. Yani sadece yani kesinlikle, şey falan da var diyorlar yani, CIA işin içine falan girdi diyorlar.
1: Kesinlikle yani CIA tarafından ailesi işte tamamen öldürülüp yani yerine başka bir yerleştirildi diyorlar. Yani evet, koşu tarzı, belli başlı dövmelerdeki değişiklik. Ya bunun için yapay zekayla da hani yapılabilir sonuçta. O dövmelerin yeri evet değişik gibi gözüküyor. Şimdi ama hani fazla bir aslında hayal kurma ürünü gibi. Ama hani vermedik bu komplo teorilerini tamamen görmezden gelmeyi tercih ediyor diyoruz. Yani şimdi sakal da bırakmış olduğu için oyuncu, yani komple bir benzersizlikten söz etmek elbette mümkün değil. Ama yani yerine konulan kişinin de hani Vinicius gibi oynaması, yani şimdi sonuçta futboldan bir haberde oynuyor değil. Evet, çok daha kötü bir performans sergiledi. Hani gerçekten öyle. Ama hani bana biraz fazla ütopik geldi. Yani gerçekçi değil bence. Real Madrid'in de bunları şu an için tamamen askıya aldığını, yani hiç ciddiye almadığı söyleniyor. Ama belli başlı görüntülerde yani gerçekten bazı şeyler değişik gibi duruyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi yapay zekayla da çok rahat yapılabilecek şeyler.
0: Ya düşün ki adamların hiçbir derdi yok. Yani haber bulamıyorlar, böyle haberler çıkarıyorlar. Haberi bilmeyenler vardır, belki görmemiş olanlara bir söyleyeyim. Ya marka bir haber aktardı arkadaşlar. İşte 2026 Dünya Kupası sonrası Vinicius'un ortadan kaybolduğunu, reklam ve sponsorluk anlaşmalarının devam edebilmesi için yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin getirildiğini ileri sürdü. Bu tabii bence de çok çılgın bir komplo teorisi. Ama yani yüksek sesle konuşulduğu için biraz da böyle ortamı yumuşatmak için Yunus'a sordum. Gerçekten de performansı kötü. Dövmelerin yeri değişik. Yani bakalım, yani komplo teorisi gibi ama birazcık daha izledikten sonra tüm kararı vermiş oluruz. Peki Yunus, Icardi'nin paylaşımını gördün mü? Hazırım, fitim. Kime ya mesaj veriyor sence? Yani dumbbell kaldırıyor işte. Bayağı bir fitness yapıyor. Çalışıyor.
1: Ya Mauro Icardi'nin hani orada işsizliği mi başarısızlıkla karıştırıyorlar diyor. Ama hayatımı yoluma koydum diyor. Hani sözleşmesiz olmayı ben seçtim diyor. Ama hani belli başlı kulüpler için evet. Ama Icardi'nin hayal ettiği kontratları da ben alabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Tam anlamıyla her şeye sahibim ve hani oynamaya da hazırım. Oynamak istediğim için oynayacağım diyor. Hani Galatasaray taraftarlarına tabii heyecanlandırıyor. Ben gelsin isteyen de çok fazla gördüm. Hayır artık bitti, yeniden bu hikayeye başlamaya gerek yok diyeni de çok fazla gördüm. Hani yani Galatasaray için her zaman bir efsane ama ben bir daha dönebileceğini düşünmüyorum. Formda ve futbol oynamak isteyen bir Icardi şüphesiz ki çok faydalı olacaktır Galatasaray'a, ama ben mental olarak futboldan açıkçası biraz uzaklaştığını düşünüyorum. Yani fizik olarak tamam yerine gelmiş olabilir ama evet, yani işsizlikle başarısızlık çok birbiriyle yani kıyaslanacak şeyler değil. Belki kendisi tercih etmiştir yarım dönem boşta olmayı. Ama ben hani yeniden Süper Lig'de oynamasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kontratına çok ekstra indirimler yapmadığı sürece.
0: Evet tabii basketbolda da böyle bir bahis soruşturması olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın iddiası, futbolda devam eden bir bahis soruşturması var biliyorsun. Ardından benzer bir sürecinde basketbol branşında da yaşanacağını öne sürdü. Sinan Burhan, ne diyorsun? Orada da bir sıkıntı çıkar mı? Orada da usulsüzlük ve şike var demiş. İddialar bu yönde.
1: Yani Sinan Burhan bence basketbolda çok daha üst düzeyde olduğunu iddia ediyor. Hani belki rakamlar olarak aynı büyüklükte olmayabilir. Hani izlenebilirlik açısından, ama oynanma miktarı olarak ben de basketbolda daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü basketbolda belli başlı takımların Süper Lig'de değil, alt liglerde, TB2L'de vesaire sadece iddia için kurulduğu iddia edilen takımlar var. Zaman zaman federasyon buna müdahale de etti. Zaman zaman böyle kapatılan takımlar da oldu. Yani ama hani basketbol özelinde yani A seviye takımlarda olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Ama alt liglerde gerçekten çok alakasız sonuçlar. Yani 102-14 biten maçlar gibi komik sonuçlar görüyoruz.
0: 102-14.
1: Bu sebeple
0: gerçekten öyle bir maç mı var? 102-14.
1: Ya, var abi, böyle altta da TB2L'de vesaire çok böyle maç var.
0: Biz dinleyenlerle toplansak herhalde 14'ten fazla atarız diye düşünüyorum.
1: Atarız yani. İlk periyotta 23-0 işte hiç olmayan sonuçlar vesaire, şut atılmadan geçilen çeyrekler vesaire, yani çok böyle basketbol yakından takip edenlerin altlıklarda neler oluyor diyeceği maçlar var. Hani bu yüzden basketbolun üzerine gidilecekse alt liglerde gerçekten çok çok fazla ben de şaibeli maçlar olduğunu düşünüyorum. Futbola göre daha rahat yakalanılabilir, sonuca direkt etki eden maçların basketbolda da olduğunu düşünüyorum. Hani ama tabii ki önce bu konuda bir soruşturma başlaması lazım. Basketbol konusunda futbol sürecinde de söyleniyordu basketbola başlayacak diye, başlamadı. Ha, komple bir operasyon mu yoksa bireysel müdahaleler mi yaparlar onu bilmiyorum, ama basketbolda mutlaka her sporda olduğu kadar. Ya çünkü şunları görüyoruz basketbolda. Ya 44 yaşına gelmiş hala inatla basketbol oynayan tipler var TB2'lerde mesela. Ya hiç süre almıyor ama o takımın abisi gibi. İşte hakkında çok fazla iddialar var. Hani bu nedenle çok fazla böyle oyuncu var. 42 yaşına gelmiş, 44, 45, 46 hala ısrarla oynamaya devam ediyor. Bu sebeple bunların üzerine bence gidilmesi lazım.
0: Evet, özellikle o son söylediğin önemliydi. Atlıklarda, basketbolda farklı takımlar kuruluyor, federasyon da müdahale ediyor, zaman zaman kapanan takımlar da var dedin. Buralar kıymetli. Yunus Aydın, çok teşekkür ederim.
1: İsim değiştiren takımlar mesela, yani şehirleri tamamen sallıyorum. Denizli'den Antalya, Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Çorum'a. Ya takım sürekli yer değiştiriyor, sahipleri başkanları aynı. Bir yerde birazcık toz kalktığı zaman anında şehir değiştiriyorlar. Yani bu nedenle bunların üzerine gidilmesi lazım bence.
0: Sağ ol Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Antalya'ya selam olsun, görüşürüz.
1: Selamlar, görüşürüz.
0: Çıkarın Allah aşkına, her yerde çıkarın ya, futbolda, basketbolda. Yani bizim amatör sporlara dokunmayın yeter, orada da zaten bir şey çıkmaz çünkü orada şöyle, orada işin içinde çok para dönmediği için çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hani olimpiyatlarda falan bazen dönüyor tabii de, hani hangi sporcu birinci olur, altın madalya alır, bronz alır falan diye, Türkiye'de yoktur diye düşünüyorum, yurt dışında açıktır bu bahisler. Çok işin içine para girmediği yerlere dokunmuyorlar. Oralarda da zaten başarılı olabiliyoruz işte. Mete olsun dün, Ferhat olsun ondan önce, işte bir sürü amatörde başarılarımız var. Yine voleybolda, orada da para dönüyor ama kızlarımız buna isim vermiyor herhalde. Güzel işler yapıyoruz. Yani umarım varsa böyle bir şey, nerede bir tırnak içinde pislik varsa o pislikten arındırılmamız gerekiyor. En kısa sürede haklı olanın hakkını alması gerektiğine inananlardanım deyip mesajlara bakayım. Beşiktaş'ın İsrail'le maçı var demiş. Katil ülkenin takımıyla diyor. Futbolu bu aralar karışık, en güzel gündem basketbol demiş. Belgrad'da oynanacak değil mi mücadele? Böyle İsrail'e falan gitmiyorlar. Beşiktaş'ın şey maçı da Batum'da oynanacakmış. Bakalım neler olacak. İsim verdiği şahıslar ne kadar doğru haberler yapabiliyor ki demiş. Az önce söyledikleri isimler mi yani? Anlayamadım. Tam bir cambaza bakın süreci, ipin altında olanı biteni görmemiz ve konuşmamızı İstemiyor kimse demiş. Şey mi demek istiyorsun yani, ülkede başka durumlar var ama bizim futbol konuşmamızı mı istiyorlar diyorsun, buna mı demeye getirdin? Benim anladığım bu attığım mesajdan. Sözün bittiği yerdeyiz, spor radyosu, hatta futbol radyosunda bile dolandırabilirler demiş. Spor radyosunda bile savcılık konuşuyoruz, Adalet Bakanlığı gözaltı konuşuyoruz, çok üzücü demiş. Biraz çürüdük Cihan kardeş diyor, değil mi? Yani söylediğin gibi, yani bir yorumcu, eski futbolcu veya işte eski hakem, yani ne kadar anlayabilir ki hukuk sisteminden, adaletten? Onlar da ne yapıyor, işte avukat bağlamaya çalışıyoruz, bilirkişi bağlamaya çalışıyoruz bir şekilde. Mesela az önce Ufuk Kağan Karacan da sordu, EGS falan ne dedi, anladın mı? Yani şey dilini bilemiyorsun, o hukuk dilini de bilemiyorsun. Ki ben dün yayın esnasında yakalandım, saat 08.20'de sabah yayınındaydım. Ekrana bir baktım, Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Mesajlar zaten önüme pat pat düştü, dinleyenlerimiz sağ olsun. Cihan hemen bak, Cihan hop, hemen böyle kaldım yani. Hemen olayın detaylarına baktık. Hemen Bora Yargıç'a ulaştık. O da çünkü hukuk fakültesinde dersler veriyor. Bora hocam, çünkü kimse bir şey bilmiyor, sıcak gelişmeyi hemen hızlıca aktardı. Hakan Can mesela. Hakan Can dedi ki, çok güzel bir şey söyledi. Bu haber bizim haberimizdi dedi. Bir yıl önce. Ben dedi bu hakemle de konuştum, haberleştirdim. Umut Eken'le haberleştirdim. Biraz bizim haberimize kıymet verselerdi, bir yıl önce... Yani daha önceden bunun farkına varırlardı dedi. Daha önceden gözaltı olabilir dedi. Çok dedi tabii dikkate alınmadı haberimiz, gayle alınmadı ifadelerini kullandı. Merakla bekliyoruz. Neler olacak? Abi Süper Lig'de ayın oyuncusu kim olur sence diyor. Vallahi şey. Kim var ayın oyuncusu listesinde? Bilmiyorum ki. Vallahi şu an Süper Lig konuşacak halimiz kalmadı ki. Ara milli ara falan da girdi. En son ne olduğunu bile inan hatırlamıyorum. Bir Orban şov yaptı değil mi Beşiktaş'a karşı Ahmet'te? Salah şov yaptı. Başka da hatırlamıyorum vallahi. Diğer maçları hatırlayamadım. Kim var? Serhat var Kocaeli Spor'da. İyi toplar çıkardı o da. Onun dışında... Vallahi çok şey soru sordun ya. Kontrpide bıraktın beni. Hatırlamıyorum ki en son haftayı. Araya çok şeyler girdi. Cihan ses düzelmemiş diyor. Vallahi düzelmedi. Daha da kötü oldu. Bu City'ye neden ceza veriyorlar anlamadım. Ne var ki İngiltere'nin kapa verdiği rakamlarla verdikleri maaş arasında fark olsa ne olur ki diyor. Gayet olan şeyler bunlar. Bizde de neler oldu demiş. Adamlar niye ceza veriyor ki diyor. Yani hukuk devletinde cezayı almaları gerekiyor ki zaten bence Premier Lig'de inanılmaz ceza verecek Manchester City'ye, tekrar söylüyorum. Böyle aklımız şaşacak. Ben küme düşürmeyebilirler dedim ama hatta belki küme bile düşürebilirler. O kadar gideceklerini düşünmüyorum. Yani 30-40 puan verdiklerinde zaten, ceza verdiklerinde zaten işleri bir hayli zor olur. Biraz da böyle Avrupa'dan falan men ederler. 115 maddelik bir süreç var önlerinde. Vedat Show demiş. Cihan, olayları süzgeçten geçirecek bir adam lazım. Belçika'dan haber var mı? Hiç milli takım konuşulmuyor demiş. Ara ağzımızın tadı kaçtı Ali Rıza Efendi. Kaçmasın diyorduk da yani şu olaylara baktığında. Şimdi herkes konuşuyor. Serdal Adalı da dün HT Spor'a konuk oldu. O da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimdi İsmail Hoca basın mensuplarıyla bir araya geldi. Onlarla sohbet ediyor. Fenerbahçe'den açıklama geldi. Galatasaray'dan geldi. Yani herkes şu an olayı takip etmeye çalışıyor. İşte biz Fransa maçı, İtalya maçı derken Belçika maçı da çalılıklar arasında kaybolup gitti. Çok fazla değinemiyoruz ne yazık ki. Biz şov yaptık Sakaryaspor olarak. 40 bin kişi ikincilikte, kolay gelsin, hayırlı yayınlar diyor. Yapmıştır canım Sakarya, Kocaeli. Bunların taraftarları her zaman var. Hiçbir zaman da bitmeyecek. İşte Bursa, hepimizin bildiği klasikleşmiş Eskişehir değil mi? Ankara Gücü. Var mı böyle? Yani saya düşündükçe böyle 10 saniyede bir düşün. Çok fazla takım bulabilirsin. Ben yavaş yavaş gideyim arkadaşlar ya. Böyle kendimi başka biri gibi hissediyorum. Beni de mi kaçırıp yerime başkasını koydular acaba, Vinicius Junior gibi? Yani gerçekten akıl almaz komplo teorileri var. Sesim farklı olunca, kulaklıkla da yayın yapınca yani sanki başka biri konuşuyor da ondan rahatsız oluyormuş hissiyatı uyanıyor kendimde. O yüzden böyle yavaş yavaş veda edeceğim de mesajları da yarım kalmasın diye uğraşıyorum. Nereye kadar gidilir sorusunun cevabı bence yok demiş. Bahis skandalı ne oldu? Bahis skandalı gibi bu olayda geçiştirilecek diyor. Vallahi o olayla bağdaştırabilirler bu konuyu. Çünkü federasyonun açıklamalarından benim anladığım o. İşte bu bahis soruşturmasına falan da değiniyor. Acaba o olayla bu olayı böyle birleştirecekler. Oradan bir çıkarım mı olacak? İkisi ayrı ayrı soruşturma ama hani oradan bir bağlantı mı var bilemiyorum. Federasyonun açıklamasını böyle deşifre etmeye çalışıyorum. Yani kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Bence daha o olay da bitmedi. Hani nereye kadar gidilir sorusu, sen böyle üç harfli kötü bir kelime yazmışsın. Yani bir şey olmaz anlamında yazmışsın. Yani işte şu an denetlendi. Denetimsizliğin sonucu aslında bunlar. Hani daha önce denetlense, yani cezasız kalmasa bunları yapacak cesareti de gösteremezlerdi. Şu an büyük iddialar var. Fırtınalar kopuyor. Bakalım yani işin ucu kime kadar gidecek? Sistemin işleyişi nereye kadar varacak? Dosyalar böyle yavaş yavaş açılıyor. Bu çarkın içinde kimler var? Ben onu merak ediyorum. Evet, Ferhat Gündoğdu var ama onun dışında başka kimler var? Ona bakmak lazım. Üstadım sen var deniliyor, iddia ediliyor, öyle söyleyeyim şimdi en azından, yanlış olmasın. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu askeri kariyeri sırasında ne demiş? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yargılanan Kor General Metin İyidil'in yaveriydi demiş. Ya bu şimdi şey, bilinen bir şey mi bu? Ben bilmediğim için soruyorum. Yani bu çok ağır bir itham olur. Olmaz yani. Bu iddia diyebilirsin. Öyle bir şey olsa hukuk devletindeyiz. Zaten ilk günde gözaltına alıp tutuklanırdı, hak ettiği yere giderdi. Yok, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir şey olsa bu zamana kadar oturduğu koltukta oturamazdı. Öyle internette, sosyal medyada acayip yıpratıcı, asılsız kaynağı bulunan haberler var. Böyle hatta Ya insanlar artık yapay zeka videolarını bile ayırt edemiyor. O kadar gerçekle yapay zeka arasındaki ince çizgi o kadar daraldı ki bazıları evet çok belirgin ama bazı gerçekten belli olmayan fotoğraflar ve videolar oluyor. Ben bunun gün geçtikçe daha da tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Hani 2-3 yıl sonra. Evet kabul, yapay zeka ile yapılan içerikler üstünde işte bu bir yapay zeka içeriğidir deniyor ama hani biz onun da etrafından dolaşmasını bulmuşuz. Yapay zekadan fotoğraf yapıyor, ekran görüntüsü alıyor, ekrana bir tık küçültüyor. Çünkü yapay zekanın belli bir boyutu var. O boyutları algıladığında senin içeriğinin yapay zeka olduğunu anlıyor. Ama adam yapay zekadan fotoğrafı yapıyor. Bir ekran görüntüsü alıyor telefondan. Giriyor bir galeriye,

gördüğünde, anladığında. Yani videoda belki daha zordur ama fotoğrafta bu işin çok kolay, böyle etrafından dolanıyoruz. Ya her yerde alengirli işleri bayılıyoruz ya gerçekten. Cihan, İngilizce bilmeyen hakemler ve kurul üyeleri derken tam İngiliz Merkez Hakem Kurulu Başkanımız olacak demiş. Bu işe ne diyorsun diyor. Vallahi bu işe bir şey diyemiyorum şu anlık. Anthony Taylor ve ona verilecek 3 kişiyle beraber bu işi yapacak. Bu arada federasyondan bir açıklama geldi. Ona da bir bakmam gerekiyor. Yani VAR odası soruşturma kapsamında incelenmiş dijital materyallerin silindiği iddialar tamamen asılsızdır diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Az önce programın başında Umut Eke'nin iddia ettiği demiştim, hatırlarsanız. Dijital materyaller silindi, daha sonra geri getirildi iddiası vardı. Federasyon buna bir cevap vermiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir diyor federasyon. Ve bu incelemede Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup incelemenin amacı ve kapsamı ilgili makamların yürüttüğü soruşturma doğrultusunda değerlendirilmektedir ifadelerini kullanmış. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür ve bu kapsamda diyor federasyon, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi ifadesi, emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Federasyonun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır diyor federasyon. Böyle uzunca bir yazı paylaşmış. Bu nedenle bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz demiş Türkiye Futbol Federasyonu. Umut abi yine yandı diyebilir miyim bilmiyorum ama Umut Eken demişti ki bu materyaller silindi, daha sonra geri getirildi falan, böyle bir haber ortaya atmıştı iddia olarak. Bakalım bundan sonrasında neler olacak. Geçmiş olsun, hastasın sanırım. Vinicius Junior olayı hakkında yorumun ne, kaçırıldığı yerine başkası konuldu deniyor. Tam bizim konumuzdu aslında, eğlenirdik, espri yapardık, muhabbet ederdik. Valla komplo teorisi ama Vinicius'un son dönemki performansına baktığınızda kötü oynuyor. Ayağındaki dövmelere baktığınızda yani yerleri farklı gözüküyor. Şimdi çocukcağız bir botoks falan da yaptırmış, Fransız askısı falan da yaptırmış, sakal da bırakmış. Bilemedim yani, çok ağır bir komplo teorisi gibi. Öyle bir şey varsa zaten bu haberlerden sonra ortaya çıkacaktır. Yapay zeka video veya resimlerde ne kadar iyi olursa olsun gölgeler, varsa aynalar ve geçişteki kayıplara bak. Hatta organlara dikkat edersen anlarsın demiş. Nevzat sağ ol, ben yani anlayabiliyorum. Ama şimdi sosyal medyayı sonradan kavrayan mesela... Benim Valide Sultan, evet hani trenlerin böyle raydan atlamasına falan inanmıyor. Onlara okey ama kedilerin konuşmasına falan inanmıyor. Onlar da okey, kabul, ama mesela bazı şeylere inanabiliyor. Öyle yapmışlar ki yani. Şimdi o detaylı bakmıyor.

0: Zaten kadıncağız zor görüyor, gözlükle yakınlaştırıyor falan. Yeni de öğrenmiş yani, telefonu 15 yıl önce hani ancak kullanıyor. Bazıları inanabiliyor yani, ne diyeceksin. Ondan bahsediyorum ve bu dolandırıcılık da çok yapılıyor bununla ilgili olarak. Ben şey mi diyorsun, bilmiyorsa öğretmeseydim. Ya vallahi ben hiç böyle sosyal medyayı falan öğrenmesini istemedim. Gelmiş bana geçenler, biraz böyle sohbet edelim, kapatacağım ama beni aradı geçenlerde. Sen diyor bana öğretmedin diyor, bak diyor YouTube mutup ben hepsini izliyorum. Buradan Esra Erol'u izliyorum, Müge Anlı'yı izliyorum. Ya anne dedim, Allah aşkına gözünü seveyim ya, ben onları izleme diye sana göstermedim dedim ona istinaden. Bırakmıyor ev hanımları. Bu sabah programları da bence çok bizi biraz bir böyle, evet güzel, kayıpları falan buluyorlar. Orada insanların zorluklarını aşmaya çalışıyorlar. Alabilirsin abi, problem yok. Orada her şeyi, yani kayıpları bulmaya çalışıyorlar. O sebeple bence programlar güzel, gayet anlamlı, ama ben hala böyle çok fazla kafamızı bulandırdığını düşünüyorum o programların. Daha farklı, daha sağlıklı, daha böyle bilgilendirici şeyler o saatlere konulabilir. Çünkü ev hanımlarının birçoğu o saatte televizyonun başındalar. Neyse, bizim konumuz o değil. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin arkadaşlar, dostlar. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Yakup Çınar'la burada olacağız. Cuma günü İbrahim Yavuz'la olacağız. İki gün onlarla beraber programı yapacağız. Sosyal medyadan Cihan Dişli takip ederseniz ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Eylül ayında bitirdik valla. 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla şu anda inanmayacaksınız, yine cep telefonumuzun sizlerin mesajları sayesinde şarjını bitirdik. Bir 5 dakika bize müsaade ederseniz ben de mesajlarınızı göreceğim. Daha önceden attığınız mesajları tekrar atarsanız gerçekten çok çok sevinirim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bugün inanılmaz sürprizler hazırladım sizlere. Mikrofonun diğer ucunda duyacağınız seslere belki de inanamayacaksınız. Levent abi, müsait misin?
5: Şeyin içindeyim, uçağın içindeyim. Daha kalkmadık, istersen bir şeyler konuşayım ama.
4: Evet, şu anda
5: anonsa girebilir ha.
4: Tamam. Tamam, şu anda Levent Tüzemen uçakta. Levent abi böyle herkese bağlanmaz, ben onu çok iyi bilirim, yıllarca beraber çalıştık. Ama o Levent Tüzemen olduğu için işte bence farkını burada gösteriyor. Levent Tüzemen, Levent abicim benim, hoş geldin. Şu an uçaktasın. Uçak kalkmadan önce milli takımla ilgili ben senden bir yorum rica edeceğim dinleyicilerimiz adına.
5: Tabii üzücü sonuçlar alıyoruz. İşin gerçeği, Fransa ve özellikle İtalya maçlarını çıplak gözle izledim. Yerinde izledim. Fransa maçını çok iyi oynadık. Pozisyonlarımız da vardı gerçekten. Ama bir hatadan dolayı bir gol yedik ve kaybettik. Ama oynanan oyun, kadronun ortaya koyduğu performans eksiklerimize rağmen alkış hak etmişlerdi. Ben de yazıyı da yazarken bu mağlubiyeti hak etmedik diye yazmıştık. Ama Montella'ya çok şaşırdım ya. Başarılı oynayan sistemi ve kadroyu İtalya maçına çıkarken niye değiştirdi, ben onu anlamadım. Yani Ferdi'nin, Abdülkerim'in kenarda, İsmail'in kenarda durması çok yanlış. Giren oyuncularla bir uyum sağlanamadı. Oyunun başında da yediğimiz basit bir golden sonra gerçekten oyuncular kırıldılar. 27. dakikada bana göre maç bitti. Yani oyuna tutulmak gerekirdi diye düşünüyorum. İkinci yarı değişiklikler

0: Yapacak dedi. Fatih Hoca'yla sohbet ediyorduk. O da dedi ki yapacakları yaptı. Golü bulduk. Ama sonra bir Altay'ın hatasından dolayı şunu da gol yedik. Ama şunu da şaşırıyorum. Montella'ya sormak lazım. Yani bazı oyuncuları, kalecileri alırken örnek şunu vermek istiyorum. Altay Sertifiko'da 7 maçta 0 dakika almış. Yani hiç oynamamış.
1: Hı hı.
0: Öyle veya böyle Samsun Başakşehir kötü sonuçlar aldılar ama oynayan kalecileri var. Okan da oynuyor, Muhammed de oynuyor. Yani oynayan kaleciyi tercih etmek yerine oynamayan kaleciyi tercih edince Altay da mutluluğunu, sıkıntılarını yaşadı yani bir ölçüde. Konsantrasyon eksikliğini gördük Altay'da. Bir tanesi birebir adama asist yaptı. İki golde de sektirdi ve gol oldu. Yani şimdi bunun net olarak bir şey söyleyeceğim. Hazır değil bir kaleci yani. Ama Montella'nın genel anlamdaki bu kadro değişikliği gitmesi beni çok şaşırttı. Hiç iyi oyuna ortak olamadık. Sonraki dakikalarda yine de bizim özel Kerem'le ve Eren'le kaçırdığımız iki tane pozisyon var. Kerem'inki çok net. Orada ortak olabilirdik. Kaldı ki bu İtalya takımının en büyük dezavantajı şu. Çok genç oyuncuları var. Ama onlar da yeniler. İlk kez oynuyorlar belki, yan yana oynuyorlar. Ona rağmen bizden daha iyi pas yaptılar. Daha iyi organize oldular sahada. İkinci yarı özellikle savunmada geçirip kontrataklar da bizi avlamaya çalıştılar. Bir de şunu net söyleyeceğim. Kayo de çok fark koydu ortaya. Eren'in bölgesinden İtalya hücum etti ve bizi çökertti. Yani şimdi önümüzde çok sıkıntılı iki tane maç var. Belçika'da iyi bir takım. İtalya zaten kendi evinde olacak Bologna'da. Bu maçları kaybedersek o zaman Montella Avrupa Şampiyonası'nda geçmiş dönemde Montella Avrupa Şampiyonası yakalamış oldu. İyi mi? Maalesef önce Dünya Kupası'nda kaybetti. Sonra da bu turnuvada kaybederse devam edemez. Sevgili Şahat'a gerçek olan şu var. Dünya Kupası'ndaki bütün başarılı takımlar hocalarını değiştirdi. Ya istifa ettiler ya değiştirdiler. Değişmeyen Arjantin, İspanya ve İngiltere var. Yani İngiltere'nin değişmesi gerekir tuvalde ama üçüncü oldu diye devam ediyorlar. Şunu net olarak söylüyorum. Bizim Montella'yla ayrılmamız gerekirdi. Yani takımı tanıyormuş falan. İşte tanıdığın takımla bu sonuçlara geldi. Bir de Türk teknik direktörler gibi yorum yapmaya başladı. Diyor ki şu takım 800 milyon euro. Öbür taraftaki 400 milyon euro. Ya hocam sen 400 milyonluk takımla B ve C liglerine geçtin. A ligine yükseldin. Anlatabildim mi? Evet. Yani bu yüzden dolayı çok sıkıntılı yani bu işler diye düşünüyorum.
1: Kendinden de yani, çok emin anladım. Levent abi. İstifa etmeyeceğim diyor. Gitmeyi de düşünmüyorum diyor.
0: Nasıl?
1: İstifa etmeyi de düşünmüyorum. Kendinden de çok emin. İstifa da etmeyeceğim diyor.
0: Tazminat var. Tazminat var.
1: Ben baktım 2.2 milyon euroymuş yıllık kazancı da sevgili Levent Üzemen.
0: Onu almak ise İtalyan yabancı teknik direktör bu. Ama inşallah bu kötü gidişe bir sürpriz yapıp Belçika'dan puan alabilir. İtalya'dan puan alırsa o zaman farklı bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Ama Türk futbolundaki maalesef biliyorsun MHK krizi, TFF'nin durumu yani ne olacağı belli değil. Bunlar da olumsuz yansıyor futbolumuza. Milli takımında bu kaosun içerisinde Ledron'da da şey olması lazım. Yani yıpranmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli takım bizim için çok önemli.
1: Evet. Canım Levent abim çok teşekkür ediyorum. Uçakta bile bize bağlandın. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Çağatay'cığım.
1: Çok sağ teşekkürler. Sağ olasın.
0: Sağ olasın.
1: Evet, Levent Tüzemen uçak kalkmadan önce bize bağlandı. Sağ olsun. Onun da ayrı yeri vardır bende. Vallahi muhteşem isimler var bugün. İşte onlardan bir tanesi de şu anda telefonun diğer ucunda. Sürprizlerimi arka arkaya yapıyorum. Sizlere böyle son dakika en güzel sürprizleri bırakmak istedim ki işte onlardan bir tanesi de Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden ve herhangi bir tweet atacak mı diye sabırsızlıkla beklediğiniz isimlerin başında gelen isim sevgili Yağız Sabuncuoğlu. Yağız'cığım hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza. Nasılsın?
2: Merhaba, çok teşekkür ederim abi güzel sözlerin için. Herkese de selamlar.
1: Neler yapıyorsun Yağız? Bir seni duyalım, uzun bir zaman oldu.
2: Vallahi abi normal yani milli arada biliyorsun bizim gibi daha aktif habercilik yapan insanlar genelde böyle inzivaya çekiliyor. Bu aralar işte çocukla, aileyle vakit geçiriyoruz. Tabii ki milli arada daha güzel bir noktada daha mutlu bir şekilde sporu takip etmek isterdik ama maalesef o da bizi biraz iten bir durum oldu. İşte milli takımın aldığı malum kötü sonuçlar. Biliyorum bu kalan iki maçlık sürede işi lehimize çeviririz diyelim ama çok umudum var mı dersen konuşuyoruz şimdi onlara pek yok.
1: Yaz, sana şunu sormak istiyorum. Yani doğru bir kadro tercihi olsaydı sana göre Fransa ve İtalya maçlarının sonucu değişir miydi?
2: Ya Fransa maçının çok değişeceğini düşünmüyorum abi. Çünkü Fransa maçında zaten çok da yüksek seviyede o kendi Fransa'daki o müthiş altın jenerasyon. Hani sosyal medyayı takip edenler hatırlayacaktır. 3 tane 4 tane kadro çıkarıyorlar. Neredeyse Dünya Kupası öncesinde hepsi gruplardan rahatça çıkar. Finallere, yarı finallere oynayabilecek kadrolar denilen bir jenerasyonu var Fransa'nın. Fransa'ya karşı ancak bütün oyuncuları gününde olmayacak. İşte senin bütün oyuncuların çok formda olacak. Bakınız Konya'daki o muhteşem galibiyet gibi. Hani çok nadiren yaşanıyor bunlar. Evet çok büyük başarılar. Başarıyı küçültmek için söylemiyorum ama kolay değil. O yüzden bu maçta da ben bu kadar eksiğimiz varken Fransa'da çok bir şey beklemiyordum ama İtalya bizim için bence hedef maçtı. Çünkü İtalya son dönemlerde Avrupa şampiyonaları olsun, dünya şampiyonaları olsun, elemeler olsun da Avroları geçemeyen, organizasyonlara gidemeyen bir İtalya vardı. Ve biz Dünya Kupası'na gidip evet başarısız olduk. Üzüldük mü? Çok üzüldük ama olabilir. Bunlar en azından kabul edilebilir şeyler ama İtalya'ya karşı kendi sahanda bir iki oyuncu, hatta bir buçuk oyuncu diyeyim ben sana, performans gösterip diğer tarafta fark yiyerek, hatta tribünlerin inanılmaz olmasına karşın, goller yenilmesine karşın, o 3-0 olduğu, işte ne olursa olsun tribün sana sırtını dönmediği bir şanslı bir atmosfere rağmen hiçbir varlık gösteremeyen bir milli takım. Bazen abi bazı şeyleri zorlamamak lazım ama maalesef futbolumuzda bazen istikrar adı altında bitmiş hikayeleri zorlamaya devam ediyoruz. Üzülerek söylüyorum.
1: Yani misyonunu artık tamamlamalı mı Montella Yağız?
2: Yani bazen mesela ben işte basın toplantılarını dinledim. Mikson, flash hepsine baktım, takip ettim. İstifa edecek mi? İstifa edeceğine dair kendisine sorular da yöneltildi. İşte sosyal medyada yöneltildi. Yorumcular tarafından, ekranlarda yöneltildi. Biz gazeteciler tarafından, muhabirler tarafından direkt kendisine de yöneltildi. Bazen bazı kararları almak için karar alınca kişinin fikrinin çok önemli olmadığı anlar vardır. Montella %100 başarısız bir teknik adamdır. Ben hayır diyorum. Montella'nın bıraktığı iyi izler var. Bizi Dünya Kupası'na götürdü. Jenerasyon, evet iyi bir jenerasyona denk geldi. Bence iyi işler yaptığı zamanlarda oldu. Hemen son dönemdeki başarısızlıkla, son dönemde yaşananlarla, ki ben Montella'yı beğenmeyen, başarılı bulmayan birisi olarak bunları söylüyorum. Kırıp dökmemek lazım. İyi anılarla hatırlamak lazım. Çünkü götürdükleri kadar getirdikleri de, milli takıma kattıkları da, Türk futboluna kattıkları da var. Ama bazen bazı noktalarda da insanların, dediğim gibi, kararları, federasyonların kararları, yöneticilerin alması gereken noktalar. Çünkü bu saatten sonra artık Montella da bence mental anlamda biraz abi ilk geldiği dönemin uzağında olduğunu her cümlesiyle gösterir nitelikte. Sana bunu açık söyleyeyim. Bunu ne diyor ya bu Yağız? İşte Çağatay Çıtlak burada ne diyor? Ne konuşuyor bunlar diyen, şimdi telefonunu veya radyosunu açan izleyiciler olabilir. Basın toplantısını bir izlesinler, ne diyecek, ne dediğimizi, ne demeye çalıştığımızı
1: çok iyi anlayacaklar, çok anlayacak değil mi? Ya aslında evet. Hani Amerika'da sevgili Yağız Sabuncuoğlu, 6 günde gelen 2 yenilgiyle hani turnuvaya veda ettik. Bunun etkisi acaba toparlanamama devam mı ediyor? Son 5 resmi maça bakıyorum, 4'ünde maalesef kaybetmişiz. Sana göre bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi ben sana çok net bir şey söyleyeceğim abi. Dünya Kupası kaybedildikten sonra, son maçtan sonra soyunma odasında ne denildi biliyor musun futbolculara? Bak bu kesin bir bilgidir.
1: Oo süper. Vallahi çok dinlemek istedim.
2: Eylül'de görüşürüz denildi. Ya Dünya Kupası'na gidiyorsun. Bir hafta içinde eleniyorsun. Bütün ülke üzüntü içinde ve herhangi bir kişi, teknik heyet anlamında söylüyorum, bedel ödemiyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyorsun. İtalya'ya kaybediyorsun. Fransa'ya kaybediyorsun. Tamam, Fransa'ya kaybedebilirsin. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Fransa zaten kazandığında haber değeri olan bir takım. Herkes için geçerli bu arada bu. Hani onun bizim takımımız için söylemiyorum. Keşke aynı seviyede olabilsek. Ama yine pazartesi günü maçta görüşürüz diye soyunma odasından gidersen, hı-hı, bir yaptırım olmazsa, yaptırım olmadığı zaman da aldığın mağlubiyetler de başarısızlıklardan sonra sen buradan sadece lafta ders çıkarırsın. Dünya Kupası'nda kaybettik. Tamam kaybettik, olabilir. Öncesinde başarılarımız var. Kendisi de söylüyor işte, C'den B'ye, B'den A'ya çıktık. Seviyeler farklı diyor. Hı hı. Tamam, kendi fikridir. Fikrine saygı duyarım Montella'nın. Dönüyor dolaşıyor. Geliyor burada kaybediyorsun. Arka arkaya hem Dünya Kupası hem Uluslar Ligi paramparça bir noktadasın. Takıma karşı hakimiyetini kaybetmişsin. Eskiden senin yaptığın birçok tercih sahaya pozitif yansıdığında insanlar yanlış olduğunu söylediğinde onlara karşı bir antitez üretebiliyordun, sonuç alabiliyordun. Hı hı. Artık aldığın kararlar, kurduğun kadrolar ve ürettiğin tezlerin hiçbir karşılığı kalmadı. Dedim ya, bazen bardak kırılıyor diye işte. Bardak bu zaman kırılıyor zaten. Çağatay abi, yani sen mesela bugün, eskiden ne oluyordu? İşte sağa Yunus'u atıyordu, sola Kerem'i atıyordu, öne Barış'ı atıyordu. İrfan'ı kadroya çağırıyordu oynamadığı dönemde. Ki ben İrfan'ı çok beğenirim bu arada. Farklı tipte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hı. O konuda da hani eleştirmediğim noktalardan biri. Ama sen kadro adaletine dair teraziyi kaydırdığında farklı noktalarda anlamsız şekilde antitezler üretirsen artık tepki çekmeye başlarsın. Bakınız Enes Ünal açıklaması. Sen santrforun olmadığı noktada Enes Ünal'a parametrelerimize uymuyor diyemezsin. Demek ki parametrelerine uymuyor senin şahsi düşüncen. İzlememişsin.
1: Hangi parametreleri?
2: Maçını izlememişsin.
1: Bir de hangi parametreleri yaz?
2: Ya abi, farklı parametreleri olabilir her teknik adamın. Yani... Der ki ben santrforsuz oynuyorum. Pivot santrfordur ya da işte hareketli oynayan bir isimdir. Bizim sistemimiz oynayan birçok parametre sunabilirsin. Birçok kendine dair fikrini ortaya koyabilirsin. Ama sen santrforun olmadığı noktada oyuncuyu da kıracak bir şekilde, çok özür dilerim, biraz da böyle dalga geçer bir üslupla demiyorum ama, hı hı, söylediğin bana dalga geçer gibi geliyor. Komik yani abi. Hangi parametre? Santrforun yok senin. Yani sen böyle söylersen kadroya almadığın İlhan Fakıl da senden rahatsız olur. Kadroya almadığın Enes Ünal da senden rahatsız olur. Milli takıma girme arzusuyla bugün Anadolu takımlarında, Avrupa'da ilerleyen dönemde milli takıma seçilme ya da işte tam kadro tercihinde, atıyorum Almanya'da oynayan bir oyuncu, Belçika'da oynayan bir oyuncu, Belçika mı Almanya mı Türkiye mi, şeyini, karmaşasını zihninde yaşarken, hı hı, sen bu tarz oyuncuları kendinden uzaklaştırırsın. Çünkü senin yaptığın açıklamayı dünya duyuyor hocam.
1: Evet.
2: Yani senin belki burada biz seninle Çağatay Çıtlak'ta Radyo Gol yayınındayız. Burada uluslararası bir yayın yapmıyoruz. Ya Almanya'da radyolardan bizi, ya illaki hani sosyal medyaya düşer, artık globalleşti dünya, ama sen Vincenzo Montella olarak açıklama yaptığında Türkiye milli takımının teknik direktörüsün, seçicisin ve seçici olduğun kadar da senin sözlerin insanların kararlarında belirleyici, dikkat etmen lazım. Sen Enes Ünal gibi yıllardır Türk futbolunun içinde yer alan, bana kalırsa sakatlıklar yaşamasa açık ara direkt milli takımın santrforu olabilecek çapta bir isme 18 yaşında oyuncu muamelesi yapıp da parametreler uymuyor diyemezsin. O zaman, sadece oyunu buradan da görmeye gerek.
1: Yaz, o zaman Samet'in tüm özellikleri onun parametresine uyuyor diyebilir miyiz?
2: Ya mesela ben şunu da abi şöyle söyleyeyim. Hani burada bir kişiye hedef gösterme arzusunda, ben Samet'i de çok severim. Samet'in de ben kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok yüksek özgüvenli olduğunu ve bu özgüveninin kendisine zaman zaman hatalar, bireysel hatalar yaptırdığını da düşünüyorum. Samet ayrı bir konu. Konuyu Samet'ten okumayacağım. Şunu söyleyeceğim ben sana. Dedim ya az önce, kadro rekabetine bir hal geldiğinde, hı hı, senin kadro seçimlerin sorgulandığında ve insanların, toplumun, milletin, futbol izleyicilerinin büyük bölümü ikna olduğunda sen artık söylemlerinin bir anlamı kalmaz. Bence bunun farkında Montella. Şimdi şu konuda mesela benim geçmiş dönemde açıklamalarım vardı. O yüzden çelişmeyeyim açıklamalarımla. Milli takımı bir kulüp takımı gibi yönetiyor. Bir iskelet oluşturmaya çalışıyor ki bu yanlış değildir. Zamanında bunu yapan çok takım oldu. İşte 2004'te Yunanistan milli takım vardı. Yani kadrolarında oynamayan oyuncular milli takımda direkt oynuyorlardı. Çünkü orada bir uyum vardı. Dediğim gibi kulüp takımı gibilerdi. Bizim milli takımımızda da bu son dönemde olmuştu. O yüzden zaman zaman bunu konuşuyorduk ama artık bazı noktalarda da bazı gerçekleri görmek lazım. Berke Özer hata yapmış.

0: Fıdır yapmıştır. Bak yapmıştır. Ama şu anda en fonda en iyi, en gözde Türk kalecilerden biriyken bir noktada sen çağıracaksın ve hoca olarak, büyüğü olarak Vincenzo Montella gibi bir, benim yaş grubum bilir yani, Vincenzo Montella çok önemli bir futbol efsanesiydi. Teknik direktörlüğü daha o seviyede değil. Sen böyle bir isimken sen arasan zaten Berke seni meşgul atmaz. Onu kazandır. Formda bir stoperin var, Emirhan Topçu. Çağır kadroya. Kadroya almıyorsun. Ligin en önemli belki de son dönemin formda oyuncularından biri var. İlhan Fakılı. Son dönemde kulüplerinde oyuncularında eleştirilen, tepki alan oyuncuları sağ içine atıyorsun. Tepki farklı yerden patlıyor tribünde. E, takımda 11'in hani Arda'ya ayırıyoruz oradan. O gün kamuoyunun da ayırdığı oydu. Herkes ayırıyorsun. Herkes altaya dönüyor, ıslıklıyor. Niye? Çünkü insanlar tepki bölemiyor. Bütün milli takıma karşı bir tepki duysalar tamam. O gün bütün herkes çok iyiydi. Altay Bayındır mı çok kötüydü mesela? Ya bunları da sorgulamak lazım ama bunlar işte verilen yanlış kararların taraftara tezahürü Çağatay abi maalesef.
1: Ya bundan sonraki süreçte mesela Belçika ve İtalya ile oynayacağız. Ümidin var mı Yağız Sabuncuoğlu?
0: Yani ben bugün kazansak da kazanmasak da o günün içinde aynısını söyleyeyim. Bugün de bir maçımız olsa aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Bizim artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu ayıp bir şey değil.
1: Kesin.
0: İnsanlar değişikliğe ihtiyacımız var dediğinde ha bir Türk hocayı getirecekler. Medya onun işte PR'ını yapıyor. Medya onun işte yabancı hoca geldiğinde bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu. Ya bu tarz artık böyle her şeyden şüphe duymaktan geçelim. Dünya Kupası'nda bizim gibi jenerasyon neredeyse daha santrada eğlendik. Döndük dolaştık. Bambaşka bir yerden bambaşka bir yere geldik. Uluslar Ligi'nde dedik bomba gibi başlıyoruz, A Ligi'nde 2-0 yaptık. Ya bazen değiştiririz, hoca gider bir sene sonra geri gelir. 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra, yani Montella'nın kariyeri bitmeyecek. O yüzden bence kazansak da kazanmasak da kaybetsek de ne olursa olsun bir kan değişikliği lazım abi.
1: Evet. Sevgili Yağız çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın, yayınımıza da katıldın.
0: Ne demek abi, her zaman dilimiz döndüğünce yayınlarına katılırız, böyle iç dökeriz, dil dökeriz. Çok sağ ol sende.
1: Yağız yolun açık olsun, işin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresini vermeyi unuttuk. Evet, şimdi dinleyicilerimiz de yazmış. Hemen bakıyorum, Mustafa Cevahiroğlu takibi almış. Çok teşekkürler. Böcek Tek diye bir Instagram hesabı takibi almış. Mücahit Macit'e teşekkür ediyorum. Kartal Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajlarınıza da geleceğim bu arada. Salih Özen'e benden çok selamlar olsun. Osman Duyar, dün program bittikten sonra şimdi takip alanlara geçiyorum. Ercan Dalgıç'a, Neşat Demirci'ye teşekkürler. Umarım beni dinliyorlardır. Tolga Coşkun'a çok teşekkürler. Ali Erkan'a çok teşekkürler. Sürücü kursu var. Oraya da çok teşekkür ediyoruz. Demek ki dinliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelelim sizlerden gelen Instagram'da Çağatay Hoca adresindeki mesajlarınıza. Cihan Aslancan, iyi yayınlarınız olsun. Sizi dinlemek çok güzel. Milli takım bu sene çok kötü. Sizce de Montella'nın gitmesi gerekir mi? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Kolay gelsin Çağatay Hocam demiş. Ben artık taze bir kana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl Türkiye'de her 15 saniyede bir taze kana ihtiyaç varsa, bir ünite kana ihtiyaç varsa, bence artık milli takımında taze bir kana ihtiyacı var. Hakan Ogündür, iyi yayınlar hocam, herkes seni bekliyor, ne söyleyeceksin, akşamdan beri bekliyorum uyuyamadım mesajları da var, çok teşekkürler. Savaş Çiftçi, onunla ilgili açıklama da yapacağım. Hocam merhaba, sürekli hakemlerden rahatsız olan tüm takım yöneticilerinin aslan yürekli Sayın Akın Gürley'in arkasında durmasını bekliyoruz diyor. Türk futbolu bu derece kirlenmişken biz kazansak ne olur, kaybetsek ne olur yorumu yapmış. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, yarınki yayınlar soruluyor. Yarın sabah 09.20'de, yani sabah 9.20 geçe Habertürk HT Spor ekranlarında ben canlı yayın konuğu olacağım. Eğer beni orada yalnız bırakmazsanız, HT Spor'da YouTube'a da mesaj yazarsanız çok çok mutlu olurum. Kemal Alcı'ya çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. İyi yayınlar dileklerini ileten Bayram Olcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınızın hepsini görüyorum, hiç merak etmeyin. Takip edenleri de, takip alanları da hepsini görüyorum. Sayın Şevket Pamuk'a da çok teşekkürler. Aydın Yavuz'a da çok teşekkürler. O Laplex'miş. Cem Çotuk, Federasyon ve MHK istifa lütfen Çağatay Hocam yazmış. Evet, sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Selam hocam, Ulusoy Çantadan ben Mehmet Ali, seni severek dinliyoruz, selamlar demiş. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Tabi böyle çalışanlar olduğunda aklıma geldi, 0212 273 10 10'da fabrikadan da dinleyenler var, hepsine de şimdi selam yollayacağım. Erol Şahin 1907'ye de çok teşekkür ediyorum. Geçiyorum diğer telefona. Sizlere sürprizlerim devam edecek, hiç merak etmeyin. Evet, Tahir Kum'a bugün sorabiliriz. Orhan Bey haklısınız, çünkü dün yayındaydı. Tahir Kum'a bağlanacaktık. Yılmaz Bey diyor ki Alanya Beşiktaş maçı ile ilgili bir takım gelişmeler var diye duydum. Bana henüz o bilgiler gelmedi. Çağatay, bu olayın büyüklüğü kadar büyük ceza vermezler. Sadece iki kişinin hani kellesi gider gibi yorum yapmış Serkan Karataş. Hiç merak etmeyin, hepsini okuyorum mesajlarınızın. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. İsimlerinizle lütfen yazarsanız beni de uğraştırmamış olursunuz. Serdar Bey diyor ki 33 dakika oynamış Samet sezon başından beri tam da konunun özü demiş. Görüşlerini paylaşmış. Sultan Gazi'nin Uğur, ben HT Spor'daki programımız ne zaman? Evet, yarın sabah saat 9:20 geçe, onu da söyledik. Eyüp Bey beni Göksen'in zannetmiş. Olsun. Göksen de iyi bir arkadaşımız. Ha o, ha ben, ne fark eder ki? Çağatay Hocam kusura bakma demiş. Tam radyoyu açtım. İsim Keskin Bey. Evet. Eyüp Keskin. Yunus Bey'e teşekkürler. Sıradan geliyoruz. Yağız Sabuncu'yu radyoda dinliyordum demiş. Sevgili Yağız'ı da yayınımıza aldık. Onu da ilk kez yayınımıza almış olduk. Bence Fransa bizim İtalya maçını izlediğinde dizlerini dönmüştür. İtalya gibi kötü bir takım Türkiye'ye 4 tane atıyorsa biz nasıl bir tane attık diye. Devam ediyoruz. Selam hocam, durum nedir? Bizi bilgilendir, merak içerisindeyiz. İnşallah kalırsınız. Tahminimce yayının sonuna bırakacaksınız anonsunuzu. Evet Kenan Bey haklısınız. Yayının sonunda yapacağım anonsumu. Bu çok hoşuma gitti. İsim neydi? Kamil Bey. Çağatay abi neredesin diyor. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. 6 saattir senin gelmeni bekliyoruz radyoya. Fabrikada seni dinliyoruz. 41 kişi İzmit'ten Kamil Bey. Valla o 41 kişiye maşallah diyeyim. Hepsine benden kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletir misiniz Kamil Bey lütfen? Kendinden daha küçük takımlara yenildi. Avustralya, Paraguay, ona ne diyecek acaba Montella demiş. Eren Bey de görüşlerini paylaşmış. Erkan Bey de düşüncelerini paylaşmış. Samet Bey hocam yayına bir 100 şarjla girmedin demiş. Valla işte yayında, stüdyoda olduğu için ben de bilmiyorum telefonun şarj durumu. Geldiğinde görüyorum, hemen ilk işim zaten fişe takmak oluyor. Sayın Çıtlak, ben Bafralı Oktay. Tüzemeni seviyoruz. Futbolun yaşayan efsanesi, A-Spor'da izliyoruz kendisini demiş. Levent abi iyidir. Levent abiyi ben hani iyi tanıdığım için Levent Tüzemen'den bahsediyorum. Çok da iyi bir insandır. İyi yayınlar Çağatay Hocam mesajı var. Erkan Toptaş'a da çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey, org mu çalıyorsunuz? Profil fotoğrafınızdan şöyle bir baktım ama. Bakayım. Vallahi org çalıyorsunuz. Ben de işte nacizane birazcık anlıyorum. Org çaldığım günler aklıma geldi. Malatya'da çalıyordum ya. Vallahi ne günlerdi lise çağlarımızda. Çağatay abim hayırlı yayınlar. Ben de bu çekicilik. Bence biz geceleri akalım abi demiş. Latife bir yana. Hayırlı yayınlar. Levent Tüzemen'i bağladınız. İyi oldu. Demiş. Mesajınızı aldım Mehmet Bey. Merak etmeyin. Ya tabii. Kulüpçülük üzerinden bazen bakan dinleyicilerimiz de oluyor ama hani ben insanlık adına söylemiştim. Ankara'dan Aydın, futbol fakiri, ülkemizin gönlü zengin, iyi kalpli insanlarına selam olsun demiş. Bilgisi olanın yetkisi yok, yetkisi olanın bilgisi yok. Evet, bu sözü hatırladınız mı? Ben hatırladım. Bilic, Hırvat Bilic. Bu bizim makus tahilimizin, talihimizin değişmeyen kaderi olmamalı. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Bu zor bir şey değil demiş. Ankara'dan Aydın Bey, ona da selamlarımızı gönderelim. Abi yarına alarmı kurdum seni dinlemek için. İsime bakalım. Dün de söylemiştim ben, Galatasaray nickname'li bir dinleyicimiz var. Ya bu İngilizce kelime de aslında biz de sevmiyoruz ama ağzımız alışmış. Hani WhatsApp profildeki isim diyelim. Yine şarj problemi, oğlum da aynı dertten muzdarip, devamlı şarjı yok demiş. Zafer Aksoy, ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Oo Yaşar Bey, hoş geldin güzel adam. Bugün rahatsızım, işe gitmedim. Çok geçmiş olsun. O yüzden seni dinliyorum. Şu anki ortam yüzünden çok bunaldım. Kimse istifa etmiyor. Ben futbol taraftarlığından istifa ediyorum hocam. Bir şeylerin düzeldiğine ikna olursam geri dönerim. Seviliyorsun demiş. Sizler de seviliyorsunuz. Devam edelim bakalım. İsimlerinizi de lütfen yazın. Ersin Bey. Bu benim programıma ait bir mesaj değil, onu da hemen düzeltelim çünkü bana sorulan bir soru yok. Dinleyicimizin ismi Faruk Bey yazmış zaten. Çağatay Hocam, A milli takım teknik direktörü olsaydın Fransa ve İtalya maçlarına nasıl bir futbol ile çıkardın? Saygılar demiş. Saygılar bizden. Yani mücadele gücü yüksek bir takımla çıkardım. Yani bir de özellikle yurt dışı da forma giyen oyunculara özellikle bu tecrübesi kullanması adına, böyle majör takımlarla oynadığınızda, makro takımlarla oynadığınızda bu futbolcuların tecrübesinden yararlanmanız gerekiyor. Kerim İstanbul'dan diyor ki, abi merhaba, kolay gelsin. Adam açık açık istifa etmeyeceğim diyor. Fransa'daki kadro ile İtalya'daki kadro neredeyse birbirinize zıttı. Tamamen saçmalık. Yani bence kendini kovdurmak istiyor, tazminatı alıp öyle gitmek istiyor demiş. Müjdat Bey'miş ismi, evet, Galatasaray. Teşekkür ediyorum beni de aydınlattığınız için, şu an aydınlandım. Kadir ben, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Kökten değişim kaçınılmaz. Yabancı MHK, yabancı hakemler gelmeli. Futbolun en önemli paydaşlarından olan elit hakemlerle hem oyun kalitesini yükselteceğiz hem alttan daha güçlü hakem yetiştireceğiz. Bunu yapmak zorundayız yorumu yapmış. Sancar Bey, mesajı yazdınız sildiniz Sancar Bey, ben de isminizi okudum valla. Kalp gelmiş, uzun zamandır gelmeyen Liverpool'dan kalp gelmiş. Çok teşekkürler, çok çok sağ olun. Her şey neden bu kadar kirli, neresinden tutsak elimizde kalıyor, liyakat böyle bir şey mi? Brezilya'yı 40 yıl böyle uyutmuşlar, halka aynı şey bizde oluyor, hala uyanamıyoruz yorumu yapmış. Çağatay Hocam, Süper Kupa tarihleri yayınlandı. Teşekkürler Uğur Bey bilginiz için. Hiç merak etmeyin, hepsini söyleyeceğim. Bunda da aynısı olur diyor Murat Bey. Bu süreçten fazla bir şey beklemeye gerek yok. Serdal Bey de yazmış. Hala ümit olan var mı? Biz bu gruptan sıfır çekeceğiz ama olsun. Kulüpçülük ön planda diyor. Montella başarılı yorum yapmış. Orada da bir ironi var. Manisa'dan Yenal Bey'e teşekkürler. Güzel bir tasarım yollamış. Çağatay Hocam selam. Montella değişiklik olursa Fatih Terim ile temas olabilir diyorlar. Dinleyicimizin ismine bakıyoruz. Behzat Ataç da öyle bir yorum yapmış. Bugün son yayın değil. Ramazan Karakaya, sakın son yayın deme Çağatay Hocam demiş. Bugün son yayın değil. Kral Çıplak yorumu diyor, bütün derbilerde Yasin Kol'un görev alması çok büyük tesadüftü demiş. İsminizle lütfen yazar mısınız? Yani Adri Bulari diyor ama bilemedim. 0212 273 1010 çok mesaj geliyor. Ben bu arada kimi unuttum ya? Vallahi Ümit Özat'la Melih Şendil'i unuttum desem size. Daldık yayına. Acaba şu an müsaitler midir? Yoldalardı. Bakalım acaba Melih Şendil ya da Ümit Özat, şu anda canlı canlı arıyorum. Bakalım acaba Melih müsait mi?
2: Bir... Alo.
1: Melih'ciğim selam.
2: Merhaba ya, Çağatay. He,
1: kusura bakma ya, vallahi billahi unuttum. Sen de yoldasın, müsait miydin?
2: Müsaitim.
1: Ümit Özat'a da çok selamlar olsun. Sevgili Melih, ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Yollar nasıl?
2: Aksaray. Onu konuştuk. Aksaraylı bir şoför arkadaşımız geldi, bizi aldı sağ olsun. Dedim ki yani bir Laleli Aksaray acaba, dedim sizinkiler mi zamanında oraya yerleşmişti? Evet abi dedi. Aksaray dolmuşçuların o özellikle Yeşilçam repliği kulaklarımızda.
1: Evet. Aslında senin çok repliklerin aklımızda da sevgili Melih. Her maçını keyifle dinliyoruz. Keşke daha çok maçı anlatsan. Sevgili Melih, dün şeye baktım, böyle yabancı basına baktım. La Gazzetta dello Sport diyor ki Türkiye'nin İtalya karşısındaki kötü performansı teknik direktör Montella'nın görevini tehlikeye attı. İtalyan hoca Kasım ayını bile göremeyebilir demiş. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz bu konuda?
2: Vallahi Belçika maçı 4-0 yenildik mesela, ne olacak sence? Hoca kalır mı?
1: Yani ekime de kalmaz.
2: Yani sonuç itibariyle şey değil. Montella yani bilmiyorum ya, geçen Ümit Hoca ile yayında da konuştuk, o kadar çok hatası var ki üst üste, yani o kadar böyle olmayacak duaya amin denmez deriz ya hani Anadolu'da. Ya yok abi, olmuyor yani, bu takımda bir değişiklik lazım. İlhan Fakılı'yı çağırıyor takım, yeni isimleri çağırıyor takım. Yani Kerem kötü futbolcu değil ama 5 metreden de o golü kaçırırsan olmaz arkadaş. Yani santrforsuz bir milli takım asla benim düşünebileceğim bir şey değil. Biz İlhan Mansızlar'la falan büyüdük abi. Bizim sürekli yani ileride bir golcümüz vardı A milli futbol takımımızda. Sen bütün fabrika ayarlarınla oynarsan bence yavaş yavaş sonunu hazırlıyor.
1: Peki yani doğru bir kadro tercihi olsaydı Fransa-İtalya maçının sonucu değişir miydi Melih Şendil?
2: Fransa değişmez, bunu anlayabilirim. Fransa efsane bir takım. Ama diğer tarafta İtalya'da o 30 dakikada yenilen 3 gol var ya, evet, o halı saha maçında olmaz.
1: Aynen
2: yani öyle. Sen ben bir takım kursak o 30 dakikada öyle 3 tane gol yesek kesin birbirimize girerdik yani. Ama mesela ben Amini futbol takımında bunu da görmek istiyorum. Bir reaksiyon gösterin, bir birbirinize bağırın, bir çağırın. Yani bir nasıl söyleyeyim? Üzerlerinde ölü toprağa, hiçbir reaksiyon yok, isyan eden yok. Oradan bir abi çıkacak, kimse o abi işte kaptan Merih midir, başkası mıdır? Beyler bir silkelenin ya, ne oluyorsunuz falan diyecek. Hiç öyle bir havaları da yok Çağatay.
1: Ya bir Arda vardı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Montella'nın yanına gitti, şöyle yapalım dedi galiba.
2: Vallahi Montella ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum yani. Barış... çocuk 50 kere falan amili futbol takım formasını giymiş. Çocuğun suçu. Dördünden sonra.
1: Evet, sesin de gidiyor ama.
2: Ya bu kendi takımında en uçta oynayan bir adam olsa Barış. Hani gol kaçırsa Barış'a keseriz faturayı değil mi?
1: Evet.
2: Ama böyle değil abi yani. Bu tamamen hoca tercihinin yanlışlığını gösteriyor.
1: O da futbolcu etkiliyor değil mi Melih? Yani orijin yerde oynatmadığında artık özelliklerini de birazcık kaybetmiş olabiliyor yani.
2: Şimdi ben Musa Çözer'in koltuğuna oturayım, maç rejisi yapayım, Musa abi de maçı anlatsın. Ne o? Aynı yerde görev yaptık 30 yıl. Olur mu? Ben yapabilir miyim Musa abinin yaptığı işi? Musa abi benim yaptığım işi yapabilir mi? Ya da pilot altı çalışayım ben, kameraman. Ha, bir şeyler gösteririm ama yine de o bizim tecrübeli abilerimiz gibi mümkün değil.
1: Evet. Ya bu Vinicius Junior meselesi var ya, sana ne kadar çok soru gelmiş biliyor musun? Melih abi ne der diye.
2: Vallahi ne diyeyim abi, yani öyle komplo teorileri var ki artık doğru mu gerçek mi, realiteyi unuttuğumuz bir çağdayız. Yok işte dövmeleri farklıymış da şöyleymiş de odur da budur da, hiçbir bilgim yok yani. Ama bizim asıl içerideki bu MHK'deki deprem 1300'den çok daha önemli.
1: Evet, şimdi devamlı sorular geliyor. Ümit Özat'a inanılmaz selam geliyor dinleyicilerimizden.
2: Aleyküm selam.
1: Buradan da iletirsen çok mutlu oluruz. Tabii Belçika-İtalya karşılaşması var. İkisi de deplasmanda. Bunlar için de bir şeyler söylemek ister misin Melih Şendil?
2: Vallahi aynı kafayla çıkarsak maçlara yine bir üçlük dörtlük olma ihtimalimiz çok yüksek, söyleyeyim sana. Ama artık bu kadar şeyden sonra bu MHK depremi, federasyon başkanı kalacak mı? Ondan sonra değişiklik, revizyon, yeni çocukların, yani çocuklarda özgüven diye bir şey kalmadı Çağatay.
1: Evet.
2: Yani A Milli Futbol Takımı oyuncusu çıktığında orada şey olması lazım değil mi? Böyle bir liderlik gösteren, ülkenin en iyisisin sen sözde. Ama elleri ayakları titreyecek. Yani bir tek Arda'yla da nereye kadar gideceğiz? Kaleci Altay'a ayrı bir sayfa açıyorum. Yani kaç maç oynamış da Altay kaleyi hak ediyor. Berke'nin ahını aldığını söylüyor Ümit Hoca. Vallahi yerden göğe haklı.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Yani Berke çok daha formda, çok daha iyi.
1: Ümit de doğru söylüyor bence.
2: Ya Ümit Hoca geçen çok güzel bir şey söyledi Tandem Sports'ta. Dedi ki ya dedim Ela abi dedi. Ben dedi bu Montella'yı dedi sürekli Ali Samiyen'de İnönü'de Saraçoğlu'nda görüyorum dedi. E şimdi gittin Ali Samiyen'e. Sen de Montella'nın yardımcısısın. Kimi izleyeceksin abi? Fenerbahçe'ye gittin, kimi izleyeceksin? İki tane yerli anca oynuyor, oynamıyor diyelim, tamam mı? Beşiktaş da aynı şekilde. E abi sen git bir Iğdır'la maç izle, bir Erzurum'la maç izle. PTT birincilikten bir tane adam çıkar ya. Kaç yıldır buradasın? Adana Demir'den beri ülke futbolunu tanıyorsun. Ya bir tane adam çıkartamaz mısın ya? Galatasaray'a gidiyorsun, 8 yabancı, 9 yabancı, Fenerbahçe, Beşiktaş aynı. Haksız mı Ümit Hoca? Ya neyi seyrediyorsun onu söyle bana. E Abdülkerim senin topçun, Uğurcan senin topçun. Ne yapacaksın yani, neyini seyredeceksin? Onları seyredeceğine git bir Eskişehir maçı seyret. Bir Bursa maçı seyret. Oradan bir altyapıdan, Menemen'den bir çocuk çıkar mesela. Mustafa Kemal Paşa'dan bir stoper çıkar. Birini bul, birilerini monte et. Yani sürekli kendi takımlarında oynamayanlar, Oğuz Fenerbahçe'de yedek 11 oynuyor. O kadar tuhaf bir kadro seçimi, 4-6-0 anlayışı, yani baştan sona dökülüyoruz Çağatay. Yani neresi doğru bilemiyorum yani.
1: Dinleyicilerimiz seni çok özlemiş Melih Şendil, onu da söyleyelim. Radyoyu bıraktı, kendisini özetti. Özellikle Abdülkerim abiyle muhabbetleri bir başkaydı diyor Melih Şendil'in. Melih Bey'e göre milli takımın forvet kısmında kim oynamalı sorusu var. Bir de çok ama çok soru var. Diyorlar ki Çağatay Hocam ne olur sorar mısın Melih Bey'e, teknik direktör adayı kimdir?
2: Vallahi aslında hani onu konuştuk maçı seyrederken de, hani Fatih Hoca devre arasında aşağı mı inse diye. Montella da yukarı Ender'in yanına çıksın, yoruma devam etsin diye. Yani onu konuştuk ama bilmiyorum, şu an sanki Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yakın gibi duruyor bana, milli takımdan ziyade.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Olabilir. Yani Fatih Hoca bütün tuşlara basıyor. Onun tecrübesine tabii ki ihtiyacımız var. Amilli futbol takıma da mutlaka ama mutlaka yerli bir teknik direktör lazım. Bana Iğdır maçını da seyreden adam lazım. Erzincan maçını da seyreden adam lazım. Yani bu olmuyor abi. Olmuyor. Yabancıyla olmuyor. Montella ile de olmadı. Ki Montella diyeceksin ki Adana Demir'den beri tecrübesi var. Türk futboluyla ilgili. Ama olmadı kardeşim.
1: Evet. Yani o zaman milli takımımız kayalıklara doğru sürükleniyor mu bu yolu?
2: Hem de nasıl kayalıklara doğru, bence oturdu bile. Yani oturdu. Artık sahil güvenliğe meydan çekmek lazım. Gelip kurtarsın şeyi.
1: Bu gemiyi, bu gemiyi kim kurtarabilir Melih Şendil?
2: Vallahi bak, futboldan gelen adamlar. Müteahhitler değil. Çok net söylüyorum. Nasıl ki bir Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da futbolun başındaki insanlar gerçekten futbolun bütün sıkıntılarını çekmiş, rötar yemiş, tribün kavgası görmüş, çok affedersin tükürüklü köfte yemiş. Yani o insanların federasyonda görev alması lazım. Fakat şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun tek yaptığı iş var. 250 tane teknik direktörü takımlara dağıtmak. Ya bu bizim evladımız, hadi o çalıştırsın. Öyle bir şey değil. Federasyon senin işin bu değil. Yani federasyonun korkunç bir geliri var. Git şimdi Riva'ya, 200 tane orada makam aracı görüyorsun siyah. Olağanüstü şeyleri var. Bizim yayıncı kuruluştan daha zengin bir otoparkları vardı. Parayı biz veriyorduk. Sonuçta federasyon benim kiracım, ev sahibiyim ben, öyle düşün. Nasıl benden daha zengin olabilirsin? Ya biz ulaştırmanın aracıyla gidince utanıyorduk yani. Diyorduk ya baba, bu ne kadar büyük bir şey.
1: Aksaray.
2: Aynen öyle kardeşim yani. Şimdi gerçekleri bunlar. Federasyonun mutlaka ve mutlaka biraz tasarrufa gidip takımlara hangi isim teknik direktör olsun kavgasından sıyrılıp yerli teknik direktörlere güvenmesi, ama her şeyden öte MHK düzenini değiştirmesi lazım. MHK'nin başına da böyle eli sopalı bir adam lazım, eski bir hakem. Şimdi bu İngiliz olmaz diyorlar. Neden? Adam iki ay önce hakemliği bıraktı. kanuna göre bir yıl önce bırakmış olması gerekiyor. Fakat buna da başka bir şey çıkartırsın, Taylor'la devam edilsin bence, MHK başkanı olsun. Zira Barış'ın gördün işte kendini yere atmasını. Evet. Yani artık bu bir refleks haline gelmiş. Ha bunu Fenerbahçeli, Beşiktaşlı yerli futbolcular da yapıyor. Çünkü özellikle kendi evlerinde oynadıklarında baba at kendini yere, kaleci kırmızı kart, penaltı, oh ne güzel dünya. Ama Avrupa'da tel tel dökülüyoruz onun karşılığında. İkili mücadelelerde dikkat et, ayakta kalan sadece Avrupa'da oynayan futbolcularımız. Arda'ya da dalıyorlar. Arda yine ayakta kalmaya çalışıyor. Çünkü bir kere iki kere öyle düştü kalktı, baktı ki ha baba dedi ya Avrupa'da böyle olmuyormuş bu. E fizik gücümü düzelteyim. Ondan sonra ben de ayakta kalmaya çalışayım. Çatır çatır maç yöneten bir İngiliz hakem gözümüzün pasını sildi son milli maçta. Malta yani bu hakemlerin iyi niyetle yaptıklarına da inanmıyorum artık yani. Bu kadar çok hatalar oldu, bu kadar çok şeyler oldu. Hani insani görmüyorum ben bu hataları. Şu an işte Cumhuriyet Savcılığımız el attı. Bütün materyaller inceleniyor. İnşallah sonuna kadar giderler ve oradan böyle bir temiz sayfa açılır.
1: Sezgin Bey diyor ki Çağatay Hocam, Melih Şendil'e ne sorarsanız sorun, futbolla alakalı ne kadar akıcı ve ne kadar güzel şeyler tespit ediyor. Neden? Çünkü futbolun içinden geliyor. Türk futbolu ne zamanki futbolun içinden gelen yöneticilere, başkanlara kalır, o zaman Türk futbolu düzelir. Düzelmemesi için hiçbir sakınca yok. Kendisine de selamlar gönderiyorum demiş.
2: Aleyküm selam. Dinleyicimize çok selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum övgüsü için. Ya bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Şimdi biz Tandem Sports'a yayındayken benim hiç görmediğim bir şeyi Ümit Özat görüyor mesela. Adam işin içinde ya, yani ta böyle en alttan en üstte milli takıma kadar gelmiş. Orada biz 15 kişi maç seyrediyoruz. Hadi be diyoruz ondan sonra. Sen ne zaman dikkat ettin bu detaya diyoruz mesela. Ya bu çok net bir şey. Ama sen sürekli futbolculara villa vereceğim, yeni projeler var, bilmem ne inşaatı, başka ben inşaat dışında bir şey duymuyorum ki Türk futbolunda. Bir proje duydun mu sen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan? Bu sadece İbrahim Başkan'dan başlayan bir şey değil. Daha öncesinde de ben 40 yıldır futbolun içindeyim, futboldan çok iyi anlarım. Baba öyle bir şey yok. Yani futbolu içinden olmak, futbolun her aşamasında dediğim gibi tükürüklü köfteden seyahatlerde rötarlara, uçağa kaçırmaktan karda kışta zincir takmaya kadar futbol böyle bir şey. Bunun içinde futbolun içinden gelen adamların Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yurt dışında nasıl yapıyorlarsa, bir Rumeniye örneği her zaman söylüyorum. Bayern Münih bu adamı yönetici yapmadan önce 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne psikoloji, empati, sosyoloji eğitimine gönderdi. Rumeniye futbolu bilmiyor mu? Yani daha 1000 tane böyle isim sayabilirim Avrupa futbolundan. Yani Rui Costa mesela, Rui Costa az mıydı da futbolda şey, daha mı az PlayStation oynuyordu da L1 üçgeni bilmiyordu da mı eğitime gitti? Yani çok bu kadar, o kadar çok örneği var ki bu işin. Sonuçta biz de baba o bizim evladımız, o bizim hemşerimiz, o da bizim oralı falan. Abi sizin oralı da şimdi ben Konya, Aksaray oralardayım, Anadolu'nun tam ortasındayım şu an. Buradan futbolcu yetişmiyor mu? Buradan futbol adamı çıkmıyor mu abi?
1: Dönüşte bir forvet alıp gelir misin Melih?
2: İnşallah. Şimdi belki Aksaray Belediyespor'u da bir ziyaret edersek orada bir bakarız antrenmana, bir 7 numara 8 numara bir şey buluruz belki.
1: Beyoğlu'ndan Erdem diyor ki gençliğimin kahramanı Melih Şendil'e sevgiler demiş. Ya Melih çok genç.
2: Estağfurullah.
1: Daha çok genç.
2: Yok, gençliğinin kahramanı gençliğin olduğum doğru. Yaş oldu 57 kardeşim.
1: Olsun ya, daha baharındasın. İkinci bahardasın Melih.
2: Aynen, dijitale attık kendimizi.
1: O zaman şimdi Aksaray'a doğru gidiyorsunuz sevgili Melih Şendil. Senin de Ümit Özat'ın da yolu açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yayınımıza da katıldığın için ayrıca teşekkür ediyorum sana.
2: Rica ederim. Ümit Hoca'nın da selamları var bütün dinleyicilerimize. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun.
1: Aleyküm selam. Görüşmek üzere Aksaray'dan. Boş dönmemen ümidiyle Melih Şendil.
2: Aksaray'dan da ne alınır bilmiyorum ki. Yani Mevlana şekeri. Yarın Mevlana'yı ziyaret edeceğiz hocam da dönmeden önce. Yani ancak Mevlana şekeri ya da kabak çekirdeği burada meşhurmuş. Dur bakalım. Radyoya kabak çekirdeği getireyim mi?
1: yok. Kabak tadı vermesin şu anda. Saray helvası falan olur. Ne bileyim. Vardır bir şeyler Melih.
2: Ya şimdi saray helvası falan da hani biz böyle halkın içinden gelen insanlar için normal de Cihan Dişli'ye yakışmaz. O yüzden de
1: daha onun tadına damağına göre bir şey buluruz. Görüşürüz Bilişim. Sağ ol, çok çok teşekkürler. İyi olsun.
2: Sevgiler Çağatay, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Evet, Melih Şendil'i de uğurladık. Vay, ne bağlantılar yaptık değil mi? Hepsi böyle top isimler. Şampiyonlar Ligi gibiydi. Yağız Sabuncuoğlu, Levent Tüzemen, Melih Şendil, Ümit Özat. Vallahi şu anda şu mesajları acaba ben nasıl okuyacağım diye bir an saate baktım, reklam arasına baktım. Ama bir yerden tabii ki başlamamız gerekiyor. Dinleyicilerimiz başımızın tacı. Sağ ol, çok teşekkürler abi demiş Ersin Aktaş. Yılmaz Hoca'yı bağlamamı istemiş de Yılmaz Vural'dan bahsediyor. Yılmaz Hocamı 3 keredir arıyorum. 3 keredir telefonumu açmadı. Yılmaz Hocam, beni duyuyorsan işte bu Türklerin ayak sesleri. Gelelim sizlerden gelen mesajlara, devam edelim. Muhammed Aydın. Oo, Melih Bey oğlumun isim babasıdır. Kendisinin Halit Ruhiyesinden dolayı eşimle isim bakıyorduk. Dedim Melih Şendil var. Onun mizacına uygun duruşunu beğeniyorum. İsmi Melih olsun dedim ve öyle oldu. Size ve Melih Bey'e selam demiş. Vallahi bunu Melih'e biraz sonra, sevgili Şendil'e yayın bittikten sonra söyleyip o da çok mutlu olacaktır. Bir daha olursa Çağatay koyun diyorum. Yine bakıyoruz. Evet, dinleyicilerimiz bir yandan kabak çekirdeğiyle beni de dinliyorlarmış. Evet, Yaşar Bey, sizin bu esprileriniz diyor. Keşke olmasaydı Yaşar Bey ama mecbur tutamıyoruz. Bazen olabiliyor. Sen de bizim başımızın tacısın. Türk futbolu çok temiz günler görecek elbet. Çağatay abi yorumu yapmış. Şu anda da telefonlarım çalıyor ama bilmiyorum. Şu anda yayındayım, canlı yayındayım. Kimin aradığını da bilmiyorum. Söylemiş olayım.
3: Güvenlik.
1: Evet abi. Evet. Tamam, sonra ama şu an canlı yayındayım. Çok teşekkürler. Güvenlikten de arandık. Duyduğunuz gibi. Burada her şey interaktif. Değerli dinleyenler. Güvenlikten de arayabiliyorlar. Çay ocağından da arayabiliyorlar. Yurt dışından da arayabiliyorlar. Yayınlarınızı yurt dışında olduğunda IP üzerinden takip ediyorum demiş. Ha, o zaman adribulleri gerçek. Zafer Bey 50 küsür. Zafer Bey'in sorusuna da cevap verelim. Bir gün işi iyice abartıp devlet başkanlarını bağlayacaksın diye korkuyorum Çağatay Hocam demiş Volkan Bey. Sağ olsun. Hocam Yılmaz Hoca'nın telefonunu at, ben arayayım demiş. Eyüp aldırmaz. Çok teşekkürler. Bence bakmayacaktır. Ama demek ki işleri güçleri vardır. Yılmaz Hocamız yoğun. Sizin... Kanal dışındakiler çalışıyor ama sizin yayınınızda kesiklikler oluyor demiş. Peki, bunu da bir kenara not edelim. Kabak çekirdekleri fazlaca gelmeye başladı. Sesini buradan duymak güzel diyor. Melih Bey'den bahsediyor. Evet. MHK Başkanı'nı merak ediliyor. Evet, sizi Ziya Bey mesajını yollamış. Devam ediyoruz. İsimler Muhammed Bey de yazıyor bir yandan. Selam Çağatay Hocam, Umut ben. Melih abiye çok selamlar. Umut Bey, hepsini söyleyeceğim. Selamlar. Hamit Altıntop da futbolun içinden geliyordu ama yönetemedi demiş Sinan Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. Çok mesaj var. Sayın Ünlü'ye çok teşekkürler. Yukarıdan aşağıya devam ediyoruz. Sizin sorunuzu cevaplamıştım Ramazan Bey. Yayının sonunda bir açıklama yapacağım. Evet, bununla ilgili. Diyor ki abi, bütün takımlar antrenman hazırlık maçı yaparken Galatasaraylı oyuncular 5 gün izinli, üstelik takım da çok kötü ve kondisyon yok diyor. Başka Ramazan Bey bu. O da paylaşmış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam. Dün çok önemli açıklama yapacağım demiştiniz. Evet, yapacağım. Programın ilerleyen dakikalarında. Mesajı bayağı yumuşattınız ama neyse, seviliyorsunuz demiş. Murat Bey, tabii okunacak mesajlar var. Okunmayacak mesajlar var. Çağatay Hocam selamlar, saygılar, Namık ben demiş. Namık Bey, bizden size sevgiler, saygılar. Ülkemizde hesap neden takımın hocasına kesiliyor? Bizim futbolcularımızın çalışkan olmadığını, antrenman yapmayı sevmediğini, kendini geliştirmeye önceliği almadığını niye söylemiyoruz? Bu gerçekle neden yüzleşmiyoruz? Bir de futboldan gelen futbolu yönetsin. Bu masal da son bulsun. Dürüst, çalışkan insanlar başta olsun. Yönetsinler futbolumuzu diyor Mustafa Bey. Abi ben de sana bunu atayım demiş. Ha, canımsın, sağ ol, çok teşekkür ederim. Böyle kalpler geldikçe kalbimiz daha bir heyecanla atıyor. Evet, yarın sabah, ha şu an açtınız, tamam şimdi oldu. Yarın sabah saat 9:20 geçe HT Spor'da Habertürk ekranlarında olacağım. İzlerseniz çok mutlu olurum. Benimle birlikte bana da mesaj atarsanız sizi orada da hissetmek isterim. Galatasaray bu süreçten mağdur çıkar diyor Murat Bey.

Bey, çok teşekkürler. Bir aile faciasına neden olmayalım. Orkun laf olmasın diye sakat sakat oynadı. Şimdi geri dönüyor. O kadar yazıldı ki sakat sakat oynamıyor diye. Ama Oğuzhan Bey yazmışsınız. Orkun kadroda yok bugün. Bunun bilgisini de vereyim. Yani taze bilgi olarak. Yeni bir hoca gelmeli diyor dinleyicimiz. İsmini yazmamış ama bakalım WhatsApp'tan. Kadir Topaloğlu. Kimmiş adayları? Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fatih Teke ve bazı oyuncularla da vedalaşmalıyız. İlhan Fakılı, Ali Habeşoğlu, Yusuf Akçiçek, İshak Vural gibi oyuncular milli takıma monte edilmeli diyor. Bu arada İshak Vural da iyi futbolcu. Çağatay Bey, sizi keyifle dinliyorum, bir yandan İstanbul'u izliyorum. Harika bir yer. Karşısı mı burası? Yani karşısı derken Anadolu'ya göre düşündüm ama Tarabi tarafı olabilir mi? Onu da yazarsanız çok mutlu olurum. İsminize yazmamışsınız. Mertkan Bey. Benden yakışıklı bir dinleyicimiz daha. İyi yayınlar demiş. İzmir'den Sancar Bey. İzmir'e de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok mesaj var. Vallahi hepsini inanın yetişmeye çalışıyorum. Yetişebildiğim kadar. İsimler. Abi selamlar. Nejat Denizsel. Milli takımın başına Okan Hoca gelsin demiş. Galatasaray'ın başına da Arda Hoca gelsin demiş. Bana göre o da yorumunu yapmış. Çağatay Hocam selam. Çorum'da teknik direktör Uğur Uçar ayrılış nedeni nedir? Bilgi alabilir miyim demiş Sivaslı İlhami Bey. Karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Bu bilgiyi verelim. Çünkü konuşulduktan sonra oldu bunlar. Adem Bey de katılmış. Hocam yukarıda attım. Şu pozisyonda bir şey var mı demiş. Yok, oyuna devam. Yine teşekkürler. Çağatay Bey bir daha olmaz. üç erkek çocuğu var. En son kızımız oldu. Araba alacağım dedim, öyle ikna ettim. Melih, o da 10 yaşında. Ben de 50 oldum. Yaşım zor demiş. Neyse artık. Çocuklarınızın olursa ismini koyarsınız. Ben zaten latife ediyorum. Buradan son mesajları da okuyalım, artık araya gidelim. Bir saattir de konuşuyoruz. Onu bağlayamayız, oradan çekmiyor çünkü dinleyicimiz. Dur, ismini espri yapmış da dinleyicimiz. Bakalım isminizi de söyleyeceğim. İlker Karanfil. Oradan çekmiyor. Harikasınız ya. Vallahi araya gitmek durumundayım. İnanın kendi cep telefonumdan sizlerin mesajlarına bakmadım. O kadar çok var ki, ama araya da gitmemiz gerekiyor. Unutmayın, son bir saatte yine çok ama çok önemli bilgiler, çok önemli haberler, çok önemli bağlantılarla Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Bizlerden ayrılmayın. Orada mısınız? Orada olduğunuzu tahmin ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde tüm görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Neyle ilgili paylaşabilirsiniz diye sevgili Çağatay, Çağatay Hocam ne diyorsanız şunu paylaşabilirsiniz benimle. Mesela Belçika ve İtalya maçları için skor tahmininiz nedir diye sorsam size. Belçika ve İtalya maçları için skor tahmininiz nedir? Milli takımda ne değişmeli? Sizce hangi oyuncular öne çıkmalı? Herkes kendi penceresinden bakıp düşüncelerini biraz önce söylediğim iletişim kanallarından, yani 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde benimle paylaşırsa çok mutlu oluruz. Bu arada dün birisi bir cep telefonumu sordu da benim bir telefon bayine gitmiştim. İsmini de söylemeyeyim. Şu an beni dinlediklerini de biliyorum da 273 10 10 dedim ya cep telefonuma. Düşünün yani. Evet sevgili mikrofon delisi Şenol, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Liyakat yönetimden hocasına, oyuncusundan menajerine kadar uzanan bir sorunu varken bu düzenin değişmesini beklemek Nasrettin Hoca'nın göle maya çalarken dediği gibi oluyor demiş, ya tutarsa. Liyakat mı acaba, o liyakatı lirakat olarak mı anlıyorlar? Bir de bunu sormak lazım.
Merhaba Çağatay Hocam, İstanbul'dan Şener Acar. Yayın arşivini nereden bulabilirim?

size. İlk yayınınızı dinletmek istiyorum ama başaramayacağım sanırım. Bir yıl oldu, arkadaş, dost gibi olduğunuz hepimize, hayatımıza, her şey için çok teşekkür ediyorum demiş. Vallahi bu mesaj için Şener Bey, size o kadar çok teşekkür ediyorum ki bugün Hüseyin Mecit de Instagram'dan mesaj attı, DM'den. Bugün gerçekten bir yıl oldu. Bir yılda sizlerle birlikteyim ve o kadar mutluyum ki, o kadar sizin gibi insanları tanıdık ki, yani şurada iki saatte interaktif de olsa karşılıklı duygularımızın birbirine geçtiğine inanıyorum. Ben hep şunu söyledim, çok içten çok samimiyim. Benim keşke etrafımı tanısaydınız da bu kadar sene sonra ne demek istediğimi o insanların ağzından keşke dinleseydiniz, ama ben her zaman şunu söylüyorum, insanlar hisse senetleri biriktirir, biriktirir bir köşeye, ama ben hissi senetler biriktiriyorum, inanın. Benim hayatım da böyle işte. İyiler bir gün muhakkak kazanacaklar. Çağatay Ben Ali, bazı yayıncılar çıkıyor diyor ki Ferhat Gündoğdu İbrahim Hacı Osmanoğlu ile birlikte geldi. Bildiğim kadarıyla da vardı bir ya da iki sezon önce. Evet, vardı Ali Bey. Yine Ferhat Gündoğdu MHK başkanıydı. Belçika 7, Türkiye 1, Montella gidene kadar rakipleri tutuyorum demiş dinleyicimiz. Bu kadar da olmasın ya, yani yapmayın. Hocam bence Belçika maçında yine kötü kadro seçimi yaparak görevine son verilmesi tarafında olacak Montella. Skor tahminim 2-1 Belçika diyor Sadullah Bey. Bunları not alıyorum. Bak yarın kim tutturduysa onu buradan tebrik edeceğim. Delfin Dani, Belçika 1, Türkiye 1. Devam ediyoruz. Abi çok şaşırdım vallahi demiş Murat Bey. Şaşırmanıza gerek yok. Önemli olan hissettiğin yaşlı olmak değil mi? Belçika 3, İtalya'da 3-0 yener bizi diyor Erkan Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Harikasınız. Yarın sabah dedim ya 09.20'de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Ben Hasan, bu önemli bilgiyi kaçırdın mı demiş. Kaçırmadınız. Biraz sonra yapacağım anonsumu, merak etmeyin. Selamlar abi, İstanbul'dan Fatih ben. Milli takımda İsmail Yüksek'i nasıl buluyorsunuz demiş Fatih Bey. Soru için teşekkür ediyorum. Ben İsmail Yüksek'in özellikle mücadele gücü yüksek olan karşılaşmalarda orta sahada muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani son İtalya maçında bence İsmail Yüksek o 11'de olmalıydı. Yılmaz hocam açmaz abi, meşgul etmek istemiyor, teklif bekliyor olabilir demiş. Çalıştırmadığı takım kaldı mı acaba Ziya Bey? Ben hatırlıyorum, tekerlekli sandalyede maç devam ederken tribünlere yumruk şov yapıyordu ya. Maç devam ediyordu. Allah'ım ne kadar mesaj var. Hepinize çok ama çok teşekkürler ya. Cansınız vallahi de billahi de. Büyük bir uzun, çok uzun mesajlar. Onları lütfen kısaltır mısınız? Zekeriya Pınar, sizden rica edeceğim. Hüseyin Bey'in hiç umudu yokmuş. Belçika ilk yarı 2, ikinci yarı 5 olabilir demiş. 5 de olmasın ya vallahi. İyice içimiz şey olmaz, karartmayın. Türkiye Belçika maçında kesinlikle kazanır demiş. Dinleyicimiz ismi nedir? Gürcan Ercan. Çünkü genelde 3. maçlar, ilk 2 maç kötüyse kesin kazanıyoruz. Şu an gündeme gelecek olursak, denetleyen ile denetlenen farklı birimler var. Belki Türk futbolu da o zaman bir yerlere gelebilir demiş dinleyicilerimiz. Belçika 1, Türkiye 4 demiş. Kerem Orkun, Arda İstanbul'dan İbrahim İncir. İnşallah dediğiniz gibi olur. İncirler olana kadar galip gelseydik bari. Okumadınız, bu çok önemliydi yazmışsınız ama mesajınız çok uzun ve önümde yüzlerce mesaj olduğu için de sizden kısaltmanızı rica ettim. Bana da yardımcı olmanız için. Milli takımla Fatih Tekke veya Aykut Kocaman gelmeli. Herkes görevden alınmalı Çağatay abi demiş. Seni sevmeyen ölsün mesajı da gelmiş. Kim söylüyordu o şarkıyı? Seni sevmeyen ölsünü. Haydi cevaplayın.
Abi iyi yayınlar. İstanbul'dan Emre, Belçika maçını 3-1 alırız. İtalya maçı da 2-2 biter diye düşünüyorum. Ne güzel şeyler yazmışsınız Emre Bey. Keşke aklınızdan geçen, kalbinizden geçen şeyler gerçekleşse. Merhaba 02 yorumu yapmış Kadir Tam Yürek. 2-0 mağlup olacağımızı yazmış. Eyvallah yazmış dinleyicimiz. Güle güle peki. Korkmayın 5 atarız demiş. Sanki çok attınız. Hani 5 olmasaydı da 1-2 yazsaydınız. Aykut Kocaman getirilmeli. Ben de katılıyorum. Bu futbolda Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu var diyor dinleyicimiz. İsminiz yok WhatsApp'tan tabii ki bakıyorum. Zekeriya Bey valla şöyle söyleyeyim, bakın Yunanistan'ı izleyin. Yunanistan çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. En son Almanya maçında Almanya'yı deplasmanda yenen, 2 gün önceydi galiba, ben de maçı izledim. Bir izleyin. Ondan sonra bana cep telefonuma baktım da durmuyor çünkü. Sizlerden gelen mesajları bakacağım. Evet, Orkun Kökçü'nün zaten bugün olmayacağını söyledik. Teşekkürler bilgiler için. Gülen dinleyicimiz var. O da güzel. Kadir Bey diyor ki ben deplasman sanıyordum maçı. Tahminim 2-0 kazanırız. Deplasmanda zaten. Ayaklarımız yere sağlam bastığında her rakiple başa çıkarız. Kenan Köroğlu. Çağatay Hocam kolay gelsin. Ceylan söylerdi. Vay, gençliğimizin şarkısı diyor. İstanbul'dan Yetkin. Tebrik ediyorum. Seni sevmeyen ölsün. Beğenmediğimiz Aykut Kocaman Konya'da harikalar yarattı. O yüzden diyorum demiş. Evet, ben anladım zaten. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Mehmet Nuri Akort İstanbul'dan. Türkiye Belçika'yı yener, içiniz rahat olsun, ama sağ açıkta Barış Alper'i forvete, Deniz Gül'ü sol açıkta da Kerim'i oynatsın, orta sahada İsmail, yani güzel bir kadroyla biz yeneriz bu Belçika'yı, hiç sıkıntı yapmayın, moralinizi de bozmayın diyormuş Allah'ın izniyle diyor Muhtar. Evet, demek ki lakabınız Muhtarmış. Şunu da eklemek isterim. Milli takımın başına şu anki jenerasyona Fatih Terim kesinlikle çok ciddi bir ilaç olur. Hem saygı duyulan hem de korkulan, çekinilen bir adama ihtiyaç var. Çünkü yorumu yapmış. Müsaadenizle bir bardak su da içtim. Adana'ya gelmiyor musun Çağatay Hocam demiş. Adana'ya gidek mi? Değil mi? O geldi aklıma. Vedat Bey Beşiktaşlıymış. Gelirsem Vedat Bey inşallah notumu alıyorum, size mesaj atarım ama şu an gözükmüyor. Türkiye 3 Belçika 1 Gökhan, ben adımı yaz benim de demiş. İnşallah dediğiniz gibi olur Gökhan Bey. Adına dağlara yazdım Gökhan Bey, merak etmeyin. Milliyetçilik duygusu ölmüş, birlik beraberlik olsun, başa çıkamayacağımız kimse yok demiş. Bu duyguları biz de çok arıyoruz. Kenan Bey de Aykut Kocaman ismini yazmış. Kolay gelsin. Ben Kadir, Kütahya Tavşanlı'dan. Yabancı kuralının sonucu olarak milli takımın halini görüyoruz. Çözüm olarak yabancı kuralı kaldırılsa, ilk 11'de devamlı oynayan ve skor katkısı çok veren yerli futbolcuların primlerine ekstralar getirilse nasıl olur? Yabancılardan formayı alabilmek için ancak bu şekilde kaliteleri artar diye düşünüyorum demiş. Başkan, milli maç ne gündü ya demişler. Erdal Bey, ben başkan değilim. Bir tek lisede spor kolu başkanıydım. Maçların tarihini mi soruyorsunuz, günlerini mi soruyorsunuz acaba Erdal Bey? Cuma günü Belçika, pazartesi de İtalya maçımız var. Fatih Tekke güzel olur demiş dinleyicimiz. Sayın Yüksek, ona da baktık. Çağatay Hocam iyi günler. İstanbul'dan İsmail Türker. Ümidimizin olmadığı veya favori olmadığımız maçlardan genellikle iyi sonuç alıyorum. Sonuç alıyoruz, yine öyle olacaktır inşallah demiş. İnşallah. Ellerimizi de şöyle açalım. Bir amin diyelim. Averajı sıfırlama maçı Gebze'den Volkan. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Çağatay abi selamlar. Bugün seni yakalayabildim. Senin gibi insanların ekranlarda daha fazla olması gerekiyor. Her zamanki gibi trafikte sesinle bile huzur veriyorsun. İçimden bir ses.
biz tarafsızız. Ne olursa olsun milli takımımızın yanındayız. Türk'ün olduğu her yerde Türkler favoridir inşallah. Cuma günü kazanacağız yorumu yapmış. Çok teşekkürler. Herkesin işi gücü rast gitsin. Ferdi Bey size de çok teşekkürler. Ben sana başkan diyordum, kusura bakmadım. Yok canım, şaka yapıyoruz. Beşiktaş'ta mesela çarşıda herkes birbirine başkan der, onu biliyorsunuz değil mi? Başkan ne haber? Başkan nasılsın? Başkan hayırlı işler. Mehmet Kandemir çok teşekkürler. Ne demek? Abi bu takıma boşlarken Guardiola'yı getirmeleri lazım demiş Kaan. Bak Guardiola olursa olur. Selamlar saygılar. Sefa Köy'den, evet, Satılmış Bey. İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu kesinlikle oynamalı Çağatay Bey. Teşekkürler demiş. Satılmış Bey, siz saatçi misiniz bu arada yoksa soyadınız mı saatçi? Onu bana da bir aydınlatırsanız çok sevinirim. Mesela Ercan da saatçi ama saatçi değil şu anda. Şarkıcı. Ercan saatçi. Doğru söylüyor o yazan arkadaş. Zor geçebilecek maçları çok daha kolay oynuyoruz demiş. Hemen bak, anında yorumlarınıza yorum geliyor. İnteraktif ve pratik zekalı. Ben çok severim böyle pratik zekalı insanları ki. Muhammed Kartal, iki maçta 4-0 yenilir büyük ihtimalle. İstifa etsinler artık yorumu yapmış. Yılmaz Hocam, yorumcu olsun Belçika'da. Bak çok güzel fikir. Yılmaz Bey, tebrik ediyorum vallahi. Yılmaz Ural niye yorumcu olmuyor ki? Hepimiz ekranları başında daha keyif almaz mıyız? Şimdi bana hep Ömer Üründül gelecek. Eminim yani. Hayır, başka bir radyoya transfer olmuyorum Samet Bey. Sormuşsunuz, radyonun da ismini yazmışsınız. Ama o yazdığınız radyoda ben tam 2500 tane program yaptım. Radyo Spor'da 2500 program, hatta 2000. programımı da kutlamıştım sanatçılarla birlikte. Çok da güzel günlerdi. Rahmetli İlker Ateş'le spor kazanı yapmıştım. Allah rahmet eylesin sevgili İlker abime. 1995 ile 2001 yılları arasında Radyo Spor'da program yapıyordum. Maç bugün değil sevgili dinleyicimiz Başar Bey. Devam ediyoruz. Hocam, Lukaku keşke buradayken iyice kilo aldırsaydık. Ligde yapamadığı gol ve asistleri bize yapmasın demiş. Manisa'ya sevgiler. İtalya maçında havalarda olduğumuz için neye uğradığımızı şaşırdık yorumu yapmış Sayın Köroğlu. Hocam nerede herkese başkan derler? Sadullah Bey, Beşiktaş çarşıda, böyle esnafta özellikle şahit olmuştum. Bu federasyonun getirdiği herkes gitsin demiş. İsimlerinizde yazar mısınız İsmail Bey? Ama İtalya'da daha iyi sonuç bekliyorum diyor bir dinleyicimiz. Yaşar Bey, hocam hastayım, her yerim ağrıyor, gülemiyorum seni dinlerken. Uyumaya çalışıyorum ama bu espriler zannedersem beni daha da hasta etti demiş. Yaşar Bey, çok teşekkürler. Keşke daha farklı gömseydiniz beni. Benim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin inşallah. Şaka yapıyorum tabii, biliyorsunuz değil mi? Sizi sevdiğimden dolayı. Devam ediyoruz. Reis geldi. Reis, Fatih Terim ve spikerin Barış Alper'in yorumlarına ne diyorsun demişler. Şu anda milli maçı konuşmak bence daha önemli olur. Yorumcuya ne gerek var ki demiş bir dinleyicimiz Suat Akçı. Mesaj yazan herkese çok teşekkürler. Sizlerden gelen şeyleri unuttuk, diğer tarafa da bakalım. Instagram Çağatay Hoca adresinde Nurgül günaydın resmimizi beğenmiş, sağ olsun. Nurgülcüm, dinliyorsan bilmiyorum ama sana da buradan sevgiler. Gerçekten çok iyi bir muhabirdir, çok iyi bir gazetecidir. Yağmur çamur kar demeden oradan oraya tek bir bavulla seyahat eder durur. Emekçidir. Çağatay Hoca Instagram adresini takip eden isimler bayağı olmuş. Ramazan Doğan 1963. 1963'te doğdunuz, onu anladık. Yunus Ekici teşekkürler. Muhammed Küçük Er teşekkürler. Orkun Laçin teşekkürler. FS'ye süper kalp yollamış bize. Bahadır Sercan Ayar, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi.
Teşekkürler Instagram'dan takip alan isimlerden. İsmail Koç'a teşekkür ediyorum. Erol Şahin 1907'ye teşekkürler. Şevket Pamuk teşekkürler. Aydın Yavuz'a teşekkürler. Ekrem Akkuş'a teşekkürler. Engin Bey'i söylemiş miydik? Söyleyelim, Engin Özkan'a da teşekkür ediyoruz. Cem Çotuk, Doktor Selman Öğüt, diş hekimi. Cinok beni takip etmeye başlamış. Cihan Çelik, Eyüp Aldırmaz, çok teşekkürler, hala devam ediyor. Şenol Kahraman, çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bey, farklı Ramazan Bey bu sefer, ona da çok teşekkürler. Gelelim, Instagram'da 14 tane mesaj var, hemen sizlerden alalım. Hocam, bugün program yıldızlar geçidi gibi oldu, diğer konukları da merak etmiyor değilim. Ya aslında şöyle, Eyüp Spor'un şu anda bir imza töreni olduğu için bütün arkadaşlarım aslında orada ve imza töreninden bağlanamadılar. Çünkü size Levent Tüzemen gibi, Melih Şendil gibi, Ümit Özat gibi, Yağız Sabuncuoğlu gibi bir sürü sürpriz yapacaktım ama bugün imza töreninde oldukları için denk gelemedik. Ahmet Akar'a da sorusuna yanıt vermiş olalım. Çok güzel şeyler için teşekkür ediyorum. Erol Bey, seviliyorsun kardeşim demişler. Çok teşekkürler Erol Batmaca. Ercan Dalgıç, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır diyor. Bayram Olcay, ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz zoru seviyoruz. Kolay gelsin. Tüdanya, ooo Bayram Olcay. Tüdanya'ya kadar gittiğine göre demek ki müzik bilgisi bayağı var. Bayram Bey, teşekkür ediyorum. Türkiye 3, Belçika 1, Enver Kılıç. Cihan Bey, hocam skor tahminim Belçika 3-1 Türkiye. İtalya 2-0 Türkiye ama Belçika yener ve İtalya yener diyor. Bunlar da benim skor tahminlerim. 0 çeker ve grubu tamamlarız. Fransa da yener bizi. Çağatay Hocam bu oyunla yorumu yapmış. Bayram Özdemir, milli takımımız maalesef ki çok kötü. 20 güne yakın liglerde yok. Çok sıkıcı geçiyor. Günler tesellimiz her gün sizi dinlemek. Belçika maçı 0-0 veya gollü beraberlik yorumu yapmış. Hiç beraberlik gelmemişti. Bu da ilk tahmin olmuştu. Belçika 3, Türkiye 0. Yaşar ben Çağatay Hocam. İtalya maçındaki gibi oynarsak bizi yine yenerler. Benim hiç ümidim kalmadı. Bu oyunla benim görüşüm diyor. Hakan Bey, hocam harikasın, süper yorumcular. 2-1 alırız demiş. Nejat Yılmaz, bizi merakta bırakma kral. Sen yoksan radyo gol sonunu okumayayım. Estağfurullah. Sizler radyo gol dinlemeye hep devam edin. Torunlar benim demişler. Bakalım torunlara. Oo maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Allah size bağışlasın torunlarınızı. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yolları bahtları açık olsun tüm dinleyenlerimizin, çocuklarının, torunlarının, güzel yavrularımızın. Yarın erkek çok iyi ya. Sana söz, erkek çocuk olursa Çağatay koyacağım senin adını demiş. Yok, benim için de çocuk yapmayın canım. Vallahi o vebali alamam yani. Çağatay abi, 10 günden beri yatıyorum, grip oldum. Nasılsın abi, seni seviyorum demiş. Yunus Kalaycı, uzun zamandır yoktunuz. Çok teşekkürler. Dursun Meral, Melih abiye sorar mısın? Metin Tekin Federasyon Başkanı olmaz mı diye, ama tabii şimdi görüyorum. Çok özür diliyorum. Murat Arık, 68 Aksaray'dan selamlar kardeşim. İyi ki varsın, dinlemedeyiz demişler. Aksaray'a da selam olsun. Aksaray Aksaray. Selam hocam Cansız, ben de Malatyalıyım, saygılar demiş. Malatya'ya da, kayısı diyarı Malatya'ya sevgiler. Kanal boyunda oturdum ya. 8 sene Malatya'da, Kernek'te yıllarım geçti, evet. İlkokuldan lise sona kadar oradaydık. Sadullah Yapıcı, Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan isimlere teşekkür ediyorum. Ali Yiğit Yeldan'a da teşekkür ediyorum. Şenol Kahraman teşekkür ediyorum. Bir yandan artık cep telefonumuzu bırakıyoruz. Abdullah'a sormuşsunuz. Sevgili Apo, Abdullah Ercan şu anda uçakta ve maçlara yorum yapmak üzere havada. Hatta size şeyi de atabilirim, hani transfer gelecekken rotayı paylaşıyorlar ya. Bugün bir şey açıklayacaktın Çağatay Hocam. Evet, açıklayacağım.
Az kaldı herhalde, bir 10 dakika içinde ben de açıklarım. Belçika 5, Türkiye 0 demişler. Ali Özgedik, Ali Bey yapmayın, 5 de demeyin. Zaten İtalya'nın 4'ü zor çıkardı kaç gündür. Çağatay Hocam, MHK ne olacak? Kayyum mu atanacak? Liglerin başlaması da gerekiyor. Evet, Aykut Bey de haklı. Anca beraberlik çıkar, cuma günü bence demiş. Neslihan Hanım mesajını paylaşmış. O da çok yakından takip ediyor futbolu. Aydın Bey, Yılmaz Vural TFF başkanı olsa 30 yıldır görmek istemeyenler her gün görmek isterler artık yorumu yapmış. Devam. Hocam bir şeyi kaçırıyoruz. Neyi kaçırıyoruz? Montella'yı telefonunda bir takım şeylerle açığa çıkması gerekiyordu. Belçika maçını kazansak ne faydası var? Belçika maçını Deniz'le oynayacak diyor. Sonra İtalya maçını yine kaybedecek demiş dinleyicimiz. İsminize yazmamışsınız, Ziya Bey. Kısa mesajlar lütfen. Sizlerden ricam. Yayında okuyabilmek adına Adem Bey. Barış Alper'i milli takımın tatil modundan çıkarılması gerekiyor demiş. Evet, yazdığınız isim de Samet Bey. Sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesidir. Hocam ben Ferhat. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Milli takım önceki gruplarda hep kontra atak oyunu oynadı ve zayıf rakipleri yenebildi. Aslında haklı. Biz Dünya Kupası'na çıkmak için hangi iki takımla oynadık playoff'ta? Biri Kosova, öbürü Romanya. Karşısında yetenekli oyuncular ya da kendisi kadar mücadele eden takım oldu mu? B planı yok. Muhtemelen bu sene tek duyacağımız olumlu şey iyi mücadele ettik demiş Ferhat Bey. Teşekkür ediyorum isminizde yazdığınız için. Okuma hocam, ben de şaka yapıyorum hocam. Johnson, her yazdığımı okuma hocam. Özelden mi yazayım sana? Bir de erken gol yiyoruz. Oyuncuların modu düşüyor. Evet, 27 dakikada 3-0 oldu ya. A liginde oynayan bir futbol takımı, arkasında 45 bin kişiyi almış bir milli takım, kendi evinde ilk 27 dakikada 3 golü nasıl yeriz ya? Gerçekten nasıl yeriz? Neyse, dinleyicimizin penceresinden İbrahim İncir yazmış. Diyor ki, hemen ıslık çalıyor, oyuncularımız demoralize oluyor. Maçın oynandığı kadar oynandığı yer de çok önemli. Kocaeli'de, Bursa'da milli takıma sahip çıkmıyorsa zaten olmuyor. Montella yüzünden oyunculara destek verilmiyor demiş. Aslında çıktılar, yani ben de stat'taydım. Çok da bağırdılar, çok da destek verdiler. Ama herkesin bir beklentisi var. Zekeriya Pınar'a selam yok mu? Selam var tabii, niye olmasın? Soyadım Saat, ismim Satılmış. Çorum doğumluyum. İstanbul Sefaköy'de oturuyorum. Fanatik Beşiktaşlıyım. Bizim Çorum, Yozgat, Kastamonu, Samsun, Tokat taraflarında Satılmış ismi çok. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş Satılmış Saat. Siz de Allah'a emanet olun Satılmış Bey. Bu açıklama için teşekkür ediyorum. En sonunda hani bunu öğrendim ya. Ben de gözüm açık gitmem. Çağatay Hocam, muhtemelen 2-0 kaybederiz. Belçika maçını, İtalya maçında muhtemelen geçen maç olduğu gibi olur diyor Mehmet Bey. Metin Bey diyor ki, bence teknik direktör diyoruz ama bence bu ülkede bu kadar oluyor. Takımlarımız Avrupa'da ne yapıyor ki? Oo, Allah rahmet eylesin. Rahmet İlker Ateş'i çok dinlerdim demiş. O zaman beni de dinlemişsinizdir. Anıl Gençtürk, milli takıma hoca Fatih Tekke, yardımcı hoca Burak Yılmaz iyi olur. Böylelikle abi diye kadroya çağrılanlar da çağrılmaz. Abilin kralını da Burak Yılmaz yapar diyor Anıl Bey. Haluk Ulusoy tekrar gelsin. Türk futbolunun başına abim yazmış Oktay Bey. Ne güzel bu profil fotoğraflarınız var ha. WhatsApp'tan bakıyorum da bir yandan. Okumadığım mesaj kalmasın. Tamer Bey, Çağatay Hocam kolay gelsin. Yarım sıfır olsun, bizim olsun demişler. Ama öyle bir skor yok biliyorsunuz. Yani Belçika 3, Türkiye 1 yorumu yapmış Mehmet Küçüker. Çağatay Bey nerede? Çağatay Bey, tanımadığınız spor yazarı var mı? Belçika bize 4 tane atar demiş. Herhalde yoktur Mustafa Bey.
Selamlar hocam. Beşiktaş 2, Türkiye 3. Belçika'nın bir golünü Lukaku atar demiş.

0: İsimli Yunus Güneş. Kadir Bey yazmış. Belçika 2 Türkiye 2 yorumu yapmış. Ben sevinirim mesela bu skora. Çağatay Bey, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın düzenlediği sadece mali müşavirler arasındaki turnuva 10 Ekim'de başlıyor. Üsküdar şampiyon halı sahasında sizleri ve tüm spor severleri bekliyoruz demişler. İnşallah, vallahi bana da yakın, gelmek de isterim. Muhammed Bey, teşekkür ediyorum. Benim maçımı soranlar var. Benim bugün Göztepe'de, yarın da Fenerbahçe Fikirtepe tesislerinde 8 ile 9 arası maçım var. Hazırlık maçım. Hocam iyi yayınlar, nice yayınlar, yıllar diliyorum. Cem Özdemir, kendisine de sevgilerimizi yollayalım. Gülen dinleyicilerimiz var. İlker Karanfil. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Belçika mağlubiyeti sonrası Montella istifa eder mi yoksa kovulmayı mı bekler demiş Emre Bey. Bence kovulmayı bekler. Çünkü bir de biliyorsunuz tazminat olayı da var. Bülent Bey diyor ki, taksicimiş dinleyenimiz. Milli takımda 28 yaş üstü bütün futbolcular teşekkür edilip bir daha çağrılmamalı. Yeni bir planlama şart. U17'den bile futbolcu alınabilir. Yaş ortalaması en fazla 22-23 olmalı. Dinamik, başarı yaş futbolcularla yeni bir versiyon şart demiş Bülent Bey. Güzel şeyler yazmış. Aslında Bülent Bey'in söylediklerine ben de bir katkıda bulunsam mı? Mesela milli takıma isimleri saymaya gerek yok. İşte bu isimler niye hala milli takıma çağrılıyor dediğinizde kafanızda ben biliyorum ki hangi isimlerin olduğunu. Ben de onun üstüne diyorum ki milli takıma şöyle bir şart getirilsin. Son 5 maçta, yani son 5 tane kampa çağrılan futbolcular, eğer o 5 tane maçta, o 5 kampta kadroya girip oynamıyorsa bir daha o futbolcu milli takıma çağrılmasın. Nasıl fikir? Yani eğer son 5 maçta çağrılıp oynatılmıyorsa bir daha o futbolcu milli takıma çağrılmasın. Öyle bir kural getirsinler. Tek çare Sergen Yalçın demiş dinleyicimiz Miran Mustafa Paşa. Devam ediyoruz. Hocam, senin değerin kıymetini biz nasıl bileceğiz? Çok teşekkürler. Fikirtepe'de oturuyorum, inşallah gelebilirim demişler. Gelin vallahi, beklerim. Çağatay Bey, Uluslar A Ligi zaten bizim klasmanımız değildi. Ülke olarak oynadığımız futbol B klasmanda, yani Norveç, Çekya, Macaristan gibi ülkeler ligimiz A Ligi kalitesinde değil ki oyuncularımız burada mücadele etsinler. Selamlar, Tarık Saylan demiş. Evet, çok teşekkürler. Harikasınız ya, ne kadar... Allah kalbinize göre versin Turan Bey, vallahi Allah herkesin kalbine göre ekmek versin. Çok önemli bir duadır. Hep ettiğim dualardan biridir. Ümraniye'den Mehmet Yahşi, 3-1 biz alırız demiş. Yahşi soyadınız mı? Yahşi yani güzel bir sonuç olur anlamında mı? Yahşi de güzel demek ya. Yeriniz Sefaköy'ün neresinde demiş. Yerimiz Sefaköy'de değil. Abi isim versen bu kadar olurdu. Samet ve İrfan Can demediğin kal demiş Mahmut Bey. Fikirtepe'de oturuyorum Çağatay Hocam, inşallah maça gelirim demiş Kenan Bey. İnşallah gelirsiniz. Vallahi beklerim. Buyurun gelin. Çağatay Hocam, kendi takımda son 5 maçta oynama şartı getirseniz kulüpler milli takımda oyuncu mu olsun diye 5 maçta 10 dakika maça sokarlar oyuncuları. Doğru söylüyorsunuz Başar Bey. Ama en azından bizim içimiz biraz soğumaz mı? Gelelim. Montella'nın 3 senelik sözleşmesi bitmedi mi daha diyor. 2023'te geldi. 2028 sonuna kadar benim bildiğim sözleşmesi, ama yanlış bir bilgi varsa lütfen beni de düzeltmiş olun. 2028 sonuna kadar diyebiliyorum. Çünkü kaç Eylül'dü ya, bak ben ezbere de biliyordum bunu. 21 Eylül'de geldi, 27 Eylül'de 2023'te açıklandı galiba, bak hafızaya bak. Hocam, Dünya Kupası'na katılmayı başarı sayıyor olmamız bile aslında seviyemizi gösteriyor. Dünyada 48 takımdan biri olmayı başaramayacaksak dükkanı kapatıp gidelim. Haklı Ferhat Bey, Ama Dünya Kupası'nda bile biliyorsunuz en kötü ikinci takım olabildik yani. Bir bu kalmıştı. Selam Çağatay Hocam, saati kim satmış esprileri var. Özgür'ü şu anda bağlayamam çünkü programın sonlarına doğru geldik. Milli takım teknik direktörü İlhan Palut Belçika maçı çok zor demiş. Engin Bey, federasyon başkanı gitmediği sürece Fatih Bey bu milli takımda maalesef başarılı olamaz diyor. Mesut Bey, oranlar maçın farklı biteceğini düşünüyor. Rahmetli İlker Ateş'in ismini hatırlamaya çalışıyordum kaç gündür. Bana sorsaydınız keşke, spor kazanını kim sunuyordu diye. Çok sunduk Emre Bey. İlker Ateş'le spor kazanını. Çağatay Hocam, her gün bir gündem değişiyor, artık takip etmekten yoruldum. Haberlerde inşallah diyor. Hocam ses tonunuz ne kadar güzel. Şimdi direkt okuduğum için aslında bu mesajları da böyle bana gelenleri okumak istemiyorum Murat Bey, ama işte görür görmez okumaya başlayınca, sizlerden de anında gelince. Gelelim Instagram'dan Çağatay Hoca takip edenlere. İbrahim Bey'i söylemiştik, buradan da devam ediyoruz. Çok ama çok teşekkürler. Anonsumuzu yapalım mı artık? Hüseyin Bey, 4 tane çocuk var, ellerinden öper. 2 kız 2 erkek, bir tane de olursa Çağatay Hoca koyacağım demiş. Oo, Serdal Kalaycı, çok teşekkürler sevgili Serdal'cığım. Şeymuz Akgül'e teşekkürler. Ahmet Akar'a teşekkürler. Akkara değil. Skor yorumcularının bayramı ne zaman olur? Belçika ve İtalya'yı yenersek Montella tekrar iyi hoca mı olur? Benim fotoğrafımı atan, evet, dinleyicilerimiz var. Teşekkürler. Çağatay Bey, bu ülkede bir Aykut Kocaman neden düşünülmüyor demiş Sebo Büyüger. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Gol'ün en güzel insanları. Vallahi nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama bu zamana kadar da dinlediniz. Hatta bugün benim tam birinci senem olmuş Radyo Gol'de sizlerle birlikte gönül birlikteliği yaptık. Her programda farklı farklı isimlerle, en çok da sizlerin bağlantıları kurmamı istediğiniz spor yazarlarıyla çoğu zaman programımızı yaptık. Tekrara düşmedik. İnanın bana bir tane bile, ha bir tane geldi bu arada, o da sahte hesapmış. Olumsuz bir mesaj geldi bu kadar zaman içerisinde. Kalplerimiz bir oldu, yollarımız bir oldu, aynı yolda yürüdük. Gerçekten bu mikrofonda beraber ıslandık. Karlar yağdı, yağmurlar yağdı, güneşler açtı. Hepsinin anonsunu yaptık. Ama hepsi sizlerin sayesinde oldu. Benim cuma günü Radyo Gol'de son programım olacak. Bunu buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yeni bir projede yer alacağım. Şimdilik radyo programlarına bir ara veriyorum. Radyo Gol'de. Ben sizlerle birlikte olmayı çok isterim çünkü günden güne artan bir dinleyici profili gördüm. Herkese de söyledim. Radyo Gol'e geldiğimiz andan itibaren katladık, katlandık, bir olduk, biz olduk ve şu anda da Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı olduk. Benim sayemde değil, sizin sayenizde. Bu en başta söyleyelim. Sizin bu ilginiz sayesinde de hakikaten bugünlere geldik, bugünleri gördük. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi inanılmaz seviyorum. Bakın hala mesajlarınız geliyor. Ben burada programa girerken, girmeden yarım saat, bir saat önceden o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel içten hoş geldiniz, iyi yayınlar, nasılsınız diyorsunuz ki, iyi haftalar diyorsunuz, dualar ediyorsunuz. Karşılıklı, dualarımız da karşılıklı. Bakın çok açık ve seçik bir şekilde ifade edeyim. Ne rol yaparım? Ben her zaman olduğum gibi oldum, kendim gibi oldum. Başkası gibi olmadım. Tarkan'ın dediği gibi hep kendim oldum. İnanan, benimle birlikte olanlara çok ama çok teşekkürler. Dinleyenlere çok teşekkürler. Evet, kalbim biraz da burada kalıyor ama ben yarın yine saat 14'te bu mikrofonlarda olacağım. Ama cuma günü de eğer bana vaktinizi ayırırsanız cuma günkü programda da son kez sizlerle birlikte olup canı gönülden sizlere bir veda etmek isterim. Hepinizin sesini duymak isterim. Mesajlarla hani gülmek isterim. Güzel bir veda yapalım. Ama yolun sonunda, günün sonunda belli bir zaman sonra programın başında da anons ettiğim gibi Kayahan'ın dediği gibi hep anonslarıma başlıyorum ya, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz diye. Sadece kısa bir ara vereceğiz. Bir ayrılık yaşayacağız. O proje bitiminde de yine Allah nasip ederse, Allah bizlere ömür biçerse inşallah yine sizlerle birlikte bu mikrofonlarda 92.2'de Radyo Gol'de bu güzel insanlarla birlikte yol alacağız. Ben sizle tanıştığıma çok ama çok mutlu oldum. İyi ki varsınız. Beni hayata daha da fazla bağladınız. O kadar içten söylüyorum ki bunları. Yani önümde şu anda bir metin yok. Allah ne verdiyse Allah işte bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Bize de bir konuşma yeteneği vermiş. Hamdolsun. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Sizlere en taze bilgileri, en son gelişmeleri, hiçbir yerde duyamayacağınız haberleri ilk olarak buradan vermeye çalıştık. Benim içim rahat, gönlüm rahat, vicdanım rahat. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bakın çok ama çok yerde çalıştım ama bu kadar da belki de bağlandığım bir radyoda olmadı. Açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için Allah hakkında hayırlısını nasip eylesin ki çok çok önemlidir. Bir şey dilediğiniz zaman hakkımızda hayırlısı, hakkımda hayırlısı olarak dua edin. Ben hep öyle yapıyorum. Nacizane. Bilmişlik de yapmıyorum. Hani yaşımı da biliyorsunuz. Ne bilirsin diye sorsalar ben her zaman şu cevabı veririm. Haddimi bilirim. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Sizlerle bu mikrofonda hep olacağız inşallah. Yolumuz bir yerlerde de kesişir inşallah. Yarın saat 14'te Türkiye'nin spor radyosunda, Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programında görüşeceğiz. Beni yalnız bırakmayın. Yarın yine haberlerimizi verelim. Yine süperstarlarla, yine Türkiye'nin en önemli isimleriyle, spor yazarlarıyla, gazetecileriyle hep birlikte olalım. En sonda da cuma günü vedamızı yapalım diyorum. Hatta cuma günü ben size şarkı da armağan edeyim, olur mu? İlk kez böyle bir şu an aklıma geldiği için söylüyorum. İlk kez formatımızı değiştirip yapalım. Vallahi daha söylenecek herhalde çok fazla bir şey yoktur. Ama dediğim gibi bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Bugün tam birinci yılımı tamamladım. Bugün de böyle bir anons yapma gereği duydum. Dolayısıyla şu an radyoları başında beni dinleyen herkese canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Ayağınıza taş değmesin. Ben Çağatay Çıtlak. 2 saat boyunca Radyo Gol'de bizimle birlikte olan tüm gönül dostlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te buradayız değil mi? Yarın saat 14'te burada. Yarın sabah saat 09.20'de. Yarın sabah saat 09.20'de. 9.20 geçe. Sabah çaylarınızla ve kahvelerinizle Habertürk'te HT Spor ekranlarında canlı yayında da beni yalnız bırakmamanız ümidiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
4: Bugüne şok bir haberle uyandık.
5: Evet.
4: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Eline boyuna orada konuştunuz ama tabii Digi Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
5: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
4: İş nereye gidecek?
5: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
4: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
5: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Söyle. Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu. Açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
4: Ali Tuna. Onun,
5: Ali?
4: Tuna.
5: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
4: Neden?
5: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptığı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin, Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi, akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
4: Kesin,
5: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır onlara da birazdan geliriz. Evet. Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
4: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya çıkıyor.
5: Haklı sorular. Ben az önce bu arada 3-4 süre yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler. Ali Koç konusunda Ali Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK Başkanı'na zamanında destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problem ne olduğunu günün sonunda anlamış. Ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu. Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş demiş ki federasyon başkanına bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar olmuş diye.
4: 18 Eylül'de.
5: O yüzden orada suskun kaldın, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınları da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye sansürsüzde, Digi'de, 343'te, Sports Dijital'de her zaman ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
4: Peki. Dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
5: Farkında değil mi? Güzel.
4: Haklı bir soru bu.
5: Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak yani gözaltına alınma gerekçeli olarak savcılığın gerekçeleri iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Evet. İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama veya atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
4: Tamam.
5: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır. Gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy ismi?
4: Ali Tuna.
5: Ali Tuna. Ali Tuna kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen,
4: evet,
5: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki, kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki, bu bana ait bir yazı değil.
4: Evet.
5: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda, bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında, ifadeleri sonrası, bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. O dönem mesela Abdülkadir Bitigen,
4: evet,
5: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım, Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
4: Tugay Kaan Numanoğlu.
5: Tugay Kaan Numanoğlu. Mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
4: Evet.
5: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada, sadece bunlar değil, bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki, itiraz ediyorlar. Ya bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar. Evet. Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
4: Evet.
5: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK Başkanı'nın kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle İptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK Başkanı gidiyor. Ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde, o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti. Ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK Başkanı, hı hı, Ferhat Gündoğdu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki, ya bekle, yakında göreceksin, çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon duygusuyla geliyor.
4: Ama altından sopa gösteriyor yani.
5: Şimdi bir anekdot aktarayım, ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2024'ün Ekim ayı mı olması lazım? Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine, siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
4: Evet.
5: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. Hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
4: Ne diyor abi?
5: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
4: Ne diyor?
5: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair. Tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır.

0: maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: Evet. Hakemleri
0: gerekçesiyle
1: suçluyor.
0: hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir
1: Baskı yapılıyor.
0: baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam. Ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye, bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim. İstanbul'da o
1: İstanbul'daki
0: dönemde bir yoğunluk
1: yoğunluktan
0: var.
1: ötürü.
0: Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması
0: evrakta
1: lazım.
0: sahtecilik yapıldı
1: Evet.
0: diye başvurusu. İkincisi bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK Başkanı tahkim kuruluna verdiği cevapta bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız hani manipülasyon ifadesi var.
1: Evet.
0: Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben
1: Ve
0: eğer bunu yaptıysam
1: ortaya çıksın
0: HTS
1: diyor.
0: kayıtlarım,
1: Evet.
0: banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in
0: Sadece
1: evraktaki
0: Ali Bey'inki de
1: evet
0: önemli
1: önemli
0: ama
1: ama
0: bu hakemler
1: burası da
0: gidip
1: var. Bu
0: bunu
1: kısmı da var.
0: söylüyorlar ve anladığım kadarıyla
1: Bu
0: Merkez
1: yeni
0: Hakem
1: bir bilgi
0: Kurulu,
1: senin söylediğin.
0: evet Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu
1: Yavaştıracağız.
0: neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk,
1: Evet.
0: Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin
1: Kosif var.
0: düzeltiyorum.
1: Emre Kosif var dedim.
0: Sabahattin Şahin neyse ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini sınav soruları,
1: Mobbing.
0: mobbing ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizli karar var ama bu WhatsApp
1: Bunları
0: yazışmaları
1: da var, evet.
0: kamuoyuyla paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattım. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir,
1: Kesinlikle.
0: içeriğidir.
1: Yani çünkü günün sonunda senin
0: Şimdi
1: yıllardır söylediğin o
0: ya ben
1: faaliyetleşme,
0: söyledim ya da
1: örgütleşme
0: söylemedim
1: ya
0: meselesi
1: da
0: değil. Bu
1: neyse yani
0: bağırıyordu.
1: bu
0: Bunu
1: yorum.
0: mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor. Federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un tekrar ediyorum mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek verebilir. Sonrasında

0: istekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ha, ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan oyun bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde de olmuş olabilir. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona o meşhur Alanya maçı mıydı?
1: Alanya elinden şeyin
0: Son
1: İrfan Can
0: şampiyon
1: Erbayat'ın
0: seçimden önceki son maç.
1: Topu
0: O
1: kaçırdığı
0: maçtan
1: maç 2-2 bitmişti.
0: sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorumlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan bende var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye. Bu şeyin ismini de veriyor. Ferdi
1: Ferdi Karadoruk'un ismini diyorsun değil mi?
0: Karaduruk.
1: Evet.
0: İstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneği
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karaduruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıtan unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi
1: Evet.
0: Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma yeri aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evrağı derken bilgi notu yani bu
1: Evet.
0: arada. Yanlış anlaşılma. Bende bir soruşturma evrağı henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya, yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya, hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya, diyorlar ya ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya, işte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle. Destek vermiş zamanında gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: Örtüşüyor birbiriyle.
0: çok net bir şekilde
1: Evet.
0: örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta
0: Evrakta
1: sahtecilik,
0: sahtecilik, sınav
1: sınav
0: soruları
1: soruları.
0: vesaire vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve
0: Ne
1: bu
0: kadar müdahale
1: açıklamaları
0: etti?
1: gerekiyor bunu.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiili olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol Federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim ne çıkacak. Ya adam gelmiş sana bunları söylemiş böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum, burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun böyle oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir.
1: Denir.
0: 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine Federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş Fenerbahçe Başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler, klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum. Çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık ya da Kasım, Ekim falandı, bahis soruşturmaları.
1: Evet.
0: Ve hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülik ve çok sayıda hakem de bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi.
1: Evet.
0: Bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim denebilecek bir durum değil ki.
1: Mümkün değil.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz manipülasyon yaptığı gerekçesiyle. Bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5 yıllık bir meseleydi ya. Evet. Sonuç böyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu ya da çalınmıyor demeyelim.
1: Sızdırılıyor, veriliyor kişiye.
0: Yandaşlara veriliyor ya. Ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum. Ve özellikle Ahmet Şahin. Geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Reklam bitti.
1: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisinin tam ortasındasınız ve başladık kıymetli dostlar. Günaydınlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra hızlıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili Engin Büyüköksüz hocama gidelim. Hocam günaydın, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, sizlere de günaydın. Bütün dinleyicilerimize de günaydınlar.
3: Hocam şimdi acayip bir soruşturma süreci, adeta kısasa kısas bütün kılıçlar çekildi ve herkes kılıcı bir yere sallıyor. Öyle ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'nin içerisinde yaşanan bu süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da sorgulandığı bir dönem başladığı anda 448 başkanı içeren, aralarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki mevcut yönetim kurulundan bazı isimlerin olduğu ki istifa ettiler, artık yoklar, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani futbol bağırsaklarına varıncaya kadar, bağırsakların içerisindeki o epitel dokuların bile dışarıya çıktığı bir dönem yaşıyor. Bu konudaki fikriniz nedir? Ve özellikle psikolojik yansımaları ne olur? Yarın bir Belçika maçı var mesela, futbolcu bunu okuyor. Ne olacak?
4: Bu geçen yıl bu vakitlerde başlayan bir süreçti. Yani bir yıldan beri biz bahis soruşturmasıyla sürekli gündem oluyor. Ve bu gündemin karşılığının etkilerini merak ediyoruz. Türk futbolunun böylesi vahim olaylardan, büyük vahim olaylardan ve yöneticilerin bizzat futbol içerisinde kanaat önderlerinin futbolun doğasını bozacak ve kendi etik ilkelerine uymayan, hukuki ilkelerine uymayan hatalarıyla yüzleşiyoruz. Bu hatalar Türk toplumunun içerisinde de çok büyük yansımalara sebebiyet veriyor. Sonuçta futbolla ilgilenen, aktif olarak bu sürecin başından itibaren hem futbolcu hem yönetici hem sporcu derken ya 60-70 milyonluk insanın tamamını ilgilendiren bir olaydan söz ediyoruz ve bunların hepsi para için. Bizim oyun zevkimizin ya da bu kültürün içerisinde oynayan kişi ya da bu işin içerisindeki ekonomik sektörlerden herkes tabii ki hakkını ve emeğini karşılanacak. Fakat bahis dediğimiz olay, sizin bir defa adalet duygunuzu, toplumsal adalet duygusunu oluşturması için yetki verdiğimiz hakemlerden, yöneticilerden, futbolculara, üçüncü lige kadar, amatör lige kadar herkes bundan çok yoğun etkilendi. Bu oyunun ne kadar kirlendiğini gösteriyor. Ya bu oyunun bu kadar kirlilik içerisinden nereden başlarsak başlayalım, temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve günün sonunda şeffaf bir futbol ile, yönetilebilir bir futbol ile ve bizim keyfimizin nereye varacağını görmeyeceğiz. Çünkü bugün futbolun içerisindeki, yani biz bahisle ilgili olarak futbolun dışında bir yere yansıyan bir yer olmadı şu an. Oralarda neler var onu da bilmiyoruz. Sadece futboldan devam ediyoruz. İşte futbolda başarının niye gelmediğinin resmi bu. Türk futbolunun yıllardan beri istenen başarının gelmemesi, hakemler üzerinden, yöneticiler üzerinden, futbolcular üzerinden gerçeği görmemize hep engellemiş. Bizim başarısızlıkları konuşurken ki insanların başarısızlıkların anlamamızı örtecek bambaşka şeyler konuşmuşuz. Biz gerçek futbolun içerisindeki gündemi görememişiz. Sırf ekonomik kaygılar, insanların bu işteki çıkarları uğruna. Türk futbolunun kirliliğinin resmi ve futbolun içerisindeki nice insanlar, nice başarılı insanlar, nice kıymetli insanların bu sistemle harcanması anlamına geliyor. Bu da gerçeği görmemizi engellediği için söylüyorum. Şimdi futboldaki başarısızlığı ya da başarıyı sürekli tartışıyoruz, sürekli bunun üzerinden konuşma yapıyoruz. Geçen yıldan beri, bir yıldan yaşadığımız bu bahis skandalının içerisinde etik ilkeler dahil, yani bir insanın bu işteki hukuki yaptırımı ayrı, etik ilkeler dahil bütün sistemin, ahlaki değerlerin, bütün sistemin, hukuk sisteminin çöktüğünün resmi. Biz buradan sonrası bir süreç başlatmak istiyoruz. Ben bu sürecin içerisinde, yani buna vesile olup, buna cesaret edip, bu herkesi deşifre edebilecek cesareti gören herkesi tebrik ediyorum. Ki bize bu kirlenmişliğin içerisinde bir umut vaat ettikleri için. İnşallah bu bir şeye hizmet eder ve Türk futbolunun içerisindeki bu kirlenmişlikten biz bir yere varabiliriz. Bugün cesareti gerçekten takdir ediyorum. Yani dün yakın sürecin içerisinde açıklanan, buna kulüp başkanları, büyük spor kulüplerinin başkanları da dahil, Türk toplumunun içerisinde geçen yıldan beri yaşadığımız skandallar ve insanların toplumsal sorumluluklarını hiç düşünmeden şuursuzca davranışları. Bakın, benim gördüğüm şey şu. Birileri tabii ki yönetici olmak isteyebilir. Bu işte meraklı da olabilir. Bu kadar normal bir şey yok. Ama bunu kendi çıkarına kullanacak bir sistem yaratma merakı asıl tehlikeli bu. Buraya nasıl geldiğinizi tartışmak. Bu nitelikli yöneticileri, yıllar önceki nitelikli yöneticileri biz nasıl kaybettik? Bunu tartışmak mesela. Bugün futbolun içerisinde akil insan diyebileceğimiz ve futbolla kanaat önderi olarak futbola yön verebilecek diyebileceğimiz insanların, yani 20 yılı kaybettik biz ya. Yöneticilerin hepsi elenerek, bunların deneyimlerinin bir tarafa giderek ya da bunların tuttuğu köşeleri bir başka yere giderek o kadar büyük kayıplarımız var ki nitelikli insan gücünün kaybından. Buradaki hatalar da ortaya çıkacak. Yöneticiden çıkın da futbolcuya kadar. Sistemde büyük bir dalgalanma ve büyük bir yozlaşmanın insan kültürünü bozmasının ve bu kültürün içerisinde gelecek insanları da daha temiz, daha yönetilebilir futbolun nereye geleceğini öngöremediğimiz bir süreç. İşte bu başlayan süreçten sonra zaaf ve boşluklar mutlaka olacaktır. Bu boşlukları da niteliksiz insanlar mutlaka dolduracaktır. Bunları görebilmek lazım. Yani hakemlikte de böyle, yöneticilikte de böyle. Yönetici kolay yetişen bir şey değil. Her kanaat önderi, ben çıktığımda ben toplumun kanaat önderiyim demesinin bir anlamı yok. Hem yön verebilecek, hem insanlara toplumun içerisindeki bu değişimi yönetebilecek insanların oluşması. Buyurun lütfen.
3: Efendim, tabii yönetecek insanların olması kavramı çok önemli ve çok kıymetli ama acaba bu yönetim organizasyon şemasını da artık kendi işimize geldiği gibi mi planlıyoruz? Mesela Ferhat Gündoğdu 8 Mart operasyonunu yaptı, sonra gönderildi, sonra yeniden göreve getirildi. O gönderilmeden, 8 Mart operasyonu yapılmadan önce, hatta o dönemde görevde olanlar "vay Ferhat sen çok büyüksün, yaşa, var ol, efsanesin" dediler. Sonra da göreve geldikten sonra bambaşka bir süreç yaşadılar. Şimdi daha da başka bir süreç yaşıyorlar. Yani biz kendi çıkarlarımız ve arzularımız üzerinden şekillenen bir oyun anlayışı ve felsefesi istiyor, arzuluyor. Buna hizmet edenleri alkışlıyor. Hizmetin dışında kalanları da tukaka mı yapıyoruz?
4: İşte zaten büyük, ya yani krizlerin en büyük yarattığı boşluk şöyle oluyor. Eğer kötü niyetli insanlar bu sisteme sızmış ise sistemi kendine yontacak hale getirir. Çünkü bu karmaşanın içerisinde doğruyu görmek mümkün olmadığı için, eğer nitelik problemi de her tarafı sarmış ise getirdiğiniz herkes sizin izninizde görecek. Şeffaflığı taşıyamayacak. Bu sizin söylediğiniz noktada Berat Gündoğdu'nun yaptığı kendi sistemini yaratıp adaleti sağlıyorum derken o boşluktan tamamen sızmak yani. O içeriye sızmak gibi bir süreç yani kendi sistemini yaratmak. Sisteme yaramalı. Biz gittikten sonra devam edecek bir sistem olmalı bu. Sonuçta Türk futbolu biz öldükten sonra da devam edecek. Kulüpler biz öldükten
3: peki,
4: sonra da devam edecek.
3: Biz sistemi mi istiyoruz yoksa kendi çıkarlarımızı mı istiyoruz? Yani biz mesela çoğu zaman ölmeyecek gibi davranmıyor muyuz? Ya evet. O yüzden mesela çalmıyor muyuz? O yüzden kendi çıkarlarımız uğruna koca devletin bazı noktalarını, bazı kimlikler arzu ve istekleri doğrultusunda kullanmıyorlar mı? İşte en özelinde gördük fon hadisesinde gördüğümüz hadiseler. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi davranmıyor muyuz? Bu işin hesabını vermeyecekmiş gibi davranmıyor muyuz? Davranıyoruz. Burada da bence kritik nokta bu. Yani hocam ben şunu sormak istiyorum. Siz üniversitelerde ve liselerde çok değerli görevler üstleniyorsunuz. Türkiye'nin en seçkin üniversitesinde ilk bine giren çocukların gelip okudukları yerde çocuklarla bir araya geliyorsunuz. Her güne ortalama en az 3-5 çocukla geliyorsunuz. Şunu söylüyorum. Biz ahlakı, biz edebi, biz saygıyı, biz hayayı ne zaman kaybettik hocam?
4: Şu an bu toplum içerisinde 1980'den sonraki değişim, dünya değişiminin içerisinde ahlakı koyamadığımız için bu yozlaşmayı görüyoruz. Bu 1980'den sonra darbeden sonra bizim neleri kaybettiğimizin göstergesi. Toplumun içerisinde ahlakı 80'den sonra kaybediyoruz. Bugünkü yaşayan toplumu 80'den sonraki insanlar inşa ettiler. 80 yani darbesinden sonraki insanlar. Oradan sonra hukuki sistem bugün anayasa hukuk anayasamızdan da başlayarak anayasa sistemi mi korudu? Gerçekten sistemi koruduysa bireyi yok ederek başka bir noktaya getirdi. Ve her sistem buna siyasetçileri de dahil ederek herkesi söyleyelim. 1980'den sonraki bu ahlaki yozlaşmayı biz dolduramadık. Bugün yaşadığımız şey 90'lardaki 2000'lerdeki yozlaşmalarla ortaya çıkıyor. Biz burayı düzelteceğiz ki 20 yıl sonra değişecek. Şu anki değişikliklerimizin hiçbiri görünür 5 yıl 10 yıl içerisinde görünür hale gelmeyecek. Ben yapmış olduğum seminerlerde farklılıklarda bütün öğrencilerimize güvenerek şey söylüyorum. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu toplumun vicdanıyla hareket eden çok daha sorumluluk bilinciyle yetişen bir gençlik görüyorum. Bunu minimal düzeyde olarak eleştirebilirsiniz. Zaten siz bir yaş grubunda ortalama 1 milyon insan yetiştiriyorsunuz. Ve bunun toplumu yönetecek kitlesi %1'lik kısmı. Kanaat önderi bunların %1'lik kısmı. Bizim için %100'lük bir performansı beklemek çok gerçekçi değil. Her zaman toplumun içerisinde yönetemediğiniz her yaş grubunda %10'luk bir kesim var. Biz bu %10'luk kesim normal dağılım. Siz istatistik bilen bir insansınız. Yani toplumu bıraktığınızda normal dağılıma döner. Türk toplumunun normal dağılımını düzeltmeye çalışıyoruz biz. Yani yönetici kitlesi dediğimiz şey %1'lik kısma yönetebilmek. Yani 1 milyondaki %1'lik kısma var olabilmek. Ve hata yapacak kitleyi %10'un üstüne çıkarmamak. Bu şekilde yaparsak ancak toplum kendi formunu bulabilir. Benim gördüğüm bu gelen alt kesimde, alttan gelen yaş grupları, ekonomik olarak kastetmiyorum. Bu yaş gruplarının içerisindeki vicdan daha iyi çalışıyor. Vicdan ve ahlaki değerler daha iyi çalışıyor. O yüzden belki de benim yanılsamam şudur. İlk bindeki öğrencilerle yani gerçek anlamda başarıyı, akademik başarıyı bir noktada tutmuş İnsanlarla bir araya geldiğim için bu yanılgının içerisinde de olabilirim. Hayır, farklı üniversitelerde de seminere gidiyoruz, orada da görüyoruz. Daha iyi ahlakı çalışan, daha iyi kitlesel olarak bir şeyleri sorgulayabilen, hatayı görebilen kitle geliyor. Bizim bunları değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım. Şu an Ferhat Gündoğdu gibi karakter içerisinde bir sürü hataya düşmüş, toplumun hiçbir ahlaki değerini benimsememiş, bütün çıkarı 10 yılı için hizmet edecek bir hale dönüştürmüş insanlardan kurtulmaya çalışıyoruz biz. Bunlar şöyle düşünün. Bir yönetici baştan aşağı yöneticilik özelliği olsa, minimum düzey, maksimum düzeyde olsa 20 yıl yöneticilik etrafında kalabiliyor. Bu süreç bütün her şey 20 yıl için mi? Hayır, işte kendini şunu görebilmen lazım. Kendini feda edebilmek, toplum için feda edebilmek değil. Buradaki hata senin toplumda etki faktörün çok düşük. Bu etki faktörünü düşük olduğunu ve süreli olduğunu görebilmen gerekli. Bunu çocuklara verdikçe asıl değişim olacak. Biz bugünü değiştirmek için değil, 10 yıl sonrayı değiştirmek için bu eylemleri doğru buluyoruz. Açıklamaları doğru buluyoruz. Bunun yanlış olduğunu şu an sorguluyoruz. Bahisle oynamakla bahis siteleri kurulduğunda, bu Türkiye'deki yasal siteler ortaya çıktığında, bu o günden oluşmuş bir şey değil mi? Bugün bir kulüp başkanı çıkıp yola başlayıp ya bu o zaman yapılmış bir hataydı diye açıklama yapıyor. Açıklamasına saygı duyabilirim. Dürüstlüğüne saygı duymaya çalışabilirim. Ama arkadaş, sen bu işe giderken kendin açıklasaydın. Arkadaşlar ya benim federasyondan önce bir yıldan beri bağıra bağıra söylüyor. Kendin çık bir kere şunu söyle. Ya bu konuda haklısınız ama benim ismimi vermediniz. Benim de bu bahis oyunlarında hesabım vardı. O yüzden lütfen beni de kendiniz bir aklayın ya da bir beni sorgulayın. Niye demedi? Bir yıldan beri Ertuğrul Doğan niye bunu söylemedi bir kere? Kendisine gelmeyeceğini mi düşündü?
3: Öyle düşündü, öyle istedi, öyle arzuladı, öyle bekledi. Biz bu işleri halletmiştik ifadesi var biliyorsunuz. Yani biz bu işleri hallet... Ya zaten toplumun her kesiminde, sadece spor için konuşmuyorum. Bak burada ilk kez bam teline de dokunuyorum. Her noktada, siyasetin içerisinde, sanatın içerisinde, bilimin içerisinde. Şu yok mu hocam ya, ben artık şu ifadeyi kullanmaktan veya kullananlarla bir araya gelmekten tiksiniyorum. Biz hallederiz, sorun değil. Hallederiz. Evet, neyi hallediyoruz hocam? Yani hallederiz kavramının açılımının dinamiklerine baktığımızda bütün insani değerleri yerle yeksan ettiğimiz bir felsefe yok mu?
4: Kesinlikle.
3: Yani şimdi siz beni biliyorsunuz, ben inançlarımı doruklarda yaşayan bir adamım. Ve bu benim inancımda, yani benim kutsal kitabımda ana arter çalmayacaksın yaklaşımı varken ve bunu kendi dış dünyasına yansıtan bireylerin bunu yapıyor olması beni çok derinden yaralıyor.
4: Yani senin sisteme verdiğin ve umuda verdiğin ve ahlaka verdiğin zararı bekleyen, sen bunu yapamazsın. Senin bunu yapmaman gerektiğini bilmen lazım. Yani siyasette, hukukta hiçbir şey sana, bakın emeğinin karşılığı ayrı bir şey ama sana hizmet edemez. Etmemeli. Sen bu bilgiyi kullanmamalısın. Buradan sonra da vicdanını istifa ile açıklayamazsın. Yani bu baştan yapmaman gereken, bu cezanın kişiyi ayırt etmeksizin herkesin hesabını vermesi gerekiyor ve cezasını çekmesi gerekiyor. Bu kadar yani.
3: Hocam çok aslında sizle konuşmak istediğim çok uzun muhabbet var ama maalesef. Ama ben de size katılıyorum. Yani ben de bazen seminerlere gidiyorum. O seminerlerde dostlarla bir araya geliyorum. Çocuklara hep dostum diyorum. Ama aynı noktadayım. Yani bizden daha ahlaklılar. Bizim onlara veremediğimiz pek çok duyguyu onlar yaşıyorlar. Şöyle bir hikaye anlatayım. Sizin Tuzla'daki kampüsten mezun olan bir çocuk var. Bizim Emrecan'ın arkadaşı. Emrecan'la birlikte pazar günü İzmir'e gittiler. Dedim ki ne yapacaksınız? Dedi baba gemi ile ilgili dedi. Orada dedi bir sempozyum var, oraya gidiyoruz dedi. Kuzey'de mi gidiyor dedim. Evet dedi. Sen de gidiyorsun. Evet, ne yapacaksınız? Network yapacağız baba dedi. Yani biraz çevremizi geliştirmek istiyoruz dedi. Birçok kişiyle tanışmışlar. Dedim ki ya bak benim de birçok çevrem var. O senin çevren, beni ilgilendirmiyor dedi.
4: Çok güzel.
3: Kuzey'in babası, evet. Sonra dedim ki Kuzey ne yaptı? O da network yaptı. Oğlum dedim, onun babası denizci değil mi? Kaptan dedim. Evet baba, hatta dedi Türkiye Kaptanlar bilmem nesinin başkanı dedi. Ayrıca gemi sendikaları bilmem nenin de 49. başkanı. Peki dedim onun babasının network'ünden. Baba, o babasının network'ü, biz kendi ayaklarımız üstünde durmak zorundayız dedi. Hocam inanılmaz şaşırdım ya. Yani iki tane çocuk özelinde belki bunu anlatıyorum ama birçok çocukta ben bunu görüyorum. Yani bizim nesil şöyleydi. ya baba senin bir tanıdık var mı, beni bir işe organize eder mi noktasından şimdiki gençlik buraya geldi. Takdire şayan buluyorum hocam, onun için anlattım. Sadece benim kendi çocuklarım ve çevremdeki çocuklar üzerinde değil, birçok çocuklar üzerinde ben bunu okuyorum. Siz de bunun altını çizdiniz, o yüzden kıymetliydi benim için.
4: Çok teşekkür ederim valla. Ben de böylesi gençlerle karşılaştığım için babamın değil kendi emeğimle kendi ayaklarım üzerine durmak istiyorum ve birey olmak istiyorum. Kimsenin benim hak etmediğim bir emeği desteklemesini istemiyorum diyen duyduğum onlarca cümle var. O yüzden onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin geleceğini parlak görüyoruz yani. En önemli kısım bu.
3: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
3: Efendim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Sayın Engin Büyüköksüz hocam bizlerle birlikteydi. Doçent Doktor Engin Büyüköksüz çok değerli bir isim. Bir reklam arası, ardından yine birlikteyiz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz ve hani konuşulacak, anlatılacak o kadar çok şey var ki şöyle bir baktığımızda bir günde Türk futbolu içerisinde inanılmaz değişimlerin yaşandığı, inanılmaz olaylara şahit olduğumuz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz saygıdeğer dostlar? Türkiye'de bir hadise meydana geliyor. Bu hadisede savcılar görevlerini layıkıyla yapıyorlar ve bu görevlerini icra ederken Türk futbolunun en önemli kurumlarından biri olan Merkez Hakem Kurulu'nu, yani yönetilen bütün maçları, o maçlardaki bütün işleyişi, bütün dinamikleri ona göre şekillendiriyorlar, düzenliyorlar ve daha sonra da hayata geçiriyorlar. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na bu iş artık gelmeye başlıyor. Çünkü doğal olarak herkes şu soruyu soruyor. Peki sen Ferhat Gündoğdu'yu getirmedin mi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu diyorlar. Sen bu kadar atamalar yapılırken, bu kararlar verilirken, bunlar konuşulurken hiçbirini duymadım, görmedim, söylemedim gibi bir yaklaşımın içerisine girebilir misin diyorlar. Baskı başlıyor. Ve sonra bir anda bu hadiseler yaşanırken bence çok uzun süredir sümenin altında duran bir evrak çıkartılıyor. 12 sayfa. 448 kişinin ismi var. Aralarında Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik'in, Trabzon Spor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın, kendi yönetim kurulundan Ural Aküzüm'ün, yönetim kurulundan Sayın Avukat Ural Aküzüm'ün, keza yine Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan yöneticilerin, Trabzonspor'dan bugün hali hazırda aktif 8 yöneticinin, Beşiktaş'tan bir yöneticinin yer aldığı sistem, yani siz bahis oynadığınız son 5 yıl içerisinde denilen ve ta geçen yıl Eylül ayında başlayıp bu soruşturmayı bugüne kadar taşıyan ve Eylül ayında hakemlerle devamında futbolculara kadar sürüp ya bu işin yöneticileri yok mu diye bizim bas bas bağırdığımız dönemde yöneticilerle ilgili herhangi bir ses ve soluğun çıkmadığı bir sürecin ardından bu hadiseler yaşanıyor ve ne hikmetse bu hadiseler, ne enteresansa, tam da Gözaltılar yaşanırken bu hayata geçiriliyor ve servis ediliyor. Sizin için manidar olmayabilir ama ben futbolu bu sürecin içerisinde eğitmiş ve öğütmüş bir adam olarak benim için çok manidar. Şimdi bunu soracağım. Kime? Tavır Gazetesi'nin çok değerli spor müdürü sevgili Bahadır Çokişler hocamla birlikteyiz. Bahadır hocam günaydın.
6: Günaydın, iyi yayınlar hocam.
3: Hocam nasılsınız?
6: Futbolda deprem yaşanıyor. Böyle merakla izliyoruz gelişmeleri.
3: Hocam.
6: Ama hala istifa yok. Hala insanlar liyakatsız insanlar görevlerinin başında duruyor hocam.
3: Hocam bizi hep inşaatçılar öldürmedi mi ya? Yani bazı tabii tenzih ediyorum, herkesi koymuyorum bu işin içine ama Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi deprem. Çünkü depremin çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Deprem üstleri, fay hatlarının çok olduğu bir noktadayız. Ve gerçek anlamda yaşanan deprem bizi darmadağın ediyor ve birçok sevdiğimizi kaybetmemize neden oluyor. Şimdi de bu depremi yine inşaatçıların yönettiği federasyonda başımıza gelenlere bakar mısınız?
6: Yani
3: ironik konuşuyorum ama hakikaten olacak iş değil.
6: Yani bilmiyorum, biz neden acaba başarılı olamıyoruz? Ya bakıyorsunuz her taraftan battık, milli takım kötü gidiyor, kötü sonuçlar aldı. Bana kimse Almanya'da kıyaslamasın yani milli takım. Bu kadar iyi bir jenerasyon yakalamışken bu kadar motive olamamış bir takım, ben yani olmaz yani, kabul edilebilir bir durum değil. Yeniden noktada da federasyon işte bakıyoruz, bizi yönetenler bakıyoruz. Ya federasyon başkanı nasıl profesyonel sözleşme imzalar MHK başkanıyla ya? Yani bunu kimse sorgulamaz mı? Çıkıp da bunu yani daha önce Ali Koç bunu dile getiriyordu ama hani böyle, o da çok böyle hani ki sert bir şekilde değil yani, yani ne bileyim, bilmiyorum ya, bir şey var bu işte, çözemiyorum yani. Yani bir tazminat ödenip gönderilemez mi? Bu mu yani? Şimdi adam işte ne yapacak yani? Niye istifa gelmiyor hala? Bilmiyorum hocam, sen ne diyorsun?
3: Hocam.
6: Neden istifa?
3: 18 Eylül 2025'te Ali Koç bir konuşma yapıyor. Ali Bey diyor ki bu konuşmada, kardeşim diyor, manipülasyon var diyor. Bak kardeşim diyor, evrakta sahtecilik var diyor.
6: Evet.
3: Kardeşim diyor, sen bu adamı kontrol et Ferhat Gündoğdu'yu diyor. Çünkü Ferhat Gündoğdu kendi çevresini oluşturmaya başladı diyor. Hakemleri istediği gibi yönetiyor. İstediği hakemi istediği noktaya getiriyor diyor. Şimdi o tarihten bugüne bir yıl 370 gün geçti. 380 gün.
6: Evet.
3: 380 gün sonra takdir edersin etmezsin, kızarsın kızmazsın ama Ali Koç'un dedikleri gerçek oldu. Bunu ayrı bir yere koyuyorum. Ama biraz önceye gidiyorum. Yaklaşık 2 yıl önceye. 8 Mart sonrasında da Ali Bey biliyorsunuz o koltukta oturuyordu. O zaman da bu Ferhat Gündoğdu'yu Ali Bey, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas ayakta alkışladılar. Çok doğru iş yapıyor dediler.
6: İşte bilmiyorum, bu işte bir iş var, çözemiyorum. Yani düşünüyorum. Bu kadar baskıya rağmen o adam orada nasıl durabiliyor? Hani başkanlara laf söyleyebilen, ne bileyim, güzel yapılabilen, biraz avam konuşayım. Federasyon başkanı nasıl olur da istifa ettiremez ya da görevden alamaz?
3: Peki bu iş nereye varacak hocam? Şimdi 448 isim açıklandı. Federasyon kendi yönetim kurulunda olanların isimlerini açıkladı. Ural Aküzüm var mesela. Sayın evet, Mecnur evet, Ot Yakmaz'ın oğlu var mesela. İşte Bakan evet. Faik Çelik'in oğlu var. Enes Çelik, Bursa Spor Başkanı. Trabzon Spor Başkanı var. Bu Trabzon Spor Başkanı Kulüpler Birliği Başkanı.
6: Evet, yani bu bir skandal aslında. Ve ben açıklamasını dinledim mi? Açıklamasında da yani skandal. Yani iş oralı değil bence yani. Bunlar hep oluyor falan filan tarzında yaklaşıyor. Bilmiyorum, Ertuğrul'dan istifa etmesi lazım. Ya kaos. Yani ne olacak bilmiyorum. Ben istifa gelmiyor hala. Ama bu işin şeyi belli. Cumhurbaşkanı diyecek ki kardeşim, tamam biz 5 yıl gitmeyelim. Hani İngiltere'de olduğu gibi. İngiltere'nin yaptığı gibi. 5 yıl gitmeyelim Avrupa'ya. Hadi bir yeniden bir resetlenelim. Yani biz gerçekten şımarık bir toplumuz ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar yani, bu kadar vurduğumuz yumazlık olmaz ya. Bilmiyorum yani. Hiç iyiye gitmiyorum. Yani böyle bir sıfırlanmak lazım gibi geliyor bana hocam. Sen ne düşünüyorsun? Zaten bakıyorsun futbolunda bir adım ilerleme yok. Ufacık zaferlerde sevinç nidalarıyla sokaklara çıkıyoruz. Ya bırakın şöyle bir 5 yıl yeniden yapılansın ya bu ülke sporu. Öyle mi yani? Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Çok mu şey saçma düşünüyorum.
3: Yo, ben ya de çok, yeni... çok haklısın Bahadır. Çok yeniden... işlerle birlikteyiz.
6: Bakın hakem de yeniden bir hakem yetiştirme programı yapalım. Yani değil mi? Yani bu yalnız bir hakemin yetişmesi yani 5 yıl en az. Hani o en üst seviyeye çıkması belki 10 yılı buluyor. Yani benim de hakem dostlarım, arkadaşlarım var. Arıyorum, konuşuyorum, bana anlattıkları şey diyor ki kolay değil diyor yani. Çünkü sistem kötü, sistem bozuk. Birilerinin maşası haline gelmişler. Yani ben hakemleri tek tek suçlamıyorum. Çünkü oraya gelebilmek için birilerinin lafını dinlemen gerekiyor. Yani bilmiyorum, yani çok kötü ya. Bu kadar kötü olamayız ya. Nereye varacak bilmiyorum. Yok işte diyorsun, diyoruz ki şu olsa keşke diyorsun. Çok başarılı, çok iyi hakem. Yani o diyor ki FETÖ'lü eliti saklı. Öbürüne diyorsun, bakıyorsun bilmem neyle şey yakın. Zaten onlar şeytan. Hep böyle hakem camiasının içi böyle karma karışık. Kim?
3: Ben mesela şunu da düşünüyorum hocam. Sözünüzü balla kestim. Bu konumda, yani bu durumda yarın biz Belçika maçı oynayacağız. Ya futbolcunun haleti ruhiyesi nedir? Ben onu merak ediyorum. Mesela sen futbolcusun, açıyorsun gazeteyi, küçücük bir yerde yarın Belçika maçı var. Montella için kritik hafta. Öteki tarafta 400 başkanın tutuklanmış, MHK'nin. Bir bakıyorsun öteki başkan bahis oynamış. Ya ben mesela futbolcu, ben mesela hani tutuklanan futbolcular vardı ya, hepsi futboldan men edildi. Bir maç oynamış hakemler futboldan men edildi. Ya ben şimdi o hakem olsam döner derim ki abi başkan da oynamış.
6: Ya onu da geçtik. Sonradan biz oynayan, mesela suç işleyen oyuncuya acımadık mı? Üzülmedik mi? İşte cezaevine düşeni ya arada bir ziyarete gitmedik mi? Yani şu şahsım için demiyorum, genelleme yapıyorum. Yani bizde şu var, yani bizde bir vicdan var. Yani işte üzülüyor insan, çok kaliteli futbolcu olsa ya suç olsa ne olacak ya, yapsın diyoruz. Hep böyle bir kayırmacı anlayış.
3: Şey var ya hocam, bize öğretilen bir şey var, bir kereden bir şey olmaz.
6: Yani bir anayasa bir kere denilmekten bir şey olmaz.
3: Benim memurum yani, işini bilir.
6: Bilir, benim köylüm falan. Yani şunu atmaya çalışıyorum, biz de yani ben bir geçen yani 2 sene var bir yazı yazdım. Yani keşke Formula 1 gibi yönetilebilsek. Ya yani kurallar işte, dedim kardeşim, kural varsa uygulansın. Bizde bir özgürlük budalalığı var. Bizde bir şey çevre şeyi var, böyle hani birinin bir temsilcisi falan olunca hani hemen böyle bir göğsümüz kabarıyor. O arkamızı alıp kamuoyu baskısı oluşturup böbürleniriz. Yani bu olur mu ya? Yani tamam, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş büyük camia olabilir ama hak edilmiş şampiyonlukların peşine koşalım. Yani.
3: Hocam ama bizim bu en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar yok mu? Yani biz mesela birbirimizle tanışırken şöyle demiyor muyuz? Merhaba, ben Emre Tilev, gazeteci, televizyoncu, spikerim ben, tanıyorsunuz beni. Ya da şöyle demiyor muyuz mesela? Ben Serdar Adalı'nın şoförü bilmem kim demiyor muyuz? Bizi dinliyor arada, biz muhabbet ediyorum. Örnek verirken onun için onu örnek verdim. Yoksa öyle bir şey demiyor. Yani biz kendi isimlerimizin önüne titrelerimizi taşıyan, görevlerimizi taşıyan, apoletlerimizi taşıyan ve bakış açılarımızı da bu eksene adeta birer iç çamaşırı gibi asıp bizim en değerli iç dünyamızı dışarıya ortaya koyan bir anlayışımız var. Yani aslında biz şöyle yapmıyor muyuz? Mesleğimizi söyleyerek ne kadar kazandığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Statikomuzu anlatmaya çalışıyoruz. Konumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Karşıdaki kişinin üstünde hangi egomonyaları koyabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu sayede kendi değerimizi yükseltebiliyoruz. Durum böyle olunca da biz kendi iç dünyamızın ötesine geçip adeta iç çamaşırlarımızı bir askıya asıyoruz ve karşı tarafa gösteriyoruz her şeyi, iğrenç bir şekilde. Yanlış değil mi?
6: Ya tabii ki yani satın alınabilirlik duygusu oluştu insanlarda. Ya biz parayı bulduğumuzda arabamıza çakar takıyoruz ya. Trafikte kendimizi üstün hissediyoruz. Ya en basit ya. Ya bu kadar olmaz. Ya. Biz hakikaten çok şımarık bir toplum haline geldik. Ve bunun bir önce düzelmesi lazım artık. Yani bir resetlenmeye ihtiyacımız var. Ben şahsi görüşüm o yani. Hani bir yerde artık tıkandı. Yani sistem tıkandı. Şu anda bir kaos var. Ve işin içinden kimse çıkamıyor. Kimse çıkamıyor.
3: Yani Allah da bize bir kere Atatürk gönderdi biliyorsunuz.
6: Yok, hani çık gel atam işte yani yok yani. Kutlanamıyoruz. Üreten bir toplum olmaktan çıktık, başka bir şeye evrildik. Yani dışa bağımlılık arttı. Yani ne yapacağız yani? Ya Anthony Taylor gelip burada. Tamam çok kariyerli başarılı bir hakem olabilirdi. Ama yok mu yani biz yani 80 milyonluk ülkede yani bir şey yapamıyor muyuz yani? Bir tane hakem hocası çıkaramıyor muyuz ya? Bir sürü pırlanta gibi benim de bildiğim isimler var. Niye yani? Ne oldu? Kendi aralarındaki çekişme yüzünden mi oluyor bunlar? Herkes birbirini asitliyor. Hani tabir yerindeyse. Nereye varacak bu iş? Futbol gurur yani. Böyle hakikaten bu lig bitmez. Gerçek olacak herhalde.
3: Yani. Ama bu lig bitmez demedi. Bu ligi bitirmeyiz dedi. Sorun oradan.
6: Bence Ertuğrul'dan söyledi onu. Bu lig bitmez.
3: Ya bence sorun bizim şuradan kaynaklanıyor. Sevgili Bahadır Hocam. Şimdi bak mesela bir değerli dinleyenimiz yazmış. Sayın Emre Tilev, siz değil miydiniz? Fenerbahçeliler bas bas bağırırken yapı var diyerek demediniz mi yapı mapı yok kapı var diye dalga geçtiniz. Evet dedim, hala aynı noktadayım. Bakın ben şunu söylüyorum. Siz sadece bir takıma yapı var. İşte onu da açık söyleyeyim, işte Galatasaray bir yapısı var. O yapı sayesinde Galatasaray bu işleri yürütüyor derseniz komik duruma düşüyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum.
6: Yani eğer Galatasaray farklı bir boyut.
3: Aynen, yani biz eğer Galatasaray üzerinden yapıyı okursak, o zaman ben Galatasaray'da bu yapının içinde olanların akıl dışı davrandıklarını söylerim. Çünkü bir gol averajıyla Beşiktaş'a şampiyonluğu bıraktılar. Yani öyle bir yapı varsa o zaman orada da şampiyon olurlardı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yoksa biz Türkiye'de taraftarlar olarak buna bölünmedik mi hocam? Yani Fenerbahçeli Galatasaray yapı yapıyor diyor. Öteki taraf dönüyor, aa diyor, Fenerbahçeliler Zorlu'da bilmem kimle görüştüler, bak onlar bu işi dizayn ediyor diyor. Beşiktaş diyor ki biz en gariban tarafız. Bize kimse bir şey yapmıyor. Biz kendi tırnaklarımızla, şerefimizle, hakkımızla, Süleyman abinin kavramıyla yürüyoruz diyor. Trabzonspor diyor ki biz gözden ırağız zaten diyor. Yani herkes adalet falan aramıyor kimse. Herkes ayrıcalık istiyor.
6: Buyurun. Şimdi hocam şöyle, yani demin çok güzel bir şey söyledin. Süleyman Seba'dan bahsettin. Şimdi gel gör ki, gel bul ki, gel ara ki öyle bir duruş olsun. Yok ki öyle bir yönetici. Ya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek federasyon başkanıyla mahkemelik oldu. Abi bir baktık ziyarete gitti. Milli takım forması hediye edildi kendisine. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne oluyor ben anlamıyorum yani. Nereye gidecek bu iş? Duruş yok. Duruş kalmadı. Herkes bir şekilde ayrılığı bekliyor dediğin gibi. Ve onun haricinde de şöyle bir şey var. Yani bunun sonu nereye varacak? Yani bu kaos nasıl duracak, ne olacak yani? Şey mi olacak acaba, herkes yatağın bu sefer idare edilmek mi gelecek iş? Yoksa hani Allah rahmet eylesin, geçenlerde bir sosyal medyada çok tanınan bir isim var, Cumhur, İzmir Dikili'de bir trafik kazası geçiriyor, işte ölüp gidiyor adam. Yani bilmiyorum yani. Biz böyle nereye varacağız bu futbolla, bu futbolu nasıl bir kalkındıracağız, sporu? Yani bilmiyorum. Siyasetin karıştığı her şey ne yazık ki bu hale getirdi diye bakıyorum ben. Bizi bırakmadılar hiçbir zaman. Ama tabii kulüplerin de hataları var. Onlar da tabii mali yükümlülükleri sebebiyle işte siyasete tabii yanaşıyorlar.
3: Göbekten bütün siyasi kavramların. Ama tabii sadece bu döneme ait bir siyasi yaklaşım yok. Ta Turgut Özal'ın Kemal Ulusoy'u federasyon başkanı olarak atadığı dönemden itibaren Haluk Ulusoy dönemi, ondan sonraki süre, yani siyaset futbolda hep vardı. Dünyada da var. Zaten onu ayrı tutmuyorum. Ama benim asıl bu kirlenmiş, aslında siyasetin de bu noktada olmasını takdire şayan buluyorum. Nedeni de şu hocam. Yani Akın Gürlek olmasaydı belki bunların hiçbiri de ortaya çıkmayacaktı. Bu pisliklerin ne kadar kirliliğin olduğunu farkına bile varamayacaktık.
6: Kesinlikle haklısın. Evet, o konuda yani şu an hani böyle güçlü bir figür olarak karşımızda duruyor. Yani bunları ortaya çıkarttı, bunları ya demek ki acaba hani temiz eller gibi bir şey oluyor yani. Bir şey artık ben bir yerden başlamak lazım, temizlemek lazım. Yani şeyleri yaptıkları yaramazlıkları sonrası biz

0: camiayız kardeşim dememeli lazım. Artık bu anlayıştan uzaklaşmamız lazım. Yani ne bileyim, Almanya'ya bakıyorsun. Ya Almanya da kötü gidiyor. Ama adamlar hiçbir zaman bizdeki gibi skandallarla boğuşmuyor. Bilmiyorum, doğru mu düşünüyorum, sen ne dersin? Var mı Almanya'da böyle bir şey hiç? Biz
1: Hocam
0: mesela
1: İtalya'da
0: Montella'yı...
1: vardı. Kalsiopolis skandalı vardı biliyorsun. Orada da muhteşem savcı vardı. Francesco Saverio Borelli vardı. Hatırlarsın Borelli'yi. Ben Akın Gürlüğe Borelli'ye benzetiyorum yani. O tabii savcısıydı bu işin. Sayın Bakan, burada bence suya sabuna dokunuyor yani. Hiç kimse ile kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu güzel bir taraf.
0: Tabii şimdi mesela tabii fon skandallarıyla çalkalanıyoruz. O oluyor, bu oluyor. Hep skandal. Her sabah ayrı bir skandala uyanıyoruz. Yani bu işin sonu nereye varacak? İşte gittiği yere kadar gitsin. Ama bir yerde tıkanmasın. 2 gün sonra başka bir bakan geldiğinde, ya o bakan yanlış yapıyordu, bak ben doğrusunu yapıyorum dememeli. Yani bir şey, her şey kitabına uygun olmalı yani.
1: Ama işte
0: Bu...
1: o zaman da toplum ses çıkartmalı. Yani bugün bu toplum, bak bu bakan doğru yapıyor diyoruz. Yani anlatabildim mi? Yani siyasi tarafına bakmıyoruz olayın. Ya da siyasi tarafı beni ilgilendirmiyor. Hangi partiden olduğu olmadığı. Ben doğru yaptığında ayağa kalkıyorum ve alkışlıyorum. O yüzden de zaten doğru tek olduğu için net ortaya çıkıyor. Hocam süren bitti, harikasınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Umarım bu kaostan çıkarız. Yani çok iç açıcı durumda değiliz hocam.
1: Hocam sevgiler ve reklamlar.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi.
1: Efendim, Emre Tilev'le uyandırma servisi dediğimize bakmayın. Aslında bu program sizinle uyandırma servisi. Sizle uyandırıyoruz. Ama en önemlisi çok değerli konuklarımızla. Onlar olmadan bu program hikaye, masal. O yüzden de konuklarımızdan bir başkasına gidiyoruz. Çok değerli bir isme. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin, Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam girişi uzun tuttum, soruyu kısa tutacağım. Ne diyorsunuz şu yaşananlara?
6: Yaşananlar derken federasyonla ilgili olanlar.
1: Evet.
6: Yani şimdi tabii herkes şaşkın ama şöyle bir olay da var. Bunlar şimdilik sadece soruşturma aşamasında. Yani bazı iddialar araştırılıyor. Dolayısıyla yorum yaparken masumiyet karinesine çok dikkat ederek yorum yapmak lazım. Ben bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Davalar sonuçlandığı zaman herkes daha sağlıklı yorum yapabilecektir.
1: Peki,
6: benim düşüncem açıkçası bu.
1: Bu kadar gözaltına alındığı süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun sessizliğini nasıl yorumlarsınız?
6: Şimdi tabii onlar da bir soruşturma süreci devam ediyor. Açıklama yapmak oraya gayri resmi yollardan müdahil olmak demek. Yani burada illa bir açıklama yapmak zorunda değil Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü ilgili şahıslar zaten sorgulanıyor devlet tarafından. Yani gidip burada Türkiye Futbol Federasyonu illa açıklama yapmak zorunda değil kamuoyuna. Gerekli açıklamaları devletin ilgili kurumlarına yaparlar. Yani burada lütfen masumiyet karinesine herkes dikkat ederek yorum yapsın. Yani aynı olayı Fenerbahçe 3 Temmuz 2011'de yaşadı. biliyorsun çarşaf çarşaf en beklenmedik insanlar işte şöyle şike yapılmış, böyle şike yapılmış. Onun para sayarken görüntüsü var vesaire. Yani belli bazı yayın organları tarafından servis edilen şeyleri copy paste yapıp kendileri şahitleriymiş gibi televizyonda anlattılar. Ondan sonra bunun bir kulübe nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani yıllar sonra da gelen işte yargı önündeki aklanma, beraat ama çok büyük mani ve maddi kayıplar. Yani dediğim gibi bazı şeyler servis ediliyor ondan

0: değilmiş deniyor. Bence masumiyet karinesine herkesin çok dikkat ederek yorum yapması lazım. Ha, suçu sabit görülürse o zaman onunla ilgili insanlar yorum yapabilir. Ama biraz dikkatli olması lazım kamuoyunun diye düşünüyorum. Bu son olayla ilgili de onunla da ilgili tabii çok yorum yapılıyor. Bilip bilmeden insanlar tarafından, ama bazı sıkıntılı olayların olduğuna bazı önemli noktadaki insanlar daha önce işaret etmişlerdi. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tu. Belki hatırlarsın.
1: Tabii tabii, az önce söyledim. 14 Eylül'de mi ne konuşmuştu zaten bu konuyla ilgili.
0: Ve yani bugün... çok iddialı bir laf ediyor orada. İşte bu yürek bu vücutta attığı sürece, bu kalp bu vücutta attığı sürece hani kimin ne olduğunu Türk kamuoyuna göstermek üzere çalışacağım. Sonra da en son bir ekleme yapıyor. Diyor ki ister Fenerbahçe Başkanı olayım ister olmayayım diyor. Yani pozisyonumdan bağımsız olarak bazı şeyleri kanıtlayıp herkese göstermeye çalışacağım gibi bir şeyler söylüyor.
1: Bu arada bugün suçlama dosyasında yer alan ve gözaltılarının ana prensiplerini oluşturan kavramların tamamını Sayın Ali Koç dile getirmiş.
0: Şimdi şöyle, tabii ben masumiyet karinesine mutlaka dikkat edilmeli diyorum ama aslında bu olaylarla ilgili daha önce bazı ne bileyim yerlerden dumanlar tütmeye başlamıştı. Ali Koç başkanımız mesela bunları nasıl biliyordu? Yani biliyordu, bazı şeyler söylemek istiyordu ama söyleyemiyordu. İlginç bazı laflar ediyordu ama o lafların altını üstünü açamıyordu diyeyim sana. Çünkü benim de bildiğim bazı şeyler var. Hani bazı haksızlığa uğradığını düşünen hakemler vesaireler, hani bunların haberlerini bazı muhalif şahısları uçuruyorlardı diye duyuyorduk biz de. Yani mesela Ali Koç'a diyor ki bakın böyle böyle şeyler dönüyor. Hakkı yendiğini düşünen mesela bir hakem diyor ki Fenerbahçe Başkanı'na burada böyle böyle işler dönüyor mesela gibi. Böyle şeyler kulağımıza geliyordu. Bunların duyumlarını alıyorduk. Hakikaten Ali Koç Başkan'la mesela bir şeyler döndüğünü söylemeye çalışıyordu. Ama üstü kapalı bir şeyler söylüyordu tabii. Tam açık seçik söyleyemiyordu. Ama en sonunda bir gün patlayıp şey dedi işte. Ne olursa olsun hani bu Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın ne olduğunu herkese göstereceğim. İster Fenerbahçe Başkanı olayım ister de olmayayım diye bir açıklaması var. Çok ilginç bir açıklaması. Yani bazı duyumları demek ki varmış. Belki de bazı şeylerde çok haklıydı. Ama dediğim gibi hani masumiyet karinesine dikkat etmek kaydıyla mahkeme sonucunu beklemek lazım. Ama bazı şeyleri hakikaten Ali Koç'un doğru söylediğini, doğru vurguladığını belki Türkiye kamuoyu bu son olaylardan sonra düşünmeyi başlamıştır. Ama dediğim gibi gene mahkeme sonuçlanana kadar beklemek lazım. Masumiyet karinesi hukuktaki en önemli olgulardan bir tanesidir. Buna çok dikkat etmek lazım. Vaktiyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de bu olaylardan başı çok yanmıştır. Yani bu masumiyet karinesine dikkat edilmemesinden Avrupa'dan men edildi. Çok büyük, dediğim gibi, maddi manevi zararlara uğradı. Sonra da yargı önünde aklandı. Peki aklandı da ne oldu? Herhangi bir tazminat alabildi mi bir yerden? Yani manevi kayıpları demiyorum tabii de maddi kayıpları mesela tazmin edildi mi? Hiçbir şeye tazmin edilmedi. Yani kaç defa Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi Fenerbahçe. En son 2008'de gitmişti diyorlar mesela. Aradan neredeyse 20 yıl geçti falan. Peki arada hakkı olup gönderilmeyenler ne oluyor? Bunları kimse konuşmuyor tabii. Çok ilginç bir toplumuz açıkçası. Hani hafızayı beşer nisyan ile mağluldür derler, biliyorsun. Yani insan en önemli arızalarından bir tanesi unutkanlığı diyelim ama biz galiba biraz çabuk unutuyoruz. Hani bunları unutmadan düşünmek lazım. Bugünün dünyasında suç herkesin üstüne atılabilir. Hani suçsuz olsa bile çok ilginç bir dünya. Onun arkasına mesela bu sosyal medyada işte retweetlerle bilmem nelerle binlerce insan takılsa bir anda çok suçsuz bir insan bile suçlu ilan edilebilir. Onun için bu gibi durumlarda biraz itidalli davranmak lazım sevgili Emre.
1: Montella ve milli takım oyuncuları böylesine bir atmosfer

0: Konserde yarın maça çıkıyor. Belçika
1: ya ne
0: maçı.
1: Olacak böylesine atmosferde? Yani atmosfer sanki yazın bir problem var mıydı da atmosfer nasıldı Dünya Kupası'nda?
0: Bilmiyorum hocam, yani etkiler mi? Doktor sizsiniz, ben geldim hastayım, derdimi anlatıyorum size.
1: Ya yazın neydi hastalıkları, anlatabildim mi onu soruyorum. Yani bu milli takım mesela düşün bak, 2024 Avrupa Kupası'nda inanılmaz işler yapan bu milli takım. Yani Hollanda'ya kıl palı kayı elenen. Biliyorsun çok müthiş bir performans sergilemişti o turnuvada milli takım. Mesela orada futbol aklıyla mesela Montella hani benim kafamda yerine oturmuştu. Yani bu adam milli takımın başında uzun süre kalırsa bu formasyonla işte futbol bilgisiyle iyi işler yapacak diye. Mesela o Avrupa Kupası'nı unuttuk hemen hepimiz. Hep başarı istiyoruz çünkü. Abi 2024 Avrupa Kupası'nda Türkiye çok iyi maçlar çıkarmıştı. Sonra 2026 Dünya Kupası'na da götürdü bizi. O da bir başarı değil mi Emre?
0: Tabii. Gitmek başarı mı?
1: Bence başarı. Anlatabildim mi? Bence başarı. Ama orada sergilenen şey, yani ne oldu? O günden beri müthiş bir düşüşe geçti milli takım. Yani Paraguay gibi bir takımdan böyle gol yiyip eleniyorsun falan. Ondan sonra işte Avustralya'ya yeniliyorsun. Ya bunlar hani yani bak, bizim grubumuz zor bir grup değildi. Aksine kolay bir gruptu. Yani Türkiye'nin Amerika, Avustralya ve Paraguay'ı yenerek veya iki galibiyet ev sahibiyle de bir beraberlik alarak birinci olarak çıkması lazımdı o grupta. Biz turnuvanın galiba Haiti ile birlikte en erken takımı mı? Ay, en erken elenen takımı
0: tabii,
1: oldu.
0: Tabii en erken.
1: Yani 48 ülkemine o turnuvaya katıldı. En erken giden ikinci takım biz olduk.
0: Bu arada yani, 48 ülke katıldığı için zaten katıldık.
1: 48 ülke katıldığı için katıldık da, yani sonuçta Dünya Kupası'na en son Türkiye ne zaman katılmış kardeşim? 2002.
0: Evet.
1: 24 sene sonra seni bir adam şu ya da bu şekilde Dünya Kupası'na götürüyorsa başarılı bir teknik direktördür.
0: Tabii ben de aynı şeyleri söylemiştim o dönemde.
1: Tamam, ondan evvelki turnuvada 2024'te mesela Avrupa Kupası'nda mükemmel maçlar oynadıysa Türkiye gene iyi bir teknik direktördür. Şimdi burada sorgulanması gereken şey şu: bu teknik direktör futbol aklını 5-6 ayda yitirmeyeceğine göre ne oluyor yani milli takımda? Yani alternatif yaratmaya da güçlük mü var? Mesela milli takım yıllardır santrforsuz oynuyor. Yani benim hatırladığım mesela tek santrfor gibi gerçek santrfor milli takımda en son Burak Yılmaz. Ben Burak Yılmaz'dan sonra bir milli takım santrforu hatırlamıyorum figür olarak.
0: Ben de hatırlamıyorum.
1: Yani evet, bir santrfor üretemiyor bu Türkiye'ye. Kimi oynatacaksın kardeşim?
0: Onu da şöyle anlatıyorlar. Oraya da bir parantez açayım, siz tamamlayın. Evet. Kardeşim, yani biz ağırlıklı olarak dört büyük takımdan alıyoruz santrforu. Onların santrforları da yabancı diyorlar.
1: Yani öyle bir şey yok. Yurt dışında da mı hiç oynayan Türk asıllı mesela oyuncu yok?
0: Yok işte, Deniz Gül vardı, o da bomba çıktı yani.
1: Ya olmuyor işte, yok.
0: Bir de Eres var yani.
1: Yani 85 milyonluk ülke artı yurt dışında yaşayan işte bir sürü Türk asallı yabancı ülke vatandaşı var. Mesela Almanya'da 5 milyon Türk yaşıyor. Yani 90 milyon desen, yani bir tane santrfor üretemiyorsak o Montella'nın hatası değil, anlatabildim mi? Yani adam santrforsuz oynuyor. Ve ilginç bir sistem. Mesela İtalya'ya karşı son maçta 5-4-1 gibi bir şey oynadı. Ha, ona işte belki 3-4 1 ya 2-1 de diyebilirsin. Çünkü formasyon durumuna göre değişiyordu ama ağırlıklı bir üçlü gibi gözüken beşli defansla oynadı. Orta sahayı kalabalık tuttu. İleride bir kişi bıraktı falan filan. Ama yani adamlar şey, hani böyle 2-3 pasta kalemize gelip golleri sıraladılar yani. Yarım saatte 3 tane gol yedi. Maç koptu gitti zaten. Bu arada bu İtalya biliyorsun Dünya Kupası'na katılamamış İtalya.
0: Son 3 Dünya Kupası'na.
1: 3 Dünya Kupası'na. Yani acayip düşüşte milli takım olarak onlar da. Ve en son Bosna Hersek'ine elenip gidemedi bunlar. Maç penaltılara falan kaldı yani.
0: Evet.
1: Yani böyle bir takımdan kendi evinde dört tane yiyorsun. Yani burada sorgulanması gereken şey, genellikle başarılı bir performans gösteren teknik direktör, yani ne oldu, 4-5 ayda aklını mı yitirdi? Burada ne problem var? Yani büyük ihtimalle oyuncularla ilgili bir problem var. Form düzeyleriyle alakalı. Ama biz kamuoyu olarak direkt şey diyoruz. Montella gitsin. Bir dakika ya. Montella gitsin diyebilirsin tabii. Bu senin fikrindir ama sen bu adamın kazandığı başarıları, bu yakın zamanda kazanmış başka bir teknik direktör var mı? Yok. Ama hemen Montella gitsin diyoruz. Halbuki bir yerde kurum hafızası çok önemlidir. Belki bu adama sabredilse, milli takıma böyle alttan daha farklı isimler gelse, bir golcü gelse mesela, bu adam bambaşka bir milli takım yaratabilir. Yani söylüyorum, 2024 Avrupa Kupası'ndaki maçlarımız, ondan sonra 2026 Dünya Kupası'na gidişimiz ve ondan sonra başlayan bir düşüş. Yani bu düşüş de Haziran'dan başladı dersen toplam daha 4 ay olmadı. 4 ayda adamın idam fermanını bütün Türk spor kamuoyu imzaladı. Yaptığı şeylerin de hiçbir değeri kalmadı bir anda. Yani futbolda hep başarı diye bir şey yok ki. O zaman biz Fenerbahçe'yi ne yapacağız Emre? Anladın mı? 2014'ten beri şampiyon olmuyor mesela. Sürekli adam değiştiriyor. Sürekli kadro değiştiriyor. Sürekli hoca değiştiriyor. Peki bir şey oldu mu? Olmadı. Yani kurum hafızası ve istikrar çok önemli. Yani öyle ince yerlerden döndü ki Fenerbahçe. Mesela Jorge Jesus'u belki bir sene daha tutsa şampiyon olacak. Belki İsmail Kartal'ı, uyduruyorum, 99 puan aldığı sezondan sonra bir sene tutsa belki şampiyon olacak. Ama hop, olamadın şampiyon, gönder. Bütün takımı baştan aşağı yenile. İnanılmaz bir mali külfet getir Fenerbahçe'nin üstüne. Ondan sonra şampiyonluk bekle. Böyle sürekli değiştirerek bir başarı gelmiyor, onu söylemek istiyorum. İstikrarın mutlaka kurum hafızasının oturmuş olması lazım. Belki Fenerbahçe'de mesela iyi bir hocaya bir 3 yıl sabredebilse belki üst üste 3 tane şampiyonluk alacak. Bilemiyoruz, hiç göremedik ki onu. Yani bizde hemen şu olay var, gönderin gitsin. Yani iyi şeyler yapmış adamları da gönderiyoruz hemen. Yani hiç tahammül yok. Başarısızlık da olabilir yani. Çok iyi bir öğrenci mesela ikmale kalamaz mı mesela bir derste? Onu kötü öğrenci mi yapıyor? Yani hiç böyle şeyleri düşünmüyoruz. Hemen gitsin diyoruz. Büyük ihtimalle işte bir Belçika maçını kaybederse artık baskılara dayanamayıp belki Montella'yı da gönderirler. Ondan sonra milli takımda ne olur görürüz artık. Kim gelir? Montella'nın yerinde kimin gözü var? Bazı isimler dolaşıyor. Nasıl olur göreceğiz ama bence yapılmış, elde edilmiş başarılardan böyle üstünü çabucak çizmemeli, hemen unutmamalı Türk spor kamuoyu diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Saygılar sunuyorum kıymetli hocam. Evet, Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla bir araya geldik. Bu arada bir son dakika gelişmesi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer gözaltına alınmış. Vahap Seçer'i Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden tanıyoruz. Sayın Başkan gözaltına alınmış. Reklam arası.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Efendim Seyhan Asırcı hocam bu saat diliminin Almanya'dan bizlerle birlikte olan ismiydi ama yok biliyorsunuz. Geçen hafta söylemişti, Avustralya'ya gitti, bir 5 haftalık süreçte bizlerle birlikte olamayacak. O yüzden de bu zaman dilimini sizlerle geçireceğiz. Gelen kıymetli mesajlarınız var. O mesajları müsaade ederseniz okumak istiyorum. Bu arada mesaj yazılarını her geçen gün ekip biraz daha küçültüyor. Emre abi var aramızda. Evet, küçültelim mi, hiçbir şeyi göremesin, tamam mı? Arkadaşlar daha da küçültün, hiçbir şeyi göremeyeyim. Şöyle, Stuttgart'tan günaydın dilemiş bir değerli dostumuz. Teşekkür ediyoruz Stuttgart'a. Ben Metin. Ülke futbolunda sağlam bir temiz eller operasyonu gerekiyor. Ama bu operasyonu yapacak olanların elleri kirli. Bu sebeple bizim Türk futbolunda düştüğümüz bataktan asla çıkmamız mümkün değil. Bu bizi futboldan soğuttular. Sonrasında sorarlar tribünler neden boş. Ne güzel anlatmış ya. Derfi Yunustane'den gelmiş, kucak dolusu sevgiler. Bir değerli dostum İbrahim Öztürk'ten gelmiş, kusursuz olan İslam'dır, Müslümanlar değil demiş. Doğru bir tanımlama yapmış. Ama işte hani biz bazen bunu kendimize alet ederek kendimizin de kusursuz olduğu gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyoruz ya. Haşa, yaratmak Allah'a mahsus. Ben de onun altını çizmeye gayret ettim. Eski hakem Ali Tuna'nın ifadesinde Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la ilgili iddiaları birisi sormuş. Bilmiyorum saygıdeğer dostum, bu konuya vakıf değilim. Yani iddia aşamasında olan bir şey. Ve bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapma şansım yok. Hala kibir yapıyorsun Emre Tile. Bu yapıyı uzaya mı çalışıyor? 4 senedir kim şampiyon oluyor? Yapı ona çalışıyor demiş. Ya işte ben de bunu anlatıyorum. Ya bunun kibirle ne alakası var ya? Yani kibir nedir mesela? Yani sizin gözünüzde kibir nedir? Ben diyorum ki insanlar görüşlerini ortaya koyarlar ya. Bir görüş vardır, bir bakış açısı vardır. Bu kibir değildir. Kibir karşınızdakini hakir görmek, karşınızdaki kişiye karşı göstermiş olduğunuz teveccühün uzağında kalmaktır. Yani ben sizin gibi düşünmüyorum diye kibirli mi oluyorum? Ya da ben olaya sizin gibi bakmıyorum diye kibirli mi oluyorum beyefendiciğim? Emre Bey, yani ben sizin gibi düşünmek zorunda mıyım? Yani siz mesela şöyle düşünüyorsunuz. Bundan önce attığınız tweetlerin tamamında mesela Okan Buruk'u sert eleştirmişsiniz. Fatih Terim'i eleştirmişsiniz. Ve birçok şeyi eleştirmişsiniz. Yani bir Galatasaray'a karşı bir bakış açınız var. Ve Galatasaray'ı sevmiyorsunuz. Çok açık net. Karşınızdaki kişinin de o takımları sevmemesini, o takımlarla ilgili hep kötü ifadeler kullanmasını mı bekliyorsunuz? Bakın, benden bunu bekliyorsanız beklemeyin. Yani ben böyle bir şeyin içerisinde olamam. Ben doğru neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Ve sükunetle anlatıyorum. Tane tane anlatıyorum. Anlayın diye anlatıyorum. Ben diyorum ki bugün bu işi bir takım üzerinden okumak çok doğru değil. Yani o takım 4 yıldır şampiyon oluyor. Evet, o zaman Galatasaray Ferhat Gündoğdu'yu yönetti. Mehmet Büyükekşi'yi yönetti. Nihat Özdemir'i yönetti. Ve bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yönetiyor. Eğer böyleyse hocam, yani Galatasaray'dan birini bu ülkenin yönetim organizasyon şemasında zirveye bir yere taşıyalım. Bunu Cumhurbaşkanı danışmanı yapabiliriz ya da işte seçimler olur, parti kurar, millet oy verir, o da seçilir, o yönetsin ülkeyi olur. Ya anlatabildim mi? Ya bu kadar güçlü ya da rakibinizi bu kadar böyle eşsiz bir noktaya konumlandırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, frankofon bir bakış açısı vardır. Galatasaray Lisesi'nin geliştirmiş olduğu bir kardeşlik duyguları vardır. Birbirlerine karşı sıkı sıkıya bağları vardır. Ama bu noktada olayları sadece sarı kırmızılı takımın manipüle ediyor yaklaşımının doğru olmadığını düşünüyorum ben. Onu anlatmaya gayret ediyorum. Ha, şunu diyebilirsiniz. Evet kardeşim, o zaman niye 4 yıldır şampiyon oluyor? O zaman şunu sorgulamak lazım. O 4 yıl içerisinde yapılan hatalarda, yani sportif hatalar adına söylüyorum. Mesela Samsun'da, Sivas'ta o sportif hatalar yapılmazsa kim şampiyon olacaktı sualini soruyorum. Bu çok basit bir soru. Yoksa ne benim Galatasaray'ı korumak gibi bir derdim var, ne de Galatasaray'ın benim gibi
bu dünya denizinde, Türk futbolu içerisinde, büyük okyanusta küçük bir damla olan Emre Tilev'e ihtiyacı var. Kaldı ki Galatasaray'ı en sert eleştiren adamlardan biriyim ben. Yani Okan Buruk'la ilgili attığım tweetler, Fatih Terim'i istifaya davet edişim, Sayın Dursun Özbek'e eleştirme biçimlendirmelerim hepsi ortadayken. Ya bunu yapmayın. Ya ama eğer benim sizin gibi düşünmüyor olmam bir kibirse evet ben o zaman kibirliyim, haklısınız. Hem de acayip kibirli bir adamım. Ya aynı şeyi düşünme şansını maalesef ama maalesef sizde barındıramam. Sayın Emre Tilev, ha, bunu okumuştum. Ağzı bozuk komşusu bile ağzı bozuk komşusu ile bile geçinemeyen Terim, geleceğine adam gibi adam Aykut Kocaman gelsin milli takımın başına demiş. Mesela bakın bu da, yani bunlar da bir bakış açısı. Tamam, ben okuyorum. Ama bunlarla ilgili bir yorum beklemeyin benden. Federasyon başına Terim gelsin, milli takım başına Okan Buruk gelsin, Arda Turan gelsin. Nedir bu kardeşim Galatasaraylılardan çektiğimiz? Bizim Türkiye'den başka adam mı kalmadı mı? Yazıklar olsun. 40 yıldır Fenerbahçelileri göremedik diyeceksiniz ki tarafsın. Evet, tarafım. Demiş. Koskoca Trabzonspor'un başkanı bile bahis oynadıysa söyleyecek bir kelime kalmıyor. Allah bizi ıslah etsin diye de eklemiş. İyi yayınlar diliyorum Emre Tilev. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezona son 9 maça bakar mısınız? Şampiyon bir takım son 9 maçı bu sonuçlarla mı biter? Ne gariptir ki Trabzonspor Bankalar Birliği'nden ilk çıkan takım oldu. Sen anladın. Tekrar iyi yayınlar demiş. Maltepeli Sezgin'den gelmiş. Ben bir şey anlamadım. Bana ses kaydı atıyorsunuz. LU atmış. Onu dinleme şansım yok sevgili dostum. Selamun aleyküm. İyi yayınlar. Aleyküm selam. Futboldaki kaos tabii bu başka bir boyut ama asıl kaos bu fon krizi devlet güvencesinde olduğu için devlet şu anda paraları bugün ödemeye başlıyor. Halkla kaybolup giden 20 milyar TL para nerede olduğu belli değil. Ama futbolda hakem penaltıyı verse ne olur, vermese ne olur? Abi yazık günah, bugünden başlayarak bu insanların aldığı parayı halka biz ödemek zorunda mıyız diye sormuş bir değerli dostumuz. Hep böyle olmadı mı? Ha? Hep böyle olmadı. Dün, bugün, 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce de hep böyle olmadı. Kastelli hadisesinde. Bu millet kolay para kazanmaktan asla vazgeçmeyecek. Geçmeyecek hocam. Seviyoruz. Offshore'lar falan seviyoruz hocam. Bak benim annem o dönemde 60 yaşındaydı ya da 55 yaşındaydı. Yani benim bugünkü yaşlarımdaydı. Bir gün beni aradı, dedi ki ya ben offshore'a para yatırdım dedi. Dedim ki yanlış yaptın, niye yapıyorsun? Ya dedi yüzde kaç veriyor, para nasıl değersizleşiyor biliyor musun sen dedi. Ondan sonra sıkıntılar yaşadı falan falan. Dedi ki ya senin çevren vardır, yardım etmeyecek misin? Hayır etmeyeceğim dedim. Ya dedi adam annesine yardım, ondan sonra küstü bana hatta, böyle bir 8-9 ay konuşmadı. Hiç de yardım etmedim. Hiç de ilgilenmedim işin açıkçası yani. Yapmasaydın kardeşim dedim. Şimdi bugün de aynı noktadayım. Yani bu offshore zedeler, fon zedeler devlet güvencesindeydi ama siz orada bir çıkar düşünerek hallettiniz bu işi. Yani daha çok rant elde etmek için gittiniz, o parayı oraya yatırdınız ve buradan geri dönüş beklediniz. Benden halk olarak niye yardım bekliyorsunuz? Ben senin paranı niye ödüyorum abi? Ödemeyeceğim ya, ödemek de istemiyorum. Benden alınıp o tarafa kaydırılan parayı da helal etmiyorum. Çünkü ben alnımın teriyle çalışıyorum. Canım çıkıyor.

0: kuruş para kazanacağım diye ve bu işlerin yanlış olduğunu ta 600 yıldır anlatan bir felsefe var ve sen o felsefeye kulak ardı ediyorsun ve daha çok para kazanmak için elindeki 1 lirayı yatırıyorsun. Bedava peynir fare kapanında olur hocam. Sonra da diyorsun ki devlet bize yardım etsin. Niye ediyor abi devlet? Yapma kardeşim. Kendi çıkarların adına yaptığın hamleyi ben niye karşılıyorum? Bir daha söylüyorum ya, ben annemi tanımadım bu noktada ki ya işte biz Fonze'deyiz ya yatırdık. Yatırmasaydın kardeşim, sen o fona o parayı niye yatırdın? Daha çok para kazanmak için yatırdın. O zaman ceremesini çek. O zaman şunu mu yapmalıyız? Mesela adam televizyon kanalı kuruyor. Televizyon kanalı batıyor. Hepimiz mi karşılayacağız bunu? Adam ticari bir kavram ortaya koyuyor. O zaman benim mahallede batan, gariban küçücük dükkanında çiğ köfte yapmaya çalışan adamın günahı ne? Adam oraya çiğ köfte... Hıçkırık tuttu yine bak. Sinirlenince hıçkırık tutuyor. Küçücük bir çiğ köfteci dükkanı açıyor. Sonra batıyor. Battığıyla kalıyor. Devlet karşılıyor mu onu? Karşılamıyor. Ama abi burada fonlar devlet güvencesinde. Zaten sorun oradan kaynaklanıyor. Niye abi devlet güvencesinde fon? Yapma abi, burada geliri sen hat safhada istiyorsun. Ya dünyanın neresinde görülmüş 1'e 2000 verildi? Böyle bir ekonomik konjonktür var mı ya? Ben eğer varsa, ben o kadar MBA falan yaptım. Hikaye abi, kapatın dükkanları, bize böyle bir şey anlatmadınız. Profesör Cemal Yükselen, Profesör Nihat Küçüksavaş, Profesör Ayşe Demir. Hocam bana niye anlatmadınız bunları? Ben niye geri zekalı gibi deli gibi çalışıyorum? 3-5 kuruş, 3 kuruş radyodan alayım. 2 kuruş gideyim anlattığım halı saha maçından alayım. 5 kuruş gideyim kanaldan alayım. Alnımın teriyle evime para göndereyim. Niye bu geri zekalılıkları yapıyorum ben? Ben mal mıyım? Hani dedim geçen gün malım diye, malmışım gerçekten. Ben niye gidip fona mona yatırmıyorum da orada para aramıyorum? Niye yapmıyorum bunu? Niye anlatmadınız bana böyle bir şey varmış? Böyle bir şey yok çünkü. Olmadığı için de hadise bu noktada hocam. O yüzden de ben bunların devlet tarafından karşılanmasının çok doğru olmadığını düşünenlerdenim. Yatırmasaydı abi. Bana mı sordu yatırırken? Oradan elde edeceği kârı benimle paylaşacak mı? Yok. Baba fona para yatırdık. Baba 2 lira yatırdık. Evet, 22 lira aldık. Sonra hanımla hep beraber nereye gittik? Phuket'e gittik baba. Bir yedik parayı. Sonra böyle orada biliyorsun kumarhaneler var. Oralara da gittik. Nasılsa haydan geldi paraya. Düşünsene. Ayırdım ama ben. Ana parayı ayırdım. İkiydi. Ben düşündüm şimdi banka faizi %35 falan. O 3,5 olur, 4 olurdu. Onu bir kenara ayırdım. Üstünü yedik baba. Afiyet olsun. Şimdi de seni yediler. Bana niye bakıyorsun? Halk olarak devleti destekleyen bir anlayış olarak, yani daha doğrusu hani devlete parayı sağlayan vergilerimle birey olarak ben hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar basit. Sen ne diyorsa edene de takdir ediyorum, saygı duyuyorum. Emre abi kolay gelsin. Hocamıza sorar mısınız demiş. Hoca gitti ya. Hoca gitti. Sabah sabah Montella övgüsü dinleyeceğim aklıma gelmezdi demiş. Farklı bir perspektiften baktı hocam. Ben Hüseyin Mecit, selamun aleyküm. İşinizi gücünüzü o güzel mesajını atmış, teşekkür ediyorum. Yunus Balyer'den gelmiş. Yönetici neden bahis oynar? Zaten dünya kadar paraları var. Ya hocam zevk için oynamış olabilir ya. Belki bir tane kupon yapmıştır, bilmiyoruz da. Yani şimdi hemen Ertuğrul Doğan'ı da asmanın, onu zedelemenin, onu işte vay yönetici nasıl bahis oynar demenin de çok alemi yok. Ya belki demiştir ki ya Şampiyonlar Ligi maçı var ha, basalım abicim şuna demiştir ya, bir 100 lira 200 lira bir gülelim eğlenelim demiştir. Yani bazen böyle şeyler olabilir. Anlatabildim mi? Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsin yani. Emre abi, hocam bizden herhalde maytap geçiyor, dalga geçiyor herhalde. Hocama sorar mısınız demiş. Hocam gitti, haftaya sorarız. Montella değiş, jenerasyon güzel, Montella değişmeli demiş bir değerli dostumuz. Abi kulüp mantığıyla A milli takımı eleştiren bir kişiye daha fazla süre vermeyin demiş. Niye vermeyeyim ya, benim başımın üstünde yeri var kıymetli hocamın. Emre abi selamun aleyküm, iyi yayınlar. Yaşanan süreci dehşetle takip ediyoruz. İlginç olan şimdi herkesin bir fikir sahibi olması. Ve şöyle yapmış, böyle yapmış diyorlar. Üç maymun oynuyormuş. Bir tek Aziz Yıldırım'la Ali Koç bir şeyler söylemişti. Darbe girişiminde Aziz Yıldırım'ın ne şikesi, memleket elden gidiyor demişti. Doğru, 3 Temmuz'da. Çok doğru bir ifadeydi bu. Ali Koç ve MHK başkanını ne demiş? Başkanı iç sarsınlar suçlandığı şeyleri. Evet, bunları da söyledik zaten. Anlatmıştık. Benim söylediklerimin aynısını söylemiş değerli dostumuz. Beşiktaşların tüm algılarına rağmen Montella kalmalı. Türkiye'de futbolcu olmadığı gibi hoca da yok demiş bir değerli dostumuz. Ben Mertcan Mercan. Yine trafikle cebelleşiyoruz. Ben de kucak dolu sevgiler gönderiyorum demiş. Bizden de Mertcan'a kucak dolu sevgiler. Bu trafik zaten bitmiyor hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serdar ben. Şehir Türkiye İtalya maçında Bursa Spor Ahmet Spor'a küfür edildi demiş bir değerli dostumuz. Serdar'cığım duymadım ya. Yani duymadığım bir şey üzerine statta da değildim. Ben televizyondan seyrettim. Makam sahibi birini arkamıza aldığımızda böbürlenmek sadece bize has değil. İran'da geçen bir dizi izliyorum. Her hocam, bu bize has değil, bu kültüre ait. Etkilenmişiz ya, mesela yıllarca, şimdi kelimeler var değil mi, Farsi kelimeler var Türkçenin içerisinde. O coğrafyayı yönetmiş Osmanlı, o yüzden oradan etkilenmiş. Özellikle Arap coğrafyasını yönetmiş, oradan etkilenmiş. Yemeğimiz etkilenmiş, kültürümüz etkilenmiş, bakış açımız etkilenmiş. Ben bunu birçok noktada görüyorum. Ama geçen de anlattım ya bu hikayeyi. Yani bir çocuk diyor ki, ya bir Norveçli kız arkadaşım var diyor, işte yaklaşık 5 aydır sohbet ediyoruz, hala diyor ne iş yaptığımı sormadı diyor. Bir gün demiş ki, niye sormuyorsun? O zaman demiş, ben senin statükonu sormuş olurum demiş. Bizde ilk iş böyle oluyor. Merhaba, ben televizyoncu Emre Tilev, tanıyorsunuzdur beni falan. Böyle giriyoruz muhabbete. Yani ben girmem de, yani benim çevremdeki insanlar genelde böyle girmeye çalışıyor. Mesela benim oğlan da biraz benden esinlenmiş, o da çok sevmiyor mesela benden. Hatta işte üniversitede okuyor, bir gün benim böyle oğlum ağlattın lan beni videosu var ya. Ben onu Mete Gazoz için çekmiştim. Mete Gazoz'un o videosunu bir arkadaşı gösteriyor. Oğlum diyor, bu adam çok komik lan diyor, tamam mı? Masadakiler. Masada da beni tanıyan ikinci bir kişi var. Ve Emrecan'ın babası olduğumu biliyor. Oğlum diyor, evet komik adam ama çok uzatmayalım istersen diyor. Ne olacak ya diyor, böyle bir şeyler sallıyor. Bir tane de küfür patlatıyor falan. Ondan sonra hop hop diyor adam, tamam mı? Ne oldu ya falan diyor. Emrecan tanıyor adamı diyor, tamam mı? Sonra Emrecan'a dönüyorlar. Ya diyor, evet nereden tanıyorsun falan. Tanırım diyor, yani biliyorum falan diyor. Oğlum falan pişman muhabbet. En son diyor ki Emrecan, babam kardeşim ya diyor. Babam diyor sinirli bir şekilde. Çocuk da falan deyip kalıyor. Yani biz bu statikoları çok seviyoruz hocam. Yani ben mesela hani hep kendi çevremden örnek veriyorum, kimseyi kırmamak adına. Mesela annemde de var. Ben mesela hatırlıyorum, ilk dönemlerde bir yere giderdik mesela, benim oğlan tanıyor musunuz? Spiker Show TV'de falan, hani böyle tanıtırdı. Hani benim için ya da benim sıfatım şöyleydi onun gözünde. Spiker Emre. Yani benim oğlum Emre değildi. Ya da işte ben mesela çok uzun süre Bafra denilen bir yerden Samsun'a gittim üniversiteye, orada kaldım. Ben Doktor Aydoğan'ın yeğeniydim, yani benim bir sıfatım yoktu orada. Yani Doktor Aydoğan Erdoğan vardı orada, ben de onun yeğeniydim. Böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorduk. Sonra bana hatta şöyle dedi bir gün, oğlum lan sen Doktor Aydoğan Erdoğan'ın yeğeniydin ya dedi. Evet, şimdi değiştin dedi. Ne oldu dedim, ben Emre Tilev var ya spiker, evet onun dayısı oldum dedi. Yani biz bu sıfatları vermeye bayılıyoruz hocam. Ve bununla övünüyoruz. Mesela emniyet şeridinde ben yol vermiyorum. Yani kıllık yapıyorum abi. Vermiyorum ya, hakkımı niye vereyim? Vermiyorum. Bir gün bir tanesi durdurdu beni. Niye yol vermiyorsun kardeşim dedi. Niye vereceğim dedim. Çakar var, görmüyor musun? Bari ben milletvekiliyim dedi. E tamam dedim, benim vekilimsin, arkamdan geleceksin o zaman dedim. Ortalık karıştı, polis geldi, o oldu bilmem ne falan. Az kalsın yol vermedik diye bizim canımızı okuyacaklardı. Vermiyorum abi. Yani hemen diyalog şu. Ben milletin vekiliyim. Ya da işte ben bilmem neyim. Ben şurada genel müdürüm. Bana ne kardeşim? Bu çok önemli ya. Ama halk buna el pençe divan olduğu için, yani bu ülkede şu olmadı mı arkadaşlar ya? Ya olmadı deyin bana, özür dileyeceğim. Ya Soma'da 305 tane madenci öldü. Ben Manisa Kırkağaçlı benim babam. Çok iyi biliyorum. Amcam Soma'da çalışıyordu o madenlerde. Ve onun arkadaşları öldü. Sonra da gittik o Soma'da o ölen madenciler bir kendilerini anlatma derdine düştüler diye bir tane adam onları tekmeledi. Ve tekmeleyen adamla ilgili biz değerlendirme yaptık. Ben de o zaman yayındaydım. Ve bugün o tekmeleyen adamla ilgili övgü dolu sözleri ortaya koymuyor muyuz? Ya bu ülkede Rasim Ozan Kütahyalı diye bu ülkede onun eşi enteresan açıklamalarda bulundu. Sonra bambaşka bir noktaya evrildi iş. Şimdi onları alkışlayan bir anlayış ve felsefeyle karşılaşıyoruz. Ya kız bak Boğaziçi'liymiş falan diyoruz. Ya kardeşim o kızın açıklamalarını ben okumadım mı ya lojmanlarla ilgili? Ben asker çocuğuyum ya. Eğer ben o açıklamaları unutursam Allah benim belamı versin. Allah beni kahretsin. Ben alçakların en alçağı olayım. Ama biz unutuyoruz. Biz bugün o kadını alkışlıyoruz. İsmini bile telaffuz etmek istemiyorum. Lojmandaki benim Mehmetçiğim için, askerim için, güzel şanlı Türk askerleri için söylediklerini ben nasıl unutabilirim? Ben asker çocuğuyum. Babam mezarından kalkar bana der ki, lan seni ben böyle mi yetiştirdim? Ama biz unutuyoruz. İşte mesele bu. Mesele burada gizli. Bırakın artık birilerine biat etmeyi, önünde ceket iliklemeyi, saygı duymayı. Hak ettikleri değeri verin. O zaman bir yere geleceğiz. Bütün gençliğe sesleniyorum. Arabasında, beni babasının yanında, anasının yanında dinleyen, işe giden, okula giden değerli kardeşime sesleniyorum. Biat sadece Allah'a olur. Başka hiç kimseye biat etmeyin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve sevgili Taner Karaman'la birlikte olacağız. Taner, şimdi sana birçok kişi ateş edecek sorular soracak. Ben MHK'yi sert eleştirdiğimde senin de yorumların vardı ama geldiğimiz bu noktayı sen nasıl okuyorsun? Bu çok önemli. Senin bakış açını çok merak ediyorum.
3: Hocam adli süreç artık konu savcılıkta, Türkiye Futbol Federasyonu'nda zaten konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Bekleyip görmek lazım. Futbolun adalet çerçevesi içerisinde yapılmış başvurular var. Bu yüzden de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması bittiğinde daha sağlıklı değerlendirme şansımız olacaktır.
2: Peki bu kadar tanık ifadesi var, o tanıkların konuşmaları var, belgeler var ve bu belgeler üzerindeki manipülatif yaklaşımlar var. İşte adamın el yazısıyla oynanmış. Yani bununla ilgili Ali Koç'un açıklamaları var, yıllar önce yaptığı. Yani yıllar önce dedim, bir yıl, 14 ve 18 Eylül'de yapmış. Onları da buldum. Bu konudaki fikrin nedir ve gerçekten futbol niye bu kadar kirli Taner?
3: Hocam aynı noktadayım sizle. Tekrar söylüyorum. Çok fazla belge var, söylemler var. Savcılık harekete geçmiş durumda. Soruşturma yapılıyor, gözaltılar var. Nihayetinde bu söylemlerden bir sonuç çıkacaktır ya da çıkmayacaktır. Ama göreceğiz birlikte. Yani bu süreç içerisinde futbolun 360 derece her yerine baktığımız zaman... hakemlik camiası, yöneticilik camiası, futbolcular, işte siz yani benden çok daha deneyimli bir spor adamısınız aynı zamanda. Yani çok fazla yönetim gördünüz. Ben de gördüm. Sizler benden belki 3-5 kat daha fazla gördünüz ve bunun nedenleriyle alakalı belki de başka şeyler yapmak gerekiyor. Yani bunun nedenlerini tayin edecek ve bunun nedenleriyle alakalı belki de bir anayasa gibi bunları raporlayacak, yazacak, bir teorik olarak da belki de bunları ortaya koyacak çalıştaylar ya da işbirlikleri, ne gerekiyorsa belki de bunlar yapılması gerekiyor.
2: Bunu sorma. Yani bu,
3: buyurun.
2: Bunu sormazsam mesleki anlamda doğru yürümediğim ortaya çıkar. Sen benim konuğumsun, cevap vermemekte de özgürsün. Aynı zamanda öğrencimsin. Uzun süre beraber öğrenci-öğretmen ilişkisi içerisindeydik ama boynuz kulağa geçer diye bir atasözü var. Sen beni çok geride bıraktın. Çok da başarılı bir noktadasın.
3: Estağfurullah, olur mu Ayşe? Estağfurullah.
2: Ferhat Gündoğdu'nun yönetim organizasyon döneminde onu destekleyen gazetecilerdendin. Farklı neyi gördün de destekledin?
3: Yanlış bir değiştirelim. Ben tarafsız bir bilim insanıyım hocam. Peki. Siz de öylesiniz.
2: Hayır.
3: Ben tarafsız bir bilim insanı olarak bana şimdi Türkiye Futbol Federasyonu gelir, Almanya Futbol Federasyonu gelir, İspanya Merkez Hakem Kurulu gelir. Etik bir çerçeve altında benden bilim desteği istenmesi benim zaten akademik kariyerimin bir sonucudur. Sizin için de öyle geçerli. Yani biz şimdi bilimi eğer sahada icra edecek alanları bireyler üstünden okuyarak geri çevirirsek hem bize bu eğitim veren eğitimcilere ihanet etmiş oluruz, hem mesleki kariyerimize ihanet etmiş oluruz, hem de Türk sporuna ihanet etmiş oluruz. Bizim burada amacımız ve gayemiz Türk sporunun bir yerlere gelmesi ise biz burada şahıslar üstünden değil kurumlar üstünden olayı okumamız gerekir. Ve bizim buradaki, ben şimdi spor bilimleri alanında bir akademisyenim ve benim spor bilimleri alanındaki akademik geçmişim ve kariyerimden dolayı benden ya da sizden ya da başka birinden destek isteniyorsa ve bu desteği biz eğer vermem ben arkadaş diyorsak bu ne zaman, nereye kadar gider biliyor musun hocam? Mustafa Kemal Atatürk'ün üniversite reformu yaptığı yıllarda Türkiye'ye getirdiği yabancı bilim insanlarının o günkü üniversitelere, yukarılara taşıma arzusuyla sağladıkları katkı ve o günkü misyona bir ihanettir bu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu kurumlar bizi okuttu. Bu devlet bizi okuttu. Bu devlet bize dedi ki, arkadaş sen gel spor bilimleri alanında yayınlar yap, derslere gir, bu alanda donanımlı kıl. Mustafa Kemal Atatürk'ün üniversite reformu zamanında ortaya koyduğu vizyonu ve misyonu sürdür diye bize bir görev verdi. Ve biz bu görevi yerine getirdikten sonra ve bu donanımları elde ettikten sonra şahıslar üstünden konuyu okuyup gelen bir davete icabet etmeyip kuruma karşı durursak, bu sefer karşı durduğumuz şey kurum ya da şahıs olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizim üstümüze yüklediği sorumluluk olur. Benim için harcadığı elektrik parası olur. Benim için harcadığı akademisyen maaşına yan etmiş oluruz biz. Sence, o yüzden ben hiçbir zaman konulara şahıslar üstünden bakmam. Ha, şu çizgimdir. Bakın, gayri ahlaki konular vardır. Gözünüzün önünde gerçekleşir. Eğer böyle şeylere şahitlik edip bu konuların içerisinde kalıyorsanız, o zaman evet, bu da kendi karakterinize ihanet etmektir. Ama böyle bir şeylere şahit edip de orada kalacak karakter de ne sizde, ne bende, ne de benim bugün diyalog içinde olduğum hiçbir arkadaşımda, dostumda, hocamda da yok. Onu da söyleyeyim.
2: Peki acaba sen o zaman ve o süreci hepimizden çok daha iyi biliyorsun. Sayın Ferhat Gündoğdu ve yönetiminin orada bir yapılanmanın içerisinde olduğunu ve hakemlere bu mobbingi uygularken kendi ekibini kurup dinamik bir şekilde kendi arzuları ve istekleri şeklinde bir hegemonya oluşturmaya çalıştıkları, ki iddia da bu doğrultuda. Böyle bir şeyin olduğunu sezemedik ya da göremedik mi? Ne dersin?
3: Ben o duruşmayla ilgili ya da savcılıkla ilgili o dosyanın olduğu tarihler 2024-25 Ocak. Benim Türkiye Futbol Federasyonu'na akademik danışmanlık süreci, ki bunun da altını çizeyim. Akademik danışmanlık sürecim kısmı Haziran ayı Ağustos ayı arasındaki dönemdir. 2,5 ay. Bu 2,5 aylık süreç içerisinde bir üniversiteyle yapılmış olan bir anlaşma nezdinde hakem arkadaşlara ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki bazı isimlere karşı verilen iletişim eğitimlerine spor bilimci olarak

0: akademik destek sağladım.
1: Evet, bu soruyu sormasaydım muhtemelen bana ki gelmeye de başlamıştı. Şöyle olacaktı. Taner Bey orada çalıştı. Bak konuğun senin niye sormuyorsun? O yüzden özellikle bilerek ve isteyerek sordum sevgili Taner.
0: İyi yaptılar. Hiçbir şeyimiz yok zaten. Kimseden yani gizleyecek saklayacak bir şey yok. Sadece yani durum budur. Ha, iletişim konusunda da şunu yaptım ifade edeyim. İhtiyaç olduğunda dediler ki ya Taner Hocam bu isimle bağlantımız varsa görüşebilir miyiz? Şu konuda bir bilgi var, bunu paylaşma şansımız var mıdır gibi noktalar olduğunda da bu 2 aylık süreçte 1 Eylül tarihine kadar bunu gerçekleştirdim. Ha şunu da söyleyeyim, biliyorsunuz bizim akademisyenlik hayatımızda vardır bu. Veririz eğitime, veririz hizmeti, bundan çok da bedel istemeyiz. Sizin de mutlaka vardır bu gittiğiniz eğitimler. Bunlar bu işlemler bu 2 ay boyunca da tek bir sözleşmeyle tek bir TL bile gelirle yapılmamış işlemlerdir.
1: Taner,
0: bunu buradan ilk kez açıklamış olayım.
1: O arada sohbet etme şansın oldu mu o hakemlerle ve böyle bir sezintinin içerisinde oldu mu? Mesela hakemler yok. Bazen konuşurlar ya ders aralarında gelir yanımıza bir şeyler anlatırlar. Benim de yüksek lisansım. Hiç öyle bir şey olmadı değil mi?
0: Hocam ben spor yorumcusuyum her zaman. Yani ben eğer hakem hocalarımızla orada diyaloğa gitsem ekranda yorumlarımı da yapsam bu zaten sağlıklı bir zemine oturmaz. O yüzden benim bir diğer mesleğim de yorumculuk olduğu için aynı zamanda tam akademisyen kimliğine oraya gidiyorum ama bana tanınmış olan bir alan var. Ya Taner Hocam bu akademik anlamda burada ne yapılsın? Güzel de çıktıklar var bu arada. Yani güzel kitaplar yapıldı ama dediğim gibi 2 aylık bir süreçtir. 1 Eylül itibariyle de zaten son bulmuştur. Dediğim gibi adli bir süreç. Bu adli süreçte bundan 2 sene önceki bir şikayet üstünden gelişmiştir. Adalet yerini bulsun. Varsa yanlış yapan da mutlaka hayatın her noktasından bahsediyoruz. Bu sadece hakemlik camiası değil. Hayatın her noktasında yanlış yapan cezasını alsın hocam. Yanlış yapmayan varsa da hiçbir ceza almasın. Bu sürecin de takipçisi elbette siz de ben de herkes de olduğu gibi. Bizim bir de gazeteci kimliğimiz olduğuna göre takip edeceğiz ama göreceğiz. Ama konunun özü şudur. Bir akademisyenin doğal olarak gelen Türk sporuna hizmet adına bir davete cevap vermesidir konu. Ve sağlıklı bir zeminde de 2 ay boyunca gitti ve sonrasında teşekkürler edildi ve sürecimiz medya mensubu olarak şu anda devam ediyor.
1: Sana sorular var, müsaade eder misin, sorayım mı?
0: Hocam siz estağfurullah, buyurunuz.
1: Diyor ki ben dinlemediğim için bilmediğim bir şey doğruluğunu da sen teyit et. Yani her şeyi dinleyemiyorum ya. Sorar mısınız Taner Karaman'a A-Spor'da Trossard'ın Alanya Spor maçında yediği tokat için yaptığı yorum konusunda kendi benliğine bir ihanet var mıdır yok mudur demiş.
0: Yok, ben orada habercilik yaptım. Aktarım sağladım farkındaysa sevgili dinleyenlerimiz.
1: Ben yani, dinlemediğim için konuya vakıf değilim.
0: Hocam şu Türkiye Futbol Federasyonu cephesiyle bir görüşme sağladık. Bu konuyla alakalı görüş budur şeklinde. Yani bir haberci işi bu, haber aktarım. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada bu söylemde de gerekli görüşmeler sağladıktan sonra bir haberci olarak haber yapıyorsunuz. Haber yaptıktan sonra çıkan bulguyla alakalı süreçte herhangi bir bilgi paylaşan kişi ya da kişiler bir ifade hatasında bulunuyorsa bunun faturası aktarana mı yazılır sizce?
1: Bence ne alakası var canım? Önemli bir şeydir. Yani hani herkes TFF'ye ulaşıp oradan haber almaya çalışır. Mesela işte Tahir TFF'deki o muazzam ilişkileriyle bugün gazetecilikte çok önemli bir noktaya gelmiştir. Ama
0: konu bu hocam.
1: Burada tabii orada senin ders veriyor olman da ki bunu ben de geçmişte yaşadım. Bize bir ayrıcalık getirir yani. Ha bizim hocaymış, ona bazı bilgiler verelim olur. Peki. Yani
0: aktarım konusu ama özünde şu hocam. Şimdi biz bu konuya devam edersek şimdi bütün gün sosyal medyada biz konuşulabiliriz. O yüzden de konunun adli tarafını da çok etkilememek ve gündemi başka yere çevirmemek adına da dilerseniz futbolun diğer tarafına da kaymayı çok isterim.
1: Tabii. Burada sorular var, onları soruyorum. Şunu merak ettiler. Sen ifade verdin mi? İfadeye çağırdı mı Cumhuriyet Savcılığı?
0: Yok hocam benle ne alakası var?
1: Hayır, ben ifade canım müşteki sıfatıyla ya da ya başka bir şey.
0: Yok hocam bu süreç 2024-25 ben 2 aylık bir akademik danışmanlık verdim sadece. Dizinle alakalı olan bir süreç değil zaten.
1: Yorumculuk sence bir meslek midir diye sormuşlar.
0: Nasıl yaptığınıza bağlı hocam. Yani nasıl yaptığınıza bağlı. Eğer toplumu bilinçlendirmek adına bunun üstüne eğitimler alıyorsanız ve bilimsel bir temel altında bunları sağlıyorsanız, bunu kendinize bir amaç ve toplumu bilgilendirmek üstüne bir, kendi üstünüze bir yük ekliyorsanız, bence bir görevdir, meslektir. Ama yok ben çekeyim, sabah uyandım, gideyim, iki konuşayım, geleyim diyorsanız kahvehanedeki insandan farkınız kalmaz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ben şöyle düşünüyorum, biraz farklı düşünüyorum. Bir değerli dostumun yazdığı gibi düşünüyorum. Benim bakış açımda şu var, yorumculuk kimliğimi, akademisyenlik kimliğimle pekiştirdiğimde, işime geldiğinde akademisyen olup işime geldiğimde yorumcu oluyorsam orada sorun yaşıyor olabilirim. Ki bazen ben bunu yapıyorum. Yani kendimi öz eleştirisini yapıyorum. Bazen mesela televizyonda kardeşim ben zaten akademisyenim, buna daha vakıfım deyip tamam mı? Bu çirkinliği yapıyorum ama buradaki dengeyi iyi oturtmak lazım. Yani ben mesela
0: zaten zor bir denge.
1: Evet, akademisyenlik kimliği, o yüzden de mesela hayatım boyunca senin yaptığın doğru yanlış bunu asla tartışamam, bu haddim değil. Ama ben mesela hiçbir federasyona yakın olmadım. Mesela Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun insan kaynakları müdürüydü benim karım, biliyorsun eşim. Ve yıllarca orada çalıştı ve sevgili Serkan Yazıcı onu kovdu. Yani bir telefonda tartıştılar eşim yanlış gördüğü bir şeyle ilgili, hatta yazdığı metni bana okudu. Dedim ki bunu Serkan Bey'e atarsan seni kovar dedim. O da bu seni ilgilendirmez dedi. Peki sen bilirsin dedim. Attı ve Serkan Yazıcı onu kovdu. Sonra beni aradı Serkan Yazıcı. Dedi ki Emre'cim dedi, ya Yeşim Hanım dedi senin eşinmiş dedi. Çok özür diliyorum dedi. Dedim ki hocam bunun bizim ilişkimizle hiçbir alakası yok. O yüzden kovduysan kovmuşsundur. Bitti. Ben bu konunun herhangi bir yerine ne dahilim olur ne müdahalem olur. Hiçbir şekilde bu işi konuşmam, tartışmam. Çünkü bu dedim bir çalışanla işveren arasındaki ilişki. O yüzden de ben mümkün olduğunca federasyonlardan hep uzak kalmaya çalıştım. Yani çağırdıklarında da konuşmadım, yorumlardan da uzak kaldım, değerlendirmelerden de uzak kaldım. Ama mesela senin yaptığını ben de şöyle yaptım. Mesela federasyon bu şey maçları vardı, futsal maçları. Gelip anlatır mısın dediler. O dönemde gittim mesela onlara da futsal maçı anlattım. Bu arada paramı da aldım. Yani dedim ki ben profesyonelim. Kardeşim futsal
0: maçı. Antrenör eğitmenliği de yapmışsınızdır herhalde. Yapmış mıydınız o
1: şey? Evet.
0: Antrenör eğitmenliği.
1: Jira eğitimi verdim. Onda da parasını aldım mesela. Jira eğitimleri.
0: Mesela ben de antrenör eğitimleri de verdim. Yani bunlar hocam yani bu önemli bir şey bu arada.
1: Peki.
0: Çünkü şöyle önemli. Donanımınızı paylaşmanız lazım. Bilgi paylaşmak
1: ya,
0: lazım.
1: Bilginin zekatını vermek önemli derler ya, ben ona
0: çünkü şöyle siz vermediğiniz zaman sizin belki de kalibriniz olarak çok daha alt seviyede birisi gidip bunu verdiğinde bu sizin için dosyalar şöyle bir çelişkiye düşeceksiniz. Ya ben bunu yapmadım ama vereceğim bilgiyi de paylaşmadım. Bir kitlenin daha iyi seviyeye gelmesini de önüne belki de duvar ördüm. Ne de geliyor bir yerden. Yani biraz daha ince düşüneceksek. O yüzden kendi içinde böyle tartışmalı bir konu. Ama benim nezdimde bilgi her zaman paylaştıkça güzel. Doğru noktada, doğru zamanda da vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Bir avukat yazmış. Enteresan bir şey yazmış. Onu okumak boynumun borcu müsaade edersen. Emre Bey, ben avukatım. Suçsuzluk karinesinin ne olduğunu herkesten daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum buna. Ancak eğer soruşturma aşamasında bilirkişi tarafından bir takım evrakların sahte olduğuna dair resmi bir rapor varsa, bu konuda tek bir kelam etmeden adli süreci bekleyelim, yargılansınlar, ona göre konuşalım demek biraz topu taça atmak oluyor demiş.
0: Yok hocam, yani şimdi ne desek, şimdi sordunuz ama bununla alakalı. Geçen gün Serdal Bey de açıklama yaptı, biliyorsun Serdal Adalı.
1: Evet.
0: Adli süreçti yani. Doğalı bu değil mi zaten?
1: Bence TFF'nin istifa etmesi doğalı ya. Ben çok açık ve net bu
0: konuda. Ona bir şey diyemem hocam. Yani şu anda
1: bence TFF'nin şu anda güven, sence şey yok mu ya? Güven sorunu yok mu şu anda? Mesela sen bir yorumcu olarak, akademisyenlik kimliğini bıraktım. Sen yorumcu olarak bu hafta hakem atamalarında olabilecek majör hatalarda bir güven erozyonundan bahsetmen mümkün mü? Bence mümkün.
0: Türkiye futbolcuları, hakem işleri,
1: pardon, evet, bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Sonra sana bırakayım.
0: Buyurun.
1: Sence Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yapmış olduğu işlerde bir güvensizlik öğesi zirvede değil mi? Bence zirvede. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam. Yani yeniden aday olsun ama istifa etsin, aklansın, onu söylemeye çalışıyorum.
0: Hocam muhtemelen ben de beklentim biraz daha sanki kongreye doğru süreç ilerleyecek gibi geliyor bana. Birlikte izleyeceğiz, birlikte göreceğiz gibi gözüküyor bütün sürecimizde.
1: Peki Belçika maçı neler bekliyorsun?
0: Valla inşallah biraz sirkelenmiş bir şekilde çıkarız ama Montelli hocanın açıklamaları gördük. Diyor ki fiziksel olarak biraz sıkıntıdayız diyor. Açıklamalar bu yönde. Fiziksel olarak kötü olmamız da tabii bu maçta endişelendiriyor. Şu anki süreçte milli takımımız adına da tabii oyuncuların verimliliği konusunda problemler yaşıyor. Bu bir gerçek. Oyuncu verimliliği sorunumuz var. Bu oyuncu verimliliği konusunu Montelli Hoca'nın yukarıya çıkartması için de az bir zamanı var. Mutlaka nedenlerini bulup bu maça çıkmamız lazım. İşimiz kolay değil hocam.
1: Taner'cim, eklemek istediğin, ya Emre abi bak burayı ya da Emre hocam burayı yanlış söyledin, eksik bıraktın dediğin bir yer varsa...
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Çok güzel bir yayındı.
1: Bence açık yüreklilikle çok güzel de yanıtlar verdim. Ben teşekkür ediyorum. Yani genelde herkes saygılar, kaçamak yanıt verir. Sağ ol, var ol.
0: Yok hocam. Yani alnımıza. Teşekkür ederim. Çok
1: eyvallah,
0: sağ ol.
1: Eyvallah. Sağ ol Taner'cim. Sağ ol. Efendim, Doktor Taner Karaman'la birlikte olduk. Bir reklam arası. Ben de bu arada tosttan bir ısırık alayım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Telefon alacağım. İlk telefonu alıyorum. Sonu 34 ama bu arada avukat Sayın Gülsüm Temelli'den gelmiş. Diyor ki meslektaşıma katılmıyorum. Yargılama aşamasında kesinlikle mümkün değildir. Delilin de doğruluğu ispatlanmadan masumiyet karinesini her sözcük zedeler demiş. Yani Taner'in söylediğini söylemiş. Buranın da altını çizelim. Hattımızda bir değerli dostumuz var. Alo. Sonu 34. Beni duyuyor mu?
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyurun efendim.
1: Sesin geliyor mu Emre abi?
0: Tabii ki geliyor. Gümbür gümbür.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Ya Emre abi ben futbol dışında genel olarak son yaşanan olaylar hakkında bir yorum yapmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi birinin başına bir ne gelse, birinin başına herhangi bir olay gelse, bir sıkıntı yaşasa, bir sorun yaşasa hemen vatan, millet, bayrak, Atatürk, namaz, Kur'an bu gibi şeylere böyle sığınıyor. Bizim insanımızın ortak problemi. Hakkında bir yolsuzluk davası açıldığı zaman ben vatanıma, milletime bağlıyım diyor. Hakkında bir cinayet, bir hırsızlık suçu açıldığı zaman benim Allah korkum var diyor, ben namazından yazılmayayım diyor. Az önce ki beyefendiye siz Ferhat Gündoğdu'nun destekleyenlerinden değildiniz diye soru sordunuz. İşi kişilere, kurumlara, oraya buraya götürdü. En sonunda da biz Atatürk'ün kurduğu yoldan gidiyoruz. Atatürk'ün şöyle...
0: Ama orayı böyle bilimsel olarak yani, anlatabilmek adına onu söyledi. Yani bilimsel olarak hadiseyi daha iyi net anlamamız bazen zorlaşıyor ya.
1: Ya ben genel olarak biz Türk halkı genel olarak net cevaplara alışkınız. Evet

0: üstündeyken rahat rahat giyimine kuşumuna dikkat eder. B partisine geçtiği zaman giyim kuşamını değiştirir. İşte bir yanlış yaptığı zaman insanların milli duygularını oynar. Hani biz bunları artık görmek istemiyoruz. Ben kendim şahsen o arkadaşın verdiği cevaptan da tatmin olmadım. Hele ülkede bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar cinayet, bu kadar bir sürü şeyler olduğu zaman insan hiç güvenmek istemiyor. Ben sadece bu konuda bir yorum yapmak istedim. Bilmiyorum seyircilerimiz tatmin oldu mu beyefendinin yaptığı açıklamadan. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ferhat Gündoğdu belki Galatasaraylılar da desteklemiştir. Ama ben Ferhat Gündoğdu geldiğinden beri hiçbir şekilde o adamdan memnun değildim. Gittiği zaman da memnun değilim.
1: Toparlarsak geldiği zaman onu var.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Sağ olun.
1: Evet, çok bekleyen var. Hemen hızlı hızlı alacağım. Sonu 52 ile biten dostum. Alo. Sonu 52 beni duyuyor mu? Geçiyorum.
2: Alo. Bey, iyi yayınlar.
1: Buyurun. Buyurun efendim.
2: Ordu Ulubey Belediye Spor Kulüp Başkanıyım. Ersin Çayan ismim.
1: Merhabalar efendim.
2: Bizim bulunduğumuz lig 3. ligin bir altı olan eski adıyla Bölge Amatör Lig, yeni adıyla Profesyonel Geçiş Ligi.
1: O da palavra bir
2: uzun süredir,
1: palavradan isim.
2: Uzun süredir grupların açıklanmasını bekliyorduk. Gruplar dün akşam açıklandı. Açıklanan gruplara göre normal 150 takım var ve 12 grup yapmışlar. Olması gereken her grupta 12-13 takım olması ve bölgesel olması. Ama grupları gördüğümüz zaman muhtemelen bazı bölgedeki takımları isteği doğrultusunda 11'li ya da 14'lü grupların açıklandığını görüyoruz. Burada bu gruptan açıklanmasındaki çok büyük bir adaletsizlik söz konusu. Yani bunu da dile getireceğimiz herhangi bir platform yok. Dile getirsek de çok bir karşılık bulma durumu da söz konusu değil. Ben de yıllardır programınızı dinliyorum. Buradan sizin aracılığınızla dile getirmek istedim. Hani her ne kadar profesyonel liglerde birçok sorun olsa da bizim ligimizde de hem bu zamana kadar herhangi bir açıklama yapılmamış olması, yapılan bu açıklamadaki plansızlığın, düşüncesizliğin çok aşikar olması çok büyük adaletsizlik ortaya koyuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu platformlara biz her zaman yer vermekten büyük onur duyuyoruz. Gördüğünüz gibi siz de görüşlerinizi gayet güzel bir şekilde aktardınız. Ben teşekkür ediyorum.
2: Emre Bey, bir ekleme şöyle yapmak istiyorum.
1: Lütfen.
2: Bu sene son 4 takım düşecek her grupta. Son 4 takımın yani düşme için play-out oynayacak. Böyle bir durumda bir grubu 11 takımlı, bir grubu 14 takımlı yapmak zaten büyük bir haksızlığa sebep oluyor. Yani sırf bu yüzden dolayı grupların dengeli yapılması gerekiyorken biz görüyoruz ki kendi grubumuzda hiç olmaması gereken Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz grubunda olması gereken bir takım bizim gruba verilmiş. Bunun da araştırılması, konuşulması gerektiğini, bunun da altında çok şey olduğunu tahmin ediyorum. Bununla ilgili biz tüm müdahalemiz yapacağız. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Sonu 72 ile biten değerli dostumuza gidiyoruz.
3: Emre Bey merhaba. Şu an sessiz konumdan çıkarıldınız.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
3: Şeyi fark ettim. Az evvel katılan konumuz işte kendi ligiyle ilgili. Ondan evvel katılan konumuz. Yani genel olarak bir böyle sabahları sizi duygularını aktarmaya, işte heyecanlı, kızgınlığını, gerginliğini sporun her alanıyla ilgili buna bir vesile görerek, yani bir kısmen spor psikoloğu havasında bir Emre Tilek oldu karşımızda. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum, ben fark ettim.
1: Yok valla. Önce kendimi tedavi etmem lazım.
3: Mesela o başka bir şey. Yani zaten öyledir. Yani en çok belki hani meslek olarak en çok psikologların ihtiyacı vardır. Ya da işte sizin ihtiyacı. Bu başka bir şey. O sizin probleminiz. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Ama ben şunu gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Arıyoruz işte. Diyoruz ki ya ben şundan rahatsızım. İşte benim ligimde eşleştirmeleri torpille yapmışlar ya da işte

0: federasyon niye böyle yaptı ya da Fenerbahçe niye böyle ya da işte ben kendi takımımla başka bir şey paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe kadın futbol takımı dün akşam Eurocup'ta son 16'ya yükseldi. Maçı 1-0 yendik. Hani çok eril bir dünyada özellikle futbolda.
1: Bu arada evet. o maçı da yani bir yayınlatmak arzusu içerisindeydim. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü karar vermiş ki Fenerbahçe TV'den yayınlansın.
0: Oradaydık biz de. Hatta sağ olsun kadın futbol takımımız da böyle maç sonunda aşağıya çağırdılar. Beraber çok da oldum.
1: Keşke ulusal bir kanalda yayınlasaydık.
0: Oldu.
1: Yani Fenerbahçe TV de tabii çok güzel ama ulusal bir kanalda yayınlanmanın ben çok daha güzel olacağını düşünüyorum.
0: Evet, tabii çok doyulurdu belki ama sonuçta hani kulübün kendi siyasetine de biz ya da kararlarına da biliyorsunuz saygı duymak durumundayız. Tabii. Buna da katılıyorum, buna da katılıyorum. Yani dediğim gibi hani kadın futbol takımının başarısıyla da gurur duyuyorum. Şeyi bile paylaşamadık ya, federasyon işte o sıkıntılarından dolayı hani o 8-0'lık maçımız oldu, çok mutluyduk vesaire, onları paylaşamadık derken biz Fenerbahçeliler olarak bu ara iyiyiz diye düşünüyorum. Sabahki konuşmamız özellikle yani gözlerimi doldurdu. Girişici olmama, zamana, zemine, olaylara göre değişmeme, insanlara hak ettiği değeri verme ya da adamcılık yapmama, hani kavramları doğru özetliyorum sanırım söylediğiniz o genel bütün konuşmadan neyi kastettiğimi anladınız. Böyle bir heyecan içerisinde siz heyecanlandınız, biz de heyecanlandık, siz gerildiniz, biz de gerildik.
1: Hocam bu konuda çok hassasım ya. Yani ben sevgili bu arada Taner arıyor. Zannediyorum bir şey söyleyecek sevgili Taner.
0: Tamam, hemen kapatıyorum.
1: Lütfen. Sevgili Taner arıyor. Ona da söz hakkı vermem lazım. Hemen hızlıca. Taner'cim günaydın. Buyur.
2: Günaydın hocam. Ben radyoyu dinleyemiyordum. Arada mısınız acaba diye bir aramıştım ama bağlanmışken de küçük tabii, bir tabii. Sohbet için yine bir vesile bulmuş olalım hocam.
1: Tabii. Buyur Taner'cim. Seni dinliyorum.
2: Şöyle, tabii az önce hem Belçika maçını biraz değerlendirmeye çalıştık ama çok yavaş geçtik gibi de hissedince tekrar aramak istedim. Çünkü çok ilginç bir kulvardan geçiyoruz. Son karşılaşmalardaki performansımızın biraz daha üzerine koyacağımıza inanıyorum ama burada kritik olan nokta şu gibi gözüküyor hocam. Verdiğimiz sakatlanmaların ya da yaralanmaların artık altını neyle doldurmak istersek doldurabiliriz. Önüne geçmemiz lazım. Çünkü oyuncuların bu kadar hala daha Türk sporunun, daha doğrusu Türk futbolunun paydaşlarının bir şekilde bu 2 gün aralı ve 3 gün içerisinde oynanan maçlara adapte olamamış olmaları ile ilgili de açıkçası bir soru işaretimiz var diye düşünüyorum. Bunu da biraz aktarayım dedim. Hem de arada bir sohbet edelim diye de aramıştım ama finalinde bunu da söylemiş olalım.
1: Tabii çok güzel oldu. Bu arada seninle ilgili bir bağlantı oldu. Ben ona yanıt vermeye çalıştım ama eğer bu konuyla ilgili de görüş belirtmek istersen ama dinlemediğini vurguladın. O yüzden de
2: çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Taner.
2: Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.
1: Şeffaflık bizim için çok önemli. Bütün saygıdeğer dinleyenlerimize söz hakkı veriyoruz. Avukat hanım da yarıda kaldı. Şimdi ona da söylüyordum. Ya benim için 2011'deki bu Balyaz Ergenekon süreci çok önemli. Çünkü ben elinde büyümüştüm Bergüzer abinin. Çok seviyordum onu. Çünkü benim babam 2. Denizer Eğitim Alay Komutanlığı'nda deniz astsubayıydı. Ve bandoda... Benim hayatım bandoda geçti. Yani ilkokul 2. sınıfta annem babam çalıştığı için ben Fevzi Özakat İlkokulu'ndan çıkardım. Oradan yürürdüm. Lumbar Ağzı'na gelirdim. Lumbar Ağzı'ndan girer. Bu arada Lumbar Ağzı ne diyeceksiniz? Askeriye de işte karacılar oraya nizamiye derler ama benim babam denizci olduğu için oraya Lumbar Ağzı denir. Lumbar Ağzı giriş kapısı, yani giriş kapısından girerdim ve bütün hayatım o askeriyenin içerisinde geçerdi. Deniz gücüne giderdim, işte Şakir Kuruş'la, Abdülkerim abiyi de oradan tanıyorum yani. Abdülkerim abi Şakir Kuruş'un askeriydi. Orada işte top oynardık yukarıda, asker abilerle sohbet ederdik. Daha sonra işte babamlar göreve giderdi, bazen ben de onunla giderdim. Bazen orada ders çalışırdım. işte asker abiler, orada teğmenler, üst teğmenler, yüzbaşılar, konuya vakıf olanlar, mühendisler falan ders çalıştırırlardı. Orada da tanıdığım çok iyi dostluklarım vardı. Bergüzel abi de onlardan biriydi. Ve maalesef onuruna, haysiyetine maalesef mal edilmeye çalışılan alçak iddialardan dolayı yaşanan süreci biliyorsunuz, dilim varmıyor anlatmaya. O yüzden o konuda çok hassasım. Yani kelimeler boğazıma tıkılır, gözlerim dolar. Anlatamam yani. Anlatabildim mi? Anlatmak istediklerimi anlatamam. Ve buna vesile olanları da hem yani ben kimse değilim ama ben bir tek Allah'a inanan bir adamım. Allah katında da affetmiyorum. Yani öteki dünyada da o dönemde bu işe vesile olan kim varsa hesaplaşacağız. Allah katında. Bir değerli hocam vardı işte Beylerbeyi'nde sohbet ediyoruz bazen. Bir gün bana dedi ki ya Emre hocam dedi ya bazı şeyleri bu dünyada çözmeye çalışma. Ya Rabbine bırak dedi. Biraz da dedi öteki dünyada çözersiniz dedi. Ben de bazı şeyleri oraya bırakıyorum. Çünkü bu dünyada çözebilecek gücüm yok yani. Ben öyle bir güce sahip değilim. Ama dilim vardığınca anlatmaya çalışıyorum. Ve anlatmayı da sürdüreceğim. Ne olursa olsun sürdüreceğim. Sevdamı, askere duyduğum aşkı, Mehmetçiğe duyduğum sevdayı hep anlatacağım. Ya ben o dönemde de çok engel görmeye çalıştım. Hatta sevgili Mehmet Ali abi ile kuzenimi tanıştırdım. Kuzenim benim F-16 pilotudur. Şimdi Türk Hava Yolları'nda. Odadaki sohbette bu yazdıklarımı o da biliyor. Dedi ki ya dedi bu akılsız çocuk dedi bütün dedi askerlere dedi mektup yazıyor dedi. Başına ne geleceğini bilmiyor dedi. Anlatabildim mi? Ben bunları bilmemi ve bunların ışığında Erdinç Paşa'dan Ahmet Paşa'ya kadar herkese, assubaylara da hepsine yazmaya çalıştım. Siz saygıdeğer Türk ordusunun şerefli askerlisiniz. Hepinizin arkanızda hiçbir millet durmasa bile Emre Tilev tek başınadır dedim. Ben minnettarım size dedim. Bunu diyebildik mi biz? Bunu diyenler bugün müsteri zaten. Çünkü onların kumpas olduğunu gördük. Bugün o yüzden benim kalbim temiz. O yüzden ben aşkımı dile getirebiliyorum. Kıvırmıyorum, dansözlük yapmıyorum. Bu çok değerli. Şimdi saat başı oldu. Telefon var. Mehmet Ak'a gideceğim. O yüzden bir reklam arası. Durumu? Bu arada ben yine basmayı unutmuşum. Şuradan basayım da reklama gidelim. Evet.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların

0: Klinik. Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Evet, Mehmet Ak'a gideceğiz. Bu arada Mehmet'e ulaşmaya çalışıyorum. Hatta ne gün konuştuk? Pazartesi günü konuştuk. Ne yapıyorsun dedim. İyiyim abi dedi. Maçı sen mi anlatıyorsun bizim dedi. Yok dedim. Yapma ya falan dedi. Böyle bir konuştuk. Şimdi anlatmak da isterdim ama Malatya'ya gidemiyorum. İzmir'e gideceğim ben. Bu hafta Karşıyaka maçı var. Pazart günü de yine Norveç maçı var. Bu arada Mehmet de aklımızda, kıymetli teknik direktörümüz Mehmet Ak hocam. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
3: Günaydın. İyi yayınlar. Dinleyenlere selam olsun.
2: Eyvallah. Soğuk mu Malatya?
3: Abi bir 7-8 derece düştü. Dün hafif yağmur, bir önceki gün sağanak yağış vardı ama böyle kısmen. Bugün yine yani normal kışa dönüyoruz ya, o kış havası kendini hissettiriyor.
2: Sever misin kışı? Ben nefret ederim, hiç sevmem.
3: Abi her mevsim güzel ama her şeyin fazlası zarar. Çok yağmur zarar, çok güneş zarar. Böyle ortalama olsa güzel olur ama tabii bir şey de söyleyemiyoruz tabii.
2: Çok sevda da, çok sevda da zarar ya, değil mi? İşte çok sevdim, değil mi? Her şeyin çok çok
3: her
2: zarar.
3: Her şeyin fazlası zarar. Yani o yüzden her şey kararında yaşamak gerekiyor.
2: Peki sevgili Mehmet.

0: Nasıl bir maç bekliyorsun yarın? Bu sürece ilişkin konuşmak ister misin? Çok konuştuk. Onu atlamayayım.
1: Abi şöyle, yani bu süreç daha önce seninle bu olaylar olduğunda diğer Sıfır TV'de yayın yaptığında da bağlanmıştık. Orada da konuşmuştum. Yani temelde çarpıklıklarımız, düzensizliklerimiz var. Bunların bir an önce düzelmesi gerekiyor. Hani bu ülke çok değerli bir ülkeyiz biz. Çok değerli insanlar var bu ülkede. Emekler boşa gidiyor. Geriye dönüp baktığınızda yaptığınız mücadelelerin karşılığını alamadığınızda da bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz genel olarak. Çünkü sadece olayın görünen kısmı var. Bir de görünmeyen kısmında buzdağının altında neler var bunları bilmiyoruz. O yüzden zamana bırakalım deyip görünenler ve görünmeyenler üzerinden nasıl bir şey çıkacak beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani çünkü konuşmak da yani çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü her gün bir şey çıkıyor. Yeni bir şey çıkıyor ve yeni bir aksiyon almak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sonucu görelim. Rabbim ne eylerse güzel eyler diyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok.
0: Peki Belçika maçı nasıl bir maç olur? Ve Montella için mesela burada da bir kayıp yaşanırsa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
1: Abi geçen hafta bunu tartışmıştık hatırlıyorsan ve sana şunu söylemiştim. Benim sorunum Montella ile değil aslında. Benim sorunum Montella'nın oyun felsefesiyle.
2: Adam değişmiyor işte.
1: Ya işte hayır şöyle. Biz Dünya Kupası'nda yanlış yaptı dediğimizde herkes işte herkes Montellacı oldu, biz Montella düşmanı olduk. Yani olmadığını orada söyledik. Avrupa Şampiyonası'na 2024'te söyledik. Böyle gitmez dedik. Ya işte bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü dediler. Dünya Kupası'na giderken bakın biz İspanya'nın arkasında Dünya Kupası'na gittik. Beş büyük futbol ülkesinden kimseyi yenemiyoruz. Ki bu da işte birazdan konuşacağız Fransa-İtalya maçlarını. Yenemiyoruz dedik. Ya olur mu bizi Dünya Kupası'na götürür dediler. Biz o zaman bunları söyledik. O zaman bunlar önlem alınmış olsaydı şimdi belki de karşımıza farklı bir sorun çıkmış olacaktı.
0: Bu arada ben de bunu söyleyenlerdenim. Yani bizi Dünya Kupası'na götürdüler Montella diyenlerden ben de varım. Çok doğru.
1: Evet bu evet ciddi bir şekilde de tartışmıştık hatırlıyorsan kanalda. Evet, ben evet, şunu evet, söylemiştim. Evet. Şimdi bir Türk milli takımının teknik direktörü ekrana çıkıp şunu söylememeli. Ne söyledi abi? Yani bunu Türk milli takımının teknik direktörü söylüyorsa vay halimize. Bizim takımlarımız pazar çarşamba pazar Avrupa'da maç yaptığında biz yorgunuz, 2 tane maçı 3 tane maçı kaldıramıyoruz diyen Türk teknik adamlarımız vardı. Ona yabancılar da dahil olmak üzere. Şimdi bunu Montella da söylüyor. Abi milli takım teknik direktörü, milli takım oyuncuları yorgun der mi abi? En hazırını seçmiyor musunuz? Hocam niye en hazırını seçmiyorsunuz o zaman? Bu oyuncular buraya gelirken fiziksel parametrelere bakılmıyor mu? Kulüplerindeki atletik performans departmanlarıyla işbirliği yapılıp orada koşu mesafesi, dayanıklılık, yorgunluk indeksi. Tabii bunlar olması gereken şeyler olduğu için bunlar olmadığı için bunların böyle olması gerektiğini söylüyorum. Ondan sonra çıkmışız diyoruz ki oyuncularımız yorgun. Bir de 2019'dan bu yana Türk milli takımında Türkiye liginde gol atan santrafor yokmuş. Yani kimse kusura bakmasın ama bu ülkede futbol dün oynanmaya başlanmadı. Adana Demirspor'da çalışırken bu ülkede santrafor var mıydı hocam? Yani ben anlamıyorum yani hani şunu dese bize kabul edeceğim. Ben bir oyun felsefesi üzerinden gidiyorum. İnandığım doğru bu. Bak bunu söylese diyeceğim ki ya hocam sen haklısın bak. Biz seni sonuna kadar destekleyelim. Kendi oyun felsefesini bile bize anlatmıyor. Anlatmıyor bunu. Ya da anlatamıyor bilmiyorum. Çıksa dese ki benim oyun felsefem bu. Benim antrenörlükteki duruşum, antrenörlükteki hedeflediğim nokta, oynatmak istediğim oyun bu dese diyeceğim ki başım gözüm üstüne adam bu işi kendi doğrular üzerinden yapmaya çalışıyor. Ama Avrupa Şampiyonası'nda başka bir bahane. Dünya Kupası'ndan sonra başka bir bahane. İtalya ve Fransa maçlarından sonra başka bir bahane. Ve biz bu kadar kötü İtalya ve Fransa'yla da bundan sonra karşılaşabiliriz yani. Çünkü ikisi de teknik direktör değişimi yaşadı. İkisi de farklı oyuncu profilleriyle, farklı oyun oynama stilleriyle karşımıza çıktı. Ve kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde oynadık. Ve bu iki takımda da bundan sonraki süreçte aynı şekilde karşılaşmayabiliriz ve eğer biz kendimizi düzeltmezsek çok daha farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz ki İtalya maçı Fransa maçından sonra o Fransa maçının ikinci devresinde

0: oynanan oyun, saha içerisinde temaslı oynamaya çalışan bir milli takım vardı. Ama İtalya maçında tamamıyla değişen, rakibin kontrol pasına cevap veremeyen, özellikle bizim birinci bölgemizde savunma kurgusunda ciddi problemler yaşayan, o savunma prensipleri konusunda reaksiyon gösteremeyen ve kadro tercihleri konusunda da hazır olmayan oyuncuları oynatıp sonra biz yorgunluk indeksinden bahsetmek, ben bunu anlamış değilim açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere Hollanda milli takımın yardımcı antrenörü Van Nistelrooy inanılmaz kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir yardımcı antrenör ve Hollanda futbolunun figürlerinden bir tanesi. Dönüyorsunuz İtalya'ya, keza öyle. Dönüyorsunuz Fransa'ya, keza öyle. Ama ne hikmetse bizim milli takımdaki yardımcı antrenörlük profili, abi biri geliyor 3 hafta sonra Süper Lig'e teknik direktör oluyor. Biri geliyor 2 hafta sonra TFF 1. Lig'e teknik direktör oluyor. Biri geliyor 6 hafta sonra gidiyor başka bir takıma teknik direktör oluyor. Ya abi, bizim milli takımın teknik kadrosu Süper Lig'e, TFF 1. Lig'e teknik direktör yetiştirme kadrosu mu? Ya niye yok orada bizim bu aradaki bağlantıyı kuracak? Anlaşılan şu, Anadolu'daki maçları izlemiyor Montella Hoca. Sürekli İstanbul'daki maçları izliyor. Anadolu'da oyuncu var mı yok mu bilmiyor. Bunu kesin net söylüyorum. TFF 1. Lig'de oyuncu var mı? Şimdi Iğdır'da bir Arda Çolak diye bir oyuncu var. Futbolcu yetişmiyor diyor mesela. Hiç izlemiş mi Montella Hoca onu? Ya da ne bileyim işte Gaziantep'te Fuat Bavuk diye bir oyuncu var. 2. Lig'den çıkmış. Hani 2019'dan bu yana santrafor yetiştirdiğini diyor ya. 4-5 yıldır da Türk milli takımın teknik sektörü. Bu alt liglerdeki bu santrafor potansiyellerini izlemiş mi mesela? Elazığspor'da geçen sene 35 gol atan Kemal Rüzgar var. Hani bunları alıp milli takımı oynatsın diye değil ha. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Var bu çocuklar aşağıda. Bu çocuklar şu anda 2. Lig'de. 4-5 sene önce bunlar milli takıma seçilebilecek potansiyelde oyuncularken bunların yüzüne gözüne kimse bakmadığı için şu anda bunları haklıymış gibi konuşuyoruz. Ama bu ülkede bu oyuncular var. Dönüp bir aşağıya bir bakalım. Bunu daha da arttırırım bu isimleri. Dönüp bir aşağıya bakalım. Onları bir alıp yukarıya alabilecek potansiyele sahipler mi değiller mi bir deneyelim. Ondan sonra var mı ya da yok muyu konuşalım. Hocam sen 4 yıldır bu ülkede geçiş oyununu oynattığın için ve hasbel kaderde başarılı gibi gözüktüğün için zaten senin yüzünden kimse dönüp de bu milli takımda santrafor eksikliğinin varlığı ya da yokluğunu çok da fazla sorgulamaya. Niye? Çünkü biz anlık yaşayan bir ülkeyiz. Biz Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda o kupaları kazanacağımız için, kimse kazanacağımızı düşündüğümüz için, böyle bir algı poflandığı için, böyle bir algı ortaya atıldığı için hiç eksiklerimizi konuşturmadınız bize. Biz ama dilimiz döndüğünce de o zaman da bunları söyledik. Türk milli takımı böyle oynayamaz. Böyle oynarsak Fransa'yı, İspanya'yı, Avusturya'yı, Arjantin'i, Brezilya'yı, bunları yenemeyiz. Biz kimi yeneriz? Daha bizim ayarımızda, daha yeni gelişen milli takımlarla oynadığımızda, orada da bakın saha içerisindeki reaksiyonlara. Dolayısıyla hani bunu konuşurken ortaya bir felsefe koymamız lazım. Maalesef bundan çok eksiyiz. Böyle de bir yaklaşımımız da yok. Bugün voleybolun dünyada geldiği noktanın %10'una Türk futbolunda gelsek dünyada, yine olay çok farklı noktaya gidecek. Çünkü bizim inanılmaz yetenekli oyuncularımız var. Türk milli takımının oyuncu havuzu, Türkiye'deki oyuncuların yetenekle alakalı hiçbir problemi yok. Bizim sorunumuz sistemle alakalı, futbol sistemiyle alakalı problemimiz var. Bunu da çözecek olan Türk milli takımının teknik direktörü de değildir aslında. Ona da farklı bir anlam yüklemeyelim. Bunu çözecek olan futbol geliştirme direktörlüğüdür Türkiye'de. Maalesef orada ne olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. O yüzden hani geriye dönüp baktığımızda ben şunu öneriyorum. Hocam konuşuyorsun, ne diyorsun diye soranlara da ben şunu öneriyorum. Ülkede bir futbol çalıştayı yapalım diyorum. Yalnız buraya bürokratlar değil, futbol adamları çağrılsın diyorum. Ya ben 25 yıldır teknik direktörlük yapıyorum bu ülkede. Daha binlerce oyuncuyla çalıştım. Çalışmadığım hiçbir lig yok. yurt dışı tecrübem var. Daha beni bir kere biri arayıp da ya hocam şu üçüncülükte ikincilikte neler oluyor? Biz burayı nasıl düzeltebiliriz diye kimse bana sormadı. Benim gibi başka kimseye de sormadı. Ama konuşmaya gelince herkes Türk futbolunu biliyor. Bir çalıştay yapalım Emre abi. Bu çalıştay 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün kaç gün sürecekse sürsün. Teknik direktörler katılsın. Futbol takımlarının kaptanları katılsın. Çünkü onlarla da ilgili geliştirilmesi, düzeltilmesi gereken çok ciddi problemler var. Kaptanlar katılsın. Kulüplerin sportif direktörleri varsa onlar katılsın. Yöneticiler katılsın. Ama o ilin ne bileyim işte bürokratı katılmasın abi. Oraya futbolun içinden gelen paydaşlar katılsın. Hakemler katılsın. Çünkü oyuncu, kulüp, hakem, teknik direktör ilişkisi çok önemli. Hakemler katılsın. Dünyada bu işi en iyi yaptığına inandığımız yabancı akıllar davet edelim, onlar katılsın. Günün sonunda hem altyapısıyla ya kim uzmanları katılsın, dünyadan kim uzmanları katılsın, kulüplerin kim görevlileri gelsin, onlara seminer verilsin, bu iş nasıl yapılır, nasıl yapılmaz diye. Yani futbolun tüm paydaşlarını ilgilendirecek şekilde bir çalıştay düzenlensin. Bölüm bölüm her odada farklı şeyler muhatabıyla konuşulsun. 10 gün 15 gün sonrasında bir anayasa çıksın ve bunun altına herkes imza atsın. Uygulanması konusunda, zaman konusunda herkes birbirine mutabık kalsın. Bir de böyle deneyelim çünkü öbür türlü olmuyor. Ha bunu da dener miyiz? Bence denenmesi lazım. Zararın neresinden dönerse kârdır. Çünkü Türk futbolunun inanılmaz dinamikleri var. Ben her gün maç izliyorum. Haftada onlarca maç izliyorum. Bu ülkede çok yetenekli çocuklar var. Bakın Arda Gürel, Arda'dan bahsediyoruz değil mi? Arda. Real Madrid'de şu anda ikon olma yolunda gidiyor. Dünya futbolunun en önemli potansiyellerinden bir tanesi. Kenan'dan bahsediyoruz sakat olmasına rağmen. Bu Arda Gürel arkadaşımız, kardeşimiz, canımız, yerimiz 5 yıl önce bu ülkede futbol oynayacak mı, oynamayacak mı? Olacak mı, olmayacak mı? Bunu oynatalım mı, oynatmayalım mı? Zayıf mıydı, çelimsiz miydi? Kas yapısı futbola uygun muydu değil miydi tartıştığımız oyuncumuz şu anda dünyanın en önemli oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Demek ki bu potansiyel bizim ülkemizde var. Lütfen bunu harekete geçirecek organizasyonları hayata sokalım. Yoksa bugün biz yarın Belçika'yı yensek, öbür gün gitsek İtalya'da berabere kalsak yine bir şey değişmeyecek Emre abi. Çünkü bizim sistemi temelden değiştirmemiz gerekiyor.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Mehmet Ak, biraz da senin takımından bahsedelim. Alt ligde neler oluyor? Biraz da onlardan bahset. Malatya'da pek çok takım var ve bunları da nasıl toparlıyorsunuz? Ve alt ligde şimdi heyecan devam edecek. Haftaya da liglerin coşkusu var. Bu konudaki görüşlerini de alayım.
0: Abi alt lig gerçekten çok zor. Saha şartları, ulaşım şartları biliyorsunuz. İkinci ligde 40'a yakın takım var. Üçüncü ligde 54'e yakın takım var. Şimdi bir de profesyonelliğe geçiş ligi var. Orada da bir değerlendirme, orada da yeni bir organizasyon ortaya çıkıyor. Yani biraz daha böyle kriterlerin önemli olduğu stratejilerin ortaya çıkması lazım. Sahaların, zeminlerinin, tribünlerin, soyunma odalarına kriterlerin gelmesi lazım. Hani böyle baktığınızda ciddi bir problem var aslında. Zaten temelde de buradan başlıyor iş. Oraları düzeltmeden yukarılara geçemiyorsunuz. Çünkü ikinci ligden TFF1'e çıkan takım tesis ve altyapı yetersizliğiyle çıktığı zaman ve Süper Lig'e çıktığında tamamıyla organizasyon başka noktaya gidiyor. Ve dolayısıyla da bununla ilgili kriterlere sahip olmak gerekiyor ve bunu da uygulatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim takıma gelince abi iyi gidiyoruz çok şükür. Ligde 4-4 yaptık. Potansiyelimiz var. Malatya futbolunu temsil ediyoruz. İnşallah Malatya'da özlenen o futbol heyecanını tekrar yukarıya çekmek istiyoruz ki bu şehrin buna ihtiyacı var. Sen burada onlarca maç anlatmışsındır. Malatya gerçekten bir futbol şehri. Taraftarların ve buradaki insanların yaşadığı acıdan sonra Allah bir daha o günleri göstermesin inşallah. Acıdan sonra bu futbol heyecanına ihtiyaçları var. Tribünlerimiz yavaş yavaş doluyor. İnşallah önümüzdeki süreç bizim için daha iyi olacak diye umut ediyoruz.
1: Sevgili Mehmet Ak hocamla bir araya geldik. Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğin, dahil
0: yok,
1: etmek
0: abi,
1: istediğin?
0: Yok abi, teşekkür ederim. Görüşmek üzere diliyorum. Dinleyenlere de selam olsun.
1: Reklam vakti.

0: Ulaştırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. Hürriyet Gazetesi'nin saygıdeğer yazarı, gazeteci, üstadımız sevgili Ünal abiyle, Ünal Özak'la. Ünal abi günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Emre, günaydın.
2: Ünal abi şunu merak ediyorum. 3'te 3 yaptık, çok başarılı. Beşiktaş İsrail takımına acımadı. Çok hoşuma gitti, böyle yarım yaparken de böyle yapıyorum.
3: 9 sayı atarak rekor kırdı, kendi rekorunu da kırdı. Evet.
2: Keza Bayern Münih yendi Fenerbahçe'de. Keza Anadolu Efes'te Pablo Lasso yönetiminde. İkili hafta bu hafta bu arada, onu da belirtelim. Neler söylersiniz?
3: Evet. Çift maç haftası ve bu akşam da Kızıl Yıldız'la oynayacak Anadolu Efes. Tabii ki Anadolu Efes'in Real Madrid'i yenmesi çok önemliydi. Yani Real Madrid evindeyken Anadolu Efes bu engeli aşması çok güzeldi. Bu arada tabii Pablo Lasso üzerinde yazımda da yazdım. Tuncay Özilan'ın yanında Ergin Ataman vardı. Ve de Ergin Ataman'ın da oradaki varlığı
2: gölgesi etti.
3: Radasta olan Ergin Ataman'ın oradaki varlığı olumlu etkiledi. Ve de Pablo Lasso da başarılı bir maç yönettikten sonra Real Madrid'i de Anadolu Efes ortadan kaldırmış oldu bu ilk maçında. Tabii bu arada Anadolu Efes'in bir başka kazancı da Mark James. Hep endişeliydik. Mark James ne yapar, kendi topundan mı oynar, ne yapar diye. Mark James takım oyununa müthiş adapte olmuş. Ed olgun sezonuna başlamış gibi gözüküyor. Asistler yapıyor ve de yani önemli gördüğün zaman da Mark James'i güvencemiz artmış vaziyette. Anadolu Efes'in olduğu gibi biz seyrederken de Mark James gelir bu işi kurtarır diyoruz. Ve bu da olumlu etki ediyor Anadolu Efes'in basketboluna. Bu arada Ergin Ataman'dan söz açılmışken, tabii ki Ergin Ataman'a Gergin Ataman demişliğimiz de vardır biliyorsun. Dün bir AVM'de karşılaştık. Basketbol ailesinin güzelliği işte burada yatıyor. Ergin Ataman'la sarıldık coşkulu bir şekilde. Günlük konuşmalarımızı yaptık, tebrikler ettik ben kendisini, zayıflamış da gayet iyi ve öyle geçtik. Tabii ki Ergin Ataman'la basketbol ailesinin bu güzelliğini yaşarken, bu arada bugün bir olumsuz haberimiz de var. Alaaddin Atsal'ımızı kaybettik. Yani bizim için, basketbol camiası için Adana demek Alaaddin kardeşimiz demekti. Onu kaybettik. Bugün onun yasları içindeyiz. Yani Adana'da basketbolun dendiğimiz zaman bütün jenerasyonlar Alaaddin Atsal'ı hatırlardıydı. Hep de öyle hatırlamaya devam edeceğiz.
2: Fenerbahçe ve Beşiktaş için neler söyleriz?
3: Beşiktaş muhteşem. Beşiktaş'ın bu Ergin Ataman olayını anlatmamın sebebi de Alim Pjevic. Bugün, şimdi biraz evvel okuyorum. Ben olumsuz eleştirileri okumam diyor. Demiş. Demek ki okumuş ki olumsuz olduğunu öğrenmiş. Ve de Alim Pjevic çok güzel işler yapıyor. 3 seneden beri çok güzel işler yapmakta Türkiye'de. Beşiktaş'ı da muhteşem bir takım haline getirmiş. Beşiktaş'ın Makkabi'yi Belgrad'da olumsuz koşullara rağmen, çünkü biz İsrail takımlarıyla oynadığımız zaman hem içerideki maçımızı hem dışarıdaki maçımızı seyircisiz ve de anlamsız yerlerde oynuyoruz ve de bu dezavantajı Beşiktaş çok güzel geçti. Şimdi cuma günü de Barcelona ile karşılaşacak. Bu çift maç haftasında Beşiktaş iyi giriş yaptı. Yani 2-1 ile olmasına rağmen Makkabi'yi yenmek çok büyük başarıydı Beşiktaş için. Olumlu gözüküyor. Zaten tüm 11 takımımız da şu anda Avrupa'da oynadığı için Avrupa'da Türk basketbol kulüplerinin ayak sesleri her taraftan duyuluyor. Bu arada Bahçeşehir takımını da ayrıca şu günden itibaren desteğimizi verelim, arkasında duralım. Çok iyi bir takım kurmuş Bahçeşehir. Euro Cup şampiyonluğunu yakalamak isteyip dördüncü takımımıza kadar gidebiliriz. Yıl sonunda Euroleague'de olacak dördüncü takımımıza kadar gidebiliriz. Bahçeşehir'de muhteşem bir transferler yapmış kendine göre ve de koçunu da yeni değiştirerek olumlu bir havaya girmiş vaziyette. Roma'yı dün akşam yendi ve Bahçeşehir'in arkasında basketbolumuzun bütün olumlu sinyallerini vermemiz ve arkasında durmamız gerekiyor Emre.
2: Sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Hocam bu ay içerisinde bir toplantı var, ayın 5'inde değil mi? Yanlış mı söylüyorum?
3: 5'inde, evet. 5 Ekim'de Como Gölü'nde, evet.
2: Peki ne bekliyorsunuz? Nasıl bir şekillenme olacak sizce? Basketbolun Avrupa arenası, NBA Euroleague birleşir mi? Ya da farklı farklı organizasyonlar mı bizi bekliyor?
3: Vallahi farklı organizasyonlar 2 senedir gündemimizi işgal ediyor. NBA Avrupa'nı yaratılmaya çalışıyor. FIBA'nın Euroleague'in 25 senedir sürdürdüğü kulüpler arası basketboluna ticari gelirlerine göz dikmesinden oluşuyor bana göre. Ve de buraya şehirlerin basketbollarını geliştirerek bir hamle getirmeye çalışıyor. Yani NBA'in dünya çapındaki pazarlama finansal katkılarından yararlanarak bir market açmaya çalışıyor. Ama tahmin ettiğim kadarından bunun olamayacağını, gerçekleşemeyeceğini bu gitgellerle 2 senedir yaşadılar. Dolayısıyla NBA'in Euroleague'i satın almak üzere, ortaklık kurmak üzere bir teklifle gideceği düşünülüyor 5 Ekim'de. Böyle de olursa bana göre çok daha iyi olur. NBA'in adına da daha iyi olur. Zaten NBA Amerika'daki gelirlerinin azalmasından dolayı bu yollara girmiş ve pazarlar arıyor gibiydi. Ancak geçen sezon çok başarılı bir ticari başarıyı yakalamış vaziyette. NBA'nin basketbol performansı, ticari performansı Amerika'da. Dolayısıyla artık eskisi kadar hırslı olmayacağını zannediyorum. Ama NBA'nin pazarlama, yani lisans hakları, yayın hakları ve ile dünya piyasasında NBA'nin imkanlarıyla daha büyük yerlere ulaşabilir Avrupa basketbolu. Bu o açıdan önemlidir ve de bir ortaklık kurarlarsa güzel olur. Onun için olumlu bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
2: Sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Hocam bir de futbol konuşalım azıcık. Yarın milli maç var. Rakip Belçika. İlk iki maçı kaybettik. Hem Fransa'ya yenildik, sonrasında İtalya'ya yenildik, hem de farklı yenildik. Montella ile ilgili sizin salı buluşmalarında ne konuşuyorsunuz? Bize böyle uzun uzun bir anlatsanız da, bir Montella profili çizseniz. Devam etmeli mi, etmemeli mi? Belçika'da bir yenilgi olursa, yarın maç bu arada, yarın Belçika'da oynanacak. Neler olur serüven? Bir de tabii onu bu son dönemde yaşanan bahis hadisesiyle de ve hakemlerle ilgili yaşanan spekülatif süreçle ve son olarak da 448 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle bağlayabilirsiniz.
3: Bağlayabiliriz de işte bu bağlama çok zor. Yani futbolumuzda gün geçmiyor ki çapraşık olaylar yaşayalım. Yani Futbol Federasyonu'nun yaptığı bütün uygulamalara geriye dönerek hatta güvensizlik ortamı oluştu. Bundan nasıl içinden çıkacağız belli değil. Ama bu tabii ki her tarafa, kulüplere yansıyor. Kulüplerin kendi içinde yaşadıklarına yansıyor. Artı Milli takıma da tabii bu olumsuzluklar yansıyor. Senin söylediğin gibi biz Montella'yı tabii salı yemeklerinde yatırıyoruz masaya. Montella üzerine konuşmak üzere. Levent Üzümen de bizim salı grubundandır. Dolayısıyla Montella'nın futbolumuzdaki yerini tartışmak içerisindeyiz. Montella da çünkü anlamsız kafasının dikine gitmeler yapıyor. Farklı takımlar sürüyor sahaya ve de oyuncu kullanımlarında kafamızın almadığı pek çok sıkıntı var. Bunun Belçika maçında da yaşanmamasını diliyorum. Ancak tabii ki Montella'nın tartışması bu da bir hadisenin içerisinde var. Yani koçluklar yaptığın zaman, antrenörlükler yaptığın zaman eleştirilere de katlanacaksın. Eleştiriler sonunda da ulusal açıdan baktığımız zaman bir takım değişikliklere gitmekte hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Fatih Terim maçın yorumcusuydu biliyorsun. Ve de Fatih Terim de önümüzde kalan 4 maç içerisindeki bu 4 maçı alarak makus kaderimizi tekrar değiştirmemizin olumlu olduğunu söyledi. Tabii nasıl Ergin Ataman Pablo Laso üzerinde bir Damokles'in kılıcı gibi duruyor ise Fatih Terim de milli takımlar adına futbolumuzda Damokles'in kılıcı gibi Montella'nın üstünde duruyor. Bunlar tabii ki yaşanan gerçekler. Bunlardan kaçınamayız ama bu yarın akşamki maç çok önemli futbolumuz için. Belçika'yı geçer miyiz, geçemez miyiz? Yani geçen günlerde oynadığımız futbolumuzla geçemeyiz. Onu da kabul etmek lazım. Ama farklı bir yaklaşım Montella getirebilir mi acaba? Bunu yarın göreceğiz.
2: Evet, sevgili Ünal Özak hocam, Hürriyet gazetesinin değerli yazarıyla birlikteyiz. NBA'de Michael Jordan'ın forması muazzam bir açık arttırmadan muazzam bir paraya satıldı. Bu konudaki görüşleriniz.
3: Michael Jordan bizim şimdi çok basketbol açısından uçan adam Michael Jordan. Ben Michael Jordan'ı anlatarak ve de yazarak spor yazarlığına başlamışımdır. Yani 32 numaralı formasını içine çift şort giydiğini dahi TRT'de anlatmışlığım vardır. Michael Jordan NBA basketbolunun göklere çıkmasını sağlamış oyuncudur. Tabii ki forması o rakamaz bile. Yani NBA ölçeklerinde düşünüyoruz. Michael Jordan basketbolun hemen hemen her şeyidir.
2: Sevgili Ünal Özak hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Bu yıl NBA'den ne bekliyorsunuz?
3: Vallahi NBA dediğim gibi karlı ve yayın hayatını değiştirmiş vaziyette, uzatmış vaziyette ve de kâra geçmiş vaziyette. Bu arada kadınlar NBA'nin de, Women NBA'nin de başarılı maçlar çıkartıyorlar. Indiana Fever'ın müthiş oyunları var. Onun yanında spektaküler hareketlerle spektaküler oyuncular, Kettin gibi oyuncular ortaya çıkıyor ve de şovun devamı sağlanıyor. Tabii ki NBA basketbolunun şov basketbolu olduğunu biliyoruz. Bu şov basketboluna katkılarını sürdürüyor ve de o da dünyada seyredilebilir hale getiriyor. NBA'in şampiyonu kim olacak? Şu anda söylemek zor ama şov devam ediyor.
2: Sevgili Ünal Özdağ hocamla birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz. Ünal abi Hürriyet gazetesinin çok değerli, saygıdeğer yazarı. Ünal abi son olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle basketbol milli takımı bu kadar başarılı bir serüveni Hidayet Türkoğlu'na borçlu. Hatta kadrolaşmada da Hidayet Türkoğlu eski basketbolcuları tercih etti. Şimdi Futbol Federasyonu'nda muazzam bir deprem var. Bu depremi biz nasıl çözümleriz? Basketbolda sen bunları çözümlemiş bir adamsın. Ne yapmalıyız? Futbolun içinden gelenleri, yüreğinden futbol sevgisi taşanları mı yoksa yine bu mantık mı?
3: Aynen senin söylediğin gibi yani Hidayet Türkoğlu 12 dev adam 2001'de Huha dev adamı yaşattılar. Daha sonra bu 20 sene sonra federasyona aynen Hüseyin Beşok da dahil olmak üzere hepsi şu anda 12 dev adam basketbol federasyonu var ve de basketbola olumlu katkılar yapıyorlar. 2007'de Dünya Kupası'na gidiyoruz ve de madalya alma şansımız dahi var. Basketbolu, basketbol milli takımı ne? Yani basketbolumuzun vitrini olan basketbol milli takımını o noktaya kadar getirdiler. Dolayısıyla aynı şemayı futbola pek çok bileşenleri olan futbola da uygulamak iyi olur diye düşünüyorum. Ancak Futbol Federasyonu'nun yönetimindeki böyle bir yapılanmayı hangi futbol efsanemizle yapacağımızı da iyi düşünmemiz lazım. Kadronun, federasyonun, yani bunu söylerken şunu söylüyorum, bu federasyonla bu işin artık devam etmesi mümkün gibi gözükmüyor. Çünkü iş iyice tırnak içinde söylüyorum, olaylar çirkinleşti. Yani herkes buradan zarar görüyor. Dolayısıyla bir neşter vurmak lazım. Bu Futbol Federasyonu için bir yapılanmaya gitmek lazım. Ve de bunun bu işi oynamışlar, yaşamışlar, ter dökmüşlerle oluşacak teknik bir kadroyla Futbol Federasyonu'nun yeniden yapılanması zorunlu gözüküyor.
2: Sevgili Ünal Özak hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Harika bilgiler aktardınız.
3: Sağ olasın. Emre, kolaylar gelsin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Evet, basketbol konuştuk. Şimdi Giray Hoca'ya gideceğim ama önce bir reklam.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Telefonuma bir şey oldu. Böyle saatlerce sürüyor birini telefonla aramam. Halbuki yani yeni de telefon, eski de değil öyle. Ama böyle ararken bayağı bir vakit kaybediyorum. Ararken bayağı bir zaman harcıyorum. Saygıdeğer hocalarımı arıyorum ya da farklı isimleri arıyorum, çaldırıyorum. Onlarla zamanı paylaşıyorum. Ama bir türlü ortak şeyde çalıyor, bazen açan olmuyor. Çalıyor, bazen yanıt bulamıyorum. Ama bu zaman diliminde değerli dostlar var. Onlardan da telefonlar alıyoruz. 0212 alan kodu 273 10 10'a gelen telefonlar. Giray Hoca'yı aradım. Onun saati çünkü bu saat dilimi. Giray Bulak Hocam. Lakin yanıt vermedi. Döner mutlaka. Spor yapıyordur. Bir noktadır. Hacı Ahmat jiletle vücuda kesikler atılarak bu ne zaman gelmiş ya? Bölgesine yapılan operasyon. Gencebey'in dediği. Hocam yanlış yere atmışsın ya mesajı. Selçukçum yanlış yere Genco falan diyorsun. Zannediyorum Radyo Spor'da bu anda hacamat mı konuşuluyor? Hacamat mı var? Hacamat güzeldir. Ben yaptırmıştım. Sırta böyle tık tık tık tık tık tık atıyorlar. Neren ağrıyorsa tabii. Bacaklar da olabilir mesela. Bende bir de huzursuz bacak sendromu var. Zaman zaman oluyor. Emre abi Trabzonspor'un aktif yönetimi hemen hemen hepsi bahisten sevk edildi. Evet 8 kişi var ya. Enteresandır. Başkan dahil. Abi bir de Kulüpler Birliği Başkanı. Yani ciğeri ya alakası yok. Bak hemen vuruyoruz ya. Hemen ateş ediyoruz ya. Ya adamın ne bahis yaptığını, ne kadar oynadığını. Ya belki dedi ki o 5 yıllık süre içerisinde. Ya baba dedi. Bir tane maç oynayalım dedi. Paris Saint-Germain'i yaz dedi. Yani hangi maçı oynadığını bilmiyoruz. Yani biz ne zaman böyle bir toplum olduk ya? Yani düştü ya biri. Evet. Ezin. Ezin. Parça pinçik edin. Kafasını kopartın kollarını. Bu noktaya geldik ya. Yahu bir sakin. Adam hangi maç oynamış? Gidecek adam savunmasını verecek Trabzon'da. Yani ona göre belki diyecek ki ya kardeşim siz dağıtmıştınız ya bu mislileri falan ben de seyrederken baktım falan. Öyle bir şey diyecek, başka bir şey diyecek. Yani anlatabildim mi? Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz ve kendimiz mükemmeliz. Yani biz bunların hiçbirini yapmıyoruz mesela. Mesela adam anlatıyor işte şu şöyle bu böyle. Ya aldatmanın dibine vurmuşsun diyorum. Ya biz yapıyoruz da diyor yani ama o makamlar yapmasın diyor. Abi sen de yapmışsın ya. Yani sen de aldatmışsın yani. Bu hadisenin içinde sen de olmuşsun ya. Çirkinlik orada ya. Bu arada telefonla arayabilirsiniz. Yayını alırım. 273 10'un. O yüzden yani kediye bilmem neyi teslim ettik falan değil hocam ya. Lütfen ya. Ya biz sakin olalım, bir topa basalım. Lütfen istirham ediyorum. Yani Kulüpler Birliği Başkanı. Evet ha bak şunu dersen bana ya evet Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etmeli, katılıyorum. Yani şu şöyle bir yargın zaten biliyorsun tedbirli olarak sevk edildi. Yani tedbirli ne demek? Hiçbir müsabakada yer alamayacak, hiçbir müsabakaya gidemeyecek, hiçbir şekilde aktif sporun içerisindeki yapılarda yer alamayacak bu adamlar. O yüzden tedbirli kavramı var. Tedbirli olarak. Tamam. Ona bakarız. Yani orada tedbirli olarak sevk edildi. Ona göre hareket etmek lazım. Bu arada bana görüntü atıyorsunuz. Efendim onları seyredemiyorum. Yayında böyle bir şansım yok. Sonu 64. Evet. İlk o yazmış. 64 de gittik. Alo. Alo. 64 gitti. Alo. 64 beni duyuyor mu? 64 beni duymuyor. Peki sonu 81. Sonu 81 ile biten arkadaş beni duyuyor musunuz?
1: Emre Bey günaydın.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Ben İstanbul'dan arıyorum. Hoş bulduk Halil İbrahim. Ben de son yaşanan süreçlerle ilgili şeyler söylemek istiyorum. Hani daha önceden yapı yok diyordunuz. İşte hakemlerle futbolun içinde. Ama
0: Siz
1: bu son olaylar
0: kaçta açtınız radyoyu?
1: Efendim?
0: Kaçta açtınız radyoyu?
1: Ben 9'da, 2007'de evden çıkıyorum. Çünkü metrobüste geldiğim için 90 kala geldim de 95 kala açtım.
0: Evet. Yani ben bunu anlattım da onun için yani bana aynı soruları soruyorsunuz. Anlatabildim mi?
1: Pardon.
0: Evet, ben bunu anlattım yani.
1: Konuya hakim olmadığım için. Daha önceki sizin konuşmalarından esinlenerek konuya böyle girdim.
0: Beyefendiciğim, ben ne dediğimi biliyorum. Ben bugüne kadar da hep sözlerimin arkasında kaldım. Yani ben bir dansöz değilim. Ben bunu dememiştim. Yok öyleydi, buydu. Ben aynı noktadayım. Aynı noktadayım. Ben söylediğimin arkasındayım. Ama siz Fenerbahçeli gibi bakıyorsunuz. Yani siz yapıyı Galatasaray'ın inşa ettiğini ve o yüzden de öyle yürüdüğünü söylüyorsunuz. Ben hala noktadayım. Sizin baktığınız gibi bir yapıya bakmıyorum ben. Anlatabildim mi? Bunu da sabahleyin anlattım. Bir daha aynı şeyi 100 kere anlatmanın gereği yok.
1: Yok yok.
0: Lütfen geriye dönün, bir dinleyin. Ondan sonra yine tatmin olmazsanız cep telefonum da var, ararsanız anlatırım. Ama sizin sorduğunuz suale binaen ben bir sürü soru geldi, oradan yanıt verdim. Yani burada bir şeyi bir kuruma ya da bir kavrama ya da işte kendi çıkarlarına alet eden bir anlayıştan bahsetmek mümkün mü? Evet, burada Ferhat Gündoğdu kendi istediği biçimlenmeyi yapmaya çalışmış. Ama burada takımdaş olan sizlerin aradığı ana nokta şu. Evet, bunu yaparken bir kuruma hizmet etti. Ben o yapıdan bahsediyorum. Öyle bir şey yok. Bana göre yok.
1: Bana göre de var. Çünkü
0: şimdi bakın çünkü.
1: Sosyal medyada
0: böyle bakmanız, saygıdeğer dostum, böyle bakmanız çok doğal. Ve buna da hak veriyorum. Ben de o zaman diyorum ki Samsun'da kazansan şampiyonsun. Sivas'ta kazansan şampiyonsun. Niye kazanamadın?
1: Sayın emretiler, şimdi şöyle bakın.
0: Ben iki maçı kazansanla, hatırlıyorum o maçlarda.
1: Bakın, kazansan da olmuyor bu işler.
0: Hocam,
1: kazanmak için de.
0: Hocam, kazansan da oluyor. Ben, bak, ezbere konuşma
1: ben çok,
0: hocam.
1: Çok uzağa gitmiyorum.
0: Hocam, hocam beni dinleyin, ben size bakın. Söz vereceğim. Saygıdeğer hocam, lütfen dinleyin, ben size tamam. Söz vereceğim. Ezbere konuşuyorsunuz. Kazansam da olmuyor değil. Bak, ben açık ve net söylüyorum. O günü hepimiz biliyoruz. Sen o maçı kazansan Sivas'ta Emre Belezoğlu kazansa şampiyon ya takım. Kimse önüne geçemiyor. Puanla önüne geçiyorsun zaten. İş bitiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hayır, ben de size iki tane konu anlatacağım. Birisi Antalya Spor Galatasaray maçında Muslera ceza sahasına çıkıyor. Oyuncuyu düşürüyor. Ve kırmızı kart gösteremiyor hakem. Bakın. Siz o pozisyonu hatırlıyorsunuzdur. Galatasaray Antalya Spor maçında. Antalya'daki maçta. Ve dönelim İstanbul Spor Galatasaray maçına. İstanbul Spor 1-0 önde. Galatasaray'a ikinci golü attı. Ama ne hikmetse oyunu çevirdiler. Katedi öyle böyle maça penaltı verdiler ve maçı 1-1 yaptılar. Bakın, bunlar çok ince detaylar. Şimdi Rize'yi yenseydiniz diyorsunuz. Biz Rize maçında dakika 90.
0: Hocam, ben Rize diye bir şey söylemedim. Siz nereden çıkarttınız Rize'yi? Ben Rize diye bir şey söylemedim.
1: Hayır, bakın bu sene biz mesela Rize maçında puan kaybettik değil mi?
0: Ben Rize'yi yenseydiniz diye bir şey söylemedim. Bakın, ezbere konuşuyorsunuz. Yani kafanızda bir konuşma kurun.
1: Ben genelden bahsediyorum ama.
0: Anladım da bana mal ediyorsunuz.
1: Rize maçında ya, bakın maç 3-1
0: hocam,
1: olacak.
0: Hocam bir dinleyin, bak, dinlemezsek karşılıklı konuşamayız. Anladınız mı? Bakın, siz kafanızda bir konuşma metni kurgulamışsınız. Bunu mal ediyorsunuz bana. Ben demiyorum. O zaman cümleyi doğru kuracaksınız. Diyeceksiniz ki Emre Bey, dışarıda Rize'yi yenseydiniz diyenler var. Onlara da yanıt veriyorum diyeceksiniz. Ben böyle bir şey demedim çünkü.
1: Hayır, dışarıda değil. Maç Kadıköy'deydi.
0: Ya hocam seninle anlaşmak ne zor ya. Ya bak, seninle anlaşmak hakikaten zor. Yani ben Türkçeyi iyi kullanırım. Tane tane anlatayım o zaman. Şimdi diyorsunuz
1: hayır,
0: ki.
1: Hayır, dışarıda dediğiniz için o yüzden diyorum.
0: Anlayamadım.
1: Ya dışarıda yenseydiniz.
0: Hocam,
1: yine dedim
0: hocam,
1: ya.
0: Sen,
1: yok,
0: sen,
1: maç Kadıköy'deydi dedim yani.
0: Saygıdeğer hocam, anlamıyorsunuz. Ben başka bir şey anlatıyorum. Siz diyorsunuz ki Rize'yi yenseydi. Ben böyle bir şey demedim. Dersiniz ki konuşurken dışarıda, yani dışarıdaki adamlar ya da radyonun diğer adamları ya da başkaları, yani dışarıdaki kastım bu. Dışarıda. Hı hı. Ya bak, bunu böyle konuşuyorlar. Ona binaen ben bu Rize konusuna da bir açıklık getireyim dersiniz. Bana mal ediyorsunuz ya işi. Ben demedim Rize'yi yenseydi. Ben Samsun'u, Sivas'ı diyorum efendim. Rize ile ilgili
1: şimdi herhangi bir bakın, Samsun maçında da hakem bizim penaltımızı vermedi ve 90 kusur oyuncu dakikada olmayan faulü faul diye çaldı ve biz serbest vuruştan gol yedik. Emre Bey, yani şimdi bakın, bunlar çok ince detaylardır. Eğer ben bir maçın hakemi olarak ben bir maçın kaderiyle oynamak istiyorsam direkt penaltı çalmakla mükellef değilim. Orta sahadaki rakibin aleyhine olan fauller vermem, lehine olan fauller veririm. Yani bunlar, bakın, biz Denizli maçında

0: Yani orada biri durdurdu. O, bak şunu söyleyebilirsin. Aynı anda başladı. Sahaya konfeti atıldı. O oldu, bu oldu. Yahu Denizli'de küme düşüyor kardeşim. Yani Denizli'de kendi can sevdasında. Anlatabildim mi? Yani biz ne bekliyoruz? Şunu mu bekliyoruz? Ya buyur kardeş, sen Galatasaray geldin, Fener geldin. Gel bizi yen. Geç, ez, git bizi. Hayır. Ya Denizli'de sağ çaprazdan gelen bir pozisyon, Apiah diyorum ya, Anelka mıydı? Ne, yani tam da şey, sağ çaprazda sert vurdu.
1: Apiah, doğru.
0: Ya muazzam bir gol kaçtı. Ya o gol olsa iş bitecek saygıdeğer hocam. Kim engelleyebilecekti o zaman? Çünkü Galatasaraylar oturmuş sağ ortasında ağlamaklıydılar. Hasan Çelik ay şampiyon olacağız mı falan diye ağlıyordu. Heyecanla bekliyordu. Ya o gol olsa iş bitecek. Neyse hocam, çok uzattık. Öpüyorum, sevgiler. Yani benle bana bağlandığınızda ne olur sizden istirham ediyorum. Bilgiyi doğru aktaralım. Yani bizim Denizli'de hakkımız ne, hakkını yendi? Yani ne oldu Denizli'de? Yani hakem majör hata mı yaptı? Onu mu yaptı? Ne yaptı? Aa, sahaya konfeti atıldı, uzattı. O oldu, bu oldu. Tamam, bunlara varım. Ama sen yenemedin abi. Denizli direnç gösterdi. Ne yapacaktı? Göstermeyecek miydi yani? Buyur yen mi diyecekti? Yapmadı onu. Ha öyle bir beklentimiz varsa tamam. Ha, o zaman haklısın. O zaman Denizli niye yenirtmedi kendine? Anlatabildim mi? Bunu diyebiliriz. Ama onun ötesinde demek ya da oralara gitmek, o zaman bu yönetim yok ki. Yani biz şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ve ben buna şaşırıyorum. Biz ta 1995'ten Ali Kulusoy döneminden ele alıyoruz. Fatih Terim'le başlıyor. 2026'ya geliyor. 31 yıl mı oluyor? Değil mi? 31 yıl oluyor. 31 yılda bu ligi tamamıyla Galatasaray dizayn etti diyorlar. Hocam ne Galatasaray'mış ya? Hocam eğer öyle bir şey varsa, vallahi billahi bunu kim yaptıysa tebrik ediyorum o zaman ya. Ya bu, o zaman ben de bir diğer takımın taraftarı olarak şunu derim. Ulan Allah Allah, bu heriflerde bu kadar güç var, bende nasıl yok? Onun da 25 milyon taraftarı var. Benim de 25 milyon taraftarım var. Ya bunu muazzam şekilde başaran adamlara karşı biz niye dik duruş sergileyemiyoruz? Kaldı ki o dönemi çok iyi hatırlayan bir adamım. Galatasaray'ın Nöşetel sıkıntısını çözen adamlardan biri Alişen. Yani o zaman spor camiasının içinde daha güçlü bir Fenerbahçe felsefesi var. Daha güçlü. O gün sazaklar, Alişenler, Vefa Küçükler, çok değerli, çok güçlü adamlar var. Yani bu yapıyı Galatasaray kuruyor, Fenerbahçe kuramıyor. Bence Fenerbahçe'ye haksızlık etmiş oluyoruz o zaman. Giray hocam arıyor. Giray hocam, sizi aradım yayın için ama zannediyorum uzaktınız telefona.
2: Ya yok, uzak değil ya, aşağı bir lavaboya indim, seni sessizde 5 dakikada kaybetmişim.
0: Sağ olsun, yayındayız bu arada, son 7 dakikam, isterseniz konuşalım.
2: Tabii tabii, olsun.
0: Hocam olsun. Ne diyorsunuz bu yaşanan sürece? Buyurun, top sizde.
2: Ya yaşanan süreç normal, beklenen şeylerdi bunlar. Birçok şey zaten alın altına süpürülmüştü. Sümen altı yapılmıştı. Daha önce ne deniliyordu? İşte açıklanacak, Dünya Kupası'ndan önce açıklanacak. Yok çünkü Dünya Kupası'na gidelim, ondan sonra açıklayalım. İşte ligler başlamadan olsun açıklayalım. Buldular 20 günlük bir süreyi. Bu arada açıklandı. Bunlar herkesin başvurduğu şeylerdi. Ben mesela hafta sonu birebir Zorbay Küçük'le beraberdim Kuşadası'nda. Çocuk geldi, beni ziyaret etti. Benim çok destek verdiğim ve çok da beğendiğim bir hakemdi. O da kendini anlatıyor. Ya hocam diyor, ben FIFA hakemiyim diyor. Benim elimden nasıl bunu aldılar diyor. 20 liralık bir kupon diyor yapılmış. O da diyor benim adıma başkaları tarafından yapılmış diyor. Hesap elimize ellerine geçirmiş, yapmışlar diyor. Buradan diyor benim hakemliğim gidiyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Anlatabildim mi? Yani bu Ferhat Gündoğdu'dan herkes şikayetçiydi. Kulüpler şikayetçi. Hakemler şikayetçi. Kamuoyu şikayetçi. Ama gizemli bir adam. Gizemli bir adam. Niye buralarda durur bu kadar? Ben bunu anlayamadım. Onun için bu işte daha çok şey

0: gibi bu. Yani anlatılanlara bakılırsa birçok şey aydınlığa kavuşacak diye. Temizlensin, Türk futbolu temizlensin. Yani
1: Hocam şimdi
0: futboldan başlayalım.
1: Umut yazmış mesela. Ferhat Gündoğdu'nun sözleşmesi şöyle. Göreve geldikten sonra Umut çok önemli bir şey yazmış. 9 üye var biliyorsunuz. 9 üyeden 8'i peşinen istifayı veriyor. Bu vermiyor hocam. Buna rağmen göreve getiriyor. Yani hani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu işten sıyrılma çabasında ya. Ya kardeşim o zaman adamın niye istifasını almadın? İki, TFF yönetimi bu nedenle onunla ilgili karar alamıyor. Yani eli kolu o yüzden bağlı. Sözleşmesinden kaynaklı bir de hazır olun hocam. 15 milyon Türk liralık tazminat hakkı var.
0: Çok güzel. Biz bu Ferhat'ı biz nereden bulduk? Yani bulunmaz Hint kumaşı mıydı da?
1: Evet Hint hocam. Hint kumaşı.
0: Bir de ikinci defa getiriyoruz. İkinci defa getiriyoruz. Yani sanki birincisinde çok şey yapmış gibi, Türk hakeminde çok katkı sağlamış gibi, Türk futboluna çok katkı sağlamış gibi bir de ikincisinde getiriyoruz. Demek ki kirli işlerin adamı. Kirli işler yaptıracaksınız. Ondan bunları kabul ettiriyorsunuz. Dediklerinizi yaptıracaksınız. Burada asıl suçlu federasyondur. Asıl suçlu federasyon başkanı ve federasyondur. Niye? Bu kirli adamı niye buraya getirdin o zaman? Niye buna görev verdin? Niye bunda bu anlaşmayı yaptın? Şimdi bunlar sorgulanacak o zaman. Değil mi? Bak, ama bak ucu nerelere gelip dokunuyor. Kulüplere, masum kulüplere, hiç bu işin içerisine girmemiş insanlara bulaşıyor bu iş. Ya ne demek bir hakemin yazılı sınavında kağıdını değiştirip siz yazıyorsunuz veya sınavda koşamasın diye nasıl buna ihtar verdiriyorsunuz? İyi ki ihtardan ben dinliyorum, o hocaları da dinliyorum. Yani
1: Hocam
0: ihtar
1: beni dehşete düşüren ne
0: verdiriyorsunuz.
1: biliyor? Beni dehşete düşüren ne biliyor musunuz? Ya nasıl bir fütursuzsunuz siz? Yani bu nasıl bir cesarettir ki adamın yazdıklarını silip üstüne siz yazı yazıyorsunuz? Yani bunun fark edilebileceğini, bunun kontrol edilebileceğini falan. Ya kontrol edilse ne olur? Bize kimse dokunamaz da o kadar bir noktadalar ki. İnanılmaz değil mi bu?
0: Tabii öyle bir özgüven oluşmuş ki bize hiçbir şey olmaz. Bu zaten yaptırıyor bazı şeyleri. Bize hiçbir şey olmaz dediğinizde parayı da apartırsınız orada, puanı da apartırsınız, yazılı sınavı da apartırsınız. Her şeyi istediğiniz gibi kullanırsınız. Daha dur bakalım, bunun altında daha neler çıkacak. Yani bu Futbol Federasyonu'nun öyle bir geniş bütçesi var ki, öyle büyük yatırımları var ki, dolayısıyla buralar da belki iş uzayacak. Yani işi çok derin olan ve zor olan bir şey. Umarım her şey çıkar meydana. Çünkü bunu olduğu zaman ya antrenörler bile işsiz kalıyor kardeşim ya. Antrenörler de işsiz kalıyor ya. Takımlar hedefsiz kalıyor. Antrenörler işsiz kalıyor. İstediğiniz antrenöre görev veriyorsunuz, verdiriyorsunuz. Kulüplere telefon açıyorsunuz. Emre'yi al diyorsun mesela. Ahmet'i alma demiyorsun. Mehmet'i alma demiyorsun. Emre'yi al diyorsun.
1: Enteresan hocam ya. Yani akıl alır gibi değil.
0: Çıkar. Daha çok çıkar. Şimdi tabii UEFA FIFA karışmak istemiyor bu işleri. Emre haklı olarak diyor ki kendi ülkenizde, kendi federasyonunuz içinde bu işleri çözün. Ama çözemezsek müdahale olacak orada. Çünkü insanlar oraya da gidecek. Oraya da müracaat edecek insanlar. Ama sen diyor şimdi içinde çöz bu işi. Hallet, temizlen gel. Yarın belki ya bu kadar Şampiyonlar Ligi'ne gidildi. Bu kadar Avrupa kupalarına gidildi. Oradan kulüplere gelen bütçeler var. Oradan gelen paralar var kulüplere. Yani bir başkasının hakkını alıp oraya gitmişsen o ne olacak? Tazminat davaları açılabilir. Değil mi?
1: Ya.
0: Bu kadar görev alamayan elenen hakemler tazminat davası açarsa ne olur?
1: Ya inanılmaz.
0: Yani.
1: Hocam süren bitti. Doğan geldi. Bugün biraz kısa kaldık ama affınıza sığınıyorum.
0: Ay estağfurullah, kusura bakmayın, ben gecik.

0: Biraz dediğim gibi bir şey olunca biraz geciktim. Doğan'a da selam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Saygılar.
0: Kolay gelsin.
1: Ben de
0: Sağ ol.
1: sizle veda ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ ol. Sağ ol.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.

0: sezonlu işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, bugüne yansıyan ayrıntıları aslında dünden beri konuşuyoruz. Bir gözaltı durumu var. Bunu kremle mremle falan şey yapamazsınız. Yani gözaltı morlukları falan, öyle espri mespri yapılacak bir konu falan da değil. O kadar şey oldu ki işte Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı, işte morlukları, gözaltı kararları falan diye öyle şeyler yapılmış. Şişkinlikleri falan. Ama burada bir gerçek var. Burada bir hak yeme durumu söz konusu. Burada bir eziyet söz konusu. Burada sahtecilik, dolandırıcılık, düzenbazlık ve kelimeleri kullanınca da ulan bu adamlar ne kadar çok şey yapmışa dönüyor. O kadar uzun süre görevde kalırsa ve bu kadar şikayete rağmen hiç adım atılmazsa, yani hiç kanıt yoktu elimizde, araştırıyorduk gibi cevaplar da gelebilir. Hani herkesin kafasında bir soru var. Hani soruları yollayacaktınız deyip atılan mesajlar var. Benim her gün size söylediğim gibi. Arkadaşlar varsa sorularınızı alalım 0212 273 10 üzerinden diye. Abi soruları verecektiniz, soruları verecektiniz. Öyle gidiyor. Şimdi bu tabii ki bir teşkilat olayı. Başkan Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu işte Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif. Sadece onlarla sınırlı değil. Dün ifade verenlerin birçoğunun söylediği, sadece onlarla sınırlı kalmayacağı bilgisinin de paylaşıldığı bir operasyon bu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı

Çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor.

0: başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre'nin ardından tekrar yayın başladı dünkü programımız. Onun sonrasında bir ara verdik. Hani üst üste binmeyelim diye. Yeni bir güne başlayalım. Yeni bir programla yaklaşık yarım saat sonra da İrfan 25'te aramıza katılacak. Biz de gündeme dair konuları ve ayrıntıları şöyle bir üzerinden geçerek inceleme altına alalım ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 6 kişiyle birlikte gözaltına alınması tabii ki sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da gündemine oturmuş durumda. Ve İtalyan gazeteleri ağırlıklı olarak Montella kaynaklı da olması sebebiyle bu operasyonu inceliyor. Daha önce onların da başına çok fazla geldiği için de olabilir. Bizde olanlar bakalım orada da olacak mı gibi de bakılabilir. Belli kulüpleri etkileyebilir mi? Orada kulüpler üzerindeki konular hakemlerle bağdaştırılabilir mi? Çünkü dünyada futbol dediğimiz konu ve hakemler üzerinden yapılan organizasyonlarla ilgili bir örnek teşkil etme durumu söz konusu olabilir. Bu bir test konusu haline gelebilir Türkiye'de yaşananlar.

Onlarla ilişkilendirilebilir. Türkiye'de yaşanabilme ihtimali başka ülkelerle ilişkilendirilebilir. Bunlar tabii ki olası şeyler. Şimdi VAR odaları, hakemlerin atanmaları ve diğer taraftan maça etkileri üzerinden gidiliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem teşkilatından 6 üst düzey yöneticinin hakem atamalarında usulsüzlük, sistemli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınması Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa spor basınının da gündeminde. Fransızlar olaya şöyle bakıyor. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe gelişmeyi hakemlik mekanizmasına müdahale iddiaları üzerinden aktarıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in konuyla ilgili açıklamasında yer alan temiz futbol vurgusunu da haberin manşetine taşıyor. İspanya gazetelerinden bir tanesi skandal başlığıyla duyuruyor ve Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden birinin mobbing ve evrakta sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınması ülke futbolunda büyük bir sarsıntıya yol açtı ifadelerini kullanıyor. Almanya'da geçen yılki bahis soruşturmasına gönderme yapıp sert bir başlık kullanıyor. Yolsuzluk soruşturması Türk futbolunu sarsıyor diye bir manşetle duyuruyor haberi ve polis soruşturmasının hakemlerin sınıflandırılması, atamaları ve değerlendirme süreçlerine yönelik olası müdahaleleri kapsadığını aktarıyor. İngilizler konuya nasıl yaklaşıyor? BBC üzerinden incelemiş kaynak ve haberi soruşturmanın niteliği üzerinden veriyor ve Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki ismin yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındığı şeklinde yorumluyor. 2025 yılında aslında haberde Türkiye'de 149 hakem ve yardımcı hakemin bahis soruşturması kapsamındaki o disiplin cezası almasıyla da bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ardından İtalya'nın dünya cünlü gazetelerinden Corriere dello Sport Türkiye'de bir Calciopoli ifadesini, sıradan bir benzetme değil bu başlıkla, İtalya'da 2026 yılında yaşanan hakem atamaları ve futbolun yönetimine ilişkin büyük soruşturma ve skandalın adı olarak futbol literatürüne girmiş bir kavrama gönderme yaparak yapıyor. Bunlar rezil olmamızın aslında belgeleri. Mayıs 2006, hani İtalyanlar olaya nasıl daha farklı bakıyor diye inceliyoruz ya konuyu. Sizi biraz geçmişe götüreceğim, bundan 20 yıl öncesine ve İtalya polisinin yürüttüğü o mafya soruşturması sırasında Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin hakem atama kurulunun yetkilileriyle görüşüp kendi maçlarında lehlerine görev yapacak hakemleri belirlediğinin ortaya çıkmasıyla alakalı bir konu. Ve olayın yargıya taşınması sonucunda Juventus'un 2004-2005, 2005-2006 sezonlarında o kazandığı şampiyonlukların elinden alındığı, Serie B'ye düşürüldüğü ve bir sonraki sezona eksi 9 puanla başlatıldığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildiğini de hatırlatıyor. Ayrıca Fiorentina 15 puan silme ve Şampiyonlar Ligi'nden men, Lazio 3 puan silme ve UEFA Kupası'ndan men. Milan'ın da 8 puanın silindiğini hatırlatıyorum. Haberin devamında Calciopoli, işte İtalya'daki o temiz eller operasyonu, temiz futbol operasyonunun detayları ve ayrıntıları. Bunun yansımaları Türkiye'de böyle mi olur beklentisine giren belli bir kesim var. Bu olayın nasıl ilerleyeceği konusunda tabii ki beklemedeyiz. Tahminler çok fazla yapılıyor. Gün içerisinde kalabalık ortamlarda çoğunlukla futbol konuşulduğunda ortaya çıkan sonuç bu. Eğer olursa, böyle olursa, şöyle olursa diye ben de her defasında dile getiriyorum bunu.
takımlar üzerinden incelemenin ne kadar yanlış olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum ki, çünkü yaptığımız telefon bağlantılarında gelen mesajlarda hep bir taraftarın rakip takımla ilgili düşünceleri ve onunla ilgili suçlamaları daha ağır basıyor. Onlar bunu yaptılar, bunlar da şunu yaptılar, biz de en fazla ezilen olduk gibi hep böyle bir kişisel ya da takımsal olarak incelenme sürecine gidiyor konu. Türk futbolu düzelsin mi? Böyle bir beklenti var mı? Hayır. Tuttuğum kulüp daha başarılı olsun ve yoluna devam etsin. Yani savaşta her şey mübahtır durumunu mu biraz ön plana çıkartıyor konu? Burada şampiyonluklar çok fazla konuşulurken, ikincilikler, Avrupa'ya gidişler ön plana çıkarken, bu ligden düşenler, ezilenler, zorluk yaşayanlar, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayanlar, statlarında, tesislerinde personelleriyle ilgili maaşların ödenmemesi, hani mazlumun yanındaydık sorusunu hatırlatıyor bana. Düşen kulüpleri kimse düşünmüyor. Onlarla ilgili çıkan sesleri kimse duyurmuyor. Neyin düzelmesini istiyoruz? Ya da bu operasyon sonrasında düzgün bir futbol kültürümüz varken sadece bir kulüp üzerinden ya da iki kulüp üzerinden mi operasyonun devamlılığını bekliyoruz? Peki bu sürece birden mi gelindi? Yani bir sabah uyandık ve ya ne oldu bu Türk futboluna mı dendi? Yok, böyle de bir şey yok. Ardı arkası kesilmeyen hamleler çıkıyor. Ve bununla ilişkilendirebileceğim tek konu da şöyle bir şey var. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Her şey devam edecek. Kiminle? Elde kalanlarla. Elde kalanlar güvenilir mi? Ya idare edeceğiz sonuçta. Yani hakemlerimiz aslında iyilerdi. Tecrübeleri çok fazla yoktu ama yapılan mobbing ve sonrasında işte liyakatsizlik, osu busu, baskılar, şantajlar, tehditler onların yönetimini mi kötü hale getirdi? Yoksa onlar iyi şeyler yapmaya çalışıyorlardı da engel mi olundu? Konunun incelenmesi gereken tarafı bir tarafta aslında bu. Ama biz de bir konuyla sınırlı kalmıyoruz. Yani biz bu konu daha sonuçlanmadan şike operasyonu ve bahisle ilgili başka bir soruşturma daha çıkıyor gündeme arka arkaya. Hani kötülükler gelirse üst üste gelir gibi oluyor. Ve beraberinde şöyle bir şey oluyor. Konu konuyu unutturmaya mı çalıştırılıyor? Havası esmeye başlıyor bir anda. Bunu keşişleme olarak mı düşünürsün? Bunu Poyraz Lodos mu çıktı dersin? Buna Karayel mi dersin? Buna ne bir fırtına mı dersin? Tufan mı dersin? Ne dersen de. Konu kapanmadan üzeri başka bir şeyle örtülüp devam ediyor. Üst üste atılan asfalt gibi ya da üst üste atılan boya gibi düşünün yani. Eskisini bir kazımak gerekmiyor mu? Bir sıfırlamak gerekmiyor mu? Bir duvarı ortaya çıkartıp önüne bir astar atıp sonra boyayı atmak gerekmiyor mu? Bu da çok zaman alacak gibi gözüküyor. Bu konuda Göksel Gümüşdağ konuştu. Ve 2025 yılında yaptığı açıklamalarda Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerde bulunduğunu hatırlatıyor. Herkes o hatırlatmaları yapmaya başladı bu arada. Bunu Sayın Gümüşdağ üzerinden söylemiyorum. Zamanında o da söylemişti, biz de söylemiştik, bu da söylemişti diye. Bir sürü şey var. Herkesin söylediği bir şey var. Herkes bir şey söylemişse neden bu kadar büyüdü ve ilerleyebildi? Neden kimse engelleyemedi de kim devreye girdi de bunlar yaşandı? Bunlara kafa yormak aslında bizim ilgilenmemiz gereken çok daha önemli konular var kısmını da hatırlatıyor bana arkadaşlar. Biz tabii bir tematik radyoyuz ve spor radyosu olarak gündemde tabii futbol ağırlıklı olarak, yani %98 futbol ağırlıklı olarak konuşuyorsak
Tabii ki bunun üzerinde yoğunlaşacağız. İnsanlar da merak ediyorlar ve soruyorlar. Sence ne olacak diye. Bunun sencesi yok. Yani bence ve sence zaten futbolun içinde bunu pozisyon

üzerinden de inceliyoruz. Sence penaltı mıydı? Deyip böyle bir kendimize yandaş bulma çabaları bunlar. Hayatın içinde de bu var. Kime atacaksın oyunu? İşte hani çünkü ben kararsızım. Sen belki yönlendirirsin beni demek o. Ya da merak, hani var mı bir bildiği, var mı acaba bir şey söyleyecek mi falan. Öyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi milli takımımı konuşayım. Önümüzde işte maçımız var cuma günü, sonra bir pazartesi var. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda eden A milli takımımızın işte UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında da işte yenik mağlup olması Montella'nın da koltuğunu tehlikeye sokuyor. Zaten gücünü kaybetmiş bir Hacı Osmanoğlu var. Ne olacağı belli olmayan bir Montella var. Nasıl devam edeceği bilinmeyen bir merkez hakem kurulu ve atamaları var. Sahipsizlik var. Hani belirsizlik var. Ve bu konuda birinin kurtarıcı olarak gelmesi bekleniyor. Hani kim çıkacak işte, spor bakanı nerede? Sayın Cumhurbaşkanı devreye ne zaman girecek falan gibi. İşte atamaları Adalet Bakanlığı yapsın. Daha adaletli olur falan diyenler böyle çıkıyor. Bir şeyler konuşuluyor ve paylaşılıyor. Her kafadan sesler çıkıyor ve fikirler üretiliyor. Bence işte Ferhat Gündoğdu'nun görevden aldığı o 8 Mart operasyonundaki hakemler tekrar gelmeli. Federasyonun başına Saffet Sancaklı getirilmeli. İşte televizyon programlarına bakıyorum. İşte kulüp başkanlarının açıklamaları ya da eski futbolcular ya da spor yorumcularının tavsiyeleri üzerinden gidiyor. Ve herkes şeyi söylüyor mesela. Burada biraz liyakat olmalı. Bakın basketbolda işte Hidayet Türkoğlu, işte voleybolda kim var? Voleybolun yıllardır takipçisi olan işte Mehmet Akif Üstündağ gibi bir başkan var. Oradaki ilerleme ve aynı zamanda başarıyı da görüyorsunuz. Basketbolda da iyi gidiyoruz. Güreşte kim var? İşte güreşte de eski bir güreşçimiz, milli olimpiyat şampiyonumuz var. Diğer branşlara bakıyorsunuz. Orada o var, burada bu var. Futbolda inşaat. İnşaatçı. Bu kadar inşaatçının olduğu bir yerde Türk futboluna hani bir kat daha çıkılamaması, yol kat edilememesi, o kadar yol yaptınız. İşte İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Adana'ya, Adana'dan Pozantı'dan tutun işte Düzce'ye, Karadeniz otoyolları falan diyorsunuz. Futbolda ilerleyemedik. Hani bir asfaltta oraya dökseydiniz, ya ne bileyim bir sitede şeye yapsaydınız, villa milla değil, öyle şey anlamında değil hani. İki inşaatta bir tuğla çıksaydınız ya, bir tuğla çaksaydınız, bir boya yapsaydınız. Ne bileyim bir kaplama maplama, işte mantoloma bilmem ne falan bir şey, bir demir, sağlam demir kullansaydınız, güzel bir temel atsaydınız falan. Bir şey yapsaydınız, o kadar inşaatla ilgileniyorsunuz hepiniz diye. Oralara dönüyor konuya. Uğur Meleke diyor ki, ben tekrar ediyorum, ilk seçimde federasyon başkanlığına adayım diyor. Biri diyor ki Saffet Sancaklı gelsin. Öteki diyor ki futbolun içinden birileri gelmeli, Fatih Terim gelmeli diyor. Şenol Güneşler görev almalı diyor. Hala oralarda yaşayanlar var. Hani biraz gençleşme gibi bir şey, biraz ne bileyim hani abi bu ülkede yeteneği olan... Hani yetenek bir hiçtir eğer şansın yoksa, ya da şöyle evirebilirim, yeteneğin bir hiçtir eğer çevren yoksa gibi olur. Tanıdıkların, torpilin, arkanı destekleyebilecek, sıvazlayabilecek birileri yoksa gibi gibi. Bir sürü şey çıkabilir ya. Şimdi bir taraftan da 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Burada ilginç şeyler var. Yani geliri çok fazla olmayan, o kadar enteresan ki hani sadece işte listede Trabzon'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 isim yer alıyor. Oo, Trabzon'dan 13 isim varmış, o zaman şey olması lazım falan. Bir sürü şey yapılıyor.
Ortadaki sonuç belli. Beşiktaş 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5. Kim onlar? Hemen isimler.

tanıdık birileri çıksın beklentisi. Şeyi unutturuyor mesela bir anda böyle bir konu çıkınca. Ama daha Ferhat Gündoğdu hani mobbing, hani sahte belge soruşturma, böyle şeyler vardı, hani yolsuzluk vardı. Ya sonra bir baktık federasyondan kopmalar başladı, istifalar tedbirli olarak bu PFDK'ya sevk edildikleri için cezaları açıklanana kadar görevlerini yapamayacak olan 448 kişinin içerisinde işte halen daha işte kulüp başkanlığı yapan var. İşte 4 kişi var. Ertuğrul Doğan var Trabzon'dan. Erzurum'dan Ahmet Dal var. Enes Çelik var Bursa'dan. Rıdvan Aşar var Mardin'den. Hakan Daltaban var. İkinci başkanı Beşiktaş'ın. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de sekler arasında yer aldı. Eski Galatasaray yöneticisi ve mevcut Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm var falan. Hani bak gördün mü falan deyip oradan bir bağlantı kurma çabaları. Oradan öbür tarafa. Oradan falan. Ve sonra da açıklamalar geliyor işte. Kim en son şeye bakıyorum, bir tane mesaj aldım az önce. Ya bu anlam veremiyorum, bütün radyoları açıyorum, hepsinde Ertuğrul Doğan'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyorlar falan diye böyle bir mesaj atmış. Ben buna bir türlü anlam veremiyorum diyen bir dinleyicimiz de var. Tabii PFDK'ya sevk edilen isimlerden Ertuğrul Doğan'ın daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Federasyon böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yoktur diyor. Federasyonun da art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz tabii diyor. Bizim de hatamız var. O prosedürün daha dikkatli okunması gerekirdi diyor Ertuğrul Doğan. Ama yapmış olduğu bu açıklamada şöyle bir hata var. Görevlerinden ve aynı zamanda yetkilerinin alınmasından kaynaklı olarak isyanlarını, çırpınışlarını, feryatlarını, bağırışlarını biz burada dile getirmeye çalıştığımız 45 gün ceza aldıkları için lisansları iptal edilen hakemler de vardı. Sadece 2 liralık, 3 liralık bonus kuponlarla 5 liralık, hatta maç izlemek için oraya üye oldum diyen insanlar vardı. Onların feryatları duyulmadı. Bir destek verilmedi kimseye. Biz de yaptıysak ne oldu ne bileyim, ben tam bilmiyordum ki böyle miymiş ya, hata mı? Yani etrafımızda da kimse bize söyleme diye mi dönmesi gerekiyor ya? Ya bu işin içinde olup da bu işten kazanç elde edebilecek bir şeyin yanlış olabileceğini düşünmemek nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu sorgulatıyor bana. Yani bu sadece Ertuğrul Bey için geçerli değil. Burada işte Fenerbahçe'nin de 3 tane yöneticisi var. Galatasaray'ın da işte 5 tane, 10 tane, Beşiktaş'ın 20 tane, öbür taraftan 40 tane birinin falan. Bir sürü şey var işte. Bazen şey yapıyorum. Konuşacak konu falan. O kadar çok konu var ki, ama o kadar sıkıcı ki konular. Hani futbol konuşmak mı? Biz artık şeye döndük. Adliye muhabiri falan gibi olmaya başladık. Yani spor yorumculuğundan çok adli muhabire dönmeye başladık. Hukukta ne diyor, spor hukukuna göre hangi maddeye göre dayanıyor, federasyonun talimatlarında işte bu maddenin ikinci fıkrasının dördüncü bendinin bilmem nesini falan, bunları mı ezberlememiz gerekiyor? Yani bir sistemdi, 4-2-3-1 mi oynamalıydık, hani kanatlarda bunları kullanırsak, hani bir forvet bulursak, hani kalecinin iyiyse, atanın tutanın bilmem neyse falandı. Kendimi vatan emniyetinde adli muhabirlerden kapının önünde var mı efendim gelişme falan deyip takip eden yöneticilerden biriyle efendim ne demek istersiniz falan diyen muhabir gibi hissediyorum artık böyle. Ya? Nereye bağlanacak? Bir şey sonuçlanacak mı? Bundan bir sene öncesinde de bir şeyler vardı. Onun ne olduğu bitti. Bundan sonra şimdi başka bir şey çıkacak mı falan.
Hep böyle devam eden bir süreç var. Birileri gidiyor ama sistem devam ediyor. Gelen kişi diğerleriyle bağlantılı. Ondan önce burada bağlantısı varmış. Buradan önce orada da bir şeyler olmuş falan. Bilmiyorum yani. Mesela bu kadar konuşma işte yarım saattir. Neredeyse 25 dakikadır, 20 dakikadır bir şeyler anlatıyoruz. Mesela gelen mesajların hepsini okumak istiyorum. Böyle neler yazıyor falan diye. Merhabalar Ercan Bey. En son mesaj bu. Hemen sona doğru gideceğim. Federasyonu Fatih Terim MHK'yı ise emekli askerler yönetse keşke diye. Bak hemen bir Fatih Hoca durumu var. Ya bu olay ilk çıktığından beri konuşuluyor. Ben de şunu anlam veremiyorum. Bazıları çıkıp diyor ki benim adıma hesap açılmış, oyun oynanmış, benim haberim yok. Abi biz de üyeyiz. Yasal olan bahis sitelerine e-posta doğrulama istiyor. Cep telefonu doğrulaması istiyor. TC kimlik numarası yazıyorsun. İsim soy isim ve uyuşması gerekiyor. Nasıl oluyor da başkasının adına hesap açılıyor, oynatılıyor? Ben de bunu anlamıyorum bir türlü diyor yani. Hani bir işten kurtulmanın kılıf şekli midir bu, nedir yani diye soruyor. Yahu Doğan, hep bu malum camianın adamları var gözaltında falan. Yolları yapıyorlar ama o yolları da düzgün. Aman Dodo, boş ver bunları. Aç oradan bir 9-8 dinleyelim diyor abi kaynana. Ne yaptın bize, ne yaptın bize, başla diyor. Yöneticilerin hangi maçlara bahis oynadıkları belli mi diye soruluyor. İyi yayınlar. Samimi olarak bir soru sormak istiyorum. Size hiç şu konuyu konuşun ya da konuşmayın deniliyor mu? Yok. Hatta böyle söylemlerde bulunmalar. Arkadaşlar bu konu üzerinde çok işte durulmaması gerekiyor. Yani konuşuyorsunuz ama işte net bilgiye dayalı falan gibi. Çok şükür bu zamana kadar bak 92 yılından bu yana medyanın içindeyim. 92'den bu yana hani böyle baya baya olmuş artık. Yani şu konuya çok girmesek mi denildiği elbette olmuştur ama hani asla ve asla bu konu konuşulmayacak denilen bir konu 3 taneyi falan geçmez herhalde ya 92'den bu yana 3 tane asla bu konu arkadaşlar falan diyeyim hani. Elbette hepimizin vardı hani ben hiç olmadı falan diye hani şeydir medya kuruluşlarında hep çalışanlar hep dört dörtlük pamuk insanlardır. Prenstir prensestir ya mesela hiç hata yapmıyordur ve sürekli olarak bilir kişi gibi konuşuyorlardır ya. Öyle değil hepimizin hataları elbette problemleri sıkıntıları ya da yönlendirilmeleri olmuştur. Ama siz de bunu çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Yaptığın konuşmadan, bahsettiğin konudan ya da gelen bir soruya verilecek ya da verilemeyen bir cevaptan bu çok net bir şekilde anlaşılır. Yani bu soruyu sorarken de şeye bakmak lazım. Seni dinliyorum 3 gündür konuşmalarından şunu anlıyorum. Bir tarafta çok giremiyorsun, bir tarafta bir şeyler söylemeye çalışıyorsun ama o da çok böyle üstü kapalı bir yerde bir frenleme olayı oluyor. Tam da hani ah bir konuşabilsen ne anlatacaksın da gibi bu da hissedilir ya dışarıdan yani. Kayyum kim atanacak falan. Beni atıyor haber gönder. Beni atayacaklarmış işte. Dünyada 4 defa konfetiden durdurulan, 1 defa elektrik kesintisinden, 1 defa sağ kenarında ufak çaplı yangın çıkararak maçı tamamladığı bir maç daha var mıdır? Doğan Öncel adam çıkmış apya atsaydı diyor. İnanamıyorum diyor. Günaydın Almanya'dan, Dortmund'dan Zeynel ben. Programa nasıl katılıyoruz acaba demiş. Sen mi seçiyorsun yoksa sürekli aramak mı gerekiyor? Saygılar demiş Zeynel Ülkü. Telefon hattını açmadık Zeynel'cim ama seçiyoruz işte burada. Seçimle geliyor insanlar. Demokratik bir ortamdayız burada öyle bir şeydi yani. Denk geliyor bakıyoruz. Günaydın Volkan, Ayhan Volkan yazmış. Adamsın Doğan abi demiş. Alman, İngiliz, Fransız'ı dinledik. Temel ne demiş bu işe diyor. Almanlar işte bir fıkra anlatacağım size. Bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız, bir de Temel. Bir gün yolda yürüyorlarmış falan. Oraya dönmüş değil mi? Bütün gazeteleri okuduk ya. Fransızlar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar neler yazmışlar bizim bu operasyonlarla ilgili diye. Calciopoli işte o temiz eller operasyonu ve
2006'daki İtalya'daki polisin yürüttüğü mafya soruşturması. Burada da tabii futbolda bunların olması ve ilerlemesi, tabii büyük paraların olduğu yerde işte neden voleybol

Futbolda acaba böyle şeyler olmuyor basketbolda. Çok para yok çünkü. Menajerler oraya çok oyuncu moyuncu derken orada sadece iyi izleyenler, bu işi takip edenler finansal anlamda da zaten belli bir kısıtlı bütçeleri var. Onlara göre de oyuncu bulma, ihtiyaca göre de eldekileri iyi analiz edebilme durumu var. Havuz o kadar geniş değil. Hani kimine göre işte yarı olimpik bir havuz var şeyde basketbolda. Tam olimpikten de öte 3 olimpiklik bir havuz var futbolda. Orada çünkü ederi ve piyasa değeri anlamında uçuk rakamlar var. Bu rakamlardan futbolcu kazanıyor, menajer kazanıyor, yönetici kazanıyor, başkan kazanıyor. Hani kazanıyordu. Bir tek işte sen kazanmıyorsun, ben kazanmıyorum. Bir de şu kazanmıyor, bir de arka taraftaki şu kazanmıyor falan hani. Öyle bir şey yani. Ama işin içinde olanlar hepsi kazanıyor. Ya, işin içinde olanlar, seyredenler kazanmıyor bir tek. Dodo, iyi yayınlar. Benim bir önerim var. Hakem hatalarına kesin çözüm. Maçları kar maskesiyle yönetsinler. Kim olduğunu bilmeyelim demiş. Emirhan, İlkan ve Yusuf Akçiçek A-Milli takım kadrosuna dahil edildi. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için A-Milli takım aday kadrosuna çağrılmışlar. Buradan ne anlıyorsun diye soruyor dinleyici bana. Kadroyu montelle yapmıyor herhalde. Ne bileyim ben, orada ne anlamam gerekiyor. Selamun aleyküm üstadım, hoş geldin. Selamlar, sevgiler. İşlerin rast gitsin inşallah. Sevgiler, saygılar demiş. Abi bunlar fırtına önce sessizlik, daha çok kötü şeyler olacak gibi geliyor bana demiş. Yani kısacası kendini yorma abi. 10 gün sonra her şey unutulacak ve başka bir konu konuşmaya başlayacağız demiş. İlkler başlasın olacak tabii canım. İlk hakem hataları. Bunu kim atadık falana dönecek konu. Ya. İyi yayınlar Dodo, tam dediğin gibi ne zaman ülkeye bir bomba düşse hemen misillemeyle o bombayı bastırıyor, günden başka bir şeye dönüşüyor demiş. Spor Bakanını göreve çağırıyoruz demiş bir dinleyici. Biz de federasyon başkanı bile liyakatle seçilmezken onun alt kurumlarında bu tarz şeylere neden şaşırıyoruz ki? Altyapıdan oyuncular, kulüp kulüp dolaşan hocalar, her yerde liyakatsizlik diz boyu, topyekün zihniyet değişmediği sürece bu tarz olayları çok yaşayacağız daha demiş. Ya şey de onu söylüyor, Göksel Gümüşdağ da diyor ki İbrahim Hacı Osmanlı oğluna hayırlı olsun'u ziyarete gitmiştim diyor. Ondan sonra diyor tüm kurul başkanları da oradaydı diyor. Tüm kurullara hayırlı olsun ama Merkez Hakem Kurulu'na şerhimi koyuyorum, güvenim yok diye söylemiştim kendisine diyor Göksel Gümüş'te. Ama bu kadar olay yaşanırken mesela 3 sene önceki olayı hatırlatıyor. 3 senedir sessizliği ile ilgili bir açıklama yapmıyor Sayın Gümüş'te. Bana da bunlar hatırlatılıyor mesela, hani aklıma da o geliyor mesela. Sayın Gümüşdağ konuşmuş, bak Başakşehir, herkes devreye girdi, herkes konuşuyor artık falan demişti. Zaman zaman birileri konuşurken öyle sessiz kalınıp doğru söylüyor denilmediği sürece böyle kişisel şikayetler ve dile getirilen bu mazeretler çok anlam kazanmıyor. Ya. Kıymetli dostum, bilmiyorum bu mesajı okuyabilir misin? Üf, ağır bir şey galiba. Sistem tamamıyla olayı şeye bağlamış hemen. Şampiyonluklar üzerinden gitmiş. Galatasaray'ı şampiyon yapmak üzerine kurulu. Öyle ki diğer rakip kulüplerin başkanlarını bile Galatasaray sempatizanlarından seçme üstüne kurulu. Yani esasında plan şampiyonluk üzerine yapılmış bir plan diye yazmış. Okuyabiliyormuşuz demek ki. Dodo, dün Instagram hesabında paylaştığım videoyu burada canlandırma şansın var mı diye. Evet, ona güldüm biraz ya Instagram'da. Çok öyle nadir paylaşımlar yapıyorum ama ona kayıtsız kalamadım ya. Müge Anlı'ya çıkan biriymiş o daha önce.
böyle sorulan sorulara bana ne bana ne hani ben beni ilgilendirmiyor falan.

0: diyen bir adammış. Onu yapay zeka ile AI ile şey yapmışlar, Montelle yapmışlar. Seni suçluyorlar ama bütün herkes diyor. Kim suçluyor falan. Önce onlar kendine baksınlar falan diye. Montelle da öyle bir cevap veriyor falan, onu yapmış yani. Instagram hesabımızda. Stuttgart'tan günaydınlar Doğan abi. Ben Metin. Yarın milli maçımız varmış. Geldiğimiz son durum bu maalesef. Hem milli takımda hem de futboldan soğuttular bizi. Emeği geçenlere selam olsun abi diyor. Doğan'ım bence de sence ama biraz daha var sanki bilmiyorum ama Silivri ile bir bağlantın var mı diyor. Var bir evim orada. Öyle, öyle küçük 2+1 site içi güvenlikli falan. Öyle bağlantı mı? Abi ne federasyon ne Merkez Hakem Kurulu, kim gelirse gelsin aynı durum olacak. Benim fikrim ve önerim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Mesut Özil gibi birini federasyonun başına getirir. O da tarafsız ve statü ve uygun hareket ederek futbolumuzu düzeltir. Başka bir imkanı yok, düzelmeyecektir demiş. Mesut Özil mi? Şeye bağlanır o konu. Milli takımı seçseydi keşke falan diye. Türkiye milli takımında oynamayıp oraya döner konu. Abi yoksa Muhammed Salah'ın parası iddiadan mı gelmiş falan. İşte bak konu buralara götürülüyor. Ben ama ben bilmiyorum. Kuzen oynamadık, başkası açmış. Kuzen telefon yeğenimdeydi falan gibi. Hakemlere Adalet Bakanlığı atasın daha adil olur dedin ya, kara mizah mıydı bu demiş. Adalet geçiyor ya şimdi, adil diye bir şey var ya, o yüzden. Orada bir ironiydi o. Dodo günaydın. Bırakalım futbolu, şimdi de eşimle Üsküp'e gitmeyi düşünüyorum 3 gün. Sen gittin mi, değer mi sence? Ben şunu söyleyebilirim. Bir turla beraber gideceksiniz büyük bir ihtimalle. O tur sizi nereye götürürse siz de oraya gideceksiniz. Öncesinde de bazı araştırmalar var. Mesela Üsküp'te sadece ben mesela bir turla falan bir yere gittiysem kendim de bir şey yapmak isterim. Hani biraz dinlenme zamanı falan, işte serbest zaman falan veriliyor ya böyle. Arkadaşlar saat 8'de buluşuyoruz. Otobüs bizi buraya götürecek. Orada saat 12'ye kadar gezeceğiz. 12'de bir yemeğimiz olacak. Yemekten sonra hep beraber saat 1.30'da toplanıyoruz. Ve 1.30'da toplandıktan sonra da bir serbest zamanımız var. Orada alışverişinizi yapacaksınız. Saat 4.30 gibi tekrar otobüsümüze buluşuyoruz. Oradan başka bir gezi noktamız daha var. Oraya gideceğiz. Sonra otelimize geri dönüp yemeğimizi yiyeceğiz ve hepimiz uyuyacağız falan. Yani böyle sistem gelişiyor ya, rehberler anlatıyor ya. İşte o anlarda ya da bugün size katılmayacağım diyebilme özgürlüğünüz var. Daha önce görmüş olduğunuz ya da birilerinin anlattığı, ya oraya gitmenize gerek yok, oraya işte bunlar var, şunlar var falan diye. Böyle kimden duyduğunuz da önemli yani. Bir şey yakardı, bir tane bina var, binaya giriyorsun, taşlar maşlar var falan diye. Onun için yeterli o. Hani zaten eskide de o var yani, tarih Mısır'da da var. Ya gidiyorum böyle taşlar var. Hani sana Mısır'ı da öyle anlatabilirim. Böyle işte üçgen, piramit şeklinde böyle. Öyle dışarıdan bakıyorsun. Toz toprak abi bir de. Yani o kadar pis ki Mısır. Anlatamam yani. Hani bir tane şey, piramide gidiyorsun. Hani gidiyorsun lan, o sanki firavun mu oluyorsun? Ne oluyorsun yani falan diyor. Öyle anlatıyor adam. Çıkamıyorsun yukarı. Yukarı çıkmak istiyorsun, izin vermiyorlar falan diye. Yani. Şey yapıyorsun. O taşları nasıl taşımışlar lan falan diyorsun. O kadar, başka bir şey yok yani diyor. Öyle anlatıyor Mısır'ı. Şeye gidiyorsun. Phuket'e git dediler. Phuket'e gittik. Denizin ortasında bir tane taş var. Öyle duruyor. Ondan sonra çok sıcak abi. Sinek var bir de. Çok sinek var falan diye. Deniz çok güzel de. Abi şey yani. Sıcak abi deniz. Öyle gir de serinleyemiyorsun ki yani. Öyle şey değil ya. Valla Ayvalık daha iyi ya. Falan deyip hani onu öyle anlatıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bu kültür meselesi bir şey. Hani Üsküp'e gitmek, abi işte atalarım, toprağım, bilmem ne, bir işte bir Arnavut'a sor, ne bileyim bir muhacira sor, o taraftan Balkanlardan gelmiş bir insanlara bir danış. Ya de ki işte Makedonya'da böyle mi, işte Gürcistan'a gideceğim, acaba neler yapmam gerekiyor falan deyip kafa dengi insanların ve şey yapacak insanların, seni yönlendirebilecek ve seni biraz tanıyabilecek insanların bilgileri daha kıymetli. Ben de mesela öyle vardır. İşte Üsküp. Nereye? Üsküp'te ne yenir? Üsküp'te nereye gidilir? Hep böyle şeyler var ya. Böyle Vallahi imkan varsa uçağına bin, havaalanından bir tane araç, 3 günlük böyle 2 günlük bir dolaş. Öyle bir bak insanlarına, doğasına, çık dağlarına, in yaylalarına, işte ne bileyim şeylere, vadilerine, deltalarına, gir denizine hava iyiyse, işte kışınsa, çık kayak merkezleri varsa öyle bir şeyler. Yani tadını çıkart abi, sen ne hissediyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yap yani. Döndüğünde herkesten farklı bir şey anlat. Abi biz hani herkes bizi oraya tarafa götürdüler, biz bu tarafa gittik, öyle bir yer bulduk ki bilmem ne falan. Vardır mesela hani şey vardır, bir yerde bir şey çok ünlüdür, seni oraya götürürler ama oradaki birine sorarsın. Abi biz orada bir şey yedik, ya oğlum herkesi oraya götürüyorlar. Gel bak burada sana bir yerde sanayide bir şey yedireceğim der adam. Orada yersin, dersin ki abi ben daha önce hiç yememişim demek ki böyle bir şeyi falan dersin. Öyle bilir kişiden, oraları orada o işten anlayan kişiden. Bak Merkez Hakem Kurulu'nun başında böyle biri lazım işte yani. Abi herkes kazanıyor da halk kaybediyor değil mi demiş. Ya hep öyle oluyor zaten yani. Ne kadar mesaj var. Ayvalık daha iyi, Akdeniz'den daha iyi, denize girilecek yer yok. Kadıköy'den cimbomlu Çetin ben demiş. Doda Ferhat Gündoğdu'nun sağlık kontrolü çıkışında yanındakiler acaba kendisine temas ediyor muydu? Yani omuz omuza mücadele miydi yoksa faul var mıydı o pozisyonda? Gördün mü acaba diye sormuş. Selam abi. Taş dedin de Salah taşı ne oldu, var mı haberin diye yazmışlar. Yayladaki taş duruyor hala büyük ihtimalle. İrfan'ım gelmiş, hoş gelmiş İrfan.
1: Hoş bulduk.
0: Ne haber, iyisin?
1: İyi, hamdolsun sen
0: de. Neler yaşanıyor İrfan, ne oluyor? Ne oluyor? Yani
1: güzel şeyler oluyor.
0: Ya yani ne olduğunu biliyoruz da ne olacak sence? Yani
1: vay, enteresan. Orada MHK başkanının biliyorsun MHK üyeleriyle MHK üyelerini hemen görev başlar başlamaz istifa dilekçesi alıyorlarmış. Bir tek vermeyen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 3 yıllık da sözleşme yapmış.
0: Yapmıştı zaten, yani biliyorduk ondan, nasıl oldu diye soruyorduk.
1: Ondan sonra adamı görevden alamıyorlar. Adamın istifa etmesi gerekiyor kendi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi herhalde tazminatı 15 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Eğer görevden alındığı takdirde. Dolayısıyla istifa etmesini bekliyorlar. Bu soruşturmanın ardından herhangi bir suçlama şey olursa da herhalde görevden alınır bu kez. Yani çünkü bir adli bir soruşturma var. Ya yani şimdi işin içerisinde yani WhatsApp mesajlaşmalarına falan bakıyorsun. Yani fecaat. Evrakta sahtecilik var. Yani bu MHK başkanının ve üyelerinin atadığı hakemlerin yönettiği maçlara da şaibe bulaşmıştır ya. Bu saatten sonra yani şimdi yazışmalara bakıyorsun. İşte klasman düşürmeler, İşte hakemlerin puanlarının arttırılması veya...
0: Peki o belgelere ulaşılabilir mi? Yani federasyondan şöyle bir açıklama gelir mi? Mesela geldi daha doğrusu da benim aklıma geldi mesela. İçeride yok mu onların gündeme gelmeyen yakınları ya da işe soktuğu insanlar? Orada hemen bir temizlik operasyonu, bir sistemde bir şeyler silinme, dosyaların kaldırılması. Bir şey olmamış mıdır bu kadar operasyon olunca hemen?
1: Şimdi en son savcılık şeyi yalanladı. Hani adli yani bilgisayarlarda işlem işte incelendiği ve hani bazı haberler çıkmıştı. Dijital materyallerin silindi diye bunu savcılık yalanladı.
0: Kim söyledi bunu biliyor musun? Hemen bu bilgiyi de vereyim. Hani bu akla gelen şeylerden bir tanesiydi. Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildiği söylendi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyallerin geri getirildiğini açıkladı arkadaşlar.
1: Evet.
0: Yani bir hamle yapılmış ama
1: sonra bu yalanlandı ama biliyorsun değil mi? Sonra bunu yalanladılar diye biliyorum ben.
0: Bu duyurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Başsavcılığımız tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Riva tesislerindeki var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır denildi sonra da.
1: Evet. Ya o yüzden diyorum yani sonunda açıklamayı...
0: Biz yaptırmadık öyle bir şey diyor.
1: Biz öyle bir şey yapmadık.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Biri silindi diyor. Sonra birileri gönderiliyor. Biz emniyetten geliyoruz diyor. Emniyetten mi gelmiyorlar acaba? Biz geri aldık onları diyor.
1: Vallahi bilmiyorum. Çok enteresan işler oluyor ama Şimdi zaten federasyonda da istifalar ardı sıra gelmeye başladı. Herhalde 5 tane yönetim kurulu üyesi istifa etti. Kurullardan istifa edenler var. Dolayısıyla dün gece

0: Niye şimdi istifa ediyorlar?
1: Vallahi bilmiyorum, şu anda başladı herhalde, sonra şeye doğru gidecek büyük ihtimalle. Artı sorulması gereken şu var. Mesela 448 tane yönetim yöneticilerin bahis nedeniyle sevk ettiler değil mi? Bahis oynadılar gerekçesiyle. Mesela neden bu o günü bekledi? Yani MHK olayının, MHK'deki soruşturmanın sürecinde federasyonun böyle bir şeyi direkt açıklaması da ayrı bir...

0: unutulmaz.
1: Şimdi şey unutuldu. Daha önceki bahislerden bir hatırlıyor musun kimseyi?
0: Yok.
1: Hatırlamıyorsun. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı gitsin isteğiyle beraber önümüzdeki iki hafta sonrasında oynanacak lig maçlarından sonra atanacak hakemlerden sonra ilk akla gelecek yine Ferhat Gündoğdu olacak. O unutulmaz yani.
0: Hiç üzülmem. Ferhat Gündoğdu bu saatten sonra istifa etmese daha iyi. Yani istifa etmese daha iyi. O görevin başında o koltukta oturamaz zaten. Ya yani onun şu aşamada atacağı hakemler bu şeyde hiçbir şekilde maç yönetmemesi gerekiyor. Yani bence yani gelecek MHK yönetimin de artık yabancı hakem mi?
1: Hiç kulağına geldi mi şu düşünülüyor falan diye. Abitoğlu geldi ilk. Mustafa Kamil.
0: Fırat Aydınus ismi gündemde.
1: Kim gündeme getirdi? Yani gündemde dediğim mesela sen mi gündeme getirdin? Ben mi gündeme getirdim?
0: Ben değil abi.
1: Hepimiz
0: ben
1: gündeme getiriyoruz zaten.
0: Fırat Aydınus ismi ciddi olarak konuşuluyor.
1: Fırat Aydınus'un şöyle bir isteği var. Beni de ifadeye çağırın diyor. O çünkü ifadeye çağrılmayanlardan.
0: Şöyle söyleyeyim. Vahap
1: görevde değil ya çünkü.
0: Deniz Ateş.
1: Vahap Beyaz da diyor.
0: Beyaz. Mesela onunla ilgili bir bilgi vereyim.
1: Bak, beni bu, diyor tribünlerde diyor şeylere koydunuz diyor.
0: Bu basında yer almadı onu söyleyeyim.
1: Tezahüratlarda varım
0: Vahap
1: diyor.
0: Beyaz aslında Sayın Erkoç'un başkanlığı döneminde bununla ilgili hakemlerde MHK yönetiminde olan ve hakem işte hakemlerle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. Sonra bu Sayın Ali Koç'un Sayın Ali Koç'la temasa geçiliyor ve Sayın Ali Koç diyor ki gel bunu Kulüpler Birliği toplantısında anlat. Ve Sayın Vahap Beyaz'ı İstanbul'a getiriyorlar ve Kulüpler Birliği toplantısında bu MHK'de yaşanan olayları işte hakemler hakem konusunda bu atamalarda işte belgelerle ilgili bildiklerini Kulüpler Birliği toplantısında başkanların da Sayın Ali Koç da o süreçte Kulüpler Birliği başkanıydı. O orada anlatıyor. Yani şimdi aslında bu bilinen bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu bunları bilmesine rağmen halen bugüne kadar mesela savcılık harekete geçene kadar neden şey yapmadı? Yani bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ya MHK'de bu kadar şey var. Adam var, diğer hakem işte şikayette bulunuyor. Savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Eski hakemler bunlarla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Deniz Ateş Bitner çıkıp açıklama yapıyor sosyal medyasından. Ya Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de ya ne oluyor acaba bir deyip bir denetleme şeyi mekanizması kurmadı mı acaba? Ya bunlar demek bilinen bir şey ama işte savcılık soruştu Sayın Akın Güldek'le beraber. Bunlar işte gün yüzüne çıktı. İşte ETS kayıtları, efendim yazışmalar, bunların hepsini bir araya getirdiğinde zaten şimdi
1: daha çok farklı şeyler çıkmış ben, ya böyle müstehcen görüntüler.
0: O çok daha iğrenç bir olay. O iğrenç ötesi bir olay.
1: Birbirine gönderilen videolar, orada indirilen filmler, bilmem neler neler.
0: Bu iğrenç bir olay yani. O çok daha şey çocuk yani şeyle ilgili.
1: Vallahi boğazımıza kadar batmışız bir kere onu söyleyeyim ama farkındaydık ya biz aslında batıyor olduğumuzu biliyorduk.
0: Bunu işte onu diyorum bunu.
1: Yani biri dal uzatsın diye bir bataklıktaydık hepimiz de yani hareket ettikçe de her sene biraz daha dibe çöküyorduk da.
0: Yani bunu çözmesi gereken kim? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kulüp başkanları bununla ilgili itirazlarda bulundu. Sayın Ali Koç'un 25 Eylül 2025 tarihinde yaptığı bir açıklama var. Alanyaspor maçı sonrası. Bu açıklama yani Sayın Ali Koç'un o zamanki açıklamasını dikkatle dinlediğinizde zaten bugün hakemlerin o hakem MHK yönetiminin ve MHK başkanı ve yönetimin suçlandığı maddelerin hepsini orada söylüyor. Manipülasyon diyor. İşte evrakta sahtecilik diyor. Ondan sonra hakemlerin puanlarının düşürülmesi, klasman düşürülmesi bunlarla ilgili konuşmalarda bulunuyor. Sayın Ali Koç o süreçte seçim sürecindeydi ve şeye gitti. Yani Ankara Dernekler Toplantısı vardı. Dernekler Toplantısı'na gitmeyip yarıda kestiler. Yani şey direkt maçtan sonra hemen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine gitti, ziyaret ettiler. Ve belki de seçimi kaybettiler. Yani o süreçte o ziyarette ama orada tüm çıplaklığıyla tüm gerçekleri açıkladı. Federasyon bunları biliyordu. Federasyon yönetimi bunları bilmesine rağmen bugüne kadar neden harekete geçmedi? Tamam adam istifa etmiyorsa MHK Başkanı istifa çağırırsın abi anlatırsın konuları. Gerekirse sen suç duyurusunda bulunsun MHK Başkanı ile ilgili. Ve dersin ki hacım ben bu MHK Başkanı'nın atadığı hakemlerle değil farklı yabancı hakem getirirsin. Müdahale edersin yani olaya. Yani şimdi bütün pislik ortaya döküldükten sonra ben geçmişe yönelik tüm maçlarda artık bu hakemlerin yönettiği maçların hepsinde bu MHK Başkanlığı ve yönetimin atadığı tüm hakemlerin yönettiği maçlarda yani gölge düşmüştür tüm maçlara.
1: Zamanında çok destek de verildi.

0: Tabii sen de camianın içindeki kıymetli isimlerden biri olduğun için hemen anında Ali Bey'in zamanında verdiği destek hatırlatılıyor.
1: Tamam,
0: İşte
1: doğru. Sayın Ali
0: sonra
1: Koç, Sayın Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısındaydı falan. İşte düzeltmeye çalışıyor diye bir ifadeler kullandı. Onu biliyorum. Yani
0: ya
1: orada
0: Fikret Orman dönemini de hatırlıyorum
1: evet.
0: ben. Hatta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı döneminde de pırlanta gibi çocuklar aslında falan deyip
1: Tabii.
0: hem Ferhat Gündoğdu hem de hakemler için o zaman bunları
1: ondan sonra
0: söyledi.
1: onları söyledi ama sürecin ardından yani o yaşananlardan sonrası yani bir tane de en son açıklamasına bakarım ben yani. En son açıklamasında tüm gerçekliği, tüm çıplaklığı ortaya koyuyor. Ya o zaman bazı şeyler söylendiği zaman insanlar Sayın Ali Koç söylediği için çok fazla
0: Küçük dilimi yutmuştum dediği olay neydi? Hatırlıyor musun?
1: tamam,
0: Öyle
1: hatırlamıyorum.
0: şeyler var ki küçük dilimi yuttum falan diye bir şey
1: Çünkü
0: yok mu?
1: yazışmalarla ilgili ifade bak yazışmalar bu HTS kayıtları yazışmalar WhatsApp yazışmalarından falan bahsetti Sayın Ali
0: Ne
1: Koç.
0: zaman bahsetmişti?
1: Şey Sayın Ali Koç yani şöyle söyleyeyim Alanya maçı sonrası.
0: 1,5 sene önce. Bir
1: Bir
0: sene
1: sene, bir
0: önce.
1: sene önce. Hani
0: Bir
1: sizin...
0: sene önce bilinen bir şeydi. Federasyon bilmiyor muydu bunları?
1: İşte federasyona belgeleri sundum dedi. Belgeleri sunduk dedi. Bilgileri sunduk dedi. Bildiklerimizi anlattık
0: Hamleyi
1: dedi.
0: Federasyon değil Adalet Bakanlığı mı yaptı en
1: Hamleyi
0: sonunda?
1: Adalet Bakanlığı yaptı. Onu bekledi arada federasyon. Zaten büyük bir sıkıntı var ki federasyonda peşi sıra istifalar geliyor. Ve
0: Bak kumpas olaylarında şöyle bir şey öğrendim ben. Ben seninle ilgili bir şey buluyorum ya. Ama bilmiyorum ki senin de elinde benimle ilgili bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: O yüzden kimse kıpırdayamıyor.
1: Herkes şey diyor.
0: Anladın mı? Ben
1: Doğru.
0: diyorum ki İrfan'la ilgili şu diyorum. Oğlum manyak mısın? İrfan'da ben gördüm. Seninle ilgili şunlar var diyorlar. Böyle herkes oturduğu yerde duruyor.
1: Kimse birbirine bir şey
0: Ne
1: yapmıyor.
0: yapıp
1: Yani.
0: yapamıyor?
1: Abi o zaman temiz insanları getireceksin oraya. Arkada bagajı dolu olan insanlar olmayacak. Gelecek
0: Herkesin
1: temiz.
0: heybesi,
1: Bizim.
0: cepleri, bagajı, kasası, her şeyi dolu İrfancığım.
1: Benimki boş falan
0: Ne
1: diyor.
0: alakası? Esat olan bize oluyor
1: Ha bu
0: şey.
1: arada
0: Ya ben şeyi demin
1: bu
0: dedim
1: arada
0: ki
1: benimle ilgili bir gelişmeyi de söyleyeyim. Bu arkadaşlar yani dinleyenler için. Bugünden
0: ben
1: itibaren
0: konuyu açmadım da
1: dünden itibaren Sözcü Gazetesi ile yollarımızı
0: kaç
1: ayırdık.
0: yıl sonra?
1: 17 yıl 2 ay 17 yıl 14 gün sonra.
0: 17 yıl
1: Yani 17 yıl 1
0: 14
1: ay 14 gün sonra işte.
0: gün.
1: Sözcü Gazetesi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonra bakalım artık kariyer şeyde yeni bir sayfa açma zamanı.
0: Var mı yakın bir zamanda evet hazırlıkları yapıyorum dediğim bir şey bekleyin
1: Ya
0: dediğin
1: beklemek lazım. Bir iki gün daha görmek
0: hayırlısı
1: lazım.
0: olsun
1: Ama bu saatten sonra Sözcü Gazetesi'ne çıkan bir haber olursa benden
0: benle
1: kaynaklı
0: ilgili
1: benle
0: değil
1: ilgili
0: diyorsun
1: değil.
0: Fenerbahçe ile ilgili
1: Çünkü abi
0: zaten
1: ben
0: imza taşımıyor artık ben hani çoğunlukla çoğu gazeteyi alıp bakarım biliyorsun hala da ama hayırlısı olsun senin için.
1: bence de hayırlısı olur ya inşallah.
0: Ya
1: Öyle
0: bu
1: diyeyim.
0: zamana kadar bir yani çok suçlandın. Doğru haber yaptığın için de suçlandın. Konuşmaman gerektiği şeyler için konuştuğun için de suçlandın. Ama hiçbir zaman ne kadar yönetim değişse de Şikriniar diyor ya 3 senedir buradayım işte 3 yönetim 3 başkan 5 tane teknik adam gördüm. Sen neler gördün? Ama hiçbiriyle kötü olmadın. Bir kere buradan dolayı tebrik ediyorum
1: Allah
0: seni.
1: razı olsun. Yani şöyle
0: Yani
1: söyleyeyim.
0: şey de hani ben bir Metin Aşık dönemi var mıydın?
1: Yoktu. Ben
0: Yoktun değil mi mesela?
1: Sayın
0: Hani
1: Aziz Yıldırım dönemiyle başladım.
0: Ali Şen döneminde de yoktun.
1: Yoktum. O zaman
0: Sonlara
1: üniversitede
0: sonlara
1: denk
0: denk geliyordun.
1: tabii. Ben Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle başlayıp sonu da Sayın Aziz Yıldırım
0: 30
1: dönemiyle
0: küsür yıldır takip ediyorsun.
1: tabii.
0: Neredeyse.
1: İşte hayırlısı olsun diyelim. Bu saatten sonra işte başka mecralara bakacağız.
0: Hayırlısı olsun. Tabii gazete mi kaldı artık İrfancım diyen de çıkabilir. Vallahi o kadar
1: Ya
0: emek
1: şöyle
0: veriyordu ki
1: söyleyeyim.
0: elinde sürekli noter gibi ben noterden daha fazla yazı yazan insan gördüm. İrfan 25'te arkadaşlar. Sürekli olarak böyle tık tık tık tık tık. İrfan ne yapıyorsun diyorum. Hoş geldin diyor. Görmüyor bile ne yaşanıyor bilmiyor bile etrafında.
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında tabii insan 17 yıl 2 ay şey olduktan sonra bir boşlukta hissediyor. Dediğim
0: Tabii.
1: gibi az önce hep haber yazıyorsun ya. Bir iki gündür falan gündem atmıyorum gazeteye. Lan bir şey oluyor çok
0: Vallahi
1: şey.
0: dizüstü bilgisayarı laptopu falan uzvu gibiydi ya.
1: Ondan
0: Onsuz yaşayamıyordu yani.
1: yani şöyle söyleyeyim. Kurumumu en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani en azından bu
0: Şüphemiz yok.
1: şey içerisinde gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde oradan ayrıldım.
0: Bak sana 5 dakika sonra ne mesajı gelecek ondan biliyor musun? Twitter, kaç yıl oldu dedin sen? 17 yıl 14 ay bilmem kaç dedin ya, tazminatını hesaplayacaklar şimdi.
1: Tazminatı hesapladı.
0: Bak dinleyici hesaplayacak abi, asgari ücretten alsan yok, 17 falan diye. Yani onu hesaplayacaklar, bu onu alsan bir tık üstüne alsan bir tık üstüne.

0: alsan sen en azından bunu alıyorsun.
1: Ya şey olarak güzel işte, güzel bir şekilde dün itibariyle yollarımızı ayırdık.
2: Hayırlısı olsun.
1: Ama şu var, ben aslında şeyde X Twitter adresinde paylaştım yolların ayrılacağını, hani mesaj attım. İlk önce şey zannettim, ama insanlar olumsuz yazanlar da çok olur diye. Çünkü biliyorsun sosyal medyada çok bazen linç yiyordu.
3: Tabii canım.
1: Yani oradaki insanların bile hep düzgün bir şekilde ifade kullanması beni çok mutlu etti. Yani meslek büyüklerimden Uğur Dündar aradı. Oraya mesaj da atmış. Yani eski yöneticilerden arayanlar oldu. Ondan sonra mevcut yönetimden arayanlar oldu.
0: Ya ne kadar ismi sözcü de olsa kimsenin sözcüsü olmadığın için seni tebrik ediyorum kardeşim.
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi onu söyleyeyim ya.
1: Yani,
0: ha bu arada şunu da açık açık söyledi. Kimsenin sözcüsü değil. Aziz Başkan'a daha yakınlığını, Aykut Hoca'yı daha çok sevdiğini hep dile getirdi. Evet. Yanlışım mı var?
1: Ama ben şöyle söyleyeyim. Evet, ben her zaman söylüyorum. Ben bunu 2018'den itibaren söylüyorum. Yani Sayın Aziz Yıldırım benim için çok farklıdır. Yani benim efsane başkan olarak değerlendiririm her zaman. Sayın Ali Koç'u da her zaman saygı ve sevgi şeyi içerisinde anarım. Yani onu da çok sevdiğim bir insandır. Diğer taraftan ben eleştirirsem de zaten dikkat ederseniz başkanlar da dahil işte diğer kulüp başkanı olsan sayın ifadesini mutlaka kullanırım. Yani unutmamaya özen gösteririm. Yani
0: sen istifa mı ettin?
1: İstifa etmedim, ben ayrıldım.
0: Öyle söylüyorlar şimdi, istifa eden birini duyunca şaşırdım diyor. İrfan istifa mı etti? Nasıl oluyor? Türkiye'de istifa yok ki diye yazıyorlar.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim. Ama istifa etmiyorsun da her gün kendini şey yapıyorsun. Yani bugün olmazsa yarın olacaktı. Ya diyelim ki bu sene olmazsa başka bir sene olacaktı. Medya sektörü böyle arkadaşlar. Yani şey göre değişiyorsun. Yine. Geleceğe yönelik çok fazla plan yapamıyorsun. Ben yine 17 yıl 2 ay bir yerde çok fazla durdum. Bu gazetenin en eski elemanlardan bir tanesi bendim ya.
0: Doğru.
1: Genel yayın yönetmeninden daha eskiydim, öyle söyleyeyim yani. Mevcut genel yayın yönetmeninden.
0: O kadar fındıkta kalmayacaktın işte o zaman, bak gördün mü? Mesaj. Fındıkta fazla kaldın herhalde, ondan boş kaldı yerin bir anda diye. Bak senin yerine birini getirdiler diye yazmış ya. İnsanlar nelere dikkat ediyorlar ya.
1: Fındığa kaç senedir gitmiyorum ya. Artık yaşlandık abi. Bela arası
0: abi
1: falan.
0: Abi Allah aşkına sigorta, brüt, neyse hesaplayalım hepsini diye. Bak işimiz gücümüz yok diye İrfan'ın ne kadar alacağını.
1: İyi tazminat aldım aslında. Beklentimden daha düşük ama. Yani avukata sorsam da daha yüksek alman gerekiyor dediler, ama bakalım yani. Ayrıca işte. Ara bulucuya gidip konuşacağız.
0: İrfan salağa yatma. Dodo diyor ki tazminat falan diyor. Çökmeye çalışıyor sana diyor. Ya neyi belli ediyorsunuz her şey? Bütün büyüyü bozdunuz be. İrfan sana tek tavsiyem fon alma diye yazmışlar. Hani toplu bir para geçti eline, bunu daha fazla nasıl yapabilirim diyenlerden uzak dur. Seni fondan daha çok kazandırırım, Bitcoin'den böyle yaparım diyenlerden uzak dur.
1: Şey yapayım, BIST 30 hisseleri almak lazım. Bu aralar düşük yani. Bu yatırım tavsiyesi değildir falan diyorlar ya.
0: İyi günler, ben avukatım, İrfan'ın telefonunu istiyorum demiş. Bak alırım parayı diyor. Tam hesap yapıyordum, niye söyledin Doğan abi demiş, güzel. Doğan Gündoğdu da ayrılmış Sözcü'den. Öyle
1: evet,
0: duydum.
1: Doğan diyor. Ayrıldı, ben ayrıldım, Alper Mert ayrıldı. Üçümüz ayrıldık.
0: Spor servisini mi kapatıyor?
1: Muhabir çalışıyor. Sadece Galatasaray muhabiri kaldı.
0: Sadece muhabir mi kaldı?
1: Yok, muhabirler
0: devam şey ediyor.
1: Devam etmiyor yani. Diğerleri
0: şey. Hem muhabirler bitti.
1: Evet evet.
0: Şeyler devam ediyor. Başka da bir şey, köşe yazısı var mıydı?
1: Köşesi de yok, köşe. Bir Erman Toroğlu yazıyor işte.
0: Erman Toroğlu mu yazıyor?
1: Abi Erman.
0: Ercan abi yazıyordu.
1: Ercan abi Beşiktaş'ı yazıyor. Doğru, Erman Toroğlu.
0: Ercan Taner yazıyor ara ara. Tabii. Hatırlıyorum. Bir de Erman Toroğlu yazıyor. Erman Toroğlu da tabii gündemdeki isimler. Hani onlar aslında çok şey biliyorlar denilen kişiler ama bir türlü söylemiyorlar. Belki kişiler değiştikçe söylemler farklı hale gelebilir diye düşünüyor musun? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu aslında kriptolar, kara kutular, çok şey biliyorlar
1: abi
0: ama.
1: Sonuçta hakem camiasından geliyorlar. Ya o hakem camiası da medya sektörü gibi, dedikodu kazadı gibi orada da canım. Yani ve dolayısıyla eski hakemlerin konuyla ilgili birçok bilgiye hakim olduklarını söyleyebilirim. Az önce söyledim, Deniz Ateş Bitner yani YouTube şey X adresinden paylaşımlar, videolar paylaştı. İşte
0: ifadeye de çağrıldı.
1: Tabii tanık olarak ifadeye çağrıldı. Vahap Beyaz'ın açıklamaları var, tanık olarak ifadeye çağrıldı.

0: Ayrıldı.
1: Bünyamin Gezer diyor, Dünya Fırat Aydınus bir şeyler söylüyor. Yani Mustafa Çulcu Aspor'da yorum yapıyor
0: ve dedim ki bu hakem camiasındaki ki aslında yaşananları bence eski hakemlerin birçoğu, yani iyi elit düzeyde hakemlik yapmış olan ve sonra ayrılan isimlerin birçoğu zaten biliyor. Bu aslında hepsini söylüyorlardı. İşte klasman düşürme, haksız olarak klasman düşürme, hakemlerin puanının düşük olmasına rağmen yükseltilmesi, müdahale edilmesi, hakemlere mobbing yapılması. Bunu eski hakemlerin hepsi söylüyor.
1: Yıllardır bu işin içinde olup da onun sonrasında tabii belli de bir güce sahip. Ben sadece tabii 3 senedir tanıyorum kendisini. Ben Sabri Ugan'dan sonra TGRT Haber'e başladım ya programda.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Gani rahmet eylesin. Ömer Faruk Ünal da yıllardır hakem camiasını yakından takip eden
0: Ömer abi de biliyor zaten.
1: Biri de şimdi Ömer abinin, ama şimdi ben 3 yıldır tanıyorum. Onun şikayetlerine bakıyorum ve birebir konuşmalarımızda da nasıl bir güce sahip olduğunu anlam veremediği bir Ferhat Gündoğdu durumu söz konusuydu. Yani bu 8 Mart operasyonunda görevden alınan hakemler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar ve diğer hakemlerle ilgili olarak tabii bunların aslında aranacağını, çok büyük sıkıntıların bizi beklediğini falan dile getiriyordu 3 senedir.
0: Ama işte orada da artık nasıl bir inandırıcı şey yaptılar ki?
1: Ya en son şunu söyledi. Türkiye'de bana 3 tane güçlü isim söyledi. İçlerinden bir tanesi Ferhat Gündoğdu. Hani koltuğundan alınamaz dediğin 3 isimden biri Ferhat Gündoğdu.
0: Alınamıyor işte. Adam gitmiyor abi.
1: Derim diyordu mesela. Doğru, gerçekten doğru, öyleydi yani. Çünkü gitmiyor. Ali Koç alamadı. Ertuğrul Doğan alamadı. Beşiktaş, Serdal şey, bunlar yeniler. Bir öncekiler de alamadı.
0: Acıdığım yerde işte bak değişti ortalık. Oraya bağladım ben de.
1: Şimdi taşlar.
0: Değil mi? Bak acıdığım geldi. Soruşturma şeyler oldu ve başlıyor artık devam eder. Dün güzeldi değil mi şey, Konya Filistin maçı.
1: Konya Filistin mücadelesi tabii o mücadele değil aslında, diğer mücadelenin dikkati çekilmek için yapılıyor. İşte Orta Doğu'da verilen bir mücadele tabii, var. Tabii. Konya'daki sadece teferruat, dikkat çekmek.
0: Çok müthiş. Şey
1: koreografiler falan çok güzel, güzeldi. Çok başarılı. Onu da hatırlatalım, söyleyelim. Tabii işin içinde çocuklar olunca çok daha farklı boyuta gidiyor konu. İster istemez. Yani burada adımın atılması gereken yerler maçlar mı? İşte futbolun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsun. Sanatın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun.
0: Çünkü niye?
1: O bağ kurabilecek başka bir şey yok.
0: Mesela İrlanda milli takımının, İsrail milli takımıyla yaptığı maçta İrlanda milli takımı futbolcularının verdiği
1: siyah
0: mesela,
1: bantla çıktığı, siyah bantla kafaları öne eğmeleri, maça yani çıkmama istekleri.
0: Şimdi bu ne biliyor musun? Aslında belli kesimler tarafından özellikle sosyal medyada çünkü onların etkisi daha fazla, karartma uygulanıyor. Yani insanlar belki kamuoyu, dünya kamuoyu bundan çok fazla şey değil ama bu spor müsabakalarında ki şeyler dikkati o yöne çekiyor. Ve aslında belki de bu böyle organizasyonlar işte protestolarla beraber o noktaya dikkatin çekilmesi bence önemli.
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Yeni bir saatin başlangıcını da yaptık. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların

0: 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizi

0: işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshuayi kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshuayi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshuayi 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshuayi nasıl bir oyuncu? Bitshuayi'nin en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshuayi'nin savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshuayi'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshuayi'yi Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshuayi geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshuayi'nin sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshuayi sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshuayi'nin Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshuayi Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Mutlu sabahlar, İrfan 25'te beraberiz. Gündeme dair konuları konuşuyoruz. Bu arada tabii kulüpler içerisinde neler olup bitiyor onu da şöyle bir gözden geçirelim. Zirve yarışında rakiplerin önceki yıllara göre daha çok puan kaybedeceğini belirtti İsmail Kartal. Bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantıda neler konuşuldu aslında birinci ağızdan öğrenmek lazım neredeyse. İrfan, neler oldu? Ama Fenerbahçe'de gündem deyince hemen loja krizi gene geldi. Üçüncü red cevabı geldi diye Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında biraz inatlaşmaya dönmüş gibi konu.
1: O sürecek gibi gözüküyor.
0: O da bayağı sürecekmiş gibi gözüküyor.
1: O herhalde sezon sonuna kadar devam eder bu loja süreci.
0: Bakacağız.
1: Yani ya da bir şekilde anlaşılması lazım artık. Hani bunun Fenerbahçe'nin sürekli yani daha böyle her şey yolunda giderken veya işte milli araya moralli bir şekilde girmişken tekrar bu sürecin tekrar gündeme getirilmesi yine tartışmaları da cami içerisinde beraberinde getiriyor. Bu çok şey.
0: Şimdi bir hedef koyduysan teknik direktör üzerinden yorumlayacağım sana. Bir değişim gördüm. Bu değişimin olması için bu kadar zaman beklenmesi gerekiyor muydu sorusunu da aklıma getiriyor. İsmailco diyor ki artık eve git dönemi bitmiştir. Ekibimle zamanımızın büyük bir bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır. Evine git dönemi bitti. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsini çalışmanın sonucu olarak görüyorum diyor. Topu kazanma süresini de düşürmeye çalışıyoruz diyor. Biz tamamen işimize odaklandık diyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, hoca da net bir şekilde yani oradaki sohbet toplantısında az sayıda gazeteci vardı davet edilen. Ve orada şunu gördüm. İsmail Hoca gerçekten o üzerindeki baskı tamamen azalmış. Mental olarak çok daha iyi bir İsmail Hoca gördüm. Rahattı. Konuşurken de çok rahattı. Aslında hani basın toplantılarına genellikle böyle daha gergin bir şekilde çıkıyor ama orada çok rahattı. Ve bence başkanla yaptığı konuşmanın ona çok pozitif yansıdığını.
0: Bir de bir hafta maç yapmayınca iyi geldi ona.
1: Tabii bir maç yansıdı. Tabii Eyüpspor maçında çok rahat bir galibiyet, farklı bir galibiyet. Rakiplerin puan kaybetmesi, milli araya Fenerbahçe moralli girmiş. O moralli aslında İsmail Hoca'nın da ve ekibinin de çok moralli olduğunu gördük. Hatta şey dedi, ben dedi milli aradan sonra işte bir iki gün kendime izin verdim, kavağa gittim. Tekneyle açıldım, balık tuttum dedi. Yani orada hoca biraz
0: Palamut'un son dönemine denk geldim
1: Palamut
0: diye.
1: Palamut tutmuştu. Dedik hangisini tuttunuz hocam dedi. Palamut dedi. Palamut tutmuş yani. Sen de orada yani çok rahatlamış biliyordum. Hoca şunu söylüyor. Biz hatta soru şu şekildeydi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi dedim Mali Genel Kurul'da. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorduklarında şunu söyledi. Ben dedi şampiyonlar, benim de şampiyonu inancım tam ve şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi. Hatta Şampiyonlar Ligi mi işte Süper Lig mi şampiyonluğu mu diye sordu. Dedi ki Süper Lig şampiyonluğu daha ön planda dedi. Ama dedi Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek yani ilk 16 içerisinde yer almakta hedefler arasında. Ama önceliğini tamamen Süper Lig şampiyonluğuna vermiş durumda. Diğer taraftan yani takımın omurgası olarak nitelendireceğimiz
0: Asensio, Kante,
1: Ederson, Brown, Semedo, Asensio, Kante, Genduzi'nin milli takıma gitmemesi onun bir avantaj oldu. Yani bir teknik gelişim bir avantaj. Onlarla evet. Beraber çalışıyor. Kante, Genduzi dinlenmiş. Bir din daha o yoğun
0: sakatlık yok. Mert Müldür haricinde yoğun, şu ana kadar.
1: Mert Müldür de şunu söyleyeyim. Mert Müldür de erken dönme ihtimali varmış. 4-5 hafta içerisinde sahalar dönecek. Aslında 6-8 hafta planlanıyordu menisküs operasyonu. Şu anda tedavisinin çok iyi bir operasyon geçirdiğini ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini.
0: Tabii burada Aziz Başkan'ın bir açıklaması da gündeme geliyor. Lukaku'yu siz 3-4 hafta sonra görün gibi bir açıklama yaptı genel kurulda. Evet. Ve tabii milli takıma gitmesi, orada sakatlık yaşamaması, Muriç'in milli takımdaki performansının da artması, ligde de iyi halde olması. Burada soru işareti İsmail Hoca'yı biraz kafayı karıştıracak ama gibi. Lukaku mu, Muriç mi?
1: Bazı maçlarda çift forvet. Hatta hoca onu da söyledi. Bilmiyorum o metinde var mıdır, yoktur herhalde Anadolu'sunda. geçti metinde. Bazı hatta soruyu soran bendim. Hocam dedim hani Lukaku'da forma girdiği zaman Vedat Muriç de işte çok formda. Ne düşünüyorsanız bir sistem değişimine gitme gibi ihtimal söz konusu olabilir mi dedi. Dedim. O da şey dedi. Bazı maçlarda çift forvetle oynayabiliriz. Yani maçın gidişatına göre çift forvetle dönüp bazı maçlarda işte Lukaku Vedat Muriç ikisini birlikte de oynatabiliriz ifadesini kullandı. Asensio'nun artık oynayabilecek düzeyde onu söyleyeyim. Asensio takımla birlikte çalışmalarını da sürdürüyor. Antrenmanların tamamında yer alıyor. Fiziksel olarak da gayet iyi durumda. Yarın değil mi maç? Ekim ayın yarın itibariyle Fenerbahçe Azerbaycan'ın Turan ekibiyle bir hazırlık maçı oynayacak. Bu hazırlık maçında Asensio'yu 2-11'de göreceğiz. Hoca dedi ki Asensio'yu 2-11'de. Dolayısıyla Asensio hani hazırlık maçında 2-11'de oynayacaksa
0: bundan sonraki bundan sistemde sonra yer alacak.
1: Rize maçında da 11'de oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii hocanın Greenwood'la ilgili sözleri de önemli. Greenwood'la ilgili şunu söyledi. Yani Greenwood biraz savunma anlamında ve zaafları var ama dedi. Kante Gendouzi ikilisi diyor. Kante Gendouzi ikilisi Greenwood'un savunma zaaflarını kapatıyorlar dedi. Her iki oyuncu da dedi. Onların görev yaptığında. Dolayısıyla işte Greenwood'un geriye gelmesi, zaman zaman işte geriye gelip pas

0: olması ve oradan oyunu hücum anlamında organizasyonu yapan oyuncu konumunda olmasında aslında hocanın istediğini söyleyemeli. Greenwood'dan farklı bir iş, görev vermiş hoca ona. Yani biraz daha serbest oynama, yani serbest rolde görev veriyor ve tabii burada da o oyuncuyu o göreve ikna etmek de aslında teknik heyet için önemli. Yani hocayla ilgili onu söyleyebilirim. Stoper transfer işte şey dedi, Opong'la ilgili transferin son günlerinde transfer ettik onu dedi, Opong'u. Ve dedi gelmek istemiyordu dedi ama dedi Jiku'yla konuştum dedi. Jiku'yu ikna etmesi için dedi onun Opong'la konuşmasını istediğini ve Jiku'yla konuştuktan sonra Opong'un Türkiye'ye geldiğini, Fenerbahçe'yi tercih ettiğini vurguladı. Ve eğer de Opong transferi olmasaydı elimizde 3 tane stoper kalacaktı. Şikrin, Yarake ve Yiğidefe dedi. Şu anda 4 stoperimiz var dedi. Yani orada da bir eksiklik var demeye getirdi. Yani devre arasında hoca şunu söyledi. Devre arasında şimdi bir transfer olacak mı? Hangi mevki olacak diye sorulduğunda bir mevki söylemedi. Neden bir mevki söylemedi? Bence şunu anladım. Israrla soruldu aslında. Birkaç defa soruldu. Çünkü mevcut kadroyla hoca mevcut kadroyla devre arasına kadar gidecek. Sayın Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede de
1: bu kadro kışa kadar yeter demiş.
0: Ya kışa kadar yeter bu cümle yok. Bu tabii başlık bu şekilde verilmiş ama yani bu kadro kışa kadar yeter şu var. Yani biz bu kadroyla devre
1: arasında bir transfer yaparız aslında
0: anlamına geliyor. Çünkü şunu söylüyor. Dedi ki yani devre arasında biz başkanla yani başkanla konuştuğumuzda başkanın Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a yani devre arasında istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz. Yani eksik mevkide istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz ifadesini kullanmış başkan. Zaten kendisi de onu söyledi. Anladığımız kadarıyla hoca orta sahaya bir transfer yapmak istiyor.
1: Şöyle kaldırayım.
0: Hoca transfer şöyle söyleyeyim. Hoca devre arasında bir transfer istiyor. Büyük ihtimalle orta saha mevki ne olacak? Yani her ne kadar mevki ismi söylemese de çünkü mevcut kadroyla devre arasına kadar devam edecek ve orada elindeki oyuncuların motivasyon düşmesini de istemediği için mevki ismi vermedi. Ama o bölgede orta saha bölgesinde Asensio ve İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansına gayet memnun olduğunu vurguladı. Aslında ondan da mesela İrfan Can Kahveci'den de 99 puanlık sezondaki hani Şimanski ileriye baskı yapmasını istiyor ya. Ondan mesela onu istemiş. O da diyor hani İrfan Can Kahveci gördünüz. Daha yani ileride baskı yapmaya çalışan bir İrfan Can Kahveci vardı dedi.
1: Yani baskı yapan ve yapmaya çalışan arasında büyük fark var aslında. Anladım, yani
0: evet ama ya yine Eyüpspor maçında bence iyi performans gösterdi.
1: Ama Eyüp'ün verdiği reaksiyon da burada biraz baz alınması lazım. Yani olabilir, çok o havaya girilmemesi gerektiğini de camianın içindeki herkes biliyor aslında.
0: Biliyor abi, o teknik yetten
1: ihtiyaç olan bir şeydi. Böyle bol galibiyetli, gollü bir
0: teknik yet de bunun farkında. Teknik yet de bunun farkında. Ama şu var. Eyüpspor karşısında tamam skor üstünlüğünü yakaladın. Ama Fenerbahçe mesela ne olur? 3-0, 4-0 yaparsın. Rorenti'ye çevirirsin. Ama 8-0 olduktan sonra da Fenerbahçe yine aynı arzuyla, aynı coşkuyla pozisyon bulma, gol bulmaya çalıştı. Hı hı. Yani dolayısıyla yani burada
1: çok da gol aslında da şey 8... ne derler? Fırsat da verdi Eyüp'e aslında.
0: Tabii ver, çok fazla şut imkanı verdi ama yani orada da her oyuncunun gol atmayı bir isteği falan vardı. O yüzden biraz oldu.
1: Orada biraz sistem dağıldı diyorsun. Tabii rahatlık yani, gelince.
0: Rahatlık da geldi. Ama dedim ki İsmail Hoca'nın özel oyuncular bazında baktığımızda Nene'yi mesela şey yapmış. Biraz gözden çıkardığını anladım ben, onu söyleyeyim. Nene yani hocam neden oynatmıyorsunuz diye sorulduğunda hani neden görev verilmiyor? Nene dedi ne yaptı dedi yani. Hani bugüne kadar oynadığı maçlarda nasıl bir performans sergiledi. Herhalde hoca onun
1: ne kadar oynadı ki?
0: Yani çok fazla İsmail oynamadı. Esasında sorusuz dedi. Sonra da söyleyeyim. Ben mesela dedi, ona dedi hani şey maçında
1: mesela kendi milli takımında oynadı mı Nene?
0: Şey Roma maçında son dakika verdi herhalde, bir top direkten mi dönür? Nene'nin şutu muydu o?
1: Yani görev verilince bir şeyler yapabileceğini sonra gösteriyor aslında.
0: Ondan sonra 11 dakika işte Beşiktaş derbisindeki o performansın yani sonradan oyuna dahil oldu biraz. Hiçbir şey işte sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda da biraz varlık gösteremeyince Nene'yi hoca biraz gözden çıkarmış, onu söyleyeyim. Hatta bence orada anladığım kadarıyla antrenman...
1: Bu biraz keremcilik mi diye yorumlanabilir.
0: Yok şöyle
1: söyleyeyim,
0: antrenman performansından da memnun değil herhalde, öyle gözüküyor. Çünkü antrenmanlarda da istediğini ondan o isteği arzuyu göremediği için bence gözden çıkardı. Mesela onunla ilgili bir örnek verirken şunu söyledi. Levent Mercan'la dedi ilk geldiğimde Archie Brown'u oynatmıyordum dedi. Orada doğru, ilk maçlarda Levent Mercan oynuyordu sol bekte. Ve Archie Brown Hatta hocam ben neden

0: oynamıyorum diye kendisine hocayla bir konuşma yapıyor. Hocam diyor, beni neden oynatmıyorsun diye hocayla konuşuyor. O da
1: birebir İsmail hocayla.
0: İsmail hocayla. Hocam neden beni oynatmıyorsun hani şeyde. O da diyor ki hani sen şu andaki performansını oynamak için yeterli görüyor musun diye karşı soruyor. Ve diyor eğer diyor yeterli performansı gösterirsen, onu görürsem antrenmanda, işte maça girdiğinde diyor, ben sana formayı veririm. Sonra diyor bu konuşmanın ardından antrenmanda baktım, yani taktik antrenmanlarda, çift kare maçlarda çok iyi performans sergiledi ve diyor, formayı ona verdim. Sonra iyi performans sergiledikten sonra diyor, artık formayı yani Arşi Buran kaptı diyor, yani formayı ben vermedim diyor, Arşi Buran formayı aldı ve de Arşi Buran'da da sonra onu söyledim diyor, yani evet diyor, bu formayı benim elimde, yani bu formayı ben veriyorum ama bu formayı sen aldın, ama bundan sonraki performansın düştüğü takdirde de bu formayı tekrar kaybedebilirsin, dolayısıyla her zaman iyi oynamak zorundasın.
1: Rekabet yani, her zaman çok kıymetlidir
0: mesela
1: tabii
0: orada,
1: ki.
0: Mesela orada işte biraz bunun işte Arşi Buran üzerinde bence Nene'ye de bir mesaj niteliği taşıyor, yani tamam Arşi Buran da oynamıyordu. Ama antrenmanlardaki performansı, işte oyuna girdikten sonraki performansıyla beraber formayı kaptı. Yani benim anladığım kadarıyla, yani hocayla yaptığım sohbet toplantısında devre arasında Fenerbahçe'nin iki tane oyuncuyla belki yollar ayrılacak. Yani bunlardan bir tanesinden ne olur? Bir tanesi Mimović olur. İki tane transfer yapacak. Onların ikisi de 23 aşağı 6 transfer olacak gibi gözüküyor. Bir tanesi orta saha olacak gibi gözüküyor. Yani orta saha kesin. Ama ondan sonraki transfer stoper mi olur? İhtiyaca göre kanat transferi mi olur, onu da bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan oyuncu bazında baktığımız zaman mesela Kante'de gerçekten çok Kante'nin hocanın değişmezlerinden bir tanesi. Onun performansından, Gendüz'ün performansından oldukça memnun. Hocalar şunu da gördük, biraz daha değişip yani birebir oyuncularla iletişim anlamında olması güzel hocanın. İlk aldığımız bilgilerden hani bunu çok fazla yapmadığı ifade ediyor sezon başında, ama bunun iletişim anlamında futbolcularla arasının çok iyi olması Fenerbahçe'nin özellikle Samandıra'daki olumlu hava dışarıya, sahaya da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan Oğuz Çetin'le arasında çok Oğuz Çetin'le çok iyi anlaştıklarını, iyi uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Çünkü Oğuz Çetin de Samandıra'da Samandıra'da zaten sürekli ve orada yaşanabilecek krizlerin, olası şeylerin önüne geçmeyi de başarıyorlar. Bundan sonraki süreç dediğim gibi Fenerbahçe adına olumlu yönde ilerliyor. Lukaku konusunda ise Lukaku'nun Belçika milli takımına gitmek aslında istemeyip, yani istemediği, yani Belçika milli takımına gitmeyip burada kalıp işte burada daha antrenmanla takımla birlikte çalışıp eksiklerini giderme anlamında daha iyi olacağını söylediğini ifade etti. Ama Belçika milli takımı teknik direktörünün Lukaku'yu bizzat arayarak milli takıma davet etmesi üzerine Lukaku'nun gittiğini, ancak Belçika milli takımında forma vermeyince, yani son maçta da hiç süre almadı. Dolayısıyla orada bir hoşnutsuzluk yaşadığı ve erken dönme ihtimalinin olduğunu, yani onu düşündüğünü kendisiyle konuştuğunda buraya erken dönebilir miyim şeklinde bir ifade kullandığını söyledi Sayın İsmail Kartal. Burada hani sohbet toplantısında genel anlamda hocanın mental durumunu çok iyi gördüm. Şampiyonluk inancının tam olduğunu görüyoruz. Az önce sen söyledin ya, yani sistemde bugüne kadar, yani şu anda aslında daha sezon başında da bunu yapıyordu İsmail Kartal. İşte duran top çalışmaları, işte diğer taraftan işte ileride baskı yapmaya çalışan, ama elinde o ilk başta şunu söyleyeyim, o ilk başta 99 puanlık sezondaki kadro gibi bir oyun anlayışı kurgulamak istedi belki, ama elindeki şu anki kadro o kadrodan farklı bir kadro, farklı profilde oyuncular var, daha teknik oyuncular var. Dolayısıyla İsmail Kartal da kendi şu andaki mevcut kadrodaki oyuncu kadrosuna göre bir oyunu şekillendirdiğini söyleyebilirim.
1: Tabii Asensio ilk akla geliyor. Bütün problemler çözülmüş gibi gözüküyor. Çünkü dokunuşu galiba başkan yaptı. Önce Asensio'yla. Sanki Ederson'la yapmış olduğu konuşmanın bir benzeri gibi. Asensio krizini Aziz Başkan olmasaydı kolay kolay çözemeyecekmiş gibi gözüküyordu Fenerbahçe.
0: Ya işte burada dediğim gibi hem Oğuz Çetin hem o Asensio konusunda burada teknik heyette belli konuda yardımcı olundu. Ve Asensio ile gerekli görüşmeler yapıldı. Asensio da şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini net bir şekilde dile getiriyor. Zaten oyuncu da artık takımla antrenmanlara tam anlamıyla katılıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Süreçle ilgili. Şimdi sadece tek eksiği maç kondisyonu. Şimdi maç kondisyonu eksiğini tamamladıktan sonra da Fenerbahçe'nin adına bence milli aradan sonraki yoğun periyotta çok önemli bir oyuncu olacak Fenerbahçe'den. Az önce Ederson dedin. Ederson'la ilgili de hoca Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, göreve geldiğinde işte ne düşünüyorsun, kalmayı düşünüyor musun şeklinde bir görüştüğünü, o da burada mutlu olduğunu, kalmak istediğini söylediğini vurguladı. Diğer taraftan Ederson'un kaleci antrenörü Haluk Hoca ile ilgili de bir değerlendirmede bulundu İsmail Hoca. Şimdi dedi Ederson çok iyi performans ortaya koyuyor. Daha önce dedi Mert Günok oynarken iyi performans sergiledi. Yani formda bir görüntü sergiledi sakatlanana kadar. Sonra Ederson kaleyi devraldı. O da çok iyi performans gösterdi dedi. Ama dedi kimse dedi Haluk Hoca ile ilgili hani bir şey söylemiyor. Ama tersi bir durum olsaydı belki Haluk Hoca çok fazla eleştirilecekti. Çünkü dedi, Haluk Hoca dedi kalecilerle dedi birebir ilgileniyor. Onlarla dedi ayrı toplantılar yapıyor, analizler yapıyor ve sosyal hayatında da birlikte zaman geçiriyorlar. Zaman zaman dışarı çıkıyorlar, birlikte yemek yediklerini vurguladı hoca. Dolayısıyla hani burada da Ederson'un form grafiğinin yükselmesinde kaleci antrenörü Haluk Hoca'nın da etkisinin olduğunu vurguladı. Tabii hocanın dediğim gibi mental anlamda daha artık o üzerindeki psikolojiyi atması geleceğe bence Fenerbahçe adına olumlu bakmamızın en önemli nedeni olacak gibi gözüküyor.
1: Bu arada tabii İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansları Nene'ye verseydi aslında bizim de görme şansımız olurdu diye söylüyor dinleyici.
0: Ama şöyle söyleyeyim aslında.
1: Hatta şu hatırlatmayı yapıyor. Eğer Osterwolde sakatlanmasaydı kimse forma şansı bulamazdı, o oynardı orada diye.
0: Ya şöyle söyleyeyim, oynatabilir dediğin doğru. Hatta ben hocaya şunu da soracaktım da sonra dedim hani şey olmasın. Hani hocam Nene zaten çok fazla forma şansı bulamadı ki diyecektim ama dedim sonra hani çok fazla gerek yok bu soruya. Ama
1: Yeşilburun Adaları'nı 3-1 mağlup ettikleri maçta
0: 2 gol attı.
1: Şov yaptı.
0: Evet 2 gol attı. İyi performans.
1: Doğru gelesin Nene.
0: İyi performans sergiledi. Yani şu var. Yani eğer Nene mini takımdaki performansını sahaya yansıtırsa, yani burada zaten kadroyu alıyor. Hoca ona biraz şans verir ve şans bulduğu maçlarda iyi performans sergiledi takdirde. Zaten formayı kendisi alır. Hoca vermez. Formayı alır. Yani ondan sonraki süreçte zaten hoca oynatmak zorunda kalır.
1: Ya ne kadar çırpınsan da biraz kafada silindiysen çok zor be İrfan. Ya bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani biraz Nene'yi silmiş gibi dediğin andan itibaren ben yani Ocak ayında gönderilecek isimler arasında desem sözleşmesi ve tazminat konusu hemen akla gelecek. Çünkü genel kurulda da Aziz Bey'in hep söyledikleri ona bu kadar para, şuna bu kadar para. Bak Şerifiler bilmem neler falan hep böyle maddi anlamda isimler üzerinden gidildi.
0: Yani Nene'nin şey var sakat, eğer geçen sezon sonunda kasık
1: mikrofonu çeksene.
0: Sezon sonunda kasık fıtığı operasyonu geçirmişti. Eğer kasık fıtığı operasyonu geçirmeseydi Nene'yi büyük ihtimalle iyi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe satabilirdi. Yani o sakatlığı nedeniyle Nene o şeyde gelen teklifler geride kaldı. Ama şimdi milli takımdaki performansını sürdürmesi halinde ben Nene ile ilgili devre arasında iyi bir teklif geleceğini düşünüyorum. Mimović'e bakıyorsun. Mimović de çok fazla forma şansı bulmuyor. Geçen maçta son Eyüp maçında kadroda yoktu Mimović. Herhangi bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Hatta Mert Mödür'ün sakatlığında en azından kadroda olmasını bekliyorduk Mimović'in. Hoca tercih etmedi. Ama Mimović'i bakıyoruz bugün Sırbistan'ın oynayacağı iki hazırlık maçında A milli takım kadrosuna dahil edildi Mimović. Yani Fenerbahçe'de forma şansı bulamıyor. Yani bu oyuncular belki kiralık olarak gidebilir. Kiralık olarak gönderip orada oynayacağı performansa göre ilerleyen dönemde bonservisiyle satabilir Fenerbahçe. Ama şimdi mecburen bir orta saha transferi yapmak istiyorsan bir oyuncuyu da yollarını ayırmak zorundasın. Hangi oyuncuyu da yollarını ayıracaksın? Şu anda elinde 4+4 kuralına uyan hangi oyuncular var? Opong var, Aşi Brown var, Mimović var, Nene var. 10 tane oyuncu içerisinde baktığın zaman hangiden gidecek? Ederson var.
1: Nene'nin bir de öyle bir artısı vardı.
0: Evet bak şimdi ama gelecek oyuncu da artı 23 olacak. 23 yaş altı olacak. Yani o kurala uyacak. Ya şimdi 10 oyuncuyu sayarsak Ederson'u mu göndereceksin? Yok gönderemezsin. Kante, Şikrinyar, Ake 3. Yani +4 Semedo 4. Kante, Gendouzi, Asensio.
1: Greenwood.
0: Greenwood. Lukaku. Vedat Lukaku. Şimdi bunlar 10. Yani bu 10 içerisinden yani bir transfer yapmak istiyorsan 10 içerisinden bir tanesini mi göndereceksin? Kimi göndereceksin? Yani orada o yüzden şu an

0: da artı
1: Peki,
0: 4 artı
1: Ake veya Şikrinyar muadili?
0: Obong işte.
1: İkisinin yerine de mi?
0: Ya ikisinin yerine de oraya bir tane işte 23 yaş altı Mimović veya Nene gönderirse bir tane orta saha bir tane stoper transferi yapabilir Fenerbahçe 23 yaş altı olarak. Veya hem gurbetçi bir Türk olarak değerlendirilebilir.
1: İhtimaller var diyorsun. Mutlaka hamleler yapılmıştır.
0: Yani çünkü bu şu var yani şimdi az önce söyledim 10 tane yabancı oyuncu hangisini göndereceksin ki devre arasında bir oyuncu transfer edebilirsin. Şimdi bazıları Semedo diyor ya Semedo mesela desene Semedo'yu sezon başında göndermiş olsaydın şu anda Mert Müdür'ün sakatlığında sağ bek oyuncun yoktu. Şimdi herkes Arda Okan Kurtulan diyor ama Arda Okan Kurtulan'ın gerçek mevki sağ bek değil ki. Göztepe'de üçlünün sağında oynayan adam yani. Ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Talişka'yı bile gönderirken Fenerbahçe zorunluluktan gönderdi. Yabancı kontenjanında yer olmadığı için gönderdi. Artı 14 kuralı olsaydı yabancı kontenjanında Talişka da kalabilirdi bu takım içerisinde. Yani Nene diyelim ki...
1: Hocaya kimse o soruyu soramadı değil mi?
0: Hangisine?
1: Ya hocam Freddy ve Talişka'yı gönderme konusunda kimse o soruyu soramadı. Soramaz şimdi bu dönem durumunda kimse soramaz abi.
0: Ya,
1: ya birebir de şöyle bir şey olur. Birebir konuşmada hocam hani... Bu ne kamera açık ne mikrofon açık ne yazacağım edeceğim. Hani birebir eğer sıcak bir diyaloğum varsa birbirimize
0: güveniriz. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı şeyler işte diyorum ya yani o sohbet toplantısı basın toplantısı değil sohbet toplantısı. Orada off the record bazı şeyler de konuşuldu ama bunlar orada basın mensupları arasında ve hoca arasında kaldı.
1: Ölene kadar mezara kadar gidecek.
0: Ha, bazı arkadaşlar bunu YouTube kanallarında söylerler mi bilmem ama ben söylemem açıkçası.
1: Yani, o söylemese bir yerlere bir şey gider elbette bir çıtlama durumu olur da zaten tahmin ediliyor ve biliniyor aslında.
0: Tabii.
1: Bu soruyu boşuna sormuyoruz. Biz de bir şeyleri tahmin ettiğimiz için soruyoruz. Ne kadar camiadan uzak olsak da yani, hocanın yüz ifadelerinden oyuncunun gidişine planlamalarda bir önceki konuşmasından bir sonraki konuşmasına bakınca zaten anlıyorsun ki her şeyi.
0: Aslında daha şey var. Neyse o şey yayından sonra söylerdi.
1: Tamam yayından sonra da bir bugün de yarın da anlatsan da bir şey fark etmiyor zaten. Tahmin ettiğimiz şeyin doğru olduğunu inandırıyor bizi. Hep birlikte bu konu genel anlamda bakıldığında ama tabii bu kadro Ocak ayına kadar yeterli olacaktır deniliyor İsmail Hoca tarafından. Milli arada Fenerbahçe'nin hocası Samandıra'da Can Bartu tesislerinde bir üs kuruyor. Ve ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Basın mensuplarıyla da bir araya gelip bir sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Biz de İrfan'la o sohbet toplantısında dışarıya verilecekleri ve içeride kalacakları konuşuyoruz.
0: Aslında yani. Birçok şeyi söyledim. Orada belki orada metinde yer almayan birçok şeyi de burada anlattım arkadaşlar. Evet. Zaten metinde yazılanların haricinde şeyler söylediğim var yani onu söyleyeyim.
1: Yani herkes iyi olmak zorunda. Burada iyi olmadığın sürece forma şansı bulamıyorsun diye düşünüldüğünde iyi olmadığını görüyorsun mesela bir maçta. İşte Kerem üzerinden hem milli takımda da konuşuluyor mesela Montella'nın bu ısrarı diye. İsmail Hoca'nın da bir Kerem ısrarı diye konuşulacak mesela.
0: Mesela şey var şeyi söyledi.
1: Ya da Barış Alper mesela, üzerinden hem Okan Hoca'nın hem şeyin
0: şimdi Montella'nın. Yani biliyorum Kerem, Oğuz Aydın şeyini mesela söyledi. Oğuz Aydın Eyüpspor maçında oynamayacağını anlayınca üzülmüş oyuncu. Onla yani hocam hani biraz tabii antrenmanlarda tabii 11 oynamayacağını anlayınca yüzü düşüyor. Hoca diyor ki ne oldu Oğuz diyor hani neden diyor hani mutsuzsun falan. Diyor ki hocam herhalde beni Eyüpspor maçında oynatmayacaksın diyor. Yani ilk 11 oynatmayacaksın. Evet doğru diyor. Seni ilk 11 oynatmayacağım diyor yani. Burada diyor daha Kerem'e şans tanıyacağım. Ondan sonra tabii ama diyor seni diyor sonradan oyuna sokacağım yani sonradan oyuna hamle oyuncusu olarak değerlendireceğim diyor. O da peki şeyi söylüyor diyor ki Beşiktaş derbisinde diyor sana şans tanıdım hani Kerem'i herhalde ilk 11 oynamamıştı Beşiktaş derbisinde. O derbide dedi yeterli performansı gösteremediği için mesela Kerem'i kesmiş Eyüpspor maçında Oğuz'u Eyüp maçında değerlendirmemiş. Hoca hani maç belki düşünüyor. Maça göre oyun planına göre yani rakibin durumuna göre de sistemi yani rakip bazı oyuncular değerlendiriyor. Ama Kerem performansına baktığın zaman Kerem'in performansı yeterli mi? Bence de yeterli değil. Hani Oğuz'un aslında biraz daha orada diye hak ettiğini söyleyebilirim.
1: Az önce telefonun çaldı ya. Ya bu insanlar bak dinleyiciler nasıl biliyor musun?
0: Dece.
1: Sözcüğüm aradı. tazminatını hesaplayanlar var.

0: var. En az 1.700, 1.800 almışsındır.
1: Daha
0: Bak
1: yüksek.
0: bir şey söyleyeceğim sana. Bak daha yükseğe geçtim. Burada brüt, kıdem, bilmem ne hepsi hesaplanmış. Ya ne kadar çok muhasebeci dinliyor bizi biliyor musun?
1: Bir şey söyleyeceğim. En yüksek kaç çıkmış?
0: Söyleyeceğim ben sana şimdi. Soyadın diyenler var. 25 diyen var. Boşuna mı 25 diyenler var?
1: Doğru diyor. Doğru.
0: Sana fon tavsiyesinde bulunanlar var. Tazminattan sonra. Yani neyse, bunlar tabii latifesi işin ama ben şunu söyleyeceğim.
1: Şikrin artık sadece açıklaması... fotogolde şey artık sadece diyor radyogoldeyim.
0: Evet. Şikrinyar açıklaması ve beraberinde oyuncuların mental anlamdaki tereddütleri benim merak ettiğim konu. İşte 3 yıldır buradayım. 3 başkan, 5 tane teknik adam değiştirdim.
1: Ama Şikrinyar açıklaması çok güzel değil mi ya?
0: Çok güzel. Tabii ki çok güzel de. Bak, ama mesela bu değişime rağmen formanın hakkını verme, aidiyet duygusu falan deyince akla ilk Şikrinyar geliyor.
1: Abi çok iyi ya.
0: Tamam, iyi de onun biraz da tabii diken üstünde oynuyor olması, takımı her an yalnız bırakacakmış, hamleleri biraz kontrolsüz, güç değildir durumu.
1: Her an kırmızı kart görecek bir diyorsun değil mi?
0: O bir, niye görmüyor bir şey tartışmaları falan geldi. Hepsi beraberinde geliyor. Bir taraftan da Kante üzerinden çok para konuşulmuyor mu? Mesela bu Kante'nin moralini bozmaz mı?
1: Şöyle
0: ya, Kante'nin bir türlü morali bozulmuyor mu?
1: Bak o konu da gündeme geldi. Şöyle söyleyeyim. Kante ile ilgili para konusu hangi, ne zaman konuştuk ilk? Yani Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında değil mi?
0: Ya daha öncesinde ya, de konuşuldu ama o konuşulan para değilmişten dolayı bir daha açıldı konu.
1: Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplansa bununla ilgili bir açıklama yaptı.
0: Hı-hı.
1: Kante'nin performansı arttı o açıklamadan sonra. Yani Kante... Belki de ben sana söyleyeyim, Kante'nin bu konularla ilgili bu ne söylendiğinde çok fazla dikkate aldığını düşünmüyorum ben yani. Kante
0: o taraklarda bezi yok diyebileceğim bir adam da.
1: Tabii Kante, hatta hocaya da soruyor. Kante'nin diyor o konuda şeyi yok diyor yani. Kante diyor, haberi bile yoktur diyor. Konuşuldum lan diyor yani. Kante çok şöyle söyleyeyim. Zaten sessiz, sakin. Sadece işine odaklanan bir yapıda bir futbolcu. Takım içerisinde de gerçekten sevilen bir isim. Yani bu noktada dediğim gibi aslında bu Kante'nin sorunu değil. Yani bu Kante bu kadar yüksek yıllık ücret alıyor. İşte imza parasıyla yıllık herhalde 16 milyon euro gibi bir ödeme yapacak bu sezon. Aslında konuşulan Kante'nin aldığı para değil. Veya Kante'nin futbolcuyla ilgili bir tartışma söz konusu değil. Zaten Sayın Aziz'in bunu vurguladı. Bizde de Kante'nin şeyini, futbolcunu...
0: Sen mikrofona dönsene biraz. Mikrofon kalsın öyle de.
1: Kante'nin futbolcunu bizde de tartışmıyoruz. Kante'ye 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar maliyetle transfer edilmesine karşıyız. Çünkü sen Kante'yi transfer ederken 15 milyon euroya enneşeyi de veriyorsun. Aslında bir sezon önce Sayın Ali Koç döneminde 35 milyon euroluk bonus şeyi teklifi kabul etmedi. Sen 15 onu veriyorsun. Üzerine Kante'ye imza parası, yıllık ücret, yani yıllık onlarla beraber 16-17 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyorsun. 15-16 yani imza parası da dahil olmak üzere. Bu çok ciddi rakamlar. Ve 6 ay sonra bu oyuncunun sözleşmesi bitecek. Yani bunu söylüyor. Aslında burada şu var. Çok fazla harcama yapıldığını vurgulamak istedi Sayın Aziz'in. Yoksa Kante üzerinden değil. Yani orada şeyi de söyledi mesela. Kaç tane futbolcu saydı? Bu oyuncuların hepsine dedi... Pazartesi ödemelerini yapacağız dedi. Gönderilen oyuncular da var arasında. Amrabat var, Szymański var, Diego Carlos var, Çağlar var, Cengiz var, bilmem ne var. Bunların toplamı da 21 milyon euro gibi mali genel kurda bu rakamda bir para ödeyeceklerini dile getirdi. Yani aslında şey var, işte diyor ki Amrabat'a biz daha 8 ödeyeceğiz. Yani adamın şeyi var, bonservis taksidi var halen devam eden.
0: Bizim ne var? Musrati var bizde mesela. Sürekli para ödüyoruz. Hala da ödenecek paralar falan çıkıyor ama... Gurbetten oyuncu bulmak mı diye bir soru işareti yollanmış. Yani yok mu ülkede oyuncu diye
1: aslında
0: soruluyor.
1: Aslında ben şunu söyleyeyim. Ben mesela altyapıda Kamil Efe Üregen var. Ondan sonra Alaaddin...
0: Ama şimdi senin şampiyonluk hedefindeyken de burada altyapıdan da bir oyuncu getirdiğinde elde kalırsın.
1: Abi ben şunu söyleyeyim ya. Alaaddin Ekici'yi mesela abi al onu ya. Alt kadroda dursun. Yedek alsın. Son 5 dakika hazırlık maçı.
0: Kime? Greenwood'un yerine mi oynayacak?
1: Hayır oğlum, hadi forvet ya adam.
0: Ya tamam, kimin? Lukaku'nun yerine mi? Lukaku oynayamıyor.
1: Abi, şöyle söyleyeyim. At son 5 dakika 10 dakika yani. Bu oyuncuları da al oynat yani. O yüzden diyorum ya. Mesela
0: bir
1: şey,
0: de
1: Alaaddin Ekici
0: aynı zamanda sağ açıkta oynuyor.
1: Sağ açıkta oynuyor, forvet aslında. Yani şu var. Yani bu oyuncular da şans tanıman lazım. Sonra diyorlar ki Arda Okan Kurtulan'ı transfer etsin Fenerbahçe. Arda Okan...
0: Zaman zaman stoper, zaman zaman ön libero oynayan Atakan Karazor.
1: O da
0: Stuttgart'tan çok fazla Fenerbahçe'ye tavsiye edilen bir oyuncu.
1: Bir ara ismi gündeme geldi. Mert Kömürcü mü? Mert Kömür diye bir tane oyuncu. Evet. O da var.
0: O da yurt dışında.
1: Orta saha, o da mesela gündeme gelen isimler. Andre Fenerbahçe'nin Brezilya'dan.
0: Gurbetçi dediğin oyuncu o mu? Bu arada piyasa değeri de bildiğim kadarıyla 8-7-8 civarında.
1: Andre var.
0: Atakan'ın.
1: Tabii Andre var. Ondan sonra şey var. Kızıl Yıldız'dan 18 yaşındaki oyuncu var. Unuttum ismini. Orta saha oyuncusu. O bir ara Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
0: Senin bir iyi 8 numaraya ihtiyacın yok mu? Yani bir Asensio yerine bir oyuncuya ihtiyacın yok mu? Bütün her şeyi Asensio çözebilecek.
1: Demedim. Asensio yerine dediğin zaman kriz çıkıyor.
0: Ya Asensio söyledim. Yerine dediğim o olmazsa hiç olmazsa diye. Şimdi o ya. Kriz çözülmüş gibi gözüküyor da.
1: Yani Asensio'nun şöyle söyleyeyim. Yani 8 numara transferi yapılacak. Net bir şekilde orta sahaya.
0: Yani ona ihtiyacın yok mu senin? 8
1: ben
0: değil de.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Fred'in ilk geldiği İsmail Kartal'ın oyuncu profili ne biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Ya Fred'in geldiği 8 numara ilk geldiği dönemdeki.
0: Ama gol katkısı da yapabilecek.
1: Ya da Şimanski gibi bir 10 numara. Tamam. Anladın mı? Şimanski ne yapıyordu? Öne baskı yapıyordu. Sağa koşuyordu. Sola koşuyordu.
0: En son kale çizgisinden top çıkartıyordu.
1: Ondan sonra yani orada rakip savunmaya öyle bir baskı yapıyordu ki kanat oyuncular da çok rahatlatıyordu orada. Ama işte Fenerbahçe taraftarı Şimanski ilk yarıda çok gol attı, ikinci yarıda durdu diye tepki gösterdi. Ama evet. Şimanski orada aslında oyun rakip şeyinde çok fazla koşuyor.
0: Elbette şey
1: bu arkadaki diye. Mesela şimdi hoca şöyle söylüyor ya, mesela Greenwood'un açıklarını kim kapatıyor? Kante Gündoğan. Orada önde koşan bir 10 numara mevkinde bir oyuncu olsa hani öyle baskı plas. Greenwood'un da bu sefer hücum anlamında daha etkili olacak. O geriye gelmeyecek çok fazla belki. Hatta Greenwood'a şey sordular. 10 numara neden 10 numara? Hani bazı maçlarda 10 numara görevlendirebilirsiniz diye. Ama dedi 10 numara mevkiinde diyor. Görevlendirdiğimiz takdirde merkezden bu sefer diyor çok çabuk kırılırız. Hatta
0: kesici özelliği yok. Çünkü.
1: Tabii çok fazla kırılırız. O yüzden de 10 numara mevkiinde yani değerlendirmediniz.
0: Yani söyledim. Onun oraya çekilmesi Gündüz'ü ve Kante'yi daha çok yoracak.
1: Zaten Kante Gündüz'ü sağda oynadığı zaman dikkat et, Kante genellikle sağ tarafa gidiyor, bu Greenwood'un boşluğunu kapatıyor zaten. Kante Gündüz'ü zaman zaman şey yapıyorlar. Yani o yüzden onlara
0: sonra oraya destek Kerem tarafından ya da Oğuz tarafından verilmeye çalışınca kanattaki aksaklıklar
1: tabii, başlıyor falan.
0: Herkes yani mevkisini kaybedince de sistem bozuluyor. Çarklar
1: hoca,
0: dönmeyince.
1: Hoca o yüzden de 10 numarayı, hatta Greenwood'un eski takımında 10 numara oynadığı bazı maçlarda hocasının bu konudaki serzenişini de sohbet toplantısında dile getirdi.
0: Bu arada tabii federasyon çalışıyor. Enteresan şekilde bu kadar sıkıntı yaşanırken ya da abi, daha önce belirlendi 12, diye.
1: 12'ye çıkmış idareci bak. Yani şu anda yönetim kurulu ve
0: federasyondan kurulu... 12 idareci istifa etti. Yani peş peşe geliyor. Artık çorap söküğü gibi yönetim kurulu ve diğer kurullarda üst üste istifalar yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Tabii bir de buranın yeni bir oluşumu söz konusu. Burada kim devreye girecek? Bu arada başkan hala da 12 kişi istifa etmiş. Başkandan bir açıklama yok. Bugün gelir mi?
1: Başkandan istifa bekliyorum ben aslında normalde.
0: Yani başkandan bir açıklama yok derken başkan ben de yokum demesini bekliyor zaten herkes de.
1: Vallahi ben de bekliyorum da işte. Bilmiyorum, başkandan herhalde bir açıklama gelir. Şimdi diğer taraftan şimdi kulisler içerisinde artık başladı başkanlık çalışmaları, söyleyeyim sana yani. İsimler geçmeye başladı.
0: Kimin ismini duydun?
1: Ben Mustafa Eröğüt isminin çok ciddi olarak...
0: Çok fazla konuşuldu, biliniyor zaten.
1: Çok ciddi ama öyle söyleyeyim yani. Yani
0: bu arada
1: ciddi.
0: Bu aralar konuşmaya başladıysa Sayın Gümüşdağ, zaten Mustafa Eröğüt geliyor mesajını aldım ben.
1: Yani
0: ama zaten ilk defa gündeme gelen biri
1: değil. Bir önceki seçimde de gelmişti ama bu kez çok daha ciddi olarak ismi geçiyor Mustafa Eröğüt'ün.
0: Başakşehir Spor Kulübü'nün CEO'su. Aynı zamanda Mehmet Ali Aydınlar'ın da damadı.
1: Hatta şöyle söyleyeyim, Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesinde, başkan seçim çekilmesinde bunun önemli rol üstlendi yani. Yani bir sonraki.
0: Çünkü damadım federasyonun başına gelirse ben de Fenerbahçe'nin başında olmayımı öngördüğü için.
1: Yani olma ihtimali yani
0: çekilme sebeplerinden bir tanesi.
1: Evet, bir tanesi o oldu ifade ediliyor yani, iddia ediliyor.
0: Bu arada biliyorsun bir Süper Kupamız var. Eskiden Türkiye Kupası'nı ve şampiyonluğu alan takımlar oynuyordu. Şimdi bir de finalistlerde eklendi.
1: İlk şampiyon, ilk şampiyonu Fenerbahçe biliyorsun onu.
0: Evet, hatırlatmaya yapmış.
1: İlklerin takımı Fenerbahçe.
0: İşte bundan 15 sene önce falan.
1: Dün 15 sene diyordu, geçen sene.
0: Ben şeyi hatırlıyorum, İzmir'deki

0: kupayı Başakşehir'le oynanan maçı.
1: Kim? Fenerbahçe'nin mi?
0: Kupa aldığı kupayı. Süper Kupa değil miydi o?
1: Evet, Süper Kupa.
0: Maç dedim mi? Yarı finalde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la

0: oynattığında daha lig hazır olmuyor. O zaman tam şey olmuyor. Daha transferler yapılamıyor. Şimdi işte boşluk olmasın diye.
1: Ya futbolcun abi şey.
0: Lig arasında 4-5 Ocak'ta yarı final maçları, finalde 9 Ocak Cumartesi günü.
1: Neyse, bu seneyi de alır inşallah Fenerbahçe. Yaşam şey Süper Kupayı. Üst üste 2. Güzel.
0: Süper Kupayı hedef yapma şu an. Sen şampiyonluk yap.
1: Bizim lig şampiyonluğu hedef.
0: Süper Lig'de gidelim.
1: Size verelim Süper Kupayı.
0: Yokum ki, nereye vereceğim?
1: Yok musun sen?
0: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya.
1: Tamam.
0: Süper Kupa maçı.
1: Galatasaray Konya ile oynar. Biz Fenerbahçe Trabzon'da oynarız. Kura çekimde öyle çıkar. Ben sana söyleyeyim yani.
0: Maç programı belli oldu. Yarı finalde Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Konya ile 4-5 Ocak'ta karşı karşıya.
1: Valla ben maç programını bilmiyordum. Harbiden bir bak.
0: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya maçları oynar.
1: Sıralamaya göre mi belirleniyor bu hocam?
0: Evet.
1: Galatasaray'a bak, yine Konya ile oynuyor. Biz yine Fenerbahçe Trabzon arkadaş ya.
0: Oradan oraya bağlı diyor.
1: Ya böyle olamaz ya.
0: Bu 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak PPDK'ya sevk edildi ya. Burada ben, Fenerbahçeli 3 tane yöneticiyle ilgili bir açıklama geldi mi?
1: Yok, onlar eski yöneticiler zaten.
0: Saadettin Saran dönemine
1: yok,
0: mi aitler?
1: Bekir Erdem Saran dönemi olması lazım. Ama şeyin
0: Erdem Sezer de Saran yönetiminde.
1: Dişli de
0: Eren Ali Dişli'ydi.
1: Eren Ali Dişli de evet. Sayın Ali Koç yönetiminde. Genç bir şeydi, yönetim kurulu üyesiydi.
0: Yedek. Bu arada biliyorsun de. Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da var.
1: Evet,
0: Sivas Spor'da.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Doğukan Otyakmaz'dı diye hatırlıyorum.
1: Bir şey
0: ben
1: söyleyeceğim.
0: O şey demiş. Daha önce yönetimde olmadığım bir süre içerisindeki konumu, bunu öngörmem mümkün değildi zaten diye başlama yapmış.
1: Söyleyeyim mi? Şimdi yönetimde yoksa yönetimde
0: önüne koy.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işte bu TFF başkanlık seçimleri esnasında yani başkan adaylar arasında Mecnun Otyakmaz'ın da ismi geçiyor. Onu söyleyeyim. Hı hı. Eğer böyle bir yönetimde olmadığı bir dönemde sayın yani Otyakmaz'ın oğlunun isminin de bu şeye dahil edilmesi, yani ben de kuşkuyan
0: özellikle dönüm. Altını çizmek isterim ki söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivas Spor Kulübü'nde herhangi bir icraî görevim veya yetkim bulunmamaktadır. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer aldığı için ben bu listeye yazıldım diyor.
1: Kulüp derneği derken dernek şey mi? Yani futbol Sivas Spor AŞ'de AŞ mi dernek miydi şu şey diyorum. Sivas Spor Futbol AŞ yoktu herhalde benim. Kulüp derneği derken onu tam anlamadım.
0: Ben de anlamadım. Yani disiplin kuruluna sevki için kulüple bir bağlantısı olması ha, gerekir
1: tabii,
0: ki.
1: Tabii.
0: Soyadından dolayı da alınmaz herhalde.
1: Soyadından dolayı değil. Ama abi o süreç içerisinde dediğim gibi sen Mecnun Otyakmaz'ı da ismi
0: bu getirdin. Arada yapmış olduğum iddia olayında yani bahis yapıldığında hiçbir müsabakada Sivas'ın şeyi yoktur diyor. Müsabakası yer almamaktadır. Hmm.
1: Şeye ne diyorsun? Montella olayına ne diyorsun?
0: Tazminatına mı?
1: Tazminatı az lan. 5 fazla bir şey. 5 milyon TL mi? Euro mu?
0: 5 milyon euroyu aşan bir tazminatı
1: ben
0: var.
1: Ben de 5 milyon TL uygun şey yapıyoruz.
0: Hayallerimiz bile fakir. Oraya dönecek neredeyse.
1: Hayallerimiz bile fakir ya.
0: Eğer 2028'e kadar bildiğim kadarıyla şey var.
1: Tabii.
0: Şu an gönderdik bile hakemi şeyi ya hocayı.
1: Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Hoca A lige çıkaran hoca. Tamam mı?
0: Tamam ama
1: ondan
0: işte
1: sonra dünya son 5 maçta dünya şampiyonası ve ardından 2 maçta da ardından kötü performans ortaya koydu.
0: Ya çıkardığı an bitti zaten.
1: Ondan sonra.
0: Bizde şey yok. Devamlılık olduğunda yabancıysa olmuyor abi.
1: Yerliler başlıyor diyorsun değil mi? Evet. Altan.
0: Ya bu kadar başarıyı elde edilen bir yerde neden ben onun başında değilimciler devreye giriyor ya?
1: Peki kim olur sence şey hoca eğer şey yaparsa? Tabii yeni federasyona bağlı olacaktır da.
0: Dur önce büyükten başlayalım.
1: Hoca federasyonu ya.
0: Federasyonun başına kim geçecek? Bir kere Sayın Hacı Osmanoğlu bırakacak mı?
1: Ya bırakacak.
0: Geldi mi haber?
1: Ben bırakacak öyle söyleyeyim sana.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Onun hazırlığını mı yapıyor? Şu an topluyor mu? Odayı mı topluyor yani?
1: Bence bırakacak yani öyle söyleyeyim sana. Ya aslında çok ciddi iddialar da var biliyor musun? Mesela yani bunu neyse sonra söyleyeyim.
0: Arkası yarın gibi ya. Ve dilin ucuna gelip de söyleyememek. Arkadaşlar her şey belli olacak, merak etmeyin. Bugün burada söylenemeyen yarın mutlaka sizin kulağınıza gelecek, önünüze gelecek. Herkes her şeyi konuşuyor, merak etmeyin. Bizden duymayın da kısmına geliyor. Ya şimdi yarın maçımız var. Onu söyleyeyim. Hatırlatayım size, milli takımın maçı var yarın.
1: Fenerbahçe'nin de hazırlık maçı var herhalde değil mi?

0: Saat kaçta siz maç? 21.45'te oynanacak.
1: Fener ki şeydir, Azerbaycan'da oynanacak deplasmanda. Turan takımıyla oynayacağız.
0: Belçika ile milli takım oynayacağı maça Norveçli hakem Rohit Sagi atandı. Hint asıllı 34 yaşındaki hakem Sagi daha önce Galler'le 0-0 berabere kaldığımız maçı yönetmiş. Norveç, Hint asıllı Norveçli de enteresan geldi bana ya.
1: Hint asıllı,
0: Hint asıllı Norveçli.
1: Adam Hindistan'dan Norveç'e gitmiş.
0: Siyahi öyle. Japon gibi.
1: Bir şey
0: hani diyeyim, hani
1: Hintliler daha çok İngiltere'ye falan gidiyor değil mi?
0: Tabii yani. Sömürgeyli çünkü
1: ya. Ondan sonra Hindistan'dan adam Norveç'e gitmiş. Orada vatandaş kalmış.
0: Nasıl şimdi kaçtıysa.
1: Tabii. Ya Hint ben asıldı. Norveç'e gittim Molde'ye. Molde. Menavaça Molde maçına. Hmm. Yani Molde küçücük bir yer. Bizim Bulancak'tan küçüktü yani öyle şey. Harbiden Bulancak daha büyük öyle söyleyeyim sana. Yani
0: ama Molde'de fındık bulamadık. Yani oraya dönecek konu.
1: Korkuyorsun tabii. Kış ayında gittik böyle, tamam mı?
0: Soğuk tabii.
1: Tabii şey Ocak ayındaydı yani Molde maçı mı? Ocak'tı ya da Şubat ayıydı. Şimdi tabii ormanlık arazi şeyde gezerken bir şey olmasın falan, sıkıntı, yabani hayvanlar falan. Ondan sonra yolda biz Senat'la beraber geziyoruz. Dolaştık bak 10 dakikada bütün Molde'yi dolaştık.
0: Senat oku. Kadıköy'e kadar bir yer zaten.
1: Molde'yi bütün şeyi Molde'yi bir 10 dakikada dolaştık yani. Bir şeyden ucundan dolaştık, arkadan şey yaptık. Sonra orada şeye de dediler ki buranın hani yemek yiyeceğiz falan. Hani diyet ki domuz eti falan karışmasın falan. Nereye işte yolu. Dedi Türk lokantası var dediler.
0: Molde'de.
1: Molde'de. Tabii. En meşhur yere söyleyeyim. Konya Kulu'lu gibi adamlar. Oslo'da kulular var ya, Konya kulu'da. Pizzacı adam. Bak modeli futbolcular oraya gidiyormuş bak, düşün.
0: Düşüyor.
1: Ya modeli futbolcular falan adamla bir tek orası var. Gittik abi adamlarla tanıştık bak.
0: Yani Norveç'e gidip somon yememek de.
1: Tabii tabii bak orada daha ilginç hikaye söyleyeceğim. Sonra gittik neyse yemek. Somon yedim oğlum orada. Ha, otelde yiyoruz. Dışarıda yiyeceğiz falan. Dedim abi dedim tam anladım dedim. Oslo'yu tam anlarım dedim yani. Molde ne dünya şey öbür ucu. Adamlar böyle şey varmış, gelmişler burada. Kulular, Konya kulu. Tabii Norveç'te çok şeylermiş onlar, Oslo'da. Sonra Norveç'in basın şey Molde'nin basın toplantısı. Soskaya'da ocağı. Tamam mı? Ondan basın toplantısında Türk şey adam böyle hani Norveç'te yaşayan soy ismi Tomak'tı, tamam mı? Bizim Bulancık'ta Tomaklar var işte. Soy ismi Tomak olan. Sonra basın toplantısı bitti, adama şey dedim. Yaşlı bir amcaydı. Dedim abi dedim ya nerelisin dedim ya. Ben dedim Giresun'da Tomaklar var bizim Bulancak'tan falan. Adam Bulancak'ta çıktı. Bizim köylü çıktı ya. Vallahi diyorum.
0: Hesabı da ödemediğini söyleyecek misin?
1: Ne?
0: Almadılar bizden hesabı.
1: Yok hesap ödedik. Almadılar doğru.
0: Oraya gelecek misini bekledim.
1: Şey oldu ama adamlara evet. Bilet ayarlamıştık yani. İyi. Güzel. Yani onlara şey,
0: bu arada basın sözcüğü ama bıraktın da Fenerbahçe'yi niye bıraktın diye soruyorlar. Hazırlık maçınız bu arada Türkiye saatiyle 19'da cumartesi günü oynuyor.
1: Cumartesi mi? Ben niye 2 evet. diyebiliyorum?
0: Ya.
1: Ben Fenerbahçe'yi de bırakmışım bak. Demek ilgilenmiyorum ya. Gündemde.
0: 3 Ekim 2026 cumartesi günü Tofik Bahramov stadında saat 19'da Azerbaycan saatiyle de 20'de başlıyor. Türkiye saatiyle 19.
1: Ben niye 2 Ekim diye hatırladım? Demek ki günler önceden gidiyorum. 3 Ekim. Ben 2 Ekim'de. Evet.
0: İkincisinde milli maç var.
1: Ha, tamam. Yine şey yetişmiyor ha. Mert Hakan yine yetişmiyor.
0: Montella'nın kader maçı.
1: Belçika'da Lukaku oynar mı onu merak ediyorum ben. Belçika'da Lukaku oynayıp nasıl performansa gider falan. İyi performansa gidip gol atıyormuş. Bir
0: Orkun Kökçü çıkarıldı kadrodan. Tedavisine Beşiktaş'a devam ediyor.
1: Bir şey diyeceğim. Sakat niye oynattın ki Orkun'u son maçta?
0: Neden işte, biliyor musun? İyi şöyle konuşmalar geçmiş. Anla. Sakatlık bahane edip Beşiktaş'ta oynamak için milli formayı giymiyor diye söylenmiş.
1: Kim söylemiş?
0: Oynamak onun kulağına gitmiş öyle bir konuşma.
1: O abi da, biz ne kadar dedikoducu bir milletiz tabii ki. Ya şimdi adamı oynattın. Adam performans olarak çok kötü bir performans sergiledi. Çünkü sakattı ve sakatlığı nedeniyle çok şey yapamadı. Hani iyi performans ortaya koyamadı. Ya şimdi belki sakatlığı ilerledi adamın.
0: Emirhan Topçu, Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek kadroda. Yani çalışmalarda daha doğrusu. Ümit evet. Milli takımdan geldi Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek. Emirhan Topçu da bugün takımla beraber çalışmaya başladı.
1: Güzel.
0: Antrenmanı federasyondan kimler izlemiş? Hacı Osmanoğlu, bugünkü Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin yönetim kurulu üyelerinden, Zafer Bahadır, Saraç, Mustafa Temel Bozdağ.
1: Mustafa Temel Bozdağ da Giresun'da.
0: Ve Muhammed Akçay.
1: Bozdağ değil.
0: Bozdağ. Mustafa Temel Bozdağ.
1: Ben de Hamdi Bozdağ Anadolu Sesi mezunuyum yani.
0: Yusuf Yerkel de federasyon başdanışmanı da bugün izlemiş. Yani tam kadro değilse bile.
1: Kalan kadroyla antrenman izlediler falan diye.
0: Ya güldürme beni Allah aşkına.
1: Abi harbiden TFF inceleme yapıldı, savcılık inceleme yapılmadı şimdi. TFF bunda bile doğru bilgi vermemiş bak söyleyeyim sana ya.
0: Ya evet, federasyon inceleme yapıldı diyor, savcılık biz inceleme yapmadık diyor ya. Bu VAR kayıtlarıyla alakalı sistemde silinen bazı şeyler olduğu söyleniyor. Sevgili dinleyenler, emniyet teşkilatından geldiler diyor.
1: Gelen kim? Emniyet teşkilatından
0: tekrar silinmiş olan bilgileri geri aldılar diyor federasyondan bir açıklama. Savcılık ve emniyet diyor ki biz öyle bir işlem yapmadık diyor. Çok ilginç ya.
1: Evet, gelen kimmiş acaba? Emniyet biz yapmadık dediyse gelen inceleme yapıyor.
0: O kamera kayıtları da yok. Gelenleri de göremiyoruz. Oraya dönecek konu neredeyse. Yani.
1: Gelen kim onu merak ediyorum. İnceleyin hadi. Biz emniyetten
0: geldik. Geldiniz ya az önce siz, biz gelmedik falan diye. Eyvah federaller falan diye oraya girecek konuya. Bir Amerikan filmi gibi. Hani olsa böyle olmaz ya. Ne senaryolar var. Teşekkür ederim İrfan'ım. Hayırlısı
1: ben
0: olsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar milli takıma başarılar. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.
1: Sen de olursa geliriz onu yarın. Bu yuvaralarda olursa hayırlısı, gelir.
0: Hayırlısı. Skora göre geliriz. Konuşacak bir şey bulursak değil.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, şoktayız. Ben kendi adıma biraz sevinçliyim. Çünkü bugünlerin geleceğini biliyordum, tahmin ediyordum, öyle inanıyordum. Ama bir taraftan da inşallah yanılırım. Çünkü şu an hala iddia tarafındayız. Bir mahkeme sonucunu konuşmayacağız burada. MHK operasyonları konumuz. Aslında çok daha fazlası, çok daha derini. Gazeteci abim, büyüğüm Mehmet Aslan'da çok acayip bilgiler var. Hızlıca başlayalım Mehmet abi. Neler oluyor diyeyim.
2: Neler oluyor?
1: Yani gözümüzün önüne yansıyanlar
2: bugüne
1: var.
2: Bugüne nasıl geldiğimize bakalım mı önce? Yani
1: süper olur.
2: Bu operasyon niye yapıldı?
1: Süper olur.
2: Şimdi 8 Mart'ta biliyorsun 2022 tarihiydi ya da
1: 7
2: 24.
1: Mart'ta galiba işte.
2: 7-8 Mart.
1: Tarihleri karıştırıyoruz.
2: Hafızamız yanıltmış olabilir bizi. Ferhat Gündoğdu'nun birinci döneminde pek çok hakeme görevden el çektirildi.
1: Evet.
2: Biz niye bu hakemlerin görevden el çektirildiğine dair hiçbir bilgiye sahip olamadık.
1: Üstelik Cüneyt Çakırlar,
2: Fırat Aydın Ustalar gibi isimler vardı bunların içerisinde. Bu hakemlerin pek çoğu tahkim kuruluna gittiler. Tahkim kurulu da bu hakemlerin neden görevden el çektirildiklerine dair net bir bilgi elde edemedi.
1: Evet.
2: Sonuçta bu hakemlerin bir kısmı göreve döndü, bir kısmı da dava yolunu seçti. O dava yolunu seçen isimlerden biri ve bence bu davada en önemli aktörlerden biri Hakem Ali Tuna. Hakem Ali Tuna ve arkadaşları o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, günümüzün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten randevu talep ettiler.
1: Evet.
2: Dediler ki bir haksızlığa uğradık. Haksızlıktan öte biz suçlandık ve bizim belgelerimizde sahtecilik yapıldı.
1: Oynama yapıldı. Yani Ali Tuna dedi ki ben sınava girdim ama bana verilen sınav sonucu benim yazım değil, benim sınavım değil dedi.
2: Benim kağıdım değil dedi. Bir başkası benim yerime doldurmuş ve ben o sınavda kalmış. Akın Gürlek de yaklaşık 2 saat boyunca dinliyor. Ve bu 2 saatin sonunda hakemlerin tümü mutlulukla ayrılıyorlar. Mutluluklarının nedeni de şu. Ya ciddiye alındık.
1: Tabii. Ciddiye alındığını görüyoruz. 2 saat ne demek?
2: Ve Antalya'da böyle bir dava açıyorlar.
1: Evet.
2: Merkez Hakem Komitesi aleyhine.
1: Ki sen, yani Mehmet Aslan bana onun belgesini ulaştırdı. Yanda kurguda verir arkadaşlar. Bu bilirkişi raporuna göre işte çeşitli yöntemlerle ultraviyole ışıklardan tutun da işte mikroskop altında
2: kalemin,
1: bakmaya varıncaya
2: kalemin kağıda baskısına kadar.
1: Sonra iki sayfalık uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınav aslı. Neticeyi okuyayım ben. Zaten gösterirler burada. Sonuç şu. Yazılarla Ali Tuna'ya ait huzurda alınmış yazılar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından grafolojik ilişki saptanmadığı kanaatimi bildirir raporudur diyor bilirkişi.
2: Yani, bilirkişi de diyor ki Ali Tuna haklı.
1: Evet.
2: Bu kağıt Ali Tuna'nın kağıdı değildir.
1: Arkadaş.
2: Ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin yaptığı sınavda usulsüzlük ve sahtecilik vardır.
1: Ve bizim önümüzde bu bir tane örnek.
2: Bir örnek tabii. Tek bir örnek.
1: İnşallah da birdir.
2: Bizim elde edebildiğimiz tek örnek.
1: Evet.
2: Bunun üzerine...
1: Neye inşallah diyoruz düşünün yani. Evet.
2: Bunun üzerine de enteresan bir şekilde Antalya'daki dava İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da benim edindiğim bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bahis soruşturmasıyla birleştiriyor dosyayı.
1: Ha bir de bahis çıkacak şimdi.
2: Çıkacak mı bilmiyorum ama birleştiriliyor dosya.
1: Abi şimdi yine senin verdiğin, yani senin bilgilerini sana satarak söyleyeceğim. Şimdi şey de çok enteresan. Sen bahis dediğin için söylüyorum. Biz hep Ferhat Gündoğdu'ya odağız. Çünkü başkan olarak o duruyor.
2: Doğru.
1: Ama yönetimin listesinde işte eskiden de hakemlik yapmış insanlardan bazılarıyla ilgili farklı iddialar da var. Mesela Ferdi Karadoruk isim. Mobbing. Yani derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak. Müstehcenlik.
2: Burada bir saniye. Baskı kurmak, mobbing. Bunun bir örneği var. Örneğin Süper Lig'de görev yapmış bir hakeme TFF 1. Lig'de var değil, avar görevi veriliyor.
1: Süper Lig'de hakem görevli, as hakem.
2: Doğru.
1: TFF 1. Lig'i tenzili rütbe yapıyor yani.
2: Evet. Şimdi
1: niye?
2: Bu bir mobbing diye tanımlıyorsunuz. Evet. Öyle ya. Evet. Şimdi ben falanca kurumun genel müdürüyüm.
1: Evet.
2: Patron geliyor diyor ki bana sen işte ön büronun artık bundan sonra sorumlususun diyor. Sürekli orada görev veriyor bana. Yani bana bir anlamda diyor ki sana görev vermeyeceğim, git.
3: Hatta şöyle bir fark da var. Mesleki gidelim. Çünkü Mehmet abi sen Hürriyet'in müdürüsün yıllardır. Evet. Seni bir anda alıyor ve yazı işleri sekreteryasına koyuyor.
2: Evet.
3: Yani bu aynı zamanda senin yıllarınca biriktirdiğin o dikeye doğru giden şeye de saygısızlık olduğu için.
2: Doğru.
3: Tam yani tezi, bu tam mobbinge giriyor.
2: Mobbinge giriyor. Evet. Mobbing diye tanımlanıyor. Evet. Ki bu sadece benim verdiğim bir örnek. Başka örnekler var mı?
3: Senin vakıf olduğun yine bir örnek.
2: Tek bir örnek.
3: Bir örnek. Zaten bir örnek yetiyordu hukuken cezai müeyyide için. Ancak yani hep diyoruz ya keşke birer tane örnekte kalsa. Müstehcenlik burada çok enteresan.
2: O konuda bir bilgim yok. Ama çok benim enteresan. De çok ilgimi çekti.
3: Müstehcenlik çok ilginç. Ve güveni kötüye kullanma zimmet suçları isnatları kapsam. Suç isnatları kapsamında diyor. Zimmet var. Müstehcenlik iddiası var. Mobbing iddiası var. Zaten bunlara olan bir şeye biz genel olarak sen kızsan da mafya diyoruz abi. Yani.
2: Yok ben mafya demek istemiyorum yani, ama ya ben kızmıyorum ama umarım mafya değildir diyorum. Umarım bir örgüt değildir diyorum. Ya ummak istiyorum.
3: Abi inşallah bu dava bittiğinde bunların tamamından aklanmış olurlar zaten. İnşallah. Bir futbol sever olarak şimdi benim güvenim çalındı. Ligle bakışım çalındı. Maçlara bakışım çalındı. Şimdiden Twitter'da şey dönmeye başladı. O maç, bu karar, şurada penaltımız verilmedi. Şimdiden
2: haksız
3: başladı.
2: İnsanlar?
3: Haksız değil zaten.
2: Böyle bir tablo karşısında herkes haklı. Güven. Çok haklılar. Ya çünkü inanmadığımız bir ligi izlemek zorunda kalıyoruz beraber. Şimdi burada çok enteresan bir nokta daha var. Ya ben yani hafızam yanıltmasın. Ahmet Şahin var mı listede?
3: Bakayım abi.
2: Bakar mısın?
3: Listede olanlar Sebahattin Şahin var. Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik yani sınav sorularını TFF GHD ne demek abi? Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Derneği mi?
2: GHD Gözlemciler.
3: Gözlemci Hakem Gözlemciler Derneği yandaşlarına vermek suretiyle sınav Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği gibi bir şey var.
2: Ahmet Şahin yanılmıyorsam var. İstifa etmişti.
3: Ahmet Şahin 3
2: ay olmuştur, 3 ay önce istifa etti abi. Türkiye Merkez Hakem Komitesi'nin başkan vekiliydi kendisi. Evet. Ve istifa etti 3 ay
3: önce. Kokuyu mu aldı diyorsun?
2: Bilmiyorum. Yani niye istifa ettiğini bilmiyorum. Kamuoyu biliyor mu bilmiyorum. Ben kendisini tanımıyorum da. Yani, ama 3 ay önce istifa etti. Daha önceden mi haberdar oldu?
3: Mehmet abinin bilmiyorumun altında tabii o şöyle bir eskiden şey vardı. Şöyle parantezi açalım, ünlemi koyalım. Tamam yani bilmiyorum, ünlem. Ne demek? Aslında biliyorum ama şimdi zamanı değil. Demek ki Ahmet Şahin isminin de altını çiziyorum. Bir dikkat çekilin, oraya bir bakın demek. Onu da söyleyeyim ben Mehmet abiyi tanıdığım için. Ama tabii ki hukuk var, her şeyi pat pat söylemiyorsun
2: elbette,
3: demek.
2: Elbette,
3: evet.
2: Elbette.
3: Ama o isme bir dikkat edin yani.
2: Ama bu operasyon için öncelikle hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü kamuoyunun ikna edilmeye... Kamuoyunun inanmaya ihtiyacı var. Şimdi, futbola inanmaya ihtiyacı var.
3: Kamuoyu da diyor ki, ben de kamuoyu adına söyleyeyim, ben de bir futbol sever olarak merak ediyorum. Merak et bu operasyonla neredeyse lava edilecek. Yani bütün üyeler
2: sadece
3: gitti.
2: Sadece MHK mi?
3: Oraya geleceğim. Peki TFF bu işin neresinde ve ne olacak?
2: Kalkamaz.
3: Federasyon devam edebilir mi?
2: Altından kalkamazlar. Altından kalkamazlar. Ben sana söyleyeyim.
3: Ne öngörüyorsun abi?
2: Yanılmıyorsam, yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa, hep öyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karardan dolayı bir tüzük değişikliği kongresi var.
3: Ocak'ta.
2: Ocak ayında. Tam tarihini hatırlamıyorum. O Ocak ayında büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla bir seçim maddesi gündeme eklenir. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da eğer ocağa kadar gidebilirse. Onu da
3: en azından açıklamayla kamuoyunu rahatlatmalılar. Ocak'ta yani, kongre yapıyoruz ya da derhal istifa ediyoruz gibi.
2: Yani şu anda ben hani bu kar topunun bir çığa dönüşeceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok zor durumda bırakıp görevden alacağını düşünüyorum. Evet. Ben bunun bu operasyonla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu noktadan sonra gözaltına alınanların tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, iletişim adresleri, masak raporları vesairesi her şey ortaya çıkacaktır. Umarım ve diliyorum hepsi çok temiz çıkarlar. Bunu gerçekten temenni ediyorum. Çünkü ya insanları son dönemde linç kültürüyle insanların hani haysiyetini, şerefini alt üst etmek artık bir sosyal medya alışkanlığı haline geldi. Evet. Ama bu bir sosyal medya operasyonu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının hayata geçirdiği bir operasyon. Dolayısıyla bu operasyondan temiz çıkıyorsanız benim bu organizasyona güvenim tamamdır. Ama temiz çıkmıyorsanız İşte orada ciddi bir problem çıkacak.
3: Abi çok güzel bir toparlama yaptın. Son cümle çok önemli. Herkesin masumiyet karinesine inanıyoruz. Çünkü geçmişimiz de bu tip dosyalarla, operasyonlarla dolu. Ümit ediyoruz ki öyle. Ama rahmetli gazeteci Metin Badem'in...
4: Reklam.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Türk futbolu şu an çalkalanıyor. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar etkiliyormuş hakem atamalarını. Ali Tuna'nın ifadesine göre yönetilen soruşturma kapsamında eski hakem Ali Tuna mağdur sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. İlginç şeyler oluyor. Yakup Çınar'ı bir alalım, konuşmaya başlayacağız tabii ki.

0: Yakup abi hoş geldin. Selamlar, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cihan. Teşekkür ederim. Vallahi çok iyi değilim. Acayip bir soğuk algınlığı ve salgın var. Ben de 2 gündür evdeyim. Dışarıya çıkmıyorum. İlaç kullanmaya başladım. Bugün de aslında böyle gerçekten çok konuşulması gereken konular var. Stüdyoda olmayı çok isterdim ama maalesef uzaktan böyle telefonla bağlanacağım. Ama gündem yoğun. Yani MHK tarafında MHK başkanının gözaltına alınması. Onun dışında hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan yöneticileri bekletip bugüne denk getirmesi ve ardından buna tepki olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin ardı ardına istifası ki dün 4 tane istifa vardı. Bu istifaların kurullarda da devam ettiği gözüküyor. Yani TFF çatırdadı. Çatırdadı, bardak kırıldı, büyük ihtimalle kırılacak. Bu TFF, bu MHK kısa süre içerisinde artık değişecek. İş oraya doğru gidiyor. Ama bu yaşananlar tabii ki hani biraz daha böyle kamuoyunda konu olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, yani özellikle orada Ural Aközüm ismi dikkat çekmişti. Bunu Federasyon Galatasaray diye açıkladı ama Federasyon'un yönetim kurulu üye listesinde Ural Aközüm. Eski yöneticilerden diye biliyorum. Doğrudur değil mi abi?
1: Evet, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden bir tanesi
0: Ama
1: ama TFF
0: şu an
1: aldı
0: TFF'de
1: peşinde.
0: çalıştığı
1: Ya da
0: için...
1: şöyle hani Galatasaray döneminde bahis oynadığı için muhtemelen o listede yer aldı. Çünkü o listede olup şeyde olmayan, şu anda yönetici olmayan birçok insan var. Ural Aközüm de mevcut TFF yönetim kurulu üyesiydi ve istifa etti.
0: Evet, yani Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Duyabiliyorsun değil mi abi? Beni bir problem, bir sıkıntı yok şu an
1: Yok
0: için.
1: yok
0: Ha.
1: duyabiliyorum,
0: Evet,
1: duyabiliyorum.
0: yani onu Galatasaray olarak yazdığı için hani birçok kesimde ona cevap niteliğinde yazmışlar. İşte neden böyle bir ismi Federasyon'un yönetim kurulu üye listesinde üyesi olarak işte görevde bulunduruyorsunuz şeklinde. Son 5 yıl içinde yöneticilik yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişi PFDK'ya sevk edildi. O dönem dediğin gibi Galatasaray'da olduğu için belki de Galatasaray olarak yazılmıştır. Bizi nasıl bir süreç bekliyor bundan sonra? Hani Fatih Terim'in kulislerde federasyon başkanı olacağını, ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da istifa edeceği konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün müdür sana göre?
1: Valla Hacı Osmanoğlu'nun ben sana şöyle söyleyeyim, Bursa mağlubiyetinden sonra istifa etmesi gerekiyordu. Hem Hacı Osmanoğlu'nun hem de Montella'nın istifa etmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu ben şöyle bir paylaşım yaptım. Hacı Osmanoğlu Türk futboluna bir iyilik yapmak istiyorsa, son bir iyilik yapmak istiyorsa MHK başkanıyla milli takımın hocası Montella'yı göndersin, kovsun, ondan sonra da istifa etsin. Çünkü bu raddeye geldi olay. Bu saatten sonra da bu kadar istifanın ardından Hacı Osmanoğlu'nun o koltukta oturma ihtimali söz konusu olmamalı, bak olmamalı. Çünkü yani süreçler inanılmaz kötü yönetiliyor. Tamam, eskiden diyordu ki sportif başarı var. Milli takım Dünya Kupası'na gitti. 24 yıl sonra bu bir başarıdır dedik. Ama Dünya Kupası'na gittin, rezil olduk. Sıfır çektik. Ben o Amerika galibiyetini falan saymıyorum abi, sıfır çektik. Avustralya'ya yenildik ve bu jenerasyon inanılmaz iyi bir jenerasyon. Neymiş, forvet yokmuş ama senin elinde Real Madrid'de oynayan, Juventus'ta oynayan, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan, Fenerbahçe'yle işte şampiyonluk yarışına dahil olmaya çalışan, Orkun gibi yani birçok değerli oyuncu var. Türk futbol tarihinin yani en kaliteli jenerasyonlarından bir tanesine denk gelmişsiniz. Sportif başarı nedeniyle ses çıkarmıyordu kimse ama Dünya Kupası'nda başarısız oldunuz. Ve sonrasında UEFA Uluslar Ligi. Böyle olacağı zaten belliydi. Ama Fransa maçındaki oyun bizi biraz aldattı. Ne oldu? Savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktı Montella. 1-0 hani zor yenildik. Berabere de bitebilirdi maç. Bireysel hata olmasaydı. Ama sonrasında İtalya maçı hiç çalışılmamış, edilmemiş bir mücadele. 27 dakikada 3-0 geriye düştük. Bursa'da o muhteşem taraftarın önünde. Taraftar da ne yaptı? Bu sefer Hacı Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Hacı Osmanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türk futbolunu temsilen o koltukta oturuyorken maç bitmeden koltuğundan ayrıldı ve stadyumu terk etti. Bunlar normal şeyler değil. Sportif başarı yok. Onun dışında zaten federasyonun hiçbir kurulunun yaptığı, çıkardığı maddeler Türk futboluna hizmet etmiyor. Hacı Osmanoğlu döneminde Türk futbolu 10 yıl geriye gitmiştir Cihan. Abartmıyorum, 10 yıl geriye gitmiştir. Zaten ilk seçildiği dönemde bile bir sürü yönetim kurulu üyesi Hacı Osmanoğlu'yla çalışamayacağı için istifa etmişti. Gelinen noktada artık kurullarda yönetici kalmadı. Dün 4 isim istifa etti. Devamı gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun da bu göreve devam etmemesi gerekiyor. MHK olayı farklı. 8 tane üye var. 8 üyeden hepsinin kendisinin istifa etmesi gerekiyor. TFF görevden alamıyor bu isimleri ki bence çok saçma bir olay. Gerçekten saçma bir olay. Sonuçta yani Türk futbolunun patronu kim? TFF ama MHK hakemlerin başındaki adamı görevden alamıyorlar. Genelde MHK'ye seçilen üyeler istifa dilekçesini peşinen Türkiye Futbol Federasyonlarına teslim ediyorlardı. Geçmiş yıllarda hep böyleydi. Sonuçta sen göreve getiriyorsun. Yani yarın öbür gün görevden almak istediğinde ben istemiyorum diye yokuş yapmasın diye önceden istifayı alıyordun açık tarihli bir şekilde. Mevcut Ferhat Gündoğdu şu anda işte savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Masumiyet karinesi tabii ki önemli. Belki ceza almayacak ama bu yaşananların ardından görevine devam etme ihtimali söz konusu olmamalı yine. Ama istifa dilekçesi vermemiş. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu şu anda görevden alamıyor. Ve bir hafta sonra maçlar başlayacak. Atamalar nasıl yapılacak? Nasıl olacak? Kafalarda ciddi anlamda soru işaretleri var.
0: Abi
1: Senin sorduğun şu...
0: atamalar demişken hemen bu hani programın girişinde sana sorduğum var ya işte Ali Tuna'nın, Ahmet Çakar'ın ve Ermen Toroğlu'nun bu maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini duydum ifadesi. Yani böyle söylüyor Ali Tuna. Ahmet Çakar da buna cevap verdi. Evet doğru dedi işte ben ve Erman Hoca.
1: Dalga geçiyor.
0: Dalga
1: dalga
0: geçti.
1: geçiyor.
0: Dalga geçti ama ben şimdi Ahmet Çakar'ın da hiç Yasin Kol'u eleştirdiğini görmedim. Varsa eleştirdiği bir video onu da bana atabilirler. Olma payı nedir sence? Gerçi iddianın
1: Ya
0: muhatabı
1: şöyle
0: ben öyle bir şey olamaz dedi.
1: sadece Ali Tuna'nın ifadesi üzerinden kalkıp da işte Ahmet Çakar, Erman Toroğlu MHK'yi yönetiyordu. MHK'de işte hakem atıyordu, hakemlerin ön plana çıkmasını sağlıyordu diyemeyiz. Abi çok basit. Şu anda MHK başkanı, MHK üyelerinin çoğu gözaltında ve bu adamların telefonları var. Telefonlarını da teslim etmiş durumdalar. Bu tarz aksi durumlar olsaydı ya da varsa bunu savcılık bir şekilde açıklayacaktır. Sadece bir hakem üzerinden bunu yapmak doğru değil ama hani Ahmet Hoca'dan ziyade Erman Toroğlu'nun TFF'ye çok yakın olduğunu, MHK'ye çok yakın olduğunu, yorumlarında genelde MHK'yi savunduğu, MHK başkanını savunduğu, TFF'ye destek çıktığını biliyoruz ki ben yanlış bilmiyorsam İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk TFF başkanı seçildiğinde MHK'nin başına Erman Toroğlu'nu getirmek istiyor.
0: İlk röportajını
1: Erman
0: da
1: Toroğlu.
0: yani en önemli günde röportajını da Erman Toroğlu'na vermişti hatırlıyorsa.
1: Evet doğru ve Erman Toroğlu hani kabul etmemişti MHK baştan. Çünkü hani yıpratılabileceğim bir yer, kolay bir yer değil, kolay bir görev değil. Bu iddialar var. Bu iddialara konu olan insanların cevap vermesi gerekiyor. Ahmet Hoca dediğim gibi biraz böyle işi alaya vurarak şey yapıyor, ismi nedir, geçiştiriyor ama mesela geçmiş yıllarda hani kulağıma gelen değil bendeki bilgi de şu: mevcut işte geçmişte görev yapmış hakemlerin klasman yükseltilirken bazı hakemlerle alakalı böyle görüşlerini, fikirlerini MHK'ye ilettiğine dair kulağıma gelen şeyler vardı. Nitekim hani sadece maçlarla alakalı değil, hakemlerin işte klasmanıyla alakalı da Onur Tuna'nın iddialarından bir tanesi de bu. Dediğim gibi duymakla olmuyor bu işler. Sağlam temellere oturtmak gerekiyor. MHK başkanım hani hiç kimse görevden alamıyordu, istifa edemiyordu. Ama hakkında işte bir tane soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından. O koltukta oturmaması gereken kişi şu anda yargılanıyor bazı davalar üzerinden. Dediğim gibi bu saatten sonra mevcut MHK'nin devam etmemesi, mevcut TFF'nin de devam etmemesi gerekiyor. Asıl soru şu, ben de bunu yayına girmeden önce sosyal medyadan sordum ki oradan da gelen cevapları da yayında okuruz. Son yaşananlar ve istifalar sonrası mevcut TFF'nin devam etme ihtimali kalmadı. Bence asıl soru yeni TFF başkanı kim olacak ve kim olmalı? Yani kısa süre içerisinde artık bunun belirlenmesi gerekiyor. Mevcut TFF ile bu ligin tamamlanma ihtimali söz konusu değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi lazım. Montella'nın bir an önce görev bırakması lazım. TFF kurullarındaki insanlar arka arkaya istifa ediyorlar. Mevcut TFF'nin hayatta kalma şansı artık kalmadı. Buna göre de dediğim gibi yani yeni TFF başkanı kim olacak, kim olmalı? Asıl düşünülmesi gereken konu bu olmalı.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi tabii şu acayip iddialar var. Resmi belgelerde işte sahtecilik, mobbing iddiaları vesaire. Ama biz yine olayı biraz böyle refleks olarak basite indirdik gibi. İşte bizim başımıza şu geldi. Ferhat Bey döneminde şu kadar penaltı aldık. Siz şu kadar şampiyonluk yaşadınız. Şu an için Beşiktaşlar daha çok devreye girdi mi bilmiyorum ama Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler bu olayı Galatasaray-Fenerbahçe gerilimine indirdi. Aslında sorun sadece kulüplerin birbirine üstünlük kurma çabasından ziyade böyle doğrudan futbolu yöneten kurumların liyakatsizliği, ama sanki bunu biraz görmezden geliyoruz. Olayı biraz basite indiriyoruz. Yani hukuka aykırı işler dönmüş burada. Sanki Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de bir kenara koymak lazım gibi duruyor.
1: %100 katılıyorum sana. Bence çok önemli konulardan bir tanesi bu. Dediğin gibi Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığından bu yana Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de. Mesela Fenerbahçeliler şeyi paylaşıyor. Ali Koç'un işte Ferhat Gündoğdu'ya hesap soracağım. Ondan sonra görevi bıraksam da peşini bırakmayacağım diye. Görevi bıraktın, peşini de bıraktın abi. Çünkü öncesinde bir 6 ay öncesinde bir ay öncesinde de Ali Koç Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyor 8 Mart olayı nedeniyle. 8 Mart olayında biz karşıydık kendisine ama bugün gelinen noktada mevcut hakemlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu anladık. O yüzden Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum dedi. Görev bırakırken de başka şeyi söyledi. Yani canı yandığında insan hedefi alıyor ama öyle olmayınca da işte destek veriyor. Ama sana şunu söyleyeyim Cihan. Yani Ferhat Gündoğdu tartışmalı bir isim. Daha önce Nihat Özdemir döneminde göreve gelmiş. Nihat Özdemir. Nihat Özdemir'in bir akrabasının yakınıymış kendisi. Şimdi o dönemde tartışmalı bir MHK süreci bittikten sonra İbrahim Hacı
0: Nihat
1: Osmanoğlu
0: Özdemir'in
1: seçiliyor ve
0: akrabası, öyle söyleyeyim sana. Akrabası mı?
1: evet, akrabası. Şimdi mevcut dönemde de bu dönemde de öyle ya da böyle. Beşiktaş mesela rahatsızlık duyduğunu başkandan defalarca kez duyduk. Galatasaray tarafından duyduk. En son Başakşehir maçından sonra Metin Öztürk'ün açıklamaları vardı. Trabzonspor hakeza kendisiyle alakalı şikayetleri dile getirdi ama biz Fenerbahçe tarafında evet bak ben de indirgemek istemiyorum ama şimdi ortaya atılan çok önemli iddialar var ki bu saatten sonra göreve devam etme ihtimali söz konusu dahi değil. Bu hakemlik camiasının artık önünden geçmemesi gerekiyor çünkü hani dava soruşturması devam ediyor. Çok detaylara hakim değiliz ama en azından adliye muhabirlerinden takip ettiğimiz kadarıyla böyle hani WhatsApp'larda ondan sonra telefonlarda iğrenç görüntülerin olduğuna dair bilgiler de geliyor. Mutlaka bu isimlerin hangi yöneticilerle kimlerle ne görüşmeler yaptığı mutlaka ortaya çıkacaktır. Tabii hani belki de bir süredir sonuçta bir operasyon yapıldı. Öncesinde dinleme de yapılıyordu belki. Emniyet bunu yapıyorsa yarın öbür gün bunların da ortaya çıkma ihtimali söz konusu olabilir ki mutlaka çıkmalı zaten. Eğer haksızlığa uğrayan bir takım varsa gerçekten hakemler yüzünden haksızlığa uğratıldıysa bu ortaya çıksın. Ama dediğin gibi yani bu sadece Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine indirgenmemeli. İndirgenecekse de burada haklı olan tarafın ben net olarak Galatasaray olduğunu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray ilk günden beri hep Ferhat Gündoğdu'ya ve mevcut TFF'ye karşıydı. İstifaya davet etti. Görevde durmaması gerektiğini söyledi. O yüzden böyle bir yarışa girmenin hiçbir akla mantığa sığar tarafı yok. Bir an önce Türk futbolunun bu insanlardan temizlenip daha doğru yönetebilecek insanların gelmesi gerekiyor ki hani Şubat ayında mesela bir yayıncı kuruluş görüşmesi var. Yayıncı kuruluş büyük ihtimalle devam edecek. İhale süreci başlayacak. Mevcut TFF'nin değil de yeni TFF'nin bu süreçte koltukta oturması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var Yakup abi. Dinleyenlerime de söyleyelim, dinleyenlerimize. 12.50 gibi hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmesinler. Bir de şöyle bir durum yaşandı. Birazcık da Galatasaray'a girelim istersen. Biliyorsun İlkay Gündoğan'la Okan Buruk'un arasının bozuk olduğu, İlkay Gündoğan'ın eşinin işte eşine sorulan soruda İlkay neden oynamıyor diye bir soru iletildi. Sara Hanım da dedi ki ona gidin Okan Buruk'a sorun. Ardından Sözcü gazetesinde bir haber çıktı. İşte kriz var İlkay Gündoğan'la Okan Buruk arasında, ama Almanya'da bir ödül töreni vardı. Mevlüt'e genç madalyasına sahibi olduğu törene bayağı bir kişi katıldı işte. Yöneticilerden Abdullah Kavukçu, Leroy Sané, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Can Armando, yani Alman kökeni olan oyuncular da katıldı. Bunların yanı sıra Okan Buruk da yer aldı. Bir de fotoğraf verdiler. Okan Buruk, İlkay ve Sara Hanım üçü yan yana. Burada bir problem yok mesajı mıydı bu? Aramızda bir problem yok mesajı mıydı sana göre?
1: Ya bence de problem yok, ama hani oynamadığı için tabii ki çok rahatsız olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz İlkay'ın. Hoca genelde bu tarz süreçleri böyle daha pozitif yönetiyor Cihan. Yani kimseyle böyle aman kavgaya gireyim, psikolojik üstünlük sağlayayım, demoralize edeyim, burada haklı olan taraf benim, İlkay zaten sahada koşmuyor, antrenmanlarda çok iyi performans göstermiyor tarafında değil. Genelde bu süreçleri iyi yönetiyor Okan Hoca, ki 4 yıl şampiyon olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Sadece saha içinde taktik verdiğiniz kararlar sizin geleceğinizi belirlemiyor. Aynı zamanda bir teknik direktörün oyuncularla olan ilişkisi de önemli tabii ki. Ya İlkay konusu can sıkıcı, çünkü dönüp bakıyoruz orta sahadan da çok iyi performans, hani en azından Trabzonspor maçında Galatasaray alamamıştı ki lige Torreira ve Gabriel Sara ikilisiyle Okan Hoca başladı ki bu oyuncular ilk 6 maçta gayet iyi performans göstermişlerdi, ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig aynı performansı alabilmek çok mümkün değil ki sezon başında gitsin denilen Torreira o kadar iyi performans gösterdi ki sonra Uruguay milli takımına gitti. Orada da düzenli oynamaya başladı. Önemli olan burada işte hocanın hatası şu. Diğer orta saha oyuncularını rotasyona dahil edemedi. İlkay baktığın zaman sadece 14 dakika süre almış. Toplam 8 tane maçta. Niyaga'ya bakıyorsun 10-15 dakika süre almış. Ugo Cikgu'ya bakıyorsun 30-35 dakika. Bu anlamda oyuncu oynayamadığı zaman, ki hani şu bilgi de var. Gayet doğal bu arada, ben de aynı şeyi yapardım. İlkay kalkıp gidip Okan Hoca'ya, yılda bir kere ya da iki kere olur bu görüşmeler genelde. Hoca'ya gidip hani hocam benim bir hatam mı oldu? Hatam olduysa affola, özür de dileyebilirim sizden ki böyle bir şey varsa hani bana söyleyin. O da yok, hani mevcut oyunla alakalı, sistemle alakalı, ondan daha formda olan oyuncularla alakalı durumun olduğunu söylüyor İlkay'a, ki ben hatta geçen haftaki Digifutbol yayınında özel bir bilgi paylaşmıştım. Galatasaray'ın geçen sezon Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta İlkay oyundan alındıktan sonra teknik olarak sahada bazı şeylerin yanlış gittiğini fark edip Okan Hoca'ya bunu sert bir üslupla söylüyor. Bunu söyledikten sonra da takım arkadaşları da görüyor bu arada bunu. Gidip İlkay'la konuşuyorlar ve hocadan özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ki
0: evet, şu an sesinde ufak bir kesilme oldu abi ama peki. Seni bir tekrar bağlayabilir miyiz? Seni şu an duymakta zorlanıyoruz. Seste ufak bir problem yaşadık Yakup Çınar'la bağlantı esnasında. Bilgileri alıyorduk kendisinden. Tekrar bir rica edelim. Bizi arasın Yakup Çınar. Ben de bir saniye kendisine mesajımı atayım. Zaman zaman böyle aksilikler olabiliyor tabii. Türk futbolundaki gündem de hepimizi derinden sarstı. Diğer konuları da çok fazla konuşamıyoruz. Mesela kendisine Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesini falan da soracaktım ama bu kadar gündemin arasında, ya kardeş Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmış, yöneticiler istifa etmiş, istifalar gelmeye devam ediyor, merakla bekliyoruz, derdimiz Ronaldo mu diyenler de olabilir ama o da gerçekten şaşkınlık yarattı. Mesela Jorge Jesus'la arası bozuldu Ronaldo'nun. Bilmiyorum, yani hayatındaki en büyük başarısı Portekiz Ligi şampiyonluğu Jesus'un. Ama böyle çok büyük hocaymış gibi görülüyor. Hani Portekiz Ligi, Brezilya Ligi, Arabistan Ligi, Türkiye. Hani bir tek Çin ve MLS eksik. Hani o kadar da iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum tabii ama bakalım Ronaldo ile süreci nasıl işleyecek? Biz tekrar döneceğiz. Yakup abi, duyabiliyor musun benim?
1: Şu an duyuyorum, az önce ses gitti galiba.
0: Evet evet, son anlatırken o kısmı tekrar alabilirsen çok sevinirim. Yaşanan
1: ya şey. Şöyle, Monaco maçında İlkay oyundan çıktıktan sonraki Galatasaray 1-0 yenilmişti o maçta. Hatta Uğurcan iyi bir performans göstermişti, penaltı kurtarmıştı. Monaco Galatasaray kalesinde bayağı etkili olmuştu. Balogun bayağı gol de kaçırmıştı. İlkay oyundan alındıktan sonra Okan Hoca'ya teknik olarak birkaç şey söylüyor saha kenarında. Ve bunu söylerken de üslubu biraz sert galiba. Maçın da atmosferiyle. Takım arkadaşları da bunu görüyor ve maçtan sonra İlkay'dan hocaya gidip özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ki hani bu özrü de gidip Okan Hoca'dan diliyor kendisi. Sonrasında da baktım mesela, acaba hoca İlkay'ı kesmiş mi o maçlarda diye. Kesmemiş. Oynatmaya devam etmiş. Bu sezona özel bir durum. Hani ben o İlkay'a taktım, o yüzden oynatmıyorum, bana yanlış şeyler söyledi gibi bir tutum içerisine girmiyor hoca. Daha çok böyle yapıcı tarafta. Genelde oyuncularla ilişkileri de bu yönde. Ya bu destek önemli çünkü en erken Ocak ayında transfer yapabiliyorsunuz ki bu limitler varken, yabancı kuralı söz konusuyken çok kolay bir şey değil Cihan. Bir şekilde İlkay'dan, Renato Niyaga'dan, Uğurcuk'dan yararlanması gerekiyor. Dediğim gibi hoca kaybetme tarafında değil, İlkay'da özel bir ödül almıştı ve yanında olmaları gerekiyordu. Bu anlamda İlkay'a destek verdiler. Galatasaray'dan biraz devam edelim istersen. Son durumla alakalı birkaç şey var.
0: Tabii tabii.
1: Onları da aktarayım. Sonra gündemde yine devam ederiz.
0: Olur. Yani de bugün Galatasaray'ın kuruluşunun 121. yıl dönümü. Onunla ilgili bir etkinlik vesaire olacak mıdır? Bilgin var mı?
1: Yani benim bildiğim şu an yok. Gittiyat, Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin bir kahvaltısı var. Ve Dursun Başkan oraya katılıyor ki Dursun Başkan da biliyorsun 2 gün önce Kopenhag'da UEFA Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi. Galatasaray adına önemli bir gelişme, Türk futbolu adına önemli bir gelişme ki daha önce Ali Koç bu yönetimde yer alıyordu. Dursun Başkan onun için gidip gelmişti. Galatasaray yarın Pendik Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Saat 17'de başlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele. Galatasaray YouTube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Galatasaray Plus hesaplarından. İnsanlar şunu merak ediyor. Galatasaray'ın önünde Cihan çok ama çok zorlu bir fikstür var. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ayın 9'unda Galatasaray Kasımpaşa maçı var ki Kasımpaşa henüz ligde maç kaybetmedi. 4 gün sonra Galatasaray Barcelona maçı var içeride. 4 gün sonra Gençlerbirliği deplasmanına gidecek ve 4 gün sonra Lille yine deplasmanda karşılaşacak. O maçtan 21'inde Lille maçı, 26'sında 5 gün sonra Fenerbahçe derbisi var ve 4 gün sonra da Konya deplasmanına gidecek. Yani Ekim ayında 6 tane zorlu maç var ve Galatasaray taraftarı burada Osimhen'in, Lemina'nın, Singo'nun, Salah'ın sakatlıklarını merak ediyorlar. Bu milli arada 5 günlük izin yaptı Galatasaraylılar ve o süre içerisinde Singo sakatlığı vardı ve tesiste Galatasaray fizyoterapistleri ve atletik performans uzmanlarıyla hem tedavisine devam edildi hem saha dışı çalışmalar yaptı. Barcelona maçına ben yetişmesini bekliyorum. Osimhen o 5 günlük izinde milli takımının yanında olmak istedi. Oraya gitti, tedavisi orada devam etti. Yine aynı şekilde Lemina da ülkesine gitti ve tedavisi orada devam etti. Bu oyuncuların da artık 1-2 gün içerisinde gelip takımla beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında Osimhen'in kadroda olma ihtimali var. Barcelona maçında da, yani ayın 13'ünde oynanacak Barcelona maçında da hem Osimhen'in, hem Lemina'nın, hem Singo'nun, hem Salah'ın da ben kadroda olmasını bekliyorum. Bir de Galatasaray'da zeminin durumu merak ediliyor. Galatasaray bu milli arada zemini komple baştan aşağı değiştirdi. Yeni hibritler çakıldı, yeni çim serildi. Ve bunların da ayın 5'ine kadar, yani 5 gün sonrasında hazır hale gelmesi, 9'unda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçında da hiçbir sorun yaşanmadan zeminin hazır hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray tarafındaki gelişmeler de bu şekilde. Galatasaray Kulübü de bu yaşanan süreci çok yakından takip ediyor ki detaylarla alakalı Dediğim gibi gündem olursa başkanın ya da yöneticilerin de açıklama yapması bekleniyor.
0: Evet, zemini keşke Barcelona maçından sonra mı yenilseydi? Gerçi milli ara var, o zaman böyle bir ara olmayacak ama tabii
1: Evet, böyle bir ara olmayacaktı.
0: Espri olarak bütün Galatasaray taraftarlar ya bula bu maçı öncesine mi buldunuz zemin yenilemede diye. Çünkü Barcelona'lı oyuncuların gerçekten bireysel olarak çok acayip yetenekleri var. O sebeple de bir çekingenlik var gibi duruyor. 10 Ekim öncesinde. Peki abi, Leroy Sané'nin yedeğe çekileceği konuşuluyor. Tabii sakatlar dönecek şimdi. Lemina dönecek, Singo dönecek, Osimhen çekecek, Osimhen dönecek. Okan Buruk'un artık Sané'yi rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı konuşuluyor. Burada doğruluk payı nedir? Trabzonspor maçını unutturmak istiyormuş Okan Buruk. Şimdi eli de güçlenecek.
1: Ama sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray taraftarının aslında beklentisi şu: İleri uçta Osimhen, sağda Sané, solda Leao. Ki şöyle söyleyeyim sana, Osimhen 21 milyon euro maaş alıyor. Sané imza parasıyla birlikte toplam Galatasaray'dan 12 milyon euro kazanıyor. İşte Leao'nun da 10 milyon euroya yakın bir maaşı var. Baktığın zaman sadece ileri uçtaki 3 adamın maaşı 41 milyon euro. Şimdi bu seviyede bir oyuncu transfer ediyorsan, bu oyuncunun rotasyon oyuncusu olma ihtimali söz konusu değil. O yüzden hani Sané'yi dinlendireyim, ondan sonra kazanayım kafa yapısı doğru değil. Ki Okan Hoca da bunu çok yapmadı, ki bu yüzden de eleştirildi. Hani Sané bazı maçlarda mesela mutlaka yedek kalmalı dediğimizde bile Okan Hoca oynattı. Hatta Galatasaray taraftarı Barış Alper'in Sané'de en az Sané kadar formsuz olduğunu ama Barış'ın daha fazla süre aldığı için Okan Hoca'yı da eleştirdiler. Ben bu milli aradan sonra da Sané'nin hani kesileceğini düşünmüyorum. Mutlaka oynaması gerekiyor. Ya böyle oyuncuları ya oynatacaksın ya da vedalaşacaksın Cihan. Yani başka çıkar yolu yok, çünkü çok büyük maliyetler, 10 küsür milyon eurolardan işte bahsediyoruz, 12 milyon euro senelik kazancı var bu oyuncunun. Bu oyuncunun yedek kulübesinde oturma lüksü yok. Evet, çok formsuz olursa, ciddi anlamda kariyer olarak geriye düşerse, o zaman yolları ayırırsın. Dediğim gibi çok, hani ben özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarında Osimhen, Sané, Leao üçlüsüyle çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, Barış Alper Yılmaz formda. Hatta bu süreçte Salah'tan verim alamadığı dönemde mecburen geçmişte yapmıştı bunu. Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte bile deneyebilirsiniz. Yunus da mutlaka, hani evet sezona o da iyi başladı. Şu an milli takımda süre alamadı ama Sané, Leao sıkıntı yaşadığı dönemlerde yine formanın en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır.
0: Evet, biraz böyle ortamı hareketlendirmek istiyorum. 28 Eylül'de abi Sayın Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de düzenlenen olağan mali genel kurulda onaya sunulan projelerde kongre tarafından yetki istedi ve işte kürsüde söylediği birkaç söz gündem aldı. Özellikle Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe Adası ile ilgili sözler söyledi. Bu sözlerin hemen ardından Galatasaray resmi Instagram ve X hesabından Galatasaray Adası'nı, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Üniversitesi'ni paylaştı. Bir göndermede bulundu. Bununla ilgili yorum yapmak ister misin?
1: Ya şey, ismi nedir? Bence bununla alakalı çok güzel bir yorum vardı. Ben de sosyal medyada okumuştum. Mesela Galatasaray Lisesi'ni Galatasaray Futbol Kulübü kurmadı. Galatasaray Lisesi öğrencileri Galatasaray Futbol Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe takımının Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Adası açması olabilir. Camia istiyor. Anladın mı? Bunu yapabilirler. Ben eleştirecek bir taraf görmüyorum. Tam tersine Galatasaray tarafının bence övünmesi gerekiyor. Sonuçta sizi örnek alan bir kulüpten bahsediyoruz. Siz en iyisiniz ve sizi, hani Icardi transferi yapıldı. Gittiler Edin Dzeko'yu getirdiler. İşte bir müzikle aynı şeyleri yapmaya çalıştılar. Sizi taklit eden bir kulüpten bahsediyoruz. Bence Galatasaray taraftarının camiasının övünmesi gereken bir konu ama hani eğitim anlamında Galatasaray Lisesi'nin, üniversitesinin önünden bile geçme şansınız yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray Üniversitesi devlet üniversite, özel üniversite değil. Galatasaray Kulübü'ne ait bir üniversite değil. Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesi. Üniversite sınavına girip puan alarak girdiğiniz bir yer. Galatasaray Lisesi aynı zamanda aynı şekilde LGS'den işte ilk 500'e girmeniz gerekiyor. O şekilde girmeniz gerekiyor. Bu eğitim kurumlarından mezun olan insanlar şu anda hani dünyayı yönetiyorlar diyebiliriz. Abartmayayım. Dünyanın en iyi üniversitelerinde rektörlük yapıyorlar. İşte mezun olurken diyorum ya, Türkiye'nin en zeki adamları giriyor buraya. Ama geçen mesela Beril Böke'nin bir haberini gördüm. Fenerbahçe Üniversitesi'nin 7000 tane öğrencisi varmış. Ve bu 7000 öğrencinin 2000 tanesi işte Iraklı, Afganistanlı vatandaşlarmış, ki küçümsemek için söylemiyorum. Sadece vatandaşlık almak için o üniversiteye kayıt yaptırmışlar. İki eğitim kurumu arasında dağlar kadar fark var. Fenerbahçe camiasının isteği var. Aday istiyorlar. Aziz Yıldırım da adayı yapacak onlara. Öyle gözüküyor. O yüzden hani böyle ya niye istediler, niye taklit ediyorlardan ziyade onun da gurur duyması gerekiyor.
0: Evet, aday istediler, adayı da yapacak derken sanki biraz imalı konuştun ama ben devam edeyim biraz mesajlarla, ister misin? Çünkü çok fazla birikti, dinleyenlerimiz de eşlik etmek istiyorlar bize. Sana iyi, biraz iyi oynasın o zaman demiş Neslihan Hanım. Günün birinde bir izliyoruz seni, muazzam seyir zevki veriyor, bir gününde kötü oynuyor demiş. Yakup Başkan, seni severim de. Barış iyi oyuncu, eyvallah demiş ama formda değil. Herkes görüyor, izliyor. Bence ileri at, Leao oyunu Osimhen olmalı diyor. Sadullah sana böyle bir mesaj
1: Ben
0: atmış.
1: de aynı şeyi söylüyorum.
0: Allah aşkına Osimhen, Lemina ülkesine gidip tedavi olmuş diyorsun. Yakup Bey, tatile gitti diyemiyorsunuz. Bu futbolcular neden böyle yapıyor anlamakta zorluk çekiyorum diyor.
1: Abi hoca 5 gün tatil verdi. 5 gün tatile gitti. Onun dışında da tedaviye gittiler.
0: Evet, Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Lemina ve Osimhen dönüyor mu diye soru sormuş. Döneceklerini söyledin zaten. Galatasaray'ın yeni arazisi nerede? Kemerburgaz altyapı tesisleri ne durumda? Fenerbahçe'nin Maltepe tesisi simülasyonunu izledim Yakup Çınar, sorar mısın demiş İlhami.
1: Valla orada süreç bence hani çok sağlıklı gitmiyor izinlerden dolayı. Ama işte bunu söyleyince de taraftar karşısında mahcup oluyorsun. Başkan bu senenin Ocak ayına yetişeceğini söylemişti ki hala temel bile atılmadı. Bu arada çok engebeli bir arazi. Altyapı önemli bir konu. Mutlaka bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yani bir an önce o ikinci fazın da hazırlanması gerekiyor ki geçen gün basın toplantısında Başkan Dursun Özbek iki sahaya yine gisyatın yapacağını söylemişti. Yani o toplantıdan sonra böyle birkaç arkadaşımızla oturduk sohbet ettik ki o toplantıda Nevzat Dindar Galatasaraylı yöneticiye şunu sordu. Yani hani Fenerbahçe'de Çobani gibi bir sponsor var. Galatasaray'ın da bir sürü zenginleri var. Çağrı yapmak ister misiniz diye. Galatasaraylı yönetici Mehmet Cibara yok dedi, çağrı yapmayacağım dedi. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Ama ben şöyle yaklaşıyorum konuya. Yani Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde evet Galatasaray'a destek olan birçok isim var. Ama yöneticilik dönemleri bittiğinde bırakın kulübe destek olmaya kulübün kapısının önünden bile geçmiyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir de Galatasaray'ın çok zenginleri var. Bunların Galatasaray'a gram katkısı yok. Ha, olmak zorunda değiller tabii ki ama öyle ya da böyle Ali Sabancı mesela Pegasus'un sahibi, ülkenin en zengin adamlarından bir tanesi. Onun dışında Muharrem Yılmaz, Sütaş'ın sahibi. Her sene milyonlarca dolar reklam veriyorlar ki Ali Sabancı da aynı şekilde. Muharrem Yılmaz da Galatasaray camiasının çok önemli isimlerinden bir tanesi diye addedilir ama benim için önemi Galatasaray'a verdiği katkıyla işte. Şimdi eski TÜSİAD Başkanı, Galatasaray Lisesi mezunu ve halen Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ama Galatasaray'a ne zaman destek oldunuz? Galatasaray'a ne zaman katkı sağladınız? Her Galatasaray'ın başı sıkıştığında bir şubeye sponsor lazım olduğunda İTİAD'ın kapısını çalıyorlar. Yine önemli Galatasaraylı zenginlerden bir tanesi İpek Kıraç mesela. Koç grubunun en büyük hissedarı kendisi. Onun dışında geçmiş dönemlerde başkanlık yaptı. Adnan Polat. Böyle sayabileceğimiz bir sürü insan var Cihan.
0: Evet, Enka İnşaat var falan, hani Tara ailesi, onlar da var.
1: Enkası var, Abdurrahim Albayrak var. Ya bir sürü isim var, anladın mı? Yani şimdi Dursun Özbek elinden geleni yapmaya çalışıyor, bir şekilde bütçe oluşturmaya çalışıyor. Ama bu dönemde mesela Galatasaray'ın uluslararası bir sponsorluğunun olmaması ciddi problem. Şimdi Fenerbahçe'de herkes elini cebine atıyor, parayı ortaya koyuyor. İşte Hakan Safi daha önce yöneticilik yapmış ama kulübe destek vermeye devam ediyor. Tebrik ediyorum. Sayın Ali Koç, ne kadar çok eleştirirsek eleştirelim ki 75-80 milyon euro bilabeden kulübün kasasına para koyan bir isim. Kolay değil bunlar ki bunu sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte 200 milyona rahat çıkartabilir. Yani böyle destekler var ama Galatasaray tarafına dönüp bakıyorsun. Mevcut yönetimde zaten hani Dursun Özbek çok iyi bir yönetim kurmadı. Bu bir gerçek. Ama hani işte şeye geleceğim. Galatasaray bugün, dün özür dilerim.

dün 30 milyon euro bir ödeme yaptı, borçsuzluk kağıdı aldı ve UEFA'ya bunu iletti. Şimdi bu paranın 24 milyon, 22-23 milyon eurosu şeyden geldi. Şampiyonlar Ligi'nden geldi ki aynı parayı Fenerbahçe de aldı. Onun dışında bir 5-6 milyon eurosu da Galatasaray mevcut locaların koltuk sayısını arttırdı ve üyelerden bunun parasını aldı. Yani hep üyeler, taraftarlar, gissiyat kulübe destek oluyor.

0: cebine atan insan varken ya en son işte bu fon soruşturmasında da ismi geçti ama o taraflara çok girmiyoruz. Feridun Gençgel, Urfalı sanayici işte Aziz Yıldırım'ın listesinde var yanlış bilmiyorsam. Hani 20-30 milyon euroluk kulübe bir bağış yapmış bu adam. Fenerbahçe yönetiminde Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra 130-140 milyon euro kulübe direkt kasasına para koymuşlar. Şimdi sen bu kulüplerle yarışıyorsun. Bu konuya da özellikle dikkat çekmek istedim. Çünkü geçen hafta üst üste iki tane GİSİAD sponsorluk toplantısı izledim. Dediğim gibi sadece Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin ya da işte Galatasaray Kulübü'nden kombine alan taraftarın verdiği paralarla yürümemesi gerekiyor kulübün. Bu tarz insanların da eğer Galatasaray siyasetinin içerisinde isimleri geçiyorsa mutlaka destek olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hemen şöyle devam edelim mesajlarla. Yunus Akgün milli takımda neden süre bulamıyor demiş size göre.
0: Burada hocanın tercihi. Normal şartlarda hoca kendisini tutuyor. İlk oynamadığı dönemde bile milli takıma çağırıyordu. Bence sistemle alakalı bir durum. Ama o sistemin tutmadığını da iki maçından aldığımız sonuçlarla görüyoruz. Ki ben Belçika maçından da İtalya maçından da Galatasaray'ın deplasmanda Galatasaray diyorum. Milli takımın deplasmanda oynayacağı bu maçlardan da yani puan alabileceğini düşünmüyorum. Montella bu iki maçtan sonra mecburen istifa etmek zorunda kalır diye de ekleyeyim.
1: Başar demiş ki Yakup Çınar'a sorar mısın? Ne yapısı abi? Bırakın bu işleri diyordu. Şimdi ne diyor bu olaya demiş, bu olaylara.
0: Hangi olaylara?
1: Herhalde Ferhat Bey'in gözaltına alınması ile ilgili söylüyor.
0: Ne diyormuşum bir daha söyle.
1: Hani eskiden ne yapısı bırakın diyor, bırakın demişsin yani. Şimdi bu olaylar olduktan sonra hala yapının olmadığına inanıyor mu diyor. Onu demeye.
0: Abi hayır yapı bunların kendisi zaten işte anladın mı? MHK sen MHK'yi göreve getiriyorsun ve o MHK başkanını görevden alamıyorsun. Adam kafasına göre en iyi hakemleri görevden uzaklaştırıyor. Hiç iş yapmayacak, alakası olmayan hakemleri de getirip 4 tane 5 tane derbi yönet. İşte Yasin Kol bunlar. Biz geçen sezon Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'u konuştuk. Cihan. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, saha içindeki futboldan, teknik direktörden çok her hafta sonunda bu adamları konuştuk. Niye? Çünkü kötü yönetim var, kötü atamalar var. Ya yapının kendisi bu adamlarmış abi. Hani yapıda şeyi kastediyor. Galatasaray bir yapısı var. Galatasaray'ın bir yapısı. Çıksın ortaya abi. Sonuçta bu adamların şu anda telefonları inceleniyor. Telefon görüşmeleri, bas kayıtları, onlar bunlar. Her şey inceleniyor. Mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Hemen şöyle devam edelim. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan. Mehmet, umarım mesajı okursunuz. Yakup Bey, Galatasaray Lisesi'ni öğrenciler kurdu da hangi öğrenciler kurdu? Bunu da bir sorar mısın demiş. Böyle
0: Ama
1: bir.
0: ben hakim değilim abi hangi öğrencilerin kurduğuna. Hep Fransızları falan kastediyor
1: Herhalde
0: herhalde.
1: onu
0: O
1: söylemeli.
0: beni... Abi bir şey diyeceğim. Şu anda ülkenin en önemli eğitim kurumu mu? Anadolu'nun her yerinden insanlar yaklaşık 150 yıldır bu okula girebiliyor mu? Dursun Özbek, Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinin Alıçra köyünden. Bu adam gelip bu okula girdi mi? Girdi. Onun dışında işte Çorum'da, Trabzon'da, Ankara'da, Hakkari'de, Şırnak'taki her öğrencinin gelip kurayla bu okula girme şansı var. Bu beni ilgilendiriyor. Yoksa yok Fransızlar kurdu, bilmem ne yaptı. Abi geçin bunları ya. Bu devlet okulu ve devletin işte LYS sınavı mı? Tam bilmiyorum şu anda. LGS mi, LYS mi? Bu sınavlardan ilk 500'e giren oyuncuların tercih ettiği bir okul.
1: Az önce Yakup abiye yapı hala yok mu diye soran arkadaşa ben cevap vereyim demiş. Ferhat Gündoğdu döneminde en çok golü iptal edilen takım Galatasaray. En çok kırmızı kart gören takım Galatasaray. Aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. En çok penaltısı iptal edilen Galatasaray. En çok penaltı kullanan Fenerbahçe. Senin de söylediğin gibi hala biz birbirimizi yemeye devam ediyoruz. İçimde tutamadım kusura bakmayın demiş. Şöyle devam edelim. Bence Hacı Osmanoğlu yerine herkesin istediği Mustafa Eröğüt gelecek diye bir mesaj var.
0: Ya orada bir kritik bir olay var. Bak bilgiye dayalı söylüyorum. Hacı Acı Badem'in sahibi.

0: gibi eski Fenerbahçe ve TFF Başkanı Mustafa Ereğüt'ün de kayınpederi oluyor kendisi. Eski başkanın ismi şimdi aklıma gelmedi ya.
1: Tamam, ben bakarım az sonra sen konuşurken.
0: Mehmet Ali Aydınlar. Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın biliyorsun bu mevcut seçimden önce de bir başkan olabileceğini, aday olabileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanı olmak istiyor. Eğer ki Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım büyük ihtimalle bırakacak. Bıraktıktan sonra da yine Hakan Saati mutlaka aday olacaktır ve Mehmet Ali Aydınlar da yaklaşık 250-300 milyon euro ile Fenerbahçe başkan adayı olmak istiyor ki hani bunu yakın çevresine sorduğunuz zaman gerçekten bu paraları verebilecek adam mı? Hani verebilir mi bu paraları diye sorduğunuzda şunun cevabını veriyorlar Cihan. Sadece ilk yılında bu parayı koyar sonra da devam ettirir diyorlar. Yani o kadar ciddi anlamda bir hayali var Fenerbahçe ile alakalı. Şimdi Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı da Mustafa Ereğüt. Onun TFF başkanı olma ihtimali o yüzden azalıyor. Eğer ki Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlık hayalinden vazgeçerse Mustafa Ereğüt'ün kurabileceği güçlü bir listeyle TFF başkanı olma ihtimali söz konusu olabilir ama önünde böyle bir engel olduğunu söyleyelim. Onun dışında ben tweet atmıştım. Hani yeni TFF başkanı kim olmalı diye. Hacı Osmanoğlu gitmez diyen var. İmparator
1: Aday verdin mi sen?
0: in
1: Anket açtın mı
0: yok
1: yoksa değil?
0: ben aday vermedim abi. Ben vermedim. Yani
1: Tamam.
0: İmparator Fatih Terim diyen var. Ondan sonra Fatih Terim olmalı diyen var. Tamamen objektif olarak yazmış bir arkadaşımız. Fatih Terim veya Felipe Melo olmalı demiş. Bir takipçim yine Saffet Sancaklı, Ünal Karaman ya da Alpay Özalan demiş. Futbolun içinden gelen biri olmalı demiş bir arkadaşımız. Fatih Terim, Şenol Güneş veya İbrahim Akın demiş. İbrahim Akın ne alakalı bir de ben de çok
1: Bence
0: anlayamadım. Sercan,
1: Fatih Terim'in olması
0: Şahane
1: bence
0: Fatih Terim diyen var. Fatih
1: Galatasaray'a
0: Terim
1: zarar
0: diyen var.
1: verir bence.
0: Efendim?
1: Bence Fatih Terim'in olması Galatasaray'a zarar verir. Bence çok iyi futboldan da anlıyor Fatih Hoca. Zaten FIFA'da da UEFA'da da görev alıyor. Daha doğrusu UEFA'da görev alıyor ama TFF başkanı olursa bence hiç spekülasyonlar bitmez. Yani söylentiler sürekli konuşulur.
0: Uğur Meleke var. Uğur Meleke yazan var. Ki o da biliyorsun daha önce de söylemişti ben Türk futbolunu yönetebilirim diye. 4 yıl sözleşme imzalayıp yazdığı maddeleri hayata geçirmesi tek dileğim demiş. Turgut Mert yazmış. Aziz Bey olsun diyen var. Onun dışında böyle Fatih Terim olan var.
1: Servet yardımcı falan yazan olmamış mı? O tarz.
0: Bir arkadaşımız şey yazmış. Sen ol istersen senden daha tarafsızını bulamayız demiş.
1: İroni yapmış
0: Yok
1: herhalde.
0: abi. Ahmet Mercanlar olsun diyen var.
1: Güzel
0: Hamit
1: güzel.
0: Altıntop, Nihat Kahveci, Ergün Pembe diyen var.
1: Eyvah.
0: Fatih Hoca ağırlıklı çıkıyor.
1: Yani bu sen ben
0: Ondan
1: sen bu
0: sonra.
1: soruyu sormuşsun ama federasyon başkanının istifa edeceğini mi düşünüyorsun? Boşuna sormuşsun ya. Ben devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ben de istifa etmek zorunda kalacak Cihan. Yani
1: Hiç
0: bu gidişat
1: zannetmiyorum.
0: normal değil.
1: Bu gidişat nanay mı diyorsun? Hani eskiden bir video vardı ya, sabah uyanıyorum yüzümü yıkıyorum. Hani o video bir anda aklıma geldi. Sana şey sormuş Yakup Bey. Tamam iyi güzel algı yapıyorsun da Galatasaray yeni federasyonla ilişkilerini bitirmişti. Geçen gün federasyon başkanını ziyarete gitmişti Dursun Özbek diyor. Böyle bir
0: Ya ben
1: soru.
0: çok doğru bulmuyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki her kulübün, şimdi Beşiktaş'ın ilişkileri kötü gözüküyor. Dışarıda öyle bir algı var ama sanki hiç görüşmüyorlarmış gibi bir algı oluşmasın. Öyle ya da böyle siz bütün kararları TFF veriyor. Mecburen görüşmek zorundasınız ama ben o fotoğrafı doğru bulmuyorum. Ben de arkadaşımıza katılıyorum yani. Sen bütün ilişkileri askıya aldın diyorsun. Yarın öbür gün aleyhine hata yapıldığında o zaman çıkıp konuşamayacaksın. Sıkıntı yaşayabilirsin. Yani o ilişkileri, o siyaseti doğru yapmak lazım. Ya dediğim gibi bu federasyonun artık değişmesi gerekiyor. Cihan başka lamucimi yok.
1: 500 tam puanla bile Galatasaray Lisesi'ne girmek bazen zor olabiliyor. futbol arkadaşlara bunu iletin demiş.
0: Doğru.
1: Futbolun içinden gelen kişilerin önce aday olması gerekiyor. Aday olsunlar da önce bir görelim diyor. Bozkurt Mehmet, Mehmet Bozkurt daha doğrusu. Milli takım kulüplerin menajerlerin elinde oyuncak olmuş diyor bir dinleyenimiz. Bunun doğruluk payı var mı sorar mısın? Sion'da oynayan Botelli isminde bir oyuncu ikinci yarı Galatasaray'a geleceği söyleniyor demiş.
0: Yok, yok ben duymadım.
1: Düşünsenize Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş konsey gibi olur demiş böyle olursa. En basit mantık yürüterek bile bu gibi durumlarda en basit mantığı yürüterek bile demiş bu gibi durumlarda kim fayda sağlamış diye bakılır. TFF ve Merkez Hakem Kurulu kimin güdümünde bir buna bakmak lazım diyor. Fatih Terim mi? Olmaz abi demiş. Kuzuyu kurda mı emanet edeceğiz diyor. Kurt diyor Fatih Terim'e. Federasyon başkanlığı için en iyi aday Ertuğrul Sağlam'dır bana göre diyor. Sinan Vardar olmaz mı demiş Ali Özgedik. Sinan Engin olabilir diye bir soru var. Yabancı dil bilmeden Türkiye Süper Ligi'nde orta hakem veya yardımcı hakem olarak maç yönetebilirsiniz demiş. Orta hakem dediğini Melih Şendil duymasın, orta hakem diye bir şey yok der yoksa. Ancak kariyerinizde çok büyük kısıtlamalarla karşılaşırsınız. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatlarına göre hakemliğe başlamak ve Süper Lig klasmanına kadar yükselmek için yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Neden böyle saçma bir uygulama var? Süper Lig hakemi yabancı dil bilmek zorundadır Yakup Bey demiş.
0: Ya %100 zorundadır. Ama bilmeyen hakemi geçen sezonun kahramanı yaptılar işte Yasin Kov. Sadece hani yabancı dil bilmemesi değil. Ya çok inanılmaz iyi hakemsindir, tamam mı? Sende o yetenek vardır, bunu herkes görür zaten. O yüzden bir şekilde yabancı dil konusu tolere edilebilir, tamam mı? Ya az buçuk çünkü kursa başlamışsındır. Futbol terimlerine hakimsindir ki ben hakim olduğunu da düşünüyorum. Ama abi adam kötü hakem, kötü hakem. Yani daha önce klasman düşürülmüş, yetersiz olarak görülen hakem mevcut TFF zamanı, mevcut MHK zamanı derbilerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline dönüştü.
1: Yakup Bey sizce bu gözaltıların zamanı manidar değil mi diye bir soru var.
0: Ben o kadar derine inemiyorum açıkçası. Ben hani bu MHK başkanının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim burada manidar gördüğüm olay, çünkü hani bu böyle bir operasyondan kimsenin haberi var mıydı Cihan?
1: Bence yok.
0: Ama mesela bahis oynayan yöneticilerin listesinin TFF'de olduğunu biliyorduk. Bir dönem vazgeçmişti bunu açıklamaktan. Şimdi MHK başkanının gözaltına alınması, onunla ilgili bir adli sürecin yönetilmesi federasyona eksi yazar. Bütün bunlar yaşanırken bir anda böyle gündemi değiştirmek için bu isimlerin açıklanması biraz şaşırttı insanlar açıkçası. Yani hani zamanı mıydı? Aslında hani zamanı diye bir şey yok. Daha önce açıklanması gerekiyordu. Üzerinden çünkü neredeyse hani 8-9 ay geçti. Bir sene geçti. Cezalan isimler cezasını çekti.
1: Evet Yakup abi, biliyorum sen de rahatsızsın, böyle geniz etinden falan geliyor ses, buradan düzeltmeme rağmen anlaşılabiliyor. Son soru, seni çok yormayacağım. Batrokov ne zaman hazır olacak bekliyoruz ya da hazır olacak beklentisini
0: de. Cihan, ona ben Niyaga'yı da ekleyeyim, milli maçlarında izleme fırsatım oldu. Siz bir 10 numaraya 30 milyon euro veriyorsanız o adamı oynatmak zorundasınız abi. Kalkıp da Yunus Akgün'ü ısrarla orada oynatmanın 10 numara geldikten sonra bir anlamı yok ki. Dediğim gibi ben ona Renato Niega'yı da ekleyeceğim ki Nijerya maçında Guinea-Bissau'nun 3-0 kazandığı maçta 60 dakikalık performansı bence gayet yerindeydi. Çünkü az önce de saydım, Ekim ayı içerisinde sadece 6 tane çok ama çok zorlu maç var. Bu fikstür teknik direktör de kovdurur, yönetimi de alaşağı edebilir, öyle bir fikstür. O yüzden hani doğru rotasyonları yapmak lazım. Bence bundan sonraki süreçte ilk ayın Niega'nın, İşte Batıgov'un daha uzun süreler alması gerekiyor ki Batıgov'a ayrı parantez açalım. Direkt 11'de olması gerekiyor. Sonuçta bu yatırımı yaptınız. Evet geç gelmiş olabilir ama aradan şimdi milli ara da geçiyor. Eğer bir sakatlığı yoksa bu oyuncuların direkt 11'de sahaya çıkması gerekiyor. Dediğim gibi sen Batıgov'u söyledin. Ben yanına İK'yla Renato Nieve'yi de ekledim. Devam eden süreçte bu zorluk fikstürü içerisinde mutlaka daha fazla şans bulmaları gerekiyor.
1: Yakupçular, Yakup abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Cihan. Dediğim gibi aslında böyle yoğun bir hafta. Hani konuşulacak çok fazla şey var ama bizi dinleyenlere de söyleyelim mutlaka dikkat etsinler. Bir salgın var. Soğuk algınlığı böyle grip karışımı bir şey. Tam ne olduğunu çözemiyorlar. Ben de 2 gündür evdeyim, dinlenmeye çalışıyorum. Ama elimizden geldiğince gündeme dair konuları değerlendirmeye çalıştık. Bilgiler vermeye çalıştık Galatasaray özelinde. Bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık.
1: Evet, 90 artı dijital YouTube kanalında da programlara devam ediyorsun herhalde. Akşam da bir yayın
0: Evet.
1: olacaktır.
0: Evet.
1: Peki. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür edelim. Hani birazcık gündemle ilgili konuştuk. Biraz da Galatasaray ile ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. Yavaş yavaş mesajları da okuyalım. Bir dinleyenimiz demiş ki Yakup Çınar gelince mesajları seçerek mi okuyorsun demiş. Yani Yakup Çınar özelinde değil. İşte biraz daha böyle tuttukları takımlara bağlı olan yorumcular geldiğinde bazen böyle okumayacak mesajlar oluyor. Seçmekten ziyade atlayarak gidiyorum diyelim, yoksa hepsini okumaya çalışıyoruz. Cihan dün Melih Şendil Çağatay Hoca'ya bağlandı. Aksaray'dan sana Sarayevli'yi getirmeyi düşürmüşler diyor. Sen elit bir adam olduğu için kabul etmeyeceğini söylediler. Dedikodu yapmışlara. Vallahi kendileri bilmiyorlar herhalde, ben halk adamıyım. Kendilerine bir lahmacun böyle kelle söğüş falan ikram etmek lazım. Hani bana ne gelirse yerim, benim öyle şeylerle pek işim olmaz. Ben de 250 milyon verecek olan başkan istiyorum demiş. Parasız yönetici istemiyorum diyor. Abi Hacı Osmanoğlu'na kulüpler demişti ki içinizi arındırın. Biz federasyon olarak arındırdık. Ve bu kişiler federasyondan çıktı diyor. Evet, güzel yakalamışsın. Yaklaşık 6-7 ay önce böyle bir röportaj vermişti. İçindekileri arındırın şeklinde. Yani biz kurum olarak arındırdık. O zihniyetteki isimler artık aramızda yok demişti. Tebrik ediyorum ya gerçekten. Mesela bunu hiç kimse konuşmuyor. Şu an senden duydum. Ne sosyal medyada önüme çıktı, ne başka bir yerde önüme çıktı. Yani bu yapılar bir günde saksıdan çiçek derler gibi tek taraflı mı var oldu yani? Ne oldu? Ha, bir yanda mı geldi? Onu anlamakta bir zorluk çekiyorum. Yani Hacı Osmanoğlu'nun kulüplere temizlenin çağrısı biraz böyle şey gibi olmuş. Hani ben günahkarım, sen günahkarsın. Hani biraz günahı paylaştıralım. Ya da hani ben biraz topu böyle taca atayım gibi olmuş. Bilemiyorum. Biraz sıkıntı olmuş. Paravan isimler mi gidiyor? Asıl isimler hala orada mı kalıyor? İstifalar oluyor ama bu istifalar daha önceden neden olmuyordu? İlla bir şeylerin ayyuka çıkması mı lazım? Sesin iyi geliyor bugün demiş. Evet, bir tık iyileştim, teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlar. İşlenen her suçun bir motivasyon unsuru vardır. Nasıl yani? Suçu mu öveceğiz? Suçluyu ve suçluyu mu öveceğiz? Suçu işlediği öne sürülen kişi özellikle beyaz yakalı suçlarda bu işte benim için ne var sorusunu sorar. Planlamasını bu doğrultuda yapar. Bu durumda suç iddiaları açıklanırken bu motivasyonlar açıklanmadığı için herkes bir yöne çekiyor demiş. İlginç bir mesaj yani. Ha, bir motivasyonla yapar o suçu diyor. Yani bir suç işleyecekse ya oradan iyi bir para gelecektir ya diyorsun kademe olarak yükselecektir diyorsun. Evet, biraz böyle şey felsefik konuşmuşsun. Olabilir, haklısın. Yani çok şey böyle ne derler, ceza hukuku açısından İyi bir tespitte bulunmuşsun. Böyle polisiye filmleri falan çok seviyorsun herhalde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı her şeyin bilen adam. Yok canım yani. Çok siyasi bir mesaj atmışsın. Bunu maalesef okuyamam. Aşağılara doğru inelim. Bu olaylardan sonra sizce Ferhat Gündoğdu'nun görevde kalma ihtimali nedir demiş, böyle bir mesaj atmış bizlere. Abi dün Filistinliler için yardım maçı vardı, ona hiç değinmediniz demiş. Evet, haklısın. Ama şöyle bir şey, ya güzeldi bu arada maçı. 89. dakikada tatil ettiler ve Filistin özgür kalana dek maç ertelenecek dediler ama yani Konya halkı da, sen Konya'da mısın bilmiyorum ama Konya halkı da çok eşlik etmemiş ya. Yani tribünler bomboştu, hiç kimse yoktu. Yani maçı hakem bitiriyor, futbolcular ne olduğunu falan anlamıyor. Yani keşke futbolcular da bir haber verselerdi 80. 9. dakikada bitireceğiz diye, ama çok anlamlıydı. Yani Konya'da Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında gerçekleşen, hani tribünler çok, hani 42 bin falan, 45 bin demişler ama bence öyle çok bir doluluk yoktu. Ama orada doluluk olup olmaması çok önemli değil. Gazze'deki insanlık dramına karşı sonuçta burada güçlü bir dayanışma örneği sergilemişler. Anlamlı bir buluşma olmuş, bunu da söyleyelim. Özellikle açılan pankartlar güzeldi. Güzel sloganlar attılar. İşte scoreboard'a falan Özgür Filistin yazısını açtılar vesaire. Ve en son finalde de Özgür olana kadar maç ertelenmiştir mesajını verdiler. Güçlü bir mesajdı. Teşekkür edelim hatırlatma için. Fırat Aydınus, ligin gidişatını sarı kartlar belirliyor diyor. Fırat Aydınus nerelerde ya? En son geziyordu Londra'da. Geldi mi bu kadar olaylar varken, mesaj atıyor mu? Hiç X'ten falan paylaşım yapıyor mu? Göremedim. Mirza sağ olasın, teşekkür ediyorum. Yeni geldin herhalde ama biz yavaş yavaş veda edeceğiz. Ben Besyo mezunuyum demiş. Öğrencilik zamanında birçok arkadaşım hakemlik yaparak üniversitede okuyordu. 2010 yılından bahsediyorum demiş. O zaman da böyle torpil vardı. En sonunda bu Merkez Hakem Kurulu başkanına patlattılar mevzuyu. Yıllardır temizdi bu adam. Geldikten sonra mı böyle örgütlendi zannediyorsunuz demiş. Oo. Yani önceki dönemlerde böyleydi. Şimdi mi ayyuka çıktı diyorsun. Evet, benim de arkadaşlarım vardı, hakem arkadaşlarım. O zaman hatta 250 TL'ye maç yönetiyorlardı. Dönemin şartlarını hatırlamıyorum ama dönemin şartlarına göre de yine çok ucuzdu. Şimdi nasıl oldu bilmiyorum ama doğru bir noktaya parmak baktın. Yani bu bastın, bu hakemlik müessesesindeki sorunları böyle sadece dönemsel isimlere veya son dönemdeki tek bir başkana bağlamamak lazım. Böyle yaptığımız zaman büyük resmi de kaçırmış oluruz. Bence geçmiş dönemlere ait de detaylı olarak burada bir inceleme yapılacaktır diye düşünüyorum. Yakup Bey'e çok fazla dayanamıyorum demiş Murat. Öyle Murat, sen Fenerbahçelisin. Mesela Galatasaraylılar'da Ahmet Konancı çok dayanamıyor. Bülent Uslu'ya hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler dayanamıyor. Ona Beşiktaşların kendisi de dayanamıyor falan diyor. Olabilir. İzleyen, seven çok insan var. Yani bu insanların da ekmek kapısı bu. Çok da fazla bir şey söylememek lazım. Radyoda üsturuplu halleri bu yani. Radyoda birazcık daha şey konuşuyorlar, ılımlı konuşuyorlar. Normal şartlarda dijitalde daha sert ifadelere yer veriyorlar. Gökser'in sağ ol canım, selam olsun. Fatih Terim mi başkan olacak demiş. Yok, ben istifa edeceğini düşünmüyorum ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Merkez Hakem Kurulu değişir. Şu an işte Anthony Taylor başında. Hani Fırat Aydınus, zaten Fırat Aydınus falan oraları falan kabul edeceğini zannetmiyorum. Biz Radyo Gol'de önceki yıllarda da söylemiştim bunu, yine tekrar edeyim. Kendisine sorduğumda ben öyle direkt başa geçmem, yani teklif gelse de geçmem dedi. Komple kendi ekibimle gelmek isterim. Bunun da çok mümkün olamayacağını söyledi kendi kendine. O yüzden ben de çok o bölgeleri, öyle kişilerin geleceğini düşünmüyorum. Yani belki servet yardımcı falan olabilir. Uğur Meleki adayım demiş. Yok yok, öyle spor adamları vesaire o tarz insanlardan yapmazlar. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek bir kişi olacak oradaki kişi. İyi yayınlar diyor. Sağ ol Ersin, teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olur bu saatten sonra? Bence Anthony Taylor geçici kalacaktır diyor. Şu an için Anthony Taylor olur. Abi Hacı Osmanoğlu kulüpler demişti ki içinize, bunu okudum az önce, cevap da verdim, teşekkür ediyorum sağ ol. Şöyle aşağılara doğru gibiyim. Abi Aluçra bir köy değil ilçe, Yakup Çınar'a bunu ilet demiş. Evet evet ya, ağzına takılmıştır, yanlışlıkla söylemiştir. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerin açıklama yaparken federasyonu doğrudan hedef almaktan kaçınıp İhaleyi kolayca kesebilen Merkez Hakem Kurulu'nu ön plana çıkarmaları tesadüf olamaz. Genelleme yapacak olursak kulüp yöneticilerinin gündemdeki bu 400'den fazla ismi içeren listeden önceden haber olduklarını düşünüyorum demiş, haberdar olduklarını. Tam da bu kılıç üzerlerinde sallandığı için federasyona karşı seslerini yükseltmiyorlar, hedef tahtalarına kurumu koyamıyorlar demiş. Ben hiç haberleri olduğunu falan zannetmiyorum. Ki bu arada federasyonu da hedef tahtasına koydular ya. Öyle de

0: mi? Mehdi, yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilişkileri askıya aldığını söyledi Galatasaray önceki dönem. Yine işte Serdal Adalı bununla ilgili bir yorum yaptı. Ondan önceki dönem Ali Koç'un yorumları vardı ama Merkez Hakem Kurulu'na daha kolay yükleniyorlardı. Bence bunun tamamen isimle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Yani isimle. Hani orada Hacı Osman olduğu için çok fazla yükleme yapmıyorlar. Hani burada Ferhat Gündoğdu daha böyle pasif, daha böyle sesini çıkaramayacak gibi düşündüler ama şu son geldiğimiz durumda hani Ferhat Gündoğdu çok da böyle pasif değilmiş. Yani mesajlara bakıyoruz. Kim attı mesajları onu bilmiyoruz tabii de WhatsApp konuşmalarını. İşte abi bizim istediğimizi kabul etmiyorlar. Bizim istediğimizi kabul etmiyorsa alın kellesini gitsin. Kafasını işte koparın tarzı böyle ilginç WhatsApp mesajları var. Alın kellesini tarzı. İşte diğer karşı taraf demiş ki abi şimdi yapmayalım falan. Daha dün şikayet etti. Dikkat çekeriz gibi gibi mesajlaşmalar söz konusu. Yakında ortaya çıkacaktır tüm ayrıntılarıyla. Yakup Çınar her sorulan soruya neden karşılık soruyla karşılık veriyor? Yok be, hepsini pat pat cevap verir Yakup abi. Ha, belki şey yapıyordur. Ben soruyu sorarken kafasında ne cevap vereceğini kurguladığı için belki zaman kazanıyor olabilir orada. Bir yerlerde Fatih Terim sezonu başlayacak gibi mi geliyor? İyi yayınlar. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Sen en son tabii İtalya maçında bir anda yorumcu oldu. YouTube'da da biraz böyle ön plana çıktı. Fatih Terim kendini hazırlıyor gibi düşünüyorsun ama zannetmiyorum. Galatasaray Üniversitesi için 500 tam puan alarak yerleşemiyorsun diyen arkadaş, benim patron da oradan mezun ama para vererek ve üye olarak rahatlıkla girebildim demişti. Acaba doğru mudur diyor. Yalan Yücel. Yani Galatasaray'a üniversitesine para vererek girmeyi bırak, yani okuldan bahsediyorsun. Üye olarak bile çok para vermeyi deneyenler oldu. Yani yurt dışında profesörler, 3-4 üniversite bitirmiş insanlar 3 yıldır üye olmak için bekleyen kişiler var. Hatta o kişi ben en son konuştuğumda bunu söylediğimde 2025 yılıydı. Şu an 2026 yılı, 4 yıl olmuştur, hala üye olamadı. Öyle yani para vererek vesaire giremez. Eski ve özel bir statüsü var Galatasaray Lisesi'nin. Sen yine de bir sor bakayım patronuna nasıl yapmış bunu falan diye. Yok yok, imkansız öyle bir şey. İmkansız. Ya isterse dünyaları versin. O şekilde giremez çünkü ÖSYM'ye bağlı yani. Orada bir işte YKS başarısı olmadan oraya adımını atamaz. Ya ben çok şey de yapmayayım tabii de. Genel olarak etik değil, yanlış bir durum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Az çok mesajlardan anlamışsındır diyor. Barcelona ve son iki maçta puan kaybında bence Galatasaray'da Fatih Terim sesleri çok yüksek sesle konuşulur. Zaten olması gereken de budur demiş Ersin. Yani Dursun Özbek şu an çok Fatih Terim'le çalışacağını düşünmüyorum. 4 yıldır kendisini şampiyon yapan bir teknik direktörü var. Bence sonuna kadar o krediyi kendisine verecektir. Galatasaray başarısız olsa da çok görevden almayacaktır. Ama gidişat ne gösterir bilinmez. İşte Kasımpaşa maçı, Barcelona maçı burada alınacak. Olumsuz sonuçlar ardından gelecek. Tekrar bir olumsuz sonuç. Senin söylediğin gibi madalyonun diğer yüzünü bize gösterebilir. Her krizde de ben böyle Fatih Hoca'yı çok seviyorum bak. Allah'ı var gerçekten. Severim ama her krizde de aynı reçeteye dönmek. Yani kulübün biraz böyle uzun vadeli yapılanmasını, ne bileyim sportif direktörlük vizyonunu, yine gelecek böyle yeni nesil teknik adam projeksiyonlarını biraz etkiliyor. Mesela ben bir tweet attım milli takım kaybettiğinde. Dedim ki Fatih Terim'in maketini koysaydınız dedim. Montella'nın olduğu yere ilk yarıda 3 gol yemezdik dedim. Hemen bana mesajlar gelmiş. İşte Avustralya'dan 5 yediğimiz, oradan 4 yediğimiz maçlar. O maçlarda hani maçın tamamının kapsayan maçlar 3 yedikten sonra ikinci yarı açılmış işte 5 olmuş vesaire olabilir. Hani ben şeyden bahsediyorum, oyuna dokunamayışından bahsediyorum ama insanlar yanlış anlamış. Ya Cihan sen işte Fatih Terim'in göreve gelmesini mi istiyorsun? Hani ben birazcık daha teknik direktörün dominant olma kısmından bahsettim. Oyuncularla iletişiminden bahsettim. İşte Arda Güler bir ara geldi. Montella'ya bir şeyler anlattı. Ön alanda şunu yapalım, bunu yapalım tarzı. Evet, bu iletişim güzel bir şey ama teknik direktör de bir oyuncunun fikir vermesi. Bu arada Arda'yı çok seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. O hocanın ne kadar eksik kaldığının göstergesi oluyor. Göreceğiz bakalım. Belçika maçı da var yarın. Montella hocanın ben hep arkasında durdum. Çok eleştirilirken de işte dedim C liginden bizi A'ya getirdi. Bir şekilde Dünya Kupası'na da gittik dedim ama tekrar tekrar söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. O misyon artık sona erdi. O heyecan artık yok maalesef. Unutmuyorum Yavuz, merak etme. Galatasaray Üniversitesi'ne en kolay, en rahat giren kişiler tam puan alan kişilerdir demiş. Yani tam puan alsan da biraz zor oluyor oraya girmek. Galatasaray Trabzon maçını hakem iki kere VAR'a gider oynamıştım. Korkuyorum bizi de içeri alacaklar diye bırakıyorum iddiayı demiş. Ya legal oynuyorsan hiç problem yok. Hani bildiğimiz böyle iddia.com, nesine.com, misli.com, oley.com hepsini söyleyeyim de ayıp olmasın diğerlerine. Başka var mı? İşte tuttur kapandı hocayı Saadettin Bey'in de. İşte buralardan oynuyorsan istersen ilk yarı hakem 4 kere VAR'a gider oyna açıksa öyle bir bahis hiçbir şey olamaz. Ama illegalden oynarsan sıkıntı olabilir. 3 milyon kişiye ceza gitmiş. İşte oynadığın rakama göre 80 bin ile 120 bin TL bandı arası değişiyor. Eve böyle pat diye bir tebligat yolluyorlar. Kabahatler kanunundan bu cezayı yiyorsun. Onu da söylemiş olayım. Dikkat et yani. İbrahim Bey, İbrahim demiş. Ben Fenerbahçeliyim ama Fatih Terim'in federasyon başkanlığına gelmesinin çok iyi olacağına inanıyorum diyor. İbrahim, bence de iyi olur da. Yani bu sefer var ya, spekülasyonlar hiç bitmez. Mesela Nihat Özdemir varken de bitmiyordu ki o dönem Fenerbahçe şampiyon olamadı. Ama yine bitmedi mesela. Mehmet Büyükekşi geldi. İşte o da Galatasaray'ın bir ara üyesiydi. Üyelikten iptal etmiş, üyeliğinden çekip bıraktı falan. Bitmedi. Fatih Terim gelirse hiç bitmez. Öyle düşün. İşte Mehmet Ali Aydınlar deniliyordu. O da aday olmayacağını söylemiştik önceki dönemlerde. O gelseydi yine bitmeyecekti. Bence böyle Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan soyutlanmış bir ismin gelmesi gerekiyor. Bulabiliriz bunu ya, bence kolaydır. Yani bu camialarla adının anılmayan bir isim olması lazım ki insanların aklına soru işareti kalmasın. Yani Fatih Hoca gelse benim aklıma soru işareti kalmayacak ama yani bu saatten sonra Galatasaray'ı şampiyon olmak için ittireceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü çok mesela milli maçta çok dikkat ettim. Montella hiç gömmedi ya, değil mi? Başka bir hoca olsa mesela gömmeye çalışırdı. Hatta bir ara spiker Cüneyt'ti galiba. Dayanamadı, o bile gömdü. Fatih Terim orada sessiz kaldı. Yani şey, Demokles'in kılıcı gibi üstünde durmak istemiyor milli takımın. Başında durmak istemiyor. Gayet ılımlı konuştu. Biraz fazla konuştu tabii ama benim hoşuma gidiyor dinlemek. Spikerden fazla konuştu. Sürekli yorum yaptı. Merak ettiğim bir şey var diyor. Neymiş? Bu Barış gol attı ya milli takımda. Bana sanki kolejeni bozdu. Full gol atacakmış gibi geliyor. Ha, düzeni bozdu diyorsun. Önceden gol ve asisti yoktu. Milli takım kazanıyordu. Şimdi gol attı. Bu saatten sonra hep kaybedeceğiz mi diyorsun? Saffet Sancaklı olamaz mı? Kimseden çekinmez diyor. Olabilir. Dobro bir isim. Denenebilir. Montella istifa ederse, Fatih Hoca gelirse ayıp eder. Ülke krizi zamanlarında böyle bir şey yapmaması lazım diyor. Yok yok, gelmez. Nedir? Bu hakem hakkında ne diyorsun? Haber hakkında ne diyorsun acaba demiş. Ya Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar iddiası mı? Ya bilmiyorum şimdi yani. Ahmet Çakar dalga geçti. Dedi ki evet evet dedi. Biz bu hakemleri biz atıyoruz ama dedi. Atadıktan sonra, maçtan sonra da hepsini biz doğuruyoruz. Biz biçiyoruz hepsini. Ya olabilir mi böyle bir şey dedi. İftira atıyorsanız dedi, biraz mesnetli iftiralar atın dedi. Şimdi iddia bunlar, bir şey söyleyemem. Ama ben şöyle Ahmet Çakar'ın da çok böyle Yasin Kolubal'ı eleştirdiğini görmedim. Yani bilmiyorum. Sadece muhatapların söylediklerini ben size şu an aktarabilirim. Bunlar şu an için iddia. Yani iddia olduğu için muhatapları cevap vermek zorunda. Erman Torul'u cevap verdi mi bilmiyorum ama Ahmet Çakar cevabını verdi. Evet doğru dedi. Ben ve Erman Hoca, ironi yaptı bu arada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na talimat verip hakemleri tayin ettiriyorduk. Mesela Yasin Kol'u bir sezonda 8 kere derbi atayan bizdik diyerek iddiaların yani absürt olduğunu söyledi. Özür dileyerek söyleyeceğim bunu sizlerden. Gerizekalıca bir iftira olduğunu dile getirdi Ahmet Çakar. Ama Ahmet abinin var mı Yasin Kol'u eleştirdiği bir şey? Ben de hiç eleştirdiğini görmedim yani, ne yalan söyleyeyim. Fatih Terim kesinlikle olmaz diyor. Eski dönemde yaşadıkları sıkıntılar var, öne çıkar demiş. İlk maçta Valencia'yı elinden kaçıran Duşan Hoca dün akşam da İsrail takımına gereken cevabı verdi. Yarın akşam basketbol gelişim merkezinde efsane bir tribün bizi bekliyor. Federasyon başkanını sence kim seçiyor Cihan Dişli demiş. Demirören bile gece yarısı başkan adayı olduğunu öğrendim dedi gelen telefonla diyor. Sen sormuşsun, sen kendi cevabını vermişsin. Sergen Yalçın gelsin, dört büyüklerde oynadı, kimse laf edemez diyor. Oha, Sergen Yalçın dedin de ikisinden Sergen Yalçın'la Nihat Kahveci birbirine girmiş. Çok önceden yani eski dönemlerde Sergen Yalçın Nihat Kahveci'ye yorumculuğu ile ilgili laf atmıştı, tamam mı? Çok eski yani, işte sen ne anlarsın yorumculuktan tarzı. Nihat Kahveci de akşam saatlerinde Sergen Yalçın'a bir göndermede bulundu. İşte silmiş mi onu, ne yapmış ya? Aa, kaldırmış herhalde. Şöyle bir mesajdı, kaldırmış galiba arkadaşlar. Yorumculuğu da tırt, teknik direktörlüğü de tırt tarzı, bekle Google'da kalmıştır. Kendisinden silmiş. İşte şey önemli, asitli içecekler içtiğimiz zaman sosyal medyadan uzak durmamız lazım. Nasıl ki arabalara binmiyorsak o telefondan biraz uzak durmamız lazım. Bunu zaman zaman başka yorumcular da yapıyorlar. Daha sonra pişman olup siliyorlar o verilen özgüvenden sonra. Evet buldum, bak herkes zaten paylaşmış, silmesi o işin oradan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Hocalığın ile pırtsın. Yorumculukla tırtsın, hiçbir şey olmaz senden, Sergen Yalçın ifadelerini kullanıyor Nihat Kahveci Sergen Yalçın için. Yani ilginç. Beşiktaş'ın iki önemli ismi, değil mi yani? Geçmişe dayanan fikir ayrılığı olabilir, gerilim olabilir. Ama yani bu tarz sert açıklamalar da bir tık böyle spor kamuoyunda konuşuluyor. Tabii şu an ortalık karışık. Cristiano Ronaldo milli takımdan 6 ay men edilebilir. Oradan gitti. Bizde Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. 448 yönetici bahis sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Yarın Belçika maçı var. Hani Nihat Kahveci, Sergen Yalçın olayı unutulabilir. Milli ara biraz böyle spontane geçseydi, çok olay olmasaydı bu konu üzerinden böyle 5-6 saat yayın bile yapılabilirdi ama şu an çalılıklar arasında kaybolup gider. Saffet Sancaklı olmaz demiş. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi diyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Benim federasyon başkan adayım. Şu an neden federasyona bir başkan adayı buluyoruz? Hani Merkez Hakem Kurulu'na bulsak anlayacağım, okeyiz ama yani Yakup Şınar da federasyon başkanlığına aday bulmuş. Ben federasyon başkanlığına gideceğini falan düşünmüyorum dostlar. Siz Yakup Şınar'ın bağlantısından sonra tabii bu mesajları atıyorsunuz bana ama hani belki Merkez Hakem Kurulu'na bir aday bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın eski başkan adayı Hürsel Tekin Oktay hem futboldan anlıyor hem de akademik bir kariyeri var demiş. Konuşmaları da o kadar tahrik edici değil diyor. Hürsel Tekin Oktay. Ya evet, geçmiş dönemlerde kendisini çok yayına bağladığımız zamanlar da oldu, hatırlıyorum. Hiç düşünmedim öyle ya. Kendisi gelmek ister mi, olur mu? Biraz daha böyle dediğin gibi bu kutuplaşmayı önüne geçiyor. Daha sakin böyle, daha böyle rasyonel bir yapıcı bir dil kullanıyor ama zannetmiyorum. Ben de kimseyi zannetmiyorum. Ben size söylüyorum ya. Federasyon değişirse Saffet Sancaklı gelir. Başka da kimse gelmez. Az önce dedi ya dinleyenimiz, Yıldırım Demirören başkan olduğumu bile gece yarısı gelen bir telefonla öğrendim diye. O sebeple siz bana o isimleri boşuna sıralamayın. Teşekkür ediyorum dostlar. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların

0: hakkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Magazin çıkarı şundan sevmem abi. Benim yaşı bana yakın olanlar bizim olmayan golü verip bizim şampiyonumuzu yediğinden dolayı sevmem. Doğrudur, Allah yukarıda. Sonra gitti kendi aklım için tuvalet kağıtlarıyla falan gösterdi. Ama o kadar basit miymiş yani, tuvalet kağıtlarıyla falan gösterdi. Ey ama Semih gol dedi. Ben de Emin İpekoğlu'na sordum, değil dedi. Ne yapacağız? Artık ben maç dedim, gözümle gördüm olmadı. Yani. Neyse. Ahmet Çakar çok büyük hakemdi. Bir dönem. Ama abi son dönemine bakarsan biraz daha talk show gibi yapıyor işi. Reality show gibi yapıyor.
4: Ben yani. O yönünü seviyorum zaten. Tamam işte o zaman. Sergen Hoca'yı da hoca olarak sevmiyorum. Reality showcu olarak
3: haberci
4: seviyorum.
3: Olarak bakamıyorum. Yani verdiği bir haberin doğruluğu bende çok oturmuyor. Şimdi Sinan Buran dün burada konuşuyor. Abi şeyle dinledim. Bir yerini kaçırmayayım diye. Durdura durdura dinledim yani. Hani ne dedi, bir şey kaçırdım geri sardım falan. Öyle söyleyeyim. Çünkü haberci adam abi ve yani ciddi kaynaklara sahip. Onu dinlersin. Tarkan Erdal bağlandı buraya dün, avukat. Evet. Acayip spor konusunda çok iyidir. Abi o adamları dinliyorum ben. Ama abi bundan sonra federasyon nasıl duracak abi görevde? Abi bundan sonra en ufak hatada vay diyecekler bay işçiler, vay diyecekler işte liyakatsizler, işte o ne, sınav sorularını değiştirenler vesaire vesaire. 50 tane yer açıldı.
4: Abi sınav soruları vesaire demişken sen bu skandaldan sonra hiç yayın yaptın mı?
3: Yok, ilk.
4: Değil mi?
3: Yani aslında dün oldu olay.
4: Hani sana o yüzden o görüşlerini falan ayrıca sorarız ama Sercan abi, senin bu oldu. Yöneticiler bahis falan bu işle ilgili söyleyeceğin bir şey var mı?
5: Valla Murat abi doğru söyledi. Görmeden her bir şey diyemeyiz yani. Her şeyi söyledi yani. Hiç o yüzden dedim Murat abi konuşsun dedim. Bu konulara daha hakim.
4: Benden çıksın hoş dedim.
5: Ama gerçekten yani bilmiyoruz ki şu an ne olduğunu, ne bittiğini. Alındı ama alındı. Nasıl alındı? Bir detay yok. Bir iddianame yok. Bir açılan veya artık savcılıkta verilen ifadeler, biliyorsun 5 dakika sonra artık sosyal medyada. Teknolojimiz maşallah bayağı ileride. Tamam mı? Her şeyi okuyoruz. Bence muhtemelen ifadeler alınmaya başladıktan sonra göreceğiz abi ondan sonra neyin ne olduğunu. Daha doğru yorum yapabiliriz. Şu an nasıl bir yorum yapacağız ki?
3: Aynen öyle abi. Bir de akıllandık abi. Ben bir önce ya. Şimdi Zorba Kuşu'nun içinden geçtik ben de dahil.
4: Geçtik.
3: Ne oldu abi? Adam hiçbir şey yok adamda şu anda. Hakemi de yapmıyor. Niye yapmıyor onu da bilmiyoruz. Şimdi adam hepsinden
4: aklandı. Abi kirlendi falan diyeyim muhtemelen.
3: Ama hepsinden aklandı. Hapse bile girmedi.
4: Yok yani.
3: Savcılıktan serbest bırakıldı ve beraat. Evet. Şey dedi, davası devam etmiyor yani.
4: Tahir Kum bu tweet atmış 2 dakika önce. TFF yönetiminden bir istifa daha. TFF yönetim kurulu yedek üyelerinden Adem Doğrul akşam saatlerinde istifasını sundu. Adem Doğrul'un bahis konusuyla ilgisi olmayan bu sürpriz istifası Hacı Osman'a tepki olarak yorumlandı. Allah Allah.
5: Doğrudur.
4: Valla bir şeyler oluyor ama hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor.
3: Yok oluyor canım. Ya olmama ihtimali var mı Doğa?
4: Yok da hani ne oluyor abi bu kadar yani. Niye oluyor, ne oluyor falan hani.
3: Enteresan işler oluyor.
4: Dün abi. Mesela gördünüz mü bilmiyorum. Hani Umut Eken bir haber yaptı. Federasyona gidildi, var odasına girildi, bazı kayıtlara bakıldı diye sonra savcılıktan.
3: Savcılık yalanladı.
4: Öyle bir şeyin olmadığı açıklaması geldi. Sonra TFF'den aslında biz paylaştık belgeleri. Geldiler baktılar falan. Ne oluyor anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum.
3: Ama beni ilgilendiren, benim için %100 bağlayıcı olan açıklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
4: çıkmalı. Dur tabii ki abi, biz başka bir şey dinlemeyeceğiz ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır. Abi o zaman TFF böyle bir tweet attı. Evet. Geldiler, aradılar, evet. Yardımcı olduk, hiçbir şey de silmedik, hı-hı, hakkımızı arayacağız falan. Niye attılar o tweet'i? Ne oluyor abi? Anlamıyorum vallahi. Anlasam yorum
3: abi yapacağım. Yani sanki TFF sosyal medya dedikodularına cevap verdi. Sosyal medyada öyle de oldu, şöyle de oldu, böyle hop bir cevap verdi. Savcı dedi, biz zaten bakmadık, girmedik. Yani
4: abi işte diyorum, çok haber kirliği var konular, ya. Değil mi?
3: Çok haber kirliği var abi. Çok yani şimdi abi sosyal medyanın en kötü tarafı bu. Haber kirliliğinden geçiyor. Her konuda böyle. Ya bugün İsrail uçak kaçırılıyor. Dubai. Birisi diyor ki uçak kaçırıldı. He. Biri diyor ki pilot öbür pilotu bıçakladı. Öbürü diyor ki pilot intihar eylemine girişti. O onu dövdü. Öbürü diyor ki yolcular gitti teröristleri indirdi.
4: Kokpitte teröristi birisi bıçakladık
3: ki,
4: falan diyen var.
3: Birisi diyor ki kokpite gitti pilotu dövdü. Yani abi hangisi doğru, tamam mı? Herkes bir şey atıyor şimdi kafadan. Bu da öyle. Ya özellikle bu dünden beri bu açıklamalar falan çok enteresan.
4: Abi şunun ilk paragrafını bir okumam gerekir diye düşünüyorum. İstanbul, bu federasyon yani şey izleyerek hani sadece kulağıyla dinleyenler için söyleyeyim. Bu federasyonun tweetidir. TFF'nin tweetidir.
3: Evet.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Hani Bir daha alalım o zaman savcılığınkini. Hani nerede, nasıl? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır. Şimdi ne bu mesela? Ne diyeyim bilmiyorum ki.
3: Bizim diyeceğimiz bir şey var. Sen ne demin söyledin, ben de söyledim. Bizim az kabul edeceğimiz bu açıklama.
5: Bu.
3: Çünkü bu devletin resmi makamı. En üst makam. Ya yani böyle konularda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Yani operasyonu yürüten kurum. Yalan söyleyecek ayrılık herhalde yani.
4: TFF'nin aradı dedikleri kim o zaman? Öyle birileri gelip arayıp gitti mi yeleklerle? Ne oluyor abi bilmiyorum.
3: Abi vallahi bilmiyorum. Biraz TFF'de ben panik havası da görüyorum. Yani Sercan demin dedi ya işte milli takım kötü. Hakemler zaten kötüydü. Yani benim için hiçbir sürpriz yok.
5: Orada da bir gözaltı
3: var. Abi çünkü iki senedir anlatıyorum. Yani iki senedir burada bunlar liyakatsiz diyoruz. Ferhat Gündoğdu kendi kendine bir örgütlenme faaliyeti kuruyor. Kendi adamlarından bir yapı kuruyor oraya. Yani kendine hakemlerle liyakati olmayan adamlarla. Bunları zaten biliyorduk. Resmileşti. Böyle oldu. Ben dün bana bir arkadaşım yazdım. Şaşırdım mı yazdım ya? Sadece malumun ilanını gördük.
4: Vallahi aynı tepki ben de yakın arkadaşım. Seni de tanıdım. Baran'a verdim. Abi neler oluyor falan filan. Şaşırdın mı ki dedim yani.
3: Yani ne oldu yani?
4: Doğal tepki budur bence.
3: Efendim neymiş? Bazı hakemleri kendilerine yakın oldukları için kayırıyorlarmış. Abi zaten son bakın iki senede kimlerin maç aldığına, kimlerin kayrıldığını. Hiçbir liyakatleri olmadan anlarsınız. Çok zor. Böyle azıcık kafası çalışan insanların çözeceği şeyler bunlar. Aynen. Ha bu arada mesela. Şimdi bu tabii konuşamayız. Adli süreç mesela şu anda bu. Belli olaylarla ilgili MHK de şu anda dava açmaya başlamış. Bu dünkü süreçle ilgili. Hani bazılarının böyle bu eski hakemler falan çıkıyor konuşuyor ya. Evet. Onlar da onlar hakkında bu sefer suç duyurusunda bulunmaya başlamış. Acayip bir şey var hakemlikle ilgili.
5: Sormayın ne olacak belli değil.
4: Ve böyle Fırat Aydınus tweet atıyor mesela. İşte bir hakem ifade vermiş desem şaşırır mısınız? Sonra Deniz Ateş Bitnel ekstra bir şey ekliyor falan. Hani bilinen hani demek ki bir şeyler oluyor. Ve biz hakikaten bir hafta 10 gün en geç 15 gün içinde olan şeylerin sonucunu görüyor olacağız.
3: Bu arada belli hakemler de bir şey söyleyeyim. Savcılığın çağrısını beklemesinler abi. Eğer var, bildikleri bir şey varsa gitsinler ben ifade vermek istiyorum desinler. Savcılık hayır biz senin ifadeni almıyoruz demez.
4: Abi bugüne kadar korkan bugünden sonra da korkar bence ya. Aa bak işte testi kırıldı ben bak, dalayım işin içine demez.
3: Ben bu işe yani ne zaman aydım biliyor musun? Ya bu işte bir gariplik vardı. Hiç de beğenmem bu arada hakemliğini de. Abdülkadir Bitiken abi geçen sene listeden çıkarttılar tamam mı?
5: Evet.
3: Adam yazı yazmış. Statü böyleymiş. Demiş ki beni neden çıkarttınız? Önce federasyon yazıyormuşsun. Cevap vermişler. Yeni sezon planlamamızı size yer verilmemiştir. Adam demiş ki onu anladık. Neden?
5: Sebep ne?
3: Sebep yok. Adam tahkime yazıyor. Tahkim diyor ki federasyona sunmuş. Ya adam bilmiyor biliyor musun? Adam hakemlikten attın. Bak bence çok kötü bir hakemdi. Ayrı bir yerdeyim de. Neden attın abi adamı? Ya bu ne demek? Benden olanlar dursun. Benden olmayanlar, benim söz geçiremediklerim, benim yönetemediklerim gitsin. Ya böyle hakemlik mi? Hakemliğin geldi. Şimdi bu hafta maçları kim yönetecek ya? Haftaya.
5: Kim yönetecek?
4: Çünkü ne dedi? Kim bir dakika. Kafamı toparlamaya çalışıyorum. Çok yayın yaptık ya bu arada. Ömer Faruk Ünal. Şu an aktif 49 Süper Lig hakemi var dedi. Bunların en az yarısından fazlası yani %51'inden fazlası bu işe bulaşmış olma ihtimali çok yüksek olan isimler dedi. Yani hakemliği şaibeli olan
3: daha
4: isimler.
3: Daha acısını sana söyleyeyim. Aydın söyledi galiba dün. Süper Lig'de yönetebilecek 49 hakemin bu seviyeye gelme yani nasıl diyeyim abi? O belirli süreçleri geçmeden sadece belirli işte özel şeylerle elemelerle yukarı getirildiğinde %80'i Ferhat Gündoğdu'nun ekibi.
5: Evet.
3: %80. O ekibin içinden nasıl ayıklayacaksın abi? Hangisi iyi, hangisi şey dümenden gelmiş oraya?
4: İşte ben ayıklayamayacağım, sen de ayıklayamayacaksın.
3: Şimdi herkes şunu demeye başladı. Şu garibanın iki senedir söylediği bu hakemliği yıkalım komple. Bir süre yabancılar. Baba iki senedir bağırıyoruz burada. Başka türlü düzelmez diye. Ya artık bundan sonra bak.
5: Olur mu?
3: Sercan hakem oldu tamam mı? Sercan'ın fizik de işini zayıfladı da genç. Hakem oldu Sercan. Bir tane yanlış öttürdü. Ben Sercan'ı tanıyorum. Yanlış öttürmez. Baba herkes ne diyecek biliyor musun? Ha tamam işte bu da bunların adamı. Yani örnek veriyorum şöyle. Ben de yönetsem ben kendi kendime derim biliyor musun? Ben de bunların adamıyım herhalde. Hani ya insanların ellerinden şey aldılar abi. Yanlış karar verme özgürlüklerini aldılar şu anda ellerinden. Çünkü yanlış karar veren ha bunların adamı. Liyakatsiz.
4: Böyle bir şey. Senin buraya yanakların alal oldu abi. Bir an.
5: Sıcak mı oldu acaba?
4: Yok.
5: Ondan olabilir.
4: Sıcak mı şu an?
5: Bilmiyorum. Ben de sıcakta sadece alal olur.
4: Tamam.
5: Sen niye şimdi yürüdün bana? Ben sana söyledim diye.
4: Ha? Abi tamam yani 15 dakika ciddi araya 30 saniye
5: tamam.
4: Şaka falan.
5: Hadi makara koyacağız tamam.
4: Biraz da gevşeyelim yani. Tamam. Biz dün mesela senin kanalda olan yayında hiç makara yapamadık. Çünkü mevzular çok ciddi yani.
5: Evet.
4: Ara ara makara lazım. Gülmezsek bu hayat geçmez abi.
5: Doğru söylüyorsun.
4: Çünkü bravo. Bahsi de biz oynamıyoruz. Yani
3: bu arada bak suç değil falan. Bahis soruşturmasında cezalı ya bazı hakemler. O hakemlerin de %80'i bu dönemde klasman yükseltilmiş. Ferhat Gündoğdu döneminde. Abi bunların hepsi tesadüf mu oluyor mesela ya?
4: Tesadüf
3: ya bunun kendi bir kadrolaşma faaliyeti var. Ve çoğu da arada muhakkak iyiler vardır bak. Allah yukarıda iyiler
5: beyler,
3: vardır.
5: Kırmızı giymedim üstümdeki bordo.
3: Bordo. Ben
5: yani burada bir iki kişi yazmış da kırmızı giyme. Ben kırmızı değil üstümdeki bordo arkadaşlar.
3: Hani
5: belki ekrandan söyle geliyor olabilir.
3: Abi ilk geldiği gün de söyledik. Ferhat Gündoğdu, ben çok eskiden beri maç dinliyorum. İzlemeyi bırak. Radyodan maç dinlerdik biz işte. Ben şimdi yani. İzmir'deyiz. İstanbul'a aynen bağlandık. Ankara'ya gittik. Ve sürekli hakem ismi duyardık, tamam mı orada? İşte maçın hakemi bilmem ne. Ha bak, Ahmet İbanoğlu'nu ben duydum. Az da olsa duydum. Şu anda adı geçen Ahmet Şahin'i duydum.
4: Onu ben bile duydum niyeyse.
3: Abi ben hayatım, bak yemin ediyorum ya. Ferhat Gündoğdu diye bir hakem ismi hiç duymadım ya.
4: Ben de duymadım. Pardon.
3: Doğacığım.
4: Çok yorgunum, kusura bakmayın.
3: Kanepe var.
4: Kusura bakmayın. Yorgunum ya, ne yapayım yani. İş geldi.
3: Çok çalışıyorsun bu ara.
4: Yok esnaf.
3: 3 saat 05 dakika yayın yaptınız.
4: Sonra da 1 saat orada yaptık ama beni yoran saat. Yayın değil, spor ya. Adapte olacağım, az kaldı.
3: Evet. Yani hiç duymadığımız bir adam.
4: Çekti abartmasın yani.
3: Şu olabilir. Zamanında Zekeriya Alp de olmuştu. Ama neydi abi, Zekeriya Alp eski futbolcu, milli takım kaptanı işte falan. Bir, bize öyle anlatıldı yani, hakemlikten gelmeyen bir başkan. Şimdi Ferhat Gündoğdu diyor, hakemlikten gelen bir başkan ama hakemliği bilen yok. Bir de bir Ferhat Hoca yukarı, Ferhat Hoca aşağı, bir neyin hocası bu adam, birisi anlasa biz de bilelim. Ferhat Hoca. Hep bu var, Ferhat Hoca.
4: Bir de hoca da
3: sıkıntı. Biliyorsun ki doktora lisansının da doğruluğu bir ara tartışıldı.
4: Zaten çok yani duruşu bile bir güvenilir gelmiyor bana ya nedense.
5: Ve yani başarılı da... Murat hiç. Abi geçen dedi yani başarılı da değil ama gerine gelecek adam da elinde hani böyle sihirli bir değnek yok ya. Bu hakemlerle ne olacak mesela?
3: Bundan sonra sadece ne olacak biliyor musun? Dürüst olduğunu bileceksin.
5: Dürüst olduğunu bileceksin. Yani. Yoksa yani hakemlerin işte bir performansı değişmeyecek yani Ferhat Gündoğdu'ndan sonra. Ha, bu arada bizim aynen adammış Ferhat Gündoğdu, biz götürmüşüz.
3: Ya onun en azından diyor ya.
5: Yani çok yani büyük rezillikler dönüyor medyada artık. İyice çivisi çıktı. Ferhat Gündoğdu'yu biz destekliyormuş.
3: Ha neymiş? Ali ya, Sayın Başkan şey demiş. Sunum yaptı bize.
5: Aralarında 11 ay fark var abi. O iki ama açıklama arasında.
3: Bir şey söyleyeceğim abi. Bizim insanlarla ilk verdiğimiz karar şey midir abi? Hayatımızda kararımız değişemez mi insanlarla?
5: Değişebilir abi.
3: Yani ben şimdi birisini çok sevdim. Bana kazık attı. Sevmek zorunda mıyım? Ben şimdi bir restoranım vardı. Şeyle ayrıldık abi, iyi niyetle. Geçen bana eski ortam yüzünden öyle bir kazık girdi ki daha çıkartamıyoruz yani. Şimdi ben hala adam için iyi mi konuşacağım mesela? Nasıl olacak bu iş?
5: Ali Koç'un açıklamaları
3: ya var. Ya Doğa.
5: Doğa'yla alakalı.
4: Abi, tamam geliyorum.
5: Bir kahve verin şu çocuğa.
3: Espresso rap yok bugün yayında, anlıyoruz. Şey yapma bir çocuğa.
4: Beller de var hemen enerji için. Artık 50 de kal şey yaptık. Mecbur yiyeceğiz.
3: Ya bak şöyle söyleyeyim. Ben izleyenlere söyleyeyim. Ferhat Gündoğdu Fenerbahçe'nin adamıdır diyenlerle tamam canım kardeşim deyin, yürüyün gidin. Muhatap olmaya gerek yok, seviyenizi tamam, düşürmeyin.
5: Şey kim o basın toplantı, ben bir basın toplantısı hatırlıyorum. Okan Buruk dedi ki hakemler, bizim hakemlerimiz Ferhat Gündoğdu'nda her şeyden de memnunuz dedi. Öyle bir açıklaması var Ferhat Gündoğdu'nun olduğu yerde. Okan Buruk'un basın toplantısında. Şimdi abi, Ali Koç'un iki tane açıklaması arasında 10-11 ay fark var. Onu alıp şimdi onu püskürtüyorlar. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Ferhat Gündoğdu'ya rağmen şampiyon olduk diyorlar. Ya bunlarda hiç utanma da yok ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyor. Ya böyle bir şey yok ya.
3: Diyenlere, baba,
5: ne ya alaka, Fenerbahçe şampiyon yani, mu olmuş yani? Ne buna, olmuş ya? Ferhat Gündoğdu'yla biz şampiyon mu olduk abi? Ben mi görmedim?
3: Abi çok enteresan. Vallahi.
5: Kim şampiyon oldu? Galatasaray oldu. Ya neye dayanarak bunu söylüyorsun mesela? Ferhat Gündoğdu diyor ama doğru. Ya gerçekten artık Murat abi dediği gibi.
3: O zaman ben de şey miyim? Allah rahmet eylesin. Adam yani hayatta değil ama yani. Sayın Mustafa Cengiz'in, Allah rahmet eylesin, bir daha söylüyorum. Bir açıklaması vardı. Biz bu şampiyonu nasıl kazandık biliyor musun? Gergef işleyerek dedi. Şimdi oraya mı dönelim o zaman abi? Ya bu nereden çıktı mesela? Ya biz burada yapısal bir şey konuşuyoruz Ferhat Gündoğdu'yla ilgili.
4: Nereden çıktı diye sorup hep peşine bir şey söylediğiniz için cevabı
3: buyurun, nereden ben çıktı?
4: Nereden çıktı? Bu mevzu bir kere Ali Naci abi gündüz çektiğimiz bant yayında söylenen bir şey. Bunun üzerine konuşuyorsunuz şu an.
3: Bugün mü çıktı ya? Ben bilmiyorum. Ben sosyal medyada gördüm.
5: Ne demiş?
4: Ne demiş?
5: Ne demiş?
4: Fenerbahçelilerin desteklediği demiş. Bunu da ne anlamda söylüyor?
5: Bir tek Ali Naci mi diyor? Hepsi söylüyor.
4: Tamam işte yani. Yani bütün Nihat Özdemir getirmiş ya. Nihat Özdemir getiriyor. Sonra Ali Koç da Ferhat Bey çok iyi bir sunum yaptı. Ferhat Bey gibi iki tane olumlu açıklamayı alınca.
3: Bir dakika, Nihat Özdemir dönemine dönersek. Nihat Özdemir döneminde Fenerbahçe transfer izni vermedi. Madem bu Nihat Özdemir bu kadar Fenerbahçe'yi seviyordu da. Yani kayırıyordu da, Fenerbahçe'yi seviyor tabii ki Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi kayırmak istese de Fenerbahçe'nin sol bek almasına izin verirdi.
5: Evet. Yani. Çok iyi hatırlıyorum. Sol beki de Fenerbahçe almış. Orada menajer bekliyor. Görüntülü arıyor Ali Koç'u. Bak diyor, hazır diyor. Federasyonu halledin. Alıp kendimle beraber İstanbul'a geleceğim diyor sol bekle beraber.
3: Bu mantıktan Mehmet Büyükekşi de Galatasaray istiyordu. O zaman Mehmet Büyükekşi de Galatasaraylı zaten. Açıkladı Galatasaraylı olduğunu. O zaman o dönemde direkt oraya yıkalım. Ya bilmiyorum. Ben Ali Naci Bey'in tanımıyorum kendisini. Kendi yorumudur. Bana gülünç geldi sadece, öyle diyeyim.
5: Tamam mı?
3: En kibar yayıncılık. YouTube yayın kuralları içerisinde.
5: Yani Murat abi, burada mezun ediyor musunuz? Sezona baktığın zaman bak, en bariz, en can alıcı noktalarda da hatalar Fenerbahçe'ye yapılmış. Ya bakın, ben az önce yeni bir şey öğrendim. Hem Selahattin abiye de sordum bunu, Baki'ye teyit ettim. Ya Fenerbahçe'nin Adana Demirspor mu? Adana
3: Demirspor ya.
5: Adana Demirspor maçında o Mert Hakan'ın golü ve verilmeyen penaltılar. Fenerbahçe o günden sonra belki ilk defa duyacaksınız, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş o maçtan sonra. Ve bu dava hala sonuçlanmamış, devam ediyormuş mu? Yani biz o kadar diyor canımız acıdı ki diyor Türkiye Futbol Federasyonu'yla o dönem. Yani çözemiyoruz işi, ne yapsak?
4: Top Mert Hakan'ın eline değmemiş mi?
3: Abi zaten hakemin de kendi açıklaması var. Bana öyle bir cepheden gösterdiler dedi. Gittim dedi. Benim dedi kariyerim bitti dedi o maçta dedi. Sonradan penaltı değilmiş dedi. Hakemin kendi açıklaması var o maçın hakeminin. Bakın çıkarın adam
4: penaltı diyor ki. Penaltı ayrı abi, ben Mert Hakan'ın eline değen iptal olan golden bahsediyorum.
3: O el diyor değil. Bana diyor öyle bir gösterdi. Beni öyle bir korkuttular ki. O el abi. Diyor, el vermek vara uymak zorunda kaldım.
6: Bence
3: diyor.
6: Asla el değil.
3: Tamam mı? El değil diyor.
6: Ben 3 o günden tane beri
3: penaltısı var diyor. Çok ya diyor ki Fenerbahçe ben diyor gittim diyor. Ben kendim insan hakları mahkemesine başvurduk diyor ya. Ya biz diyor o kadar canımız acıdı diyor. Ya 99 puanlık maçta Sivas maçında Fenerbahçe'ye verilen bir penaltı var deplasmanda. Belki de Fenerbahçe'nin önünün en ciddi kesildiği maçtır ya o maçlardan biri. Doğru mu Murat abi, hatırlamıyorsunuz?
6: Öyle ama yabancı var orada diyecekler işte, yabancı var.
3: Ama abi penaltı mı, gözünü seveyim. Bitti bence orada değil. Puan farkı açıldı. Puan farkı açıldı abi. Ali Sami Yen'de 81 dakika 10 kişi oynadın abi. Adama teması tesisi yok.
6: O mesela daha şey aleni.
3: Teması tesisi yok mesela. Ha doğru, Ferhat Gündoğdu ve hakemleri biz... Doğru, Fenerbahçeli ya bunlar hepsi. Doğru.
4: Tam mevzu ne biliyor musunuz?
3: Ya nereden nereye getiriyorlar işi? Bıraksınlar Allah'ını severseniz ya.
4: Mevzu ne biliyor musun Sercan abi? Şimdi Ferhat Gündoğdu alındığından beri sosyal medyada o 3-5 saat içinde... İşte Galatasaray'ın adamı alındı, artık bitti. Galatasaray'ın şampiyonlukları alınacak gibi bir algı yapılmaya çalışıldı. Sizin gibi aklı başında Fenerbahçeliler tarafından değil ama aklı başında olmayan insanlar tarafından bu algı yapılmaya çalışıldı. Galatasaray tarafında da bu algının tam tersini yapmaya çalışarak mevzuyu dengeye getirmeye
6: ama
4: çalışıldı.
6: Ama sen diyorsun ki yani. Aklı başında olmayanlar diyorsun ve bu durumda Ali Naci Küçük de aklı başında olmamış oluyor.
4: Ben onu bilemem. Onun ha, kendi tamam, yaptığı, onun kendi yani, söylemiş çünkü.
6: Şimdi aklı başında olmayana cevap verin de aklı başında değildir.
4: Mevzuyu dengelemeye çalışıyorlar abi. Mevzuyu sadece.
6: Abi bu da yeni çıktı. Sosyal medyada mevzu dengelemiyor yani.
4: Bence de garip yani.
6: Ya biz olayın ana tarafına niye bakmıyoruz ya? Burada hakemlikte bir rezalet var. Bak kim avantaj sağladıysa inşallah çıkarılır. Fenerbahçe sağladıysa çıksın kardeşim. Biz Karagümrük maçında hatalı karar verildi. Acun Ilıcalı çıktı, ilk maçı tekrar edin dedi. Biz istemiyoruz bu penaltıyla maçı kazanmak dedi. Ben daha Türkiye'de başka örneğini duymadım. Varsa çıkarsın koysunlar karşıma.
3: Vallahi söyledi.
6: Başka varsa bir tane daha bir yönetici maçtan vallahi sonra ya bizim aleyhimiz yanlış penaltı bu. Bu maçı tekrar edelim. Bak bunu bilerek söyledi dersin, bilmeden söyledi dersin, öyle dersin, böyle dersin. Hepsine varım. Tartışırız. Ama söyledi. Artı bir şey. Ali Koç öyle dedi değil mi? Ali Koç'un geçen sene Alanya maçından sonra söyledikleri ne olacak? Ya onu tam adam dedi ki biz bu adam bize gittik. Evet çok iyi bir sunum yaptı. İkna etti bizi. Şimdi hangi grubun çok iyi ikna ettiğini anlatırım da o iş başka yere gider, haber programlarının konusu. İkna etti bizi. Sonra gördüğümüz zaman da adam bugün alınan herkesi isim isim söyledi.
4: Evet. Onu dinleyelim mi? Elimizde var o. Ben, o çok güzel bir açıklama çünkü aslında.
7: Derneğin başkanının ismi İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk Beyefendi. Bunu yakın takip etmenizi istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu derneğe mevcut federasyon bunu engellemeye çalışsa da, mecburiyet ortadan kaldırsa da hakemlerin üye olmaları, 50 bin lira aidat ödemeleri beklenmektedir. Bugüne kadar ve bence hala devam ediyor. Buraya üye olmak istemeyenlerin maç atamalarında sıkıntılar yaşanır, terfilerinde sıkıntılar yaşanır ve adeta buraya üye olmaya zorlanan bir dernek. Sınav soruları manipüle edilmektedir. Size ne dedim biraz evvel? Hakemlere HTS kayıtlarınız elinde ne yaptığınızı biliyoruz. Bu zihniyetin hangi düşüncenin uzantısı bir yaklaşım olduğunu Türkiye'de hepimiz yakın zamana kadar yaşayarak, bilerek, okuyarak gördük. Aynı zamanda sınav sorularının da muhtelif akademik eğitim seviyelerinde birileri tarafından kendilerine yakın olan kişilere paylaşıldığını bütün Türkiye biliyor. Benzer konu TFF'nin sınavlarında da ne yazık ki gerçekleşiyor. Mesela bu sezon 9 hakem terfi etmiştir Süper Lig'e. Terfi eden hakemlerin 9'u da Sayın Ahmet Şahin'e yakın hakemlerdir. Bunu da yakından takip ediyoruz. Bahsettiğim Ferdi Karadoruk hakemlere, bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor. Şu soruları çalışın diye. Ve bu yansıdı. Sonra iş büyümede unutuldu. MHK bu konuyu tabi basına yansıyınca MHK'yi TFF çağırıyor, sorguluyor nasıl bu iş oluyor diye. Ama sonucun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Onu da takipteyiz. Ancak bu camiada bulunan herkes bu soruların Ferdi Karadoruk'a kim tarafından yönlendiğini gayet iyi biliyorlar.
3: Ferhat Gündoğdu ile alakalı açıklaması da var. Onu keşke onu da verseydiniz.
6: Aslında burada soruları kimin gönderdiğini biliyorlardı. Ferhat Gündoğdu'yu işaret ediyoruz.
3: Zaten. Yok, Ferhat Gündoğdu için de sert sözleri var.
4: Tabii. Ama o galiba Alanya maçından sonra sanki.
3: Hayır, burada abi, da var. Burada asıl Ferhat Gündoğdu
6: burada
3: öyle bir sert vuruyor ki.
6: Burada başkanın bu açıklamaları çok daha ses getirdi. Başkan o gün şunu dedi ya. Bak oradan açıklamalar bir bölümü o dönem ciddiye alınmadı.

0: sana söyledi, her şey doğru. Ben bir tek onu anlamlandıramamıştım. Niye bizim kongremizi yani hakem üstüne? Çünkü İrfan Can Eğribat topu tutsaydı zaten maç 2-1 bitiyordu.
1: 2-1 bitiyor.
0: Yani tamam mı? Bak doğrudur, belki de vardır ama keşke o cümleyi orada kurmasaydı. Onu kurunca millet dedi ki ya yine bak kendini anlatıyor. Kendi canı yanında bağırıyor dediler. Abi bunlar Türk futbolunun
1: Murat
0: yapısal
1: abi,
0: sorunu.
1: O gün ama oraya geldiğinde iki tane büyük organizasyonu iptal etti ve seçime bir gün vardı.
0: Tabii ben bak, şey diyorum, ben maçtan sonrakini diyorum, bu ayrı. Bunu demiyorum. Bunu
1: burada
0: demiyorum.
1: Mesela var ya, çok acayip bir duruş sergiledi. O gün Tekirdağ, Çorlu, bütün o taraflardaki bütün dernekler toplandı. 809 kişilik bir organizasyon, hatta bir gün öncesinden getirip otellerde konaklamaya başladılar ve o gün önemli bir açıklama yapacaktı 12.1'de. Saat 1'de de Ankara'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin son toplantısı vardı. Yani aşağı yukarı belki de 1700-1800 kişiye konuşacaktı o federasyona gittiği gün. Ve 1800 kişiden 100 kişi 200 kişi kendine çevirseydi belki seçimi kazanacaktı. Ben, yani orada seçimi falan düşünmedi. Allah var yani, şimdi yeri oturup düz konuşmak
0: lazım. Hayır, ben o gün demiyorum. Ben Alanya maçının sonrasını söylüyorum.
1: İşte bu Alanya maçı sonrası işte.
0: Ben maç sonrası diyorum. Maç sonrası indiler ya.
1: O ayrı.
0: Orada şimdi asıl bak bu toplantı.
1: O bir gün sonra.
0: Burada maç sonu konuştu. Tamam.
1: Burada zaten istifa etmişti ya. Ben size söyleyeyim yani. Burada istifa etmişti. Size bir şey söyleyeyim mi? Madem bu kadar zaman geçti. 18 öldürmüş. Tamam, Alanya maçı sonrası Gülfen buraya gel dedi danışmanla. İstifa mektubunu hazırla dedi. Bu akşam istifa ediyorum dedi. Seçime girmiyorum dedi. Soyunma odasında bütün yöneticiler, herkes bir araya geldi. Gülfen yazma dedi mektubu dedi. İstifa mektubunu yazın dedi iletişime. İndi aşağı, futbolcularla vedalaştı. Ben yokum artık dedi. Seçime de girmiyorum dedi yarın dedi. Tamam mı? Ben dedi istifa ettim dedi. Yöneticiler onu ikna etti. Etrafına geldi. Futbolcular bırakma dedi falan. Ondan sonra futbolcularla beraber çıktı buraya. Normal açıklamalarını yaptı. Aslında Gürfem'le iletişime Can'a dedi ki istifa mektubunu hazırlayın, ben yokum dedi seçimde.
2: Niye peki?
1: Abi o kadar daralmıştı ki orada, artık burasına gelmişti. Bu kadar hakem hataları, o bu burasına geldi, ben artık yokum dedi. Ya oradaki bütün yöneticiler duruyor. Tek tek bağlansınlar, söylesinler. Yani bunda yalan olsun, mesleği bırakacağım. Bu kadar netim söylüyorum sana.
0: Ya ne an mesleği bırakıyor.
1: Hayır
0: ya.
1: Orada ben biliyorum, 5 yönetici. Ben hepsiyle konuştum onu.
0: Hayır baba, ben onda.
1: Futbolcular tamam, da söyledi bana. Hepsi söylediler bana yani. Herkes söyledi.
0: Bu çok önemli bir haber burada. İlk yani, kez işte.
2: Ben de şaşırdım şu an, ne diyeceğimi bilemedim.
1: Şunu söylemek bazen böyle geliyor bana heyeler işte. Şu an geldiğim nokta heyeler geldi söyledim.
0: Ben bu açıklama için sadece, buradaki açıklamada çok dolu dolu açıklamalar var burada ama. Başkan orada ya işte bugünkü hakem kararlarıyla bizim iç siyasetimize müdahale edilmek istenmiştir deyince insanlar ya baksana yine Ali Koç canı yandı. Kendi lehine yani kendi canı yandığı için bağırıyor ya getirdi. Halbuki o cümleyi hiç kurmasa. Çünkü söyledikleri her şey doğru. Bak her şey doğru A'dan. Hepsi çıktı işte şu anda Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Hatta şey burada mı diyordu ya, bu can bu bedende olduğu sürece onunla uğraşacağım. Onu da başka bir yerde diyor galiba.
2: Şey galiba. Burada galiba.
0: Burada ya da bir televizyonda ya da hatırlamıyorum.
2: Televizyon değil de sanki burada olmuş.
0: Ya günün galiba. Sonunda başkanın söylediği her şey çıktı. Ya zaten başkan sonuçta bir şeyleri bilmese bu kadar biliyormuş. İddialı konuşmaz. Ya bugün isim isim. Sonuçta abi konuştuğun adam Türkiye'nin en önemli ailelerinden birinin üyesi ve büyük istihdam sağlayan ülkeye, devletle ilişkileri iyi olan haliyle bu büyük çapta olacak ve bir takım bilgiler zaten onlara geliyor.
1: Tabii tabii.
0: Gelir. Ya bir sürü bürokraside seven insanlar var onları. Tabii ki bunların bir süreci vardı. Bak bir sene önce başlamış bu iş. Geçen sene Eylül'de başlamış. Muhtemelen Ali Koç'un bu konuşmalarını ihbar kabul ettiler ilk olarak.
2: Hayır. Bir dakika. Tamam. Ali Tuna 15 Eylül 2025 onun
0: Fenerbahçe Alanya maçı ne gün oynanmış?
2: 18 Eylül.
0: 18 Eylül. Abi, tam deminki Ali Koç'a da 18 Eylül yazmışsınız abi. İkisi aynı gün değil ki. Biri federasyona gitti gün, biri maç günü.
2: Tamam, o daha sonradır o zaman. Yani acaba... biz tarihi yanlış yazmışız ama bu işin başlangıcı bir gün sonra. Çünkü
1: hani Alanya şeylerle... maçından bir gün sonra gitti federasyona.
2: Tamam, 19'udur o zaman.
1: 19'udur. Belki 12'den sonra bu açıklama
0: tamam,
1: yapmışsa.
0: Peki, tamam,
2: 15 Eylül.
1: Belki ikisi de aynı şey
0: gidiyor. Ben o zaman Ali Tuna'nın şeyle başlamış. O zaman bunları da üstüne eklemişlerdir dava dosyasına.
2: Evet, olur.
0: Yani
2: olur.
0: Çünkü bir kişinin bana böyle yaptılar demesi ya, bu kadar ses yani bir sene tek doneyle olmaz, tek veriyle. Muhtemelen belki Ali Koç'u biz bilmiyoruz. Belki de çağırdı, davet ettiler. Dediler başkanım ne biliyorsunuz? Çünkü ben Sayın Akın Gürlek'le bir iki görüşmesi yansıdı da. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğinde galiba gitti, görüştü. Abi olabilir, bu seviyede bu görüşmeler olur.
2: Abiler şöyle izah edeyim. Ali Tuna'nın şikayeti 15 Eylül 2025. Alanya maçı 17 Eylül 2025. Bu demin videosunu verdiğimiz Riva ziyareti de tamam. 18 Eylül 2025. Tamam. Tarihi yanlış yazmamışız. Yani başlangıç Ali Tuna ama Ali Bey'in de Ali Koç'un da çok önemli katkıları olduğunu
0: Türkiye'de bilmiyorum edemez. Dava açtınız mı, dava sürebilir mi? Sen şikayet edersen o davanın açılması 6-7 ay sürüyor. Hı-hı. Ya da kovuşturma, savcının layık görmesi vesaire. Ben de diyorum ki 15'inde Ali Tuna'nınkiyle başladı, işaret fişeği yandı. Adam şöyle demiştir davaya bakan savcı kardeşim, adam bunu 2 gün önce böyle bir başvuru aldık. Üstüne Fenerbahçe başkanı böyle bir şey söylüyor, biz buna hızlandıralım demiş olabilir. Özel ricalar edilmiş olabilir bu iş hızlansın diye. Yine her türlü şeye rağmen bir sene sürmüş. Ben daha bu pilav çok su kaldırır diyorum. Daha bizim bilmediğimiz, belki açıklamayan bir sürü şey vardır. Daha bilmediğimiz. Böyle hemen de her şeyi söylemezler zaten.

0: Bugün neden? Belki şu anda takipte olan başka insanlar var. Ülkede olmayan ama alınacak olan. Herkes de açıklamamış olabilirler şu anda.
1: Değil mi?
0: Adli durum, bunu bilemeyiz.
1: Daha
0: Beklemek lazım ama bu iş bizim beklediğimiz malumun ilanı oldu. Yani Ferhat Gündoğdu'nun kurduğu hakemlik sisteminin Türk futbolunu geriye getirdiğini hep söyledik. Ben de bir tweetim buldum. Geçen sene Eylül. Geçen sene Eylül. Eylül'den sonra ya da bir ay. Ekim Eylül. Gittiği gün anlayacağız futbola verdiği zararı. Ve şu anda hala görmüyoruz bak zararı. İddia ediyorum. Ferhat Gündoğdu bir gün MYK başkanından gerçekten gittiğinde şu anda
1: daha da
0: gitmedi
1: mı
0: daha.
1: gitmeyecek abi?
0: Abi şu an gitmedi.
1: Tam yani
0: Hala istifa etmedi abi. İstifa etmiyor, istifa etme hakkı var. Avukatıyla istifa edebilir. Avukatına der ki benim istifamı yaz, federasyona gönder. Şu anda etmiyor istifa. Resmen istifa ettiği gün ve gittiği gün tamamen artık komple gittiği gün göreceğiz. Türk hakemle verdiği zararı. Hakemliğin dışına itti hakemleri. O hakemlerin birçoğu iyi hakemlerdi. Bir dönem biliyorsun ilk yaptığı operasyonda Fırat Aydınsoy'u falan gönderdi. İlk 8
1: doğru.
0: Mart mıydı o operasyon?
1: Onları gönderme, evet 8 Mart.
0: 8
1: Onları
0: Mart mıydı?
1: göndermelerinin sebebi herhalde bunlar varken ben bu adamlarımı içeri
0: Yapamayacak.
1: sokamam,
0: Tabii.
1: yapamazdık. Aynen.
0: Abi de şöyle düşün. Şimdi elinde bana göre Fırat Aydınus. Hani şu anda Bentley mi abi iyi araba? Rolls Royce mu Bentley mi? O var. Abi senin elindeki öbür çocuklar 20 sene önceki bir arabanın modelleri yani. Geri daha
1: Tempra.
0: olamamış. Ha, o artık üretilmeyen diyelim.
1: Aynen.
0: Tempra diyelim. Tipo
1: Tempra.
0: diyelim. Neyse.
1: Nereden
0: Abi
1: aklıma
0: şimdi sen
1: gelmişti Tempra?
0: Rolls-Royce Bentley varken Tipo'yla yola çıkamazsın. Onun için dedik biz önce bir bunları bir seyretelim ortadan. Bir gitsin bunlar. Bir göz önünden çekilsinler ve alanı açalım. Zaten bir de boşluk oluşacak ya hakem lazım. Ya hep söylüyorum 2 yıldır sorduğum için. Ya bir sürü hakem şu anda Süper Lig'de maç yöneten bu çocukların normalde şu anda TFF1'de yönetiyor olması lazım. Süper Lig'de de ara ara böyle hani çok önemi düşük. Ya bize derbi yönetiyor çocuklar.
1: TFF'de 3 maçı iyi yönetirse 4. maçı mesela Süper Lig'e verirsin falan, öyle bir
0: Abi
1: kuramda
0: geçen
1: olması lazım.
0: sene bir hakem, üçüncü dört, Ali Yılmaz. Ya ben de çocuğu hep söylüyorum ama başka adam isim gelmiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçını yöneten İnönü'nde ilk. Ya bizim maçtan önce 3 tane bile Süper Lig maçı vardı ya. Ve hatırla o maçı. Adam Fenerbahçe'nin 2 penaltısını vermedi. Sonda John Duran'ın penaltıyı. Maç 4-1 oldu diye vermemiş. Ya sana ne kardeşim maç 4-1 olur 5-1 olur. Sana ne sen versene. Sonra aynı Ali Yılmaz. Bak izleyicilerimiz hatırladı. Daha bence kritik hata. Fenerbahçe Kayseri deplasmanı. Kayseri'nin kalecisi kaleden fırladı geldi. Bu elini cebine attı. Kart çıkartacak.
1: Ha, hatırladım.
0: Kartı geri soktu.
1: Geri soktu.
0: Ali Yılmaz. Ya şimdi bunlar acaba ne telkinlerle maça çıkartıyorlar? Bak ben şampiyonluğa etki etmiştir etmemiştir. Kovuşturmanın sonunda ortaya çıkar. Ama belli maçların sonuçlarına etki ettiklerini biliyoruz. Gördük, yaşadık. Fred'in atılması. Yine Kayseri'de miydi o maç?
1: Evet, Kayseri, Fakov.
0: Geçen hafta Beşiktaş, Diyarbakır'daki maçlar.
1: Krasniç.
0: 5 kere söyledi suratına.
1: 5-6'yı saydık
0: Niye
1: herhalde.
0: atamadın?
1: Niye
0: Hangisi
1: atamadığını,
0: doğru?
1: niye atamıyorum da...
0: Hangisi doğru? Demek ki sana dedi ki orada kimseyi eksik bırakma. Sen de bırakamadın.
1: Öyle şey olur mu
0: Yani
1: ya?
0: abi
1: Olamaz diyemez.
0: bundan sonra her şey olabilir Sercan. Ben bundan sonra vallahi hiçbir şeye güvenmem. Lehime de yapıldıysa neyse açıklansın.
1: Şimdi demin bir Ali Tuna açıklaması tweet'i vermiştik, ekrana okuyamamıştık. Onu bir okuyayım çünkü çok güzel bir tweet o. Ve belki de o suskun kalan insanları cesaretlendirebilecek bir açıklama. Tüm klasmanlarda aktif olarak görev yapan Süper Lig ve Alt Lig hakemlerine sesleniyorum. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj, baskı veya mobbinge maruz kaldığını düşünen tüm hakemlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmalarını önemli rica ediyorum. Yaşadığınız herhangi bir hukuka aykırı eylem varsa bunu sessizce geçiştirmeyin. Elinizde bulunan bilgi ve belgeleri yetkili adli mercilere sunun. Suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini unutmayın. Sevgili gözlemciler, hani hakemlere verdiğiniz notlar var ya, verdiğim not baskıyla telefonla değiştirildi diyorsanız bunu savcılığa bildiriniz. Çünkü ne o? Log kayıtlarından ve FYS sisteminden raporunuzu yeniden güncellediğiniz mutlaka tespit edilecektir. Notunuzu neden değiştirdiğinizi izah ederken zorlanmanızı istemem. Hakem camiasının temizlenmesi ve adaletin sağlanması için bildiğiniz her şeyi hukuka uygun şekilde yetkili mercilerle paylaşınız. Şimdi ilk kurşunu atmış, bir şeylerin değişmesine ve bazı durumların kamuoyu önüne çıkmasına vesile olmuş bir insan olarak siz de elinizden geleni yapın diyor. Siz peki bu çağrının karşılık bulacağına inanıyor musunuz?
0: Abi şimdi ben Ali Tuna Bey'i tanımıyorum.
1: Biz de tanımıyoruz da
0: Hayır ne
1: bu...
0: kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum o yüzden. Şimdi birisinin peşine takılıp gitmeyi de çok doğru bulmuyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Tanımıyorum.
1: Tanımıyoruz.
0: Şimdi benim birisinin peşine takılmam için ya kamuoyu nezdinde çok iyi tanımam lazım.
1: Evet.
0: Şimdi
1: %100 katılıyorum abi.
0: mesela Ali Koç. Ali Koç bir şeye giderse ben peşinden giderim. Ne kadar Şimdi diyorlar ki bana, kardeşim madem böyle Koç bu kadar iyi, sen seçimde niye sağ ettin sana? Ya o Fenerbahçe seçimi bu Türk futbolunun derdi. Ben Ali Koç'u bu konuları hiç eleştirmiyorum ki. Çok, ya zaten bu işleri çözerse Ali Koç çözerdi ki o zaman.
2: Evet.
0: Gücünden. Peşinden giderim. Ya da ne bileyim Mehmet Aydınlar bir şey dese düşünürüm, peşinden gider. Çünkü tanıyorum, biliyorum adamın sözünü. Ama şimdi Ali Tuna hakemliğini bilmem. Necidir, ne yapmıştır bilmem. Bir şeyler söylüyor. Haklıysa bu davanın sonunda, her söylediği haklıysa onun da peşinden gideriz ondan sonra.
2: O kadar basit.
0: Ama şu an tanımıyoruz Ali Tuna'yı. Ali Tuna mıydı adamı?
1: Ali Tuna. Bir de bir Göksel Gümüş.
0: Ama iddialar. Ya bu diyor ki aslında. Bunların hepsi yapılıyor. Siz de yapılanlar çıkın anlatın diyor.
1: Bir de bir Göksel Gümüş daha kestiğimiz var. Onu da dinleyeceğiz. Geri gelince, gerekince dinleyeceğiz yani. O konuda içimiz rahat olabilir değil
0: Cepte
1: mi?
0: Cepte şok kapına geldi.
1: Geliyor. Sürekli geliyor.
0: Şimdi gidecek.
1: Gelir gider ama çok iyi ki var. Bu. İyi ki var ama.
2: Çok iyi.
1: Değil mi? Yenilikçiyiz
0: biz. Belardo.
1: Belardo. Sen yemeyecek misin abi hiç?
0: Saat çok. Alacağım, cebe koyacağım. Arabaya
1: yani
0: koyacağım.
1: Çok, ikinciye ele çok tribe girdim. Kaç kalordur abi bu?
0: Çok.
1: Kaç mesela? Ben, üstünde ben de okudum.
0: Ben abi tahmin mi edeyim Doğa?
1: Tahminini merak etmiştim ben.
0: 100 gramında 586 kalori var.
2: 100 gram yemedik ya.
0: Yok şuna bakacağız. Kaç gramdır bu?
2: Ben 2 tane yedim ondan.
0: Kaç gramdır? 10 gram.
1: 10 gram. İyi tamam, bir şey yok.
2: Bir şey yok abi şey. O zaman. Bir tane daha yiyeceğim.
0: Hepsini yedi o.
1: Ben 18 dakika yürüyerek yakarım.
2: O zaman tamam. Bir şey değilmiş ya. 100 gramında o kadarsa ben 2 tane yedim.
1: Haydi Belardo o zaman.
2: Ben 2-3 tane
0: hem de sağlıklı demek.
1: Bir de bir şey diyeceğim, kalorisi de azmış 100 gramda falan. Hemen Belardo yiyeyim.
2: Götürebiliyor muyum? Eve götürsem ara açıp.
1: Onu götürebilir misin bilmiyorum da içeriden verirsin.
0: Sen aldın mı 2 tane alman lazım.
2: Bir tane yeter.
0: Artık çift alın, ayakkabı bile çift alıyorsun. Çikolata tek alıyorsun.
2: Yeter ya, öyle arada böyle bir tane ağzıma atmak için.
1: Peki abi şoka falan gidip alsan hani Migros'a.
2: Tamam.
1: Hayır yani.
2: Tamam, parasını
1: ben vereyim kardeşim. Ben havada uçuşurken.
2: Tamam parasını vereyim ya. Tamam parasını vereyim.
1: Tamam.
0: Beğenmende satılmıyor, ondan alamıyor.
1: Evet, Göksel Gümüş daha dinleyebilir.
3: Bence MHK artık güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir. Ama ben baştan beri şerrimi koymuştum. İlk TFF seçimi yapıldı. Tüm kurullar varken İbrahim Başkan'ın hayırlı olsun'a gittiğimde orada da tüm kurul başkanlarının içinde bütün kurullara hayırlı olsun diyorum. Ama MHK'ye şerrimi söylüyorum. Güvenim yok diye söylemiştim. Bugün de maalesef farklı neticeler. Fakat verdiği zarar gittikten sonra da Türk hakemliğine öyle kolay toparlanmaz hale gelecek. Ona da üzülüyorum.
1: Evet, bu da öyle önemli bir açıklama.
0: Yani doğru.
1: helal. Bugün bir hayırlısı olsun.
0: Evet. Abi Göksel Başkan'ın söyledikleri her zaman ciddi alınır.
1: Evet.
0: Futbolunun senelerdir aktörlerinden bir tanesi.
2: O da federasyon başkanı olmak istiyor.
1: Abi ne
0: araya attı slice'ı.
2: O olmak istiyor. Bakalım şey olmak istiyor.
1: Kim? Mustafa Örüyüt mü?
2: Mustafa Örüyüt. Peki Mustafa... Federasyonluk seçimi bayağı bir hareketli olur bu sene.
0: Abi mesela ben
1: sizin adayınız anda... kim?
0: Benim adayım.
2: Ne oluyor bana ya?
0: Yok.
1: Benim adayım Fatih Terim.
0: Düşünmem lazım.
2: Benim de yok.
0: Ya, Fatih Terim.
2: Kim olacak?
0: Abi Türkiye'de olmaz. Bak Türkiye için fazla...
2: Fantastik
0: bir istek o.
2: Aynen.
1: Niye?
0: Abi olmaz yani. Ya Fatih Terim oldu federasyon başkanı.
1: Fazla mı angaje?
0: Getireceği, başına getireceği hocadan tut. Derbileri yönetecek hakemlere kadar her şey ondan bilinir abi. Aynen. Karışmasa bile bilinir. Bizim ülkemiz... Ya Aziz Yıldırım olur mu mesela federasyon başkanı?
2: Adama bir gün... Zaten Aziz Yıldırım'a bir gün sordular. Ben olamam dedi ya. Ben taraf
0: bak,
2: olurum dedi.
0: Allah keşke sağlı saat yerinde olsaydı. Tam Ali Şen'e yakışırdı federasyon başkanlığı.
2: Aa evet.
0: Bak. Ali Baba müthiş yapardı.
2: Ama işte yaşlandı.
0: Herkes de kabul ederdi. Yok zaten sağlığı yerinde değil. İyi değil yani. Sadece yaş olsaydı ne yapardı baba da. Vallahi ben genç birisi diyorum bir defa kesin. Genç, yabancı dili olan, temsil et gücü yüksek olan. Mustafa Eröğüt bana yakın. Hiç tanımam etmem Mustafa Eröğüt'te bu arada. Evet, var tabii canım. Var, ya bir var. De Başakşehir'de yöneticilik yaptı. Federasyonda bildiğim kadarıyla bir dönem bir şeyler yaptı. Ya öyle birileri olsun. İlla Mustafa Eröğüt de olsun demiyorum ama futbolun içinde olan.
2: Kayınpederine göre karar verecek bence.
1: Ama işte onu diyecek. Mustafa Eröğüt TFF başkanı olursa Mehmet Aydınlar Fenerbahçe başkanı olamıyor.
2: O günkü konjektöre göre
0: tam olmayacaklar.
1: Niye? Bence
0: İkisi aynı anda olmaz. Biz de bak Fenerbahçe'yi
1: de biz demiyorum ama
0: biz istemeyiz.
2: Zaten olmaz ikisi aynı anda. Ya, mümkün değil.
0: Yine Türkiye için bunlar büyük şeyler. Şimdi Almanya'da ne var abi? Bayern Münih'in futbolunun başındaki adamın yeğeni Bayern Münih'in en büyük rakiplerinden birinin hocası. Ha, biz de yap da göreyim hadi. O ona yenildi ve dedikodu kazanı kaynar.
2: Doğru valla.
0: Şimdi Uli Hoeneß, Sebastian Hoeneß yani.
1: Hele şöyle bir konjonktürde biz hiç öyle şeyler yapamayız.
0: Yapamaz. Şey şimdi, yarın belki Hollanda Belçika milli maçı oynanacak değil mi? Belki bir gün oynanacak yani yakın gelecekte. Hollanda'nın hocası, Şeman, Hollanda'nın milli takımda oynayan adam Van Bommel ne oldu? Belçika'nın hocası Van Bommel. Biz de olsa, abo yandın.
1: Enteresan işler oluyor.
0: Onun için şey, bizim daha o kadar, inşallah o günleri bizden sonraki nesiller görür.
1: Peki bir şey diyeceğim, yabancı mı erkek hakemler ne diyorsunuz?
0: Ben hepsine yabancı diyorum zaten.
1: Değil mi?
0: Ben federasyon bile yabancı olabilir diyorum. Belli departmanları,
1: ben de,
0: belli departmanları olabilir.
1: Vallahi olsun yani hatta. Niye abi?
0: Babacığım bir şey soracağım ya.
1: Abi Türk olanlardan ne gördük?
0: Yabancı futbolcu var.
2: Var.
0: Her yabancı şey başkan var şu anda ligde. Göztepe'nin sahipleri var, yabancı işte.
2: Tamam.
0: Tamam. Milli takımın hocası yabancı. Devşirme futbolcu var yabancı. Gelenlerin çoğu orada yetişmiş. Yabancı, yarım yabancı. Ne olacak? MHK'yı ve hakemleri komple yabancı yapabilirsin.
2: Federasyon başkanı?
0: Ben federasyon başkanı demedim. Federasyonun içinde birileri dedim.
2: Tamam, ben MHK başkanı da yabancı
0: federasyonun olsun diye dedim. Şu anda milli takım hocası yabancı mı? Milli takımlar sorumlusu da yabancı olsun federasyonun.
1: Olabilir, ya da Şansal Büyük olsun abi federasyon başkanı. Aa,
0: kabul etmiyor.
1: Olsa müthiş
0: olur. Hazar'la çok uğraştık da olmadı.
2: Sana bir şey söyleyeyim direkt.
0: Hazar izin vermiyor.
2: Artı.
0: Hazar'ı geçebilsek belki Şansal abi ikna edeceğiz.
1: Ama ben o refleks anlıyorum. Ben de şu an babamı korumak için her yayına ben çıkmak istiyorum mesela. O da babasını korumak istiyor. Normal bir şey yani.
0: Yani şöyle bak, yabancı zaten şöyle, benim anne anlattığım sistem var ya baba. Hani yıkacağız bunu. Bu işi okula bağlayacağız. Bir besyo ya. Hakemliği ya. Abi işte antrenörlüğün okulu varsa, beden eğitimi öğretmenliği, işte atletizm, hepsinin okulu var. Besyo'da hepsinin bölümü var değil mi? Hakemlik bölümünü açarsın. Bir dersin ki ben 3 sene, 4 sene oradan hakem yetiştireceğim kardeşim. Bana 4 sene yabancı hakem kurarım. Yabancı MHK. İstenirse araştırması bizim arkadaşlarımızda var. Gerçekten var bu arada. Hangi hakem ne kadar para kazanıyor aylık? Verirsin fazlasını. UEFA'dan izinlerini alırsın. 3-4 sene buraya yabancılarla çevirirsin. O sırada Türk çocukları da iyiler varsa, yetenekler belli, Montella'nın lafıyla parametreleri geçen, onlar da yönetsin maç. Ama derbileri, işte düşme hattını ilgilendiren kritik maçları falan çocuklara verme. Çocukları koru. 3 sene 4 sene sonra da pırıl pırıl abi, 0 numara bir merkez hakem kurulu ve hakem grubu yarat. Ha, bunu yapacak varsa bir federasyon başkan adayı, bizim bir delege yetkimiz yok ama ben yemin ediyorum elimden gelen her türlü medya desteğini vermeye hazırım. Bunu vaat edecek bir federasyon başkanı adayına.
1: İşte onu nasıl bulacağız? Yani böyle Şansal abi gibi güvenli kaleler dışında aklımıza isim gelmiyor.
0: Çekinmeden söyleyeyim. Ya ben de en az Sayın Hacı Osman'a kadar milliyetçi bir insanım. Evet, ben de biliyorum ceddimin çok dünya yönettiğini.
1: Abi ceddimizle ne alakası
0: ama
1: var ya?
0: Ama abi benim ceddimin zamanında hakemlik yoktu zaten. Şimdi anladın mı? Ben bugün de diyorum en iyi ordu Türk ordusudur benim için. Çünkü biz o konuda eğitimliyiz.
1: Evet.
0: 600 yıl yine yaparız. Ama abi hakemlik yokmuş o zaman. Şimdi bilmiyoruz hakemlikte ceddimizin ne kadar yetenekli olduğunu. Gördüğümüz ceddimizde çok yetenekli değiliz.
1: Abi şimdi yani ceddimizin mevzusu savaş ya. Bu hakem ya, şimdi mesela hani yani spordan düşünelim. Hani mesela futbolu çok iyi oynayabilen birinin masa tenisinde çok iyi oynamasını beklememiz gibi bir şey mi ya?
0: Şuna varım. Osmanlı'da ne var abi? Güreş. Bak güreşe gelmesin yabancı falan derim. Amenna. Devşirmeyelim. Çünkü güreş işte kelaliçolar vesaireler. İyiymiş bizim güreşçilerimiz. Tamam. Anladık. Atasporu zaten adı üstünde. Cirit vesaire. Abi bu başka bir şey. Artık dünya değişiyor. Şunu da demiyorum ki. İlelebet yabancıya verelim. Abi gel. Osmanlı'da ne yapılıyormuş abi? Savaş şeyinde bile, özellikle ya da mimarlıkta vesaire, yurt dışından getiriliyormuş. Burada eğitim veriyorlarmış. Burada iyi mimarlar, iyi mühendisler, iyi askerler yetişip devralıyormuş değil mi görevi? Ya o zaman da var. Bizim ceddimiz de bunu uyguluyormuş zaten. Yani işin üstadlarını dışarıdan getiriyormuş. Onu yapalım diyorum 2-3 sene. Çok aynen. Acayip bir şey değil.
1: Aynen öyle.
0: Zor da değil, inan bana.
1: Ve olması gerek, şu kadar olaydan sonra da olması gereken de bu.
0: Şunu da diyeceksin. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u oturtacaksın karşına. Baba bu kadar bağırıyorsunuz. Bunun bütçesinin bir bölümünü de sizden karşılayacağız. Sizin için çayda çıra.
2: Olur.
0: Ayda şu kadar para sizden keseceğiz.
1: Olur.
0: Hayır abi.
1: Samimi olur. Olur yani. Olur.
0: Samimiyetten oradan alacaksın.
2: Tabii.
1: Yok, bence bu kadar hakem sıkıntısı yaşadıktan sonra büyüklerin hepsi artık hani yabancı olsun, hata oluyorsa da en azından bize kötülük yapmayacağına inandığımız insanlar tarafından hata olsun diye bu işe para akıtırlar bence yani.
0: Bence de.
1: O zaman 50 dakikayı da bulduk. Bir beğeni de isteyelim. Biraz da süper chat okuyalım. Ne dersiniz?
2: Evet, lütfen.
1: 2800 beğeni olmuşuz.
2: 2800 beğeni.
1: Tabii.
2: Bizim bu programı seviyor ya taraftar.
1: Evet, evet.
2: Gerçekten. Teşekkür ederiz. Hiç istemeden 2800 bence.
1: İsterseniz bu programda ben istemeyeyim beğeni. Sen.
2: Tamam, ben istiyorum. Ha. 2800 neden 4000 olmasın? Bence olur.
1: Olur.
2: Hadi bugün sizden beğeni ve abone olmanızı rica ediyoruz.
1: Rica ediyoruz. Anıl Aksoy değerli dostum. Yabancı sınırını kim kaldıracaksa o TFF başkanı olsun. Ek olarak Süper Lig AŞ kurulsun. Yabancı CEO getirilsin. Var mı itirazınız bunlara?
2: Yok.
0: Bir dakika. Yabancı sınırını kaldıracaksa o TFF. Yok.
2: Yok.
0: TFF başkanı Türk olsun abi.
2: TFF başkanı Türk canım.
1: Türk birinin diyordur belki. Türk ve yabancı sınırını kim kaldıracak?
0: Ha pardon, ben yanlış okuyorum. Gözlüğümü takayım, dur abi. Cümleyi atlamışım. Doğru. Varım.
1: Değil mi? Ben de varım.
0: Anıl bizim Anıl mı?
1: Bizim Anıl ya.
0: Anıl sen niye yatıyorsun oğlum? Bırak başkaları alsın.
1: O seviyor bizim
0: kanalı. Sen içeride sor bize şurada.
2: Seviyor, seviyor.
1: Evet, o destek olmayı sever.
0: Şöyle bir yapısı var. Atsın.
1: Bekir Hamamcı, Sercan abi sevgiler, saygılar, Çınarcık'tan selamlar.
2: Aleyküm selam, teşekkürler Bekir.
1: Selam olsun.
0: Bizi sevmiyor herhalde Bekir. Evet, Sercan'a selam
1: gösteriyor. Bizimkimiz yok. Erdal Lala. Ali Tuna'nın ifadesine göre Erman ve Ahmet Hoca hakem atamalarını yapıyormuş. Hangi kulüp davalık olmuştu bu adamlarla? Hangi kulüp referans alıyordu?
0: Şimdi Erdal Bey, bir, ben Erman Torol ya da Ahmet Çakar'ın bu işlere karışacağına hiç inanmıyorum.
2: Ben de
0: atamalara
2: çok,
0: falan.
2: Ben de inanmıyorum.
1: Ahmet abi özellikle hiç inanmıyorum.
0: Ben Erman Hoca'ya da inanmıyorum.
1: Ya hiç, özellikle dedim ama tamam. İkisine de inanmıyorum yani.
0: Bu arada bugün radarda, yani spor seçilerde Aydın Cingöz çok önemli bir bilgi verdi Ali Tuna ile ilgili. Yani MHK dedim ya demin, karşı dava vesaire. Şimdi MHK da şöyle bir dava açıyor. Şimdi Ali Tuna ne diyor? Biz diyor, benim kağıdımda oynama yapılmış diyor ya. MHK da bu kağıt için DNA testi istemiş. O diyor ki biz öyle bir şey yapmadık. Yani Ali Tuna'nın beyanı doğru değildir. DNA testi o zaman yapılsın. Kağıt üstteki işte ten neyse ne yapılacaksa, ben o kadar tabii işin şeyini bilmiyorum.
2: Titreşimine falan bakıyorum.
0: Yani Aydın Cingöz'ün bugün yaptığı önemli haberlerden biri bu. Yani federasyon, şimdi anladın mı? Burada suçlu olduğunu bilsen DNA testi falan istemezsin. Şimdi onun için dedim Ali Tuna'nın peşine takılmayalım hemen diye. Bir bekleyelim bakalım ne çıkacak arkasından.
1: Eyvallah. Eyvallah. İsmail Asırcı, Ali Naci Küçük'ün söylediklerinde konuşun. Cumartesi bir haberde konuşuruz onları.
0: Az önce söyledik yani.
1: Sercan abiye diyor bence, hani programda yapıyorsunuz, tamam, onlarla konuştuğunuzda falan da konuşuruz cumartesi.
2: Yani konuşuruz yani. Karşılıklı ama ben Ali Naci'nin bugünkü programda söylediği hiçbir şeye katılmıyorum yani. Tamamıyla.
1: Abi hiçbir şey derken yayını izledin mi ki?
2: Hayır, o Fenerbahçe bölümündeki. Ha. Düşün yani, Fenerbahçe'nin istediği, Fenerbahçe'ye rağmen veya işte hakeme rağmen bilmem, bunlar hiç şeyler, ne bileyim yani. Önüme düştü kesitler, bana göre doğru şeyler değil. Fenerbahçe bu merkez hakem kuruluyla, bu federasyonla mı şampiyon olmuş? Bir başarısı mı var Fenerbahçe'nin? Yani hakeme rağmen derken Galatasaray şampiyon olmuş. Nasıl hakeme rağmen olacak? 50 tane o zaman tek tek pozisyonları çıkarım. Lehine pozisyon çıkar. Yani neye göre? Bu yok, kriter ne mesela?
1: İstatistik olarak çıkardık, öyle çok lehine yani, çıkan bir şey yok Galatasaray.
2: Fenerbahçe lehine ne var? Mesela Fenerbahçe'nin en bariz, en kritik, en kritik pozisyonlarda doğru anlık maçları çıkarırım en az 10 tane. Bu Ferhat Gündoğdu'yla. Nerede bu Fenerbahçe'ye rağmen? Fenerbahçe zaten mağdur burada. Bir şey yok ki, Fenerbahçe'nin burada bir kazancı yok. Hani Fenerbahçe şunu kazanmış diyebiliyor musun?
1: Mağduriyet nerede peki?
2: Hayır, Fenerbahçe'nin bir kazancı yok burada.
1: Tamam, buna okeyim ama mağduriyeti
2: bulmaya çalışıyorum. Ya mağduriyet yani maçlarda doğrandığı maçlar bak mıdır, vardır.
1: Galatasaray'ın da var abi. Beşiktaş'ın da var. Kayseri Spor'un da var.
2: Ama işte işin sonunda bunu Fenerbahçe'ye bağlayacaksan sen şampiyon olmaman lazım. Bunu Fenerbahçe'ye bağlıyorsan. Şimdi sen şampiyonsun ama Fenerbahçe'ye bağlıyorsun. Fenerbahçe'ye rağmen, hakeme rağmen. Bu bana komik geliyor abi ya. Dünyanın en komik fıkrası şu an benim için bu.
1: Cumartesi günü güzel güzel konuşuruz bunları. Nemesis UK Sip falan tarzı bir şey. Fenerbahçe'nin desteklediği Ferhat, gördük yapıyı. Geç abicim.
0: UK Sip. Cyprus.
1: Soner Oksijen. Trabzonspor başkanı kendi maçını bayıs oynadıysa küme düşme olur mu? Veya bunun için başkanlık sürecini oynamış olması gerekiyor, bir bilginiz var mı?
0: Ben küme takımı etkilemedi. Yani aleyhine olmadığı sürece öyle diye biliyorum ama net bilgi sahibi değilim. Şimdi bir şey söyleyip inanılmayalım kamuoyunda.
1: Ben de değilim. Mehdi Güzgün. Sercan Bey, Fenerbahçe'ye verilen penaltılara, bize verilmeyen coğrafi offside'lara, Fenerli Yasin Kol'a bakınca anlıyorsun, bunlara rağmen şampiyon olduk.
0: Ya Fenerbahçe'de Yasin Kol demek.
2: Nasıl Yasin Kol ya?
0: Zeka ürünüsünüz ya.
2: Yasin Kol'la biz neredeyse maç kazanmamışız ya. Derbilerde kazanmış mıyız?
1: Bilmiyorum, hatırlamadım.
0: Yok abi, nerede ya? Boş ver abi.
1: Tamam, inatla da tutuyorsun, geç işte. İskinov, insan hakları yerine resmi istifa çağrısı yapsaydı.
0: Efendim, ne yapmış?
1: İnsan hakları yerine resmi istifa çağrısı yapsaydı diyor.
0: E abi soruş, ya bak şimdi. Belli, bizim onu adam, bilemem. Zaten ben o zaman eleştirdim bu arada. Onu da söyleyeyim.
2: Spor maçı diyor.
0: Ben eleştirdim bu arada. O dönem niye istemiyorsunuz istifasını? Onu sormak lazım abi şimdi. Ali Bey keşke olsa, ya da sen Selahattin Baki'ye sorun. Selahattin Baki olsa onlara sormamız gerekirdi.
2: Şimdi bilmediğim ya, bir şey. O maçtan sonra diyor, yaptığımız açıklamalardan sonra kaç ay hak mahrumiyeti aldım diyor. Yani daha ne kadar konuşabiliriz diyor. Ben diyor, aldığım hak mahrumiyetleri ve aldığım cezalar Fenerbahçe tarihinde en çok belki de yönetici olarak ceza almış yönetici benim diyor. Hep bu maçlardan sonra çıkıp konuştum
0: doğru
2: diye.
0: Doğru söylüyor.
2: Yani adam daha ne yapsın? Yani gidip federasyonun mu basın?
0: Ama ben o zaman da söylemiştim. Niye istifasını istemiyorsunuz diye. O zaman da bir cevap alamamıştım. Keşke öğrensek niye istemediklerini. Burada beyefendi.
2: Galatasaray federasyonun istifasını istedi 3 gün önce. Gitti beraber fotoğraf çekti.
1: Ama yani, totalde bir...
2: Bu kadar siz bizzat kendiniz eleştirdiniz burada Ali Naci ile, sen dediniz yani bu kadar istifa çağrısı yaptınız sosyal medyada, her yerde bence, yangın yaptınız. Futbol Federasyonu'nda forma resim çektiniz dedi. Bu yanlış dediniz.
1: Bence hala yanlış.
2: Yanlış arıyorsak 50 tane yanlış buluruz. Abi, yani doğru. O gün o maçtan sonra neye bağlıyoruz yani?
1: Abi mesela siz Hulusi abiyi konuştunuz mu demin?
0: Yok.
2: Yok.
1: Şimdi mesela geçen sene bu zamanlar Ali Bey daha görevindeyken Hulusi Belgü'de yönetimdeyken TV100'e bağlanıyor ve Ümit Karan akıllı bir soru soruyor. MHK'nin istifasını istiyor musunuz diyor. Hulusi Belgü de diyor ki doğru yaptıkları işler de var, istifa istemiyoruz diyor. Şimdi mesela hani arayıp tarayacaksak bunları da buluruz, birbirimizi sıkıştırmayalım demeye çalışıyorum ben de işte. Soner Oksijen, Sercan Bey size olan hataları sayıyorsunuz, ben de bize hataları bir sayfa sayabilirim. Icardi'ye 2 sene önce verilmeyen 5 penaltı vardı, Beşiktaş maçı falan mesela, o 2,5 aylık sakatlığının sebebi olan bir tekme var Raşitsa'nın mesela falan filan işte. Evet, kupa maçında Şimanski bize offside golü, Eyüp maçı İrfan Can Dirsek gibi.
2: Nasıl offside golü olacak ya?
1: O kupa maçında,
2: ona bakarsan Fenerbahçe'nin 1-0 Galatasaray'ı yenildiği maçta Fenerbahçe diyor offside'den Galatasaray gol attı diyor.
0: Bu arada iki tane
2: Fenerbahçe'de de var.
0: İki tane yedek üye istifa etmiş federasyondan Rulak Üzüm'den sonra. Demin söylediler ya, Kazım Şengöçkel ve Adem Doğrul.
1: Adem Doğrul.
2: 2020-2021'de.
0: Tamam, bir tane daha varmış.
1: Tamam.
0: 3 olmuş.
2: 2020-2020 sezonunda Galatasaray'ı yenildiğimiz 1-0'lık maçta da Fenerbahçe tarafı da onu diyor. Offside'den gol attılar. Var mı?
1: Bitmez bunlar, hiç bitmez. 19 Şaş 07. Son 12 ayda yaşanan gelişmelerin bağlantıları ortaya çıkıp sonunda tek ve çok daha büyük bir dosyada birleşme ihtimali görüyorum. Puzzle'lar toplanıyor. Puzzle'lar toplanıyor. Murat Tosun Bıçak. Fener destekliyor diyen ilk Feridun Nidelioğlu.
0: Abi Feridun abi Fener'in basın sözcüsü mü? Anlamadım ki yani Fener.
2: Ne olmuş Feridun'a?
0: Yani o destek.
1: Fenerbahçe destekliyor Ferhat Gündoğdu diye söyleyen ilk kişi Feridun abi.
0: Feridun abiye soracaksınız.
2: Yok mu abi?
1: Ben de görmedim.
0: Ben görmedim şimdi. Görmediğim şey söylemem. Acaba Feridun abi de bir gazeteci abi. Feridun abi bunu haber olarak yapmış olabilir. Tabii. Doğrudur.
2: Fenerbahçe'den var mı böyle bir açıklama şu an? Yok.
1: Yok.
2: Bir yönetim. Nasıl bunu?
1: Burak Cınıkiz. Murat abi TFF başkanı kim olmalı senin görüşün? Ne göre?
0: Ben Mustafa Örüt herhalde diyorum ya. Ya benim bu arada yıllardır gönlüm bir kişiden yanıdır ama yapmayacağını biliyorum. Adamın aklımızdan gitti. Şu eski Altay başkanı neydi ya adam?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Abi Mahmut da soyadı. Mahmut Özgener.
1: Mahmut Özgener mi?
0: Mahmut Özgener.
1: Eski Altay başkanı olarak bir şey yapıyorsun.
0: Eski Altay başkanı.
1: Tamam da hani ne bileyim.
0: Sen İzmir'e git bakalım. İzmir'e git. Mahmut Özgener'e sor bakalım ne diyecekler.
1: Biliyorum hakim oralara da hani Mahmut Özgener.
0: Bir de ben tanıdığımda tanıştığım zaman Altay başkanıydı. Hmm. Hani ben de hep Altay başkanı o yüzden. Eyvallah. Hani eski TFF başkanı. Hemen böyle yine o tarz.
2: Dur bak ben onu düzeltme yapayım. 2020'de Fenerbahçe'nin offside olmayan golü offside nedeniyle iptal edildi abi. Golü de Ozan Tufan atmıştı. Heh. O 2021 o maç Galatasaray maçı.
1: Tamam.
2: Ben de o bölümü atlamışım. Arkadaşa teşekkür ediyorum gönderene.
1: Sağ olsun. Mehmet Kayar, Murat abim Fenerbahçeli ne giyse aşık oluyoruz. Evet, ben bile beğeniyorum.
0: Eyvallah. Biliyor
1: musun? Giydiğin çoğu Fenerbahçe ürünü çok güzel abi. Hepsi güzel abi.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hikmet Demirci, 4 senede yapı diye kurulan örgüt patladı. Evet. Bittik mi? Bittiysek İsmail Hocam'ın açıklamalarına geçelim. İsmail Hocam çünkü bir...
0: Sercan'ım gitmemiş. Evet, kalbim
1: kırıldı. Niye yoktun abi sen? Ben hayatımda en şaşırdığım gelişmelerden biri.
2: Abi şimdi ne yapayım? Öncelikle davet edilmedik. İkincisi neden davet edilmediğimizi sorduğumda Eyüp Spor maçı sonrası orada bir 8-9 kişilik basın toplantısına giren muhabirler hocaya demiş ki bir sohbet toplantısı yapabilir miyiz? Bak biz deplasmanlara da geliyoruz. Burada da bütün basın toplantılarına giriyoruz. En azından bu ekibi bir çağırır mısınız? Bir sohbet toplantısı yapalım. Mustafa Satmaz'ı aradım. Dedim. O da durumu bu şekilde açıkladı. Yani dedi o ekip dedi hem deplasmana hem geliyor ya. Sen artık biraz daha muhabir kısmından artık level atladın dedi. Biz sizi ayrı bir şey yapmak istiyoruz dedi. Yani bir sonraki milli arada da yorumcular.
1: Eyvallah daha güzelmiş yalnız bu.
2: Evet yani sizi ayrı bir kategoride misafir etmek istiyoruz dedi. Teşekkür ederim dedim. Yapacak bir şey yok yani böyle uygun gördüyseniz. Eyvallah dedik.
1: Ama sen de hakikaten muhabir sınıfından biraz çıkıp yorumcu sınıfına geçmişsin.
2: Ya şimdi haberlerimizi de yapıyoruz ama yani. Ben haber kısmını hiçbir zaman pas geçmem. Haberlerimi yine yaparım. Transfer sezonu olsun. Şimdi az önce olduğu gibi bizim haber hep hayatımızın içinde olacak ama tabii biz artık devamlı yayınlara çıktığımız için bir nebze de artık yorumcu da oluyoruz.
0: Ben çok şanslıyım baba.
1: Niye?
0: Beni hiçbirine çağırmıyor.
1: Ha hiç gazeteci.
0: Beni Mourinho'ya da çağırmadılar. Çok şanslıyım o konuda.
2: Ama keşke.
1: Ama yani çok da mutlu olduğunu
2: düşünmüyorum. Fenerbahçe
0: iletişim ama çok mutluyum.
2: Böyle bir organizasyon daha yapması lazım. Özellikle daha çok medyada, abi görsel basında çok fazla insana tesir eden aslında ekip burası. Yani bu tarz yerler, 3-5 tane var. Bence oralarla İsmail Hoca'yı
0: bir araya getirsene. Bu tarz yerler neden olmaz, ben size söyleyeyim mi? Bu tarz yerler İsmail Hoca'yı eleştiren yerler. O basın toplantılarında sorulan soruları hep biz dinliyoruz. Bak bir şey demiyorum.
1: Bence yanlış söylüyorsun. Bu tarz yerler İsmail Hoca'yı eleştiren yerler değil. Bu tarz yerler doğru neyse onu konuşan yerler.
0: Doğruyu eleştiriyoruz ya biz. Yani biz sadece körü körüne desteklemiyoruz diyorum. Ya iyi yaptığında Roma maçındaki iyi oyundan sonra bu maçın kahramanı İsmail Kartal diyebilip Beşiktaş maçının ikinci yarısından sonraki oyundan sonra bu maçın sorumlusu İsmail Kartal diyebilenleriz biz.
2: Tabii evet. Diyeceğiz.
0: Yani atıyor, bunu anlatmaya çalışıyorum, anladın mı? Onun için biz oraya gidersek zaten hoca mutsuz olur. Belki Sercan da mutlu olabilir de. Sonuçta eski tanıdı.
2: Ya ben İsmail Hoca'yı...
0: Bizden derken biz eleştirel tayfada. Şimdi şöyle düşünebiliyoruz. Abdülkerim Durmaz oraya gidebilir mi abi?
1: Yok.
0: Ümit Özat gidebilir mi?
1: Oy hiç yok.
0: Ben zaten yok.
2: Serdar Çelikler.
0: Serdar Çelikler. baba kimse. Tamam, dikkat yani, tamam. Yani. Yani anladın mı? Buna bakarsan Sercan da normalde. Hani eski samimiyetlerine binaen çağırıyor. Yoksa Sercan da ben izliyorum. Gayet de doğru eleştiriyor bu arada. Yani şimdi ne diyeyim Antep maçından sonra diyor ya. Ne öveyim mi diyor hocayı yani.
2: Dağılmıştı.
0: Ya da Beşiktaş ikinci yarısı. Tüm yaptığı değişiklikler takım geri gitti. Evet. Ama Roma maçı abi çok iyi dedik. Helal olsun dedik. Helal olsun derken doğruyu istifa etti bu sefer.
2: Mı? Doğruyu konuşmuyor
0: mu? Yani şimdi bir. Yani. Demek istediğim o çocuklar da yapıyorlar.
2: Yapar yani. Orada yine bir 7-8 kişilik bir ekip kurulup
0: Sergio'm sen bizi temsilen gidersin.
1: Ana bana gelen en güzel mesaj. Seten bu doğayı iyi yetiştirmiş. Böyle şeyler çok mutlu ediyor beni. Sağ olsunlar.
2: Evet. Nasıl sevindin lan öyle?
1: Değil mi? Mevlüt Özer de yazmış. Salon Mevlüt Murat Aşık'ın izinde diye. Mevlüt abi beni unuttun mu? Hiç bizi şey yapmıyorsun. Sallamıyorsun. Gelmiyorum diyeyim acaba.
0: Olabilir.
1: Sinan abi şey yapardı ya 10 sene önce falan Beyaz Futbol'da. Ya Mevlüt yeter.
0: Sinan abi demişim Mevlüt tıraş ediyor ya saç yok ama.
2: Ama?
0: Meşhur videosu vardır pandemide. Pandemide. Biliyorsun videoyu. Tamam, lan oğlum niye sakalını yapmışsın? Sakalı var adamın niye saçını yapıyorsun? Saç yok.
1: Güzeldi valla.
2: Doğa Bey eldivenle sevilmesin. Çağırmalarından ziyade Fenerbahçe çok zorlu bir fikstüre giriyor. Bence aydın, artık tam aydın. Konsantre oraya dönülsün. Fenerbahçe o kritik virajı açması lazım.
0: Hoca da
1: neyi konuşuyoruz şu an?
2: Yani söyle. Hocanın hani şimdi hani bir yerden bir yere bağlayacak olursa gerçekten kulüp tarafı da şunu söylüyor. Özellikle bizim çok kritik bir milli aradan sonra fikstürümüz var diyor. 3 günde bir diyor maç diyor. Bizim bu fikstürde diyor çıkınca önümüz çok net açılıyor. Bakalım aslında en kritik döneme giriyor. İsmail Kartal da bu dönemeci bence en iyi şekilde milli arayı değerlendirip tam konsantre abi sahaya odaklanması lazım.
0: Hep söylüyoruz. Bir dahaki milli araya geldiğimizde 8 Kasım'da muhtemelen biz burada 4 yani ya diyeceğiz ki hala 4 aday devam ediyor şampiyonluğa. Evet. Ya belki bir ikisini eleyeceğiz.
2: Bir ikisi eleyeceğiz.
0: Çünkü şimdi Fenerbahçe 9 maç. 27 günde. Galatasaray 9 maç. Beşiktaş 8 maç galiba. Trabzon'da 7 maç mı?
1: 7 olması
0: toplam.
1: Lazım.
0: Trabzon 7. Tamam abi hepsi bir yoğunlukta maç oynayacaklar. Ya ben Trabzonspor'un bu arada konferans ligine bizim konferans ligi oynadığımız gibi yedek kadroyla oynayacağını düşünüyorum. İsmail Hoca yapmıştı ya. Hep yedek. Komple 11 değiştiriyordu.
1: Valla mantıklı olan o bence.
0: En azından bu aşamada. Bu İsmail aşamada. Hoca ilk aşamada buraya biz Twente ile oynadık. İyi bir takımla oynadık. Twente'ye de 11 farklı oyuncuyla çıktı. Mert Hakan'ın falan 11'de oldu. Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
2: 3 Ekim'de başlamadı.
0: Batu Şahin, Mert Hakan falan. Abi buradan sonra göreceğiz. Şimdi İsmail Hoca'nın bugünkü açıklamaları beni umuda sevk etti. İşte Asensio düzeldi diyor. Lukaku'yu getiriyoruz yavaş yavaş diyor. Fiziksel olarak iyi durumdayız diyor. İşte bak istiyorsan okumak istiyorsan Doğa Bey.
1: Okuyacağım şimdi. İsmail Hocam neler demiş? Rejiyle yazıştım da VTR ile ilgili. Topa sahip olma oyunu ve kaptırdığımız toplara reaksiyon gösterme kısımlarına çalışıyoruz. Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Hakikaten bu arada oyunu değiştirmek. Mesela Greenwood bunun içinde olabilir muhtemelen.
0: Greenwood değişmez abi.
1: Bence de değişmez.
0: Şöyle değişir. İşte o Greenwood bunları yapar. Fakat o zaman hücumda çok etkisi olmaz.
1: Ya da Greenwood'un bunu yapmadığı ama takımın geri kalanının daha çok yaptığı bir oyun adapte.
0: Yani Fenerbahçe'nin Alex taşıdığı gibi. Fenerbahçe'nin öyle bir oyun bulması lazım.
1: Nerede kaldık? Aynen çok kaliteli oyuncular ama tarzlar farklı. Gönül hemen olsun ister ama futbol öyle değil. Herkesin özelliklerinden bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. Ederson'la sezon başı görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden isteklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu. Valla bence sezonun en iyi transferi Ederson şu ana kadar.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Lukaku biraz Muriş'e göre fiziksel açıdan gerideydi, onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti arttırıyor. Hakikaten Galatasaray'da mesela Osimhen, Deniz Gül arası bir mesela değişik bir fark var ya. Fenerbahçe'de hiçbir mevkide öyle bir fark yok.
0: Osimhen'in arkasına kimi koyarsan koy, değişik fark olacak zaten.
1: Icardi'de mesela öyle bir o seviyede değişik fark.
0: Oyun tarzı Icardi'de vardı.
1: Vardı doğru.
0: Prime Icardi olsa dediğin gibi belki çok yakın olurlar ama şimdi son Icardi yürüyecek hali yoktu yani.
1: O su şampiyonluk maçı.
0: Mesela Cuyu alsaydı Galatasaray Cuyu. O zaman o dediğin kadar mesafe olmayabilirdi.
1: Hakikaten Cuyu çok iyi oyuncu bence.
0: Ya da atıyorum Demirovic'i falan o tarz yani. Oynayan atan bir santrfor.
1: Demirovic de hat-trick falan yapmıştı bir ara sezon başında.
0: Ligde.
1: Ligde. Ekip bir okuyayım lütfen. Ekibimle zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır. Evine git dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Valla bu bölüm çok önemli bence. Çok işimiz var. Antrenman planlamak, oynadığı maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek ve bunları takıma anlattıktan sonra pratikte sahada göstermek. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi çalışmanın sonucu. Duran toptan Eylül sonuna kadar 6 gol atmak bu arada çok fazla
0: bir sayı. Bir de biz atamıyorduk yıllardır. Zaten evet. Bize hep övdüğümüz bir yer İsmail Hoca'nın. Diyoruz ki bu sezon yani birinci övülecek bir şey varsa ben işte duran toptan gol atmaya başladı. Bu da çalışmanın eseri. Ben bir tek şeye katılmıyorum abi. Çok da izliyoruz bütün belgeseli. Ya hiçbir hoca böyle bir şey demiyor. Tabii ki çok işiniz var ama birazcık da sosyal hayatınız olması gerekiyor. Birazcık nefes almanız lazım. Çünkü bir yerden sonra olmuyor, sürmenaj oluyorsun abi. Sürekli futbol, sürekli top, sürekli taktik tahta. Senin de bir çıkıp bir hava nefes alıp bir yemek, bir eşinle, çoluğunla, çocuğunla sosyalleşmek. Belki arkadaşlarınla bir iki sohbet etmek. Tabii ki. Ya şöyle. Sabah 9 akşam 8 mesai yapmak evet belki var bu. Hani 10-11 saat günü geldiğinde ya da bu 27 gün 9 maç var ya belki bu arada evet ekstra mesai yapacaklar ama biraz hocaların kendine de vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii, yoksa çok boğuluyorlar ve dediğin gibi bazen belki de düşüyorlar o yüzden.
2: Evet. O psikolojiye giriyorlar.
1: Taraftarın en çok önemseyeceği bölüme gelecek olursak da Asensio iyi durumda, morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Rize Spor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum. Valla Asensio çok ihtiyacı var Fenerbahçe'ye. Çok. Yani o şey.
2: Artık Talisca'dan sonra kesinlikle oraya
1: Asensio. Antep maçında Asensio olsa mesela 0-2'ydi o maç bence.
2: Bence de.
0: Olabilirdi. Ama şu hazırlık maçından önce abi rakip takımın hocasıyla konuşun bence. Nacizane. Fazla sertlik olmasın o maçta yani.
1: Asensio olmasın.
0: Adamı bulduğumuz gibi kaybetmeyelim yani.
2: Allah korusun.
0: Abi biliyorsun bazı hazırlık maçlarında böyle rakip takımlar gereksiz sertlik yapıyor. Yani ki biz de kendimizi
2: tam
0: gösterelim.
2: Tam dostluk maçı ya bence.
0: İnşallah öyle olur. O havada geçer.
2: Falan yani çok o havada geçer diye düşünüyorum.
1: Yazın olan bir dostluk maçında da Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Kadir Sağlam galiba.
2: Nereden geldi aklına?
1: Aklıma işte hazırlık maçı, dostluk maçı olmaz herhalde deyince aklıma yani. Kadir Sağlam'ın suratı geldi. Ve o kırmızı kart. Şundan manidar buluyorum. Biliyor musunuz? Mevzuyu Galatasaray'a getirmek için değil ama Haziran'da Okan Buruk 3-4-3'e bir röportaj veriyor. Ve diyor ki MHK Başkanı bu futbola dair en beğenmediğim şey gitmesi lazım diyor. Türkiye'ye geliyor, ya tatilini yapıyor, geliyor Türkiye'de ligler başlıyor. Hazırlık maçı ilk İstanbul'daki İlk Türk hakem maçın 4. dakikasında Okan Buruk kırmızı kart görüyor. Ne kadar tesadüf mesela.
2: Ya hazırlık bence maçında değil. Kırmızı kart ne ya?
1: Ben içerim yine bu arada.
2: Yani hazırlık maçında kırmızı abi kart gerçekten biraz komik olmuş falan ya.
1: Bir de o bak gerçekten mevzu, bak, İsmail Kartal da aynısını yaşamış olsa yine aynı saçmalık seviyesinde bulur ve anlatırım. Eleştiriyorsun, gitmesi lazım diyorsun. İlk maçta 4. dakikada kırmızı kart gösteriyorsun. Hiç masum değil bu işler biliyor musunuz? Hiç yani bu adamların herhangi bir yaptığının masum olma ihtimali bence yok. Sayın abiler bu Transfermarkt işlerini gördünüz mü bugün? Piyasa bugün, değerleri güncellenmiş.
2: Evet gördüm ben onu ya.
0: Benim için hiçbir önemi olmayan bir şey abi.
1: Abi önemi yok ama bir yerde de bir senin için önemli.
2: Bu bir yerde ama Fenerbahçe şöyle hangi Murat abi.
1: Var? Futbol piyasası bu işlere bakıyor abi ya. Tamam ben de öyle aşırı değer veriyorum demiyorum ama.
2: Okay Murat abi biz 3. sıradayız şu an.
0: Abi tamam da yani bugün neye göre birilerine 10'ar milyon euro düşürmüşler, birilerine 15'er milyon euro arttırmışlar. Baba bak ben size söyleyeyim bu işin nasıl döndüğünü. Kusura bakmasın Transfermarkt defa resmi bir verir. Senle ben de kuralım bir tane o zaman.
2: Yapabiliyoruz. Evet. Değil mi?
0: Kurarsın abi Transfermarkt diye. Sen de Transfermarkt diye kur. Oraya oyuncuların değerlerini yaz. E ne olur biz yani 1 milyon da takipçin olsun. Ya tamam bir referanstır ama bazen yani size ben 50 tane de yanlış bilgi gösteririm onun içinden. Çünkü abi editörlerle menajerlerin arası ise kendi oyuncularını parlatabiliyorlar. Ama şu andaki tablo tabii bir anda nasıl oldu? İlk mesela kaçtan kaça gelmiş onu görebiliyor muyuz?
1: İşte görüyoruz.
0: Fenerbahçe. Ben görürken gözlüğüm yok. Yani.
2: 280 milyondan
1: biz görüyoruz 261'e.
0: Gözlüğüm yok abi ondan.
2: Fenerbahçe 280'den 261'e
0: 19 düşmüş. Beşiktaş 7 artmış. Galatasaray 30 düşmüş.
1: Alper'in keyifli de tek artan Beşiktaş yani. 7,5 milyon euro artmış o da yani.
2: Ama işte bu önümüze nerede? Tamam ben sana %100 anladım ne demek istediğini ama bugün işler kötü gittiği zaman Aziz Başkan şunu demiş.
0: Evet tabii.
2: Benim takımım Galatasaray 300 ise benim 400 olması lazım. Doğru. Demişti ya. Şimdi burada da derler ki sen 3. sıraya düştün. Acaba
1: İşte
2: üzerine
1: Aziz Bey de o verileri Transfermarkt üzerinden ciddi alarak söylüyor yani. 200 yani, 300 400 yani o dolarlara bakıp söylüyor.
2: Hitaben
1: yani
2: söyledi ya bu sözleri.
0: Ama ben de bunu şöyle yorumluyorum. Şimdi mesela Greenwood'u Fenerbahçe 40'a 39 aldığı için mesela 40 diye güncellemişler. Evet, Fenerbahçe'nin aldığı rakam. Değil ama.
1: Abi Greenwood'un 55'ten 40'a düşürülme açıklamasını okuyayım mı size? O bana bile saçma geldi.
2: Evet yani.
1: Transfermarkt Süper Lig piyasa değeri yöneticisi Sinan Yener'in açıklaması. Greenwood'un niye değerinin 15 milyon düşürüldüğüne dair. Avrupa'nın 5 büyüklüklerinden biri olan Lig 1'den Süper Lig'e transfer olması ve gerçekleşen 39 milyon euroluk bonservis bedeli değerlendirmede etkili oldu. Yani 39 alıyorsan 39'dur gibi bir kafa yani.
0: Ya Hakan Safi alsaydı 50 diye mi yazacaklardı? İşte
1: berrak kafalar. Neyse devam var.
2: Oraya artı 10 koydu mu Beşiktaş'a geçiyoruz ama.
1: Geçiyor, yine geçemiyoruz.
2: Geçemiyor muyuz? Aa, yine
1: 12.5 var ya efendim.
2: Ha, doğru.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra yaz transfer döneminde Rafael Leao'ya benzer şekilde oyuncunun daha sınırlı bir piyasaya sahip olduğu görüldü. Roma ilgilenen kulüpler arasında öne çıkarken Greenwood tercihini Süper Lig'den yana kullandı. Hı. Ayrıca geçmişte yaşadığı sağ dışı süreçler, abi mesela ne alakası var ya?
0: Manyak 6 yıl önce.
1: Abi. Ha yani 6 yıl önce mesela, o zaman geçen sene niye 55 yaptın mesela? Geçmiş süreçleri yok muydu o zaman?
0: Ya.
1: Ve milli takım oyuncusu olmaması gibi faktörlerin transfer piyasasındaki konumuna olan etkisini değerlendirmeye dahil ettik demişler. Yani
2: deli numarası yapmış.
1: Tek, ben tekrar, gram ciddi alamadım.
0: Benim için hiçbir geçerli olmayan bir sitedir. Hep söylüyorum. Şöyle arada bakarım. Neye bakıyorum biliyor musun? Oyuncu hangi pozisyonda kaç maç oynamış? Menajeri kim? Hangi takımlar ne başarılar kazanmış? Gerçekten hiçbir oyuncunun değerini oradan görüp de ya bu oyuncu bu kadarmış hiç demedim. Dediysem de oraya bakıp dememişim. Çünkü bir sürü site var burada değer bakabildiğin. Yani sadece transfer veya küçük bir sürü site var. Yanlarında oyuncu değeri yazan. Benim bugün maç takip ettiğim, canlı maç takip ettiğim site de şeyde, uygulamada da yanında yazıyor değerleri.
1: Maçkolik mi diyorsun?
0: Yok. Yani yerli yabancı Maçkolik de var. İşte sofa var.
1: Ha, sofası.
0: Flash var. Hepsi de yazıyor bir değer. Yani hiçbir orada yazan, çünkü bu işin, bak basketbolda yıllarca Eurobasket.com vardır. Hala da var. Geçenlerde açtım baktım. Ben menajerlik yaparken biz de yüklüyorduk kendi oyuncularımızın bilgilerini. Abonelikle giriyordun, kendini yazabiliyordun. Onun için geçiniz.
1: Galatasaray da bu arada sağlam düşmüş.
0: İşte onu diyorum, 30 neye göre düştü mesela?
1: Ya işte tek tek böyle hani Singo'dan 2 kesmişler, Sané'den 5 kesmişler.
0: O zaman sen de şöyle Leao'yu aldın.
1: Leao 10 düşmüş zaten.
0: Tamam da yani kaça gelmiş de kaçtan 10 düşmüş.
1: Ha, okey.
0: Anladın mı baba, bu nasıl ya?
1: İşte Batrakov mesela şu an 28 milyonla ligin açık ara en değerli 10 numarası. Neyse. Seni beğenmedin.
0: Bu yani bir şey diyor, ağzından kaçıyordu, neyse.
1: Ne? Bu aralar gerginiz hepimiz ya.
0: Yok, hiç gergin değiliz. Ben yani tatile gidiyorum var, pamuk gibiyim.
1: Yani nereye gidiyorsun?
0: Aa. Ama o yüzden söyledi ki yokuz diye bugün yapıyoruz. Atina.
1: Bazen duyamıyorum abi. Atina, vay be.
0: Ne yok, vizem için. Kaç vize için gidiyorum. Vize giriş çıkış yapmam lazım.
1: Bu hafta yok musun? Cık. İyi. Pazar belki yayın yapardım.
0: Pazar akşamı varım.
1: Ha.
0: Pazar akşamı onda yaparsanız varım.
2: Pazar akşamı ne var ki ya?
1: Pazar akşamı... Sen ne yapıyorsun pazar akşamı? Pazar 15, akşamı bir yayın olabilir çünkü.
0: 15.55 uçağım Doğa Bey.
1: Bir haber geldi de bana.
0: Tamam, 15.55 benim uçağım.
2: Tamam, ben pazar günü bir işim.
0: Yani 22, tamam. Yine 22 mi?
1: Yok, şu an hani net bir şey yok, tamam, da pazar olursa... akşamı yayın yapabiliriz diye bir...
0: Tamam, 22'de yapalım.
1: Bilgiler geldi bana.
0: Arzu ediyorsanız.
2: Cumartesi de yapıyorsun. Benle.
1: İşte konuşuruz.
2: Pazarda.
1: Tamam. Ben sadece seni bir yoklamak istedim pazarla.
0: Ben varım yani
2: bir
0: pazar akşamı.
2: Bir işim yok. Tamam. Bakarız. Olabilir.
1: Zupa.
0: Hatta siz düşünerek yani 15.50. Ben normalde pazar dönmem hiçbir yerden. Pazar sabah dönerim. Hani pazarı geçirmek güzeldir ya bir yerde. Ama o yüzden ben dedim ne olur ne olmaz. Pazartesi milli maç var, biz pazardan dönelim. Pazar akşamına herhangi bir şey set edilebilir diye.
1: Müthiş adamsın abi.
0: Estağfurullah.
1: Bugün Acun Ilıcalı tarafı bir açıklama yaptı. O açıklamanın evet. Grafiği var mı elimizde? Varsa çok mutlu olurum. Teşekkürler arkadaşlar. Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'nın vekili avukat doktor Hakan Öncel'in açıklamasıdır. Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce 3. kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede Acun Ilıcalı'nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da loca ödemesinin bizzat kendi şirket tarafından yapıldığı yönünde asılsız iddialara yer verilmiştir. Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma halen sürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. Ben abi ne bu şu
2: ben
1: an?
2: Ben biraz onu avukatla da görüştüm Sayın Hakan Öncel'le. Aziz Yıldırım kendi hani Ali Koç'un ona bir loca vermişti ya.
0: Evet.
2: O locadaki yatırdığı parayı
0: bu loca için mi yatırdım?
2: Bu loca için yatırdım demiş mahkemede.
0: Hmm.
2: Tamam mı? Bu para buna ve benim o loca benim diye bir şeyler yapmış. O da demiş ki biz o tarihte zaten bizdeydi, biz parasını yatırmıştık. O yatıramaz. Mahkemeye sunuyorlar iki tarafta evrağı. Yine mahkeme tabii Acun Bey'i haklı
0: zaten
2: görüyor.
0: Şöyle abi, yanlış hatırlamıyorsam Aziz Bey'e verdiği hoca başka, Acun Bey'in hocası başka zaten.
2: Başka da o parayı hani herkes hoca paralarını yatırıyor ya.
0: Evet.
2: O parayı yatırırken ben 217 hocanın parası olarak yatırdım diyormuş.
0: Ya abi dekontu var.
2: Ya bana söyleyen avukat o.
0: Tamam yani. Dekontu vardır abi, atıyorum sen şimdi ben sana para gönderdim.
2: Acun Ulcal da diyor ki bende de yatırdığım şeyin
0: dekontu Aziz Bey'de vardı. De vardı yani, onun adına yatırsa bir dekont vardır elinde.
2: Aziz Yıldırım'ın elinde dekont var ama o öbür hocanın dekontu tamam, ama ben ona diyor virman yaptım diyor. Ona.
0: Abi karışık işler ya.
2: Karışık işler.
0: Fenerbahçe'de şu işin hallolması lazım.
2: Niye
0: abi? Gereksiz bir bu? Hani biz camiye huzur lazım dedikçe her şey bitti neredeyse, bir şey kalmadı, hep bu loca işi var.
2: Ama şimdi üçüncü kez de mahkeme red veriyor Aziz Yıldırım'ın talebine. Yani burada belli ki yani bu iş niye daha bu kadar uzuyor ben anlamış değilim. Yani Sayın Aziz Yıldırım da al sezon sonuna kadar kullan diyebilir ve evet, ondan yani sonra da kulübe çağırıp birileri oturup orta yol bulunabilir. Yani Acun Bey de şey değil yani, ben 217 locayı istiyorum, al sana 230 no'lu locayı verdim. Veya bir şey diyebilir yani, o kadar Acun Bey de Fenerbahçe'de hizmet etmiş.
0: Ben bunu sorduğumda yani, zaten söyleselerdi biz kabul edecektik dediler. Ya dediler ki bize bir basit mail atıldı. Bize şu denmedi. Ya yani bizi arayıp ya işte Acun evet. Medya, Acun Bey kimse ya da Acun Bey'le görüşmüyor. İşte X Bey, Y Bey, Z Bey neyse. Bizi arayıp ya biz bu lojeyi başkanlık hocası yapmayı evet, planlıyoruz. Size evet. de dediğin gibi 235 nolu lojeyi evet veriyoruz. Abi, 128 nolu derdi ki gerçekten, ya da 10 tane VIP koltuk veriyoruz. Feneryum Alt E'den atıyorum.
2: Bitti.
0: En güzel yani yerden.
2: Bir teklif yapılabilirdi. Heh. Neden bu kadar?
0: Su yani, olabilirdi bu işte.
2: Su olabilirdi yani, Aziz Başkan artık camianın yani büyük akil insanısına yani bu işlere girmemesi lazım Aziz Yıldırım.
0: Umarım
2: ya.
0: Bence dediğimiz tarzda inşallah bu işte kapatılır. Çünkü gerçekten bunun için bir şey kalmadı artık. Böyle
2: yani devamlı bir şeyin içindeyiz yani. Acun Bey de kendine göre haklı abi. Şimdi sen düşün kendine paranı vermişsin.
1: Acun Bey haklı.
2: Ya %100 yani. Haklı bu arada. Yani sen bir şeyin malını almışsın, parasını vermişsin. Diyorsun ki kardeşim al paranı iade, ben malı vermiyorum desin. Aynı bunun gibi bir şey.
1: Bana öyle geliyor ki ben sadece futbol izleyen, futbol yorumlayan falan kendince bir insanım. Bu şahsi yorumumdur. Bana öyle geliyor ki Aziz Bey demiş ki yakınlarına ve kendisine, Acun'un içinde olduğu hiçbir şeye pozitif davranmayacağım. Bence öyle bir kafa içinde.
0: Abi zaten mahkemelikler ya diğer konularda.
2: Mahkemelikler kişisel zaten. Yani. Ya bu sorun zaten kişisel.
1: Tamam da Fenerbahçe'yi karıştırmış şey oluyor ya şu hareketleri.
2: Bu iş aslında kişisel zaten. Yani Aziz Başkan yoksa verir yani. Mesela Hakan Safi'ye demiş locanı, loca veririm sana, locanı geri veririm.
1: Ha işte yani.
2: Mesela Hakan Safi'de böyle bir problem olsa bunu teklif etmez. Geldiğinde demiş locanı da verelim, gel bir orta yolu bulalım falan. Şimdi o niyette Aziz Yıldırım Hakan Safi'ye karşı bu niyette mesela. Acun Bey'e de dediği gibi Murat abi bir yere teklif etse belki de o gün konu kapanacak ya. Hiç bu kadar uzamayacaktı yani.
0: İkinizi çözmek lazım.
1: İkinizin de dediği gibi aynen oraya
0: gidecek. Çünkü bu iş dediğim gibi ben o gün de aynı oynuyorum abi. Ben kirada oturuyorum. Şimdi ben oturuyorum. Paramı yıllık peşin ödemişim değil mi? Tamam mı abi? Ödemişim. Üçüncü ay gelmiş abi, ben ayır sahibi çık diyor. Niye çıkıyorum abi ben? Çık, ben buraya kendime konut yapıyorum. Ya yapamazsın kardeşim, ya parayı ödemişim. E paranı vereyim çık. Ya niye çıkıyorum abi? Bir düzenim var. Adam da onu diyor ya. Ben locamı almışım. Burayı planlamışım. Belki benim... Abi şimdi Aziz Bey'in Allah bağışlasın 3 kızı var. Acun Bey'in 4 kızı var. Ya belki de Acun Bey de kızları için aldı locayı. Öyle baksın olaya. Tamam. Kızları var, torunu var.
2: Abi ben zaten...
0: Böyle bakmak lazım
2: ben
0: olaya.
2: Fenerbahçe'de hizmet etmiş yöneticilerin ne olursa olsun bir farkı olması lazım. Yani bu locada olsun, kulüpte olsun. Yani bunlar kulübe hizmet etmiş, vesayesini kulübe veren, Fenerbahçe için çalışan insanlar. Yani bu insanları sevsen de sevmesen de bir yerde yardımcı olman lazım yani. Alman lazım, kucaklaman lazım. Yani tüm başkanların bunu yapması
0: abi
2: lazım.
0: Bir de eskiden yani. Yakındınız. Yakınlar, ben şöyle diyeyim sana. Bizim şey Final Four ne zaman? Berlin 2015 mi? 2015 olabilir. 15 galiba.
1: 15.
0: 15.
1: Baş.
0: Abi ben 2015'te hiç unutmuyorum. Biz de Berlin'de Final Four'daydık. Abi ben sürekli beraber görüyordum ikisini. Akşam yemeğinde, yürüyüş yaparken. Hani ne oldu bu büyük... İki taraflı söylüyorum bu arada. Burada iki taraflı söylüyorum. Ne oldu bu kadar birbirine girilecek?
1: Ben anlamadım abi. Ya anlıyorum. Aklıma bazı şeyler geliyor da. Hani o
0: bence değişik açıklamalar. Yakışan uzatmadan bu işi. Ama burada da bu işi bitirecek olan Sayın Aziz Yıldırım.
2: Tabii tabii.
0: Yani çünkü şimdi sürekli adam... Bir de mahkemeden sürekli dönüyor. Bu da iyi bir şey değil.
2: Tabii.
0: Ha oğlum Acun Ulcal da mahkeme kazanıyor.
2: Devamlı kazanıyor.
0: Otomatiğe bağlanmış gibi.
1: Finalizesini çok merak ediyorum bu işin. Ama günün sonunda bu iş mesela hani Acun Bey'in kulübe gidip böyle Aziz Bey'le beraber el ele sıkışıp fotoğraf vermesine dönerse Fenerbahçe çok karlı çıkar bu işten bence.
0: Abi o olmasa bile. Ya bak diyorum ki bak kimse kimseyi sevmesin Fenerbahçe'yi. Ama herkes birbirine saygı duysun.
2: Acun Bey'in bir... %1 bile yok.
0: Acun Bey'in temsilcisi...
2: Umudum yok.
0: Ya Ali Bey, Aziz Bey bir temsilci belirlesin. Yönetiminden ya da dışarıdan, sportif açısından. Acun Bey de bir... İkisinin avukatları bir araya gelsin. Fark etmez abi. Çözüm biz şey. 217'yi aldık. Sercan demin çok güzel söyledi. Biz bunu başkanlık hocası yaptık. Acun Ilıcalı'ya da Acun Medya'ya da 227'yi verdik.
2: O kadar basit.
0: Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Kapat tamam.
2: Ya olur böyle bir şey ya. Olmayacak diye bir şey yok. Yapılabilir bu ya. Diyalog abi, diyalog.
0: Ya baba yarın bir gün şimdi bak. Şeytan avukat ne yapalım. Yarın bir gün Acun Ilıcalı maç seyretmek istiyor. Yanında 5 arkadaşıyla beraber. Arada Hamdi Akın'ı, Sayın Hamdi Akın. Hamdi abi senin hocana geldi. Ne diyecekler abi? Stada da mı giremez diyecekler. Gelecek izleyecek. Stadın en güzel yerindeki loca.
1: O başka, o başka.
0: Hayır abi. İşte gerek yok bu işlere.
2: Gerek yok abi.
0: Onu demek istiyorum. Gerek yok.
1: İşte o yüzden diyorum yani sadece Sayın Acun Ilıcalı'ya böyle bir zorluk çıkarmış olmak için yapılan bir şeymiş gibi geliyor bana. Çok da
0: anlamlı. O da zaten çok gelemiyor ya. Devamlı Hull City maçında.
1: Hep yani adam başkanlık yapıyor zaten orada. Enteresan ya, bilmiyorum.
0: Arda Güler bu arada Real Madrid'de ayın 10. seçildi. Tebrik ederiz.
1: Arda Güler.
0: İblise rağmen.
1: Abi o Corriere dello Sport İtalya maçından sonra öyle güzel şeyler yazmış ki Arda ile ilgili. Gözüm falan doluyordu, öyle diyeyim. Arda şu an Türkiye ile alakalı en güzel şey olabilir dünyadaki.
2: Evet.
1: Helal olsun, yolu da açık olsun.
2: Yolu açık olsun.
1: Abi bu Serkan Akkoyun'un Çağlar Kante mevzusunda söylediklerini duydunuz mu, gördünüz
0: Duymadım.
1: Mü? Size bir okuyayım ben onu. Bir teknik bir durumlardan ötürü o grafiği veremiyoruz ama Kante'nin menajerine 6 milyon vaat ediyorlar ama prosedür gereği 3 milyon yazabiliyorlar. Sonra da diyorlar ki bizde Çağlar diye bir oyuncu var. Biz bunu göndereceğiz. Bunu gönderdiğimizde aktif olacak. Size bir 3 milyon daha, 3 milyonluk madde daha yazıyorum oraya diyorlar. Çağlar'a bağlı bir 3 milyon yani, Çağlar'ın gidişiyle. Çağlar'ı da o zaman gönderemiyorlar. Aziz Yıldırım yönetimi bundan haberi yok. Diyor ki biz Çağlar'la yolları ayıracağız kardeşim. Feshedelim. Feshettiği anda tak Kante'nin menajerine 3 milyon. Kante'nin menajerlik şirketi arıyor, 3 milyon ödemeniz var diye. Aziz Yıldırım da diyor ki kafayı mı yediniz siz kendiniz?
2: Hikaye bak ya.
1: Tak sözleşmeyi çıkarıyorlar. Bunu görünce diyor ki ya Rabbi ya Resulullah. Zaten adama 70 milyonluk sözleşme yaptınız. Bir de üstüne Çağlar üzerinden 3 milyon daha yazdınız diyor. Bütün sözleşmeleri indiriyor.
2: Ne diyorsunuz? Sorgu sana dedim ya abi, sözleşmeye
0: çok erkenden acayip, yazılmış. Garip, diye. Felaket. Yani ne diye adlandıralım bunu? Rezalet.
1: Daha da ne diyeyim diyorsun.
0: Yani daha ne diyeyim yani. Ya böyle şey olmaz.
1: Sen bir şey.
0: Ya ikisi aynı menajerin oyuncusu olur yine anlarım.
1: Hayır, ben öyle, biz öyle sanmıştık
0: öyle ya. Öyle yani, hani. Tahmin hani. Ya yine anlamam da. Anlamaya çalışırım diye.
1: Yani.
0: E bu arada abi satabiliyorduk biz Çağlar'ı. West Ham istedi hocam. Keşke satsalarmış o zaman. Ocak'ta. Tedesco istemiş. Baba bir kere de Tedesco'yu dinlemeseydin. Sanki her şeyde hocayı dinledik. Ya dinlemek zorundayız. Belki de her şeyi dinlemişlerdir de. Mesela Aziz Başkan ne diyor? Bak İsmail Hoca'nın her istediğini almadım diyor. Abi başkanlardır raconu kesen. Hoca isteyebilir. Değil mi?
1: Zaten Aziz Bey'in verdiği tepki çok komik ya. Yani kafayı mı yediniz?
0: Bence ağız vermiş tepki, biliyor musun?
1: Ne oluyor lan?
0: Bir şey yok, sinek. Kara.
1: Benim feci fobim var o işte.
0: Kara sineğe.
1: Herhangi bir sinek ve böceğe. Öyle bir değişik bir...
0: Doğanın bilmediğim özelliklerini keşfediyorum bu arada.
1: Tarçın alerjim vardır mesela. Haberin olsun.
0: Çok önemli bir detay değil.
1: Nasıl değil? Babam 2013 falan yıl, lisedeyim. Babam böyle aramız kötü falan var. Böyle bir şeyden kızmış falan bir şeyler. Bana hediyeyle geliyor böyle, kek almış falan. Tarçın dolusu bir kek böyle. Bir çatal bir aldım, ölüyordum böyle. Bir...
0: Babam bilmiyor mu tarçın alerji olduğunu?
1: İşte 17 yaşımda öğrenmiş. Aa senin vardı değil mi, öyle bir şey vardı.
0: Ölürken.
1: Falan yapıyorum orada. Senin bir alerji vardı, doğru söylüyorsun falan filan. Gitti sonra
2: ya.
1: Baktık.
2: İbrahim canım abi, babam selam
1: bomba
2: olsun.
1: Bomba ya. Allah'a Van der Fiil alalım.
0: O çok kötü ya.
1: Kötü hakikaten.
0: Van der Fiil.
1: Fenerbahçe'ye para için gittim, bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin finansal şartları iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum. 3 ay sonra her şey ters gitti. Beni çağırdılar. Beni çağırdılar ve sen 5 para etmezsin, hiçbir şey değilsin dediler. Beni... Bunu kim demiş abi? Beni aşağılamaya başladılar. Fenerbahçe'de 9 ay boyunca cehennemi yaşadım. Bunu diyen kimdir?
0: Van der Fiil'miş işte.
1: Sen 5 para etmezsin, hiçbir şey değilsin dediler. Diyor ya, çağırdılar.
2: Haksız da değillermiş.
0: Valla 5 para etmedi.
1: Berbat oyuncuydu bu.
2: Berbat oyuncuydu abi.
0: Bu arada ben, bizde çok kötü
2: oldu abi. Bunu kim aldı mesela? Bence bunu kim aldı, ona bakmak lazım mesela. Bunun onayını veren, alan kim, ona bakmak
0: lazım. Vitor değil mi ya? Terane ya Vitor değil mi? O sene değil mi bu? Hangisi? Gökhan Gönüllü'nün gitti sene geldi işte.
1: Hiç uydurmayayım, hatırlamıyorum.
0: Bu bize gelmeden önce iyi oyuncuydu bu arada gerçekten.
1: Rose Bertram mıydı eşi?
0: Baba zaten oradan patladı iş.
1: Ne gibi?
0: Kız bunu terk etti, bu dağıldı.
1: O işler sıkıntı işler.
0: Van der Fiil. Ne oldu abi, niye güldünüz yine? Biz adamı araştırıyoruz kariyerine.
1: Abi niye yapıyorsun bunu bana, bize,
0: bana bize kendine? Ne oluyor oğlum, siz ne yaşıyorsunuz kendi aranızda? Bana bize kendine. Paris Saint Germain'den almışız abi adamı.
1: Evet.
0: 16-17.
1: Ama şeyi hatırlıyorum.
0: Kim 16-17? Şey, avukat.
1: Uf. Avukat demez herhalde ama böyle bir şey ya.
0: 14-15 İsmail Hoca. 15-16 Vitor. 16-17 şey, avukat. Vitor'la başladık ama Vitor aldırdı. Vitor'la başladık sezona biz. Avrupa'dan elendik, avukat geldi. Hmm. Jermaine Lens'li sene.
2: Advokatım.
1: Dako. Chatlere geçeyim o zaman yavaştan.
2: Geç.
1: Yani çünkü yorulduk da biraz. 2 saati illa.
0: Sen zaten 22-15'te esniyordun.
1: Abi yorgunum.
0: 23-24.
1: Çok özür dilerim. Vallahi yorgunum. Ne
0: bir şey yok abi. İnsani bir şey esnemek. Ben geçen yayının bir tanesinde uyuyordum az kaldı. Son anda böyle açıldım.
1: Bizde mi?
0: Nerede olduğunu hatırlamıyorum.
1: Tamam, chatlere geçebiliriz.
0: Evet, hemen bir geldi, Vitor almış. Monaco maçında da oynamış. Tamam, biz de Vitor dedik abi.
1: Eyvallah. Ömer Girat. Bodrum'dan selamlar. Bodrumlu yöneticilerin çoğu taraftar grubundan yönetimde görevi olmayan kişiler. İkincilik bahis sitesi yüzünden açık olan da var.
0: Abi yine bugün yöneticiler diye açıklandı. Nasıl taraftar oluyor yani?
1: Eyüp Spor da bir açıklama yayınlamış. Biz yani bu açıklanan isimlerin bizle alakası yok. Dernek üyelerimiz tarzı bir şey. Heh. Bu nasıl? Bunu tam ekran lazım bu. Ya da dile değil herhalde ya. Karagümrük ve Eyüp Bülü. Tamam, onu okuma diyorlar yani.
0: Bak şimdi bir kulü, bak o da yazıyor. Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu derneğin herhangi bir... Abi zaten bak, Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği'nin yöneticileri bahis oynayabilir abi. Yasak değil onlara bahis oynamak. Yasal bahis oynayabilirler. Çünkü tamam. Karagümrük'te bir görevleri yok. Eğer böyle bir şeyse bu liste, açıklanan liste, bu da ayrı bir rezalet. İyi ki o listeye güvenip de burada yorum yapmadık biz.
1: Tamam, aslında ne olduğunu söyledim. İlla tamamını okumama gerek
0: yok. O da aynı değil mi? Bak, boks şubesi diyor bak.
1: Evet.
0: Taraftar dernekleri diyor. Abi federasyon böyle bir şey nasıl yapar abi?
1: Bizi verebilirsin
0: abi. Yani şöyle diyelim. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin üyelerini gönderiyorsun abi. Bahis oynar. Oynar abi 1907 Fenerbahçe Derneği'nin. Yasak mı bahis oynaması?
2: Oynar abi.
0: Yasal bahis oynayabilir. Adı işte yasal bahis.
1: Tabii ki. Ona bakarsan biz de yani sporun içindeyiz falan. Bizim de
0: o zaman herkes aslında
1: yani işte. Sona yok.
0: O zaman maça giden de al abi.
2: Yok ya.
1: Hiç mi yok?
2: Hiç yok.
1: Hiç kupon veriyoruz Sercan Amzoğlu kuponu diye.
2: Burada siz soruyorsunuz, ben cevaplamıyorum. Bende uygulama yok.
1: Ha, tamam.
0: Tertemiz bir insan görüyor musun? Anadolu'nun
1: peki
0: temsili.
1: Ver.
0: Tertemiz, hiç kötü alışkanlığı yok.
2: Yok vallahi.
0: Mükemmel. Yayından demin öyle demiyordun yayından önce. Ne yayın o? Sonrası kötü alışkanlık gibi bir şey söyledin.
1: Ya biz birbirimizi niye sıkıştıran insanlar
0: olduk? Makara yapıyoruz be abi. Ya bir şey söyleyeceğim sana da. Sercan, Amsterdam, onları dışında birbirimizi sıkıştırmamıza gerek var mı? Sen Allah'ın açıkı, peygamber. Yani Allah'ın açıkı ya. Yayın orada duruyor video ya.
1: Bir de ona hala geçen Amsterdam'a gidelim diyor. Yayında
0: yayında dedi bir de.
2: Abi ben ne kadar saf bir adam bazen ya.
1: Biraz çok safsın abi ya.
0: Temiz adam abi. Allah yolunu açıksın. Ben yere söylüyorum temiz adam diye valla.
1: Ben de hiç saf değilim.
0: İçinde kötülük yok.
1: Neden hiç saf olmadığımı da şimdi okuduğumuz chatten anlayacağız. Burak Çarkaç. Doğan'ın Ali Naci Küçük'le program yaparken farklı konuşuyor. Burada farklı konuşuyor. Tek bir duruşun olmasını tavsiye ederim.
0: İyi de adam moderatör, nasıl tek duruş olsun? Her yayına özel.
1: Ya şimdi Ali Naci abiyle Galatasaray raporu yaparkenki söylemlerimle Fenerbahçe'ye özel moderasyondaki tabii söylemlerim nasıl aynı olabilir Burak Çarkaç Bey?
0: Olursa zaten olmaz.
2: Olmaz ki zaten. Yani
1: bununla yani ilgili bir öneriniz olursa bana yazın. Ben de mantıklı bulursam uygulamaya çalışayım Burak Çarkaç Bey. Okey. Soner Oksijen. 20-21 sezonu diyorsunuz. Ben de Dirar Feguli ayağına bastı, gol yedik diyeyim. Şampiyon olduk diye merak eden şikayet edemeyeceğiz anlamına gelmez. Aynen öyle. 3 sene önce sadece bir kırmızı gördünüz. O son haftayı da hepimize oluyor. Tamam, teşekkür ederiz Soner Bey.
2: Mustafa Tekin. Örneğini vereceğim şimdi olan da. Neyse.
1: Tamam. Mustafa Tekin. TFF'si leş, MHK'si leş, kulüp yönetimleri, milli takım hocaları, oynanan futbol, hatta hacimleri bile leş. Kapatın ligleri 3-5 sene. Kaybedince ancak anlaşılır değeri. O zaman belki düzgünce baştan yapılanır her şey rezalet ya.
0: Türkiye gibi bir bu kadar insanların derdinin sıkıntısının olduğu yere, tek eğlencesinin futbol olduğu yere lig falan kapatılmaz. Belki abi, doğrusu olabilir de yani o değil.
1: Doğrusu derken ne?
0: Hayır, bazen İngiltere'den örnek veriyorlar ya. Margaret Thatcher işte 3 sene Avrupa'ya, 5 sene Avrupa'ya göndermedi diye.
1: Hmm.
0: Abi bir, hayat standartlarında yaşarsak biz de bir gün. Yani tek sosyal eğlencesi futbol olmazsa insanların, belki de olabilir.
1: FG kim lan? Ha.
0: Berat Gündoğdu işte.
1: Kafam gitti, ne yapıyoruz dedim.
0: Yalnız bu arada bilerek mi yapmış, bilmiyorum, yapmış bilmiyorum da. Doğru bir yerden girmiş.
1: Geçsene bunu sen. Kıllandım ben. Bana güven.
0: Bana?
1: Erdal Ala. Minik kanaryam yellow. Kostümünü parçaladı ve içinden vahşi bir aslan çıktı. Doğa Bey, Okan Buruk, Ferhat Gündoğdu övmedi. Böyle bir video yok. Düzeltelim.
2: Hakemleri övdü. Hakemleri övdüğü video var ya. Hakemler bizim hakemler. Memnunuz falan filan dedi ya. Nasıl yok ya? Var ya. Ben daha bugün sosyal medyada gördüm ya.
1: Ne gördün? Hakemleri övebilir de bunun Ferhat Gündoğdu'yla alakası ne abi?
2: Hayır, Ferhat Gündoğdu onun federasyonu. Oldu.
1: Ben şimdi
2: onun mesela, başında oldu. Tamam, ben de onu diyorum yani. Şey Ali Koç'un örneğini verdiler ya 11 ay farkla. O gün o şartlarda Okan Buruk, o da Türk hakemlerini övdü.
1: Tek bir soru soracağım sana. 3-4-3 içindeki Sercan Hamzaoğlu yorumcusunu çok beğeniyorum deyince İbrahim Setin'i beğeniyor oluyor musun? Bence nasıl? Olmuyorsun.
2: Olmuyorum tabii.
1: Tamam, MHK'nin başı da Ferhat Gündoğdu ya. Hakemleri beğenip başındakini beğenmiyor olabilirsin.
2: Ya sonuçta eşittir hakem. Hakem yani hakem. Doğru mu? Hakem
1: tamam,
2: yani.
1: Tamam. Burak Cinnekiz yine beni demin döven. İsmail Hoca şu yoklukta İsmail Yüksel'in 8 numara olması yönünde çalışma yaptırsa nasıl olur? Çalım dripling özellikleri hattı sayılır seviyede.
0: Aynı İsmail Yüksel'i mi izliyoruz diye düşündüm bir ara.
1: Hattı sayılmıyor.
0: Çalım ve dripling özellikleri bence hiç olmayan özellikler bunlar.
1: Bence de yok.
0: Hatta ben çalım ve dripling yapmasın. Ben klasik İsmail topu kesin hemen yanına versin diyorum.
2: Yani bu aralar artık İsmail'i beğenmiyorum.
1: Evet ya bir düştü.
0: Abi
1: oynamaya düşmüş de olabilir ama ikisi de çok yedek kaldı ya.
0: İsmail gibi oynadığında çok iyi oyuncu. İsmail gibi değil, Rodri gibi oynamaya çalıştığında felaket bir oyuncu. Alayım, çalım atayım, dripling yapayım. Abi yapmayayım. Sen topu kes baba, oyna hemen basit, devam et.
2: Bitti.
0: Bırak.
2: Bitti.
0: Kurtul abi toptan. Sen
2: biraz Kante'den öğrenin abi. Yani Kante gibi bir adamla antrenmana çıkıyorsunuz. Bütün herkesin Kante'yi var ya böyle gıktayla izlemesi lazım antrenmanlarda, maçlarda. Yani o pozisyonda oynayana böyle bir adam bir daha gelmez ya. Dünyaya böyle... Kaç defa gelecek Kante gibi adam bilmiyorum.
1: Vallahi çok
2: Kante gibi olur. Adamla oynuyorsanız antrenmanda bir şeyler öğrenin ondan ya.
1: Atilla dostum.
2: Ne kadar basit bir adam ya. Alıyor topu veriyor. Hiç işi yok ya. Ya şovla işi yok adamın. Tak neyse futbolun doğrusu onu oynuyor ya Kante.
1: Beşiktaş maçında onu da yapmak zorunda kaldı bu arada.

0: Tamam.
1: Göğüş ne kadar küçük ya.
0: Hanvision YouTube. Sayın Aşık, sadece Fenerbahçe'ye mi aleyhte karar verildi? Bu MHK dönemi zamanı en çok penaltı atan, en az kırmızı kart gören takım. Rakipler en çok kırmızı kart gören takım istatistiklerini incelemenizi
1: Şimdi Sayın Hanvicin, ben sadece Fenerbahçe aleyhine karar verildi dedim mi? Dedim ki kimin lehine kimin aleyhine verilirse açıklansın diyorum zaten. Ben olaya yapısal
0: Ben de
1: bakıyorum.
0: oralardayım canım.
1: Ben
0: Ben de
1: olaya yapısal
0: yapsalım.
1: bakıyorum.
2: Ama yani Fenerbahçe'nin MHK'si kısmı
1: Ha,
2: ağır bir
1: ona
2: kelime.
1: cevap verdik.
0: Yo, ben ona
2: Yani
0: katılmam
2: o ağır bir
0: ya.
2: kelime yani. Bu
0: Yok.
2: olmaz ya. Nasıl
1: Beyefendi belki
2: Fenerbahçe'nin
1: yanlış
2: MHK'si?
1: anlamış olabilir.
2: Abartı yani cidden.
1: Aha.
2: Yani orada söylediğin zaman olmuyor.
0: Eylül 97 Texas Austin'den selamlar Eyüp Han.
1: İbrahim abimin kulakları çınlasın. Çok seviyor böyle
0: Evet.
1: abidik gubidik. Yani abidik gubidik derken uzaklardan Avustralya, işte Texas, Austin.
0: Değişik
1: Şey
0: uzaklıktaki
1: yapmıyor artık.
0: ülkelerden.
1: Sercan'ın masajı atmıyor artık. Aşk
0: Hangisiydi?
1: masaj salonu atıyor da Tayland.
2: Tayland'dan biri atıyor diye bize.
0: O evet, o yazın aktifti, şu an bir yok
1: Attı
0: orada.
1: geçenlerde attı bir tane.
0: Öyle
2: Attı bir
0: mi?
2: tane daha.
1: Sercan unutmuş bile adamı.
0: Ben bayağıdır göremedim.
2: Tayland.
1: Unutmuş. Kimdi bu diyor.
0: Tayland ama hatırladım.
2: Tayland'a hiç gitmedim biliyor musun?
0: Ben de gitmedim. Babam gitti
1: Beraber
0: galiba.
1: Tayland'a gitseniz de siz.
0: Ya bence Amsterdam yerine Tayland daha güzel seçenek.
2: Çok uzak abi ya. Bir de orada böcek varmış bir de çok
0: Ya
2: ya.
0: zaten benim bir uçak fobi, benim ne oluyor bana ya? Abuk subuk hareketlerim var benim.
2: Ben
0: Sonra
2: olsam.
0: sonra oksijen. Sercan Bey, amacım kimseyi kızdırmak değil. Sizinle saygı çerçevesinde sabaha kadar pozisyon kart tartışırım. Torreira derseniz ben de Skriniar derim.
2: Torreira daha fazla be kardeşim. Yani Torreira'nın ben 3 senede bir kırmızı yemediğini öyle muhabbetler var. Bir sarıyla bütün sezonu bitirdiği var. Şimdi Torreira'yla Skriniar bu sezon verilmeyen bir iki tane kart, ben de senden fikrim. Yani verilebilirdi. Torreira'nın bazı özellikle Skriniar'ın bir iki maçta belki de atıla da bilirdi. Bir şey demiyorum ama uzun vadede baktığın zaman Torreira'nın daha fazladır kullandığı.
0: Salon Mevlüt olarak son olarak sormuş. Doğacığım, Galatasaray Barça'dan en az kaç gol yer diye. 4 diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun ama.
2: Hayırlısı olsun.
1: Abi daha o maça çok var. Yani abi bu milli takımda herkes çatır çutur
0: Rafinha
1: sakatlanıyor
0: gitti
1: çünkü.
0: en son.
1: Rafinha gitti yani. Bence o takımın en iyi oyuncusu.
0: Ne?
1: Ne kadar? Bu sezon şu ana kadar en iyi oyuncusu
0: Ha.
1: bence Barcelona'nın. Çok etkili abi. Hat-trickler havada
0: Ya
1: uçuşuyor.
0: etkili de yani Yamal'dır ya.
1: Abi Rafinha'sız göreceğiz.
0: Hayırlısı
1: Gerçi
0: olsun.
1: şimdi şey var. Gabriel Jesus oynayacak.
0: Jesus.
1: Jesus. Hocam da Ronaldo'yu milli takım kariyerini bitirtti. Canım hocam.
0: En son olarak da Hanvic'in YouTube'dan tüm renklerimizle güzeliz. İyi yayınlar dilerim. Umarım futbola huzur gelir
1: Ya bu
0: demiş.
1: arada Konya'da bugün çok güzel bir hadise yapmışlar.
0: Evet, helal olsun. Ben en son evden çıkmadan 3. dakikada Konya 1-0 öndeydi ama.
1: 3.
0: İçeride
1: dakikada
0: yaksalar
1: öyle.
0: vitesi
1: Hadisenin
0: ama.
1: güzel tarafını söyleyeceğim hemen. Olayı söylüyorum abi. Dakika 89 küsürde skorboard durduruyorlar. O sırada şöyle bir mesaj yayınlıyorlar abi. Hemen sizi bir saniye bekletiyorum. Burada maalesef internette sıkıntı oluyor.
0: Wi-Fi'ye bağlanmış.
1: 89-59'da durduruyorlar şeyi. Skorboardu ve skorboardu Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazıyorlar. Bence çok güzel düşünülmüş.
0: Duygulandım.
1: Tebrik ediyoruz.
2: Tebrik ederim
1: Konya
2: gerçekten.
1: Sporu,
2: Güzel
1: Konya
2: düşünmüş.
1: halkını. Hakikaten inşallah en kısa zamanda Filistin özgürlüğüne kavuşur.
2: İnşallah.
0: Cristiano Ronaldo ile ilgili bir şey attılar da. Portekiz milli takımdan emekli olma ve bir daha dönmeme kararı aldı. Kafayı
2: Ama
0: yemiş.
2: yani.
0: Burada da
2: Ama
1: Ya
2: yani
1: adam,
2: yaş itibariyle
1: babacığım
2: artık
1: son
2: yani.
1: maç adam üçünü de kesti. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Üçünü yedek. Daha maçtan sonra dedi ki Danimarka maçı var 3 gün sonra. Danimarka maçında onu fresh kullanmak istiyorum dedi. Yani şey de demedi, ben istemiyorum kötü oyuncu falan. Benim için de önemli oyuncu dedi. Abi arkadaş 41 yaşında doymuyor. Vay efendim nasıl beni 11 almaz diye kampı terk etmiş. Bir takımda bırakmış. Bu kararı en çok Jesus sevinmiştir.
0: Bence de o sevmiş abi. Psikolojisinin bozuk olduğu şuradan belli. 15 gün önce birinci golümü milli takımla atmak gerçekten şu an bile tüylerimi ürpertiyor tarzı açıklamalar yapıyor. Şimdi bir maçta oyuna girmedi diye milli takım bırakıyor. Ronaldo sen çıldırmışsın dostum. Haberin olsun. Önder L7E. 3 var diye çalışalım beyler. 23.33'te yorgunlarmış. Valla bana var diye yok. Ben sabah 9'da burada
1: Vallahi yani Önder Bey, benim her işe saygım var. Yani insanlar yorgun olabilir. Yani illa bunu çalışmakla uykusuz olabilir. Mesela ben de her sabah çocukları okula göndermek için çok erken uyanıyorum. Bazen erken uykum geliyor bize. Oluyor yani insanlar.
2: olur öyle şey.
1: Sercan'ımın yoğun bir temposu var. Haftada 86 yayın yapıyor.
0: Yok ya bir de yorgun olduğumuza ikna edeceğiz insanları. Onu
1: Yani niye
0: anlamadım ki
1: yani,
0: abi.
1: anladın mı? Ya da olamaz mıyız yorgun?
0: Neyse.
1: Jesus.
0: İyi niyetli
1: Şu anda
0: olmaya
1: yalnız hocam
0: çalışıyorum.
1: çok mutludur ha. Oh der demişti. Ronaldo krizinden de kurtulduk. Şimdi bir daha düşünmeme gerek yok. Hani Ronaldo var, onu oynatmak zor. Çünkü o istediği oyunu oynatamıyor Ronaldo varken. İlk maç yapamadı o
0: Hiç
1: yüzden.
0: oynatamıyor. Hiç. Herhangi bir hoca da oynatamaz bu
1: İkinci
0: arada.
1: maç Gonçalo Ramos golü attı. Bir tane sayılmayan golü var. Çok da iyi oynadı.
0: İzlemedim ama sen öyle diyorsan doğrudur.
1: Evet.
0: Son olarak GSSM yazmış. Sergio dün Doğa için Sergio senin kanalına abone olduk. GSSM yabancı bir Galatasaraylı bu arada.

0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Senin kanala abone olmuş.
0: İyi, teşekkür ederim. Sağ olsun. Dün de etti zaten ama ben bir
1: Kanaldan
0: daha...
1: biraz hediye falan ver. Büyüt kanalı.
0: Daha yeni,
1: Forma
0: çok yeni
1: morma.
0: başladık abi. Daha
1: Tişört.
0: yeni başladık. Veririz ya.
1: Baba
0: Daha
1: yeni
0: dün
1: başladığın için vereceksin ki büyüsün.
0: dün başladık abi.
1: Baba
0: Tamam.
1: tamam. Yeni başladığın zaman verirsen büyür. Benim kendi YouTube kanalımda ben bir ayda 17 bin yapmıştım.
0: Ha, hediye vererek.
1: Abi tabii
0: Ama bu arada
1: insanlar bir
0: mantıklı. Biz de
1: destek.
0: 3-4-3'ün ilk günlerini hatırladım. Biz de forma morma veriyorduk.
1: Tabii.
0: Veriyorduk değil mi? Evet. Sen...
2: Reklam. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
4: Değil mi?
5: Söyle, evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
4: Hareketli giriş yaparım hocam.
5: Hemen şeye dönelim ya, çok buyurun, uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
4: 3 gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
5: İşte biraz oralara dönmek lazım. Biraz
4: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
5: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak, Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Dünya, önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. 2 maçta 1 puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak, Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar, Hollanda gibi, Brezilya gibi, devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak, Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz iyi bir jenerasyon, kötü yani, bir jenerasyonumuz yok.
4: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
5: Ben de seyrettim.
4: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı, bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya, bir zahmet yapmasın. Diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum, neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın, peki tamam, teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii, iyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
5: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
4: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce, hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
5: Evet.
4: 22 Haziran 2026. Yani bu
5: ne yazık ki, ne yazık ki söyledim.
4: 22 Haziran 2026, yani bu yaz milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var?
5: Var mı?
4: Şimdi Montella var maç mı? Sonunda kendi başarılarını açıkladı. Dedi ki benim başarım şu. Kardeşim siz C ligindeydiniz. Ben sizi aldım, A ligine getirdim.
5: Zahmet olmuş.
4: Kardeşim siz Dünya Kupası'na benim sayemde katıldınız.
5: Hiç alakası yok.
4: Ne diyorsunuz Montella'nın bu kendisine göre anlattığı bu başarılara? Bu arada Montella'nın tabii bir böyle bir başarı açıklaması daha var. Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk veda eden ülkelerden biriyiz. Şu jenerasyonda. Montella Dünya Kupası'ndaki iki maç mağlup olduktan sonra Amerika'nın artık 27 tane yedekle ve hiç
5: o maçtan sonra önce program yaptık. Ben sana söyledim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
4: Evet, oldu. Maç sonrası ne dedi hocam?
5: Yok ki. O da komik bir açıklamaydı.
4: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak ya Türk futbolunu ve bizi bak şimdi, bu şekilde, yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi, Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı, getirdi, bize futbol öğretiyor.
5: Şimdi benim söylediklerim
4: ayıp ya.
5: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor, tepki oluyor. Ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı. İyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
4: Bu gaz bizde var hocam. Ama bu,
5: bu nasıl oluyor
4: bu
5: mesela?
4: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
5: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
4: Türkiye futbolu yöneten bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Son dakika. Son dakika.
6: Biz seninle konuştuk uzun süre ve durum analizi yaptık aynı zamanda ve Romelu'nun belli şeyler yapamadığını söyleyemem kesinlikle, hayır. Fenerbahçe'de kendisi çok oynamıyor ve çok uzun dakikalarca sahaya çıkmıyor kendisi ve bu fazla hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve elbette ki kanatlardan hız kazanmak önemli olabilir bu durumda ve ilk defa uzun oynamayışı da sıkıntı değil benim için. Neydi soru tam olarak? Soruyu unuttum, bir saniye. Evet ama bu bana aynı zamanda vakit kazandırıyor. Evet, kendisiyle konuştunuz mu? Sorun bu şekildeydi. Evet tamam, buydu. Ben Romelu'yla çok sıklıkla konuşuyorum ve kendisine şunu söyledim. Bak, ben hız taraftarıyım ve bu kötü oynadığın için değil. Çok iyi oynuyorsun. Bütün oyuncularımız iyi antrenman yapıyorlar ve evet. O yüzden piyolar ve evet. O yüzden bu konu sizin için daha büyük olabilir ve milli takım için daha az önemli olabilir. Bu takım gerçekten çok büyük bir şey aramamanız gerekiyor. Bunun arkasında futbol tarzınız, Charlie'deki etilere baktığınızda ve onun defansına baktığınızda şöyle bir sorun var. Şöyle demem gerekiyor. 16 oyuncumuzun arasında Romelu Lukaku en iyi forvetimiz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bence evet, bu kolay olmamalı. Tabii ki kolay değil. Bir çok farklı profile sahibiz ve Romelu gibi birçok oyuncumuz yok tabii ki de. Ve evet, 10'un 8'ini 10 topun 8'i gol olmuş oluyor. O oynadığında Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Fenerbahçe'de ilk 16'ya daha sık giriyorsun. Bunu da yapacaktır. İyi performans sergileyecektir. Bizim için de aynı şey geçerli. Her oyuncu için geçerli bu Romelu söz konusu olduğunda biraz daha farklı el alıyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Merhaba. Evet. 5

sefer oyuncu değiştirebiliriz. Geçen sefer sanırım iki kere değişikliğe gittik. Ben çok fazla değişikliğe giden bir antrenör değilim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın Romelu 85 dakika boyunca oynadığı Fransa maçında. Bu harika bir şey. İstatistiklere baktığınızda da bu harika bir şey. Ve kendisi çok iyi bir oyun sergiliyor. O yüzden emin olun ki kendisiyle başlamayacağım maça. İlk defa 85 dakika oynadı. AC Milan'da da gördüm. Endonezya'ya karşı 90 dakika oynadı. Ama Chelsea ve biz de kendisinin performansını bitirmek istemiyoruz. Enerjisini. Koç Romelu Lukaku'yla ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de oynuyor. Türkiye'ye karşı oynuyor yarın. Bu onun için özel bir maç mı? Bunu sormak istiyorum. Hayır. Öyle bir şey fark etmedim. Bu sorun teşkil etmemeli. Türkiye'ye karşı oynuyor olması, San Marino'ya karşı ya da Fransa'ya karşı oynuyor olması bir değişiklik yaratmamalı. Tabii ki Türkiye basını ve Türkiye'de herkes bunu önemsiyor ama kendisi için bunun bir sorun teşkil ettiğini görmüyorum. En azından bana benim algıladığım o şekilde. Evet, kendisini nasıl hissediyor? Fenerbahçe'de nasıl hissediyor? Kendisini iyi hissediyor. Kendisini gruptaki atmosfer şu an harika ve herkes bütün oyuncular gibi kendisini çok rahat hissediyor ama elbette ki oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz ve 24 saha oyuncumuz var. Evet, Romelu birçok takımda oynadı, birçok şey yaşadı. Bazı durumlarda kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı bazı takımlarda. O yüzden ben bir sorun görmüyorum, sıkıntı yok. Mark, her maça kazanmak için çıkıyoruz diyeceksin, biliyorum ama şimdi gerçekten kazanmamız gerekiyor diyeceksiniz diye düşünüyorum. Fransa çok güçlü bir takım. Türkiye iki sefer kaybetti. Şimdi ne düşünüyorsun? Şimdi bu maçı almamız gerekiyor mu diye düşünüyorsunuz? Tabii ki her maçı almamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Çünkü evde oynuyoruz. O yüzden buradaki atmosfer çok önemli. Ve evet, şu an üçüncü evet maçımız. Türkiye'nin grupta 0 puanı var. Biz kazanırsak 6 puanımız olacak. Tabii ki ben böyle bir baskı koymak istemiyorum oyuncularımıza ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, Amerika, Fransa, İtalya. Bir tanesini kazandılar. Amerika'ya karşı kazandılar. Ve ben bu maçları tekrar izledim. Birçok şansları vardı ve bunları gerçekleştiremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz. Çok iyi oyuncular var. Bazı oyuncular da yok tabii takımda. Ama evet, bir yandan tabii ki üzerimize baskı var. Evde oynuyoruz. Bu maçı almamız, kazanmamız gerekiyor. Ve bunu yapamazsak tabii ki, kazanamazsak da devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Evet, seni alamamız için sorunuz var mı? Sen 10 dakikadır dinliyorsun. Sen hangi konuda konuşmak istersin? Sorunuz yoksa benim için sıkıntı yok. Ben dinlemekten de gayet memnunum. Evet. İki tane maça çıktınız ve bu takımda sizin için nasıl bir duygu bu? Benim için çok iyi bir olasılık. Daha önce Dünya Kupası'nda oynarken de bu maçlar benim için çok önemliydi. O yüzden kendimi gösterebilmek olmam da benim için önemli.
Benim bir sorum daha vardı ama şu an ben de unuttum sorumu. Evet, birazdan tekrar hatırlayacağıma eminim. Soruları unutan tek kişi ben değilim. Evet, seni Thibaut Courtois Uluslararası Ligi'ne katılmayacak. Bu konu ile ilgili konuştunuz mu kendisiyle, yoksa böyle bir ihtiyaca duymadınız mı? Hayır, böyle bir şey konuşmadık. Şu an önemli olan şey şu anki ekiple ilgili devam etmek. Benim amacım kendimi göstermekti ve tabii ki katılabildiğim her maç benim için önemli. Gelecekte ne olur ne biter bilemem ama ben bugüne bakmak istiyorum, önümüze bakmak istiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum. Manchester United'da oynuyorsun. Orada kaleci olarak senin için neler değişti? Karakterin değişti mi mesela Manchester United'de oynamaktan dolayı? Benim için bir şey değişmedi ama belki bazı oyuncular değişmiştir, bilemiyorum bunu. Sanırım ki zihinsel olarak yeterince güçlü değilseniz, psikolojik olarak muhtemelen değişirsiniz de diye düşünüyorum. Çünkü etrafınızda birçok kişi birçok şey söylüyor size, ancak benim için. Bütün bu önemli maçlara çıkabilmek önemli. Benim için Premier Lig'de oynamak ya da burada oynamak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Kendimi grupta iyi hissediyorum. Koçu antrenörde oynadığım dönemden tanıyorum. O yüzden kendisini biliyorum, tekniklerini biliyorum ve bir süredir de milli takımda oynuyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Bart, sana. Evet. Manchester City'den bahsetmek istiyorum. Sizin için bu önemli mi? Bu kulüp ligden düşmeli mi? Çünkü biliyoruz ki finansal kuralları ihlal ettiler. Dikkat et lütfen şu an ne söyleyeceğine. Hayır, böyle bir şey önemli değil. Kendisi bununla ilgili çok fazla bir şey yapamayacaktır. Bu konularla ilgili biz konuşmuyoruz. Premier Lig'e düşüyor bu konuyla ilgili karar almak. Hilmi Saran, Anadolu Agency. Ik wil een vraag stellen. U zei daarnet dat u 5 van de Turkse matches heeft gezien. Mijn vraag is als volgt. Wat zijn de zaken die op dit moment niet goed lopen in de Turkse nationale ploeg? En kunnen wij meer informatie krijgen in verband met Rosar? Is hij morgen klaar om die 90 minuten te gaan spelen? Dankjewel. Evet, Türkiye birçok olanı aslında kaçırıyor. Birkaç tane önemli oyuncuları da maça çıkmıyor. Tabii bu da önemli. Onun yanı sıra ile ilgili bir soru sormuştunuz. Leandro da yarın oynayacaktır. Onu yazabilirsiniz. Leandro yazabilirsiniz ama evet, bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı kendisi. Bir Avrupa maçında kalan bir sakatlığı vardı ama oynayabilecektir kendisi. Sana bir sorum olacak. Eğer doğru hatırlıyorsam sen ilk maçını oynamıştın Liège'de, Sandar Stadında. Evet, ilk oynadığım Antiklesan'da önemliydi benim için. O yüzden tabii ki de bu önemli olacaktır ama kulüp sahalarında oynuyor olmamız da bana göre önemli. Çünkü Belçika'nın ve ülkenin arkamızda olduğunu da hissediyoruz. Ve oynayacağımız stadyum çok önemli. Karşı takım için de tabii ki önemli olacaktır orada oynayacak olmak. Fason. Merhaba. İkiniz için olacak bu sorum. Birbirinizi iyi

0: tanıyorsunuz Antwerp döneminden. Evet. Size bir sorum olacak koça ve Sana'ya da şöyle bir soru soracağım. Sana, koç burada farklı mı ele alıyor olayları? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Evet, çok farklı görmüyorum. Bu senin artı yanı, nerede oynarsa oynasın.
1: Evet değerli izleyenler,
2: reklam

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Küçük bir takım antrenörü oldu. Onu konuş biraz da, onu anlat. Nerede çalışıyor Stefan Kuz? Nerede çalışıyor da milli takım antrenörü oldu? Hayır, bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlerle başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben, büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
4: Aynen
3: yani.
4: Öyle.
3: Ya lig şampiyonluğun olacak, ya çok önemli bir başarıların tabii olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. Şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri, bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor, nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de, ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir? Ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Hı. İşte Dünya Kupası grubu da...
4: Kosova, Bulgaristan, Romanya...
3: Yani...
4: Ya bu inanılmaz bir şey ama bu
3: ya
4: adam...
3: C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz kendimizi, bizim kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
4: Olması gereken.
3: Olması gereken A grubu zaten. Ya hocam, sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle
4: dünyanın bir kültür. En yetenekli 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da, bütün Avrupa'daki futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu. Kenan Yıldız Türk milli takımının oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
3: ya oyna, şimdi
4: inanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun.
3: Babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim.
4: Ettik
3: işte, onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz... Ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya. Tanıdığım bir oyuncu söyle
4: ben
3: bana.
4: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi seviyorum.
3: Hayır hayır. Babacığım
4: yani.
3: Seviyorsun da şimdi... Eski İtalya milli takımlarını hatırla.
4: Baccio'lardan, Skilacci'lerden yani, falan bahsediyorsun ya, sen. Nesta'lardan, Totti'lerden. Yani, mümkün hatır, mü?
3: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak, milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu işi birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını, devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musunuz? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
4: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
3: Nasıldı
4: dünyanın
3: hakem?
4: En iyi hakemlerinden
3: biri. Hayır, hakem nasıldı?
4: Muhteşem.
3: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki, şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar, ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
4: ayıp
3: edemiyor.
4: Hayır hocam, sahada Michael Oliver var ya. Ama işte, itiraz edeceği.
3: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
4: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
3: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenörü var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün, bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Hani
4: huzurluğunu zırt dedi
3: yani. 9. 10. round'da oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum, bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya yani bizim milli takımımız yani Avusturya'da Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha bunlar güçlü takımlar mı? Tamam, Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum sana.
4: Bir tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
3: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik, yazında söyledik, ondan önce de söyledik. Yok, evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini, yani B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirlemeyle ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Ya çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela, ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor. Bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede Kerem oynayacak? Hocam,
4: Montella'nın Kerem'i santrafor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
3: Ya o tam bir felaket.
4: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
3: O tam felaket.
4: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu bence bir Türk teknik direktörü yapsa şey almazlar.
3: Hocam
4: havaalanından içeri almazlardı.
3: Bak, bir şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü? İstifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de. Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde, çok kötü gidenler de oluştu buna. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin pişkin konuşuyorlar rahat rahat. Ama
4: bu kadarı değil
3: ama
4: hocam.
3: Bizim
4: bak,
3: ama
4: bu Montella ayarı kaçırdı
3: bak,
4: hocam.
3: Baba.
4: Bu kadar yani çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya yani Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
3: peki
4: kendi
3: neden?
4: Adım.
3: Neden?
4: Yaptırtıyorlar. Ya baba, adama neden? Diyorlar ki çık konuş baba, Amerika'yı kazandın, zaferde, Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
3: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
4: Konuşturuyorlar hocam.
3: Ya yok baba ya, tazminat ya.
4: Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
3: Ben zannetmiyorum öyle.
4: Amerika'da
3: olmuş.
4: Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
3: Aa, o başka bak, o başka bir konu.
4: Bu adamın bugünkü hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati. Ya, kusura bakmasınlar.
3: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. Sana anlatıyorum niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar. Pişkin pişkin konuşuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
4: Söyledi
3: niye?
4: Hocam arkamdalar dedi.
3: Ya boş ver hocam.
4: Dünya Kupası sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
3: Hocam bak,
4: yok herkes arkamda.
3: Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak, yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün, ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım, kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam 3 sene. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramara da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz, anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlar da var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. Savaşır. O heyecanı, yani o heyecanı maçı izlerken biz, ya ben yıllarca milli takımda oynadım baba, bana milli takım oyuncularını kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya, yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
4: Hocam
3: siz,
4: hep o.
3: Bir dakika, bir dakika. Nereye geleceğim? Ya
4: böyle.
3: Siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk şampiyonu, ilk Avrupa Şampiyonası'na giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
4: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak, daha o zaman elenen Haiti var, biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak. Bunu buna söyletmeyeceğim. Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız buna cevabım hayır. Hala enerjim var, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Burada şeye sinyal veriyor tabii. Ben istifa etmem. Tazminata şey yapıyor.
3: Bak ne dedim? Euro. Sana söylüyorum, euro. Kimse böyle bir açıklama yaptırmıyor buna. Ben sana garanti veriyorum.
4: Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonuma, görevime devam edeceğim demiş.
3: Ben hiç zannetmiyorum. Kimse buna böyle bir açıklama falan yaptırmıyor. Bu açıklamaları zaten yapmasına gerek yok. Görevine devam etmek istiyorsan ediyorsun zaten.
4: Ediyor zaten.
3: Açıklamaya gerek var mı?
4: Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya kafana göre göreve devam edilir mi? Dünya Kupası bitmiş. Artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata. Ve bunun bedelini ödüyoruz. Demek bak daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
3: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok yani
4: 27 dakikada 3 gol yedik.
3: Yani işte o heyecan yok. Ya yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip hocam, iyi şey yapılmamış. Analiz edilmemiş bence.
4: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsun?
3: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur. Diğeri performans oyuncusudur. Diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Üç tip oyuncu vardır seçilen.
4: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
3: Evet.
4: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
3: Omurga çok önemlidir. Omurga. Kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
4: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet. Bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci say desem.
3: Bir yani, numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
4: Tartışır mısın? Adam evet. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
3: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
4: Ne yaptı hocam? Bu çocuk şey vatan haini mi? Ne yaptı? Adam ya mı yaraladı? Ne yaptı? Şike mi yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
3: Hayır
4: bu kadar
3: canım,
4: ya?
3: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların, şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tölere etmek. Bunu tölere etmen gerekiyor. Berke bir hata yaptı. Hata yaptı Berke hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tölere edebilirsin. Ben konuştum Berke'yle. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
4: 26 yaşında hocam. Çocuk müsaade etti hata
3: çocuk,
4: yapsın.
3: Çocuk izin aldım ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncuyu oturursun çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani milli takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş. Söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
4: Hocam
3: çünkü.
4: Şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
3: bence
4: yalır,
3: değil,
4: ne
3: bence değil. Yine. Bence değil.
4: Yani bu çocukları şimdi ben şey bak için söylemiyorum. Altay gerçekten Altay çok formsuz şu an Türkiye milli takımının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsan bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir futbol döneminde böyle bir zamanla denk gelirsin.
2: At yarışı oynamak kolay bültenle şimdi misliyle kolay. Sade ve anlaşılır arayüzüyle iddia oynar gibi at yarışı oynatan kolay bülten. İhtimalli at.
4: Bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
3: Oynar.
4: Bu Emirhan çocuklar oynar. Ne suç işlediler anlatın bize de biz de bilelim ya.
3: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
4: Hocam.
3: Daha kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
4: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam dördüncü şampiyonluğu gördü.
3: Bir maç kaybediyor isim
4: ya,
3: diyorlar.
4: Ya böyle bir şey olmaz artık. Tabii ya. Yani hani şu var ya şu Türk.
3: Bak ben hep söylüyorum.
4: Bizim insanımıza bak sadece şey
3: kendi insanımıza değer o, vermiyoruz kardeşim
4: teknik
3: zaten.
4: Teknik direktör değil yani. Sadece oyuncu için de böyle.
3: Evet.
4: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz daha var. Bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı ya bak, görmedi.
3: Yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Yani milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var, ne bir oyun var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var. Hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu, ya kursana kardeşim her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
4: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya? Yani bu kadar basit bir şeyi. Ama daha hocam bak kimle oynadık? İtalya'yla. İtalya'nın dünyada mührünü vurmuş teknik adamlarını say. Mancini'yi sayarsın. Mancini'nin kendi ekolü vardır. Kendi oyunu vardır. Bir ismi vardır futbolda. Bizim teknik direktörümüz nereli?
3: İtalyan.
4: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya bir bak ya.
3: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey o bir şey var yani orada
4: çalışmıyor
3: bence.
4: Hocam adama şunu demişler bak bizim memlekette şimdi sana vatandaşlık da veriyoruz maçtan sonra bol goy goy hiç üstüne almayacaksın sağa sola oraya buraya sal
3: ya ben zannetmiyorum
4: gitsin.
3: Ya öyle olur
4: adam onu yapıyor
3: değil
4: Dünya
3: ya.
4: Kupası'ndan beri onu yapıyor
3: tamam da onu söylemiyorlardır ya yapmayan bir
4: tamamen bak onu yapıyor
3: onu
4: ben sana
3: ya.
4: Hocam onu yap bak sana şimdi bir şey anlatacağım İtalyan futbolunun çok bildiği Türklerden biridir. Ben de çok severim. Beşiktaş'ta oynadı. Biz de beraber çalıştık da. Gökhan İnler. Napoli'de oynadı.
3: Evet.
4: Çok da karakterli bir çocuktur. Gökhan İnler İtalya maçı öncesi Türkiye-İtalya maçı ile ilgili bir şey yapmış. Analizde bulunmuş. İtalya'yı da bilen, Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Demiş ki bugün rakip İtalya. Kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella Mancini'yi çok iyi tanıyor demiş. Ve devamında maçla İtalya ile ilgili çok güzel bir analiz yapmış. Uzatmayacağım seyircilerim sıkılmasın diye. Gökhan İnler'in yaptığının onda birini yapmamış Montella. Ne rakibi çalışmış, ne teknik direktörün oyununu biliyor, ne o rakip oyuncuları biliyor. Daha kötüsü kendi oyuncularının durumunun da farkında değil. Yani kaledeki adam kalede olacak halde mi? Haberi yok. En önde koyduğu adamın en önde oynayacak hali var mı?
3: Ama
4: haberi yok.
3: Sana dedim ya yani maç hazırlığı diye bir şey var bizde. Maç hazırlığı. Maç hazırlığı gerçekten çok kötü.
4: 3 tane sağ ayaklı stoperle çıktık hocam.
3: Devre 1-0 bitti. Devrede ya bunlara çok girmek istemiyorum ama şimdi gireyim. Yani 1-0 giden bir maçta devrede stoper değiştirmezsin ya. Yandaş. Devrede stoper değiştirmezsin yani. Ya daha başka yani 3-0'lık bir maçta ne yaparsın hocam devrede? Hocam ya Herro ya Merro demez misin yani? 3-0 ile 5-0'ın bir farkı var mı? Ne farkı var ki? Yok. Ya ona göre bir taktikle çıkmamış. Yani o ben teknik direktörün yani oyuncular üzerinde etkisinin tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. O heyecanın tamamen bittiğini düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki bu açıklamalar, Dünya Kupası'ndaki bu açıklamalar tamamen tazminat üzerine yapılan açıklamalar baba. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey değil yani. Böyle pişkin pişkin konuşamazsın. Ya kupayı almaya gideceğiz dedik. İlk gelen takımız neredeyse. Böyle pişkin konuşamazsın. Ya biraz ya biz olsak utanırız ya. Biz, ya biz ülkeye dönmeye utanırız ya.
4: Bak hocam daha bitmiyor.
3: Doğru mu?
4: Bitmiyor, bitmiyor. Diyor ki maçtan sonra. İtalya'nın kadro değeri 840 milyon euro. Türkiye'nin 417 milyon euro. Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. Dünya Kupası'nda elendiğimiz gruptaki Paraguay
3: Avustralya ve Paraguay. Avustralya düşüktür onlar. Bizden düşüktür.
4: Toplamı yani ikisinin toplamı Türk milli takımının değerinden daha az. Hatta galiba yarısına falan geliyor. Biri 162 milyon.
3: Ama normal zaten bu ne var ki bunda?
4: Şimdi bunu nasıl konuşuyorsun sen? Yani karşında senin gerçekten saf mı var? Bunu nasıl bir basın toplantısında Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun? Senin şu ana kadar kaybettiğin hangi takıma karşı, kazandığın hangi takıma karşı böyle bir denge kurdun? İtalya'nın 840 milyon euroymuş, bizim 417 milyon euroymuşuz, biz ondan kaybetmişiz. Sen Paraguay'a kaybettin, Avustralya'ya kaybettin. Biri 60 milyon, öbürü 160 milyon. Senin yarın kadar bile değil. Orada söyledin mi bunları? Söylemedin.
3: Ben söylemiştim demek istemiyorum. Ben bunları 2 sene önce söyledim hepsini. Veya yazın programda da dile getirdim yani. Bu biraz da sana Dünya Kupası'nın programı yaparken şunu söyledim. İncelenmesi gereken maçlar hangileri dedim sana. Romanya ve Kosova maçlarını dedim irdeleyelim. Dünya Kupası'nın elendikleri. O maçlarda bu eleştirileri o maçlarda yapmamız lazımdı. Biz o maçlarda hiçbir şey oynamadık Candaş. Rakipler zayıf olduğu için biz o maçları kazandık. Bir şey oynamadık biz yani. O yüzden bir hep derler yani bir milli takım oyunu. Milli takım oyunu. Şimdi son bayağı bir süredir Dünya Kupası'ndan beri, grup maçlarından beri yani bir Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını saymıyorum zaten içerideki maçları. Onlar çok zayıf kaldılar bize. Bir milli takım oyunu yok. Onu anlatmıyor. Yok yani milli takım oyunu. Şimdi bunu zorlamaya da gerek yok. Şimdi bana Montella'yı sorma abi. Ben fikirlerimi bundan 2 sene önce söyledim zaten. Ben bugün konuşmuyorum ki. 2 sene önce ben anlattım zaten durumu. Neler olabileceğini. Neden? Milli takım kriteri diye bir şey vardır. Ha bak milli takım kriteri vardır ya. Kriterdir bu yani. Alamazsın hocam. Hiçbir başarısı olmamış, hiçbir baltaya sap olmamış adamı milli takımın başına getiremezsin. Bundan önceki federasyon getirdi bunları yani. Bu federasyon değil ama getiremezsin abi. Stefan Kuss diye bir adam getirdiler milli takımın başına. Gülersin ya. Almanya milli takım hocasını Türk milli takımının başına getirdiler. Ve kimse ağzını açmadı ya. Hocam. Gelir gelmez diye ilk bana salladı. İlk de bana salladı gelir gelmez. Takım arkadaşım bile.
4: Sana niye salladı ya?
3: İşte benim antrenör olduğumu duyunca çok güldüm falan dedi ya. Biz de senin milli takıma geldiğini duyunca çok güldük dedim zaten. Biz de çok güldük yani senin Türk milli takım başında görünce biz de güldük. Çok güldük hem de. Hani ne işi var bunun Türk milli takımında? Kim getirdi bunu? Senin ne işin var böyle bir seviyede mesela? Hiç hayatında antrenörlük yapmamış doğru düzgün. Böyle bir seviyeye çıkıyor. Yani iş şuraya geliyor Candaş. Bak hep ben söylüyorum. En büyük sorunumuz nedir biliyor musun futboldaki? Hocam bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizi bilmiyoruz.
4: Sadece futbolda mı hocam?
3: Ben futbolu konuşuyorum. Gerisini bilmem hocam. Ben futbol adamıyım ve futbol konuşuyorum. Hayatta da böyledir. En kötü şey nedir biliyor musun? Bilmediğini bilmemek. En kötüsü budur yani. Maalesef bizde öyle bir sorun var.
4: Maç sonrası.
3: Ama toparlanır. Ben toparlanacağını düşünüyorum ya. Bir şey olmaz. Toparlanır. Burada en azından maçların seviyesi yüksek. O takımlara karşı oynuyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz yani. Hani oynayalım hocam Fransa ile İtalya ile ya. Oynayalım abi. Konuk yine kaybedelim. Ya Fransa'ya 1-0 kaybettin herkes mutlu. Baban kim ne, nasıl mutluluk bu ya?
4: Hocam,
3: kaç 5-0 mı bitecekti yani?
4: Maçtan sonra basın toplantısında bir tane İtalyan basın mensubu ayarlamışlar sinyalci.
3: Evet.
4: Bayağı yani şimdi ben artık yeter benim burama geldi artık. Şimdi ben aptal muamelesi kabul etmiyorum.
3: Soru sorduruyorlar.
4: Bu muameleyi kabul o yüzden şimdi bunların hepsini söyleyeceğim. Bir tane sinyalci bulmuşlar bak soruya bak. İtalyan soruyor. İtalyan Montella'ya soruyor. Burası çok duygusal ve tutkulu bir ülke. Islıklanmalara şaşırdım. Bu kadar başarılardan sonra hep beraber yürüdüğünüz bu güzel yoldan sonra hala neyi eksik görüyorlar acaba sizde diye sormuş Montella'ya.
3: Vermişler mi soruyu?
4: Ya bu ne ya? Adama bir şey soruyorlar. Montella'nın basın toplantısında mimiklerini gördünüz mü hocam? Basın mensuplarına karşı. Ya böyle bir şey olamaz yani.
3: Bak işin şeyine gidelim. Bunlar hep işin altında konuşulan şeyler ama en tepesine gidelim. En tepesine gidelim. En tepesine gittiğimiz zaman bir cümleyle bütün sorunları çözeceğiz. Hocam herkes olmaması gereken yerlerde. Çok basit bir cümle. Bak herkes olmaması gereken yerlerde. Evet. Kadar basit. Bu milli takım için değil yani. Genel konuşuyorum yani. Hep olmaması gereken yerlerde olan insanlar var. Hep şöyle bir tabir var mesela diyorlar. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Öyle mi? Öyle mi? Futbolu futboldan gelenler mi yönetiyor? Bu her taraf için geçerli. Öyle mi? Başkanları saymıyorum. Hadi kulüp başkanları farklı bir vizyondur. Onların futboldan gelmesine gerek yok belki. Ama alt seviyede olanlar, aşağıda CEO, sportif direktör, neyse işte yönetici vasfı pozisyonunda olan insanların bu işi bilmesi gerekiyor. Ya bilmiyorlar candaş, bilmiyorlar ya. Ya okuma yazma öğretir gibi futbolu öğretiyorsun insanlara. Ben bunu yıllardır yaşıyorum yani. En büyük sorunumuz bu ya. En büyük sorun ne biliyor musun? Yönetici sorunu. Yani futbolla alakası olmayan insanlara futbol öğretiyoruz bile. Antrenörlük yaparken çalıştığımız yerlerde. En büyük problem bu. Ama şu bir gerçek bak. Net konuşuyorum. Bu Montella Türk futboluna asla bir şey veremez. İlk geldiği günde veremezdi. Bugün de veremez. Fark etmiyor bu. Bak benim düşüncem net. Bunu iki sene önce söyledim. Bugün söylemiyorum ben.
4: Bu milli takımın 48 ülkenin gittiği Dünya Kupası'na gidiyor olmasına bir başarı mıdır sizce?
3: hiç düşünmüyorum öyle bir şey.
4: Avrupa Şampiyonası'nda yani Avusturya'yı şey görüyorum. Avusturya o maçın favorisiydi otoritelere göre. Kazandık ve bir üst tura çıktık. Ama bana göre Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenebilecek bir takımdı. Avusturya bence maçında de. İki tane duran topumuz var hocam golümüz. Mert o topu çıkarmasa belki oraya da çıkamayacaktık. Yani oyunları doğru da okumuyoruz. Türk milli takımı Montella döneminde ulaştığı bütün şeylerin, noktaların, hedeflerin en az iki katına ulaşabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip.
3: Sahipti. Şu anki görüntü öyle değil. Şu anki görüntü, İtalya maçındaki görüntü candaş gerçekten yani... Ya maçı seyrederken üzüldüm biraz da yani. Yani çok kötü bir görüntü vardı sahada. Dediğim gibi hiç ne bir konsantrasyon yok. Ya orada bir şeyler kopmuş, bilmiyorum ne olduğunu. Ya bak 5-0'da kaybedersin. Bir maçı kaybedebilirsin baba. İşler kötü gider. İşte Almanya 13 tane kaybetti hocam. %80'le oynamış. 1-0 mağlup. 150 tane atak yapmış. Tabii. Anladın mı? 1-0 kaybedebilirsin. Başka bir şey. Ama bir şey oynarsın. Kesin biz onu görürüz.
4: Deniyor hocam.
3: Deriz ki ya bu takım kaybetti ama kardeşim. Tamam hiç, ya bu takım yürür.
4: Kesin.
3: İstediği kadar kaybetsin bu maçı dersin. Şimdi bizdeki görüntü öyle değil. O bizim çocukların sahaya çıkması lazım. Mücadele eden, ruhla oynayan, ne bileyim savaşan, milli takım duygusunu hissetmiş oyuncuların. Bak bir hikaye anlatacağım sana. Aklımda anlatmadım. Kendimle ilgili, milli takım oynadığım dönemle ilgili. Önemli bir hikayedir bu yani. İstanbul Spor'da oynuyorum o zaman. Kadro dışı kaldık. Kadro dışı bıraktılar bizi. 3-4 ay kadro dışı kaldık. O arada da milli maç var abi bir süre sonra. O zaman da hoca Mustafa Denizli. Hocaya da selamlar, çok da severim. Hoca da Mustafa Denizli. Şimdi beni aradılar. Dediler ki ya milli maç var, durumun ne, oynar mısın diye beni aradılar. Dedim ki oynarım. İşte kadro düşsün. Oynarım ben, sen al dedim. Oynarım ben, problem değil. Hocam milli takım duygusu budur hocam. Milli takım başka bir şey yani. Milli takım kulüp takımına benzemez hocam. Kulüp formasının çok üzerindedir milli forma. Maçın içinde böyle maçı seyrederken bakıyorsun. Ya biz bu kadar böyle dağılmış bir görüntü veremeyiz ya. Bir milli takım olarak veremeyiz yani. Çünkü bizim milli takımımız bu seviyede değil yani. Bu seviyenin üzerinde. Yani biz İtalya ile kora kora oyunu oynayabilmeliyiz hocam. Bizim oyuncu kadromuz buna müsait yani.
4: Bu İtalya ile bir de hocam. Allah aşkına.
3: Ya bir de bu İtalya'da.
4: Bu İtalya ile İtalya tarihinin belki de en kötü İtalya'sı.
3: Onlar da şaşırdı biliyor musun maç 3-0 olunca?
4: Evet.
3: Bak nasıl seviniyorlar gördün mü sen İtalyanları? Şaşırdılar hani. Onlar da beklemiyorlar böyle bir şey. Onlara da sürpriz oldu.
4: Bu İtalya bizden sonra bir daha hiç maç kazanamazsa şaşırma şu anda önündeki iki maçın.
3: Bence Belçika ve Fransa'yı yenemez İtalya.
4: Bak bu iki öyle maçı da kazanamazsa yani. Son kazandıkları maç bu olabilir şu kadroyla.
3: Ben katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü hiç öyle bir gücü yok İtalya'nın. Yani şimdi, İtalyan milli takımı işte dünyada bir yere gelebilir mi? Mümkünatı yok gelemez bu kadro. Mümkünatı yok gelemez. Onların jenerasyonu da kötü baba.
4: Ulusal Ligi'nde oynadığımız iki maçta futbol kadar konuşulan ve futbol kadar bizi üzen bir başka durum da ne yazık ki zeminlerin haliydi hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Edirne'den Kars'a her tarafa yatırım yapıp dünyada benzeri olmayan statlar yapıyor. Her tarafta var. Yani gidin en doğuya, gidin en batıya, gidin en güneye, en kuzeye. Her yerde dünya standartlarında statlarımız var. Evet. Fakat gel gör ki hocam. Yani Mbappe'yi sakatlamayı başardık zeminle ya.
3: Yandaş,
4: tarihe geçiyoruz.
3: Yandaş, 250-300 milyon euroluk takım kuruyorsun. O sahaya 3 milyon euro harcamıyorsun. Bak o sahaya 3 milyon harcamıyorsun. O yüzden öyle. Bak Trabzon'un zeminini hatırla. Fenerbahçe stadını, Galatasaray. Bir tek Beşiktaş'ın stadı güzel.
4: Aradım sordum.
3: Ne
4: Beşiktaş'ın
3: diyorlar?
4: Beşiktaş'ın zeminini nasıl yaptınız diye. Hocam her sene zemini sıfırdan yapıyorlarmış. Bütün her şeyi söküp
3: yeniden yapıyor.
4: Bir daha sıfırdan yapılıyormuş.
3: Dedim ha, bunun için de bir para harcamak gerekiyor.
4: Ne kadar harcıyorsunuz dedim. 750 bin euro harcıyoruz dediler. Peki dedim ki bu ne kadar sürüyor? Yani bu
3: süresi
4: kaç günde yapılıyor? Geçen sene 4 Temmuz'da konser varmış İnönü Stadyumunda. 27 Temmuz'da stat hazırmış saha. Yani 20 gün civarı bir şey tutuyormuş hocam. Şimdi ya bunu Beşiktaş yapıyorsa bunu diğer takımlar nasıl yapamıyor?
3: Galatasaray da yapıyor galiba şu anda.
4: Galatasaray şu an yapıyor. Şu an bir zahmet yapsın ama hocam.
3: Ya 300 milyon euro takım kuruyorsun ya. 2 milyon euro da zemin harcayı ver.
4: 750 bin yani. Euro de ki 1 milyon euro. Şimdi ama burada şu var. Bu sahaları, zeminleri denetleme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu.
3: Evet,
4: federasyonu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluyor da milli servetin harcandığı, emeğin harcandığı, devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafını donatmış bu statlardaki zeminlerin göz göre göre patates tarlasına dönmesine nasıl izin verdi?
3: Ya İtalya maçındaki zemin bir felaketti ya.
4: Fransa maçı öyle değil miydi hocam? Ya ne diyorum sana, İnanılmaz. Fransa maçı Mbappe sakatlandı
3: Kocaeli
4: ya.
3: Kocaeli stadı bir de yani.
4: Mbappe sakatlandı ya, adam golden sonra geçen, seveceğim
3: bak,
4: derken.
3: Kocaeli stadı geçen sene de öyleydi, biz oynadık orada, felaket kötü.
4: Yok hocam, bir tane iyi stat söyleyemezsin bana. Şu an Türkiye'de korkunç bir şey. Sen Mbappe'leri, Vlahovic'leri, Trozart'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri getiriyorsun. Dört büyük kulübün şu an futbola yatırdığı para milyar euronun üstünde.
3: Evet.
4: İnanılır Maalesef. Bir şey mi bu? Diyorsun ki bu futbolumun marka değeri, şimdi yayın ihalesi yapacaksın. 400-500 milyon euro diyorsunuz yayın ihalesine. Futbolcu sağlığı desen tutamazsın. Futbolun marka değeri neresinden istesen orasından tutamazsın. Şu zeminler için yani bak, spor bakanı mı artık, tarım bakanı mı? Çünkü buraya artık, burası tarla bunlar.
3: Yani şöyle, şimdi birinin.
4: Biri el atsın artık
3: tabii,
4: ya.
3: Birinin bu konuya. Ya bilinen bu konuya el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu ile Futbol Federasyonu bir isim belirleyecek. Diyecek ki bu veya bir şey kuracak, ekip kuracak. Bu ekip statlardan sorumlu diyecek. Bu statlarda bu şekilde maç oynatmayacağız diyecek. Ama bunlar ne zamanın işleri?
4: Tabii.
3: Mayıs ayının işleri. Bugün işi değil.
4: Işte Mayıs ayının işleri değil.
3: Mayıs ayının işleri. Bugün işleri değil bunlar. Bugün ekip kursan o statları nasıl yapacaksın hocam?
4: Şimdi hocam yapamazsın bak yani. Ben söylüyorum. Cesurca bir karar. O yüzden söylüyorum. Spor Bakanı lütfen elinde telefonla soyunma odalarından bize görüntü vermek yerine artık bir şey yapsın. İnisiyatif alsın. Bu sahalarda, zeminlerde futbol oynamak oyuncu sağlığı için de doğru değil.
3: Tabii.
4: Futbolun marka değeri için de değil. Futbol zevki için hiç değil. Madem 20 gün, gerekirse ligleri tatil etsinler hocam. 20 gün edilsin. Bak böyle sana, futbol oynanır mı? Bu çocukların futbol hayatı bitecek birçoğunun bu sahalarda.
3: Ben sana şöyle şimdi yıllarca oynadığım için ben yani o bu maçın zemininde oynamak var ya, bizim için ölümden beterdir yani. Çünkü hiçbir yeteneğimizi sergileyemeyiz bu statlarda, bu zeminlerde. Mümkün değil yani. Mümkün değil, yetenekli oyuncu için bu statlar ölümdür yani. Hiçbir şey yapma ihtimali yok. Çünkü çalım atamazsın, dribling yapamazsın. Çünkü ya top kalacak, ya top fazla gidecek, ya yer yer. Ya basacaksın, kayacaksın. Topu alayım diyeceksin, top gidecek üstten,
4: Fransa
3: zemine çarpacak.
4: Fransa maçında hocam gördün mü? Şerki'yi, Olise'yi falan, Dembele'yi, Mbappe'yi. Adamlar bu ne ya falan oluyor. Pas veriyorlar, top böyle böyle gidiyor, duruyor falan böyle. Ya bu Türk futboluna böyle bir muameleyi reva görmeyin. Türkiye futbolda başka bir noktaya geldi artık. Marka değerimiz, bu ülkede oynayan yıldızlar. Bak lütfen bu meseleyi ciddiye alsın. Önümüz kış.
3: Alması
4: ciddi
3: lazım.
4: Sakatlıklar olur. Futbol hayatı biten oyuncular olur. Böyle futbol olmaz. 20 gün ertelesinler abi. Ligi durdursunlar. Bütün statlar.
3: Ya devre arasında yapılabilir
4: yapılsın,
3: ya. Var zaman.
4: Varsın devre arasında yapsınlar. Var ama hocam yani. Bunu ciddiye almaları lazım. Premier Lig'de İnan bana şu statlara sahip olmayan takımlar var.
3: Statlar öyle ama zeminler öyle değil.
4: Zemin söylemiyorum. Bu statlara yani devletin
3: de
4: yaptığı bu yatırım çok önemli.
3: İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Yani. Çok, o zeminler halı gibi İngiltere'de mesela. Bunu yapmak çok zor değil ya. İşte 750 bin euro.
4: Beşiktaş
3: işte.
4: Yapmış. O yüzden anlatıyorum. Allah aşkına arayın Beşiktaş Başkanı'na, Sayın Spor Bakanı, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Arayın Beşiktaş Başkanı'na, size anlatsınlar. 20 günde 750 bin euro harcayıp her sene, çok doğru. Bu yüzden evet. Bu halde. Her sene sıfırlıyorlarmış.
3: Evet.
4: Bir daha hiçbir şey

0: denetlemesi gerekiyor. Eğer böyle dediğin gibi bir zemin veya bir şey yapılacaksa da Türk Futbol Federasyonu'nun o bu belirlediği heyet diyecek ki kardeşim bu stadın zemini değişecek. Gerekirse Futbol Federasyonu kulüplere verdiği parayı vermeyecek bir kısmını. Masraf ne kadar bu? Ben yapıyorum diyecek. Senden abi kesiyorum diyecek. Zor değil ki bunlar yani. Bunları yapmak. Candaş, hiçbir şeyi yapmak zor değil. Yeter ki doğru adamlar doğru yerlerde olsun ve iş yapılmak için çaba sarf edilsin. Hep onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hep söylüyorum baba, doğru adamlar doğru yerlerde değil. Ve doğru bak, doğru adamlar futbolun içinde yok.
1: Hep... Hocam ya, geleni de kendimize benzetiyoruz. Adamı Türk vatandaşı mı? Ne Türk vatandaşı ya? Ya ne Türk var? Sen işini yap kardeşim. Paranı kazanıyorsun. İşinin tabii hakkını yap. Biz sana niye Türk vatandaşlığı veriyoruz yani? Ne alakası var yani? Direktörü... Sen olmak istiyorsan müracaat et, ol.
0: Teknik direktörler...
1: Bu bir hediye midir Türk vatandaşlığı ya?
0: Teknik direktörlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonları sağlam olmadığından dolayı hep bir beklenti var baba. Bak, beklenti diye bir şey olamaz ya. Teknik direktörsün. İşini yapacaksın baba, işine. Bırak taraftarı, bırak onu bunu, onu bunu yalamayı bırak. İşini yap. Anladın mı? İşini, sen işini yapmadığın zaman o görevde duramazsın. Kimi, kimle ilgili açıklama istersen Türk halkıyla yap, ister başkanla yap, ister taraftarla yap, onu bunu, onu bunu şey yap yani, havaya sok, özür dile, olmaz. Teknik direktörün yapması gereken tek iş teknik direktörlüktür. Başka bir iş yapmaz. Bizde maalesef gelenler teknik direktörlük haricindeki her işi yapıyorlar. Bunun da en güzel örneği son oynadığımız İtalya maçı.
1: Hocam önümüzdeki hafta Cuma günü, yani bu hafta Cuma günü Belçika-Türkiye maçı var. Sonra da pazartesi günü de İtalya ile oynayacağız İtalya'da. Milli takımımıza başarılar
0: çok
1: diliyoruz.
0: Yani ben sana şöyle söyleyeyim baba, çok kolay olacağını düşünmüyorum,
1: evet,
0: maçların. Yani.
1: Başarılar diliyoruz ama evet, çok zor iki maç.
0: Ya son neden zor biliyor musun? Maçlar zor değil bak. Bizim için İtalya maçı, Belçika maçı çok üst düzey takımlar değil bak. Jenerasyon yok dünyada. Jenerasyon yok. Yok baba, bir İspanya'da var, bir Fransa'da var. Yok başka jenerasyon. Hep bütün herkesin jenerasyon. Almanya örneğini verdim sana. Keza Hollanda, yok jenerasyon. Brezilya teknik direktörü ağlıyor hocam çıkıp. Yeni bir jenerasyona ihtiyacımız var diyor. Bak Brezilya teknik direktörü söylüyor ya. Brezilya. Dünya Brezilyalı oyuncularla dolu. O bile diyor ki jenerasyona ihtiyacımız var. Niye? Gördün Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Vinicius Junior'a bağlı bir takım olmuş. Başka oyuncusu yok. Öyle miydi Brezilya? Dediğim gibi jenerasyon, bizde jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz kötü değil. Bizim jenerasyonu sağlam bir şekilde toplayıp böyle iyi bir mentalle, iyi bir böyle ne diyeyim, enerjiyle sahaya çıkardığın zaman biz çoğu takımdan iyi takımız. Arjantin İspanya'da, İspanya maçında kaleye şut çekemedi ya. Arjantin daha ötesi var mı yani? Onlarda da yok jenerasyon, ben sana söyleyeyim. Onlar kolay taraftan geldiği için finali yakaladı yani. Öteki taraftan Fransa gelseydi o oynayacaktı finali.
1: Hocam NBA'de LeBron James 24. sezonda başlıyor. Sezon başı hangi takımı tercih edeceği konuşuluyordu. Ne yapıyorsun hocam?
0: Candaş, muhabbet beni çok sarmadı. Kendimi karamıyor, öyle akışa bırakıyorum ben.
1: Biz de yiyelim o zaman hocam. Enfes çikolatası akışkan karameliyle karamıyor diyorsun. Sana seni saracak bir muhabbet bulayım o zaman ben.
0: Evet. Mümkünse basket olmasın.
1: Hocam sana bir fotoğraf göstereceğim. Senden özür bekliyorum.
0: Niye?
1: Bu kıyafetleri Candaş giyince piyanist şantör, Zidane giyince cool.
0: Tabii Zidane o.
1: Bana yazıyorlar. Bak sen giydiğinde hoca sana neler söylüyordu. Zidane giyiyor. Zidane'a cool, ne kadar karizmatik falan diyorlar. Dedim
0: ama
1: ki
0: şey ya,
1: hocanın vicdanına bırakıyorum ben bu
0: ama
1: fotoğrafı.
0: Ama o Zidane
1: yok. Zidane. Dedim, Candaş'ım ne var? Yani benim ayaklarım o kadar iyi olmayabilir. Hayır mesela ne oldu hocam? Sallıyordun bana kıyafetimi. Al Zidane giymiş işte.
0: O kıyafet siyah ama.
1: Ne siyah, lacivert?
0: Ya bunu da biri giydirsin o zaman abi, Zidane'ı da.
1: Beğenmedin mi?
0: Yok ya. Lacivert takım elbise mi olur abi kenarda kulübede? Lacivert ne ya?
1: Ya böyle bir kriter mi var hocam?
0: Var tabii. Bana ben giymem. Lacivert takım elbise giymem hocam kulübede. Siyah giyerim belki ama lacivert giymem.
1: Ben Zinedine Bey'i buradan tebrik ediyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çekemeyenler
0: kendine bağladın ya,
1: çatlasınlar. Birazcık influence edebildiyse sizi.
0: Biraz daha günümüze uygun giymek lazım.
1: Bitirirken kardeşimizin heykeli geldi.
0: Abi saçsız hali yok mu?
1: Kendi göndermiş.
0: Ama topuzlu bu.
1: Sergen hocama çok selamlar diye. Bundan sonra programımızı da burada tutacağız kendisini. Hocaya doğru bakacak böyle, hoca Haaland dedikçe hoca Erling'i görecek. Bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımıza başarılar diliyoruz. Her şeye rağmen.
0: Vallahi gönlümüz onlarla. İnşallah bu iki maç gibi olmaz diyelim. Evet. İnşallah öyle olmaz.
1: İnşallah. Kafa Spor'da 10 numaradan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a vermedi, sen tam merkezinde.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticilerinizse kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 60

0: 2 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun, Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor, yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araçı ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz ve gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Tabii MHK konusunu konuştuk. Sonrasında sadece bir gün geçti, yepyeni bir gündem. Bir de bahis soruşturması, yöneticiler, isimleri açıklanan yöneticiler, gelen açıklamalar. İlk olarak o konu hakkında, sonrasında yani gelişen MHK'ya geleceğiz ama bahis soruşturması ve yönetici listesi hakkındaki görüşlerinle başlayalım. Yani öyle bir gündem oluyor ki milli arada milli takımı konuşamıyoruz.
4: Kesinlikle, yani bu arada hem milli maçtaki yenilgi, işte saha içi olayları konuşalım derken, yani sahada oynanan futbolun geçici bir süre hani ara verilmesiyle beraber bizim gündemimiz aslında hani birçok kişinin ilgisini çeken ama futbolumuza her anlamda negatif etkilen bir sürece doğru evrildi. Ya zamanlama manidar tabii. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya birçok kişi aslında merak ettiği soru şuydu. Yani Merkez Hekim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sonrasında Oktay acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dönecek mi derken TFF tamamen aslında gündemi değiştiren bir bahis soruşturmasında bahis oynayan yöneticilerin TFDK'ya sevkini açıkladı. İlk başta zamanlamasını çok manidar buluyorum. Yani kesinlikle ben bu süreçte açıklanacağına dair aslında birçok işte federasyona yakın gazetecinin de beklemediği bir zamanlamaydı. Yani ben aslında birazcık Türkiye Futbol Federasyonu'nun okları kendinden uzaklaştırmak adına daha önceden belli olan bir süreci zamanlama olarak buraya denk getirdiğini ve açıkladığını düşünüyorum. Yani çok manidar oldu. Bir gün sonrasında acaba hani hangi isimler verilecek İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, herhangi bir işte gözaltı ya da herhangi bir ifadeye çağrılma tanık sıfatıyla da olsa yaşanacak mı derken TFF okları tamamen kulüp yöneticilerine doğru çevirdi. Tabii en sansasyonel isim de hem Kulüpler Birliği Başkanı olan hem de Trabzonspor Kulübü'nün başkanı olan Ertuğrul Doğan oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve elbette Beşiktaş, bütün takımlardan isimler var. Ahmet Spor'dan birçok yönetici var, Antalya Spor'dan birçok yönetici var ama halihazırda kulüp başkanı olarak Ertuğrul Doğan'ın adında olması gerçekten çok dikkat çekti.
3: Kesinlikle öyle ki Ertuğrul Doğan cephesinden de bir açıklama geldi. Yani ama Yunus şurada bu ayrımı yapmak gerekiyor. Hakem listesi açıklandığında da insanlar çok yanlış yorumladılar. Ya tamam, bir bahis oynama var ama bu ülkede bahis suç değil. Yani şöyle, yasa dışı bahis suç, normal bahis, yasal bahis suç değil ve kendi takımlarını oynamamış olabilirler. Mesela hakemlerde gördük. Adam gitmiş olimpiyatlara oynamış, Şampiyonlar Ligi finalini oynamış. Aynı durum olabilir. O yüzden sadece liste üzerinden insanları zan altında bırakmak çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Katılır mısın?
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada tabii ki hukukun elbette koyduğu kanunlar çok çok önemli ama yorumlanabilir ve hani her zaman mesela şimdi konuşulduğu zaman elbette kanuna ve vicdana göre karar verir hakimler. Yani bunu geçtiğimiz gün Akın Güler'in açıklamasında da mesela gördük. Sadece hukuk değil, hukukun yorumlanabilmesi ve hakimin vicdani vereceği karar da çok çok değerlidir. Ya bu nedenle ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. herhangi bir takımın oyuncusu kendi aleyhine bahis alıyorsa kendi takım aleyhine, bu kesinlikle bir suç olmalı. Bunda hiçbir bahis yok. Ama ya bazı futbolcular kendi takımı kazanır bahisi aldıysa da bu yorumlanabilir bir suç. Yani ne alabilir ki başka? Kazanmak için oynayacak. Ne alabilir ki? Hani burada bunlara dikkat edilmesi lazım. Hani buna göre olması lazım. Nitekim böyle de yorumlandı aslında. Sadece burada bahis oluşturmasına ismi geçenlerden burada Ertuğrul Doğan da olmak üzere Trabzonspor Başkanı. Ben şaşırdığım nokta şu. Ya her bahis hesabı olan kulüp yöneticisi şunu söylüyor. Evet, sponsorlarımız var bu konuda, işte bize sponsor olan bahis şirketleri var ve bu konuda hesaplar açıldı diyor. Ya ben bütün büyük takımların bahis sponsorları var. Ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'da var. Ben Dursun Özbey'in, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın bahis hesapları olduğunu zannetmiyorum. Yani burada bir takıma bahis şirketi sponsor oluyorsa, yasal bahis şirketi sponsor oluyorsa, burada bunun karşılığı yani kulüp başkanı da mutlaka hesap açsın gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bu nedenle burada ismi geçen birçok yönetici, Ertuğrul Doğan da bunu yaptı. Hani bunu bir çıkış yolu olarak görüyorlar ama ya burada önemli olan şey oynayıp oynamama ve oynandığı maçlar olmalı. Senin de bahsettiğin gibi. Her bahis hesabı açan suç işlemiş olmuyor. Dediğin gibi ilk başta bu ülkede bahis yasal. Yani yasal oynanabilen milli piyangoya bağlı birçok hem baktığın zaman hani oynayabileceğin online platform var. Birçok aynı zamanda da girip oynayabileceğiniz yasal iddia bayileri var. Sonuçta devlet tekelinde olan bir kontrol. Ama ya buna kulüp yöneticilerinin, futbolcuların dahil olması elbette etik anlamda tartışılırken hukuk olarak suç teşkil edip etmeyeceğinin evreleri var. Ya gidip isimler üzerinden konuşmayalım. Yani bir kulüp başkanı kendi kulübü kaybeder. Ya da bir futbolcu kendi takımı kaybeder. Ya da kendine kırmızı kart görür gibi. Hani saçma sapan bahisler almadığı sürece çok büyük suçlar teşkil etmemesi lazım. Yani burada dediğim gibi zaten şu an baktığında hani bir adli bir süreç yok. Bu idari bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde burayı devam edecek. Herhangi bir gözaltı yok, tutuklama yok, ifadeye çağrılma yok. Sadece etik anlamında belki tartışılabilir. Ama şu an suç teşkil eden bir durum gözükmüyor zaten.
3: Peki, bir diğer tarafta MHK'ya yapılan operasyon, yani bazı suçlamalar, bazı iddialar, gözaltılar, son gelişmeler nedir, son yorumların neler, iki gün önceydi çünkü bugün birbirini tutmuyor artık, öyle bir ülkede yaşıyoruz.
4: Maalesef, yani dediğin gibi ve gözaltı sürecinin de uzadığını söylemek lazım. Yani normalde bir günde iki günde sonuçlanabilir çünkü hafta içerisindeyiz. Yani son zamanlarda hani çokça gördüğümüz operasyonlar, şafak operasyonları hani cuma sabahı ya da cuma gecesi yapıldığında hani cumartesi ve pazar resmi gün olmadığı için pazartesi uzadığını görebiliyoruz süreçlerin, ama bu hafta içi yapılan bir operasyon ve hafta içi olmasına rağmen gözaltı süresi alışık olduğun üzerine gitti. Bence tutuklamaya doğru gidecek bir süreç. Hani genel olarak daha önceki süreçler bunu gösterdi. Gözaltı süresinin uzun olduğu futbol operasyonları ya da futbol dışı operasyonlarda da bunu çok fazla gördük. Yani mevcut hakemlerin daha önceki yayınlarda da hani senin de söylediğin gibi konuştuğumuz kağıt değiştirmeler, yazılı kağıtlarının, el yazılarının değiştirilmesi, Yunus Yıldırım üzerine atılmış olan iddialar, yani hakemleri sınavdan geçirebilmek için polislerden bazı kişinin yerini, adresini istemek. Aynı zamanda dün Antalya'da Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam ettirdiği ve Antalya'da birçok otel sahibinin gözaltına alındığı, birçok turizmcinin gözaltına alındığı fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ortak dosyada isimlerin geçiyor olması buradan birçok sürecin uzayacağı anlamına geliyor. Bence mutlaka tutuklamalar olacak. Yani benim hani kişisel fikrimi soracak olursam bence Ferhat Gündoğdu da tutuklanacak. Bence fiilen devam etmesi mümkün gözükmüyor. Yani zaten hani belki bir tutuklama olmasa bile artık bundan sonra Ferhat Gündoğdu'nun vereceği her türlü karar, yani alacağı her türlü aksiyon, yapacağı her atama hepsi şaibeli. Kendisi devam etmezse geçici başkan olarak da eski hakem, yine İsmen'de tanıdığımız Mustafa Kamil Abitoğlu'nun devam edeceği söyleniyor. Ama ya bu noktadan sonra bence hani artık Ferhat Gündoğdu'nun devam etme şansı yok. Yani serbest bırakılsa dahi, yani hem bu sezon hem görev aldığı bütün sezonlar şaibeli duruma düşecek. Yani bence bu süreçte şu an herkesin ifadesi alınıyor, işte görüyoruz. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen, itirafçı olmak isteyen birçok kişi bu dosyanın seyrini değiştirebilir. çok daha kapsamlı bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Ben buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na vesaire gidecek bir soruşturma olacağını düşünmüyorum ama MYK'da çok ciddi bir temizlik olacağı bence aşikar. Yani çünkü iddialar çok çok vahim. Yani gerçekten burada bir hakem, yani tamam kağıdı değiştirmiş olabilir. Yani olabilirden kısım suç, yani tamamen suç olamaz tabii ki ama yerine getirilen hakemden istenilenler esas mesele olmalı. Çünkü siz bir yere birini tabii koyuyorsanız bunun karşılığında bir isteğiniz olacaktır. Yani
3: şunu,
4: ne istediler?
3: Şunu diyorsun Yunus, doğru anladım değil mi? Tamam, bir usulsüzlük yapıldı, bu zaten suç. Ama bu usulsüzlük neden yapıldı? Ne yapılmaya çalışılıyordu?
4: Kesinlikle öyle. Tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Yani neden o hakemi istemediniz? Yerine getirdiğiniz hakemden ne istediniz? Yani ne hedefiniz ne ki? Hangi maçta atadınız? Yani MYK'da biz öyle rezaletlere şahit olduk ki geçen sene. Ben yani her derbi Yasin Kol yönetiyor yani. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş arasında 6 derbi oynanmış geçen sene. 4'ü Yasin Kol tarafından yönetilmiş. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya Slavko Minsic'de olsanız, hangi hakim Marşinyak'ta olsanız size bulunduğunuz ülkenin 6'da 4 derbisini vermezler. Ya mantıklı değil, açıklanabilir değil.
3: Hukukçu yani bir dinleyicimiz var, avukat bir dinleyicimiz Enes Bey diyor ki ben bir avukat olarak yorumcumuza katılmıyorum. Hukukta bir fiil suçsa ve bunu esnetirseniz, yorum yoluyla genişletirseniz sonunu alamazsınız. Çünkü yönetici kendi takımda oynamışsa galibiyet halinde dahi bahis söz konusu olabilir. Kendi kulübü belki o maçı kazanamayacaktır ama farklı bir moral, motivasyon, prim sistemiyle kazanması halinde küme düşen takımlar ya da şampiyon olacak takımlar etkilenebilir. Bunun bir garantisi olmadığı için eğer bir taviz olursa işte o zaman hukuk sana göre, bana göre uygulanmaya başlar diyor.
4: Hayır, %100 olarak katılmıyorum çünkü prim suç değil. Yani şimdi ülkenizdeki sisteme göre, şimdi Championship'e bakıyorsunuz mesela, Ağustos ayında fix cost bir prim verebilirsiniz. Yani Eylül sonuna kadar, yani yeni sezon başlayana kadar verebileceğiniz prim çok net. Harici bir para veremezsiniz ama bizde yasak değil bu. Siz takımınızın kazanması için maç önünde çıkıp prim verebilirsiniz. Ya bu olay hani Akın Gürlüğe sorulduğunda da aynısı cevabı veriyor. Bu sebepten referans alacağımız nokta Akın Gürlüğün cevabı olması gerekir. Bence ülkemiz Adalet Bakanı'nın cevabı olması gerekir. Burada suç teşkil eden bir durum yok. Kendi maçını kazanmasının, yani kendi takımı kazanamayacaktı ama fazla para verildi, kazandı. Bunda bir problem yok ki. Yani sonuçta her takım kazanmak için sahaya çıkmalı. Bunu oyuncularla konuşarak, ekstra motive ederek de telkin edebilirsiniz. Veyahut siz oyuncunuzla prim verirsiniz. Ya futbolcular primi zaten severler yani. Bunda bir problem yok. Bu usulsüz değil. Kendi takımla bahis oynamak suç değil kısmında, dediğim gibi, yorumlanabilir bir durum var. Hukuk esnetilsin demiyorum. Ancak hukuk kuralları elbette yorumlanabilir. Yani bu sebeple ben açıkçası kendi takımına galibiyet oynayan oyuncu ya da kulüp başkanları, yöneticilerinin, zaten daha önce de olduğu gibi futbolcularda da bunu gördük. Metehan'daki süreç de tamamen buydu zaten. Metehan ve Mert Hakan'ın ceza alıp birçok ismi geçen bahis soruşturmasındaki bazı oyuncuların ceza almamasının ana yorumlanabilir sebebi de buydu. İlk başta şu an tıpkı açıklanan dosyada olduğu gibi Necip'in de adını gördük. Ersin'in, Destanoğlu'nun da adını gördük ama bu oyuncuların ceza almamasının, Metehan ve Mert Hakan'ın ceza almasının temel sebeplerinden biri oynadıkları bahislerin yorumlanabilir olmasıydı. Ya ülkede şu an hani bu konuda irade gösterilmiş bir durumda ve bu iradeyi gösterilen bu şekilde bir yorumu var. Yoksa ya biz şu anki listeye baktığımızda, yani Ahmet Spor'un, Trabzonspor'un yönetiminin falan direkt düşmesi lazım zaten. Yani hiçbir yönetici neredeyse oynamamazlık yapmamış. Ya bu sebeple burada ne oynadıkları, nelere müdahale ettikleri bence çok çok değerli.
3: Bir başka dinleyicimiz diyor ki, selamlar, geçen seneye niye gidiyorsun ki? O kadar uzağa gitmene gerek yok. 6 haftada 2 Beşiktaş'ın penaltısı. Bir kırmızımız, bir golümüz verilmemiş, 10 golümüz verilmemiş. Neyi konuşuyoruz ya demiş ama burada yanlış bir yorumlama var bence Yunus. Bak, şimdi bu insanlar da bir şampiyonluğu, üst sıraları el değiştirecek kadar, yani ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada, hani kendi fikrim bu, o yanlış anlaşılmasın ama ya bunları hesap edemeyecek insanlar değil. Hakem açıklandığında da, hakem listesi açıklandığında da gördük bunu. Ya bence bu işlerin döndüğü yerler, eğer varsa, dönüyorsa bu işlerin döndüğü yerler üst sıralar, şampiyonluklar, işte taraflı bakıp bizim takım buna rağmen şampiyon oldu, bizim takım bu yüzden şampiyonluğu kaçırdı olayları değil. Bence hiç iddiası olmayan orta sıra maçları, belki de daha iddialı olan küme düşme tarafı.
4: Kesinlikle daha az görünen yerler.
3: Yani daha da az görünen mesela lazım. Alt ligler.
4: Kesinlikle. Yani şimdi basketbolu da aynı şey konuştu. Yani alt liglerde basketbolda neler olduğunu işte geçtiğimiz gün Sinan Burhan mesela TV100'deki yayınında anlatmış. Gerçekten de ben de katılıyorum. Yani 45-46 yaşında basketbolu bırakmamak için direnen anlamsız basketbolcular var yani. Tamamen bu işin içinde oldukları düşünülen, bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Gidecek gibi de duruyor. Yani görünen maçlar ve görünmeyen maçlar üzerinde gerçekten çok dikkat edilmesi gereken farklar var. Yani çok saçma sapan bir tam maç sonuçları var. İşte bu bahis soruşturmalarını başlatan 0-0 biten bir alt lig maçı var. Kaleye şut dahi çekilmeyen.
3: Evet evet, Ankaraspor muydu? Tam hatırlayamadım ama hatırlıyorum.
4: Maçı ben de hatırlayamadım.
3: Benim de yani, aklıma geldi ama... yani mesela ya bu kadar açık bir şeydi. Hala bu maçla ilgili bir yaptırım yapıldı mı mesela?
4: Ya maçın hakem, işte maçın hakem diyorum, özür dilerim. İki takımın da yöneticisi tutuklandı. Hı. Ama çok sonra, çok sonra. Yani
3: iş işten hani geçtikten bu noktada... sonra yani. Ve hayır, şundan bahsediyorum yaptırım olarak. O sezonun kaderini etkileyecek bir maçsa eğer, ya bu sezonu da belki iptal edilmesi lazım. Ama işte o toplara girersen üstünden yıllar geçtikten sonra hiçbir aksiyon alamazsın ki.
4: Dediğin gibi direkt kaderini etkiliyor. Birisi küme düşme hattında, diğeri de playoff'ta. İkisine birer puan yetiyor. Öyle bir sezon, öyle bir maçtı. Ya ikisi de bir puan yetiyor, rahat etmişler. İkisi de hani biri playoff'a kalmış, biri küme düşmekten kurtulmuş. Hani dostane bir maç geçirmişler, tırnak içinde söylüyorum. Yani şimdi diğer tarafta da öyle. Bakıyorsun yani sadece iddialar bunlarla alakalı sınırlı değil. Çok daha vahim iddialar var MHK ile alakalı. Yani Burak Yılmaz'la alakalı hatırladığımız mesela açıklama. Kendisinin adının kendi olup olmadığına göre listeden çıkarttırılma iddiası. Mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş için yaptığı iddialar. Yani Burak Yılmaz adında bir isim çıkıyor. Kendisi mi diye aranıyor bahis soruşturmasında. Burak diyor ki benim ihtiyacım mı var? Ben niye oynayayım bahis? Ben dünyanın nerelerinde oynadım? Ne paralar kazandım diyor. Sonrasında kendisi tekrar aranıyor ve tamam listeden adı çıkarttırdık diyor. Yani sonuçta buradan sevk edilen isimler idari suçtan sonra adli olarak yargılanıyor. Sadece evet. İdari cezayla kalmıyor. Sadece uzaklaştırma almıyorlar. Mert Hakan, Metan, birçok futbolcu bunlar, sadece Aleksandao bile. Yani sadece idari cezadan kaldı. Hapise attılar. Siz bu isimleri çıkarttırırsanız listeden, yani sonrasında işin adli boyuta dönmesini engellerseniz, sonrasında sizi alıyorlar. Yani o kadar MHK'daki insanlar o kadar uzaklaşmışlar ki realiteden. Yani maç sonuçlarına etki etmeler vesaire, bunları geçiyorum. Ama bir Merkez Hakem Kurulu üyesi çıkıp bizi kim alabilir diyorsa operasyondan bir gün önce, bununla alakalı bir paylaşım yapıyorsa, aynen paylaşımdaki ifade bu. Yani sabahında bu konuda hani TFF ise TFF, Adalet Bakanlığı ise Adalet Bakanlığı, Başsavcılık ise Başsavcılık, yani çıkıp birisi bu konuda yani bir irade gösterir, sizi gözaltına alır. Yani gerçekten çok uzaklar. Yani birçok, yani Hekler diye bir beyefendi mesela aynı şekilde iddiada bulunuyor. Ferdi Kadadoluk MHK'dan. Yani ve Hekler'in paylaşımında da yani tarihler, e-posta, her şey çelişiyor. Dosyalar tek tek çıkıyor. Yani aynı gün içerisinde hem WhatsApp'ından aynı paylaşım yapmış telefonla, hem de gidip Instagram'dan aynı hesap paylaşım yapmış. Yani bizi kim alabilir, ne demek MHK'yı paylaşıp her türlü usulsüzlüğü yapacaksınız. Hakem oynamalarını yapacaksınız. İnsanların kaderiyle oynayacaksınız. Bunu dediğim gibi sadece Fenerbahçe Galatasaray için söylemiyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 ve 2024 operasyonlarına bakalım. Yani bütün hakemleri değiştirdiler. Cüneyt Hocalar, Fırat Hocalar hepsi gitti. Sonrasında yerine gelen hakemler ne oldu? Yerine gelen hakemlerden biz yazın Dünya Kupası'nda bir tane hakem gönderemedik.
3: Ama bu bir parantez değil gazetesi. Yunus, yani Dünya Kupası'na sürekli hakem gönderen bir ülke hiçbir zaman olmadık ki biz. Hani ben bunu anlıyorum.
4: Hiçbir zaman olmadı abi böyle bir adet.
3: Şampiyonlar Ligi'nde mesela Halil Umut Meler sürekli maç yönetiyor ama Halil Umut Meler'in hiç bu özelliğini öven görmedim ben Türkiye'de.
4: Yani ya mesela şimdi iddialar ya o kadar kan dondurucu ki mesela az önceki Ferdi Karadoğlu'nun yazışmalarından Merkez Hakem Kurulu'nun bir daha başka üyesiyle konuşuyor. Göktuğ Hey'le başkanım günaydın soruları atacaktın diyor. Ferdi Karadoğlu diyor ki Kosif'ten istedim bir daha isteyeyim. 4 gün sonra Emre abiden 3. defa istedim şimdi atıyorum diyor. Şimdi son zamanlarda hani birçok Türkiye gündemini etkileyen dosyada birçok tape yayınlayan ve haberlerinde çok ciddi derecede itibar edilen Burak Doğan diye bir gazeteci var. Şimdi bütün konuşmaları yayınlıyor ve Ferdi Karadoğlu'nun WhatsApp konuşmasında şu an bizim söylemeye dair hani çekineceğimiz ne yazık ki 18 yaş altındaki çocuklarla alakalı görüntüler bulunduğu iddia ediliyor. Yani Türk hakemleri bunlara emanet işte. Yani Türk hakemliği bunlara emanet. Ve şimdi hiç kimse ceza almasa bile bu beyefendi kesinlikle ceza alacak. Yani bu kadar artık realiteden uzaklaşmışlar. Dosyaları değiştiriyorlar. Yazılı sınavları değiştiriyorlar. Maç sonuçlarını etki ediyorlar. Hakemleri görev almak için işte Emniyet mensubu beyefendinin ifadesi. Yani ben görev alabilmek için bir başkasının nerede olduğunu aktarmak zorundaydım diyor yani. Ve hala da bir istifa göremiyoruz. MHK'da direniyor. Mesela bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevk edilen aktif Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküz'üm istifa etti mesela. Yani suçsuz bulunursa, bir problem yaşamazsa geri döner. Ve aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı ya mesela Karagümrük'le alakalı inanılmaz bir hata var. Karagümrük yöneticisi zannedip PFDK'ya sevk ettikleri şahıs Karagümrük kulübünde yönetici değil taraftar grubu lideri. Yani alelacele birçok şeyi yanlış da yapıyorlar. Konudan konuya atlanıyor gibi bir durum ama yani gerçekten MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir temizliğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Az önce söylediğim gibi her şeyi dizayn etmeye çalışmışlar ve bizi kim alabilir tarzı bir kibre girmişler. Bu kibrin de sonucu yani bu konuda dediğim gibi irade gösterildi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda en azından şu an itibariyle Merkez Hakem Kurulu seviyesinde çok ciddi bir temizlik yaşanıyor.
3: Az önce dediğim bir konu vardı. Ya bu tarz mesajları bu yüzden okumayacağım. Yani örnek emsal etsin diye burada okuyorum şu anda. Ya bir dinleyicimiz diyor ki selam Göksel'in şimdi sana göre Galatasaray Adana Demirspor'da maçında Mertens için verilen penaltı lig şampiyonluğunu etkilemiyor mu? Her maç lig şampiyonluğunu etkiliyor da şimdi size göre hatalı olan karar veya size göre işte haksızlık diye gördüğün sonuçta bir taraftar bakışıyla bakıyorsunuz. Yani bunlar dosyada var diye bir şey yok veya bu maçlarda bir şey varmış bu ortaya çıktı diye bir şey yok. Herkes kendi tarafından bakıyor şu anda. Herkes bir liste açıklandı ve o listede bütün takımların yöneticileri var neredeyse. Ama herkes sadece kendi takımına bir şey yapılmış gibi davranıyor. Ki mesajınıza da geleyim. Ya Allah aşkına şimdi ya bunu da yapmayalım. Adana Demirspor'un o dönemki halini hatırlıyoruz. Yani ligin son sırasında 6. 7. haftadan küme düşmeyi belki de garantilemiş bir Adana Demirspor karşısında Galatasaray Ramspark'ta. Yani hani bir şey yapılacaksa bu maçta mı yani?
4: Kesinlikle. Galatasaray'dan maçını hatırlıyorum. Yani o maçta Adana Demir'in hakkı yenilen pozisyon hani golle sonuçlansaydı bile Galatasaray'ın daha da farka gidebileceği bir maçtı. Ya şöyle düşünüyorum. Dediğin gibi herkes şu an hani cımbızla bir pozisyon çekip içerisinden kendini elbette bir pozitiflik çıkarmaya çalışıyor. Ama hani en azından en az şikayet etme hakkının mevcutta suçlu bir merkez hakem kurulu varsa görev aldığı süre içerisinde şampiyonluk yaşayanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunun her seviyede sonuçta kirli bir yapı varsa bu konuda hani bundan zarar görenler elbette şampiyon olamayan ya da hakkı yenildiği düşünülen tarafta olanlar küme düşenlerdir haksız yere ya da işte şampiyonluk hak ettiği halde alamayanlardır ama ya maç üzerine gidilmesi lazım. Yani bugün işte birçok hakemin ifadesine başvuruldu. Yani şöyle bir iddia dolaşıyor. Yani Merkez Hakem Kurulu dediğim gibi masumiyet karinesine göz önünde bulundurarak konuşmamız lazım. Bunların hepsi bir iddia. Bugün tutuklansalar bile suçlu oldukları anlamına gelmez.
3: Tabii yani o yani hakem olayın darısını yaşadık da. Mesela bir hakemin üzerine gidildi, ne suçlamalar yapıldı falan. Ya sonra bir açıklandı, Premier Lig'de bahis oynamış yani. Yani Premier Lig'de bir hakem değil bu adam.
4: Yani aynen öyle. O sebeple hani tutuklanmak da daha önceki yayınlarda da söyledik. Yani iddia ettiği tedbirdir. Ama sonuçta yani bir sıkıntı var. Yani hani bir şeyler kokuyor. Bu belli. Yani bir şeylerin artık hani üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerine gidilmiş. Yani bugün dolaşan iddia az önce söylediğim. Yani bir konuşulan durum şu. Türkiye Futbol Federasyonu'yla MHK arasında konuşmalar, atamalar sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri arayıp bakın ben bu kulüp başkanıyla konuştum, maçta sıkıntı çıkmasın dediği iddia ediliyor. Şimdi bu iddiaları birçok hakemden bilgi niteliğinde, şüpheli sıfatıyla değil, bilgi niteliğinde ifade alındı. Kimlerden? İşte Tugay Kağan Numanoğlu, baktığınız zaman soyadı Üzen, Mert Üzenge, aynı şekilde Deniz Ateş Bitmel, bunların hepsi Ferhat Gündoğdu ile çalışmış. Yani Ferhat Gündoğdu'nun önünde hakemlik yapmış, bazıları da hali hazırda yapan isimler. Şimdi bu isimlerin maç maç bilgi vermesi gerekir. Hangi maç için konuşuldu ya, yani ortaya birinin zararlı olduğunu, bir kulübün zarar gördüğünü net bir şekilde öğrenebilmemiz için maç isimlerinin ortaya çıkması lazım. Yani havada kalmaması lazım bu sonuçların. Ya beklenmesi gerekiyor. Yani birçok şu an ülkemizde hali hazırda devam eden soruşturmada, dosyada olduğu gibi itirafçıların açıklamaların beklenmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir süreç. Yani bu konuda umarım hani bir usulsüzlük varsa, ki var bence, ben senelerdir söylüyorum ya, ben hakemlerin niyetinde çok net bir şekilde bir problem görüyorum, sonuçlanır. Ya bazı mesela şimdi bahis soruşturmasında bazı isimler alındı. Bu isimler alındıktan sonra bu soruşturmalar zannedildiği kadar sonuna kadar bence gidilmedi. Ama bugün itibariyle o kadar yukarıdan Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınarak bu süreç başladı ki bu sürecin sonunda yani bence sonuna kadar gidilirse belli başlı hakemler, belki belli başlı yöneticiler sadece gözaltına almak değil, tutuklanıp hatta sonrasında da hakkında net bir ceza verilebilir. Ama şu an itibariyle dediğimiz gibi yani kendi gözaltına alınmış bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı var ve ekibi var. Elbette masumiyet önemli. Sonuçta bu insanlar şu an kendilerini savunuyorlar. Ama ortada Türk futbolu adına negatif bir senaryo var ve bu negatif senaryo ya bu isimlerin eseri. Bir usulsüzlük yapmamış olabilirler. Belki bunun adı bir beceriksizliktir. Belki bu işi yapamamışlardır. Beceriksizlikle usulsüzlüğü aynı noktaya elbette koymamamız lazım. Ama yani Burak Yılmaz'ın da daha öncesinde söylediği gibi burada bir adaletsizlik var.
3: Ya şu da yani, mesela yanlış bakış açısı. Bir dinleyicimiz de diyor ki bu arada pozisyon yazan dinleyicilerimize yani dediğim gibi okuyamayacağım o mesajları ama İyi yayınlar, bence sizin de şu an yaptığınız gerçekten problemli olan bazı durumları sıradanlaştırmak. Beşiktaş'ın bariz ama bariz pozisyonlarda haksızlığa uğramasında şampiyonluktan edilmesi ne olacak? Bu herkeste oluyor demek konuyu hafifletir. Bu herkeste oluyor gibi bir şey değil. Bunu sıradanlaştırmıyoruz. Bu bir fiyasko zaten. İtalya'da bunun benzeri oldu. Calciopoli skandalında küme düşen takımlar bile oldu. Açıklansın, liste genişlesin diyoruz ama mesela bir taraftar olarak bakıyorsunuz, ben bunu demek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluktan ediliyor diyorsunuz. Burada bir liste açıklanmış. Beşiktaş'ın yöneticileri de var bu listede. Nasıl oluyor bu durum? Hadi bunu da geçtim. Beşiktaş şampiyonluktan edildi diyorsanız eğer, Beşiktaş her sezon haksızlığa uğradı, şampiyonluktan edildi diyorsanız, siz bir tane kağıt üzerinden, bir tane liste üzerinden Fernando Santos'un başarısızlığı, Hasan Arat'ın başarısızlığı, oho Sergen Yalçın'ın başarısızlığı, yani şu ana kadar ki bütün süreci çöpe atmış oluyorsunuz. O zaman bütün bu isimlere biz haksızlık yaptık, neyi konuştuk biz 6 senedir, yani gözle görülen birçok hata vardı, bunları da yok sayamayız. Beşiktaş yani 40 puan fark yedi arkadaşlar, ya yani maalesef 40 puan fark yediği zamanlar oldu Beşiktaş'ın, ne yazık ki. Yani bunları sadece bir listede birkaç isim var diye, ha demek ki benim takımıma yapıldı bunlar şeklinde yorumlamak çok yanlış geliyor bana Yunus. Ve Bunun dışında dediğim gibi her takımdan yöneticiler var. Hani neden kendi takımınızı görmeyip o listede hep diğer takımlara odaklanıyorsunuz?
4: Ya kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü yani Galatasaray tarafı, Beşiktaş tarafı, Fenerbahçe, Trabzon dediğin gibi küme düşme attı. İşte küme düşen takımdan da oyuncu var. Oyuncu bazında söylüyorum. O sene şampiyon olan Galatasaray'dan oyuncu var. Yöneticiler listesine zaten girmiyorum. Yani yöneticilerde oynamayan kalmamış. Ama burada içerik ne? Az önce söylediğim gibi. Yani hangi içerikte oynadılar? Nereye oynadılar? Kendi takımları üzerine bahis oynadılarsa bu bile içeride kazanması kaybetmesi olarak değiştirilebilecek bir durumda. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ın 40 puan kaybettiği sezonlar. Ve hani hakem kararları dediğimiz şey o kadar esnetilebilir bir durum ki. Ya evet. O 40 puanı yerine koyabilirsin. Maç maç öyle kararlar buluruz ki. Ama gerçekçi olmaz. Yani her takıma, büyükler için söylüyorum, her takıma o sezon kaybettirmeden 102 puan yapabilirsin yani 34 maç üzerinden. Ya bu nedenle ben bu işlerin şu an zaten hani artık kendi üzerimizden kendimiz yorum yapmak yerine elbette hani fikirlerimiz bu konuda olacaktır.
3: Ha bu arada Yunus ben şuna da katılmıyorum. Bak onu yazan çok dinleyicimiz var. Ben şuna da katılmıyorum. İşte Ali Koç zamanında Ferhat Gündoğdu için öyle bir sunum yaptık ki ağzımız açık kaldı falan demiştik ya. Ali Koç çünkü zamanında bir sürü şikayetini dile getirdi bu konuda zaten. Sonrasında bir şeyleri değiştirmeye çalıştı ve bir şeylerin değişmesi için de ya bu futbolun başındaki insanlara güvenmek zorundaydı. Başka çaresi yok. Futbolu bu insanlar yönetiyor yani. Ya ligde olmayacaktı ya da bu insanlara güvenip bir şeyleri değiştirmek zorundaydı. Yani burada Ali Koç'u bir suçlama yaparak Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı diyerek eleştirmek çok yanlış. Yani.
4: Ya Galatasaray'ın da dönemden Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı oldu. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Beşiktaş'ın da yerli hakemle alakalı bu MHK düzeniyle ilgili destekleyici açıklamaları var. Zaman zaman herkesin yaptığı açıklamalar bunlar. Ali Koç'un artık benim şahsi mesela ben bu adamın ne olduğunu göstereceğim dediği bir açıklaması da var. Hı hı. Aynı şekilde Ali Koç'un görevden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bu konuların üzerine ekstra gideceğini de söylemiştik. Elindeki belgeleri federasyona teslim ettikten sonra yapılan operasyonlar da oldu. Belki Ali Koç da bildiklerini MHK ile alakalı anlatmış olabilir ama hali hazırda bulunduğu süreçte Ferhat Gündoğdu konusunda Okan Hoca'nın da çok önemli açıklamaları var destekleyen. Fenerbahçe'nin de çok önemli açıklamaları var. Dediğim gibi bir takım sorunların düzeltilebilmesi için gittiler, dinlediler, yapılan sunumlardan etkilendiler, etkilenmediler. Artık orası hani kendi iç dünyaları ama ya Ferhat Gündoğdu ile alakalı zaten bütün yakın çevresinin anlattığı bir şey var. Birebir konuştuğunuz zaman hani MHK hakemleri dünyanın en masum insanları gibi anlatıyorlar. Hayır abi dünyanın en masum insanları falan değiller. Yani biliyoruz yani bunlar kötü niyetliler. Yani bugün de zaten bu konuda bir irade konuldu hakemlerle alakalı. Yani Türkiye'de hakemlik noktasının Fırat Hocalardan, Cüneyt Hocalardan geldiği yer gerçekten çok hani izah muhtaç. Bu insanlar getirdiler Türk futbolunu. Ya milli arada ne konuşuyoruz şu an işte bahis operasyonu, merkez hakem kurulu. Bizim bir mesela yayınlar devam ederken konuştuğumuz konulardan birisi de ligler devam ederken Türk futbolundaki ihale, yayın ihalesi. 500 milyon dolar versinler diyoruz bizim ligimize. Evet. Kim verir abi? Yani MHK başkanı işte ya da MHK kurulu hani bizi kim alabilir diye paylaşma yapacağını bunu düşünsünler. Bizim ligimize kim 500 milyon dolar verir?
3: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Yeniden görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere.
3: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani takım suçlamalarını burada okumuyorum ama az önce yazan Beşiktaşlı dinleyicimiz iyi de bu neden oldu? Küçük küçük yapıldı neden bunu görmek istemiyorsunuz demiş. Hayır bence siz taraflı bakıyorsunuz. Doğrudan direkt taraflı bir bakış açısı. O zaman mesela bana şu doğru gelmiyor. Yani bir suçlama yapıyorsunuz. Bu suçlamanın adı altında sadece bir takımın İşte 40 puanlık fark örneği verdik mesela. Küçük küçük bir şekilde 40 puan kadar geriye götürüldüğünü iddia ediyorsunuz. Ortada olan bütün başarısızlıkları yok sayıyorsunuz. Yani o dönem kadro yapısı, yönetim stili yani her şey apaçık ortadaydı. Neyse. Ve ama diyorsunuz ki bakın bana doğru gelmeyen taraf bu. Bu şekilde bizi şampiyonluktan ettiler. Şampiyon olduğunuz sezon diyorsunuz mesela. Bakalım Beşiktaş'ın son şampiyonluğu, averajla şampiyonluk. O dönem hak ettik biz falan şeklinde, ama bu taraflı bir bakış açısı mesela. Yani hani bütün takımlar suçlu, herkes suçlu, biz doğruyuz bakış açısı yanlış. Ki bu bakış açısını bir liste üzerinden sadece bakarak bakış atmak, o liste üzerinden, isimler üzerinden detaylı bir açıklama yapılmadan böyle bir kanıya varmak bana yanlış geliyor. Ki az önce de belirttiğim gibi o listede de tüm takımlara ait yöneticiler var. İyi yayınlar Burak Hoca, operasyonu bilmiyor muydu? Bir hafta önce memleket Çorum Spor'un başına geldi demiş bir dinleyicimiz. Dediğim gibi diğer takımlara yani hiç ortada fol yok, yumurta yok, suçlama olan mesajları okumuyorum. Yani çok fazla bu tarz mesaj var ama bu tarz mesajları okuyamayacağım. Çünkü yani böyle bir şey yok. Durduk yere herkes kendi takımının demek ki bu yüzden şampiyon olamıyoruz veya şampiyon olan da işte buna rağmen demek ki şampiyon oluyoruz veya daha öncesinde demek ki şampiyon olmamız gerekiyordu da sona kadar gitti şeklinde yorumladığı bir süreç. Çok ilginç bir süreç ama ya benim fikrim hiç öyle olaylar değil. Alt liglerde, orta sıralarda dönüyordur bir şeyler dönüyorsa. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş maçlarında 40 puandan değil Beşiktaş Galatasaray maçları incelensin. Son 5 yıl öncesi ve sonrası Beşiktaş nasıl doğrandı? Yani bakın yine takım üzerinden, yine maç üzerinden gidiyorsunuz. Beşiktaş mesela ben hatırlıyorum o sezonu. Adana Demirspor'a kaybetmişti. Ne oldu? Beşiktaş'a zorla kayıp mı ettirdiler? Adana Demirspor'un galibiyeti yoktu. Yani lütfen o dönem Hasan Arat yönetiminin falan yaptığı yanlışları bu şekilde temize çekmeye çalışılmasın. Zaten konu hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor. Bir de büyük konuşmak da yanlış bu konuda. Çünkü her takımdan yönetici var. Bakarsınız, varsayıyorum. Yani bir şey bildiğimden söylemiyorum ama bakarsınız bir şeyler incelenir ve takımlarınızın yöneticileri gerçekten bu usulsüzlüklerin içinde yer almış. Sonrasında bu yorumları yazdığımız için pişman oluruz. Bazı yorumları yaptığımız için pişman oluruz. O yüzden burada bence bir iddiada bulunmak yerine herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş. İyi de siz Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getiriyorsunuz. Beşiktaş'a yıllardır şampiyonluğu çalındı yahu. Bunu eski hakemler itiraf etti defalarca. Bakın lütfen buna çok dikkat edin. Sizin Twitter veya başka sayfalardaki timeline'ınız, yani ana sayfanızı oluşturan şeyler hepsi gerçek değil. Yani yıllarca Beşiktaş konuşuldu, Beşiktaş'a şunlar yapıldı, bunlar yapıldı şeklinde. Yani mesela bu hatayı şeyde de yapıyoruz. Bütün dünya benim takımımı konuşuyor. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece siz o şeyleri beğendiğiniz için algoritma sizin karşınıza çıkartıyor. Ben Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getirmiyorum veya bununla ilgili bir suçlama yapmıyorum. Lütfen. Siz dediğiniz için, hani sürekli Beşiktaş'a hata yapılıyor, Beşiktaş'a yapılıyor şeklinde örnek verdiğiniz için ben de diyorum ki bakın Beşiktaş'ın da gidip son şampiyonluğu için başka bir takım taraftarı aynı şeyi söyleyebilir. Madem Beşiktaş'ın karşısında sürekli engelleyen bir şey var, o zaman nasıl şampiyon oldu Beşiktaş burada der. Şimdi diyeceksiniz ki ona rağmen şampiyon olduk diyeceksiniz. Bu taraflı bir bakış açısı. Tarafsız şekilde bakmadığınızı söylüyorum ben de. Bakın pozisyon örneği vermeye devam ediyorsunuz ama okumayacağım. Okumayacağım bunları yani. Eyüp Bey, bir de üsluba da dikkat edersek sevinirim. Buradan WhatsApp hattı üzerinden kimseyi engellemek istemem. Yani daimi dinleyicilerimizsiniz. Hassas konular bunlar. Aslında herkesin demek istediği bu yapı mıdır, nedir artık? Bundan en az zarar gören takım Galatasaray demek istiyorlar. Bana da öyle geliyor ligi takip eden biri olarak ama ben de Fenerbahçeliyim belki taraflı düşününce diyor Kubilay Bey. Teşekkür ediyorum. Ya bakın tabii bu arada bunu da doğal görüyorum. Herkes kendi tarafından düşünmek ister. Herkes bir umuda bağlanmak ister. Hani herkes kendi tarafına haksızlık yapıldığını düşünmek ister. Kubilay Bey teşekkür ediyorum bu samimi mesajınız için de. Yani evet buna hak veriyorum ama kesin bir yargı, sanki sezonlar tekrar edilecek. Böyle böyle şeyler oldu işte, detaylar bunlar diye önümüze belgeler geldi de bunun üzerinden biz konuşmuyoruz gibi bir algı yaratılmasına veya böyle bir şekilde yorum yapılmasına da gerek yok demek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. İsminize de bakalım İbrahim Bey. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Derbilerden örnekler var. Maç örneklerine gelmiyorum. Zaten dosya ile ilgili ya bu konu geniş kapsama kavuşunca herhalde daha çok konuşulur. Biz de konuşuruz ama şu an dosya aşamasındaki bir olayı, sadece isimlerin olduğu bir olayı, ki çoğu ismi tanımıyorum bile ben. Çünkü benim yani ilgilendiğim dalı veya ilgilendiğim tarafı, futbolun neresinde olduğumu az çok biliyorsunuz. Hani benim çok alanım değil bu. Bu sadece isimler üzerinden varsayımlar ve yorumlama yapmak isteyenler için zaten bağlantılar yapıyoruz. Sevgili Aydın Cingöz, Tahir Kum gibi isimler bu konuda daha yetkin isimler. Keza aynı şekilde Ömer Faruk Ünal. Hüseyin Bey bizlerle birlikte, Hüseyin Mecid'e de selamlar. Çağatay Hocam da yoktu, tüm konuklarına selam olsun demiş. Bir toplantısı vardı, önemli bir toplantı, biraz uzadığı için bugün sizlerle olamadı, yarın sizlerle olacaktır. Şuna da cevap vereyim mesela. Galatasaray taraftarı dışında neden herkes Galatasaray'ın kayrıldığını düşünüyor? Bunun altı boş mu sizce? Bence altı boş. Ya bunu açıkça söyleyebilirim. Altı boş çünkü şunun nedeni ya, hani bir şey bildiğimden söylemiyorum veya elimizde bir veri yok bununla ilgili. Ama bunun çok mantıklı bir psikolojik açıklamasını yapabilirim. 4 senedir şampiyon olan bir kulüp var. Tabii ki diğer kulüpler 4 senedir şampiyon olan kulübü suçlayacak. Bu konuda ne olacak ki yani? Biraz da şampiyonluğa hasretlik bunu getiriyor. Hasret kalma getiriyor. Yani hani herkes bunu düşünüyorsa bu doğrudur, böyle bir şey vardır diye bir şey yok. Şu anda aynı şey Almanya Ligi'nde olsa Bayern Münih'e herkes saldıracak. Çünkü yıllardır bir dominasyon var. Herkes kafasında diyecek ki aa biz çok yaklaşmıştık. İşte Stuttgart mesela çıkacak geçen sezon, önceki sezon için diyecek ki aa biz çok yaklaşmıştık, Bayern Münih her maçını kazandı, böyle böyle oldu falan diye. Bu olacak. 4 senedir şampiyon olan bir kulübe diğer rakip taraftarların bunu düşünmesi doğal. Fenerbahçe olsaydı Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı bunu düşünecekti. Ama bu demek değil ki ortada bu konuda iddialar var. Şu anda sadece önümüzde boş bir kağıt ve isimler var. Ayıp artık, bir futbol zevkimiz vardı, içine kıl düşürdüler. Lakaytsiz insanların ne işi var orada demiş bir dinleyicimiz. Herkes kendi başarısızlıklarını başkaları üzerinden okuduğu sürece düzelmez. Sorun tek taraflı olamaz, sorunu sorun yaratanlarla çözemeyiz demiş Bayram Bey. Katılıyorum, şunu da eklemek istiyorum. Her takım için söyleyeyim hatta. Şimdi burada ona söyledin buna söylemedin gibi durum olmasın ama. Yani mesela Galatasaraylı bir taraftar demek ki diyecek ki işte burada taraflı olarak bakan, listeye taraflı olarak bakmaktan bahsediyorum. Ya işte diyecek ki demek ki biz alıp başımıza o yüzden gidemiyorduk, bu kadar kadro kalitemiz falan var şeklinde bir şey diyecek. Ama o dönem Hakim Ziyech gibi, işte Yeler gibi kötü transferler de vardı mesela. Bunları yok mu sayacağız? Bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Fenerbahçe'de son dakikada puan kayıpları, son dakikada gelen akıl almaz yenilen goller. İşte Rize Spor Ederson'un hatasıdır. Veya derbilerde gidip en ezeli rakibi, ya şampiyonluk yolunda çelme takabileceğini geçtim artık, şampiyonluk yolunda direkt önüne geçebileceğin rakibine sürekli yenilmek, bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Beşiktaş için yani yıllardır süre gelen kötü yönetimler ilk kez nefes aldı. Beşiktaş yıllardır süre gelen kötü yönetimleri yok mu sayacağız? Yapılan kötü hamleleri, kulübün altından yani neler çıkmıştı ya? Kulüp binasının alt katında yani çakma ürünler satılıyordu. Sahte ürünler satılıyordu. Ya bunları yok sayacağız. Her şeyi eğer dediğiniz tarzda bir şeye bağlayacaksak bence çok yanlış yapıyoruz. Hatta bunu isteyenlerin ekmeğine de yağ sürüyoruz. Galatasaraylı olduğunuzu bu kadar belli etmeyin demiş bir dinleyicimiz mesela. Beşiktaş taraftarı olduğumu artık herkes biliyor zaten. Ama böyle düşünüyorsanız demek ki işimi güzel yapıyorum. Teşekkür ederim. Göksel'in yaşın itibariyle bilmiyorum, hatırlar mısın, Beşiktaş ikinci takımı 15 puan farklı öndeyken kırmızı kartla biçildiği ve o sene Beşiktaş'ın ligi kaçıncı olarak bitirdiği. Ziya Bey, hatırlamıyorum. Yani hangi dönem yazarsanız hatırlayamadım dediğiniz gibi. Ülkede lağım patlamış. bu yazanlar öyle demeyelim, öyle demeyelim. Mustafa Ben, şampiyonluğa hasret kalmak mı? Şu güncel durum haricinde içeri alınmayan yöneticisi kalmamış takım. Ya bu suçlamaları okumayacağım. Yani yazmayın lütfen. Çünkü iddia şu anda. Hani sizin için de okumamam daha iyi. Ya, durduk yere ortada bir iddia var. Kulüp başkanları bile bu konuda şu an bir şey demiyor. Bu tarz iddialarda bulunamıyor. Ve burada sizin de zarar görmenizi istemem. Yani üslubunuzdan dolayı okumayacağım. Gökşen'in kardeşim diye başlayıp sonra bak yine saçma sapan konuşuyorsun şeklinde gitmişsiniz. Hakikaten güzel.

0: Ama dediğim gibi ya şu anda tepki göstermenizi de anlıyorum. Yani çünkü bence tutunacak bir dal arıyor her takım şu anda. Hani biraz umutla karışık, belki tedirginlikle karışık bir durum ama ya hakem olayında da aynılarını gördük açıkçası. Hakem olayında da aynılarını gördük. Ya umuyorum, hani benim şuna da inancım yok bu arada. Tamamen temiz hale gelecek falan şeklinde de bir amacım yok. Bu çok zor bir şey. Ama şunu düşünmüyorum yani. Calciopoli skandalını bilirsiniz İtalya'da işte. Milan puan cezası aldı, Juventus küme düşürüldü, bilmem neler oldu falan. Bizim ülkede kesinlikle olmaz bu durum yani. Ben asla böyle bir şey göreceğimizi düşünmüyorum ama konu hakkındaki fikirlerim de az önce özetlediğim şekilde. Ve artık noktalayalım. Ya mesela açık net siz Galatasaraylısınız. Ya değilim. Vallahi yine de sizi seviyorum demiş dinleyiciniz. Teşekkür ederim. İsminiz de yazmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum ama vallahi değilim. Bu arada şey gibi olmasın yani utanmak gibi hayır falan gibi değil. Daha önce Melih abi falan söylemişti, o yüzden söylüyorum. Ama hiçbir zaman yaptığım yorumlara veya işte bazı olaylara bakış açıma tuttuğum takımı yansıtmadım. Yansıtmamalıyım zaten, size saygısızlık olur bu. Neyse, çok uzattık, biraz zamanımızı geçtik. 18'de yine burada olacağım bu arada, hepinizi bekliyorum. Daha detaylı bir şekilde konuşmaya vaktimiz olacak. Sizlerden gelen mesajlara da tabii ki yer vereceğim. 18'de bu frekansta yeniden buluşalım. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, şoktayız. Ben kendi adıma biraz sevinçliyim. Çünkü bugünlerin geleceğini biliyordum, tahmin ediyordum, öyle inanıyordum. Ama bir taraftan da inşallah yanılırım. Çünkü şu an hala iddia tarafındayız. Bir mahkeme sonucunu konuşmayacağız burada. MHK operasyonları konumuz. Aslında çok daha fazlası, çok daha derini. Gazeteci abim, büyüğüm Mehmet Aslan'da çok acayip bilgiler var. Hızlıca başlayalım Mehmet abi. Neler oluyor diyeyim.
2: Neler oluyor?
1: Yani gözümüzün önüne yansıyanlar var.
2: Bugüne nasıl geldiğimize bakalım mı önce? Yani bu operasyon niye yapıldı?
1: Süper olur.
2: Şimdi 8 Mart'ta biliyorsun 2022 tarihinde ya da
1: 7 24. Mart'ta galiba işte.
2: 7-8 Mart.
1: Tarihleri karıştırıyor.
2: Hafızamız yanıltmış olabilir bizi. Ferhat Gündoğdu'nun birinci döneminde pek çok hakeme görevden el çektirildi.
1: Evet.
2: Biz niye bu hakemlerin görevden el çektirildiğine dair hiçbir bilgiye sahip olamadık.
1: Üstelik Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydın Ustalar.
2: Fırat Aydın Ustalar gibi isimler vardı bunların içerisinde. Bu hakemlerin pek çoğu tahkim kuruluna gittiler. Tahkim kurulu da bu hakemlerin neden görevden el çektirildiklerine dair net bir bilgi elde edemedi.
1: Evet.
2: Sonuçta bu hakemlerin bir kısmı göreve döndü, bir kısmı da dava yolunu seçti. O dava yolunu seçen isimlerden biri ve bence bu davada en önemli aktörlerden biri Hakem Ali Tuna. Hakem Ali Tuna ve arkadaşları o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, günümüzün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten randevu talep ettiler.
1: Evet.
2: Dediler ki bir haksızlığa uğradık. Haksızlıktan öte biz suçlandık ve bizim belgelerimizde sahtecilik yapıldı.
1: Oynama yapıldı.
2: Oynama yapıldı.
1: Yani Ali Tuna dedi ki ben sınava girdim ama bana verilen sınav sonucu benim yazım değil, benim sınavım değil dedi.
2: Benim kağıdım değil.
1: Benim kağıdım değil dedi.
2: Bir başkası benim yerime doldurmuş ve ben o sınavda kalmışım. Akın Gürlek'te yaklaşık 2 saat boyunca dinliyor. Ve bu 2 saatin sonunda hakemlerin tümü

0: Mutlulukla ayrılıyorlar. Mutluluklarının nedeni de şu. Ya ciddiye alındık.
1: Tabii. Ciddiye alınıyoruz. İki saat ne demek?
0: Ve Antalya'da böyle bir dava açıyorlar.
1: Evet.
0: Merkez Hakem Komitesi aleyhine.
1: Ki sen, yani Mehmet Aslan bana onun belgesini ulaştırdı. Yanda kurguda verir arkadaşlar. Bu bilirkişi raporuna göre işte çeşitli yöntemlerle ultraviyole ışıklardan tutun da işte mikroskop altında
0: kalemin,
1: bakmaya varıncaya
0: kalemin kağıda baskısına kadar.
1: Sonra iki sayfalık uzun süreli mazeret dönüşü yazılı sınav aslı. Neticeyi okuyayım ben. Zaten gösterirler burada. Sonuç şu. Yazılarla Ali Tuna'ya ait huzurda alınmış yazılar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından grafolojik ilişki saptanmadığı kanaatimi bildirir raporudur diyor bilirkişi.
0: Yani, bilirkişi de diyor ki Ali Tuna haklı.
1: Evet.
0: Bu kağıt Ali Tuna'nın kağıdı değildir.
1: Arkadaş.
0: Ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin yaptığı sınavda usulsüzlük ve sahtecilik vardır.
1: Ve bizim önümüzde bu bir tane örnek.
0: Bir örnek tabii. Tek bir örnek.
1: İnşallah da birdir.
0: Bizim elde edebildiğimiz tek örnek.
1: Evet.
0: Bunun üzerine...
1: Neye inşallah diyoruz, düşünün yani. Evet.
0: Bunun üzerine de enteresan bir şekilde Antalya'daki dava İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı da benim edindiğim bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bahis soruşturmasıyla birleştiriyor dosyayı.
1: Ha, bir de bahis çıkacak şimdi.
0: Çıkacak mı bilmiyorum.
1: Birleştiği
0: ama
1: için.
0: Birleştiriliyor dosya.
1: Abi şimdi yine senin verdiğin, yani senin bilgilerini sana satarak söyleyeceğim. Şimdi şey de çok enteresan. Sen bahis dediğin için söylüyorum. Biz hep Ferhat Gündoğdu'ya odağız. Çünkü başkan olarak o duruyor.
0: Doğru.
1: Ama yönetimin listesinde işte eskiden de hakemlik yapmış insanlardan bazıları ile ilgili farklı iddialar da var. Mesela Ferdi Karadoruk isim. Mobbing. Yani derneğe üye olmayan hakemler, gözlemciler üzerinde baskı kurmak. Müstehcenlik.
0: Burada bir saniye. Baskı kurmak, mobbing. Bunun bir örneği var. Örneğin Süper Lig'de görev yapmış bir hakeme TFF 1. Lig'de var değil, avar görevi veriliyor.
1: Süper Lig'de hakem görevli, as hakem.
0: Doğru.
1: TFF 1. Lig'i tenzili rütbe yapıyor yani.
0: Evet. Şimdi
1: niye?
0: Bu bir mobbing diye tanımlıyorsunuz. Evet. Öyle ya. Evet. Şimdi ben falanca kurumun genel müdürüyüm.
1: Evet.
0: Patron geliyor diyor ki bana, sen işte ön büronun artık bundan sonra sorumlususun diyor. Sürekli orada görev veriyor bana. Yani bana bir anlamda diyor ki sana görev vermeyeceğim, git.
1: Hatta şöyle bir fark da var, mesleki gidelim. Çünkü Mehmet abi sen Hürriyet'in müdürüsün yıllardır. Evet. Seni bir anda alıyor ve yazı işleri sekreteryasına koyuyor.
0: Evet.
1: Yani bu an zamanda senin yıllarınca biriktirdiğin o dikeye doğru giden şeye de saygısızlık olduğu için.
0: Doğru.
1: Tam yani tezi, bu tam mobbinge giriyor.
0: Mobbinge giriyor. Evet. Mobbing diye tanımlanıyor. Ki bu sadece benim verdiğim bir örnek. Başka örnekler var
1: senin
0: mı?
1: Senin vakıf olduğun yine bir örnek.
0: Tek bir örnek.
1: Bir örnek. Zaten bir örnek yetiyordu hukuken cezai müeyyide için. Ancak yani hep diyoruz ya, keşke birer tane örnekte kalsa. Müstehcenlik burada çok enteresan.
0: O konuda bir bilgim yok. Ama çok benim enteresan. De çok ilgimi çekti.
1: Müstehcenlik çok ilginç. Ve güveni kötüye kullanma zimmet suçları isnatları kapsam, suç isnatları kapsamında diyor. Zimmet var. Müstehcenlik iddiası var. Mobbing iddiası var. Zaten bunlara olan bir şeye biz genel olarak sen kızsan da mafya diyoruz abi. Yani.
0: Yok, ben mafya demek istemiyorum yani, ama ya ben kızmıyorum ama umarım mafya değildir diyorum. Umarım bir örgüt değildir diyorum. Ya ummak istiyorum.
1: Abi inşallah bu dava bittiğinde bunların tamamından aklanmış olurlar zaten.
0: İnşallah.
1: Bir futbol sever olarak şimdi benim güvenim çalındı. Ligle bakışım çalındı. Maçlara bakışım çalındı. Şimdiden Twitter'da şey dönmeye başladı. O maç, bu karar, şurada penaltımız verilmedi. Şimdiden
0: haksız
1: başladı.
0: İnsanlar?
1: Haksız değil zaten.
0: Böyle bir tablo karşısında herkes haklı. Güven. Çok haklılar. Evet. Yani çünkü inanmadığımız bir ligi izlemek zorunda kalıyoruz beraber. Şimdi burada çok enteresan bir nokta daha var. Ya ben yani hafızam yanıltmasın. Ahmet Şahin var mı listede?
1: Bakayım abi.
0: Bir bakar mısın?
1: Listede olanlar Sebahattin Şahin var. Ahmet Şahin isimli şahsın evrakta sahtecilik, yani sınav sorularını TFF GHD ne demek abi? Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Derneği mi?
0: GHD gözlemciler.
1: Gözlemci Hakem Gözlemciler Derneği, evet. Yandaşlarına vermek suretiyle sınav Ferhat Gündoğdu isimli şahısla müştereken hareket ettiği gibi bir şey var.
0: Ahmet Şahin yanılmıyorsam var. İstifa etmişti.
1: Ahmet Şahin 3
0: Türkiye
1: 3 ay olmuştur, 3 ay önce istifa etti.
0: Türkiye Merkez Hakem Komitesi'nin

0: Başkan vekiliydi kendisi. Evet. Ve istifa etti 3 ay
1: önce. Kokuyu mu aldı diyorsun?
0: Bilmiyorum. Yani niye istifa ettiğini bilmiyorum. Kamuoyu biliyor mu bilmiyorum. Ben kendisini tanımıyorum da. Yani, ama 3 ay önce istifa etti. Daha önceden mi haberdar oldu?
1: Mehmet abinin bilmiyorumun altında tabii o şöyle bir eskiden şey vardı. Şöyle parantezi açalım, ünlemi koyalım. Tamam, yani bilmiyorum, ünlem. Ne demek? Aslında biliyorum ama şimdi zamanı değil. Demek ki Ahmet Şahin isminin de altını çiziyorum. Bir dikkat çekilin. Oraya bir bakın demek. Onu da söyleyeyim ben Mehmet abiyi tanıdığım için. Ama tabii ki hukuk var. Her şeyi pat pat söyleyemiyorsun
0: elbette,
1: demek.
0: Elbette.
1: Evet.
0: Elbette.
1: Ama o isme bir dikkat edin yani.
0: Ama bu operasyon için öncelikle hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü kamuoyunun ikna edilmeye, kamuoyunun inanmaya ihtiyacı var. Şimdi, futbola inanmaya
1: evet,
0: ihtiyacı var.
1: Kamuoyu da diyor ki, ben de kamuoyu adına söyleyeyim, ben de bir futbol sever olarak merak ediyorum. Merak et, bu operasyonla neredeyse lav edilecek. Yani bütün üyeler
0: sadece
1: gitti.
0: Sadece MHK mi?
1: Oraya geleceğim. Peki TFF bu işin neresinde ve ne olacak?
0: Kalkamaz.
1: Federasyon devam edebilir mi?
0: Altından kalkamazlar. Altından kalkamazlar. Ben sana söyleyeyim.
1: Ne öngörüyorsun abi?
0: Yanılmıyorsam, yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa, hep öyle söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karardan dolayı bir tüzük değişikliği kongresi var.
1: Ocak'ta.
0: Ocak ayında. Tam tarihini hatırlamıyorum. O Ocak ayında büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla bir seçim maddesi gündeme eklenir. Ve Türkiye Futbol Federasyonu da eğer ocağa kadar gidebilirse. Onu da
1: en azından açıklamayla kamuoyunu rahatlatmalılar. Ocak'ta yani, kongre yapıyoruz ya da derhal istifa ediyoruz gibi.
0: Yani şu anda ben hani bu kar topunun bir çığa dönüşeceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu da çok zor durumda bırakıp görevden alacağını düşünüyorum. Evet. Ben bunun bu operasyonla sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu noktadan sonra gözaltına alınanların tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, iletişim adresleri, masak raporları vesairesi her şey ortaya çıkacaktır. Umarım ve diliyorum hepsi çok temiz çıkarlar. Bunu gerçekten temenni ediyorum. Çünkü ya insanları son dönemde linç kültürüyle insanların hani haysiyetini, şerefini alt üst etmek artık bir sosyal medya alışkanlığı haline geldi. Evet. Ama bu bir sosyal medya operasyonu değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının hayata geçirdiği bir operasyon. Dolayısıyla bu operasyondan temiz çıkıyorsanız benim bu organizasyona güvenim tamamdır. Ama temiz çıkmıyorsanız işte orada ciddi bir problem çıkacak.
1: Abi çok güzel bir toparlama yaptın. Son cümle çok önemli. Herkesin masumiyet karinesine inanıyoruz. Çünkü geçmişimiz de bu tip dosyalarla, operasyonlarla dolu. Ümit ediyoruz ki öyle. Ama rahmetli gazeteci Metin Bademli'nin Düdüklü Mafya isimli kitabında da aslında bugünlere atıfla bazı işte klasman, torpil, liyakatsizlik gibi konular vardı. Bugün neyse ki bunlar rapta zapta alınabiliyor. İleri teknolojiyle tespit evet, edilebiliyor ve takip evet, edilebiliyor. Dileriz ki hakemlik bir kereye mahsus olsun. Bir artık kendi temizliğini yaratır da hepimizin ihtiyaç duyduğu şu güven ortamı. Dava ama müspet de olsa menfi de olsa söylüyorum ben. Yani hakemler bu konuda haklansa da cezalandırılsa da cezaları varsa cezalarını sonuna kadar çektirsinler. Cezaları yoksa ve bu iddiaların altından kalkabiliyorlarsa da böyle
0: başımız
1: üstüne yerler var. Tamam abi artık aynen oynayabiliriz öyle noktasına gelir. Bir futbol sever olarak temenni ediyorum. Çünkü ben bu lige güvenmiyorum.
0: İnanmaya zaten ihtiyacımız
1: İnanmaya
0: var. Güvenmeye ihtiyacımız evet, var. O güven duygusunu kaybettik tamamen.
1: Mesela sene başında Melki tarafından telefonla arandım ben. Bana dediler ki işte bir takım bilgiler şeffaf olacağız falan. Dedim ki siz şunu anlamıyorsunuz. Siz robot da getirseniz oraya. Ben robotu yapan mühendisin tuttuğu takım üzerinden hakem kararını yargılayacak insanlar tanıyorum.
0: Doğru.
1: Size güvenmiyoruz. Sizin bizi güvendirmeniz lazım. Siz yanlış yap, kural anlatıyorlar. Kuralları boş verin. Ben size nasıl güvenebilirim diye sordum. Cevap alamamıştım. Dolayısıyla en çok istediğim şey güvenmek.
0: Çok enteresan bir şey var. Bak yani ben ilahi bir şeye inanıyorum, ilahi bir güce inanıyorum. 8 Mart kararlarını alıyorsunuz, hakemlerin hepsini görevden el çektiriyorsunuz ve töhmet altında bırakıyorsunuz.
1: Dön dolaş geldi diyorsun.
0: Aradan seneler geçiyor. Aynı şey bugün sizin başınıza geliyor.
1: Hatta daha ağır geliyor. Ağrı çünkü geliyor onların gerekçesi yok. Evet.
0: Daha ağır tamam, başınıza geliyor. Dolayısıyla altını çizdiğin o şeffaflık çok önemli.
1: Evet.
0: Ben eğer Cüneyt Çakır'a, ben eğer Fırat Aydınus'a görevden el çektiriyorsam, bir operasyon gerçekleştiriyorsam, Merkez Hakem Komitesi olarak bunun gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak zorundayım. Eğer çok ciddi endişeleriniz varsa, bu ciddi endişelerinizden dolayı bu hakemlere görevden el çektiriyorsanız, Ama gerekeni yapmadığınız için de suçlusunuz. Ben görevden el çektiriyorum diyerek o hakemleri...
1: Ahlaki olarak suçlusunuz. Hukuki olarak olmasa...
0: Hukuki olarak da suçlusunuz.
1: Hukuki olarak da suçlusunuz.
0: Çünkü o hakemler eğer suçluysa gerekli yaptırımı gerçekleştiremiyorsunuz. Evet,
1: cezalarını çekmeden...
0: Cezaları vermiyorsunuz. Evet. Ama o hakemler eğer temizse siz yine hukuki olarak sorumlusunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla iki, Türkiye Futbol Federasyonu da çok büyük olasılıkla bu olayların sonucunda bence görevde kalamaz. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğu mudur, değil midir? Elbette sorumluluğudur. Çünkü kurulları Türkiye Futbol Federasyonu belirler. Türkiye Futbol Federasyonu da bunun da sorumluluğu mudur?
1: Tabii. Şu an ciddi bir yandan bakıyorum mesela Twitter'da şey var abi. Güvensizlik ortamı var. Dolayısıyla bu federasyona muhakkak etki edecektir, etmelidir de. Yani evrakta sahtecilikle gözaltına alınan bir merkez başkanınız varsa maalesef, bedelini maalesef ödeyebilirsiniz yani. Bilgiler böyle. Mehmet abicim, aklına, bilgine, yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederiz. Yine bilgi aldık. Yeni gelişmeler olursa muhakkak sizlerle paylaşacağız.
0: Bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Bakın. Bunu İngiltere'de yaşayamazsınız. Bunu Almanya'da yaşayamazsınız. Eğer bu suçlamalar herhangi bir medeni ülkede gerçekleşirse orada ne federasyon kalır ne merkez hakem komitesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu adım, bu atılan adım olumlu bir adım. Türk sporu, Türk futbolu için olumlu bir adım. Umarım ve diliyorum ki bu bir denetim mekanizması olarak kalır. Umarım ve diliyorum suçlananlar iddiaları, suçlananlara karşı kullanılan iddialar, umarım ve diliyorum gerçek çıkmaz. O zaman bizim güvenimiz yerine gelir. Ya da gerçek çıkar, yine güvenimiz yerine gelir lige.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
11: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Reklam bitti.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
13: Kim ne dedi?
14: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
15: Merhaba Muzo, hoş bulduk.
14: Bugüne şok bir haberle uyandık.
15: Evet.
14: Doğal olarak futbol gündemi şu anda tabiri caizse cayır cayır ortalık yanıyor. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun gözaltıyla ve yanındaki kişilerle başlayan bir süreç. Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler. Siz de 343 Dijital'de 3 saatlik bir yayın yaptınız. Eline boyuna orada konuştunuz ama tabii Digi Futbol izleyicilerine özel de bir yayın yapmak istedik.
15: Bazı yeni gelişmeler de var. Onları da aktaracağım. Evet. Çünkü soruşturma nasıl başladı? Bu operasyon nasıl başladı?
14: İş nereye gidecek?
15: İş nereye gidecek? Aslında yani bu eve final ama bu finale nasıl gelindi? Onlarla ilgili tüm detayları konuşuruz.
14: Peki, o zaman izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve direkt olarak girişi yapalım abi. Ferhat Gündoğdu zaten çok tartışılan, konuşulan bir isimdi. Hem kulüpler tarafından hem de biz de burada defalarca kendisi üzerine yayınlar ve konular hakkında konuşmuştuk. Ve şu anda kendisi gözaltında, az önce belirttiğim suçlardan dolayı ve iddia tabii bunlar henüz. Neler söyleyeceksin? Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? İstersen oradan bir başlayalım.
15: Şuradan başlamak gerekiyor. Bir kere Ferhat Gündoğdu özelinde şunun altını çizelim. Ferhat Gündoğdu, ben 20-25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. En keskin MHK başkanı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Ferhat Gündoğdu'nun en çok tartışıldığı dönem 8 Mart'taki büyük hakem operasyonuydu. O operasyonu yaptı ama tamamlayamadı. O hem o operasyon hem Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını hem de mevcut federasyon başkanının görevinin sonlanmasına kadar giden bir meseleydi. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Söyle. Biz seninle çok uzun süredir sansürsüz futboldan beri yayınlar yapıyoruz ve MHK başkanı göreve geldiğinden beri de eylemleri ve kararlarıyla alakalı olarak yaptığımız değerlendirmelerde bence kabak gibi ortada olan bir şey vardı. Ben MHK Başkanı'nın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu düşünen, ona göre yaptığı hamlelerin kadrolaşma faaliyeti dışında başka bir şey anlatmadığını, kadrolaşma faaliyetinin de kısa vadede, uzun vadede önemli sorunlar oluşturabileceğine dair çeşitli tespitler yapmıştık. Ve bu tespitleri yaparken de işte hakemlerin yerlerinin değiştirilmesi, çeşitli hakemlerin yükseltilmesi, çeşitli hakemlerin dışarıda bırakılmasından yola çıkarak bu değerlendirmeleri yapıp bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunun altını çiziyorduk. Bugünkü soruşturmanın bence esası da işin gittiği nokta bu. Açısından söylüyorum. Ferhat Gündoğdu ve ekibinin bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olmalarının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruşturma nasıl başladı? Eski hakemlerden Ali Tunay olması lazım.
14: Ali Tuna. Onun,
15: Ali?
14: Tuna.
15: Ali Tuna. Ali Tuna'nın başvurusu üzerine çok duruluyor ama sadece Ali Tuna'nın bir başvurusu yok. Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez göreve geldiğinde hakemliğini bitirdiği bazı isimlerin savcılığa giderek kendilerini, bak altını çiziyorum, kendilerini şikayet etmesiyle birlikte başlayan bir süreç. Yani hakemler gidiyorlar, kendilerini şikayet ediyorlar. Bizle ilgili böyle böyle bir rapor yazmış Ferhat Gündoğdu, beni soruşturun diye başvuru yapıyorlar savcılığa, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na. Niye Antalya Cumhuriyet Savcılığı da olduğu da önemli, onu da söyleyeyim.
14: Neden?
15: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ki açıklamada da 2025 yılında yapılan başvurular Antalya'ya yapılıyor. Sonra Antalya yetkisizlik kararı verip dosyayı İstanbul'a yolluyor. O dönem İstanbul'da ciddi bir yoğunluk varmış ve o dönemki yoğunluktan ötürü siz bu hızlıca olması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu ifadelerinizi verin, suç duyurularınızı yapın diye bir bilgilendirme yapılıyor artık avukatları tarafından ya da kimse artık. Önemli değil nerede yaptı. Gitmiş Antalya yapmış, İstanbul, Ankara ve devamında iş bu noktaya geldi. Sonuç itibariyle bugünün manşeti kadrolaşma faaliyetinin, Türk hakemliğindeki kadrolaşma faaliyetine yönelik bir eylem. Ama aynı zamanda MASAK raporlarının da devreye girmesi ve gözaltı işleminde MASAK raporlarının da referans olarak gösterilmesi, akçeli ilişkiler ve hakemlik camiasının Türk futbolunun içerisinde bulunduğu duruma dair önemli bazı soruları beraberinde getiriyor. Soruşturma devam ediyor. Ben bu arada şunu söyleyeyim. Fiili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı bitmiştir.
14: Kesin,
15: mevcut MHK Başkanı'nın. Bu saatten sonra yarın öbür gün bu gözaltı kararı var. Tutuklu mu yargılanacak? Savcılık tutuklamaya sevk edecek mi ya da savcılık direkt bırakacak mı? Bunları bilemiyorum ama MHK Başkanı üzerinde bu kadar çok şey tartışılırken artık Ferhat Gündoğdu'nun o koltukta olamayacağı çok açık. Federasyon'da şu saate kadar bir açıklaması yok. Şimdi Bu tartışmayı daha geniş zeminde bir takım meselesinden yola çıkarak değil, ki takım meselesi de tartışma konusu olacaktır. Oralardan hangi tartışmalar olacaktır, onlara da birazdan geliriz. Evet. Ama temel olarak bu soruşturmanın Ferhat Gündoğdu'nun kadrolaşma faaliyetine karşı vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyorum ben.
14: Peki şimdi doğal olarak burada Ferhat Gündoğdu'nun ve burada gözaltına alınan isimler özelinde haklı olarak insanların şöyle de sorduğu sorular var. Merkez Hakem Kurulu zaten tartışılan bir kurumken, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve federasyonun bunca şey yaşanırken, bunca olay dönerken neden sessiz kaldı ya da neden bunları fark edemediği yönünde haklı sorular ortaya çıkıyor.
15: Haklı sorular. Ben az önce bu arada 343'te yayındaydım. Ali Kürekli ile birlikte o yayını yaptık. Çok kişiye de bağlandık. Konu Ali Koç oldu. Şimdi bana yazanlar da var. İsteyenler o yayınları izleyebilirler. Ali Koç konusunda Ali Koç'un işte geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri meselesi. O yayında da söyledim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç bu MHK Başkanı'na zamanında destek vermiştir. Bunlar da açık kayıtlarda vardır. Yayında da bunu ifade ettim. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla buradan böyle gereksiz bir manipülasyon yapmaya gerek yok. Sadece doğru bilgilendirmek için bunu söylüyorum. Orada o yayında da ifade ettim. Tekrar ediyorum. Bu meselede Ali Koç'un yaptığı bir hizmet var. Bu adamın problemli olduğunu günün sonunda anlamış. Ki bu kadar destek verdiler, desteklediler, bilmem ne oldu. Anlamış ve seçimlerden hemen önce de Ali Koç gitmiş, demiş ki federasyon başkanına, bu adamlarda sıkıntı var, bu adamlar sıkıntılı, bunları ciddiyetle takip etmeniz gerekir diye bir rapor sunmuş. Finale baktığımızda değerli bir iş yapmış diye söyledim. Tekrar söylüyorum, birazdan o konulara da geleceğiz. Ali Koç'un da burada hataları var tabii ki, ama sonrasında Ali Koç'un bu meseleden dönmesi, bunu fark etmesi, federasyon başkanına gidip bu şikayetlerini dile getirmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Zaten isim isim de veriyor ve olayları da anlatıyor. Bunlar olmuş diye.
14: 18 Eylül'de.
15: O yüzden orada suskun kaldın, öyledir böyledir falan dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Açarsınız yayınları da bakarsınız. Bu şeylere gerek yok. Gereksiz polemiklere, gereksiz ya sen öyle yaptın böyle yaptın gibi durumlara da gerek yok. Dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz, çıkarız. Ben fikrimi söylerim, başkası fikrini söyler. Gerçek günün sonunda ortaya çıkar. Kimse de bunun önüne geçemez. Şimdi burada tekrar ediyorum. Seninle yıllardır yayın yapıyoruz. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisindedir diye Sansürsüz'de, Digi'de, 343'te, Sports Dijital'de her zaman, ne zaman bu MHK meselesi gündem olsa, konuşulsa, izleyenlerimiz mutlaka vardır. Bu adamın bir kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu ve çok açık olduğunu her fırsatta dile getirmiştim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim. Olayın esasına bakalım. Olayın esasından gidelim. Bu iş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldi? Detayları konuşalım.
14: Peki. Dediğim gibi az önceki konudan devam edelim. Sonrasında bu soruşturmanın detaylarıyla konuşuruz. Bu arada dediğim gibi Ali Koç meselesinde konuşacağım. Onlar da maddelerimin arasında var. Federasyon meselesi Aydın abi, dediğim gibi chatte de çok fazla yazan var. Bunca şey dönerken federasyon hiç mi bu yaşanan faaliyetleşmenin, örgütleşmenin evrakta sahteciliğin farkında değil mi?
15: Farkında değil mi? Güzel.
14: Haklı bir soru bu.
15: Çok. Haklı bir soru ve çok doğru bir soru. Burada federasyonun bir sorumluluğu var. Yani federasyon başkanının mutlaka başkan olarak bütün kurullardan bir sorumluluğu var. Futbol federasyonunun başkanı kendisi. Burada bu kadrolaşmalar yapılırken gerekçe olarak, yani gözaltına alınma gerekçeleri olarak savcılığın gerekçeleri, iddialardan bahsediyoruz. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Evet. İşte kritik nokta burası. Hakemler dedim ya, hakemler kendine gidip şikayet ediyorlar. Birazdan anlatacağım olayı, ne olduğunu. Görev vermedikleri veya sistematik bir şekilde doladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları, puanlama veya atama süreçlerine müdahale ettikleri, 2022-24 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerine usulsüz değişiklikler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleşen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale ettikleri noktasında iddialar var. Şimdi bu 2022 yılının sadece bugünün federasyon başkanı değil, 2022 yılında da Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı olduğu dönemdeki federasyon başkanlarının da sorumluluğu vardır. Onlarla ilgili ben sürecinde daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi bu olay nasıl başlamış? Ben yayından çıktıktan sonra da, bu arada tabii böyle bir olay olunca yayında da olsan sağla solla konuşuyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Sen sorularını unutma, önemli.
14: Tamam.
15: En kritik noktalardan bir tanesi, not al lütfen. Bugün Süper Lig'de hakem yapan kaç hakem bu noktada bu adamların getirdiği, yükselttikleri hakemlerdir. Çünkü bu çok kritik bir konu. Bu konu üzerinden yeni bir detaylı bir tartışma yapılmalıdır. Gerçeklerin ortaya çıkması için. Şimdi Ali neydi? Ali Bey'in soy ismi?
14: Ali Tuna.
15: Ali Tuna.

0: Tuna kendisiyle ilgili bir sınav sonrasında sınavı geçecek bir kağıdı olmasına rağmen
1: Evet.
0: sınavdan geçemiyor. Özetini anlatıyorum. Sonra diyor ki kardeşim ne oldu? Ben bunları yaptım. Benim sınav kağıdımı gösterin. Sınav kağıdından şüpheleniyor. Diyor ki bu bana ait bir yazı değil.
1: Evet.
0: Şikayette buluyor geçen yıl Eylül ayında. Ve bilirkişi bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bilirkişi diyor ki sonuç raporunda bu adamın diyor sınav kağıdı başkalaştırılmıştır, değiştirilmiştir diyor. Yani evrakta sahtecilik yapılmıştır. Şimdi bu evrakta sahteciliğe kim izin verdi? Bunlarla ilgili zaten biliyorsun gözaltı
1: Kararları var.
0: gerçekleşti ve bu gözaltılar sonrasında ifadeleri sonrası bu kişilerin ifadeleri sonrası biz detayları öğrenmiş olacağız. Daha da derinleştireceğiz. Bir de bu meseleyle ilgili olarak çok sayıda insanın ayrıca bir suç duyurusu olacaktır ya da bu davaya dahil olmak isteyeceklerdir. Sadece Ali Bey'in şikayetiyle olan bir mesele değil. Şimdi o dönem isimlerini sayacağım. O dönem mesela Abdülkadir Bitigen,
1: Evet.
0: Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mert Güzengi olması lazım. Bahattin Şimşek, Kaan Numanoğlu'ydu galiba.
1: Tugay Kaan
0: Tugay
1: Numanoğlu.
0: Kaan Numanoğlu. Mevcut MEAKE Başkanı Ferhat Gündoğdu ikinci defa göreve geldiğinde bu hakemleri budadı. Bunların hepsi tanıdık isimler.
1: Evet.
0: Bunların hepsi Süper Lig hakemi. Hakemliklerinin tartışılması meselesi ayrı bir konu. Ama geldi ve bunları dışarıda bıraktı. Çok sayıda hakem bu arada sadece bunlar değil bir sürü hakemi dışarıda bıraktı. Sonra bu hakemler diyorlar ki itiraz ediyorlar. Ya bu arada bazılarıyla da konuştum. Bunların her biri 20-30 yıl boyunca ya da en az 20 yıl boyunca hakemlik camiasının içerisinde olan insanlar. Yani birden hakem olmuyorlar. Amatörde başlıyorlar.
1: Evet.
0: Çeşitli klasmanları var, onları var, bunları var. Bu arada bu 2008 Mart, pardon, 8 Mart'taki operasyonda bu hakemler geri geliyor ya, Cüneyt Çakırlar falan.
1: Evet.
0: O günkü karardaki ana unsur ne peki? MHK Başkanı'nın kendi kafasına göre klasman belirlediği gerekçesiyle iptal ediliyor. Tahkim tarafından bu hakemler geri dönüyor. MHK Başkanı gidiyor ama bitmemiş bir hikayesi var. Tekrar göreve geldiğinde, ikinci kez göreve geldiğinde o bahsettiğimiz hakemler zaten büyük çoğunluğu hakemliği bırakmıştı. Yeni isimler gelmişti ama 8 Mart'ta bu arada dışarıda bıraktığı hakemlerden bazıları ikinci geldiğinde devam ediyor. İşte o bazılarını tekrar dışarıda bırakıyor. MHK Başkanı
1: Hı.
0: Ferhat Günlüoğlu. Hatta şöyle bir şey olmuş. O gün bu hakemlerden biri görevine devam ederken Ferhat Gündoğdu geliyor. Sonra federasyonla karşılaşıyorlar. Adam da selam vermiyor. Niye selam vermiyorsun bana diyor hakeme. O da diyor ki içimden gelmedi. Çünkü siz bize haksızlık ettiniz. Sonra Ferhat Gündoğdu imalı bir şekilde demiş ki ya bekle yakında göreceksin çok güzel şeyler olacak. Yani adam bir kinle geliyor. Bir operasyon
1: Ama
0: duygusuyla
1: altından sopa
0: geliyor.
1: gösteriyor yani.
0: Şimdi bir anekdot aktarayım ardından devam edelim. Göreve geldiklerinde 2024'ün Ekim ayı mı olması lazım. Federasyon kameraları kapalı bir toplantı yaptı. Basın mensuplarına davet edildiği bir toplantı. Çok sayıda basın mensubu vardı. Hatta ben orada kendisine siz 8 Mart yapan MHK başkanısınız. O günleri detaylı olarak anlatamadınız. Neden tekrar göreve geldiniz diye bir soru sordum. Aslında sizin gelişinizin nedeni 8 Mart'ı tamamlamak mı? Bir
1: Hı.
0: taraftan kadrolaşma faaliyetinize devam etmek mi bağlamına gelebilecek bir soruydu. Ben bu soruyu sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu yanındaydı. Şahitler de vardır. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki kayıtlarda var. Kayıtlarda var. İbrahim Hacı Osmanoğlu dedi ki bu dedi soruya ben yanıt vereceğim dedi. 8 Mart'ta bunlar olmuştur. Burası kimse babasının çiftliği değildir. Biz bu adama inanıyoruz. Türk hakemliğini ileriye doğru götürecektir. Herhangi bir rövanşist duyguyla buraya gelmedi. Buna da izin vermeyiz bağlamında bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi bakıyoruz 8 Mart'ı yapan Ferhat Gündoğdu gidiyor. Tekrar göreve geliyor. Tekrar göreve gelmesi meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. İşte burada işte Ali Koç'un tartışıldığı konulardan bir tanesi. Birazdan oraya da dahil olacağım.
1: Evet.
0: Göreve geldikten sonra yeni bir operasyon yapıyor. Az önce adını saydım ve birçok hakemi dışarıda bırakıyor. Hakemliklerini bitirme üzerine kararını veriyor. Ve klasman düşürüyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani oradan teknik detaylarından bahsediyorum. hakemler de itiraz ediyorlar. Nereye itiraz ediyorlar? Federasyonun kurullarına. En son konu nereye gidiyor? Tahkime gidiyor. Hı hı. Tamam. Şimdi konu da burada başlıyor. Orada çok ilginç bir şey oluyor. Tahkim diyor ki, bak bugüne kadar hiç çıkmamıştı bu. Ben hakemlerin anlattıklarını söylüyorum.
1: Ne diyor abi?
0: Ferhat Gündoğdu ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Bu hakemleri neden dışarıda bıraktıklarına dair tahkime bir yazı yazıyor. Herkesle ilgili. Yani bu adını saydığım ya da saymadığım hakemlerle ilgili. Bu hakemler diyor çeşitli maçlarda manipülasyon yapmışlardır. O yüzden bu hakemlerin bitirilmesini talep ediyorum diye bir başvuru yapıyor. Tahkimin neden bu adamlar itiraz ettiler sizin cevabınız nedir sorusuna Ferhat Gündoğdu bu hakemlerin geçmiş yıllarda manipülasyon maçlarda ne demek bu?
1: Direkt.
0: Şike yaptıkları
1: evet,
0: gerekçesiyle
1: hakemleri suçluyor.
0: Şike yaptıkları gerekçesiyle hakemliklerini sonlandırdıklarını ifade eden bir bilgi notu. Daha doğrusu tahkime böyle bir savunma yapıyor. Tahkimde ne oluyor peki? Tahkimde 3 üye bunu kabul etmiyor, 4 üye bunu kabul ediyor. Hatta tahkimin 4 üyesine de bu konuda bir baskı yapıldı. Yani bu hakemlerle ilgili bu hakemlerin hakemliklerine son verilmesine dair bir baskı yapıldığına dair iddia var. Kimseyi de zan altında bırakmam ama karşı oy veren 3 tahkim üyesi şunu söylüyorlar. Sonuç itibariyle bu bir vaka ise eğer biz belgeye bilgiye dayalı olarak bu hakemlerle ilgili kararımızı veririz deyip bunu reddediyorlar. Olayları aktarıyorum. Mesele böyle olunca bu hakemler az önce söyledim Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidip başvuruda bulunuyorlar. Geçen yılın Eylül ayı. Niye Antalya? Az önce söyledim İstanbul'da o dönemde bir yoğunluk var.
1: Ötürü.
0: Yoğunluktan ötürü Antalya'ya gidip başvuru yapıyorlar. Başvuru ne biliyor musun? Bu soruşturma nasıl başlıyor? Bir Ali Bey'in hep soy ismini unutuyorum.
1: Ali Tuna.
0: Ali Tuna'nın
1: 15 Eylül olması lazım.
0: Evrakta sahtecilik yapıldı evet. diye başvurusu. İkincisi bu adını verdiğim hakemler gidiyorlar. Savcıya kendilerini şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizle ilgili mevcut MHK başkanı tahkim kuruluna verdiği cevapta bizim geçmiş yıllarda ya da hakemlik yaptığımız dönemlerde manipülasyon yaptığımız hani manipülasyon ifadesi var.
1: Evet.
0: Gerekçesiyle bizden şikayetçi oluyor ve bizim hakemliğimiz bitiriliyor. Biz şu kadar yıldır hakemlik yaptık. Bizi soruşturun. Kendilerini şikayete gidiyorlar. Kendilerini şikayet ediyorlar. Hakemler. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ben eğer bunu yaptıysam
1: ortaya çıksın.
0: HTS kayıtlarım,
1: evet.
0: banka hesaplarım, her şey ortada. Bunları ortaya çıkarın diye. Soruşturma böyle başlıyor.
1: Yani aslında şimdi sabahtan beri şöyle bir konu vardı. Ali Bey'in evraktaki
0: sadece Ali Bey'inki de önemli.
1: Evet, önemli
0: ama bu hakemler gidip
1: bu
0: bunu söylüyorlar ve anladığım kadarıyla Merkez
1: bu
0: Hakem
1: yeni bir
0: Kurulu,
1: bilgi seni söyledi.
0: Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kendi ekibiyle birlikte anladığım kadarıyla buraya gidip ifade veren eski hakemler şunu söylüyorlar. Yani bizi bu suçlamalarla hakemlikten atıyorlar. Şike yaptığımız, manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle biz aklanmak istiyoruz. Ama bunu neden yapıyorlar o zaman sorusuna da anladığım kadarıyla kendi kadrolarını, kendi hakemlerini buraya getirmek için bizi bitirip kendi hakemlerini getirmek için bu operasyonu yaptıkları noktasına bir görüş veriyorlar. Savcılık da konuya bakıyor. Kendisi Antalya Cumhuriyet Savcılığı yetkisizlik kararı veriyor ve dosyayı İstanbul'a yolluyor. İstanbul'da bu soruşturma başlıyor. İşin geldiği nokta itibariyle gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Ferdi Karadoruk,
1: evet.
0: Alican Sağlar ve Sabahattin Şirin.
1: Emre
0: Şahin
1: Kosif
0: düzeltiyorum.
1: Emre Kosif vardı.
0: Sabahattin Şahin neyse ve Emre Bey. Bunlarla ilgili bütün maddelerini sınav soruları,
1: mobbing
0: ve kendi kadrolaşma faaliyetlerine ilişkin. Çünkü sınav soruları dediğin şey ciddi bir şey. Burada kendi yandaşlarına, kendi adamlarına bu soruları vererek bu yazılı sınavların bu hakemler tarafından geçirmesini istemektir. Şimdi tabii gizlilik kararı var ama bu WhatsApp yazışmaları
1: var,
0: kamuoyuyla
1: evet.
0: paylaşılıyor. Onları biçin, bunları yapın vesaire vesaire diye. Şimdi buraya kadar bu soruşturmanın başladığı noktaya kadar ki kısmı nasıl başladığını anlattık. Amacın ne olduğunu da anlattı. Bu amaç meselesi benim yorumumdur. Yorumumu destekleyen, eskiden beri yorumumu destekleyen mesele de bugünkü soruşturmanın niteliğidir, içeriğidir.
1: Kesinlikle. Yani çünkü günün sonunda senin...
0: Şimdi,
1: yıllardır söylediğin o faaliyetleşme,
0: örgütleşme. Ben söyledim ya da söylemedim meselesi değil. Bu bağırıyordu.
1: Yani, bu yorum.
0: Bunu mutlaka gören insanlar vardı. Kulüpler belki buna müdahale etmeleri gerekiyordu. Ama anladığım kadarıyla çok fazla bu işlerle meşgul olmadılar.
1: Olmamışlar, evet.
0: Gündelik işleriyle ilgili. Ali Koç da bence çok meşgul değildi. Hatta yine söylüyorum, bir dönem destekledi. Sonrasında meseleden vazgeçiyorlar. Bu adamın kadrolaşma faaliyeti içerisinde olduğunu gördü ki Ali Koç o gün gidiyor federasyona bu değerlendirmeleri yapıp ardından da bir basın toplantısıyla kamuoyunu aydınlatıyor. Şimdi Ali Koç'un, tekrar ediyorum, mesele şudur. Ali Koç'un o gün bu adama destek vermesi, destek verebilir. Sonrasında bu destekten dönüp bu adamın sorunlu bir adam olduğunun değerlendirmesi, bu normaldir. Ha, ama derler ki ya siz bunu daha önce görmediniz mi? Çünkü Ali Koç'un bir özelliği vardı. 8 Mart'ta da Fenerbahçe başkanıydı.
1: Evet.
0: Hatası bence o. Buna karşı çıkan Ali Koç orada hatta İbanoğlu'nu çok sert dille eleştirmişti. Sonra tekrar bu adam göreve geldiğinde buraya itiraz etmeli miydi? Bence etmeliydi. Yani böyle oldu. Yani benim o toplantıda sordum, siz tekrar 8 Mart'tan sonra neden geldiniz sorusuna bir yanıt aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Ama yeni federasyondur, yeni MHK'dir. Şimdi baştan oyun bozanlık yapmayalım diye de bir tavır içerisinde de olmuş olabilir. Bunu bilemem. Ama buna destek verdiniz. Sonra fark ettiniz Ali Koç olarak bu MHK yönetiminin problemli olduğunu ve gidip federasyona o meşhur Alanya maçı mıydı? Seçimden önceki son maç.
1: Topu kaçırdı.
0: O maçtan sonra gidiyorsunuz federasyona ve federasyonda yaptığınız değerlendirmede bu hakemlerin sorunlu olduğunu, MHK başkanının sorumlu olduğunu aktaran bilgiler verdikten sonra bir basın toplantısı yapıyor. Şimdi oradaki ifadelerini okuyacağım.
1: Okuyayım istiyorsan, bende var. Hazır önümde.
0: Tamam.
1: 17 Eylül 2025'te ilk önce Ferhat Gündoğdu ile alakalı şu ifadeleri kullanıyor Sayın Ali Koç. Ben hayatta olduğum müddetçe başkan olayım ya da olmayayım, Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğu, neyi temsil etti, hangi zihniyete hizmet etti açıklanana kadar peşinde olacağım. Bu işin intikamı olacaktır diyor. Sonrasında şu var. Bir gün sonra başkana şunu aktardım. Evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayrılıp diğerlerine mobbing uygulanması. Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipülatif ifadeler kullandığı, bu niyetli TFF'nin, bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır, yazık olur diye 18 Eylül 2025'te bu açıklamaları yapıyor Sayın Ali Koç.
0: Bir saniye, bu şeyin ismini de veriyor.
1: Ferdi Karadoruk'un ismini diyorsun.
0: Ferdi Karadoruk, İstanbul, evet. Faal Futbol Hakemleri Derneği.
1: Evet.
0: İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk'un ismini de veriyor. Diyor ki sınav soruları manipüle ediliyor. İşte Faal Futbol Hakemleri İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve şu sorulara çalışın diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor. Sonuç ne? Bilmiyoruz. Bu adamı takip edin diyor. Şimdi evet. Ali Koç'un o gün söyledikleriyle bugünkü soruşturma evrağı aynı. Aynı. Bilgi notu olarak geçinen bu arada. Soruşturma evrağı derken bilgi notu yani.
1: Evet.
0: Yanlış anlaşılma. Bende bir soruşturma evrağı henüz yok. Bilgi notu. Herkeste de var. Twitter'da zaten paylaşılıyor. Aynı. Şimdi burada mesele şu. Futbol Federasyonu'nun burada şöyle bir sorumluluğu var. Az önce anlattığım mesele vardı ya, biraz notlar, çok not var, karışmasın.
1: Evet.
0: Biraz önce anlattığım mesele vardı ya, yani dışarıda bırakılan hakemlerle ilgili bu hakemler bunları yapmıştır diye tahkime savunma yapıyor ya, hakemler de gidiyor itiraz ediyor ya, diyorlar ya bu adam burada bir manipülasyon yapıyor, bizi suçluyor ama burada başka bir örgütlenme içerisinde diyor ya, işte federasyonun sorumluluğu burada başlıyor. Kardeşim Ali Koç gelmiş öyle ya da böyle, destek vermiş zamanında, gelmiş federasyona. Bunları söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi Ali Koç'un söyledikleriyle savcının başlattığı soruşturma
1: örtüşüyor birbiriyle.
0: Çok net bir şekilde, evet. Örtüşüyor. Ne var abi?
1: Evrakta sahtecilik.
0: Sınav soruları. Vesaire. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yönetimi buna ne kadar müdahale etti?
1: Bu iyi bir soru ve bunun açıklamaları gerekiyor bunu.
0: Ne kadar müdahale etti? Bu kadrolaşma faaliyetine neden engel olmadı? Burada bir sorumluluk vardır. Her şey bağırıyormuş. Ali Koç zamanında bunları söylemiş. Siz federasyon başkanı olarak içeriye hakim olmak zorundasınız. Günün sonunda gelinen nokta şudur. MHK başkanının zaten fiil olarak bu görevi bitti mi? Bence bitti.
1: Bence de.
0: Futbol federasyonu başkanının bu tablodan sonra açıklayabileceği bir durum yok. Niye biliyor musun? Bu Ali Koç'un açıklamaları olmasaydı eğer, o gün çıkıp bunları tek tek tek söylemeseydi, sadece biz bugün bu iddiaları görmüş olsaydık eğer, derdik ki biraz bekleyelim ne çıkacak. Ya adam gelmiş sana bunları söylemiş böyle böyle böyle diye. Bak yine söylüyorum, burada Ali Koç'un o günkü yaklaşımı eleştiriliyor. Sen öyle diyordun böyle oldu. Yani dün bu oluyor çünkü. Dün federasyon desteklenir, bugün istifa denir. 50 tane böyle bir örnek gördük. Oraya bence takılıp kalmak yerine federasyonla ilgili kısımda şunu söylüyorum. Federasyonla ilgili kısımda adam gelmiş Fenerbahçe başkanı olarak bunları sana aktarmış. Hatta şey diyorlar, o gün Ali Koç'un şeyi varmış. Seçimden önce Ankara'da dernekler toplantısı varmış. O toplantıyı iptal ediyor. Oraya gidiyor bunları anlatmak için. Hatta Ali Koç'un o seçimi kaybetmesinde o toplantıyı iptal etmesi de etken olarak gösteriyor. Üyeler hani işte önümüze gelemedi ki ne anlatacak falan filan gibi muhtemelen arkadan konuştular ya da konuşmadılar. Bilmiyorum, şimdi o farazi bir mesele, oraya çok girmek istemiyorum. Ama federasyon olarak siz bugüne kadar ne yaptınız? Bunun neden önüne geçmediniz? Devam ediyorum. Ya arkadaş, şimdi Ali Koç bunları söylemiş. Doğru mu? Doğru. Böyle böyle olaylar var demiş. Hakemler, klasman yükseltiliyor. Savcılığın soruşturmasında da bu adamların istedikleri hakemleri hiç etmesi, istedikleri hakemleri sınavlarla çeşitli iddiadan bahsediyorum. Çeşitli yasa dışı diyebileceğimiz tavırlarla, ahlaki olmayan tavırlarla bir adamları yükseltiyorlar. Bu görevlere getiriyorlar. Ve devamında ne oluyor peki? Devamında şu oluyor. Geçen yıl bu aylarda biz neyi yaşadık ya da Kasım, Ekim falandı, bahis soruşturmaları.
1: Evet.
0: Ve hakemlerle ilgili de listeler açıklandı. O hakemlerle ilgili listenin en önemli tarafı neydi biliyor musun? O işte 54 tane Süper Lig hakemi varmış şu anda. Diğer yandan tabii çok sayıda hakem, ikincilik, üçüncülik ve çok sayıda hakemde bahis oynadığı gerekçesiyle biliyorsun cezalar verildi.
1: Evet.
0: Bu hakemlere. Peki o gün bu hakemler, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza verilen hakemlerin yüzde kaçı Ferhat Gündoğdu zamanında klasman yükseltilmiş hakemlerdi? %80'i. Şimdi böyle bir durumda federasyonun buna, yani ya biz nereden bilelim denebilecek bir durum değil ki.
1: Mümkün değil.
0: Çünkü eskilerini yolluyorsunuz, manipülasyon yaptığı gerekçesiyle. Bu çocukların hepsi suçludur demiyorum. Adam bahis oynamıştır. Aradan 5, çünkü 5 yıllık bir meseleydi ya. Evet. Sonuç böyle tavanı buradan koyduğun zaman bu da mı uyandırmadı? Buradaki kadrolaşma faaliyeti üzerine ya da ya arkadaş biz ne yapıyoruz mu demediniz? Devam ediyorum. Ben bunu yayında sordum. En kritik noktalardan bir tanesi Ömer Faruk Ünal. Ömer Faruk Ünal camiaya hakim bir isimdir. Yayında hatta 3-4 şey söyledim. Aynı diyaloğu şimdi burada aktarıyorum. Şimdi bu sınav soruları falan filan çalınıyor ya. Ve bu ya da çalınmıyor demeyelim.
1: Sızdırılıyor, veriliyor kişiye.
0: Yandaşlara veriliyor ya. Ve özellikle bu 2022-24 yılları arasında işte usulsüz işlemlerden bahsediliyor. Ben de şunu sordum. Ve özellikle Ahmet Şahin. Geçen yıl istifa eden Ahmet Şahin'in en kilit isim olduğunu söylüyor. Bu arada Mehmet Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinde Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım 2021-22 yılında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yken bu iki isim yine onun yanında olan isimler. Şimdi mesele şudur. Şimdi esas bundan sonraki tartışmaya geçiyoruz. Ondan önce şunu söyleyeyim. Burada mesele Futbol Federasyonu'nun burada bir sorumluluk alması lazım. Herhangi bir açıklama yok. Eğer bu tablo sizin başkanlığınız altında yaşanıyorsa MHK Başkanı zaten fiil olarak bitmiştir. Federasyon Başkanı'nın bu durumda çıkıp derleyen, toplayan bir açıklama yapması lazım. Ama bu saatten sonra da ben federasyon başkanının görevine sağlıklı bir şekilde devam etme ihtimalini çok az görenlerdenim. Hele de mini takım bu durumdayken. Şimdi soru şu. Bugün Süper Lig'de geçen yıl yapılan bu bahis operasyonundan önce, şimdi galiba 49'a mı düşmüş? Tam bilmiyorum ama 54 deniyor. 54'ten gidelim biz. Ben bunu Ömer Faruk Ünal'a sordum. Hatta konuştum, hakemlere de sordum. Şimdi bu sınavlar niye yapılıyor? Sınavlar sınavı geçmek için yapılıyor. Şimdi bu sınavların değerli olduğunu nerede görüyoruz? Önemli olduğunu nerede görüyoruz? Ali Turan'ın Sınavında görürüz.
1: Evet.
0: Adam ben sınavı geçtim diyor. Kağıdımdan eminim diyor.
1: Aralarındaki hayır, en iyi benim diyor.
0: Hayır diyor. Sen diyor geçmedin. Nasıl geçmedim? İşte kağıdım bu. Adam diyor bu yazı benim değil. Bilirkişi şikayet ediyor.
1: Evet.
0: Bilirkişi

0: bakıyor ve bu sınav kağıdına müdahale edildiği, yazılarının değiştirildiği ortaya çıkıyor. Demek ki bu sınav çok önemli. Yazılı sınav. Çünkü buradan geçmek bir kriter. Kim geçirildi bu? O dönemde bu yapılan sınavlarda her yıl sınavlar yapılıyormuş. Soru şu. Ferhat Gündoğdu zamanında bu yapılan sınavlarda hangi hakemler bu sınavları geçtiler? Hangi hakemler klasman yükselttiler? Özellikle ana gündem Süper Lig olduğu için Ferhat Gündoğdu zamanında birçok hakeme operasyon yapıldı, dışarıda bırakıldı kadrolaşma faaliyeti için ve bu iddialar dolanırken ortada bu hakemlerden kaç tanesi bu dönemde yükseltildi ve bugün Süper Lig'de maç yönetiyorlar. Şimdi burada adil olacağız. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Savcılık soruşturmasını yapıyor. Ama eğer mesele buysa, bunlar iddia noktasında söylüyorum. Soruşturma devam ediyor. Şimdi bu tabloda herkesin, her hakemin Ferhat Gündoğdu döneminde yükselen her hakemin de aklanmaya ihtiyacı olduğunu artık düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum sana.
0: diyecekler ki yarın diyeceğiz ki Mehmet Türkmen maç yönetiyor. Bunu zaten Ferhat Gündoğdu getirmişti.
1: Oğuzhan Çakır.
0: Fenerbahçe lehine bir hata yapıldı. Bak o zaman getirmişlerdi. Destek neymiş gördük. Galatasaray lehine bir hata yapıldı. Başka türlü. O yüzden kritik konulardan bir tanesi şu. Bu dönemde şu soruşturmadan yola çıkarak Ali Koç'un bir yıl önce anlattığı şeylerin bugün iddia olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması, gözaltına alınması çok ciddi bir meseledir. Bu dönemde kaç tane hakem bu ve buna benzer yöntemlerle Süper Lig'e çıkarıldı ve şu an Süper Lig'de ve diğer liglerde görev yapıyorlar. Bu hakemlerin de, bu arada onları suçlamak için söylemiyorum,
1: Ama
0: yanlış
1: açıklanması gerekiyor
0: anlaşılmasın,
1: abi yani.
0: ama bu hakemler üzerinde çok büyük bir tartışma,
1: Tabii ki.
0: çok büyük bir şaibe yaratılmıştır. Daha büyük problem, tamam milli takım arası, yarın bu milli takım arası bitecek, ligler başlayacak. Bu hakemlerle ilgili olarak şu tabloda bu hakemlerin hangi maç yönetimlerine bu insanlar, bu kamuoyu art niyetli bir şekilde demeyeyim ama ya arkadaş durum buyken, bu adamlar buradan gelmişken acaba bir faaliyet içerisindeler mi diye sorularını sorarlar. Yani
1: Bence de.
0: benim gördüğüm bu dönemle alakalı olarak tekrar ediyorum. Soruşturmada gizlilik var. İfadeleri göreceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Kimsenin de hakkını hukukunu yemek istemiyorum. Bu davalarda dikkatli olmak lazım. Bugün bunlar söylenir. Yarın başınıza bir adamlar aklanabilirler. Yüzüm de kızarsın ya da kimsenin yüzü de kızarmasın. Doğru zeminde gitmek lazım. Ama özellikle bu tartışmalarla ilgili geçmişten bugüne yapılan eylemler, verilen kararlar, hakemlerin şikayetleri, o gün Ali Koç'un gidip federasyon başkanına anlattıkları, bu adamların yükselttikleri hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varken bu ligin nasıl sağ salim yürüyeceği, bu hakemlerle ilgili güven ortamının nasıl sağlanacağına dair bir yetkilinin çıkıp kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirmesi lazım. Hakikaten ciddi bir şey var. Kaotik ortam var. Çünkü bu sezon boyunca devam eder. İkinci fasılda şu olacak. Şimdi bu hakemlerle ilgili olarak bu hakemler ne yapmışlar? Şimdi Fenerbahçeliler görüyorum sosyal medyada Galatasaray şampiyonluğu böyle aldı noktasına böyle iddialar var. Bu iş bu kadar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Yani kalkıp da kimseyi bu kadar, yani burada şunu söylüyorum. Özellikle bak çok büyük bir kırılma yaşadı Türkiye Türk futbolunda. 3 Temmuz kumpasında bir taraf sen böylesin böylesin böylesin böyle ve oralarda ne kadar büyük hatalar olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ve bugün hala konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bütün bu tartışmaların önüne geçmek, kulüpleri korumak ne olursa olsun bunlar bu ülkenin kulüpleri ve futbol, yani bu Türk futbolu bizim futbolumuzsa eğer biz buna doğru zeminde sahip çıkmak zorundayız. Suçluyu ve suçsuzu doğru ayırt etmek ve sağlıklı bir zemine oturtmak gibi bir görev var. Bunu yapacak olan kim? Bu federasyon başkanı bunu yapabilir mi? Benim gördüğüm yapacak durumda değil. Yapacak olsaydı şunlara engel olurdu.
1: Aynı fikirdeyim ama doğal olarak senin az önce altını çizdin ama burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi bu soruşturma ne kadar geçmişe gidecek Aydın abi? Şimdi doğal olarak insanların kafasında senin az önce söylediğin sorular yankılanıyor. Şampiyonluklar el değiştirilecek mi? Bu
0: Değiştirmez,
1: hakemler
0: tescil edilir.
1: tamam. Bu
0: Tescil edilir.
1: hakemler maçların ne kadarına sonucuna nasıl etki etti ya da etki ettiler mi? Ama şimdi soruşturma eğer böyle bir dava açıldıysa bunların da araştırılması gerekmez mi abi? Şimdi bu hakemler şimdi ne sebeple şöyle, getirildi oralara?
0: Şimdi şöyle zaten.
1: Neden bu faaliyetleşme yapıldı?
0: Tamam tabii.
1: Kadrolaşma neden yapıldı?
0: Yapılacak zaten şimdi birçok isim, bu şikayet eden isimler çağrılacak. Evet. Bunlarla ilgili tekrar ifadeleri alınacaktır. Tanık olarak vesaire ya da bazı şikayetçi olacaktır. Öyle yani bu mesele şey olacaktır. Derinleşecektir. Derinleştikçe
1: da
0: derinleştikçe yani daha doğrusu şöyle bu yani şimdi Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım bu üçünün dördünün birlikte tam anlamıyla bir otorite gibi bu kadar rahat hareket etmelerini anlamak mümkün değil zaten. Ya bu adamlar bunu yapıyorlar. Ha yetki verir. Yani şimdi federasyon başkanı bir MHK başkanını getirmiş. Ona bir yetki vermiş. Sensin demiş. Ama aynı zamanda denetlemek de lazım ve bununla ilgili şikayetler de gelmiş size. Buraların önüne geçmek lazımdı. Bence bir yorumum var bu konuyla ilgili. Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın 2025 Ocak ayında istifa etmeleri aslında hani Ali Koç'un sonraki o açıklamaları ağrıdan 6-7 ay geçti ama istifa etmeleri bence bu ve buna benzer bazı eylemlerle ve şikayetlerle alakalıdır diye düşünüyorum. Hatta Ahmet Şahin'in federasyonun içerisinde tartaklandığı haberleri de hatırlarsam vardı. Hı hı. Ama Ahmet Şahin ne kadar dışarıya çıktıktan sonra MHK içerisinde etkin olmaya devam ediyor sorusu da anlamlı. Çünkü konuşulan bir meseleydi. Ömer Faruk Ünal diyor ki etkili bir isimdi. Yani şöyle olmuş aslında bir taraftan. Benim gördüğüm MHK içerisinde bir başka MHK var. Görüntü o.
1: Bir de şöyle bir şey var. Onu da bir sormak istiyorum sana. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun ben de seninle aynı fikirdeyim. Görevine devam edebileceğini pek düşünmüyorum ama şimdi içerideki kadrolaşmadan bahsettik ve çok uzun zamandır yapılan bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun gitmesiyle Merkez Hakem Kurulu bir anda temizlenecek mi ya da böyle bir şeyin olabilmesi mümkün mü? Bu ne kadar bir süre alır?
0: Abi şimdi
1: çok uzun bir zamandan bir problem bahsediyorsun. Var. Orada zaten.
0: Şimdi şöyle bir problem var. Eski hakemleri ya böyle bir şey olardı sizi gelin tekrar maçlara döndürüyoruz.
1: Diyemez.
0: Ya diyecekler. Yani. Onda belli kriterleri vardır.
1: Vardır.
0: Şimdi bu dönemki hakemler özellikle bu Ferhat Gündoğdu döneminde yükseltilen hakemlerle ilgili mesele esas tartışma konusudur. Şimdi bu Ferhat Gündoğdu'nun bence amacı şuydu. Ahmet Şahin'le birlikte. Biz bu kadrolaşma faaliyetini yapalım. Buna yenileme denebilir ama bence bir kadrolaşmaydı. Ve biz olmasak da bu koltuklarda Türk hakemliğine biz yön vermeye devam edelim. Bence mantık bu. Bu arada ben kendisini tanımam. Ama şey diyorlar. Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Onu tanıyanlar hakemler. Akıllı adam diyorlar.
1: Belli değil mi?
0: Yani oralardan yürüyor. Zaten Ali Koç da şey demişti ona biliyorsun. Taktik subayı. Evet. Çok net bazı veriler var.
1: Peki. Şunu da sorayım.
0: Sor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istifa bekliyor musun?
0: Olabilir. Ya ben artık şey ya tam o noktaya doğru gidildiğini düşünüyorum.
1: Yani öyle gözüküyor. Çünkü yaşanan bu süreç bunların açıklanması
0: federasyon
1: gerekir.
0: Federasyon içinde de olarak çok büyük rahatsızlık olacaktır.
1: Abi
0: zaten bak bir şey söyleyeceğim sana.
1: Söyle abi.
0: Federasyon içerisinde bu cezalar meselesi vardı ya seninle burada konuştuk.
1: Evet.
0: Cezaların tahkim tarafından kaldırılması falan.
1: Ha evet.
0: Ben de abi o zaman işte biraz sordum soruşturdum. Federasyon ne diyordu biliyor musun federasyondan bazı yöneticiler? Ya bu tahkim bize operasyon yapıyor diyorlardı. Hı hı. Yani federasyonda bir dağınıklık var. Belli ki çeşitli gruplar var. Bu gruplaşma ya da kadrolaşmanın ister istemez sonuçları olur. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Bu arada Burak çete güzel bir şey yazmış. Digifutbol hesabından aslında doğru söylüyor. Yani eski hakemlerin dönmesinden ziyade hakkı yenen hakemlerin tespit edilip onların klasmanlarının yükseltilmesi gerekir. Bu iddialar karşılığını bulduktan sonra. Çünkü hakkı yenen bir sürü insan olmuş.
0: Ya işte derin bir soruşturma. Onu hep birlikte göreceğiz ne olacağını ama yani öyle bir mesele ki şimdi bu soruşturma milli takım arasına denk geldi. Ligin 6. haftası sezon başından önce bu yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. O da savcılığın işi karışacak halimiz yok ama yani lige dönüşten önce bu hakemlerle ilgili mevcut durumla ilgili çok sıkıntı var ya. Çok sıkıntı var.
1: Ya
0: yani soru şu abi tekrar söylüyorum. İddialar buyken haksızlıkla yukarıya doğru çünkü iddiaların evet. Sonuç itibariyle gittiği yer orası evet. Göreceğiz soruşturmanın devamını yargılamaları belki de savcılık diyecek ki gözaltına aldık ama kovuşturmaya gerek yok kararı ama bence öyle değil. Adalet Bakanı konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bilgi notundaki şeyler, iddialar az buz yenecek cinsten değil. Şimdi bunlarla ilgili benzer şeyleri bir yıl önce çıkmış Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç bunları söylemiş. Yani durduk yere bütün bunlar olmamış. Bundan sonrası bu dönemde buraya yükseltilen hakemlerle ilgili büyük bence tartışma var. Bir de daha büyük bir şey var abi.
1: Nedir?
0: Yani şimdi mesela o gün soruların verilmesi meselesi var ya.
1: Evet.
0: Soruların verilmesi.

0: kere yapılıyormuş.
1: Hı hı.
0: O işte bu
1: klasman yükseltmek için.
0: Klasman belli ki. Tam sınavın detayına hakim olmak da, lazım ama evet. Sonuç itibariyle orada ciddi sıkıntı var. Yani yanlış yorum yapmaktan da elden geldiğince kaçınmaya çalışıyorum.
1: Doğru anlıyorum
0: suçlayıcı
1: ama.
0: Suçlayıcı tavır içerisinde olmak işte, yakışmaz çünkü.
1: Şimdi mevcut durumda bunlar ortaya çıktıktan sonra ne oldu abi? Ortaya bir şaibe çıktı. Belki gerçekten hakkıyla tam puan alan kişinin de başarısı şaibeli bir duruma ya, gelmiş oldu.
0: Öyle bir durum.
1: Yani şimdi çekişim içinden çıkabilirsen.
0: Tekrar bunları sınava mı sokacaksın?
1: Öyle olacak.
0: Sınava soktun. Sınavları iptal ettin. İptal edilen sınavlarda o dönemden bugüne gelmiş şeyler, hakemler var. Yani çok zor durum.
1: İşte onu diyorum.
0: Sanki şeye
1: mı?
0: Doğru gider. Ben sana söyleyeyim.
1: Neye?
0: Tahminimi söyleyeyim. Tamamen yabancı hakemlerle sağdan soldan bulduğumuz hakemlerle biz en azından devreye kadar bu işi götürelim gibi bir noktaya doğru bu konu gidebilir diye bir tahminim var.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? En sağlıklısı o olur bence. Çünkü senin bu olaylar ortaya çıktıktan sonra zaten hakem tartışan bir ülkeyiz biz. Ne olursa olsun her maç sonrası muhakkak hakem konuşuyoruz. Böyle meseleler de ortaya çıktıktan sonra, milli aradan sonra, yönetecek hakemlerin yaptığı hatalardan sonra, başkanların, kulüplerin, taraftarların iyi yaşa abi.
0: Tebrikler.
1: Vereceği tepkiyi mesela düşünebiliyor musun? Çarpı 3, çarpı 4, çarpı 5 olacaktır belki.
0: Herkes bizi haklı izliyor, ortaya çıkacaklar.
1: Tabi. Şimdi o yüzden hakemlerin de maç yönetme psikolojisi muhtemelen geriye gidecektir bu bayağı meseleden sonra. Yani senin söylediğin yabancı hakem meselesi bence direkt olarak faaliyete geçirilmeli yani.
0: Yine söylüyorum yani şimdi.
1: Anca o ateşin
0: abi, bak,
1: altını öyle kısarsın.
0: Burada hedef göstermek için söylemiyorum. Ama bu dönemde yükseltilen ve tanıştığım hakemler var. Şimdi yine söylüyorum, hedef göstermek için söylemiyorum. İşte Oğuzhan Çakır mesela. Hı hı. Şimdi ne diyecekler bu hakemle ilgili olarak yarın? Bir karar verse bu da zaten i̇şte bu kadrolaşma faaliyetin içerisinde sınav sorularından gelmiştir.
1: Tabii.
0: Yani bunlara muhatap da kalacaklar. Bu kadar aptalca. Ya bu şimdi bak. Bu işin sorumluların hesap vermesi lazım. Yani burada bir suç varsa, bu iddialar gerçekse eğer, burada bu insanların, bu sorunların hakikaten o hesabını vermesi lazım. Ya siz kendi çıkarlarınız için, görüntü o, koca bir camiayı, koca bir ekonomiyi böyle bir bataklığın, böyle bir kaosun içerisine sürüklüyorsunuz. Ayıp ya, ayıp. Ve bunlar belli ki tespit edilmiş zaten. Olacak iş mi yani?
1: Vallahi abi bu derenin altından çok su akar. Dediğin gibi soruşturmanın devamını beklemek, ifadeleri beklemek lazım.
0: Yeni dalgalar gelir mi? Sanki öyle görünüyor yani.
1: Gelir
0: mesela,
1: ben sana söyleyeyim.
0: Abi şimdi bir şey var. Bunlar gözaltına alındıysa deniyor ya böyle yapıldı diye. Bence şöyle bir şey daha var. Bu da önemli. Eğer bunlar yapıldıysa o zaman bu sınav kağıtlarının, sınav sorularının verilen o ve yükseltilen hakemler bence direkt hakemlikleri bitirmeli.
1: Tabii ki de.
0: Direkt hakemlikleri bitirmeli. Onlar da suça ortak çünkü.
1: Herhalde abi.
0: Suça ortak oluyorsun yani. Sen şey olmuyor.
1: Hak yiyorsun bir kere. Sana geliyor,
0: haberim
1: sonra
0: yoktu falan
1: diyemezsin.
0: Sana soru veriyor çünkü. Sınavdan önce sorular sana geliyorsa ne anlama gelir bu? Sen bu eylemin içerisindesin.
1: Tabii ki de.
0: Çocuk değilsin. Aynen. Sana bunu zorla da yaptırmadılar.
1: Herhalde.
0: O yüzden çok büyük kıyım olur. Bu iddialar neticesinde gerçek ortaya çıktığında görüntü o.
1: Acaba o isimler açıklanır mı? Onu merak ediyorum ben. Yani hangi hakemler bu sınav soruları verildi ve klasmanları yükseltildi? Orada eğer işte abi isimler açıklanırsa yine senin de söylediğin gibi hedef göstermiyorum. Mevcut hakemler oldukları
0: yani,
1: için.
0: Bazıları popüler olduğu için
1: popüler
0: bu isimler
1: oldu işte.
0: Yoksa
1: Mehmet Türkmen'den
0: Aydın
1: çıkarsa,
0: Ayan diye Aydın evet. Ayan diye bir hakem de vardır. Ne bileyim.
1: Tabii.
0: Muzaffer Ateş diye bir hakem evet. de vardır. Yani popüler oldukları için ve bu dönemde yukarıya doğru geldikleri için
1: aynen,
0: bunu
1: aynen.
0: söylüyorum ama tekrar söylüyorum. Bu bağıran bir şeydi kardeşim. Bu
1: bir
0: adam
1: şeydi, evet.
0: bunu defalarca söylediğimiz ve konuştuğumuz için söylüyorum. Bu adam kadrolaşma faaliyeti içerisinde olan bir adamdı. Zaten taktik subayı şeyi de lakabı da biraz aslında bunun altını dolduran meselelerden bir tanesi. Yani geçmişten beri geçmişiyle çok tartışılan bir şeyden bahsediyoruz. MHK başkanından bahsediyoruz. Burada federasyon başkanının alacağı tavrı çok merak ediyorum. Elinde büyük bir bomba var.
1: Vallahi ben de merak ediyorum. Yavaş yavaş bu konuyu toparlayıp bir de milli takımı konuşup yayınımızı kapatırız. Ama şu net bir şekilde bir konu benim için abi yani öyle olduğunu düşünüyorum. Federasyon başkanının bu tip olayların yaşandığından haberinin olmaması mümkün değil Aydın abi. Yani mümkün değil. Sen

0: Bir, şirketin başındasın, altta bir sürü şey dönüyor ama senin haberin yok. Bana birazcık ütopik geliyor. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu konuyla alakalı açıklama yapması, eğer gerekiyorsa da istifa etmesi gerekir. Yani Merkez Hakem Kurulu'nda bunca şey dönüyorken federasyon başkanının bundan haberi yokmuş, ah canım vah canım denmesi bana birazcık komik geliyor. Bence kesinlikle orada o kişiler de işin içinde diye düşünüyorum yani.
1: Bir şey, ya orada sakin kalmak lazım.
0: Ya bakacağız işte yani, ama bununla alakalı bir açıklama yapmak zorundalar abi. Sonuçta federasyon başkanı bu işin içinde mi değil mi? Nasıl ya da değil, nasıl gözünden kaçtı bunca şey? Bunların izahının yapılması gerekiyor diye
1: Şöyle
0: düşünüyorum yani.
1: ya burada bir şey var. Şimdi bak, konuları karıştırmak için söylemiyorum da, bu özellikle Mehmet Ali Aydınlar meselesi, işte 3 Temmuz meselesi çok tartışılırken, işte Lütfi Arıboğanlar konusu çok gündemde ya. Ya burada benim öyle duyuyorum, mesela Mehmet Ali Aydınlar kendisine de bir kumpas kurulduğunu falan, yani burada hakikaten bir mağdur noktasına doğru gittiğini falan söylüyormuş. Şimdi yakında iddianame de çıkacak. Abi, federasyon başkanı kimse alt tarafı da kontrol edecek. Bu kadar
0: Onu
1: basit.
0: diyorum
1: Yani
0: işte.
1: şimdi biz burada bir iş yapıyoruz. Biz burada bir sorumluluğum var. Şimdi ben alt tarafı kontrol edemezsem, düşünsene abi, şimdi burası bir kanal.
0: Evet.
1: Doğru mu? Burası bir kanal. Burada birçok arkadaşımız yayın yapıyor. Sen de burada yayın yapıyorsun. Şimdi buranın bir şey var, bir
0: Politikası
1: yayın
0: var.
1: ilkelerine
0: Evet.
1: göre hareket etmek lazım. Şimdi ben burada mesela kalkıp da provokatif ve suç unsuru bulunan yayınlar yapılıyor. Bir şekilde bir sürü problem var. Sonra ben diyorum ki ben ne yapayım? Benim
0: Benlik
1: haberim
0: bir şey
1: yoktu.
0: yok.
1: Sen bunu görmüyor musun yani?
0: Onu
1: Ve
0: diyorum.
1: sana da söyleniyor bu. Deniyor ki böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle.
0: Tabii şikayetler de geliyor bu arada sana. Sen
1: Sonra diyorum
0: görmezden
1: yani,
0: geliyorsun yani.
1: hayır, diğer yandan bak, insanların verdikleri kararları tartışırız. Akıl vermek gibi bir derdim de yok ama ya arkadaş, geçen yıl bahis meselesinde işte 100 tane hakem ceza aldıysa, bu 100 hakemin 80 tanesi Ferhat Gündoğdu zamanında yukarıya yükseltilen, klasman yükseltilen hakemlerse, gider derdiniz ki bırakın bu işi. Bak, biz kendi içimize bir soruşturma yaptık. En büyük patlak bizim zamanımızda olmuştur. Siz buralarda hatalar yapmışsınızdır. Ha, diyeceklerdi ki biz başkanım nereden bilelim böyle bir bahis soruşturması falan filan olduğunu. Abi, bu kadar tezadüf olur mu ya?
0: Tabii. Mümkün değil.
1: Ya da soru şu: bu adamlar neden yükseltildi? İşte bu adamlar da iddiaya göre bu nedenlerden ötürü, kadrolaşma faaliyetinden ötürü yükseltilmiş. Abi, bakar mısın? Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakmaları. Yani ilk bölümde anlattığım, hakemler gidiyorlar kendine şikayet ediyorlar. Bizi
0: Araştırın bizi yani. Alnımız ak gibi bir şey var.
1: maçlarımızda manipülasyon yaptığımız gerekçesiyle şikayet ediyorlar kendilerini. Bizi bu yüzden hakemlikten attı diye, bu adama bakın diye. Ve savcılık dönüyor dolaşıyor, diyor ki kardeşim burada gerekçeler sağlıklı olmamasına rağmen, belge bilgi olmamasına rağmen bu insandan hakkı yenmiştir. Şimdi burada başka bir durum daha var. Peki bu soruşturma böyle devam ederken bu kararları veren tahkim kurulu üyeleri ne olacak?
0: Tabii. O da var.
1: Kim kime baskı yaptı? Ya da bir baskı var mı? Böyle federasyon olur mu ya?
0: Acayip. Peki, iki tane süper chat var. Onları ekrana getireyim.
1: Tamam.
0: Tunç
1: Sonra
0: Binay.
1: çok şey olun bir de.
0: Yoruldun değil mi?
1: Zihnim
0: 3 saat yayın yaptın, haklısın abi, toparlayacağım. Tunç Binay, taraftarlar takımlar üzerinden okuyor ama bu yaşananlar Türk futbolunu geri götürür. Takım üzerinden okumak yersiz
1: yoruldu. Ya
0: demiş.
1: götürür tabii. Bak şimdi, yayın ihalesi olacak. Şu
0: Evet.
1: an bak şimdi, hani bu işe muhtemelen en çok sevinenlerden bir tanesi şeydir, beIN Sports'tur.
0: beIN
1: Niye biliyor musun? Yarın gelecek diyecek ki kardeşim 300-400 istiyorsun da ben senin neyin 300-400 vereyim?
0: Sports.
1: Bak, meyakenin hali burada. Zaten güvensizlik var. İnsanlar bu işten soğuyorlar. Ben bu işin marka değerini nasıl yükselteyim? Ya
0: Tabii.
1: böyle, ya bu kadar aptalca bir şey olur mu ya? Ya siz nasıl bu kadar özgüvenli, hangi otoriteden bu gücü alarak bütün bunları yapıyorsunuz? İnsanların hakkını, hukukuna giriyorsunuz. Sınav sorularını veriyorsunuz falan.
0: Tabii.
1: Ya Türkiye yakın tarihte bir sürü olay yaşadı. Uslanmıyorlar yani, anladın mı?
0: Maalesef. Sinan Erkan abi, örnek olarak o hakemlerden, örnek olarak Beşiktaş-Alanya maçının hakemi varsa ve Beşiktaş camiası ayaklansa ne olacak?
1: E işte
0: Hakem
1: adam sor.
0: isimlerini
1: Haklı mı abi?
0: gizlemeden
1: Haklı
0: sonuna
1: mı?
0: kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Hakem isimlerini gizlemeden acil açıklamaları lazım. Örnek olarak düşüneceğim bu demiş.
1: Doğru.
0: Kesinlikle haklı. Bence de. Peki abi çok ufak milli takım değerlendirmesi
1: skandal
0: alayım.
1: Skandal. Skandal değil mi? Bu arada ne oldu hani atıyorduk biz?
0: Ha İtalya'yı yeneriz. Ne? Ederiz.
1: Çok çünkü tez canlı davranıyorum. Yeneriz demek tabii ki güzel bir şey. İddialı olmak güzel bir şey. Ama Montella falan bitik abi. Bu nedir ya? Utanmadan dün konuşuyor ya. İtalya'nın diyor şey takım değerine bakın 700 milyon euro. Tabii. Ya bu adamlar bunu lafları nereden öğreniyorlar? Yani hayatta hiç sorumluluk almayacak mısınız abi siz? Hiçbiriniz bir sorumluluk almayacak mısınız? Ya biz burada hata yapıyoruz. Hata yaptık. Kusura bakmayın beceremiyorum demeyecek misiniz yani? Yani daha büyük problem insanların gönlünü kırıyorsunuz ya. Aptal yerine koyuyorsunuz.
0: Katılıyorum.
1: Ya dün o basın toplantısını bir izle ya.
0: İzledim
1: bir
0: ya.
1: İzle.
0: İzledim.
1: Olmaz. Sonuçtan çok tablo çok ağır yani. Tablo çok ağır.
0: Bence Montella'nın artık verebileceği bitti milli takıma diye düşünüyorum. Ben orada bir yeniliğe gidilmeli. Abi çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
0: İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz.
1: Zihin yoruluk kusura bakma.
0: Normal abi zaten.
1: Biraz çok ters bir gün oluyor.
0: Bir saattir yayındayız zaten. Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Futbolcuların efsane sözleri.
7: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet.
4: Reklam.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli takımımız yarın Belçika karşısında olacak. Dün milli aralarda da bir ara vardı. Bir günlük ara, ardından yeniden milli takımlarla devam edeceğiz ve bugün oynanacak maçların programını da aktaracağım. Tabii ki şu gelişmeyi de aktaralım. Orkun Kökçü eksiklerimiz arasında artık. Sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartıldı Orkun Kökçü. Bugün A Ligi'nde ikinci grup mücadelesinde Almanya ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Almanya bir türlü o eski günlerine dönemiyor. Jürgen Klopp takımın başına geldi ama bir beraberlik bir mağlubiyet şu ana kadar. Yunanistan'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Dördüncü grup mücadelesinde 21.45'te Galler Norveç ile karşılaşırken Danimarka'da Portekiz karşısında olacak. Üçüncü grup B Ligi mücadelesi İrlanda Cumhuriyeti Avusturya'yı ağırlıyor. İsrail Kosova ile karşı karşıya gelecek. D Ligi'nde grup 1 mücadelesinde Malta Cebelitarık karşısında olacak. D Ligi grup 2 mücadelesinde ise Azerbaycan Liechtenstein ile saat 19'da karşı karşıya gelecek. Euroleague'de çift maç haftasındayız. İlk maçlar tamamlandı. İkinci maçlar başlıyor. Bugün saat 19'da. Hapoel Tel Aviv Real Madrid ile karşılaşıyor. Kızıl Yıldız 21'de. Temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlayacak. 21.30'da Virtus Bologna Olympiakos karşısında olacak. 21.45'te ise Paris Basketbol Jalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan bağlantımıza da geçeceğiz. Bağlantımızda da spor spikeri, spor yorumcusu Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Esport, Smart TV, Bu Spor gibi kanallarda spor spikerliği yapan Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Yavaş yavaş bağlantımıza doğru da ilerleyelim.

Erim Dereli hattımızda olacak. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. 0212 273 10 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: ve spor spikeri Erim Dereli hattımızda. Erim hoş geldin.
1: Evet, bir bağlantı kopması oldu. Hemen tekrar kendisini hattımıza alıyoruz. Erim Dereli hattımızda. Erim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Öksel'in yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Milli takımımızla başlıyoruz programımıza. Belçika karşısında olacağız 21.45'te ama öncesinde Fransa ve İtalya karşılaşmalarını nasıl değerlendirirsin? Fransa kabul edilebilir bir skor ama İtalya karşısında gerçekten hem oyun anlamında hem skor anlamında çok kötü bir görüntü vardı. Nasıl değerlendirmeler yaparsın?
2: Çok haklısın. Açıkçası Fransa maçının başlama düdüğüyle birlikte ilginç bir reaksiyon gördük. Yani pekala maçı kazanabilir boyutlara kadar getirdik maçı. Ama bir yerden sonra hem şansın yardım hem de biraz da kadro kalitesiyle işte kendi yaptığımız bireysel hatalarla o topu dışarı bir türlü uzaklaştıramadık. Birinci bölgeden çıkamadık. Yani beraberlik kadar değerli bir mağlubiyet oldu bizim için. Bir şeyler öğretti. A liginde eşleştiğimiz takımları gördüğümüz zaman korkmuştuk açıkçası. O maç itibariyle konuşuyorum. Ama Fransa maçı gerçekten geçerli bir oyun. O milli takımın üzerindeki baskıları kıran. Zaten ben demiştim yani maç öncesinde de bunu lehimize kullanabiliriz, bu kadar eksiği daha farklı bir milli takım izleyebiliriz, daha iyi şeyler bekliyorum diye. O üçlü savunmanın da bir anda takımın uyum sağlaması, bireysel yeteneklerimizin ön plana çıkması, topu devamlı olarak rakip yarı sahada tutmamız bizim için o kontrollü oyunu iyi bir oyuna çevirdi. İstediğimizde alacakken bir anda şanssız bir mağlubiyet. Evet, Fransa maçı geçerli ama İtalya maçıyla birlikte yani hiçbirimizin anlamadığı bir maç başlangıcı. Bir anda topu rakibe teslim etmek, sanki planlıymış gibi İtalya'yı geride izlemek. 45 dakikalık diliminde takımın maç momentumlarına bakarsan bir kere falan geldik. Yani inanamadım ben oynanan futbola. Tabii ilk 5 dakikalık dilimde olur diyorsunuz. Yorgunlardır diyorsunuz. İşte alışamamışlardır diyorsunuz. Ama yani İtalya milli takımı ne kadar hazırsa biz bu maça o kadar uzaktık. Ki hani Montella'nın da farklı bir özgüvenle çıkmasını bekledik. Sonuçta İtalyan bir teknik adam. Kim olursa olsun bir şekilde ekstra bir motiveyle çıkar. Hem kendi ülkesinin takımına karşı mücadele etmek veya oyuncu olarak atıyorum. Bir İtalya'nın İtalya'daki deplasmanlarda daha farklı motivasyon olduğunu görüyorsunuz her ülke için. Ama yani açıklanabilir bir oyun yok ortada. Tam anlamıyla bir kabus. İlk yarı bitsin diye dua ettik. 3-0 geriye düşüp ilk yarı bitirmek, ikinci yarıya bir moralle başlamak iyiydi. Barış'ın golü ardından bir gol daha bulduk ama offside gerekçesiyle gol VAR'dan döndü. Belki o golü atsak ikinci gol sayılmış olsa daha iyi bir sonuçla maçın sonunu görebilirdik ama yani golü bulamıyoruz. Hemen bir tane daha gol yiyoruz. Kalecimizin Altay'ın yaptığı hatalar, şanssızlık. Ama yani bence bu zeminde futbol oynanması zaten mucize. Yani bahane aramıyorum ama yani ona da birkaç cümle söylemem lazım. Ben her zaman söylüyorum, görevini iyi yapmayan kişiler yenileriyle değiştirilebilir. Her zaman. Yani bu teknik adam sorgulamak da dahil olmak üzere. Görevi iyi değilse bence pekala değişime adaydır. Yani Galatasaray'ın zemini içinde zamanda aynı şey söylemiştim. Bence o zeminin o hale gelmesine neden olan her kim varsa bir şekilde çıkıp hesap vermeli. Yani artık profesyonel mecralarda harcanan paraların, oyunculara, maaşlara, personellere harcanan paraların haddi hesabı yok. Ama o parayı harcadığınız alan, basılan, ayak basılan yer zemin. Hiçbir açıklanabilirliği yok. Yani hiçbir yağmurla çamurla açıklayamazsın yani bunu. Çok üzücü. Bu zeminde
0: ki bizim gibi her turnuvaya ev sahipliği yapmaya çalışan bir ülke için.
2: Doğru. Çok doğru. Çok haklısın. Yani çok üzüldüm. Ben zeminin o halini önceki ben de yayından önce söyledim yani. Kendi arkadaşlarımız arasında yani zeminin bu kadar faktör olacağı bir maçı konuşmak istemem, bahane bulmak istemem. Ama yani beraberlik hadi bir şekilde açıklarsın dersin ki İtalya günündeydi ama oyun olarak da hiçbir şey yok. Yani çok üzücü. Hiç bu kadar birbirinden uzak oyuncular olması, hiçbir şekilde umut vaat edilemesi, sadece bir merkez orta saha oyuncumuzla orta sahayı tutmaya çalışmamız Salih'le. Neden iki gol yedikten sonra bir formasyon değişikliğine gidilmiyor? Üçteki bu ısrar ne? Oyuncular ne kadar hazır? Kanat bek oyuncuların savunma yapabilecek nitelikte oyuncular değil. Yani bunu biz ekranlardan görüyorsak ben kendimi bu kadar yetkin görmüyorum sağ kenarındaki bir teknik adam kadar. Yani biz bunu buradan görüyorsak saha içinde kimse mi acaba kenarda? Ya hocam bir değişiklik mi yapsak acaba? Yani vaziyet kötüye gidiyor. Bir şeyler yapmalıyız. Bizim de müdahale olmalı. Çünkü bunu artık şeye bırakmaya gerek yok ya. İşi şansa Allah'a bırakmaya gerek yok. Bir yerden sonra döner 2-0'dan 3-2 yaparız ilk yarıdan diye. Yani göz göre göre. Ya sen de yorumunu yaptın zaten devre arasında. Ben de yaptım. Korkunç. Ya buna önlem alınamaması, bu İtalya'nın bangır bangır gelirken herkes diyor yani tarihin en kötü İtalya'sı. Ya hayır yani tabii ki kadro istikrarı olarak aynı olmayabilir ama yine kadro değeri açısından maçta senden değerli oyuncular. Yani her biri kendi takımlarında birinci oyuncular. Hiçbir takım kötü değildir. Hiçbir takım günündeyse senden puan alabilir, sen de alabilirsin ama bu takım küçümsemeyi... Ben çok üzülüyorum ya. Dünya Kupası'nda dilimiz yanmadı mı zaten yeterince?
0: Ama bunun nedeni biraz da her takıma altın jenerasyon yaftasını yapıştırmamızdan dolayı olabilir mi Erim? Çünkü
2: ya olabilir. Çok haklısın. Bu da bir faktör. Ama yani bu takım küçümsemeyi ben bir türlü anlamadım. Dünya Kupası'nda şeker gibi kura. Tamam ne oldu? 2 maç 0. Hiçbir pozisyonumuz yok. Bahanemiz yok. Ama bunu iyileştirme adına taraftara duyurma anlamında bir şey yok. Tamam karşıdaki takım en kötü takım olsun. Ama sen tatmin etmiyorsun günün sonunda. Yani kimseyi doyurmuyorsun. Kimse de şunu demeyecek zaten. Mağlup olduğunda ya iyi oynadık kaybettik. Fransa çok iyi örnek. Ama onun haricinde hiçbir şekilde senin profilinin dışında veya senin dengin takıma karşı hiç bunu gösteremiyoruz. Hep bir hezimet oluyor. Yani kendi profilimizin dışında yaygın kanaate göre bize denk veya bizden daha alt gördüğümüz amiyane tabirle takımlara karşı hep bir facia yaşıyoruz. Tatmin etmeyen bir oyun. Yani demek ki psikolojik olarak o maça küçümseyerek çıkıyoruz diye düşünüyorum. Teknik adam becerisi yeterli olmayabilir. Yorumdur. Oyuncuların o günkü uyandığı şekil metot uygun değildir. Antrenman metotları uygun değildir. Yorum. Oyuncular arasında gerginlik vardır. Olabilir. Ama saha içinde ben hırsdan başka bir şey görmüyorum. Hırs var ama sahaya yansımıyor. Demek ki bunun uygulayıcısı anlamında bir problem yaşıyoruz. Yani uygulatan maşa rehber bunu iyi sahaya yansıtamıyor. Bu da bir teknik adam zafiyetidir. Açık bir şekilde artık yani bunun savunması bir şey yok.
0: Ki dediğin tarzda benzer mağlubiyetlerimiz de olmuştu mesela. Ya öyle mağlubiyetler oldu ki çok kritik abi, mağlubiyet ama hiçbir şey diyemedik. Çünkü inanılmaz bir istek vardı. Euro 2008 aklıma ilk gelen Almanya maçı mesela. Biz hak ettik dedik. Rüştü'nün hatası vardı. Canı sağ olsun dedik. Çok iyi geldik. Helal olsun dedik. Geçtik yani.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani açıklanabilirliği yok. Üzülüyorum farklı mağlubiyetleri. Hani bak İspanya-Türkiye maçı 6-0. Ya bunu açıklayabilirsin. Yani farkı açıklayamazsın belki ama yani o gün mağlup olmayı açıklarsın. Mesela Karadağ vardı. Uluslar Ligi'de yine bir grubun son maçıydı. Facia. Yine benzer bir zemin. Yine bence rakip küçümseme. Hani o günün kadrosunu da şöyle bir baktığımız zaman, hatırladığım zaman yani yine forvetsiz bir oyun sistemimiz vardı. Böyle aman aman da bir şeyimiz yoktu yani iyi geliyorduk momentumlu geliyorduk üst üste galibiyetler almıştık bence o gün küçümsendiği için bir rotasyon ve sonra farklı bir mağlubiyet Kristović hat-trick yapmıştı 30 metreden ceza sahasına her yerden atmıştı bence rakipleri analiz etmede çok ciddi bir problem var yani bu Montella döneminde en azından bunu gördük geldiği günden bu yana çok istikrarlıydı ben de sen de oyun istikrarını farklı şeyler deniyor olmasını uygun bulmuştuk hoşumuza gitmişti ama zaten iyiken eleştirilmezsin yani işte milli takımı oyuncu tercihleri yani her milli takımda oyuncu çağrılırken kenarda bıraktığın oyuncular eleştirilir bu her milli takım için geçerli ama işler iyi giderse çok gözükmez şimdi işler kötüye gitmeye başlayınca çağırmadığınız oyunculardan dolayı bile çok ağır eleştirilere maruz kalıyorsunuz ve günün sonunda hiç hatadan ders çıkartılmadığı gibi koltukta da kalmayı kafaya koymuş bir teknik adam profili var. Ben çok ilginç de buluyorum tercihlerini saygı duymakla birlikte ama ısrarlı bir şekilde birbirine benzer maçları izleyeceğiz gibi duruyor. Eğer Belçika maçında olağanüstü bir reaksiyon vermezse ki bu maçların da rövanşları var Göksel'in iki iç saha maçımızda. 0 çektik. Uluslar Ligi kimseye göre bir şey hitap etmiyor olabilir ama günün sonunda belki de teknik adam gönderecek bir kulvara dönüşecek.
0: Kesinlikle öyle. Peki Belçika maçından neler bekliyorsun? Belçika'da Van Bommel'le birlikte aslında neden olmadığı eleştirilen bazı isimler vardı. Mika Götze gibi. Onları da kadroya kattı ve iyi bir ivme yakaladı gibi.
2: Kesinlikle ben Mika Gotsu'nun takımda her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok şaşırmıştım. Mika Gotsu takıma çağırmamak, Dünya Kupası'na götürmemek nasıl kendi ayağına sıkmaktır? Yani Rudy Garcia'yı çok beğenmezdim zaten ama Dünya Kupası'ndaki performansıyla takdir ederim. Ev sahibini yendiler, bir üst tura çıktılar. Belçika'dan bence kimsenin beklemediği bir performans gösterdi ama fan bombalı zaten futbolculuğuna herhalde beğenmeyen yoktur. Yaygın kanaatte herkesin takdir ettiği bir isim. Bu kulvarlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Yine Hollanda, Belçika enteresan olacak ama iyi bir maç oldu. Fransa maçı da aynı şekilde bize benzer bir oyun oynadılar. Yine geride bekleyip onlar da 1-0 mağlup oldu. Ama geçişleri çok tehlikeli olan bir takım ve bugün karşılaşmayı pek istemeyeceğim takımlardan biri haline geliyor bu sebeple. Yani geriden hazırlık paslarıyla çok fazla kafayı yoran bir takım değil. Direkt kontralarla savunma arkasını koşuları yine yaptıracak klasik bir Avrupa modern takımı. Tabii ki aynı İtalya'daki örnek gibi eski Belçika altın jenerasyonu yok ama takımın içindeki birkaç oyuncu, savunmadaki oyuncular hariç kağıt üzerinde geçerli not alabilecek isimler. Mika Gotsu'nun Paris Saint Germain yaparak buraya geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, çok iyi bir performansla. Yani zor bir rakip. Nerede ol, içeride ol, dışarıda ol, her türlü çok zor bir rakip. Can'ın herhalde bir ufak bir sakatlığı var, antrenmanı yarım bırakmak zorunda kalmış.
0: Orkun Kökçü yine kadrodan çıkartıldı sakatlığından dolayı.
2: Evet, aynı şekilde sakat sayımız da artmaya başladı. Bu anlamda üzücü. Yani Montella'nın eli de dar. Bu saatten sonra elindeki kadrodan en iyi şeyi yapmaya çalışacak. Nasıl bir motivasyona çıkacağız? Üçlü mü çıkacağız? Dörtlü mü çıkacağız? Sanıyorum artık dörtlü savunma tercihi olacaktır diye düşünüyorum. Umut da ediyorum. Ona göre merkez orta saha işte Salih İsmail'den yine çift altıdan mı oluşturacak? Veya farklı formasyonlar mı deneyecek, onu göreceğiz ama yani şunu çok net bir söyleyelim. Ufukta bir teknik adam değişikliği, teknik direktör değişikliği milli takım için gözükmüyor. En bence konuşulması gereken konulardan biri bu. Bunun da sebebi 2028'in yazına kadar ya da 2027'nin yazına kadar da olabilir. Sözleşme yenilenmişti zaten. 5 milyon euroluk bir tazminatı var Montella'nın. Haliyle bunu federasyon ödemek istemiyor. Zaten Uluslar Ligi'nde yani yazın henüz bir turnuva olmayacağı için sanıyorum anladığım kadarıyla bu süreci sakin bir şekilde atlatmak istiyor milli amili futbol takımımız. Montella'nın da zaten istifa etmeye herhangi bir niyeti olsaydı Dünya Kupası'ndan sonra ederdi. En büyük gündem herhalde artık bence bu tartışmayı bitirelim. Yani bu Uluslar Ligi'nde birkaç olumsuz farklı mağlubiyet olmazsa ki olmaz. Ben olmamasını istiyorum. Olmadığı takdirde görevin başında kalacak Vincenzo Montella.
0: Peki tabii bu sansasyonlar sadece bizim milli takımımızda sınırlı değil. Dün Portekiz'de yaşananlar, Cristiano Ronaldo kamptan ayrıldı. Jorge Jesus takımın başına gelmişti. Ve sanıyorum artık milli takımı bıraktı Cristiano Ronaldo. Çünkü bu tarz paylaşımlar görmeye başladım. Nasıl yorumluyorsun yaşananları?
2: Yani tabii milli takımlarda kriz oluyor. İlerleyen yaşlarda da bu tarz problemlerin olduğunu görüyoruz. Yani ünlü starlarda işte Fransa milli takımı bunun için zaten tarihin en büyük örneği. Milli takım skandalları, oyuncularla teknik adamların uyuşmaması. Zaten Portekiz milli takımında bu sorunlar hep vardı. Yani yok değil. Yakın zamanda da, yakın geçmişte de işte Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, işte Cancelo gibi birçok oyuncunun arasında problemleri gördük. Ronaldo bence kendini milli takımda konforlu hissetmiyor. Her milli takım arasında ya yine gidiyoruz diye düşündüğünü hissediyorum. Tabii böyle bitmesi iyi değil yani. Bir anda Lionel Messi'ye veda turuna çıkan bir Arjantin var. Bir yandan da Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılma veya ayrılma ihtimalini götüren süreç. Evet. Üzücü yani bir yanda tabii artık farklı hesaplar var. Ronaldo'nun aklında 1000 gol var ve o 1000 golü bulabileceğin konforlu ortam onu mutlu ediyor. Ama tabii her zaman perdenin nasıl kapandığı da önemlidir. Yani tabii ki başardıklarınız unutulmayacak, iyi hatırlanacak ama Ronaldo'nun son dönemdeki imajını bence biraz daha toparlaması lazım. Başarı anlamında olmadığını görüyoruz. Milli takım bazında Cristiano Ronaldo'ya aşırı muhtaç bir Portekiz yok. Tam aksi Lionel Messi'ye sonsuz ihtiyaç duyan bir Arjantin milli takımı. Son dönemde yaşanan bu spekülasyonlar Cristiano Ronaldo ile ilgili birazcık tabii imajını zedelemiş gibi duruyor son dönemde. Perdeyi iyi kapatmak lazım. Bir tane Messi var, bir tane Ronaldo var. Onları sakin şekilde dönemlerinin geçmesi

0: izlemek bizim için çok daha iyi. Yani spekülasyonlarla vakit kayıpları bu isimler için fazla şöhret kalıyor. Çünkü gençlik prime dönemlerinde bu tarz şeyler görmedik. İlerleyen yaşların getirdiği bir herhalde sansasyonel magazin malzemesi olduğunu düşünüyorum.
1: Bir diğer tarafta da tabii Messi'nin vedası, sen de bahsettin. Esport ekranlarından yayınlanacak mücadele. Sen ve sevgili Cem Odabaşı maçın anlatımında olacaksınız. Lionel Messi Benin karşısında veda edecek. Hatta Cem'le de şakalaşıyorduk sabah, işte ne şanslı adamlarsınız, olay tanı anlatacaksınız falan şeklinde. Ama işin şakası bir yana, yani gerçekten duygusal bir mücadele herkes için. Belki de bazı Türk futbol severlerin Arjantin'i desteklemekle vedalaştığı bir maç olacak.
0: Çok haklısın. Yani son yorumunda da ciddi anlamda haklısın. Üzücü yani işin buralara gelmesi. Bu zamanları yaşıyor olmamız çok dramatik. Yani futbol biraz da hani romantik anlamda eleştirilir. Romantik olan da eleştirilir. Daha bazen olmayan da eleştirilir ama bir veda maçı. Aslında bir anlamda futbola veda maçı da diyebiliriz. Çünkü Inter Miami'de biraz daha emeklilik hayatı sürüyor Lionel Messi. Çok da fazla hani yayıncılıktan dolayı çok fazla izleyemememiz. Lionel Messi'nin şu döneminde hala Arjantin milli takım formasıyla hatırlanıyor olması. Onun aslında bu formayla son dönemde bile daha ikonik bir figür haline geldiğini gösteriyor. Bir anlamda ben buna Messi'nin futbola veda maçı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar yoracaktır kendini, ne kadar oynayacaktır veya belli bir dakikada veda mı edecektir? Bunu tabii yaklaşan zamanlarda öğreneceğiz yayına girmeden önce. Benim için de çok özel tabii, spikerlik kariyerimin en duygusal anlarından biri olacak. Heyecanlıyız. Bir yandan heyecanlıyız. Bir yandan da tabii hiç bitmesini istemiyorsunuz. Bu modern zamanın kendi yaş kategorimizde, kendi jenerasyonumuzda hani Messi'nin o ilk maçından, Albacete maçından bugünlere geldiğini düşünecek olursak, onun tamamını izlemiş bir genç spor tutkunu bir insan olarak vedayı anlatmak benim için tabii dramatik. Ama tabii bunlar yaşanacak, bunlar olacak. Hiçbir zaman yeni bir Messi gelmeyecek, yeni bir Ronaldo gelmeyecek belki, ama bunları yaşadığımız için, şahit olduğumuz için çok çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Grup veda alacağı kesin Göksel'in.
1: Peki son olarak bir başka sansasyon konusunu soracağım. Manchester City'yi sormak istiyorum. Yani şimdiden görmüşsündür, bazı videolar yapılmaya başlandı. İşte o Agüero'nun efsane golü, geri sarılmış şekilde falan videolar evet, yapılmaya başlandı. Nereye varacak bu olay? Manchester City suçlamaları kabul etmiyor ama iddialar ciddi ve iddialar da onaylı gibi gözüküyor.
0: Sen Pep Guardiola'nın sıfır Premier Lig şampiyonluğuyla anılacağını düşünüyor musun?
1: Ya ben anılmamalı diyorum bu arada, yani istemiyorum öyle bir şey olmasını.
0: Ya tabii ki hak yenmişse, adaletsizlik varsa, farklı bir işte daha hukuki süreçlerden çok fazla girmek istemiyorum ama bunlar varsa tabii ki yaptırım yapılmalı. Yani adaletin tamamıyla arkasındayız. Haksızlık varsa bunun tamamen karşısındayız. Ama ben bu beklentinin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Şöyle bir geriye sardığımızda Manchester City'nin ikinci ya da üçüncü şampiyonluğundan bu yana zaten bu süreç var. İşte Manchester City Avrupa kupalarından men edilecek, transfer yasağı gelecek, şampiyonlukları geri alınacak. Bu ben kendim bildim bileli son dönemde olan bir dava, olan bir süreç. Çözülmeyeceğini olduğu bir şeyle Premier Lig boşa çıkacak. Tabii Manchester City'nin ligden düşürülmesi gündemde. City'siz, yani ben şunu eleştirmek istiyorum aslında. Ekonomisi son dönemde futbolun bir hiç olduğunu gördük. Yani zaten futbol yönetenler de ekonomisiz pek fazla ayakta kalacak güç ve kudret hissetmiyorlar kendilerinde. İşte son organizasyonların 2018'den bu yana futbol müsabakalarının uluslararası anlamda majör kupaların yapıldığı yerlere bir baktığın zaman zaten sermayesiz, finanssız bu işlerin yürümediğini görüyoruz. Yani tercih etmediklerini görüyoruz. Bana kalsa olur. Ama buradan bir Manchester City aleyhine karar çıkar mı? Takdiri ben dinleyenlerimize bırakayım. Onların yorumları bence çok daha önemli. Ben çıkmaz diyorum. İade edilmez diyorum. Olursa çok büyük sürpriz olur benim için. Çok şaşırırım. Ama zannetmediğim bir dava dediğim gibi.
1: Peki. Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her zaman seninle yayın yapmak büyük keyif. Dinleyenlerimize de çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ağzına sağlık.
0: Dinledikleri için, katkı sağlıkları için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Kolay gelsin.

0: Kerim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicilere. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Cengiz Han Muhçu bizimle birlikte olacak.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Futbolcuların efsane sözleri.
2: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm.
3: Wesley Schneider.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurdu.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
8: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği

pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yann Diomande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun, Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2000

0: 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor, yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerden gelen mesajlar da var. Göksel'in Bey, iyi yayınlar. Arda maç sırasında goller ard arda gelince kenara gelip bir şeyler anlatmaya çalıştı fakat sanırım dikkate alınmadı demiş bir dinleyicimiz. İtalya milli takımı fizik olarak bizden çok üstündü. Zemin ağırdı. İtalya çok koşarak, mücadele ederek maçı aldı demiş Mehmet Bey. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, hepinizi çok seviyorum demiş, selamlarını göndermiş. Bizler de sizleri çok seviyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Birazdan Desmart Spor spikerlerinden aynı zamanda spor yorumcusu Cengiz Han Muhçu hattımızda olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, milli takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Kendisiyle birlikte 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden numaramızı hatırlatmış olalım. WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve hemen bağlantımıza yavaş yavaş geçelim.

0: ve hattımızda D Smart spor spikerlerinden aynı zamanda spor yorumcusu Cengiz Han Muhçu var. Cengiz Han hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ben de iyi yayınlar diliyorum dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımızla başlayalım. Milli takımımız yarın Belçika karşısında olacak ama öncesinde Fransa ve İtalya karşılaşmaları. Bir farklı Fransa mağlubiyeti ama akabinde gerçekten hem oyun olarak hem de skor anlamında tabiri caizse ezildiğimiz bir mücadeleyi geride bıraktık. Bu ilk iki karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
1: Kesinlikle öyle. Üzücü mağlubiyetler aldık aslında. Aslında Fransa maçındaki mağlubiyetimiz bizi biraz oyun olarak bakıldığında Dünya Kupası'ndan sonra sevindirmişti. Daha doğrusu oyunumuz biraz daha sevindirmişti. Çünkü ben bir gelişim gördüm açıkçası Dünya Kupası'ndan Fransa maçına kadar. Şimdi öncelikle filmi biraz daha başa saralım. Hem milli takımımızdan beklentilerimiz ve hem hangi seviyede olduğumuzla alakalı. Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ve o süreçte verilen emeğin hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak elemelerdeki başarıyı, Dünya Kupası elemelerindeki başarıyı, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan performansımızı ve bugün Uluslar A Ligi'nde yaşadıklarımızı birlikte değerlendirelim istersen sevgili Göksen'in. Yani beklentilerin altında kaldığımızı söyleyebilirim. Elemelerde İspanya dışında kazanabileceğimiz inandığımız kendimizi daha iddialı gördüğümüz rakiplerle karşılaştık İspanya'nın dışında. Onu söyleyebilirim. Sonrasında yani şimdi ise Fransa, İtalya ve Belçika gibi futbol kültürü güçlü üst düzey rekabete alışık takımlara karşı oynuyoruz. Ya yani bu nedenle kendi gücümüzü, sınırlarımızı doğru değerlendirerek, aslında haddimizi bilerek, rakibin kalitesini hesaba katan bir anlayışla sahada olmalıyız aslında. Fransa ve İtalya yenilgilerini de aynı şekilde okumamak gerekiyor bana kalırsa. Fransa karşısında 1-0 kaybettik. Evet, bu sonuç üzerinden değerlendirmemiz gereken bir konu. Böyle güçlü rakibe karşı maçın dengesini korurken hücumda nasıl daha fazla tehdit oluşturabileceğimiz aslında değerlendirmemiz gereken konuydu. Yakın skorla kaybettiğimiz bir karşılaşmadan çıkaracağımız ders bizi puana taşıyacak ayrıntıları geliştirmek olmalıydı aslında. İtalya maçındaysa çok daha ciddi bir kırılma yaşadık bana kalırsa. İlk 27 dakikada 3 gol yemek bu seviyede bir rakibe çok büyük bir avantaj vermek demek bana kalırsa. Çünkü İtalya her ne kadar eski gücünde olmasa da İtalya her zaman İtalya'dır. Üstelik ikinci yarının başında Barış Alper'le golü bulup yeniden umutlandığımız anda 3 dakika sonra 4. golü yedik. Ki bence yediğimiz goller de tırnak içinde çok saçma gollerdi. Bilmiyorum bana katılıyor musun?
0: Evet.
1: Benim burada en fazla üzerinde durduğum konu gösterdiğimiz reaksiyonu sürdüremememiz oldu İtalya maçında. Gol attıktan sonra da oyunun kontrolünü ve savunma disiplinini koruyabilmeliyiz bence. İtalya karşısında kaleciden ve direkten dönen topların gole dönüşmesi de ceza sahası içindeki takibimizi ve paylaşmamızı sorgulamamız gerektiğini gösteriyor bence. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ilk golde Altay'ın sektirdiği bir topta yemiştik. Frattesi atmıştı. Son golle baktığımızda son golde de yine direkten seken bir top ardından takip edememişimiz ve sonra skor yeniden 4-1 olmuştu. Hatırlayacaksın. Yani elbette Altay'ın performansı konuşulur ama yani 4 gol yenilen bir maçın bütün sorumluluğunu da tek bir oyuncuya yüklemek bana doğru gelmiyor açıkçası. Yani takım halinde savunmayı değerlendirmeliyiz bence. Ya bunun yanında bazı kadro tercihlerinin de artık daha açık sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum yanlış mıyım? Sen de

0: tamamen Montella'nın suçu. Bu bana çok doğru bir analiz gibi gelmiyor. Yok. Bunu çok fazla görüyorum.
1: Kesinlikle mesela. Öyle. Kesinlikle öyle. Ben de buna katılıyorum. Ya tamamen suçu Montella'da aramak da bence hata. Onu da söyleyelim. Yani bu kadro seçimleri aslında benim biraz daha daha fazla şey yaptığım konu. Nasıl söylenir bilmiyorum ama yani kulübünde düzenli forma şansı bulamayan bir oyuncunun ya da kendi takımında formsuz olan bir oyuncunun milli takıma çağrılması zaman zaman anlaşılabilir tabii ki. Yani geleneği bozmamak aslında bu. Montella da buna vurgu yapmıştı ilk zamanlarında. Ancak bu tercihler sürekli hale geldiğinde kulübünde evet. oynayan ve iyi performans gösteren futbolculara ne kadar fırsat verdiğimizi de konuşmalıyız. Yani çok, bence çok fırsatlar verdik. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Kesinlikle.
1: Yani çok fazla fırsat verdik. Montella'nın güvendiği bir oyuncu grubunun olması doğal bence. Ama 3 yılın ardından yani geleli 3 yıl oldu Montella'nın. Alternatiflerin daha da fazla değerlendirildiği ve sahada işlemeyen tercihlerde değişikliğe gidildiğini görmek ben isterim şahsen. Yani çünkü ya isim isim gitmek istemiyorum ama aklıma ilk gelen örnek mesela hani Barış Alper forvet değil. Yani santrfor değil. Bundan bir artık vazgeçmemiz gerekiyor aslında. Yani özellikle taktiksel olarak işlemiyorsa da değişim şart.
0: Tabii ya burada yani, forvetsiz oyun stilini ben de anlıyorum. Yani bunu başarıya kavuşturan takımlar var. Hatta dünya genelinde eski tip santrafor konusunda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Evet ama o golü bir şekilde bulmak lazım. İspanya bunu Ferran Torres de başarıyor mesela. Biz işte, oyuncuyu bulmalıyız. Yani gidip tabii ki ikincilikten oyuncu alsın Montella diyenlere katılmıyorum ben esasında. Hayır. Ama doğru oyuncuyu bulmamız lazım.
1: Kesinlikle öyle. Dediğim şey tam olarak aslında üstüne bastın. Ya. Eğer elinde Oyarzabal gibi ya da hani nasıl denir Dembele gibi geriye gelip pas organizasyona katılmayan ya da kendini kanada atıp topla birlikte dripling yapabilen bir oyuncun yoksa forvetsiz sistem bence bu tarz takımlara karşı işlemiyor. Yani bunun örneklerini birçok maçta gördük. Barış Alper çok yalnız kaldı. Kerem Aktürkoğlu çok yalnız kaldı. Yani bu yapılan Barış Alper'e de Kerem Aktürkoğlu'na da bence büyük haksızlık. Yani çünkü o tarz bir oyuncu değiller. Yani Oyarzabal gibi, Dembele gibi oyuncu değiller. Ya bu oyunculardan fazlasını bekliyoruz aslında biz. Yani bu kadar formsuz olmaları bir yana, bir de oyuncuların oyun sistemi buna uygun değil bence.
0: Burada da ama aslında şuraya geliyoruz. Yani bunu aslında çok kez anlatmaya çalıştık. Her jenerasyona altın jenerasyon deniliyor ama altın jenerasyon böyle bir şey değil. Yani hatırla 2020'de mesela inanılmaz bir kadroydu o kadro. Şimdi insanlar diyorlar ki ne altın jenerasyonu o işte Çağlar Söyüncü falan oynuyor diyorlar. Ama şu anki Çağlar Söyüncü değildi mesela orada Leicester'ın stoperiydi.
1: Kesinlikle o zamanki Çağlar Söyüncü Van Dijk'la birlikte aynı takıma konan bir Çağlar Söyüncü'ydü. Premier Lig'de sezon sonunda yapılan 11'lerde. Yani kimse kusura bakmasın Çağlar oradaki Çağlar olsa zaten şu anda milli takımın as stoperi olur. Yani bilmiyorum yanlış mıyım?
0: Kesinlikle ya aynı fikirdeyim yani her jenerasyon katılım sağlayan her jenerasyon aslında iyi bir jenerasyonda ama altın jenerasyon çok büyük bir sorumluluk yüklüyor oyunculara ve bir yandan da tabii şunu konuşmak gerekiyor tamam. Bütün milli takım değiştireceğiz diye bir şey yok. Montella ile burada yolların belki ayrılması gerekir. Belki yeni bir teknik adam gelmesi gerekir. Çünkü tüm oyuncuları değiştirip Montella kalması gibi bir durum söz konusu olamaz ama Dünya Kupası'ndan sonra Montella'nın hem demeçlerinde hem de bakış açısında, oyun stilinde biraz güç zehirlenmesi mi denir? Öyle bir şey görüyorum ben. Katılır mısın?
1: Yani sana %100 katılıyorum. Montella'nın ilk açıklamalarını hatta biz bunu kanalda Aykut Bey'le de konuşuyoruz. Yani çok fazla kişiyle de konuşuyoruz. Hani programlarda da konuşuyoruz. Bu Montella'nın ilk zamanki geldiği açıklamalarla şu anki açıklamaları arasında dağlar kadar fark var. Yani neden? Şöyle Montella ilk zamanlar tabii ki kaybedebiliriz. Çünkü hani bu oyunda kazanmak da var kaybetmek de. Tabii ki kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz maçlardan sonraki açıklamaları da mesela sadece oyunla açıklanan bir oyunla ilgili açıklamalar falan görüyorduk Montella'dan ve seviniyorduk yani.
0: Ya şey ama şok etmişti beni anki... Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki aldığımız galibiyet 1000 maça değer falan Montella'nın sözleri değil bunlar.
1: Değil tabii ki değil ya %100 katılıyorum yani bu Montella'nın hem açıklamalarında görüyoruz hem de yani Montella'nın rakip seviyesine dikkat çekmesini anlayabiliyorum ama teknik ekipten bu seviyeye uygun çözümler de beklemeliyiz aslında yani evet Montella sadece açıklamalarıyla değil kenardaki tutumu oyuncular üstündeki o bence sinerjisi de kayboldu Montella'nın bilmiyorum yani takım nerede baskı yapacak topu kaybettiğinde nasıl

0: nasıl yerleşecek? Hücumda ceza sahasına kim dolduracak? Ya bunların daha net olması gerekiyor aslında. Ya yani Orkun'un yokluğunda orta sahadaki sorumluluk paylaşımı, yani Hakan zaten yok, Kenan yok. Milli takımın bence en önemli 3 oyuncusundan ikisi yok. Onun yerinde oynayan Orkun mesela çok kötü gözüktü, evet, İtalya maçında, ama sakat oynuyor. Yani biz Orkun'un oynamadığı bir senaryoda farklı bir isim çıkaramaz mıyız? Evet. Hakan'la Orkun'un oynamadığı bir senaryoda.
1: Gerçekten çaresiz yani, kalıyoruz. Ya peki Montella ile olası bir ayrılıkta senin aday olarak gösterdiğin bir isim var mı? Veya yabancı bir isme mi tekrar gidilmesini beklersin?
0: Ya tabii ki yerli bir isim isterim ben milli takımımın başında. Ama hani şöyle, ya isim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama yani yok, benim aklımda böyle bir isim yok. Yani belki Okan Buruk'a gidilebilir.
1: Ya bilmiyorum boşta olan teknik yani direktörlere bakınca mesela ben gelebilecek isimleri hani az çok kestirebiliyoruz ve çok korkuyorum yani. Gerçekten korkutuyor beni.
0: Kesinlikle öyle. %100 katılıyorum sana.
1: Yani burada belli başlı adaylar var ama benim aldığım bir habere göre Dünya Kupası'ndan sonra Didier Deschamps'la da bir görüşme yapılmış. Yani yine yabancı bir teknik adam da gelebilir.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Didier Deschamps tam bir turnuva takımı. Yani yakıştırırım ama benim %51'e 49 Türk hocadan yana, yerli bir hocadan yana.
1: Ya mesela isim vermek gerekirse gönül ister ki keşke hani boşta olsa derken, keşke boşta olsa değil tabii de hani uygun fırsat olsa Arda Turan olsa mesela. Çok isterdim ben şu
0: mesela,
1: an.
0: Bir
1: diğer yani, yanda tabii milli takımlardan konuşuyorken tek kriz bizim milli takımımızda değil. Senin de çok fazla anlattığın bir isim Cristiano Ronaldo. Dün gerçekten sarsıcı bir haber, kampı terk etti. Kamptan ayrıldı daha doğrusu. Ve Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte belki de milli takımı bıraktı Cristiano Ronaldo. Hem Jorge Jesus'un maçlarını, yani teknik direktörlük yaptığı maçları anlattın. Hem Ronaldo'yu çok kez anlattın. Nasıl değerlendiriyorsun bu durum? Yani Ronaldo'nun kariyerinin sonunda yaşadığı yıkım gerçekten çok trajik.
0: Ya Ronaldo aslında o 1000 golü geçme sevdasının altında biraz dizi. Yani Ronaldo'yu eleştirmek bizim haddimize değil. Onu söyleyeyim ben bir kere. O kariyeri eleştirmek, o kadar büyük bir oyuncuyu eleştirmek bizim haddimize değil. Ama ben elimden geldiği kadar, yani Ronaldo nasıl bir adam? Herkes biliyor zaten Ronaldo'nun nasıl bir adam olduğunu. Egosu olan bir adam. Şimdi kim ya, kimse kimseyi kandırmasın. Ronaldo varsa Ronaldo oynar. Yanlış mıyım?
1: Evet.
0: Ya ama milli takımda bir türlü uzun zamandır o performansı gösteremedi mesela. Milli takımlar seviyesinde Messi'nin çok altında kaldı Ronaldo. Portekiz'in de Ronaldo olunca oyunu farklı, Ronaldo olmadan oyunu farklı. Aslında Portekiz'in de Ronaldo'suz oyuna geçmesi lazım. Bunun en büyük aktörlerinden biri de bence Jorge Jesus olması lazım. O kırılma bence yaşandı artık. Ya o kırılma yaşandı ve bundan sonrası gelmeyecek gibi gözüküyor. Ya Ronaldo ya Jesus. Portekiz şeyinin değerlendirmesi lazım. Kamuoyunun değerlendirmesi lazım. Çünkü Ronaldo ve Portekiz iki egolu insan. Yani şey, daha doğrusu Ronaldo ve Jesus iki egolu insan. İki sabit fikirli insan çatışması yaşandı Portekiz milli takımında. Ben böyle yorumluyorum. Ve kazanan şu anlık Jesus gibi gözüküyor. Bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde neler olacak.
1: Peki son olarak bir diğer tarafta da Lionel Messi var. Lionel Messi de Benin karşısında milli takıma veda etmek için ayın 7'sinde sahada olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani pek çok futbol sever belki de ülkemizde Arjantin'i desteklemekle vedalaşacak artık bu vesileyle.
0: Kesinlikle öyle. Messi bir ekol. Ronaldo nasıl bir ekolse Portekiz halkı için, bence Messi çok daha büyük bir ekol Arjantin halkı için. Ya futbol dünyası için söylemiyorum. Orası tartışılır. Ama hani Arjantin halkı için Maradona'dan sonra Arjantin milli takımına sarılabilecek tek isim belki de Messi. Ve onu bence gayet iyi uğurlayacaklar. Ben buna eminim. Çünkü gerçekten hem Messi Arjantin'de büyük sevgiyle karşılaşıyor. Hem Messi zaten Arjantin takımını, milli takımını seviyor ki onlar için. Ya Dünya Kupası kaldırdı bir kere Messi Arjantin milli takımıyla. Bu çok acayip bir şey. Maradona'nın yaptığından sonraki en büyük iş Messi'nin. Artık yani Maradona ile kıyaslanıyor yani. Öyle söyleyeyim. Yani

0: Ronaldo ne kadar yakışmıyorsa, Ronaldo'ya bu hareketler ne kadar yakışmıyorsa, Messi'ye de Arjantin forması o kadar çok yakışıyor ve bence çok güzel bir veda hazırladıklarını düşünüyorum ben.
1: Peki.
0: Biz üzüleceğiz, biz üzüleceğiz ama Messi'nin Arjantin forması Arjantin ileriye doğru devam edecek bence.
1: Gönül isterdi ki yani şu maç iki ismin de veda maçı olsun ve Portekiz ve Arjantin bu maçı yapsın ama hiç
0: keşke.
1: Bu havada değiller maalesef.
0: Keşke.
1: Peki Cengiz Han, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza da buradan başarılar diliyorum. Umarım bir kabuk değişimi bence yaşanmalı. Ben de o kabuk değişimini isteyenlerden biriyim. Umarım her şey için daha iyisi olur.
1: Peki, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim ben de. İyi günler.
1: Teşekkürler. Cengiz Han Muhçu'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz ama kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde sizden gelen bir mesaj var, onu da okuyayım. Erkan Bey'den gelmiş mesaj: şahsen ben milli takım oyuncu tercihlerine çok takılmam ama şu an Uğurcan'ın da önünde olan Berke gibi bir kalecinin varken bildiğini de unutan Altay'ı çağırmak sizce de yanlış değil mi demiş. Ya Erkan Bey, ama orada işte atladığımız nokta farklı. Ya Berke'nin olayı performansa dayalı değil. Kesinlikle değil. Burada disiplin olayı var. Ya Berke'nin kamuya açık bir şekilde özür dilemesi gerekiyor. Ya bu konuda adımlar atıldı mı Berke tarafından veya milli takım tarafından bilmiyorum ama ya Berke'nin olayı performansa dayalı bir çağırmama değil, milli takım kampını oynamadığı için, terk ettiği için yapılan bir aslında yaptırım diyebiliriz. Hocam, siz gidip C grubuna Estonyalarla, Letonyalarla aynı seviyeye düşerseniz oradan üst seviyeye çıkmak için altın jenerasyona falan gerek olmaz aslında. Oradan hocayı da yere göğe ondan dolayı oradan çıkartan hocayı da yere göğe sığdıramadığı ülke Kosova'yı eleyip 48 takımlı Dünya Kupası'na katılabilmek de başarı kabul edilirse, Montella'nın havaya girmemesi için sebep kalmaz. Normal olmayan bu kadar yıldır başarısızlığı kanıksamaktı. Dünyadaki 48 takımdan biri de olamıyorsanız zaten dükkanı kapatıp gidelim. Kısmen katılmıyorum. Yani 48 takıma çıkartıldı, hepsi Avrupa'dan geldi diye bir şey yok. Avrupa'nın yine sınırlı bir kotası vardı ve bu kotada da giremeyen çok değerli takımlar oldu. İşte Polonya mesela, bence bizim seviyemize yakın bir şekilde nitelendirdiğim takımlardan Ukrayna, İtalya, yani A seviye, bence bizden daha yüksek seviyede bir takım örneği veriyorum. Yani bu bir başarıdır. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyorsanız eğer, onu başaran teknik adam başarıyı sağlamıştır. Burada saymadığınız Avrupa Şampiyonası grupları var mesela. Avrupa Şampiyonası gruplarında da Hırvatistan vardı grubumuzda ve o grubu lider bitirdik. Avrupa Şampiyonası'na katıldık, çeyrek finale gittik. Şimdi diyeceksiniz ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak başarı mı? Bence başarı. Şöyle başarı, bizim için başarı. Eğer İngiltere'yseniz, Fransa'ysanız başarı değil. Evet, Avrupa Şampiyonası'na katılmak, ama iki Avrupa Şampiyonası'ndan birinde yoksanız, 2-3 Avrupa Şampiyonası'ndan belki ikisinde, belki birinde yoksanız başarı. Yani şu ana kadar ben söylüyorum, Montella'nın başardıkları, gerçekten başarı diye nitelendirebileceğimiz birçok şey var. Öyle ya da böyle C ligine düştüyseniz, o adam A ligine çıkarttı takımı. Bu bir başarıdır. Her ne kadar C ligi seviyesinde görmesek de kendimizi, oraya kadar düşülmüş bir takım var ve A ligine de çıkartılmış bir takım var ortada. Avrupa Şampiyonası elemelerinde birincilik başarıdır. Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra, katılımı aldıktan sonra çeyrek finale kadar çıkmak başarıdır. Dünya Kupası'nda, yani 24 yıl aradan sonra, her ne kadar Romanya, Kosova 48 takımda deseniz, 24 yıl aradan sonra bir ülke Dünya Kupası'na katılıyorsa bu bir başarıdır. Buraya kadar başarı. Dünya Kupası fiyasko. Yani Dünya Kupası'ndan sonra zaten bence yolların ayrılması gerekiyordu. Şu anda bu birliktelik de zarar veriyor ama hani Montella kovulsun, kapı dışarı edilsin gibi bir düşünce bence çok yanlış. Yani gerçekten çok başarılı bir süreç geçirdi. Teşekkür edilmeli ve yollar ayrılmalı artık. İyi akşamlar. Ben Montella'nın ayrılığından sonra Fatih Tekke'nin göreve geleceğini düşünüyorum. Bence çok yakışıcı.

0: Canı düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz Halit Bey. Abi bu milli takım bu kadroyla bugünkü durumu başarısızlıktır. O zaman Aykut Kocaman gelsin. Geçmişteki başarıları belli. O başarılı olur. Madem Montella'nın eski başarılarını konuşuyoruz. Türk milleti Montella'yı istemiyor. Bakın burada işte bir ayrı durum var. Montella'nın eski başarılarını konuşuyoruz da Montella kalsın demiyoruz ki. Montella gitmeli. Sadece hani hiçbir şey başarmadı diyemeyiz diyorum ben. Onun haricinde Montella'nın eski başarılarını konuşuyoruz. O zaman Aykut Kocaman'ın eski başarıları belli diyorsunuz. Ya bir yıl öncesini, iki yıl öncesini söylüyoruz bir yerde. Bir yerde 10 yıl, 20 yıl öncesini. Yani ya bence 10 yıl, 20 yıl önce yapılan başarılar tabii ki başarılardır ama turnuva değişti, futbol değişti. Hani aktif olarak başarılı teknik adamlar varken bu yüzden başka birine görevi vermek bence çok doğru olmaz. Yani tabii aday mıdır? Ciddi bir adaydır ama kendi fikrim benim elimde olsa ben bu kararı vermezdim. Tabii sizin de düşüncenize saygı duyuyorum. Türk milleti Montella'yı istemiyor diyorsunuz. Ya ister istemez bilmiyorum orasını. Ama şu anda benim fikrim devam edilmemesi yönünde. Ama dediğim gibi ya kapı dışarı Montella çok kötüydüm falan gibi. O Stefan Kuntz gibi görebileceğiniz birisi değil diye düşünüyorum yani. Bu kadar başarıyı sağlamış bir teknik adama teşekkür edilmeli diye düşünüyorum. Umarım kariyerinin kalanında da başarılı olur ki biz böyle konuşuyoruz da daha yollar ayrılmadı, daha neler göreceğiz bilmiyorum. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Aranın ardından yeniden haber masasında sizlerle birlikteyiz.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wait.

0: Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
2: Reklam.
3: Ben mühendis uzaylı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Garanti BBVA Emeklilik.
2: Reklam bitti.
0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel basın toplantısında konuştu. Dinleyelim neler söyledi.
1: İlk soruyu ben soruyorum sanırım. Evet, herkes hazır mı maça? Evet, oynayacak.

Oyuncuların hepsi hazır mı? Evet, okurlarımızın ilk sorusu diye diyeceksiniz diye düşünüyorum ama değil. Evet. Diego katılamıyor. Onun dışında herkes hazır. Leandro tekrar katılıyor ve hazır maça. Evet, bir sorun daha olacak. Son maçtan sonra Ludo'nun bir sorusu vardı. Şimdi bazı şanslar belki kaçırıldı orada. Yarın kendisini bekleyebilir miyiz maçta? Her maç farklıdır. Evet, neye ihtiyacımız var? Hangi faza neye ihtiyacımız var? Ve şu an hangi durumda bulunuyoruz? Buna bakmamız gerekiyor. Romelu oynamayacak diye bir kaide yok. Şu an kaç gündür çalışıyoruz? Yaklaşık 10 gündür antrenmandayız. O yüzden evet, oynamazsa sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Uzun zamandır oynamamış diye okudum. Bundan haberdar da değildim. Bazı oyuncu olarak bazı kaliteleri var ve o maçta evet biraz kaleden uzakta oynamıştı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Portekiz iş arkadaşınız Jorge Jesus gibi oynayabilirsin dediniz mi hiç kendisine? Evet, birisine böyle bir söz verdiğinizde bu sözün arkasında durmanız gerekiyor. Her zaman tabii ki diyebilirsiniz, böyle bir olasılık bulunuyor diyebilirsiniz. Bu şekilde. Portekiz meslektaşınızdan farklı mı ele alırdınız bilmiyorum. Kendisinin de belli sebepleri varmıştır diye düşünüyorum. Belki şey diyebilirsiniz, evet sen 45 dakika oynayacaksın, sen 60 dakika oynayacaksın diyebilirsiniz. Buna göre de oyuncu kendisini hazırlayabilir ama söz vermek, düşünüyorum şu anda, hayır, hiçbir zaman böyle bir söz vermedim. Teşekkürler. Ben de biraz devam etmek istiyorum bu konuyla ilgili. Romelu ile bu konuyu konuştunuz mu siz acaba, yoksa bu çok da önemli bir şey değil mi dediniz? Ben yakın zamanda İstanbul'a gittim Romelu ile konuşmak için. FaceTime'da konuştuk uzun süre ve durum analizi yaptık aynı zamanda. Ve Romelu'nun belli şeyleri yapamadığını söyleyemem kesinlikle, hayır. Fenerbahçe'de kendisi çok oynamıyor ve çok uzun dakikalarca sahaya çıkmıyor kendisi ve bu fazla hıza ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve elbette ki evet, kanatlardan hız kazanmak önemli olabilir bu durumda ve ilk defa uzun oynamayışı da sıkıntı değil benim için. Neydi soru tam olarak? Soruyu unuttum, bir saniye. Evet evet, ama bu bana aynı zamanda vakit kazandırıyor. Evet, kendisiyle konuştunuz mu? Sorun bu şekildeydi. Evet evet, tamam, buydu. Ben Romelu'yla çok sıklıkla konuşuyorum ve kendisine şunu söyledim. Bak, ben hız taraftarıyım ve bu kötü oynadığın için değil. Çok iyi oynuyorsun. Bütün oyuncularımız iyi antrenman yapıyorlar ve evet. O yüzden Tim, bu konu sizin için daha büyük olabilir ve milli takım için daha az önemli olabilir. Bu takım gerçekten çok büyük bir şey aramamanız gerekiyor. Bunun arkasında futbol tarzınız, Charlie'deki etilere baktığınızda ve onun defansına baktığınızda şöyle bir sorun var. Şöyle demem gerekiyor. 16 oyuncumuzun arasında Romelu Lukaku en iyi forvetimiz. Bunu ilk ne söylemek istersiniz? Bence evet, bu kolay olmamalı. Tabii ki kolay değil. Bir çok farklı profile sahibiz ve Romelu gibi bir çok oyuncumuz yok tabii ki de. Ve evet, 10'un 8'ini, 10 topun 8'i gol olmuş oluyor. O oynadığında Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Fenerbahçe'de ilk 16'ya daha sık giriyorsun. Bunu da yapacaktır. İyi performans sergileyecektir. Bizim için de aynı şey geçerli. Her oyuncu için geçerli bu Romelu.

söz konusu olduğunda biraz daha farklı el alıyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Merhaba. Evet, 5 sefer oyuncu değiştirebiliriz. Geçen sefer sanırım 2 kere değişikliğe gittik. Ben çok fazla değişikliğe giden bir antrenör değilim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın, Romelu 85 dakika boyunca oynadı Fransa maçında. Bu harika bir şey. İstatistiklere baktığınızda da bu harika bir şey. Ve kendisi çok iyi bir oyun sergiliyor. O yüzden emin olun ki kendisiyle başlamayacağım maça. İlk defa 85 dakika oynadı. AC Milan'da da gördüm. Endonezya'ya karşı 90 dakika oynadı. Ama Chelsea ve biz de kendisinin performansını bitirmek istemiyoruz, enerjisini. Koç Romelu Lukaku'yla ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de oynuyor, Türkiye'ye karşı oynuyor yarın. Bu onun için özel bir maç mı? Bunu sormak istiyorum. Hayır, öyle bir şey fark etmedim. Bu sorun teşkil etmemeli. Türkiye'ye karşı oynuyor olması, San Marino'ya karşı ya da Fransa'ya karşı oynuyor olması bir değişiklik yaratmamalı. Tabii ki Türkiye basını ve Türkiye'de herkes bunu önemsiyor ama kendisi için bunun bir sorun teşkil ettiğini görmüyorum. En azından bana, benim algıladığım o şekilde. Evet, kendisini nasıl hissediyor? Fenerbahçe'de nasıl hissediyor? Kendisini iyi hissediyor. Kendisini gruptaki atmosfer şu an harika ve herkes bütün oyuncular gibi kendisini çok rahat hissediyor ama elbette ki oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz ve 24 saha oyuncumuz var. Evet, Romelu birçok takımda oynadı, birçok şey yaşadı. Bazı durumlarda kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı bazı takımlarda. O yüzden ben bir sorun görmüyorum, sıkıntı yok. Mark, her maça kazanmak için çıkıyoruz diyeceksin, biliyorum ama şimdi gerçekten kazanmamız gerekiyor diyeceksiniz diye düşünüyorum. Fransa çok güçlü bir takım. Türkiye iki sefer kaybetti. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu maçı almamız gerekiyor mu diye düşünüyorsunuz? Tabii ki her maçı almamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Çünkü evde oynuyoruz. O yüzden buradaki atmosfer çok önemli. Ve evet, şu an üçüncü maçımız. Türkiye'nin grupta 0 puanı var. Biz kazanırsak 6 puanımız olacak. Tabii ki ben böyle bir baskı koymak istemiyorum oyuncularımıza ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, Amerika, Fransa, İtalya. Bir tanesini kazandılar. Amerika'ya karşı kazandılar. Ve ben bu maçları tekrar izledim. Birçok şansları vardı ve bunları gerçekleştiremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz. Çok iyi oyuncular var. Bazı oyuncular da yok tabii takımda. Ama evet, bir yandan tabii ki üzerimize baskı var. Evde oynuyoruz. Bu maçı almamız, kazanmamız gerekiyor. Ve bunu yapamazsak tabii ki, kazanamazsak da devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Evet. Seni alamamız için sorunuz var mı? Sen 10 dakikadır dinliyorsun. Sen hangi konuda konuşmak istersin? Sorunuz yoksa benim için sıkıntı yok. Ben dinlemekten de gayet memnunum. Evet.
İki tane maça çıktınız ve bu takımda sizin için nasıl bir duygu bu? Benim için çok iyi bir olasılık. Daha önce Dünya Kupası'nda oynarken de bu maçlar benim için çok önemliydi. O yüzden kendimi gösterebilmek olmam da benim için önemli. Benim bir sorum daha vardı ama şu an ben de unuttum sorumu. Evet, birazdan tekrar hatırlayacağıma eminim. Soruları unutan tek kişi ben değilim. Evet, Sena, Thibaut Courtois Uluslararası Ligi'ne katılmayacak. Bu konu ile ilgili konuştunuz mu kendisiyle, yoksa böyle bir ihtiyaca duymadınız mı? Hayır, böyle bir şey konuşmadık. Şu an önemli olan şey şu anki ekiple ilgili devam etmek. Benim amacım kendimi göstermekti ve tabii ki katılabildiğim her maç benim için önemli. Gelecekte ne olur ne biter bilemem ama ben bugüne bakmak istiyorum, önümüze bakmak istiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum. Manchester United'da oynuyorsun. Orada kaleci olarak senin için neler değişti? Karakterin değişti mi mesela Manchester United'de oynamaktan dolayı? Benim için bir şey değişmedi ama belki bazı oyuncular değişmiştir, bilemiyorum bunu. Sanırım ki zihinsel olarak yeterince güçlü değilseniz, psikolojik olarak muhtemelen değişirsiniz de diye düşünüyorum. Çünkü etrafınızda birçok kişi birçok şey söylüyor size, ancak benim için bütün bu önemli maçlara çıkabilmek önemli. Benim için Premier Lig'de oynamak ya da burada oynamak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Kendimi grupta iyi hissediyorum. Koçu, antrenörde oynadığım dönemden tanıyorum. O yüzden kendisini biliyorum, tekniklerini biliyorum ve bir süredir de milli takımda oynuyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Bart, sana. Evet. Manchester City'den bahsetmek istiyorum. Sizin için bu önemli mi? Bu kulüp ligden düşmeli mi? Çünkü biliyoruz ki finansal kuralları ihlal ettiler. Dikkat et lütfen şu an ne söyleyeceğine. Hayır, böyle bir şey önemli değil. Kendisi bununla ilgili çok fazla bir şey yapamayacaktır. Bu konularla ilgili biz konuşmuyoruz. Premier Lig'e düşüyor bu konuyla ilgili karar almak. Hilmi Saran, Anadolu Agency. Ik wil een vraag stellen. U zei daarnet dat u 5 van de Turkse matches heeft gezien. Mijn vraag is als volgt. Wat zijn de zaken die op dit moment niet goed lopen in de Turkse nationale ploeg? En kunnen wij meer informatie krijgen in verband met Rosar? Is hij morgen klaar om die 90 minuten te gaan spelen? Dankjewel. Evet, Türkiye birçok olanı aslında kaçırıyor. Birkaç tane önemli oyuncuları da maça çıkmıyor. Tabii bu da önemli. Onun yanı sıra muhtemelen Türkiye gibi futbol çılgını bir ülkede muhtemelen biraz heyecan da vardır diye düşünüyorum. Şimdi yine tekrar Ludo senin yüzünden soruyu unutuyorum tekrar. Evet, Trossard ile ilgili bir soru sormuştunuz. Leandro da yarın oynayacaktır. Onu yazabilirsiniz, Leandro yazabilirsiniz ama evet, bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı kendisi. Bir Avrupa maçında kalan bir sakatlığı vardı ama oynayabilecektir kendisi. Sana bir sorum olacak. Eğer doğru hatırlıyorsam sen ilk maçını oynamıştın Liège'de, Sandar Stad'ında.
Evet, ilk oynadığım Antikle sahnede önemliydi benim için. O yüzden tabii ki de bu önemli olacaktır ama kulüp sahalarında oynuyor olmamız da bana göre önemli. Çünkü Belçika'nın ve ülkenin arkamızda olduğunu da hissediyoruz. Ve

0: oynayacağınız saat de çok önemli. Karşı takım içinde tabii ki önemli olacaktır orada oynayacak olmak. Fason. Merhaba. İkiniz için olacak bu sorum. Birbirinizi iyi tanıyorsunuz Antwerp döneminden. Evet. Size bir sorum olacak koça ve Sana'ya da şöyle bir soru soracağım. Sana, koç burada farklı mı ele alıyor olayları? Ve siz nasıl görüyorsunuz? Evet, çok farklı görmüyorum. Bu senin artı yanı, nerede oynarsa oynasın her zaman aynı şekilde sahaya çıkıyor karakterine bağlı olarak da aynı şekilde görüyorum bunu. Ve kendisi bana göre çok iyi oynuyor. Ekiple de ilgi alakası çok iyi. Tabii ki Antwerp'te Antwerp'te ve United'de de aynı şekilde oyun sergilediğini düşünüyorum. Şimdi merak ediyorum. Evet, ben de sanırım benzer bir cevap vereceğim. Sanırım koçun birçok kalitesi var ve kendisiyle konuştuğumuzda çok net cevap veriyor. İletişimsel olarak da kendisi çok güçlü. Sanırım böyle bir kişiye ihtiyacımız vardı. Birlikte çok fazla vaktimiz, günümüz olmasa da bizden beklenen ne olduğundan emindik. Aynı zamanda ekip olarak da kendimizi hazır hissediyoruz. O yüzden gayet memnunum ve memnundum. Şu anda Antwerp'te oynadığım dönemle şimdi çok büyük farklılık görmüyorum ben açıkçası. Mark, şöyle bir sorum olacak sana. Konuşacağın dille ilgili çok fazla soru oldu. Şimdi hangi dil kullanıyorsun? İngilizce mi, Fransızca mı, Hollandaca? Ben Hollandaca konuşuyorum oyuncularla ve sanırım herkes Hollandaca konuşuyor. Çok hızlı konuştuğumda zorlanıyorlar tabii ama Baudouin ve Martin çok iyi Fransızca konuşuyorlar ve oyuncular da birbirlerine yardımcı oluyorlar dil konusunda. Yuri ile Diego da yan yana oturuyorlar sanırım ve böylelikle oyuncular da birbirlerine dil konusunda yardımcı oluyorlar. Zorlandıklarında da bana geliyorlar ve ben soruyorum. Her şey net mi? Evet diyorlar veya birbirlerine anlatıyorlar egzersiz sizi ve tekniği anlatıyorlar birbirlerine ve bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, çok teşekkürler. Yarın Liège'de görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
1: Mark Van Bommel'in sözleri bu şekildeydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması Saksan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazandı.

0: kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilir.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden son bölümde devam ediyoruz. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. grupta Almanya Sırbistan'da saat 21.45'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yardımcıları ise Jan-Erik Engan ve Alf Olav Rosland olacak. Jürgen Klopp'un Almanya'sı ile Veliko Paunovic'in Sırbistan'ı karşı karşıya geliyor. Bir diğer karşılaşmada Yunanistan ve Hollanda aynı grubun bir başka mücadelesinde karşı karşıya. Xavi önderliğinde Hollanda Yunanistan karşısında olacak. A Ligi 4. grup mücadelesinde Galler ve Norveç karşı karşıya geliyor. Bir diğer karşılaşma yine 21.45'te Danimarka ve Portekiz arasında. B Ligi 3. grup mücadelesinde İrlanda Cumhuriyeti Avusturya'yı ağırlayacak. İsrail ise Kosova karşısında olacak. D Ligi 1. grup mücadelesinde 21.45'te Malta Cebeli Tarık'la karşı karşıya gelecek ve şu anda oynanan D Ligi 2. grup mücadelesinde ilk yarı sona ermek üzere Azerbaycan 0, Liechtenstein 0 karşılaşma devam ediyor. Basketbolda da Euroleague heyecanı sürüyor. Şu anda oynanan bir mücadele var. 19'da başlamıştı ilk çeyreğin, ilk yarının bitimine 48 saniye var. Hapoel Tel Aviv, Real Madrid karşısında 57-41 önde olan taraf Real Madrid. 2 mağlubiyetle başladı ki bunlardan birisi temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanındaydı ve 3-0'a doğru ilerliyor Real Madrid. Hapoel Tel Aviv'de şu ana kadar Elijah Bryant 7 sayıda, Tomas Satoranski 3 sayıda, Zach Lidy 13 sayıda, Vasilya Micic 11 sayıda, Bruno Caboclo 12 sayıda, Otur 7 sayı, Blackney'de 4 sayıda şu ana kadar. Saat 21'de Kızıl Yıldız Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Virtus Bologna Olympiakos'u ağırlayacak. 21.45'te Paris Basketbol Žalgiris Kaunas karşısında olacak. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, EuroCup kadınlar ön eleme turunda ise Levanti Chartres ile karşılaşırken Serlua Planle Ota ile karşılaşacak. Ferol de Zagora'yı konuk ediyor. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz artık. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Azerbaycan-Liechtenstein karşılaşmasında 0-0'lık eşitlikle ilk yarı sona erdi. Devam eden hazırlık mücadeleleri var. Stuttgart, Greuther Fürth karşısında 3-0 kazanan taraf oldu. Trabzonspor, 63. dakika mücadelede. Trabzonspor'da şu anda Drogheda United'la karşı karşıya geliyor. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un 11'ine baktığımızda kalede, hemen 11'i de aktaralım. Kalede Ahmet Doğan Yıldırım yer alıyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Ahmet Güren, sol bekte Murat Lakot, stoper ikilisi olarak Fabinho ve Cenk Özkaçar ikilisi. Onların önünde Batista Mendy ve Bouchari yer alıyor. Sağ kanatta Cihan Çanak, sol kanatta Metehan Mimaroğlu ve merkezde Ozan Tufan var. İleri uçta ise Paul Onuachu ile gol arıyor Trabzonspor. Yedek kulübesinde ise Andre Onana, Erolcan Çolak, Ferhat Usta, Sidney Lopez Cabral, Esat Turan Uzun, Alperen Çakıroğlu, Yiğitan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Umut Nayır ve Noah Savioğlu yer alıyor. Şu ana kadar %64 ile topla oynayan taraf Trabzonspor, %36 ile topla oynayan tarafsa Drogheda United oldu. İki takımın da üçer şutu var. İki isabet Trabzonspor'dan, tek isabet Drogheda United'dan. Gol sesi çıkmadı henüz mücadeleden ve şu anda devre arasındayız karşılaşmada sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Haber Masası programında sizlerle birlikteydim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, Radyo Gol'den ayrılmayın. Birazdan içeriklerimiz sizlerle olacak.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası sona erdi.
3: kim ne dedi?
4: Kafa Spor'sa hoş geldiniz. 10 numarada Sergen Yalçın'la birlikteyiz. Milli takımımız İtalya karşısında 4-1'lik mağlubiyetle maalesef Uluslar Ligi'nde ikinci maçında kazanamadı. Maç sonrası milli takım teknik direktörünün yaptığı akla izana sığmayacak açıklamalar konuşuluyor. Önümüzde iki maç daha var. Hala o maçlara dair şansımız var, iddiamız var normal şartlarda ama Türkiye'ye dönüp futbol kamuoyuna baktığınızda herkesin umutsuzluğu aldı da başını gidiyor. Biz de bugün milli takımın hem Fransa'da hem de İtalya'da oynadığı oyunu Sergen Yalçın'la birlikte konuşacağız. Önümüzde Belçika ve yine İtalya maçları var. Onları değerlendireceğiz. Tabii ki maç sonu açıklamaları ve oyuncu performansları. Genel olarak bir milli takım programı yapacağız. Bugün 10 numarada hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Güzel bir giriş yaptın.
4: Değil mi? Söyle,
5: evet. Yaparım hocam. Bayağı hareketli bir giriş oldu.
4: Hareketli giriş yaparım hocam.
5: Hemen şeye dönelim ya çok uzatmadan. Yazın yaptığımız Dünya Kupası programına dönelim birazcık istersen. Orada neler konuşmuştuk? Evet. Biraz onları hatırlayalım bence.
4: 3 gündür sizin bu o programdaki söyledikleriniz dönüyor hocam.
5: İşte biraz oralara dönmek lazım. Biraz
4: daha da eskisi de var. Yani bir önceki sene Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız programda söyledikleriniz de özellikle dün sosyal medyada çok fazla dönüyordu.
5: İyi bir jenerasyon yakaladık. Bak Dünya Kupası'na niye dönelim diyorum. Önümüzde bazı örnekler var. Hemen sana şimdi bir ülke ismi söyleyeceğim. Hemen anlayacaksın. Almanya. Nerede Almanya? Dünya Kupası'ndan elendi. Biliyorsun Yunanistan'a kaybetti. 2 maçta 1 puan. Antrenör kim? Klopp. Değil mi? Dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani demek ki neymiş? Jenerasyon çok önemliymiş. Değil mi? Jenerasyon çok önemli. Bak Almanya'nın hali ortada. O yüzden Dünya Kupası'na biraz dönelim dedim. Jenerasyonu olmayan ülkelerin yaşadığı sıkıntılar Hollanda gibi, Brezilya gibi devam ediyorum. Son Dünya Kupası'nda bu ülkelerin yaşadığı problemler. Ancelotti'nin açıklamasını dinledin mi peki? İyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Bak Ancelotti diyor bunu. Öbür tarafta Klopp var Almanya'da ve bunlar iyi değiller. Bunlar diyorlar ki iyi bir jenerasyona ihtiyacımız var. Yani jenerasyonun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde dünyanın en önemli teknik direktörleri söylüyor. Jenerasyonun değerini ve önemini. Bence biraz oradan gitmek lazım. Bizim jenerasyonumuz İyi bir jenerasyon, yani, kötü bir jenerasyonumuz yok.
4: Şimdi bu Uluslar Ligi'ni A Spor, A Haber veriyor. Biz de seyrediyoruz bütün maçları.
5: Ben de seyrettim.
4: Şimdi Uluslar Ligi'nde bir şey denemeyen, yani oyuna dair bir farklı bir yaratıcı bir hamle yapmayan iki tane takım var hocam. Biri İspanya bir zahmet yapmasın, diğeri de biziz. Ben hala anlamıyorum neden yapmıyoruz. Bunu da yapmadın peki tamam teknik direktör kararı. Ya çocukları da yanlış yerde oynatıyorsun. Yani tabii, elindeki tabii. İyi oyuncuları da yanlış yerde oynatıyorsun.
5: Tabii bu söylediklerinin hepsi bugünün sorunu değil. Bunlar 2-3 sene önceden gelen sorunlar. Sana daha önce de söyledim. Oynadığımız zayıf takımlarla kazandığımız maçlar çok aldatıcı olabiliyor. Niye? Çünkü buradaki seviye seni kandırıyor, aldatıyor seni seviye. Ben aldandığımızı düşünüyorum.
4: 23 Haziran 2024. Bundan 2 sene önce hatta daha da eski. Yani 2 sene 3 ay önce. Milli takımın bu jenerasyonu çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'ya heba etmeyin. Yazık olur bu çocuklara demişsiniz.
5: Evet.
4: 22 Haziran 2026. Yani bu yaz.
5: Ne yazık ki söyledim.
4: 22 Haziran 2026 yani bu yaz. Milli takım büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var?
5: Var mı?
4: Şimdi Montella var maç mı? Sonunda kendi başarılarını açıkladı. Dedi ki benim başarım şu. Kardeşim siz C ligindeydiniz. Ben sizi aldım A ligini getirdim.
5: Zahmet olmuş.
4: Kardeşim siz Dünya Kupası'na benim sayemde katıldınız.
5: Hiç alakası yok.
4: Ne diyorsunuz Montella'nın bu kendisine göre anlattığı bu başarılara? Bu arada Montella'nın tabii bir böyle başarı açıklaması daha var. Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk veda eden ülkelerden biriyiz. Şu jenerasyonda. Montella Dünya Kupası'ndaki iki maç mağlup olduktan sonra Amerika'nın artık 27 tane yedekle ve hiç
5: o maçtan önce program yaptık. Ben sana söyledim. Gollü olur dedim. 4-5 gol olur en az dedim.
4: Evet oldu. Maç sonrasında
5: ne yok ki? O da komik bir açıklamaydı.
4: Zafer dedi. Yani gözümüzün içine bakarak yani Türk futbolunu ve bizi bak şimdi. Bu şekilde yani sanki UEFA kupasını bu ülkenin takımı almadı. Sanki dünya üçüncüsü bu ülke olmadı. Sanki baba biz şeyiz abi Trinidad Tobago'yuz. Bizi aldı getirdi bize futbol öğretiyor.
5: Şimdi benim söylediklerim
4: ayıp ya.
5: Bazen benim söylediklerime mesela eleştiri oluyor tepki oluyor ama finalde benim söylediğim oluyor yani. Benim dediğim yere geliyor işler. Şimdi ben Montella ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Dedi ki ben kendimi Türk gibi hissediyorum falan dedi. Doğru değil mi? Öyle söyledi yani. Burayı çok seviyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum falan. İleride buradan ayrıldıktan sonra Farz edelim ki Montella Romanya milli takımının antrenörü oldu. Orada 5 tane maç kazandı, iyi gidiyor. Orada da kendini Roman gibi mi hissedecek mesela? Ya bu nasıl oluyor yani?
3: Bu gaz bizde var hocam. Ama bu
5: nasıl oluyor
3: bu
5: mesela?
3: Bu Montella'nın kabahati değil. Bu Türkiye Futbol Federasyonu. Hayır,
5: orada Roman gibi mi hissedecek? Roman mı olacak orada da?
3: Türkiye futbolu yöneten, bu bizim kabahatimiz. Bu gazlar bizde var. Ya Allah'ını seversen hocam.

0: Çalışıyor da bir takım antrenör oldu. Hayır, bundan nasıl oluyor? Sorunu nasıl oluyor bu ya? Şimdi ben antrenörlerle başladığımda mesela bana dediler ki işte büyük takıma gelemez. Niye? Tecrübesizmişim ben, büyük takıma gelemezmişim. Öyle diyorlar mesela. Ya bu gelenler nereden geliyorlar? Hangi başarıyla geliyor ya? Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Kulüp takımlarını geç. Hepsinin üstündedir milli takım. Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Tabii. Ben öyle biliyorum.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle.
0: Ya lig şampiyonluğun olacak, ya çok önemli bir başarıların tabii olacak. Ya, yani bir şeyin olacak. E şimdi bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir başarı. Yani Montella'nın en büyük başarısı Adana Demirspor'a 4. olması. Sonra Adana Demirspor'un hali ortada. Ne oldu? Ya anlatmaya çalıştığım o. Yani biz hepimiz biliriz ki bir başarı kriteri lazım milli takım için. Bir başarı kriteri, bir şey olması lazım. Bunlarda böyle bir durum yok. Ya nasıl oluyor? Nasıl geliyorlar Türk milli takımının başına? Ben düşünürken de ya ben antrenörlüğünün içeriği bilmiyorum. Ne yapıyor, ne ediyor, öyle midir, böyle midir, ama yazın da sana söyledim ben bunu. Oynadığımız maçlar, kazandığımız maçlar hep zayıf takımlarla oynadık zaten. Evet. İşte Dünya Kupası grubu da
1: Kosova, Bulgaristan, Romanya.
0: Yani
1: ya bu inanılmaz bir şey ama bu adam...
0: Ya C grubundan A grubuna çıkardım diyorsun. Allah aşkına C grubunda sen kimlerle oynadın yani? Kimle oynadık abi C grubunda falan? B grubunda keza. Ya biz kendimizi, bizim kendimizi gördüğümüz yer zaten A grubuydu.
1: Olması gereken
0: de. Olması gereken A grubu zaten. Ya hocam, sen C grubundan A grubuna çıkardım diye ben başarılıyım zaten diyemezsin. Yok öyle bir kültür.
1: Dünyanın en yetenekli 5 oyuncusundan biri sayılıyor Arda Güler. Avrupa'da, bütün Avrupa'daki futbol otoritelerine göre Türk milli takımının oyuncusu. Kenan Yıldız Türk milli takımının oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, Barış. Ya bunlar
0: ya oyna, şimdi içeri...
1: inanılmaz bir şey. Bu takım C'de mi oynamalı yani? Ya. Bu olur mu böyle bir şey? Ya. Orkun.
0: Babacığım 2 sene önce söyledim bunların hepsini ya. 2 sene önce ben söyledim bunları. Ya biz Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenip de bayram edemeyiz. Biz öyle bir jenerasyonumuz yok bizim.
1: Ettik
0: işte, onu diyorum yani. Onu diyorum ya sana. Bizim rakibimiz kim? Bizim rakibimiz... Ya şu İtalya maçını seyrettin mi? İtalya takımında bana bir tane oyuncu söyle ya doğru düzgün. Ya. Tanıdığım bir oyuncu söyle
1: ben
0: bana.
1: Ben söylerim de hocam. Ben Bastoni'yi seviyorum.
0: Hayır hayır. Babacığım
1: yani.
0: Seviyorsun da şimdi... Eski İtalya milli takımlarını hatırla.
1: Baccio'lardan, Skilacci'lerden falan bahsediyorsun
0: ya,
1: sen. Nesta'lardan, Totti'lerden.
0: Yani,
1: mümkün mü?
0: Ya şimdi şu İtalya milli takımına baktığın zaman kim var abi İtalya milli takımında? Şimdi milli takımda şöyle bir durum var. Bir, milli takım oyuncusu. Bak, milli takım oyuncusu. Arda gibi, Kenan gibi işte. Milli takım oyuncusu. Bunlar. İki, performans oyuncusu. Üç, genç oyuncu. Şimdi bu üçlüyü birleştirmen gerekiyor. Ya biz bu işi birleştirmede bence çok büyük sorun yaşıyoruz. Oyuncu seçimlerinin çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Sahada oynanan oyuncu kadrosunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten oynanan oyun hak getire biraz. Ama şuradan bakmak lazım. Duygu bir numaradır milli takımda. Bak bu çok önemli. Duygu. Yani milli takım oyuncusu duyguyla oynar. Türk halkının desteğini alır ve o duyguyla sahaya çıkar. Öyle olmalı ve bunu verecek isim de doğal olarak teknik direktör. Yani o duyguyu verecek, o performansı onlardan almayı hedefleyecek. Ne bileyim o maç konuşmasını, devre arası konuşmasını, maçta, ne bileyim antrenmandaki durum belirleyecek teknik direktördür. Oyunculara da yazık oluyor. Son İtalya maçının en güzel yanı neydi biliyor musunuz? Bak başka bir bakış açısı getireceğim. Hakem hocam. Hakem de en iyi.
1: Michael Oliver'dan bahsediyorsun.
0: Nasıldı
1: dünyanın
0: hakem?
1: Dünyanın en iyi hakemlerinden biri.
0: Hayır, hakem nasıldı?
1: Muhteşem.
0: Ben yarım saatten sonra hakemi seyrettim zaten. Hakem o kadar güzel maç yönetiyor ki, şiir gibi maç yönetiyor ya. Sıfır hata, müthiş kararlar, ne bileyim sahada duruşu, düdük çalması. Kimse itiraz etti mi hakeme? Hiç kimse itiraz
1: ayıp
0: edemiyor.
1: Ayıp hocam, sahada Michael Oliver var yani. Ama işte, itiraz edeceği.
0: Ama bak bu da maçın en güzel yanlarından biriydi bence. Müthiş bir hakem vardı sahada. Yani böyle hakemleri görmeyi de özlemişiz.
1: Ben sana Türk milli takım açısından bir istatistik vereyim. Türkiye İtalya maçında en fazla topla buluşan 100, isabetli pas veren 62, şut çeken 4, çalım atan 4 ve faul maruz kalan 5 oyuncu Arda Güler.
0: Hayır bak şimdi şöyle, milli takımı kurarken bir milli takım kafanda düşün. Antrenörsün sen. Yani sonuçta 50 milyon falan antrenörü var Türkiye'de biliyorsun yani. Antrenörsün, bir milli takım düşün. Milli takımı neye göre kurgularsın şu anda? Arda ve Kenan. Ağır basan oyuncularımız kim? Arda ve Kenan. Bütün kurguyu Arda'nın üzerine kurgulaması gerekiyor. Yani Arda'yı nasıl topla buluşturacağız? Arda nasıl iş yapacak? Nasıl icraat yapacak? Onu kurgulaması gerekiyor. Biz öyle oynamıyoruz ki. Mesela ya Fransa maçında 1-0 yenildik diye sevindik ya yandaş. Son oynandığı için söylüyorum. İtalya maçı artık şey oldu yani. Yani
1: Zurna'nın zırt dediği yani yer
0: 9. 10. raundda oynarsın ya artık nakavt olacaksın yani. Ben bu arada oyuncuların

0: Oyuncuların yetersiz olduğunu veya kötü olduğunu hiç düşünmüyorum, bak söyleyeyim. Tamamen iş taktik anlayışla ve oyunla ve performansla ve oyuncuların oynadıkları bölgelerle ilgili ve oyuncu seçimleriyle ilgili %100 yani. Bizim milli takım bu kadar kötü bir milli takım değil. Ya bizim milli takımımız yani Avusturya'da, Paraguay'da yener yani. O kadar da zayıf değiliz yani. Ha, bunlar güçlü takımlar mı? Tamam, Fransa güçlü takım, İspanya güçlü takım, İtalya güçlü takım. Ben İtalya'nın da Belçika'nın da bizden çok üst seviyede olduğunu düşünmüyorum, sana
1: Bir
0: söyleyeyim.
1: tane Montella döneminde resmi maçlarda yendiğimiz kendimizden üst seviyede bir takım yok. Bir tane yok.
0: Baba söyledik. Geçen sene de söyledik, yazında söyledik, ondan önce de söyledik. Yok, evet. Bak maçlara zaten görüyorsun. Bizim milli takımımız zaten atıyorum A ve B grubundaki milli takımların hepsini, yani B ve C grubundaki milli takımların hepsini zaten yenecek güçte. Bizim sorunumuz kendi seviyemizi belirleme ile ilgili. Burası da neresi? A grubu. Aslında bu maçlar o kadar faydalı ki. Fransa maçı, İspanya üst seviyede oynuyorsun ve çok faydalı. Oyuncuların gelişimini görmek için, oyuncuların pozisyonlarını görmek için, daha doğrusu nerede olduğumuzu görmek için müthiş bir bence grup bu, A grubu. Öyle değil mi? Çok güzel maçlar oynuyorsun. Ama bizim milli takımda ya oyunculara şuradan üzülüyorum. Hocam herkes saçma sapan yerlerde oynuyor. Herkes oynamaması gereken yerlerde oynuyor birçok oyuncu. En çok kime üzülüyorum biliyor musun milli takımda? Söyleyeyim mi? Barış Alper'e. Ya çocuğun oynamadığı yer kalmadı. Yani çocuğu eleştiriyorlar mesela, ıslıkladılar falan maçtan çıkarken. Islıklamayın abi oyuncuları. Niye ıslıklıyorsunuz yani? Çocuk ne yapsın yani? Bir santrafor oynuyor, bir sağ kenar oynuyor, bir sol kenar oynuyor, bir sağ bek oynuyor, bir sol bek oynuyor. Ne yapsın çocuk ya? Nerede
1: Kerem
0: oynayacak?
1: hocam, Montella'nın Kerem'i santrofor yapma takıntısı yüzünden bir dünya kupası gitti.
0: Ya o tam bir felaket.
1: Ya 6 metre boyundaki Avustralyalıların arasına çocuğu koydu.
0: O tam felaket.
1: Çocuk da mahvoldu. Linç yedi. O ne yapabilir ki o çocuk orada yani? Bunu
0: Bence
1: bir
0: ben
1: Türk teknik direktör yapsa şey almazlar.
0: Hocam bir
1: havaalanından içeri
0: bak bir
1: almazlardı.
0: şey söyleyeceğim sana ya. Bunu herkes iyi dinlesin. Bu çok önemli bir konu çünkü. Türk futbolu için çok önemli bir konu. Hiçbir yabancı antrenörün istifa ettiğini gördünüz mü? Bir araştırın. Gördünüz mü istifa ettiğini yabancı antrenörün Türkiye'de? Bir araştırın. Yani maçlardan sonra mesela kötü giden dönemlerde, çok kötü gidenler de oluştu buna. Mourinho da dahil yani. Hocam pişkin pişkin konuşuyorlar rahat rahat.
1: Ama bu kadarı değil
0: ama
1: hocam.
0: Bizim
1: bak,
0: ama
1: bu
0: bizim
1: Montella ayarı kaçırdı
0: bak
1: hocam.
0: Baba.
1: Bu kadar yani, çok özür diliyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ya yani Türkiye'de futbol kamuoyunun bir parçası olarak bu kadar bana salak muamelesi yapılmasını kabul etmiyorum ben. Yani
0: peki
1: kendi
0: neden?
1: adım.
0: Neden?
1: Yaptırtıyorlar.
0: Ya baba,
1: Adama
0: neden?
1: diyorlar ki çık konuş baba, Amerika'yı kazandın zaferde, Dünya Kupası. Ya ne Dünya Kupası'na gittin sen? 50 tane ülke say desem sayamazsın. 48 tane ülke alındı da gittik. Kimi kandırıyoruz biz? 32 ülke alınsaydı gidebilecek miydik? Kimi yendik de gittik?
0: Bu yabancılar niye bu kadar rahat konuşuyorlar sence?
1: Konuşturuyorlar hocam.
0: Ya yok baba ya, tazminat ya.
1: Türkiye Futbol
0: tazminat.
1: Federasyonu'nun hatasıdır hocam bu.
0: Ben zannetmiyorum öyle
1: Amerika'da
0: olmuş.
1: Dünya Kupası bittiği gün Montella ile yollar ayrılacaktı.
0: Aa, o başka bak, o başka bir konu.
1: Bu adamın bugünkü hali Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabahati.
0: Ya,
1: kusura bakmasınlar.
0: Ama bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu değil. Sana anlatıyorum niye bu kadar rahat rahat konuşuyorlar yabancı hocalar. Pişkin pişkin konuşuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar.
1: Söyledi
0: niye?
1: Hocam arkamdalar dedi.
0: Ya boş ver hocam
1: Dünya
0: sen.
1: Kupası sonrası açıklaması var Montella'nın. Verin açıklamayı.
0: Hocam bak,
1: diyor ki herkes arkamda.
0: Yabancıların arkasında olan bir tek şey var. O da Euro. Başka bir şey değil. Yabancı antrenörlerin arkasında olan tek şey Euro. Bak şöyle yazıyor. Euro. Euro. Arkasında olan tek şey. Adam hocam bak, yabancılar çok rahatlar. Niye biliyor musun? Ya adam zaten tazminat alacak. Alacak o tazminatı. Düşün, ben İtalya'nın teknik direktörüyüm. İtalya 5 tane maç kaybetmiş arka arkaya. Ben kaybetmişim. Ne yapayım, kaybetsin bana ne? Benim kontratım var hocam üstüne. Benim parayı ödeyeceksin yani. Öyle mi? Benim parayı ödeyeceksin yani sen. Sonra bizim garibim Fatih Tekke istifa ediyor sezon başında. Yani bir tane yabancı hoca var mı istifa? Yok. Niye yok? Bak bunlar konuşulması gereken konular. Bunlar çok önemli konular Candaş. Adam senden o senenin parasını alacak. Bak Sergen ne yapıyor hocam? Görüşürüz diyor. Ben bıraktım. Paramı da istemiyorum diyor. Bu kadar hocam. Çünkü niye? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türk'üz hocam. Biz nasıl söyleyeyim? Biz onurlu insanlarız. Yani biz böyle bedavadan para kazanmayı seven insanlar değiliz, anladın mı? Çalışmadığımız halde benim her ay maaşım yatsın mantalitesi bizde yok. Onların umurunda değil. Onlar da var. Çünkü onlar Türk değil. Bunlar başka konular ama sahanın içine girdiğimiz zaman şu var. Milli takım oyuncusu farklı bir mentalde sahaya çıkar. Farklı bir mentalde. savaşır.

0: O heyecanı, yani o heyecanı maçı izlerken biz, ya ben yıllarca milli takımda oynadım baba, bana milli takım oyuncularını kimse anlatmasın yani. Millet bize akıl veriyor ya, yok öyle yap. Ya hiç hayatınızda siz milli takımda futbol falan oynadınız mı abi? Formayı giydiniz mi yani?
1: Hocam
0: siz,
1: hep o.
0: Bir dakika, bir dakika, nereye geleceğim?
1: Yüzünden böyle
0: ya mi? Siz ne bilirsiniz milli takımı formasını giymenin ne demek olduğunu? Siz o sahaya çıktığınız zaman o mantalitenin ne demek olduğunu bilemezsiniz. 96'da ilk şampiyonu, ilk Avrupa Şampiyonası'na giden kadronun oyuncusuyum ben hocam. Baş oyuncularından bir tanesiyim. O maçlara hangi ruh haliyle çıktığımızı biliyor musunuz?
1: Al sana şimdi Montella'nın açıklaması. Dünya Kupası'nda elenmeyi garantiledikten hemen sonraki açıklaması. Bak, daha o zaman elenen Haiti var, biz varız. Daha kimse elenmemiş. Adamın söylediğine bak. Bunu buna söyletmeyeceğim. Sayın Başkan'ın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız buna cevabım hayır. Hala enerjim var, heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Burada şeye sinyal veriyor tabii. Ben istifa etmem, tazminata şey yapıyor.
0: Bak ne dedim? Euro. Euro. Sana söylüyorum, Euro. Kimse böyle bir açıklama yaptırmıyor buna. Ben sana garanti veriyorum.
1: Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonuma, görevime devam edeceğim demiş.
0: Ben hiç zannetmiyorum. Kimse buna böyle bir açıklama falan yaptırmıyor. Bu açıklamaları zaten yapmasına gerek yok. Görevine devam etmek istiyorsan ediyorsun zaten.
1: Ediyor zaten.
0: Açıklamaya gerek var mı?
1: Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya kafana göre göreve devam edilir mi? Dünya Kupası bitmiş. Artık yeni bir sayfa açmak zorundaydı milli takım. Bu bir hata ve bunun bedelini ödüyoruz. Etmemek. Bak daha da ödeyeceğiz. Bu adam da ısrar ederlerse daha da ödeyeceğiz. Önümüzde iki maç var. O iki maç da kabusa döner.
0: Ya baba şimdi bu iki maçı mecbur zaten hocayla oynayacağız. Nasıl olur bilemem. Seyredeceğiz maçları ama görüntü çok sağlıklı değil. Tabii oyun içine baktığımızda takımın durumunu, oyuncuların durumunu, mücadelesini, o duygusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz yani. İtalya maçı başladı 20. dakika falan. Yani artık maç seyredilecek gibi değildi yani. Çok yani
1: 27 dakikada 3 gol yedik.
0: Yani işte o heyecan yok. Ya yani milli takım maça başladı. 5. dakika biz o maçı kaybedeceğiz. Yani bence konsantrasyon sorunu da var. Maça iyi hazırlanılmamış. Rakip hocam, iyi şey yapılmamış, analiz edilmemiş
1: futbolcu
0: bence.
1: Futbolcu seçerken neye göre seçiyorsunuz siz bir teknik direktör olarak? Takıma kadro yapacaksın. Neye göre seçiyorsunuz?
0: Demin söyledim ya. 3 tip futbolcu seçersin hocam. Biri milli takım oyuncusudur, diğeri performans oyuncusudur, diğeri de genç oyuncudur gelecek vadeden. Üç tip oyuncu vardır seçilen.
1: Ben size bir şey soracağım. Serpil Hamdi Tüzün sizin de hocanızdır.
0: Evet.
1: Serpil Hamdi Tüzün der ki futbol takımı kaleci, golcü ve diğer oyunculardan oluşur der. Şimdi kaleci ve golcünün ne kadar önemli iki oyuncu olduğu önümüzde verilerle duruyor.
0: Omurga çok önemlidir. Omurga. Kaleci, stoperler, ön liberolar ve santrafor. Şu omurga futbolda çok önemli.
1: Şimdi kaleci konusunda mütabakız değil mi? Kaleci bu takımın, evet, bir takımın en önemli unsuru. Bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şu anda en formda 5 kaleci saydırsam.
0: Bir numaraya Berke'yi koyarsın şimdi canım.
1: Tartışır mısın? Adam evet. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Fransa'nın en iyi ikinci takımında oynuyor.
0: Ben şimdi Berke'deki problemin ne olduğunu biliyorum.
1: Ne yaptı hocam? Bu çocuk şey vatan haini mi? Ne yok yaptı? Adam ya mı yaraladı? Ne yaptı? Şike mi yaptı? Şimdi, ne yaptı bu çocuk?
0: Hayır
1: bu kadar
0: canım,
1: ya?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunlar genç çocuklar. Tamam mı? Genç çocuklar bunlar. Yani bunların, şimdi bizim kanımız aynı şekilde dolaşmıyor hocam. Onlarla aynı şekilde kanımız dolaşmıyor. Onlarınki çok hızlı dolaşıyor. Çünkü gençler. Yani gençler ve hata yapmaya çok müsaitler. Ve hata da yapabilirler. Biz de yaptık aynı hataları hocam. Ne hatalar yaptık biz de yani milli takımda oynarken. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bunu sessiz bir şekilde tölere etmek. Bunu tölere etmen gerekiyor. Belki bir hata yaptı. Hata yaptı belki hocam. Korumaya gerek yok. Hata yaptı. Ama bunu tölere edebilirsin. Ben konuştum Berke ile. Çocuk hata yaptığının da farkında. Ya ama istemsiz bir hata. O izin aldım diyor.
1: 26 yaşında hocam. Çocuk müsaade etti hata
0: çocuk,
1: yapsın.
0: Çocuk izin aldım ben söyledim diyor kamptan ayrılırken. Onlar da izin almadı diyorlar. Neyse bu olayı bu kadar halkın gündemine, sosyal medyanın gündemine taşımaya gerek var mı? Çünkü çöz içeride işi. Ya bunlar genç çocuklar ya, hata yapabilirler. Yani bu konuyu çağırırsın oyuncu, oturursun çözersin ama orada Berke de bir şeyler söyledi. Yani milli takım teknik direktörü Berke'ye bir şeyler söylemiş. Söylediklerini yapmamış hocam. Orada başka şeyler de var. O olay çok masum bir olay değil yani. Çocuk çok şeydi, üzgündü yani.
1: Hocam
0: çünkü
1: şimdi bu oyuncu seçerken bile adaletli değilsen senin ne teknik direktörlüğün
0: bence
1: yalır,
0: değil,
1: ne
0: bence değil, bence değil.
1: Yani bu çocukları şimdi ben şey için söylemiyorum. Altay gerçekten, Altay çok formsuz. Şu an Türkiye milli takımının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en formsuz kaleci kim diye sorsam bana ilk üçe Altay'ı yazarım ben. Yani olabilir, futbol döneminde böyleydi, zamanla denk gelirse. Dediler ki Enes bu sezon çok formda.
0: O da komikti biraz.
1: Bu sezon çok formda. Yani Enes.

0: Geçen sezon evet ama bu sezon formda. Yani ve sen neden denemiyorsun ya? Ya neden bu çocuk yok? Bu çocuk bak, ne yaptı? Kadroya bile alınamıyor. Bunlar sizin nasıl bir listeniz var? Siz deli misiniz, divane misiniz bu çocuklara kuruyorsunuz?
1: Liste değil ya bak. Ben
0: hocam
1: sana
0: şöyle bir cevap ver. Dedi ki bizim dedi istatistiklerimize ve dedi şeyimize göre, performans kriterlerimize göre Enes henüz hazır değil dedi. Ya şu milli takımdaki oyuncu ya Altay senin hangi kriterine uydu da kaleye geçti? Ama şimdi bu adamın bu söyledikleri artık aptal muamelesi yapıyor bana hocam. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Yani ne kriteri? Hangi kriteri? Şu takımda hocam bana anlatır mısın? Aral niye yok? Emirhan oynamaz mı bu takımın stoperinde hocam?
1: Oynar.
0: Bu çocuklar oynar. Ne suç işlediler? Anlatın bize de, biz de bilelim ya.
1: Çok zorlamaya gerek yok ya. Çok fazla zorluyoruz baba. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnan bir tane Türk hoca olsa bu kadar arkasında durmayız. Çoktan Dünya Kupası'ndan sonra kovulmuştu.
2: Hocam,
1: daha bizim kovulmayı bırak. Ya, kendi bırakmıştı zaten.
2: Hocam Okan Buruk bak örnek veriyorum. Adam 4. şampiyonluğu gördü.
1: Bir maç kaybediyor isim
2: var
1: diyorlar.
2: Ya bir şey olmaz artık. Tabii ya. Yani hani şu var ya şu Türk.
1: Bak ben hep söylüyorum.
0: Bizim insanımıza bak sadece şey
1: kendi değil, insanımıza değer vermiyoruz kardeşim
2: teknik
1: zaten.
2: Teknik direktör hocam yani. Sadece oyuncu için de böyle.
1: Evet.
2: Bak bu Barış'ın yani birkaç oyuncumuz daha var ya bunların gördüğü muameleyi bu ülkede taraftarından hiçbir yabancı
1: ya
2: bak, görmedi.
1: Yandaş çocukları niye ıslıklıyorsunuz ya? Bunlar milli takım forması giyen çocuklar. Yani milli maçta milli oyuncu ıslıklanır mı hiç yani? Nerede görülmüş bu? Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam maça bakıyorsun ne bir taktik anlayış var, ne bir oyun var, ne bir oyun kurma var, ne bir baskı var. Hiçbir şey yok. Vur arkadan, vur arkadan. Maç 4-1 olmuş, biz ondan sonra hücum yapıyoruz. Bitti maç. Maç bitti. Ya yazık, ben üzülüyorum çocuklara bir de. Ya şu milli takım kurgusunu ya kursana kardeşim her şeyi Arda'nın üstüne. Bütün milli takımı Arda'ya göre kuracaksın abicim. Yoksa olmaz. Olmaz başka türlü.
2: Ya Real Madrid bunu yapıyor. Yani Mbappe'li, Vinicius'lu Real Madrid. Sen yapmıyorsun öyle mi ya?
0: Yani bu kadar basit bir şeyi. Ama daha hocam bak kimle oynadık? İtalya'yla. İtalya'nın dünyada mührünü vurmuş teknik adamlarını say. Mancini'yi sayarsın. Mancini'nin kendi ekolü vardır. Kendi oyunu vardır. Bir ismi vardır futbolda. Bizim teknik direktörümüz nereli?
1: İtalyan.
0: Lan bir bak ya. Bir bu adam ne oynatıyor ya bir bak ya.
1: Ya ilk yarım saat çok kötüydü ya. İlk yarım saat var ya sanki 5'e 2 oynar gibi bir maç oluyor. Adamlar o kadar rahat pas yapıyorlar, geliyorlar. Ya rahat rahat oynuyorlar. O ceplerde rahat rahat buluşuyorlar, dönüyorlar savunmayla karşı karşıya. İnanılmazdı. Ya bu kadar inanılmaz maça hiç hazırlanmamış ya. Ya bir teknik direktör gözüyle bakıyorum. Maç hazırlığı bence hiç olmamış veya orada ne varsa başka bir şey var yani orada.
0: Çalışmıyor
1: bence.
0: Hocam adama şunu demişler. Bak bizim memlekette şimdi sana vatandaşlık da veriyoruz. Maçtan sonra bol goy goy. Hiç üstüne almayacaksın. Sağa sola oraya buraya sal.
1: Ya ben zannetmiyorum
0: gitsin.
1: Ya öyle olur.
0: Adam onu yapıyor.
1: Değildir
0: Dünya
1: ya.
0: Kupası'ndan beri onu yapıyor.
1: Tamam da onu söylemiyorlardır ya. Yapmayan bir
0: tamamen bak onu yapıyor. Ben sana ya. Hocam onu yap. Bak sana şimdi bir şey anlatacağım. İtalyan futbolunu çok bildiği Türklerden biridir. Ben de çok severim. Beşiktaş'ta oynadı. Biz de beraber çalıştık da. Gökhan İnler. Napoli'de oynadı.
1: Evet.
0: Çok da karakterli bir çocuktur. Gökhan İnler İtalya maçı öncesi Türkiye-İtalya maçı ile ilgili bir şey yapmış. Analizde bulunmuş. İtalya'yı da bilen, Türkiye'yi de bilen bir oyuncu. Demiş ki bugün rakip İtalya. Kolay olmayacak. Çünkü onlar da baskı altındalar ama sonuçta Türkiye'de oynanıyor maç. Benim gördüğüm Türkiye'nin sessiz kalmaması lazım. Atak oynaması lazım. Zaten Montella Mancini'yi çok iyi tanıyor demiş. Ve devamında maçla İtalya ile ilgili çok güzel bir analiz yapmış. Uzatmayacağım seyircilerim sıkılmasın diye. Gökhan İnler'in yaptığının onda birini yapmamış Montella. Ne rakibi çalışmış, ne teknik direktörün oyununu biliyor, ne o rakip oyuncuları biliyor. Daha kötüsü kendi oyuncularının durumunun da farkında değil. Yani kaledeki adam kalede olacak halde mi? Haberi yok. En önde koyduğu adamın en önde oynayacak hali var mı?
1: Ama
0: haberi yok.
1: Sana dedim ya yani maç hazırlığı diye bir şey var bizde. Maç hazırlığı. Maç hazırlığı gerçekten çok kötü.
0: 3 tane sağ ayaklı stoperle çıktık hocam.
1: Devre 1-0 bitti. Devrede ya bunlara çok girmek istemiyorum ama şimdi gireyim. Yani 3-0 giden bir maçta devrede stoper değiştirmezsin ya. Yandaş. Devrede stoper değiştirmezsin yani. Ya daha başka yani 3-0'lık bir maçta ne yaparsın hocam devrede? Hocam ya Herro ya Merro demez misin yani? Ya 3-0'la 5-0'ın bir farkı var mı? Ne farkı var ki? Yok. Ya ona göre bir taktikle çıkmamış yani. Teknik direktörün yani oyuncular üzerinde etkisinin tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. Tamamen kaybolduğunu düşünüyorum. O heyecanın tamamen bittiğini düşünüyorum. Çünkü maçtan sonraki bu açıklamalar, Dünya Kupası'ndaki bu açıklamalar tamamen tazminat üzerine yapılan açıklamalar baba. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey değil yani. Böyle pişkin pişkin konuşamazsın. Ya kupayı almaya gideceğiz dedik. ilk gelinen takımız neredeyse, böyle pişkin konuşamazsın. Ya biraz, ya biz olsak utanırız ya. Biz, ya biz ülkeye dönmeye utanırız ya.
2: Bak hocam, daha bitmiyor. Doğru mu? Bitmiyor, bitmiyor. Diyor ki maçtan sonra, İtalya'nın kadro değeri 840 milyon euro. Türkiye'nin 417 milyon euro. Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim. Dünya Kupası'nda elendiğimiz gruptaki Paraguay, ama
1: Avustralya ve Paraguay, Avustralya düşüktür onlar. Bizden düşüktür.
2: Toplamı, yani ikisinin toplamı Türk milli takımının değerinden daha az. Hatta galiba yarısına falan geliyor. Biri 162 milyon.
1: Ama normal zaten bu. Ne var ki bunda?
2: Şimdi bunu nasıl konuşuyorsun sen? Yani karşında senin gerçekten saf mı var? Bunu nasıl bir basın toplantısında Türkiye'ye anlatmaya çalışıyorsun? Senin şu ana kadar kaybettiğin hangi takıma karşı, kazandığın hangi takıma karşı böyle bir denge kurdun? İtalya'nın 840 milyon euroymuş, bizim 417 milyon euroymuşuz, biz ondan kaybetmişiz. Sen Paraguay'a kaybettin, Avustralya'ya kaybettin. Biri 60 milyon, öbürü 160 milyon. Senin yarın kadar bile değil. Orada söyledin mi bunları? Söylemedin.
1: Ben söylemiştim demek istemiyorum. Ben bunları 2 sene önce söyledim hepsini. Veya yazın programda da dile getirdim yani. Bu biraz da sana Dünya Kupası'nın programı yaparken şunu söyledim. İncelenmesi gereken maçlar hangileri dedim sana. Romanya ve Kosova maçlarını dedim irdeleyelim. Dünya Kupası'nda elendikten. O maçlarda bu eleştirileri o maçlarda yapmamız lazımdı. Biz o maçlarda hiçbir şey oynamadık Candaş. Rakipler zayıf olduğu için biz o maçları kazandık. Bir şey oynamadık biz yani. O yüzden bir hep derler yani bir milli takım oyunu. Milli takım oyunu. Şimdi son bayağı bir süredir Dünya Kupası'ndan beri, grup maçlarından beri, yani bir Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını saymıyorum zaten içerideki maçları. Onlar çok zayıf kaldılar bize. Bir milli takım oyunu yok. Onu anlatma. Yok yani milli takım oyunu. Şimdi bunu zorlamaya da gerek yok. Şimdi bana Montella'yı sorma abi. Ben fikirlerimi bundan 2 sene önce söyledim zaten. Ben bugün konuşmuyorum ki. 2 sene önce ben anlattım zaten durumu. Neler olabileceğini. Neden? Milli takım kriteri diye bir şey vardır ha bak. Milli takım kriteri vardır ya. Kriterdir bu yani. Alamazsın hocam. Hiçbir başarısı olmamış, hiçbir baltaya sap olmamış adamı milli takımın başına getiremezsin. Bundan önceki federasyon getirdi bunları yani. Bu federasyon değil ama getiremezsin abi. Stefan Kuss diye bir adam getirdiler milli takımın başına. Gülersin ya. Almanya milli takım hocasını Türk milli takımının başına getirdiler. Böyle kimse ağzını açmadı ya. Hocam. Gelir gelmez de ilk bana salladı. İlk de bana salladı gelir gelmez. Takım arkadaşım bile.
2: Sana niye salladı ya?
1: İşte benim antrenör olduğumu duyunca çok güldüm falan dedi ya. Biz de senin milli takıma geldiğini duyunca çok güldük dedim zaten. Biz de çok güldük yani senin Türk milli takımın başında görünce biz de güldük. Çok güldük hem de. Hani ne işi var bunun Türk milli takımında? Kim getirdi bunu? Senin ne işin var böyle bir seviyede mesela? Hiç hayatında antrenörlük yapmamış doğru düzgün. Böyle bir seviyeye çıkıyor. Yani iş şuraya geliyor Candaş. Bak hep ben söylüyorum. En büyük sorunumuz nedir biliyor musun futboldaki? Hocam bilmediğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimizi bilmiyoruz.
2: Sadece futbolda mı hocam?
1: Ben futbolu konuşuyorum. Gerisini bilmem hocam. Ben futbol adamıyım ve futbol konuşuyorum. Hayatta da böyledir. En kötü şey nedir biliyor musun? Bilmediğini bilmemek. En kötüsü budur yani. Maalesef bizde öyle bir sorun var.
2: Maç sonrası.
1: Ama toparlanır. Ben toparlanacağını düşünüyorum ya. Bir şey olmaz. Toparlanır. Burada en azından maçların seviyesi yüksek. O takımlara karşı oynuyoruz. Ama şeyi yapamıyoruz yani hani. Oynayalım hocam Fransa'yla İtalya'yla ya. Oynayalım abi. Konuk yine kaybedelim. Ya Fransa'ya 1-0 kaybettin herkes mutlu. Baba kim ne, nasıl mutluluk bu ya?
2: Hocam,
1: kaç 5-0 mı bitecekti yani?
2: Maçtan sonra basın toplantısında bir tane İtalyan basın mensubu ayarlamışlar sinyalci.
1: Evet.
2: Bayağı yani şimdi ben artık yeter. Benim burama geldi artık. Şimdi ben aptal muamelesi kabul
1: sorduruyorlar. Soru sorduruyorlar.
2: Bu muameleyi kabul. O yüzden şimdi bunların hepsini söyleyeceğim. Bir tane sinyalci bulmuşlar. Bak soruya bak. İtalyan soruyor. İtalyan Montella'ya soruyor. Burası çok duygusal ve tutkulu bir ülke. Islıklanmalara şaşırdım. Bu kadar başarılardan sonra hep beraber yürüdüğünüz bu güzel yoldan sonra hala neyi eksik görüyorlar acaba sizde diye sormuş Montella'ya.
1: Vermişler mi soruyu?
2: Ya bu ne ya? Adama bir süre soruyorlar. Montella'nın basın toplantısında mimiklerini gördünüz mü hocam? Basın mensuplarına karşı. Ya böyle bir şey olamaz yani.
1: Bak işin şeyine gidelim. Bunlar hep işin altında konuşulan şeyler ama en tepesine gidelim. En tepesine gidelim. En tepesine gittiğimiz zaman bir cümleyle bütün sorunları çözeceğiz. Hocam herkes olmaması gereken yerlerde. Çok basit bir cümle. Bak herkes olmaması gereken yerlerde. Bu kadar basit. Bu milli takım için değil yani. Genel konuşuyorum yani. Hep olmaması gereken yerlerde olan insanlar var. Hep şöyle bir tabir var mesela diyorlar. Futbolu futboldan gelenler yönetmeli. Öyle mi? Öyle mi? Futbolu futboldan gelenler mi yönetiyor? Bu her taraf için geçerli. Öyle mi? başkanları saymıyorum. Hadi kulüp başkanları başka

0: farklı bir vizyondur. Onların futboldan gelmesine gerek yok belki. Ama alt seviyede olanlar, aşağıda CEO, sportif direktör, neyse işte yönetici vasfı pozisyonunda olan insanların bu işi bilmesi gerekiyor. Ya bilmiyorlar candaş, bilmiyorlar ya. Ya okuma yazma öğretir gibi futbolu öğretiyorsun insanlara. Ben bunu yıllardır yaşıyorum yani. En büyük sorunumuz bu ya. En büyük sorun ne biliyor musun? Yönetici sorunu. Yani futbolla alakası olmayan insanlara futbol öğretiyoruz bile. Antrenörlük yaparken çalıştığımız yerlerde. En büyük problem bu. Ama şu bir gerçek bak. Net konuşuyorum. Bu Montella Türk futboluna asla bir şey veremez. İlk geldiği günde veremezdi. Bugün de veremez. Fark etmiyor bu. Bak benim düşüncem net. Bu milli bunu iki sene önce söyledim. Bugün söylemiyorum ben.
1: Bu milli takımın 48 ülkenin gittiği Dünya Kupası'na gidiyor olmasını bir başarı mıdır sizce?
0: hiç düşünmüyorum öyle bir şey.
1: Avrupa Şampiyonası'nda hiç. Yani Avusturya'yı şey görüyorum. Avusturya o maçın favorisiydi otoritelere göre. Kazandık ve bir üst tura çıktık. Ama bana göre Türk milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı da yenebilecek bir takımdı. Avusturya maçında iki tane duran topumuz var hocam, golümüz. Mert o topu çıkarmasa belki oraya da çıkamayacaktık. Yani oyunları doğru da okumuyoruz. Türk milli takımı Montella döneminde ulaştığı bütün şeylerin, noktaların, hedeflerin en az iki katına ulaşabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip.
0: Sahipti. Şu anki evet. Görüntü öyle değil. Şu anki görüntü, İtalya maçındaki görüntü candaş gerçekten yani... Yani maçı seyrederken üzüldüm biraz da yani. Yani çok kötü bir görüntü vardı sahada. Dediğim gibi hiç ne bir konsantrasyon yok. Ya orada bir şeyler kopmuş, bilmiyorum ne olduğunu. Ya bak 5-0'da kaybedersin. Bir maçı kaybedebilirsin baba. İşler kötü gider. İşte Almanya 13 tane kaybetti hocam. %80 ile oynamış. 1-0 mağlup. 150 tane atak yapmış. Tabii. Anladın mı? 1-0 kaybedebilirsin. Başka bir şey. Ama bir şey oynarsın. Kesin biz onu görürüz.
1: Deniyor hocam.
0: Deriz ki ya bu takım kaybetti ama kardeşim. Tamam hiç, ya bu takım yürür.
1: Kesin.
0: İstediği kadar kaybetsin bu maçı dersin. Şimdi bizdeki görüntü öyle değil. O bizim çocukların sahaya çıkması lazım. Mücadele eden, ruhla oynayan, ne bileyim savaşan, milli takım duygusunu hissetmiş oyuncuların. Bak bir hikaye anlatacağım sana, aklımda anlatmadım. Kendimle ilgili, milli takım oynadığım dönemle ilgili. Önemli bir hikayedir bu yani. İstanbulspor'da oynuyorum o zaman. Kadro dışı kaldık. Kadro dışı bıraktılar bizi. 3-4 ay kadro dışı kaldık. O arada da milli maç var abi bir süre sonra. O zaman da hocam Mustafa Deniz'le, hocaya da selamlar, çok da severim. Hoca da Mustafa Deniz'le. Şimdi beni aradılar. Dediler ki ya milli maç var, durumun ne, oynar mısın diye beni aradılar. Dedim ki oynarım. İşte kadro düşsün, oynarım ben. Sen al dedim. Oynarım ben, problem değil. Hocam milli takım duygusu budur hocam. Milli takım başka bir şey yani. Milli takım kulüp takımına benzemez hocam. Kulüp formasının çok üzerindedir milli forma. Maçın içinde böyle maçı seyrederken bakıyorsun... Ya biz bu kadar böyle dağılmış bir görüntü veremeyiz ya. Bir milli takım olarak veremeyiz yani. Çünkü bizim milli takımımız bu seviyede değil yani. Bu seviyenin üzerinde. Yani biz İtalya ile kora kora oyunu oynayabilmeliyiz hocam. Bizim oyuncu kadromuz buna müsait yani.
1: Bu İtalya ile bir de hocam. Allah aşkına.
0: Ya bir de bu İtalya.
1: Bu İtalya ile İtalya tarihinin belki de en kötü İtalya'sı.
0: Onlar da şaşırdı biliyor musun maçı 0 olunca?
1: Evet.
0: Bak nasıl seviniyorlar, gördün mü sen İtalyanları? Şaşırdılar hani, onlar da beklemiyorlar böyle bir şey. Onlara da sürpriz oldu.
1: Bu İtalya bizden sonra bir daha hiç maç kazanamazsa şaşırma şu anda önündeki iki maçın.
0: Bence Belçika ve Fransa'yı yenemez İtalya.
1: Bak bu iki maçı da kazanamazsa yani. Son kazandıkları maç bu olabilir şu kadroyla.
0: Ben katılıyorum. %100 katılıyorum. Çünkü hiç öyle bir gücü yok İtalya'nın. Ya şimdi, İtalyan milli takımı işte dünyada bir yere gelebilir mi? Mümkünatı yok, gelemez bu kadro. Mümkünatı yok, gelemez. Onların jenerasyonu da kötü baba.
1: Uluslar Ligi'nde oynadığımız iki maçta futbol kadar konuşulan ve futbol kadar bizi üzen bir başka durum da ne yazık ki zeminlerin haliydi hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır Edirne'den Kars'a her tarafa yatırım yapıp dünyada benzeri olmayan statlar yapıyor. Her tarafta var yani, gidin en doğuya, gidin en batıya, gidin en güneye, en kuzeye. Her yerde dünya standartlarında statlarımız var. Evet. Fakat gel gör ki hocam. Yani Mbappe'yi sakatlamayı başardık zeminle ya.
0: Yandaş bak.
1: Tarihe geçiyoruz.
0: Yandaş 250-300 milyon euroluk takım kuruyorsun. O sahaya 3 milyon euro harcamıyorsun. Bak o sahaya 3 milyon harcamıyorsun. O yüzden öyle. Bak Trabzon'un zeminini hatırla. Fenerbahçe stadını, Galatasaray. Bir tek Beşiktaş'ın stadı güzel.
1: Aradım sordum.
0: Ne
1: Beşiktaş'ın
0: diyorlar?
1: Zeminini nasıl yaptınız diye. Hocam her sene zemini sıfırdan yapıyorlarmış. Bütün her şeyi söküp.
0: Yeniden yapıyorlar.
1: Bir daha sıfırdan yapıyorlarmış.
0: Dedim ha, bunun için de bir para harcamak gerekiyor.
1: Ne kadar harcıyorsunuz dedim. 750 bin euro harcıyoruz dediler. Peki dedim ki bu ne kadar sürüyor? Yani bu
0: süresi
1: kaç günde yapılıyor? Geçen sene 4 Temmuz'da konser varmış İnönü Stadyumunda. 27 Temmuz'da stat hazırmış saha. Yani 20 gün civarı bir şey tutuyormuş hocam. Şimdi ya bu

0: Bunu Beşiktaş yapıyorsa bunu diğer takımlar nasıl yapamıyor?
1: Galatasaray da yapıyor galiba şu anda.
0: Galatasaray şu an yapıyor. Şu an bir zahmet yapsın ama hocam.
1: Ya 300 milyon euroluk takım kuruyorsun ya. 2 milyon euro da zemin harcayı ver.
0: 750 bin euro de ki 1 milyon euro. Şimdi ama burada şu var. Bu sahaları, zeminleri denetleme yetkisi Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Evet, federasyonu.
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu nasıl oluyor da milli servetin ve harcandığı, emeğin harcandığı, devlet politikası haline gelmiş ve Türkiye'nin dört bir tarafını donatmış bu statlardaki zeminlerin göz göre göre patates tarlasına dönmesine nasıl izin verdi?
1: Ya İtalya maçındaki zemin bir felaketti ya.
0: Fransa maçı öyle değil miydi hocam? Ya ne diyorum sana, İnanılmaz. Fransa maçı Mbappe sakatlandı
1: Kocaeli ya. Kocaeli stadı bir de yani.
0: Mbappe sakatlandı ya, adam golden sonra geçen, seveceğim
1: bak,
0: derken.
1: Kocaeli stadı geçen sene de öyleydi, biz oynadık orada, felaket kötü.
0: Yok hocam, bir tane iyi stat söyleyemezsin bana şu an Türkiye'de, korkunç bir şey. Sen Mbappe'leri, Vlahovic'leri, Trossard'ları, efendime söyleyeyim Osimhen'leri getiriyorsun. Dört büyük kulübün şu an futbola yatırdığı para milyar euronun üstünde.
1: Evet.
0: İnanılır bir şey mi bu? Diyorsun ki bu futbolumun marka değeri, şimdi yayın ihalesi yapacaksın. 400-500 milyon euro diyorsunuz yayın ihalesine. Futbolcu sağlığı desen tutamazsın. Futbolun marka değeri neresinden istesen orasından tutamazsın. Şu zeminler için yani, bak spor bakanı mı artık, tarım bakanı mı? Çünkü buraya artık, burası tarla bunlar.
1: Yani şöyle, şimdi birinin.
0: Biri el atsın artık
1: tabii,
0: ya.
1: Birinin bu konuya. Ya birinin bu konuya el koyması gerekiyor. Futbol Federasyonu ile Futbol Federasyonu bir isim belirleyecek. Diyecek ki bu, veya bir şey kuracak, ekip kuracak. Bu ekip statlardan sorumlu diyecek. Bu statlarda bu şekilde maç oynatmayacağız diyecek. Ama bunlar ne zamanın işleri?
0: Tabii.
1: Mayıs ayının işleri. Bugünün işi değil.
0: Işte Mayıs ayının işleri değil.
1: Mayıs ayının işleri. Bugünün işleri değil bunlar. Bugün ekip kursan o statları nasıl yapacaksın hocam?
0: Şimdi hocam, yapamazsın bak yani. Ben söylüyorum. Cesurca bir karar. O yüzden söylüyorum. Spor Bakanı lütfen elinde telefonla soyunma odalarından bize görüntü vermek yerine artık bir şey yapsın. İnisiyatif alsın. Bu sahalarda, zeminlerde futbol oynamak oyuncu sağlığı için de doğru değil.
1: Tabii.
0: Futbolun marka değeri için de değil. Futbol zevki için hiç değil. Madem 20 gün gerekirse ligleri tatil etsinler hocam. 20 gün edilsin. Bak böyle sana, futbol oynanır mı? Bu çocukların futbol hayatı bitecek birçoğunun bu sahalarda.
1: Ben sana şöyle şimdi yıllarca oynadığım için ben yani o bu maçın zemininde oynamak var ya bizim için ölümden beterdir yani. Çünkü hiçbir yeteneğimizi sergileyemeyiz bu statlarda. Bu zeminlerde mümkün değil yani. Mümkün değil, yetenekli oyuncu için bu statlar ölümdür yani. Hiçbir şey yapma ihtimali yok. Çünkü çalım atamazsın, dribling yapamazsın. Çünkü ya top kalacak, ya top fazla gidecek. Ya yer yer, ya basacaksın, kayacaksın. Topu alayım diyeceksin, top gidecek üstten.
0: Fransa
1: zemine
0: maçında
1: çarpacak.
0: Hocam gördün mü Şerki'yi, Olise'yi falan, Dembele'yi, Mbappe'yi. Adamlar bu ne ya falan oluyor. Pas veriyorlar, top böyle böyle gidiyor, duruyor falan böyle. Ya bu Türk futboluna böyle bir muameleyi reva görmeyin. Türkiye futbolda başka bir noktaya geldi artık. Marka değerimiz, bu ülkede oynayan yıldızlar. Bak lütfen bu meseleyi ciddiye alsın. Önümüz kış.
1: Alması
0: ciddi
1: lazım.
0: Sakatlıklar olur. Futbol hayatı biten oyuncular olur. Böyle futbol olmaz. 20 gün ertelesinler abi. Ligi durdursunlar. Bütün statlar.
1: Ya devre arasında yapılabilir yapılsın. Ya var zaman.
0: Varsın devre arasında yapsınlar. Var ama hocam yani. Bunu ciddiye almaları lazım. Premier Lig'de inan bana şu statlara sahip olmayan takımlar var.
1: Statlar öyle ama zeminler öyle değil.
0: Zemin söylemiyorum. Bu statlara yani devletin
1: yaptığı İngiltere'de sürekli çok biliyorsun. Önemli. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Yani. Havalar çok, o zeminler halı gibi İngiltere'de mesela. Bunu yapmak çok zor değil ya. 750 bin euro
0: Beşiktaş demişler. Yapmış. O yüzden anlatıyorum. Allah aşkına arayın Beşiktaş Başkanı'na, Sayın Spor Bakanı, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Arayın Beşiktaş Başkanı'na, size anlatsınlar. 20 günde 750 bin euro harcayıp her sene, çok doğru. Bu yüzden evet. Bu halde. Her sene sıfırlıyorlarmış.
1: Evet.
0: Bir daha hiçbir şey yokmuş gibi zemini bir daha yapıyorlarmış.
1: Ya çok zor değil ki.
0: Değil tabii.
1: Parası da kulüpler için öyle aman aman bir para da değil. Tabii. Yapılabilir yani. Çok zor bir konu değil. Futbol Federasyonu'nun denetiminde bir ekip kurulması lazım. O ekibin her sene Mayıs ayında bütün statları denetlemesi gerekiyor. Eğer böyle dediğin gibi bir zemin veya bir şey yapılacaksa da Türk Futbol Federasyonu'nun belirlediği heyet diyecek ki kardeşim bu stadın zemini değişecek. Gerekirse Futbol Federasyonu kulüplere verdiği parayı vermeyecek bir kısmını. Masraf ne kadar bu? Ben yapıyorum diyecek. Senden tabii. Kesiyorum diyecek. Zor değil ki bunlar yani. Bunları yapmak. Candaş, hiçbir şeyi yapmak zor değil. Yeter ki doğru adamlar doğru yerlerde olsun ve iş yapılmak için çaba sarf edilsin. Hep onu anlatmaya çalışıyorum yani. Hep söylüyorum baba, doğru adamlar doğru yerlerde değil. Ve doğru adamlar futbolun içinde yok.
0: Hocam ya, geleni de kendimize benzetiyoruz. Adamı Türk vatandaşı mı? Ne Türk vatandaşı ya? Ya ne Türk var? Sen işini yap kardeşim. Paranı kazanıyorsun. İşinin tabii hakkını yap. Biz sana niye Türk vatandaşlığı veriyoruz yani? Ne alakası bak, var yani? Direktörü... Sen olmak istiyorsan müracaat et, ol.
1: Teknik direktör.
0: Bu bir hediye midir Türk vatandaşlığı ya?
1: Teknik direktörlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi pozisyonları sağlam olmadığından dolayı hep bir beklenti var baba. Bak beklenti diye bir şey olamaz ya. Teknik direktörsün. İşini yapacaksın baba, işine. Bırak taraftarı, bırak onu bunu, onu bunu yalamayı bırak. İşini yap. Anladın mı? İşini, sen işini yapmadığın zaman o görevde duramazsın. Kimi, kimle ilgili açıklama istersen Türk halkıyla yap, ister başkanla yap, ister taraftarla yap, onu bunu, onu bunu şey yap yani, havaya sok, özür dile, olmaz. Teknik direktörün yapması gereken tek iş teknik direktörlüktür. Başka bir iş yapmaz. Bizde maalesef gelenler teknik direktörlük haricindeki her işi yapıyorlar. Bunun da en güzel örneği son oynadığımız İtalya maçı.
0: Hocam önümüzdeki hafta Cuma günü, yani bu hafta Cuma günü Belçika-Türkiye maçı var. Sonra da pazartesi günü de İtalya ile oynayacağız İtalya'da. Milli takımımıza başarılar
1: çok
0: diliyoruz.
1: Yani ben sana şöyle söyleyeyim baba, çok kolay olacağını düşünmüyorum
0: evet,
1: maçların.
0: Başarılar diliyoruz ama evet, çok zor iki maç.
1: Ya son neden zor biliyor musun? Maçlar zor değil bak. Bizim için İtalya maçı, Belçika maçı çok üst düzey takımlar diye bak. Jenerasyon yok dünyada. Jenerasyon yok. Yok baba, bir İspanya'da var, bir Fransa'da var. Yok başka jenerasyon. Hep bütün herkesin jenerasyon. Almanya örneğini verdim sana. Keza Hollanda yok jenerasyon. Brezilya teknik direktörü ağlıyor hocam çıkıp. Yeni bir jenerasyona ihtiyacımız var diyor. Bak Brezilya teknik direktörü söylüyor ya. Brezilya. Dünya Brezilyalı oyuncularla dolu. O bile diyor ki jenerasyona ihtiyacımız var. Niye? Gördün Dünya Kupası'nda Brezilya'yı. Vinicius Junior'a bağlı bir takım olmuş. Başka oyuncusu yok. Öyle miydi Brezilya? Dediğim gibi jenerasyon. Bizde jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz kötü değil. Bizim jenerasyonu sağlam bir şekilde toplayıp böyle iyi bir mentalle, iyi bir böyle ne diyeyim enerjiyle sahaya çıkardığın zaman biz çoğu takımdan iyi takımız. Arjantin, İspanya'da, İspanya maçında kaleye şut çekemedi ya. Arjantin daha ötesi var mı yani? Onlarda da yok jenerasyon, ben sana söyleyeyim. Onlar kolay taraftan geldiği için finali yakaladı yani. Öteki taraftan Fransa gelseydi o oynayacaktı finali.
0: Hocam sana bir fotoğraf göstereceğim. Senden özür bekliyorum.
1: Niye?
0: Bu kıyafetleri Candaş giyince piyanist şantör, Zidane giyince cool.
1: Tabii Zidane o.
0: Bana yazıyorlar. Bak sen giydiğinde hoca sana neler söylüyordu. Zidane giyiyor. Zidane'a cool, ne kadar karizmatik falan diyorlar. Dedim ama ki şey ya, hocanın vicdanına bırakıyorum ben bu fotoğrafı.
1: Ama Zidane
0: yok. Ben Zidane. Dedim Candaş'ım ne var? Yani benim ayaklarım o kadar iyi olmayabilir. Hayır mesela ne oldu hocam? Sallıyordun bana kıyafetimi. Al Zidane giymiş işte.
1: O kıyafet siyah ama.
0: Ne siyah lacivert?
1: Ya bunu da biri giydirsin o zaman abi Zidane'ı da.
0: Beğenmedin mi?
1: Yok ya. Lacivert takım elbise mi olur abi kenarda kulübede? Lacivert ne ya?
0: Ya böyle bir kriter mi var hocam?
1: Var tabii. Bana ben giymem. Lacivert takım elbise giymem hocam kulübede. Siyah giyerim belki ama lacivert giymem.
0: Ben Zinedine Bey'i buradan tebrik ediyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çekemeyenler
1: kendine bağladın ya,
0: çatlasınlar. Birazcık influence edebildiyse sizi.
1: Biraz daha günümüze uygun giymek lazım.
0: Bitirirken kardeşimizin heykeli geldi.
1: Abi saçsız hali yok mu?
0: Kendi göndermiş.
1: Ama topuzlu bu.
0: Sergen hocama çok selamlar diye. Bundan sonra programımızda burada tutacağız kendisini. Hocaya doğru bakacak böyle, hoca Haaland dedikçe hoca Erling'i görecek. Bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Her şeye
1: rağmen. Vallahi gönlümüz onlarla. İnşallah bu iki maç bu iki maç gibi olmaz diyelim. Evet. İnşallah öyle olmaz.
0: İnşallah. Kafa Spor'da 10 numaradan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar. Hoş
5: merhabalar.
4: Geldiniz. Bugün yine futbolda önemli bir yeri olan kaptan figürü hakkında konuşacağız. Kaptan olmanın kriterleri, sorumlulukları, bir kulüp tarafından tercih ediliş şekli, takım arkadaşlarına kaptanın yaklaşımı, kaptanın kulüpteki yeri, çalışanlarla, taraftarlar, medya ile iletişimi gibi birçok farklı konu üzerinden kaptan figürünün rolünü inceleyeceğiz. Tüm bunları konuşurken elbette kariyerinize de bazı yolculuklar yapacağız. Size hocam kaç yıldır isminizle hitap edilmiyor olabilir?
5: Çok uzun yıllardır muhtemelen. Doğduk, gözümüzü açtık. Bir hayat mücadelesi. Sonra futbol oynamaya başladık. Profesyonel olduk. Önce kaptan dendi yıllar boyunca. Bıraktık. Sonra hoca denmeye başladı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir 40 sene hocam deniliyor. Daha önce de kaptan deniliyor. Tabii futbolun içerisinde 55-56 yıldır, 57 yıldır bulunduğumuz için açıkçası ismimizi unuttuğumuz zamanlar oldu. Tabii bu onur eden bir ünvan tabii ki ikisi de.
4: Çok genç yaşta başlayan bir kaptan hikayeniz var hocam.
5: Evet.
4: 9 yaşında.
5: Evet. Tabii o dönem 19 yaşındaki bir gencin duşlarda sıra beklediği bir dönem. Öyle bir dönemde takım kaptanı çıkmak çok zor bir şey. Profesyonelliğe ilk adım atıp ve kaptanlık arasında çok zaman olmadı benim kendi adıma. Çünkü büyüklerimizden bir tanesi sakatlandı, bir tanesi ameliyat oldu, bir tanesi kart gördü. Sıra bana geldi Adana Demirspor'da. Hafta içi bunun esprileri yapıldı büyüklerimiz tarafından. Zaten takımın en küçüğü bendim. Altyapıdan geldiğim için bana bir kırmızı kurdele aldılar. Hani böyle hediye gibi. Yani bu espri aramızda ta maça kadar sürdü. Soyunma odasına geldik. Klasik hazırlıklarımız oldu. Arkasından işte maça hazırlandık. Şortumuz, tozluğumuz, ayakkabımız, formamız derken hazırız dediler. Şimdiki gibi aynı yerden çıkmıyorsunuz. Beraber de çıkmıyorsunuz. Ayrı ayrı çıkıp sonra hakemler çıkıyor. Çağırıyor, gelip iki tarafa diziliyorsunuz. Çıkıyor muyuz dedim. Evet dediler. Ben tabii o heyecanla bir çıkmışım. Geldim normal arkamı döndüm. Meğersem 5-10 metre gerimde kimse yok. Çok çabuk gelmiş oraları heyecandan, uçarak. Nitekim abilerimiz dedi ki uçuyorsun Fatih diye. Tabii kusura bakmayın, heyecanlıyız dedik. Ondan sonra böyle bir maçlık bir kaptanlığım var. Tabii o genç yaşta, o heyecanda, o duygular içerisinde direkt sahaya doğru uçmuşuz arkamıza bakmadan.
4: Arkanıza hadi takım, hadi oğlum diyecek.
5: Halimiz hiç yok zaten. Sorduk abilere çıkıyor muyuz diye. Çıkıyor dediler. Ben de öyle çıktım maalesef. Arkamda çok fark bırakmışım. Onları bekledim ben santrada. Gülüştüler falan filan. Böyle bir kaptanlık serüvenim var ama tabii ondan evvel bir de genç bir takımda kaptanlık yaptım ben. Ama Adana Demirspor'da o dönemde kaptan olmak çok zor bir iş yani. Yemekte, duşlarda, herhangi trende sıra bekleyeceksin. Öyle direkt duşa girmek falan yok. O saygıdan mahrum kalamazsın. Yanlış da yapamazsın. Böyle bir ortamda, böyle bir takımda kaptan çıkmak hayat boyu da unutmadım. Zaten hatıralarımda da en önemli yeri alıyor.
4: Her zaman tebessümünü hatırlarsınız hocam.
5: Tabii ki.
4: Hocam 18-19 yaşında bir kaptan şu anda dahi genç. O zamanlarda kaptanlık, liderlik hep sözünü dinletme kavramı üzerinden değerlendirilir ama artık genç kaptanlar fazla, genç teknik direktörler, genç CEO'lar şirketlerde fazla. Sizce yaş hiyerarşisi kırıldı mı?
5: Bence yaş hiyerarşisi çoktan kırıldı. Artık günümüzde sadece kendi mesleğimizde genç takım kaptanları, genç antrenörler yok. Bugün 20'li yaşların ortasında veya başlarında CEO'lar var, genel müdürler var, teknik direktörler var. Neredeyse dünyanın en önemli görevlerini yapan insanlar çok genç yaştalar. Yaş hiyerarşisi müthiş bir kabustu tabii. Yani o günün dünyasında liderliğin veya kaptanlığın daha çok söz dinletme bağlamında kabul ettiği bir dönemdi. Dolayısıyla elbette çok değerli büyük kaptanlar da var o dönemde ama saygı duyduğumuz, örnek aldığımız, ancak düşünebiliyor musunuz? 19 yaşındaki bir oyuncunun duş sırası bekliyorsunuz. Nasıl takım kaptanı olursunuz ki? Mümkün değil. O günlerde kaptanlık bandı takabilmek hakikaten çok önemli bir şeydi. Sadece Adana Demirspor'da değil, Galatasaray'da ve milli takımda da ben genç kaptanlık onuruna eriştim. bu onuru yaşadım. Ama hep birlikte yapıyoruz düsturuyla hareket ettim.
4: Tamam, liderlik veya konumuzdaki gibi kaptanlık sonradan elde edilebilen veya keşfettiğiniz bir özellik midir? Keşfedilebilir mi?
5: Ben bunun insanların özünde olduğuna inanıyorum. Zamanla muhakkak ki sorumluluklarınız artar, hayat sizi farklı bir yere taşır, tecrübeniz de bu arada artar. Ama kritik anlarda özellikle duygusal zekanızla fark yaratırsınız.
4: Peki bir insan ya liderdir ya da değildir diyebilir misiniz hocam?
5: Bence de insan ya liderdir ya değildir. Ama unutmayın ki liderlik farklı şekillerde de yapılabilir. Yani kalitesiyle, yetenekleriyle, aklıyla size liderlik edebilen insanlar olur. Ve inanın bana onun yaşı da olmaz.
4: Hocam 19 yaşında Demirspor kaptanlığı. Daha sonra daha da büyük bir meydan okuma. 21 yaşında Galatasaray'a geliyorsunuz. Galatasaray'a transfer olduğunuzda kendi limitlerinizi zorlama konusunda ne kadar cömert davrandınız? Zihinsel ve duygusal boyutta hazır mıydınız?
5: Şimdi en büyük yıldızların hikayelerine bakın. Muhakkak ki bazı problemler yaşamıştır. Bazı kırılma noktası geçirmiştir. Çünkü hayat bazen sizi yaşıtlarınızdan daha erken yaşta sınar. Çocuk yaşta ayrıldığınız evinize, eski alışkanlıklarına dönmek istemeniz, karşısında duran büyük meydan okumaların devasa etkisi elbette kendinizi sorgulamanıza neden olur. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bir sporcunun başına gelebilecek en güzel şey kariyerinin başında yaşadığı zorluklardır. Çünkü sadece futbolda değil, hayatta da zorluklar gördükçe oradan çıkmak için çıkış yolu bulmak, farklı çözümler aramak durumunda kalmak sizin için çok büyük fayda sağlar. Limitlerimi zorlama konusuna gelince, o konuda ben sadece cömert değil, açık konuşayım, acımasızdım. Sahada kendimi vermekten, bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmedim. Ama futbol sahası dışına çıktığımda, o genç halimle gece tek başıma kaldığımda düşünmedim mi? Elbette çok düşündüm. Yahu nasıl düşünmez insan ki? Bana sorarsan hiç kimse o yaşta Galatasaray formasının zihinsel ve duygusal yüküne %100 hazır olamaz. Kim "ben tamamen hazırım, ben tamamen hazırdım" diyorsa dürüst davranmıyordur. İstanbul'un o dönemki acımasızlığı, 20 yaşında, 21 yaşında bir genç olarak sahip olduğun şöhret, ekonomik güç, üstündeki forma, taraftarın beklentisi, medya baskısı, daha önce gazetelerden veya televizyonlardan izleyebildiğin, büyük yıldızlarla paylaştığın soyunma odası ve içindeki hiyerarşi.
4: Hepsi üst üste.
5: Ya bir geliyorsun soyunma odasına. Büyük Mehmetler, Yasinler, Gökmenler, Nihat abiler, Muzaffer abiler, Çilli Mehmetler, Bülentler, onlar, Tüncaylar, Uğurlar.
4: Hiç düşünmüş müydünüz hocam bir araya gelebileceğinizi?
5: Muhakkak ki bunların hepsini eskiden düşünüyorsun ama işin içine geldiğin zaman çok başka bir şey. Yani soyunma odasına giriyorsun, 15 gün evvel, bir ay evvel Adana Demirspor'da hahayla hihiyle rahat, oranın en yetenekli şöhreti olarak girdiğin soyunma odasına, şimdi hepsi şöhret olan bir soyunma odasına giriyorsun. Gurbettesin, şimdiki gibi değil. O zamanlar gazete Fatih'i kaçırdılar diyor. Annem ve herkes endişe içerisinde. Hakikaten, halbuki kaçırma bir elin yağda bir elin bağda. Ama kaçırma sanki birini kaçırdılar, kötü bir şeymiş gibi algılanan bir ortamda, düşünsenize sabah soyunma odasına giriyorsunuz elinizi kolunu sallayarak, yeni transfer, her taraf şöhret. Siz de daha yeni o basamakları çıkacaksınız. Onun için ben bir gün Metin abiye bir mektup yazdım.
4: Bir geldik kırılma oraya. Noktası o mudur hocam? Var mıdır yani sizin?
5: Yok, başka yok. Yani geceleri tabii ki düşünürdüm, geceleri sorgulardım. Bir de bütün arkadaşlarımdan ayrılmışım. Hiç alışkın olmadığım bir şekil var. 25 araba geliyor, 25 araba gidiyor. O zaman bizim arabamız falan da yok. Ali Samiye'nden otele yürüyoruz. Yakında zaten. Bizde öyle değildi ki. Adana zaten küçük bir yer. Herkes birbirle vakit geçirir. Burada dediğim gibi antrenmana herkes 25 araba geliyor. 25 araba ayrılıp gidiyor. Yani böyle bir durumda kendinle baş başa kaldığın zaman Allah için biraz hafif hayatımda hissetmediğim o psikolojik korkuyu belki hissettim yani.
4: Mektup dediniz hocam.
5: Rahmetlik Metin abiye bir mektup yazmıştım. Ya olur mu olmaz mı diye yani. geri dönmeli miyim diye acaba. Özü bu. Yani bunu düşündüğüm.
4: Her genç yaşayabilir hocam.
5: Ama. Bunu düşündüğüm anlar oldu açıkçası. Başlarda o zorlukları çektim. Kolay değildi.
4: Cevabı ne oldu?
5: Cevap, babam rahmetli Metin abiye Allah rahmet eylesin teslim etmiş beni, eti senin kemiği benim demiş. Dolayısıyla Metin abi beni kenara çekti. Dedi ki nereye? Niye bu karamsarlık? Sen çok büyük oyuncusun. Acele etmeyeceksin. Sabredeceksin. Çalışacaksın. Klasik Metin abi. Bir daha duymayın dedi. Zaten Galatasaray'ın kendisiydi. Büyük kulüpler tarihinden güç alarak büyük kalırlar. Metin abinin futbolu bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeyi sürdürmesi Galatasaray kültürünün kendi geleceğini inşa etme aklıdır. Ben de evet dediğiniz gibi Galatasaray'da çok genç yaşta kaptan oldum. Bu mevzu Metin abinin benimle konuşmasıyla son buldu. Üçüncü veya dördüncü senem tamamlanmadan kaptanlık onurunu yaşamaya başladım. Ağırlığını olumlu anlamda omuzlarımda hissettim. Bu beni insan olarak da büyüttü. Önemli bir görev olarak baktım. Her zaman da hakkını vermeye çalıştım.
4: Hocam neler değişti hayatınızda? Çünkü Galatasaray'da kaptanlık çok yüksek bir mertebedir. Kültürün içinde vardır. Birbirini de besler kaptanla kulüp.
5: %100 katılıyorum. Şimdi arkaya baktığınız zaman Ali Samiyenler'den Nihat ve Bektik'e, Baba Gündüz'den Turgay Şeren'e, Metin Oktay'dan Uğur Köken'e, Muzaffer abiye, Yasin'e, Büyük Mehmet'e, Gökmen'e neyse böyle uzanan bir silsilesi de var. Şimdi bu değerler silsilesinin veya duruşun kültürün emaneti olarak geldi bana. Bu görev hep. Her zaman kendimi çok şanslı hissettim. Çünkü hep şunu söyledim ben. Ben Galatasaraylı'yı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim derken üstüne basarak birkaç basın toplantısında bunu ima etmeye çalıştım. Hayatımda ne mi değişti kaptan olduğumda? Şu an bile hissettiğim en saf duygu. Gurur. Evet. Gurur. Düşünebiliyor musunuz? Kaptan Fatih diye anılmaya başlıyorsunuz. Büyük kaptan diye yıllarca tezahürat ediliyor. Fatih buraya değil. Büyük kaptan buraya. Yani çok büyük bir gurur tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Galatasaray'da divan heyeti çok önemli bir yerdir. Çok önemli bir mertebedir. Bir gün dediler ki divan heyeti başkanı ve yönetimi sizi çağırıyor. Konuşma yapacaksınız. Takım kaptanı olarak ben divan heyetine gittim. Böyle bir heyecan maçta bile yok. Kürsüye çıktım. Bir konuşma yaptım. Arkasından soruları cevapladım. Yani bilmiyorum oradaki atmosfer nedir ama o gün bana Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyorum gibi geldi. Çok yüksek Galatasaraylılar ve Galatasaray'ın genç bir kaptanı geldi. Hasnun Galip de kürsüye çıktı. Divan kuruluna hitap etti. Çok saygıyla, sevgiyle andığım önemli hatıralarımdan bir tanesiydi. Ama diyorum ya bir maç kadar heyecanlandım.
4: Hocam siz sadece Galatasaray'da değil aynı zamanda yine çok genç yaşta milli takım kaptanı da oldunuz. Ama milli takım kaptanı olarak çıktığınız ilk maçı hatırlıyor musunuz?
5: Bırak.
4: Yıl hocam?
5: 75-76.
4: Evet.
5: 77.
4: Deplasmanda bir hazırlık maçı.
5: Deplasmanda evet.
4: Bizim notlarımızda o maçı işaret ediyor hocam. Henüz 22 yaşındasınız orada da. Kısa zaman içinde hem Galatasaray hem milli takım kaptanı oldunuz. İşin sorumluluk kısmını konuşuyoruz ama o yaşta bir sporcu zirveye ulaşma hissinin üstesinden nasıl gelir?
5: Güzel bir soru bu. Bence genç bir sporcu için özgüven çok önemli bir duygu. Henüz 22-23 yaşında hem Türkiye milli takımı hem de Galatasaray kaptanı olmak benim için varılmış olan bir zirve değildi aslında. Buradan genç arkadaşlarıma da söyleyeceğim şudur. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç herhangi bir yaşta geldiyseniz orayı varış noktası olarak değil başlangıç çizgisi olarak görün. Bence genç bir sporcu için özgüven son derece önemli ve hassas bir nokta. Ve duygu. Düşünebiliyor musunuz? 22-23 yaşındasınız. Hem Galatasaray kaptanısınız hem milli takım kaptanısınız. Yani bunu sindirmek, bunu hazmetmek çok kolay bir şey değil. Tabii şunu söyleyebilirim. Bu benim için zirve değildi. Buradan da genç arkadaşlarıma çok önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Eğer hedeflediğiniz yere ya da başkaları için hedef olan bir yere beklenenden erken veya genç bir yaşta geldiyseniz lütfen orayı varış noktası olarak kabul etmeyin. Tam tersi orayı bir başlangıç çizgisi olarak görün. Galatasaray ve milli takım kaptanlığı bana açıkçası konfor olanı sağlamadı. Tam tersi aksine bana hata yapma lüksümü aldı elimden. İşin şakası bir tarafa elbette hiç pişman değilim. Hiç sorun değil. Bugün 20'li yaşların başında veya biraz geçmiş olan ve şu an bizi izleyen tüm arkadaşlarımız, evlatlarımız veya bu yaşlarda genç evlatları olan ebeveynlere söylüyorum. Lütfen dinlesinler. Bu yaşta bir gencin hata yapma lüksü yok mudur? Elbette vardır. Olmalıdır da. Bilerek veya bilmeyerek. Ne diyoruz hep? Zirvede oksijen az olur. Rüzgarlar sert eser. Eğer ayağınızı sağlam basmazsanız o rüzgar sizin sonunuz olur.
4: Hocam o yaşta daha henüz o yaşlarda hata yapma lüksünüzün elinizden alınması ya da erken yaşta bu lüksten kopmanız bir noktada hayatınızın bir noktasında ben de artık rol model olmak istemiyorum dedirtti mi size?
5: İnsanlar hep o sahadaki veya saha kenarındaki sert sarsılmaz duruşu görüyor. Ama günün sonunda etten kemikten yapılmış bir adamım ben de. Bazen öyle bir an gelir ki sırtındaki o devasa beklenti yükünü saniyeliğine de olsa indirip nefes almak istersin. Ya ben de insanım, benim de kırılmaya, benim de yorulmaya, anlık kızgınlıklara veya duygularla hareket etmeye hakkım var, hakkım yok mu dersiniz. O günlerde çok yorulduğumu hissediyorum ama çok uzun zaman oldu yorgunum demeyi bırakalı. Artık demiyorum. Düşünebiliyor musunuz? 25 yaşında futbol oynarken hayatın ne kadar uzun ve zorlu olduğunu kafamda tartıyordum. Neredeyse bir o kadar ve bir o kadar daha geçti üzerinden. Hayatımın neredeyse son 60 yılının her anı kayıt altında. Bu hiç kolay değil böyle yaşamak. Bazen insan birkaç yıl önce bir yerde söylediğini veya yazdığını görünce bir konu hakkında düşündüğünden bugün çok daha farklı hareket ettiğini hatırlayınca dahi kendine bir an olsun yabancılaşıyor.
4: Hocam milli takım kaptanlığınıza geri dönüyorum. 1983 yılında en fazla milli maçta forma giyen oyuncu rekorunun sahibi oldunuz. 47. maça çıkarak bugünlerde yüzlerin 80'lerin 90'ların çok rahat ifade edildiği o dönemlerde 51 maçta da 12 yıl boyunca bu rekor hep sizde kaldı. 78'den sonra da milli takımda hep kaptan oldunuz. Yaklaşık 30 maç o dönem içinde çok yüksek bir rakamdı. Seremonilerde nasıl geçiyordu?
5: Şimdi tabii elbette benim için çok büyük gurur tabii. Yani o dönem bir de hatırlayacaksınız. Senede 3-4 tane maç oynanıyordu. Yani ben çok sakatlanan da bir oyuncu değildim. O yüzden devamlı da oynuyordum ama maç sayısı az olduğu için 50 milli maç neredeyse ütopik bir sayıydı. Ama o milli formayı giydiğiniz an, hele işte sahaya çıkıp İstiklal Marşı okunmaya başladığı an, saha içinde dinliyorsunuz. Sayıların, rakamların hiç önemi kalmıyor. O anın gururunu yaşıyorsunuz ve tüyleriniz diken diken oluyor. Ay yıldız göğsünüzde. Dolayısıyla o kutsal formayı terletmek de benim için tabii çok büyük bir gurur. 30'dan fazla da takım kaptanlığı yaptım ben. Bu o zaman için tabii çok ciddi bir sayıydı açıkçası. Ve daha mutlu olduğum bir şey oldu. Soyunma odasında da küçük bir konuşmayla maça çıkarken bu rekoru 1995 yılında o günkü takım kaptanımız Oğuz Çetin'e bizzat emanet eden teknik direktör olmaktan da mutluluk duydum. Ve kendisine kendi elimle benim rekorumu kırması için sahaya yolcu ettik. Tabii şimdi bu rakamlar çok yukarı çıktı. Nedeni de şöyle, sonradan amili takımın başına gelince aşağı yukarı dünya sıralamasında, dünya ortalamasında milli maçlar 7 ile 9 arasındadır. Özellikle gruplardan çıkan, Avrupa Şampiyonası'na katılan veya Dünya Kupası'na katılanlar biraz daha fazla olabilir. Tabii biz grup aşamasında genellikle çıkamadığımız için o günlerde 10 seneye yakın üst üste oynamama rağmen pek yukarı çıkamamış. Ama kendi oyuncularımın birçoğunu Yüzler Kulübü'ne yolcu ettim.
4: Hem kulüp kaptanlığı hem milli takım kaptanlığı yapmış olan isimlerden biri olarak bu ikisinin arasındaki fark nedir?
5: Şimdi bu ikisi de çok ulvi, çok gurur verici, çok önemli görevlerdir. Ancak çok önemli bir fark. O fark da şu. Birinde kulübünüze sorumlusunuz. Yani kulübünüz, camianız, taraftarınıza sorumlusunuz. Diğerinde bir ülkenin her ferdine sorumlusunuz. Dolayısıyla bu iki en önemli fark. Kulüp takımında tabii çok değerli arkadaşlarınız da mücadele ediyorsunuz. Çoğu zaman bir banda gerek kalmadan sorumluluğu paylaşıyorsunuz. Milli takımdaysa durum çok farklı. Yani kulüplerinde büyük rol oynayan, kaptanlara da sahada kaptanlık yapıyorsunuz. Ve örnek olmanız gerekiyor. Çünkü o dönem Fenerbahçe'de Cemil, Beşiktaş'tan Rasim Kara, Trabzon'da Şenol, hatta daha önce Necmi abi, Altay'da Mustafa. Çok önemli kaptanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Takımların en iyi oyuncuları, en büyük oyuncuları milli takıma geliyor. Hepimiz Türkiye'yi temsil etmenin bilincindeyiz. Her şeyin önüne milli takım değerlerini koymuşuz ve öyle mücadele ediyoruz. Unutulmamalıdır ki o kısa kamplarda kulüp aidiyetlerini, rekabetleri bir kenara bırakırdık ve herkes bir bayrak altında toplanırdı. Ve hiç de herhangi bir şey konuşulmazdı. Sadece milli takım altında birleşir, Ay Yıldız'ı en iyi şekilde temsil etmek isterdik. Bu konuda hiç sorun yaşamadım, yaşamadık. Onlar kaptan olduğu zaman ben kaptan olduğum zaman onlar, her zaman saygılı davrandık. Belki o dönem istediğimiz neticeleri elde edemedik. Zaman zaman önemli başarılar alsak da, ama ben olağanüstü yetenekli oyuncularla oynadığım bir

0: yetenekli oyuncularla beraber oynadım.
1: Hocam oyuncuyken taktik tahtasına baktığınızda kaptanken hiç teknik direktör olmayı hayal ediyor muydunuz?
0: Açıkçası tabii saha içi taktik artı oyunun yönetimi boyutuna, saha içi organizasyonuna, liderliğe belki biraz ilgim vardı ama öyle bir 16 yıl yaşadım ki ben açıkçası sahanın kenarından bile geçmeyeceğim dedim, civarından bile.
1: Hiç hayal etmiyordunuz yani?
0: Olağanüstü hayır dersem yalan olur. Hani bir gün tamam ama yani o anlar mümkün değil. Nitekim bir 4-5 ay böyle hiç maça gitmedim. Jübilemden sonra. İlgilenmemeye bakıyorum ama ilgilenmemek mümkün mü? Doğuştan beri ta o yaşa kadar futbolla iç içe olmuşuz. Dolayısıyla bir gün geldi. Dünya Kupası ile başladım ben. Daha doğrusu ondan evvel antrenörlük kursuna gittim. Şöhretli ve şu kadar milli olan oyuncular için özel bir kurs açılmıştı. Ona gittim ve başladım. Yani 4-5 ay sürdü. En fazla 6 ay sürdü. O ben ya stadın etrafından bile geçmeyeceğim düşüncesi demek o 16 yılın verdiği, büyük kulübün verdiği o müthiş efor ve baskı beni öyle düşünmeye zorlamış ama 6 ay bile sürmedi. Zaten ondan sonra antrenör kursuyla başladık. Arkasından 86 Dünya Kupası. Zaten 85'te bırakmıştım. Arkasından da Ankara Gücü, sahanın kenarı.
1: Hocam kaptanlıkta çok özdeşleşen isimler tarih içinde teknik direktörlüğü tercih etmeme yoluna da gittiler. Başka roller edindiler, başka
0: şimdi,
1: şeyler yaptılar. Siz hiç onu düşündünüz mü?
0: Bu çok doğal. Eğer futbol kariyerinizi önemli bir yerde tamamlıyorsanız size birçok yer açık. Yani sportif direktör olabilirsiniz, general direktör olabilirsiniz, basın mensubu olabilirsiniz. Televizyonda komentator olabilirsiniz. Bir takımda yardımcı antrenör olabilirsiniz. Bizim son federasyonun de açtığımız kurslardan sonra olmaz mı olmaz scout olabilirsiniz. İşte analiz birçok yer var ama önemli olan 4-5 tane yer var ki sadece teknik adam olmanız gerekmiyor. Hepsi olabilirsiniz. Bunlar açıktır. Hatta bugün dünyada tercih hakkıdır. Hatta önceliktir. Mesela Zanetti şimdi bakıyoruz ne yapıyor? Inter'de onu temsil ediyor. Beraber çalıştığım, çok da çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum dostum Pavel Nedved 20 sene Juventus'u temsil etti. Son olarak da mesela Suudi Arabistan'da beraberdik. Şimdi de Çek milli takımının en önemli yöneticilerinden bir tanesi. Yani sadece teknik direktörlük kulvarını kazanmıyorsunuz. Eğer iyi bir futbolcuysanız, önemli bir isimseniz bıraktıktan sonra da sizin için birçok imkan var. Yani bugün mesela Chiellini geldi Juventus'ta görev yapıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Maldini geldi, Puyol, Lahm, Rui Costa bugün başkan Benfica'da. Dolayısıyla bu konular sizin için açık.
1: Hocam çok büyük kaptan olmalarına rağmen teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamayan ve daha sonra farklı yolu izleyenler de var. Bunu nasıl okumak gerekir?
0: Sen sormadan ben sorayım. Sahadaki liderden kulübedeki lidere geçiş nasıl olur? Bak işte bu hiç kolay değildir. Kaptan bir defa takım arkadaşlarının sırdaşıdır. Kaptan onların arkadaşıdır. Tarihteki birçok örneğe göre abisidir. İletişim şekli bir anda köklü şekilde %100 değişir.
1: O geçiş zorlaşır yani hocam.
0: Çok zorlaşır. Bakın arada bir çizgi var. Hangi çizgi? Taç çizgisi.
1: Aslında çok yakın ama...
0: Çok yakın ama çok uzak. Bu tarafa geçerseniz futbolcusunuz, bu tarafa geçerseniz teknik direktörsünüz ama olağanüstü farklılıklar olan iki yer, iki mevki. Saha kenarına geçtiğiniz zaman sorumluluklarınız artar. Kaptan sahadaki performansıyla ilgilenir sonuç olarak. Ama siz bir takıma, bir kulübeye, bir taraftar topluluğuna karşı mesuliyetiniz vardır. Camiaya karşı sorumlusunuzdur. Kendinizi de her gün yenilemek zorundasınızdır. Güncellemek zorundasınız.
1: Ne yapmanız gerekir hocam bunun için?
0: Bunun için bazı ölümcül hatalardan uzak kalmalısınız. Uzak durmalısınız. Ya ben zamanında çok iyi oyuncuydum. Ben bunu yapıyordum. Bu çocuklar niye yapmıyor? Olmaz. Artık o çizginin bu tarafındasınız. Bir lider gibi hareket etmek zorundasınız. Müthiş bir sabır gerekiyor. Aksi takdirde futbolculuğunuzu hatırladıkça, onu düşündükçe hata yaparsınız. Sahas

0: kenarına geçtiğiniz an futbolculuk yıllarınızı unutmalısınız. Bitti.
1: Ne kadar yetenekli olursanız olun hocam.
0: Olağanüstü yeteneklerinizi de unutmalısınız. Siz o andan itibaren oyuncunuzun artık örnek aldığı bir adam, idoli olmalısınız. Söylediklerinize önce siz inanmalısınız ki onları da takımı da inandırabilirsiniz. Yani bunlar hiç kolay değil tabii. Büyük futbolcuların, büyük kaptanların zaman zaman yaşadıkları zorluklara ben de şahitlik ettim muhakkak. Ama dikkat edin, büyük futbolcu olup aynı zamanda büyük de teknik direktör olanlara iyi dikkat edin. Hepsinde muhakkak ki insan yönetimi öne çıkar. Ve bu özellik onların en önemli özelliği olmuştur. Yok, ben çok iyi futbolcuydum, ben büyük futbolcuydum. Tamam, anladık. Ama antrenörlükte saha kenarında yeni başlayan bir teknik adamsın. Hiç itirazımız yok. Hatta tarihte de okuyabiliriz. Ama saha kenarına geçtiğin an daha yeni bir teknik direktörsün. Yani daha gideceğin çok yol var.
1: Aslında yine sıfırdan başlıyorsunuz
0: tabii,
1: hocam.
0: Tabii, elbet. Elbet. Hatta sana bazı şeyler büyük sürpriz gelecek. Futbolcuyken ya böyle miymiş diye.
1: Hocam, takımı inandırabilmekten bahsettiniz. Önce kendinize inanarak elbette. Ama taraftar da tıpkı takımdaki oyuncular gibi sahaya veya kenara baktığında güçlü bir figür görmek ister. Ama o kaptan veya teknik direktör yalnızlığı nasıl yaşar?
0: Ben çok kalabalık bir yalnızım, biliyorsunuz, böyle bir sözüm var. Muhtemelen böyle bir anda çıktı. Şimdi zaferin tadı güzeldir. Zirveye doğru çıkarken o merdivenlerde çok kalabalık bir grupla çıkarsınız. Ama bir gün kötü duruma düşüp kaybettiğinizde dönüşte o merdivenleri inerken kimseye rast gelmezsiniz. Ben bunu biraz da teknik direktörlük üstünden okuyacağım. Ama şunu söylemem gerekir ki ben kalkarken de farklı davranmadım. Yine aynıydım. Yani üzüntüm, yalnızlığım, düşüncem aşağı yukarı aynıydı. Kariyerimin büyük bir bölümünde böyleydi. Tamamında neredeyse. Sorumluluktan hiç kaçmadım. Kaptanken nasıl hareket ettiysem kriz anlarında, teknik direktörken de öyle oldum. Çünkü hep şunu gördüm. Taraftar, camia, oyuncu, yönetim, kulüp kriz anında hepsi dönüp kenara bakarlar. Eğer kenarda bir şüphe kırıntısı, bir endişeli surat, bir tereddüt görürlerse o güvensizlik bütün takıma yansır. Hele hele oyunculara. Bu yüzden lider dediğimiz kişi zayıflığını da, kaygısını da o çizgilerin dışına taşıyamaz. Yani güçlü durmak sadece kendisinin tercihi değil, o makama ödediği bir bedeldir. Bir zorunluluktur.
1: Peki hocam, o insan tek başına kaldığında ne olur? Tamamen yalnızlıkta.
0: Liderliğin esasında en az konuşulan ama en ağır tarafı işte bu yalnızlık halidir zaten. Ama az konuşulur. Gece evine veya bizim durumumuzda olduğu gibi tesislere geliriz genel olarak. Tabii tesislere gelince o büyük gürültü kesilmiştir. Yalnız başınıza kalmışsınızdır. Ancak sesler kulaktadır. Maç bitmiştir. Kazanırsan ismini aykırırlar. Kaybedersen faturanın çoğu sana çıkar. Bu bir gerçektir. Benim için kaptanken de böyleydi. Saha kenarına geçtiğimde de hoca olarak da böyleydi. O yalnızlıkla ben karar verdim yıllar sonra iyi geçinmeye. Barıştım. Yani o yalnızlıkla barışmak lazım. Bunu da liderliğin doğal bir parçası olarak kabul ettim ben.
1: Böyle bir aydınlanma yaşadınız hocam.
0: Evet. Çünkü ilk zamanlar çok sinirleniyordum. Yalnız başıma kalıyordum. Tek başıma niye oldu? Niye? Baktım ki bir kavga daha ediyorum. Bu beni geriye çekiyor, aşağı çekiyor. Zaman içerisinde bunu öğrenerek baktım ki olacak gibi değil. Barışmaya karar verdim.
1: Hocam, tekrar sahaya dönerek kaptanlıkla alakalı, çalıştığınız kulüplerdeki kaptanlık şekilleriyle, modelleriyle alakalı bazı sorularım olacak size. Galatasaray'da, Fiorentina'da, Panathinaikos'ta, Milan'da çoklu kaptan modeli vardı. Kaptanlık bandı kolunda olmasa da liderlik eden birçok oyuncu vardı ama yine de Galatasaray'da özellikle başlayan bir gelenek. Kulüpteki kıdem ve hizmet süresine bağlı itibar üzerinden şekillenirdi. Teknik direktör, büyük yıldızların katıldıkları kulüpteki kaptanların saygısını koruması noktasında dengeyi nasıl sağlar hocam?
0: Şimdi tabii bu Kulüpten kulübe de değişiyor açıkçası. Ama bu konuda çok

0: dengeli hareket edilmesi gerekir. Çünkü teknik direktörlük kariyerimde çoklu kaptanları olan takımlarla çalıştım. Milan'da, Fiorentina, Galatasaray'da, Panathinaikos'ta. Kolunda kaptanlık bandı olmasa da karakter yapısı, liderlik yapısı çok kuvvetli oyuncularla beraber oldum. O oyunculara sahip oldum. Bunların içinde de çok büyük yıldızlar vardı. Ama şunu söylemeliyim. Kendi adıma her zaman büyük yıldızlarla çalışmayı çok sevdim. Büyük oyuncular kazandıkları saygıyı başkalarına da göstererek kendilerine bir futbol mirası oluşturmuş isimlerdir. Bu sadece kişilere değil, formalarını giydikleri kulüplere karşı da geliştirilen bir refleks olmuştur. Dolayısıyla onlar bir söz hakkı kullanmak veya inisiyatif almak için kollarında banta ihtiyaç duymazlar. Bunu da takım arkadaşlarına, o takımın kaptanına ve hocalarına kusursuz bir saygı içerisinde yaparlar. Galatasaray'da teknik direktörle yaptığım iki dönemde kaptan Bülent Korkmaz'dı. Bugün dahi adının önüne kaptan getirilir Bülent'in. Çünkü Galatasaray için çok büyük işler yapmıştır Bülent Korkmaz. Galatasaray'ın hafızası olduğu ve kulüp geleneğini temsil ettiği için uzun yıllar arkadaşlarına kaptanlık yapmıştır. Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera'nın kaptan olduğu Galatasaray takımlarında da aynı durum geçerli.
1: Bunu hisseder mi hocam yabancı bir oyuncu veya takıma yeni katılan bir oyuncu?
0: Elbette, elbette hisseder. Galatasaray kaptanlık mertebesinin değer gördüğü bir kulüp ve adım attığınız ilk andan itibaren zaten kaptanın etkisini hissedersiniz. O yüzden Hacı, Taferel, Popescu, Drogba, Schneider, Melo, Ufaluji gibi kaptan karakterlerine sahip oyuncular da kulübe, hatta kulübün geleneklerine ve hafızasına saygı duyar zaten.
1: Yurt dışında da Milan'da aynen. Zaten hocam yani herhalde kulüp.
0: Milan zaten herhalde dünyada kaptan figürünü en ciddi olduğu kulüp. Neredeyse 30 sezon boyunca Allah rahmet eylesin yakında vefat eden Franco Baresi ve Paolo Maldini gibi büyük sembol iki tane kaptan olarak kalmıştı orada. Tabii bahsettiğin kulüp kültürüne saygı anlamında Milan'dan ötesi yoktur bence. Kim gelirse gelsin kaptan bellidir. Mesela
1: Fiorentina'da hocam.
0: Fiorentina'da ben geldiğimde Batistuta Roma'ya transfer olmuştu. Orada hep beraber ortak karar Rui Costa'ydı. Çok da karakterli oyunculardan kurulu bir takımdı esasında. Di Livio, Toldo, Chiesa, Mijatović, Repka, Torricelli, Adani gibi bağlılık örneği sergileyen kulübüne önemli karakterli oyunculardan kuruluydu. Kaptan gibiydi hepsi. Tabii böyle durumlarda genel olarak teknik direktör dengeyi çok iyi kurmalı. Kaptan her zaman takımdaki en büyük yıldız veya en kariyerli oyuncu olmayabilir. Ama kulüp temsili ve saygının temeli onunla başlar.
1: Peki hocam bazen oynamasa da takıma liderlik eden kaptanlar var mıdır?
0: Vardır tabii. Soyunma odasına gelir. Demin söyledim, isimlerini de saydım. Kaptan gibi oyuncular vardır. Hatta belki de daha şöhretlidir. Ve hatta belki de daha büyük oyuncudur. Ama kaptan başkasıdır. Ama onlar kaptan gibi hareket ederler zaten. Yani hocayla olan ilişkileri, diğer arkadaşlarla olan ilişkileri zaten bu yöndedir. Bu klastadır. Dolayısıyla kaptan olup olmamak onlar için hiç önemli değildir. Zaman zaman çünkü oyunda kaptanlık bandı değişebilir. Sakattır, yoktur, cezalıdır, oyundan çıkar. Bir başkasına vermek istersiniz. Yani elbette ben sana başka bir şey söyleyeyim. Kaptan oynamadığında da fark yaratan biridir. Çünkü oyuncudur sonuç itibariyle. Soyunma odasından bahsettim. Tesisten bahsettim. Soyunma odasından büyüktür oralar. Orada da kaptan olmak gerekir. Şimdi maçlar sahada kazanılır ama şampiyonluklar ve takım ruhu nerede kazanılır? Soyunma odasında. Sadece stadın soyunma odasında değil. Tesisin de soyunma odasında. Tesislerde yani aile kavramını hissettiğimiz, evimiz gibi bildiğimiz tesislerden itibaren oralarda kazandı. Burada kaptan kadar tabii teknik direktöre de görev düşer. Çünkü kaptan özeldir. Sonuç itibariyle bant kola takılıyor ama ünvanı o oyuncunun karakterine ve aidiyetine verirsiniz. Anlatabildim mi? Yani o yüzden kaptanlara da oynamadığı zaman herhangi bir oyuncu gibi davranamazsınız. Hatta oynamadığı zamanlar

0: Burada kaptan ile olan ilişkinizi daha da sıkı hale getirmelisiniz. Bu tip ilişkiler karşılıklıdır. Oynamayan kaptana özel olduğunu hissettirmeniz gerekir. Buna böyle davranırsanız muhakkak ki karşılığını alırsınız. İki taraftan biri dahi üzerine düşeni yapmazsa maalesef sonuç sağlıklı olmaz.
1: Hocam tam bu noktada teknik direktör ve kaptan arasındaki ideal ilişki nedir? Nasıldır?
0: Şimdi ben hem bandit koluma taktım hem de senelerce o kulübede oturup, daha doğrusu ayakta durup takımı sek ve idare ettim. Dolayısıyla iki tarafı da çok iyi bilirim. Teknik direktör ile kaptan arasındaki ilişki her şeyden önce karşılıklı güven ve sonsuz bir saygı üzerine kurulu olmalıdır. Ve de samimi. Kaptan, teknik direktörün sahadaki eli, ayağı, sesi ve en önemlisi aklıdır. Hoca soyunma odasında veya taktik tahtasında ne anlatıyorsa, kaptan onu sahada reaksiyona dönüştüren ve arkadaşlarına aktaran liderdir. Ama bu ilişki tek taraflı bir emir komuta zinciri değildir. Asla da olmamıştır. Bu ideal ilişkide kaptan soyunma odasının nabzını tutar, gerekli yerlerde sorumluluk alır. Hoca kaptanına o alanı açar. Onun fikrine, gözlemine değer verir. Arada ne mesafe kopukluğu olur ne de ciddiyetsizlik. Bunun dengesi çok iyi ayarlanmalıdır. Çünkü iki tarafta da bulunan biri olarak insanın en çok sevdiğine kırıldığını ama yine en fazla ona güvendiğini de iyi bilmek gerekir. Çünkü ben iyi bilirim.
1: Hocam soyunma odasının gücünden bahsettiniz. Oynamayan kaptanın soyunma odasındaki tesisteki etkisinden bahsettiniz. Şampiyonlukların takım olmanın yolunda soyunma odasından geçtiğini söylediniz. Şimdi haftanın sorusu eski dostunuzdan, 90'ların ikonik bir ismi olan bir dostunuzdan geliyor.
2: Dear friend Fatih, huge respect to the world class coach. Tell those new coaches how to control the dressing room and the game on the pitch. Thank you. What I love most about you as a coach was that you had everything firmly under control. Thanks again.
0: Tabii saha ve stat'taki soyunma odası bu oyunun en önemli yerleri. Sahada kazanıp veya kaybediyorsunuz ama soyunma odasında da bu kazanmanın veya kaybetmenin temelini atıyorsunuz. Dolayısıyla en önemli iki yeri işaret etmiş zaten. Burada önemli olan şudur. Çalışmalarınızı, taktiksel anlayışınızı, oyununuzu tekrar etmek ve pes etmeden daima kazanmayı amaçlayan o oyunu olağanüstü mücadelenizle, olağanüstü inancınızla tamamlamak. Eğer bir ek yarı sonucunda soyunma odasında halledilecek bir durum varsa, iyi veya kötü, çünkü galip de gelebilirsiniz, mağlup veya berabere de gelebilirsiniz. Eksikleri net olarak belirterek, görevleri bir daha hatırlatarak, değişmesi gereken şeyleri varsa değiştirerek, ama sonuç itibariyle iki tarafında sizin kontrolünüzden çıkmasına müsaade etmeden söylediklerinizin uygulanmasını sağlamakla çok iyi neticeler alabilirsiniz. Aksi takdirde hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Çünkü bu iki yer aşağı yukarı birbirinin aynısı. Birinde teorik olarak dinliyorsunuz, birinde pratik olarak uyguluyorsunuz. Bu iki geçişi, bu iki olgunun geçişini iyi yaparsanız ve dediğim gibi kontrolünü kaybetmezseniz daima başarılı olursunuz.
1: Hocam kaptan bölümümüzün ilk kısmında saha içindeki Fatih Terim'den, ikinci kısmında da saha kenarındaki Fatih Terim'den bahsettik. İki liderden. Siz bir teknik direktör olarak 70'lerdeki kaptan Fatih'i nasıl yönetirdiniz? Sizi ne kadar zorlardı? Kaptan Fatih, teknik direktör Fatih Terim'le nasıl bir ilişki kurardı?
0: Vallahi ben ikisinin birbiriyle çok iyi anlaşacağına inanıyorum. Net olarak. Çünkü az önce bahsettim. Her iki Fatih de yeniliklere, kendini dönüştürmeye her zaman açık olmuştur. Söz gelimi yanına oturan kaptan Fatih'i görmek çok hoşuma giderdi.
1: Teknik direktör Fatih Terim. Fatih Hoca'nın yanına oturan kaptan ya, Fatih.
0: Teknik direktör olarak yanıma oturan Fatih Terim çok hoşuma giderdi. Dürüst olayım. Böyle kaptanlarla da çalıştım. İçinde bulunduğunuz o yalnızlığın ağırlığını sizden almak için gösterdikleri çabayı bilirdiniz.
1: Hocam mesela bir maç kaybettiniz. Kaptan Fatih olarak Fatih Hoca'nın yanına gidip o yalnızlığı azaltmak ister miydiniz?
0: Evet. Evet, onlar, o tiplerle de çalıştım diyorum zaten. Yani
1: selam olsun buradan.
0: Diğer yandan da kaptan olarak da Fatih'le iyi anlaşırdım zaten. Evet. Kaptan olsam da teknik direktör olarak Fatih iyi anlaşırdım Fatih Hoca'yla. Evet. Bana vereceği özgürlükten dolayı, sonsuz güven ilişkisinden dolayı. Ha, ara sıra yükselir miydik? Elbette yükselirdik. Çünkü futbol buna uygun bir oyun.
1: Kazanmayı bizim isteyen iki karakter
0: bu olacak. İki arkadaş da bence yükselirler arada bir. Birbirimize yükselirdik yani.
1: Ama kaptan biraz daha alttan alırdı herhalde.
0: Elbette canım, olur mu öyle şey ya? Hoca o oradaki.
1: Yani Fatih Hoca'ya yani, ayıp olmasın.
0: Oradaki bir yani bu bir ne diyelim, aşırı bir şey olmazdı. Nezaket içerisinde olurdu kaptanın hocayla ilişkisi.
1: Ama birbirinizi bilirdiniz.
0: Bilirdik. Çünkü futbolcuysam bana vereceği özgürlükten dolayı özgür disiplinden yanayım.
1: Kaptan Fatih'e de teşekkür ederiz hocam. Fatih Hoca'ya da teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre'nin ardından tekrar yayın başladı dünkü programımız. Onun sonrasında bir ara verdik. Hani üst üste binmeyelim diye yeni bir güne başlayalım. Yeni bir programla yaklaşık yarım saat sonra da İrfan 25'te aramıza katılacak. Biz de gündeme dair konuları ve ayrıntıları şöyle bir üzerinden geçerek inceleme altına alalım ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 6 kişiyle birlikte gözaltına alınması tabii ki sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da gündemine oturmuş durumda. Ve İtalyan gazeteleri ağırlıklı olarak Montella kaynaklı da olması sebebiyle bu operasyonu inceliyor. Daha önce onların da başına çok fazla geldiği için de olabilir. Bizde olanlar bakalım orada da olacak mı gibi de bakılabilir. Belli kulüpleri etkileyebilir mi? Orada kulüpler üzerindeki konular hakemlerle bağdaştırılabilir mi? Çünkü dünyada futbol dediğimiz konu ve hakemler üzerinden yapılan organizasyonlarla ilgili bir örnek teşkil etme durumu söz konusu olabilir. Bu bir test konusu haline gelebilir. Türkiye'de yaşananlarla ilişkilendirilebilir. Türkiye'de yaşanabilme ihtimali başka ülkelerle ilişkilendirilebilir. Bunlar tabii ki olası şeyler. Şimdi VAR odaları, hakemlerin atanmaları ve diğer taraftan maça etkileri üzerinden gidiliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem teşkilatından 6 üst düzey yöneticinin hakem atamalarında usulsüzlük, sistemli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınması Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa spor basınının da gündeminde. Fransızlar olaya şöyle bakıyor. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe gelişmeyi hakemlik mekanizmasına müdahale iddiaları üzerinden aktarıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in konuyla ilgili açıklamasında yer alan temiz futbol vurgusunu da haberin manşetine taşıyor. İspanya gazetelerinden bir tanesi skandal başlığıyla duyuruyor ve Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden birinin

mobbing ve evrakta sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınması ülke futbolunda büyük bir sarsıntıya yol açtı ifadelerini kullanıyor. Almanya'da geçen yılki bahis soruşturmasına gönderme yapıp sert bir başlık kullanıyor. Yolsuzluk soruşturması Türk futbolunu sarsıyor diye bir manşetle duyuruyor haberi ve polis soruşturmasının hakemlerin sınıflandırılması, atamaları ve değerlendirme süreçlerine yönelik olası müdahaleleri kapsadığını aktarıyor. İngilizler konuya nasıl yaklaşıyor? BBC üzerinden incelemiş kaynak ve haberi soruşturmanın niteliği üzerinden veriyor ve Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki ismin yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındığı şeklinde yorumluyor. 2025 yılında aslında haberde Türkiye'de 149 hakem ve yardımcı hakemin bahis soruşturması kapsamındaki o disiplin cezası almasıyla da bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ardından İtalya'nın dünya cünlü gazetelerinden Corriere dello Sport Türkiye'de bir Calciopoli ifadesini, sıradan bir benzetme değil bu başlıkta, İtalya'da 2026 yılında yaşanan hakem atamaları ve futbolun yönetimine ilişkin büyük soruşturma ve skandalın adı olarak futbol literatürüne girmiş bir kavrama gönderme yaparak yapıyor. Bunlar rezil olmamızın aslında belgeleri. Mayıs 2006, hani İtalyanlar olaya nasıl daha farklı bakıyor diye inceliyoruz ya konuyu. Sizi biraz geçmişe götüreceğim, bundan 20 yıl öncesine ve İtalya polisinin yürüttüğü o mafya soruşturması sırasında Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin hakem atama kurulunun yetkilileriyle görüşüp kendi maçlarında lehlerine görev yapacak hakemleri belirlediğinin ortaya çıkmasıyla alakalı bir konu. Ve olayın yargıya taşınması sonucunda Juventus'un 2004-2005 sezonlarında o kazandığı şampiyonlukların elinden alındığı, Seri B'ye düşürüldüğü ve bir sonraki sezona eksi 9 puanla başlatıldığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildiğini de hatırlatıyor. Ayrıca Fiorentina 15 puan silme ve Şampiyonlar Ligi'nden men, Lazio 3 puan silme ve UEFA Kupası'ndan men, Milan'ın da 8 puanın silindiğini hatırlatıyorum. Haberin devamında Calciopoli, işte İtalya'daki o temiz eller operasyonu, temiz futbol operasyonunun detayları ve ayrıntıları. Bunun yansımaları Türkiye'de böyle mi olur beklentisine giren belli bir kesim var. Bu olayın nasıl ilerleyeceği konusunda tabii ki beklemedeyiz. Tahminler çok fazla yapılıyor. Gün içerisinde kalabalık ortamlarda çoğunlukla futbol konuşulduğunda ortaya çıkan sonuç bu. Eğer olursa, böyle olursa, şöyle olursa diye ben de her defasında dile getiriyorum bunu. Takımlar üzerinden incelenmenin ne kadar yanlış olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum ki, çünkü yaptığımız telefon bağlantılarında gelen mesajlarda hep bir taraftarın rakip takımla ilgili düşünceleri ve onunla ilgili suçlamaları daha ağır basıyor. Onlar bunu yaptılar, bunlar da şunu yaptılar, biz de en fazla ezilen olduk gibi hep böyle bir kişisel ya da takımsal olarak incelenme sürecine gidiyor konu. Türk futbolu düzelsin mi? Böyle bir beklenti var mı? Hayır. Tuttuğum kulüp daha başarılı olsun ve yoluna devam etsin. Yani savaşta her şey mübahtır durumunu mu biraz ön plana çıkartıyor konu? Burada şampiyonluklar çok fazla konuşulurken, ikincilikler, Avrupa'ya gidişler ön plana çıkarken, bu ligden düşenler, ezilenler, zorluk yaşayanlar, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayanlar, statlarında, tesislerinde personelleriyle ilgili maaşların ödenmemesi, hani mazlumun yanındaydık sorusunu hatırlatıyor bana. Düşen kulüpleri kimse düşünmüyor. Onlarla ilgili çıkan sesleri kimse duyurmuyor. Neyin düzelmesini istiyoruz? Ya da bu operasyon sonrasında
düzgün bir futbol kültürümüz varken sadece bir kulüp üzerinden ya da iki kulüp üzerinden mi operasyonun devamlılığını bekliyoruz? Peki bu sürece birden mi gelindi? Yani bir sabah uyandık ve ya ne oldu bu Türk futboluna mı dendi? Yok, böyle de bir şey yok. Ardı arkası kesilmeyen hamleler çıkıyor. Ve bununla ilişkilendirebileceğim tek konu da şöyle bir şey var. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Her şey devam edecek. Kiminle? Elde kalanlarla. Elde kalanlar güvenilir mi? Ya idare edeceğiz sonuçta. Yani hakemlerimiz aslında iyilerdi. Tecrübeleri çok fazla yoktu. Ama yapılan mobbing ve sonrasında işte liyakatsizlik, osu busu, baskılar, şantajlar, tehditler onların yönetimini mi kötü hale getirdi? Yoksa onlar iyi şeyler yapmaya çalışıyorlardı da engel mi olundu? Konunun incelenmesi gereken tarafı bir tarafta aslında bu. Ama biz de bir konuyla sınırlı kalmıyoruz. Yani biz bu konu daha sonuçlanmadan şike operasyonu ve bahisle ilgili başka bir soruşturma daha çıkıyor gündeme arka arkaya. Hani kötülükler gelirse üst üste gelir gibi oluyor. Ve beraberinde şöyle bir şey oluyor. Konu konuyu unutturmaya mı çalıştırılıyor? Havası esmeye başlıyor bir anda. Bunu keşişleme olarak mı düşünürsün? Bunu Poyraz Lodos mu çıktı dersin? Buna Karayel mi dersin? Buna ne bir fırtına mı dersin? Tufan mı dersin? Ne dersen de. Konu kapanmadan üzeri başka bir şeyle örtülüp devam ediyor. Üst üste atılan asfalt gibi ya da üst üste atılan boya gibi düşünün yani. Eskisini bir kazımak gerekmiyor mu? Bir sıfırlamak gerekmiyor mu? Bir duvarı ortaya çıkartıp önüne bir astar atıp sonra boyayı atmak gerekmiyor mu? Bu da çok zaman alacak gibi gözüküyor. Bu konuda Göksel Gümüşdağ konuştu. Ve 2025 yılında yaptığı açıklamalarda Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerde bulunduğunu hatırlatıyor. Herkes o hatırlatmaları yapmaya başladı bu arada. Bunu Sayın Gümüşdağ üzerinden söylemiyorum. Zamanında o da söylemişti, biz de söylemiştik, bu da söylemişti diye. Bir sürü şey var. Herkesin söylediği bir şey var. Herkes bir şey söylemişse neden bu kadar büyüdü ve ilerleyebildi? Neden kimse engelleyemedi de kim devreye girdi de bunlar yaşandı? Bunlara kafa yormak aslında bizim ilgilenmemiz gereken çok daha önemli konular var kısmını da hatırlatıyor bana arkadaşlar. Biz tabii bir tematik radyoyuz ve spor radyosu olarak gündemde tabii futbol ağırlıklı olarak yani %98 futbol ağırlıklı olarak konuşuyorsak tabii ki bunun üzerinde yoğunlaşacağız. İnsanlar da merak ediyorlar ve soruyorlar. Sence ne olacak diye. Bunun sencesi yok. Yani bence ve sence zaten futbolun içinde bunu pozisyonlar üzerinden de inceliyoruz. Sence penaltı mıydı? Deyip böyle bir kendimize yandaş bulma çabaları bunlar. Hayatın içinde de bu var. Kime atacaksın oyunu? İşte hani çünkü ben kararsızım. Sen belki yönlendirirsin beni demek o. Ya da merak hani var mı bir bildiği var mı acaba bir şey söyleyecek mi falan. Öyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi milli takımımı konuşayım. Önümüzde işte maçımız var cuma günü, sonra bir pazartesi var. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda eden A milli takımımızın işte UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında da işte yenik mağlup olması Montella'nın da koltuğunun tehlikeye sokuyor. Zaten gücünü kaybetmiş bir Hacı Osmanoğlu var. Ne olacağı belli olmayan bir Montella var. Nasıl devam edeceği bilinmeyen bir Merkez Hakem Kurulu ve atamaları var. Sahipsizlik var. Hani belirsizlik var.
Ve bu konuda birinin kurtarıcı olarak gelmesi bekleniyor. Hani kim çıkacak işte, spor bakanı nerede? Sayın Cumhurbaşkanı devreye ne zaman girecek falan gibi. İşte atamaları Adalet Bakanlığı yapsın, daha adaletli olur falan diyenler böyle çıkıyor. Bir şeyler konuşuluyor ve paylaşılıyor. Her kafadan sesler çıkıyor ve fikirler üretiliyor. Bence işte Ferhat Gündoğdu'nun görevden aldığı o 8 Mart operasyonundaki hakemler tekrar gelmeli. Federasyonun başına Saffet Sancaklı getirilmeli. İşte televizyon programlarına bakıyorum. İşte kulüp başkanlarının açıklamaları ya da eski futbolcular ya da spor yorumcularının tavsiyeleri üzerinden gidiyor. Ve herkes şeyi söylüyor mesela. Burada biraz liyakat olmalı. Bakın basketbolda işte Hidayet Türkoğlu, işte voleybolda kim var? Voleybolun yıllardır takipçisi olan işte Mehmet Akif Üstündağ gibi bir başkan var. Oradaki ilerleme ve aynı zamanda başarıyı da görüyorsunuz. Basketbolda da iyi gidiyoruz. Güreşte kim var? İşte güreşte de eski bir güreşçimiz, milli olimpiyat şampiyonumuz var. Diğer branşlara bakıyorsunuz. Orada o var, burada bu var. Futbolda inşaatçı. Bu kadar inşaatçının olduğu bir yerde Türk futboluna hani bir kat daha çıkılamaması, yol kat edilememesi, o kadar yol yaptınız işte İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Adana'ya, Adana'dan Pozantı'dan tutun işte Düzce'ye, Karadeniz otoyolları falan diyorsunuz. Futbolda ilerleyemedik. Hani bir asfaltta oraya dökseydiniz, yani bileyim bir sitede şeye yapsaydınız, villa milla değil, öyle şey anlamında değil, hani iki inşaatta bir tuğla çıksaydınız ya, bir tuğla çaksaydınız, bir boya yapsaydınız, ne bileyim bir kaplama maplama, işte mantoloma bilmem ne falan bir şey, bir demir, sağlam demir kullansaydınız, güzel bir temel atsaydınız falan, bir şey yapsaydınız, o kadar inşaatla ilgileniyorsunuz hepiniz diye oralara dönüyor konuya. Uğur Meleke diyor ki, ben tekrar ediyorum, ilk seçimde federasyon başkanlığına adayım diyor. Biri diyor ki Saffet Sancaklı gelsin. Öteki diyor ki futbolun içinden birileri gelmeli, Fatih Terim gelmeli diyor. Şenol Güneşler görev almalı diyor. Hala oralarda yaşayanlar var. Hani biraz gençleşme gibi bir şey, biraz ne bileyim, hani abi bu ülkede yeteneği olan, hani yetenek bir hiçtir eğer şansın yoksa, ya da şöyle evirebilirim, yeteneğin bir hiçtir eğer çevren yoksa gibi olur. Tanıdıkların, torpilin, arkanı destekleyebilecek, sıvazlayabilecek birileri yoksa gibi gibi. Bir sürü şey çıkabilir ya. Yani. Şimdi bir taraftan da 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Burada ilginç şeyler var. Yani geliri çok fazla olmayan, o kadar enteresan ki, yani sadece işte listede Trabzon'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 isim yer alıyor. Oo, Trabzon'dan 13 isim varmış, o zaman şey olması lazım falan. Bir sürü şey yapıldı. Ortadaki sonuç belli. Beşiktaş 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5. Kim onlar, hemen isimler, tanıdık birileri çıksın beklentisi. Şeyi unutturuyor mesela bir anda, böyle bir konu çıkınca. Ama daha Ferhat Gündoğdu hani mobbing, hani sahte belge soruşturma, böyle şeyler vardı, hani yolsuzluk vardı ya. Sonra bir baktık federasyondan kopmalar başladı, istifalar tedbirli olarak bu PFDK'ya sevk edildikleri için cezaları açıklanana kadar görevlerini yapamayacak olan 448 kişinin içerisinde işte halen daha işte kulüp başkanlığı yapan var. İşte 4 kişi var. Ertuğrul Doğan var Trabzon'dan. Erzurum'dan Ahmet Dal var. Enes Çelik var Bursa'dan. Rıdvan Aşar var Mardin'den. Hakan Daltaban var. İkinci başkanı Beşiktaş'ın. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de sekler arasında yer aldı. Eski Galatasaray yöneticisi ve mevcut Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm var falan. Hani bak gördün mü falan deyip oradan bir bağlantı kurma çabaları. Oradan öbür tarafa. Oradan falan.
Ve sonra da açıklamalar geliyor işte. Kim en son şeye bakıyorum, bir tane mesaj aldım az önce. Ya bu anlam veremiyorum, bütün radyoları açıyorum, hepsinde Ertuğrul Doğan'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyorlar falan diye böyle bir mesaj atmış. Ben buna bir türlü anlam veremiyorum diyen bir dinleyicimiz de var. Tabi PFDK'ya sevk edilen isimlerden Ertuğrul Doğan'ın daha önce kapanmış hesabı vardı. Bu şirketler kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Federasyon böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yoktur diyor. Federasyonun da art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz tabi diyor. Bizim de hatamız var. O prosedürün daha dikkatli okunması gerekirdi diyor Ertuğrul Doğan. Ama yapmış olduğu bu açıklamada şöyle bir hata var. Görevlerinden ve aynı zamanda yetkilerinin alınmasından kaynaklı olarak isyanlarını, çırpınışlarını, feryatlarını, bağırışlarını biz burada dile getirmeye çalıştığımız 45 gün ceza aldıkları için lisansları iptal edilen hakemler de vardı. Sadece 2 liralık, 3 liralık bonus kuponlarla 5 liralık hatta maç izlemek için oraya üye oldum diyen insanlar vardı. Onların feryatları duyulmadı. Bir destek verilmedi kimseye. Biz de yaptıysak ne oldu ne bileyim ben tam bilmiyordum ki böyle miymiş ya hata mı? Yani etrafımızda da kimse bize söyleme diye mi dönmesi gerekiyor ya? Ya bu işin içinde olup da bu işten kazanç elde edebilecek bir şeyin yanlış olabileceğini düşünmemek nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu sorgulatıyor bana. Yani bu sadece Ertuğrul Bey için geçerli değil. Burada işte Fenerbahçe'nin de 3 tane yöneticisi var. Galatasaray'ın da işte 5 tane, 10 tane, Beşiktaş'ın 20 tane, öbür taraftan 40 tane birinin falan. Bir sürü şey var işte. Bazen şey yapıyorum yani konuşacak konu falan o kadar çok konu var ki ama o kadar sıkıcı ki konular. Hani futbol konuşmak mı biz artık şeye döndük. Adliye muhabiri falan gibi olmaya başladık. Yani spor yorumculuğundan çok adli muhabire dönmeye başladık. Hukukta ne diyor? Spor hukukuna göre hangi maddeye göre dayanıyor? Federasyonun talimatlarında işte bu maddenin ikinci fıkrasının dördüncü bendinin bilmem nesini falan bunları mı ezberlememiz gerekiyor? Yani bir sistemdi 4-2-3-1 mi oynamalıydık? Hani kanatlarda bunları kullanırsak? Hani bir forvet bulursak? Hani kalecini iyiyse? Atanın tutanın bilmem neyse falandı. Kendimi vatan emniyetinde adli muhabirlerden kapının önünde var mı efendim gelişme falan deyip takip eden yöneticilerden biriyle efendim ne demek istersiniz falan diye muhabir gibi hissediyorum artık böyle. Ya nereye bağlanacak, bir şey sonuçlanacak mı? Bundan bir sene öncesinde de bir şeyler vardı, o ne oldu bitti, bundan sonra şimdi başka bir şey çıkacak mı falan. Böyle devam eden bir süreç var. Birileri gidiyor ama sistem devam ediyor. Gelen kişi diğerleriyle bağlantılı. Ondan önce burada bağlantısı varmış. Buradan önce orada da bir şeyler olmuş falan. Bilmiyorum yani. Mesela bu kadar konuşma işte yarım saattir. Neredeyse 25 dakikadır, 20 dakikadır bir şeyler anlatıyoruz. Mesela gelen mesajların hepsini okumak istiyorum. Böyle neler yazıyor falan diye. Merhabalar Ercan Bey. En son mesaj bu. Hemen sona doğru gideceğim. Federasyonu Fatih Terim MHK'yı ise emekli askerler yönetse keşke diye. Bak hemen bir Fatih Hoca durumu var. Ya bu olay ilk çıktığından beri konuşuluyor. Ben de şunu anlam veremiyorum. Bazıları çıkıp diyor ki benim adıma hesap açılmış, oyun oynanmış, benim haberim yok. Abi biz de üyeyiz. Yasal olan bahis sitelerine e-posta doğrulama istiyor, cep telefonu doğrulaması istiyor. TC kimlik numarası yazıyorsun, isim soyisim ve uyuşması gerekiyor. Nasıl oluyor da başkasının adına hesap açılıyor, oynatılıyor? Ben de bunu anlamıyorum bir türlü diyor yani. Hani bir işten kurtulmanın kılıf şekli midir bu, nedir yani diye soruyor. Yahu Doğan hep bu malum camianın adamları var gözaltında falan. Yolları yapıyorlar ama o yolları da düzgün. Aman Dodo boş ver bunları, aç oradan bir 9-8 dinleyelim diyor abi kaynana. Ne yaptın bize, ne yaptın bize, başla diyor.
Yöneticilerin hangi maçlara bahis oynadıkları belli mi diye soruluyor. İyi yayınlar. Samimi olarak bir soru sormak istiyorum. Size hiç şu konuyu konuşun ya da konuşmayın deniliyor mu? Yok. Hatta böyle söylemlerde bulunmalar, arkadaşlar bu konu üzerinde çok işte durulmaması gerekiyor. Yani konuşuyorsunuz ama işte net bilgiye dayalı falan gibi. Çok şükür bu zamana kadar, bak 92 yılından bu yana medyanın içindeyim. 92'den bu yana hani böyle baya baya olmuş artık. Ya şu konuya çok girmesek mi denildiği elbette olmuştur ama hani asla ve asla bu konu konuşulmayacak denilen bir konu 3 taneyi falan geçmez herhalde ya. 92'den bu yana 3 tane asla bu konu, arkadaşlar falan diyeyim hani. Elbette hepimizin vardı hani, ben hiç olmadı falan diye hani şeydir, medya kuruluşlarında hep çalışanlar hep dört dörtlük pamuk insanlardır, prenstir prensestir ya mesela, hiç hata yapmıyordur ve sürekli olarak bilir kişi gibi konuşuyorlardır ya, öyle değil, hepimizin hataları elbette, problemleri, sıkıntıları ya da yönlendirilmeleri olmuştur ama siz de bunu çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Yaptığın konuşmadan, bahsettiğin konudan ya da gelen bir soruya verilecek ya da verilemeyen bir cevaptan bu çok net bir şekilde anlaşılır. Yani bu soruyu sorarken de şeye bakmak lazım. Seni dinliyorum 3 gündür, konuşmalarından şunu anlıyorum. Bir tarafta çok giremiyorsun, bir tarafta bir şeyler söylemeye çalışıyorsun ama o da çok böyle üstü kapalı, bir yerde bir frenleme olayı oluyor. Tam da hani ah bir konuşabilsen ne anlatacaksın da gibi, bu da hissedilir ya dışarıdan yani. Kayyum kim atanacak falan. Beni atıyor, haber gönder, beni atayacaklarmış işte. Dünyada 4 defa konfetiden durdurulan, 1 defa elektrik kesintisinden, 1 defa sağ kenarında ufak çaplı yangın çıkararak maçı tamamladığı bir maç daha var mıdır? Doğan Öncel adam çıkmış apya atsaydı diyor, inanamıyorum diyor. Günaydın Almanya'dan, Dortmund'dan Zeynel ben. Programa nasıl katılıyoruz acaba demiş. Sen mi seçiyorsun yoksa sürekli aramak mı gerekiyor? Saygılar demiş Zeynel Ülkü. Telefon hattını açmadık Zeynel'cim ama seçiyoruz işte burada. Seçimle geliyor insanlar. Demokratik bir ortamdayız burada, öyle bir şeydi yani. Denk geliyor, bakıyoruz. Günaydın Volkan, Ayhan Volkan yazmış. Adamsın Doğan abi demiş. Alman, İngiliz, Fransız'ı dinledik. Temel ne demiş bu işe diyor. Almanlar işte bir fıkra anlatacağım size. Bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız, bir de Temel. Bir gün yolda yürüyorlarmış falan. Oraya dönmüş değil mi? Bütün gazeteleri okuduk ya. Fransızlar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar neler yazmışlar bizim bu operasyonlarla ilgili diye. Calciopoli, işte o temiz eller operasyonu ve 2006'daki İtalya'daki polisin yürüttüğü mafya soruşturması. Burada da tabii futbolda bunların olması ve ilerlemesi, tabii büyük paraların olduğu yerde, işte neden voleybolda acaba böyle şeyler olmuyor, basketbolda çok para yok çünkü. Menajerler oraya çok oyuncu derken orada sadece iyi izleyenler, bu işi takip edenler, finansal anlamda da zaten belli bir kısıtlı bütçeleri var. Onlara göre de oyuncu bulma, ihtiyaca göre de eldekileri iyi analiz edebilme durumu var. Havuz o kadar geniş değil. Hani kimine göre işte yarı olimpik bir havuz var şeyde, basketbolda. Tam olimpikten de öte 3 olimpiklik bir havuz var futbolda. Orada çünkü ederi ve piyasa değeri anlamında uçuk rakamlar var. Bu rakamlardan futbolcu kazanıyor, menajer kazanıyor, yönetici kazanıyor, başkan kazanıyor. Onu hani kazanıyordu. Bir tek işte sen kazanmıyorsun, ben kazanmıyorum. Bir de şu kazanmıyor, bir de arka taraftaki şu kazanmıyor falan hani. Öyle bir şey yani. Ama işin içinde olanlar hepsi kazanıyor. Ya işin içinde olanlar, seyredenler kazanmıyor bir tek. Dodo iyi yayınlar. Benim bir önerim var.
hakem hatalarına kesin çözüm, maçları kar maskesiyle yönesinler, kim olduğunu bilmeyelim demiş. Emirhan, İlkan ve Yusuf Akçiçek A milli takım kadrosuna dahil edildi. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan, İlkan ve Yusuf Akçiçek UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için A milli takım aday kadrosuna çağrılmışlar. Buradan ne anlıyorsun diye soruyor dinleyici bana. Kadroyu montelle yapmıyor herhalde, ne bileyim ben, ne anlamam gerekiyor. Selamun aleyküm üstadım, hoş geldin, selamlar sevgiler, işlerin rast gitsin inşallah, sevgiler saygılar demiş. Abi bunlar fırtına öncesi sessizlik, daha çok kötü şeyler olacak gibi geliyor bana demiş. Yani kısacası kendini yorma abi, 10 gün sonra her şey unutulacak ve başka bir konu konuşmaya başlayacak demiş. İlkler başlasın olacak tabii canım, ilk hakem hataları, bunu kim atadık falana dönecek konu. Ya. İyi yayınlar Dodo, tam dediğin gibi ne zaman ülkeye bir bomba düşse hemen misillemeyle o bombayı bastırıyor, günden başka bir şeye dönüşüyor demiş. Spor Bakanı'nı göreve çağırıyoruz demiş bir dinleyici. Biz de federasyon başkanı bile liyakatle seçilmezken onun alt kurumlarında bu tarz şeylere neden şaşırıyoruz ki? Altyapıdan oyuncular, kulüp kulüp dolaşan hocalar, her yerde liyakatsizlik diz boyu, topyekün zihniyet değişmediği sürece bu tarz olayları çok yaşayacağız daha demiş. Ya şey de onu söylüyor, Göksel Gümüşdağ da diyor ki... İbrahim Hacı Osmanlı oğluna hayırlı olsun'u ziyarete gitmiştim diyor. Ondan sonra diyor tüm kurul başkanları da oradaydı diyor. Tüm kurullara hayırlı olsun ama Merkez Hakem Kurulu'na şerhimi koyuyorum, güvenim yok diye söylemiştim kendisine diyor. Göksel Gümüş'te. Ama bu kadar olay yaşanırken mesela 3 sene önceki olayı hatırlatıyor. 3 senedir sessizliği ile ilgili bir açıklama yapmıyor Sayın Gümüş'te. Bana da bunlar hatırlatılıyor mesela, hani aklıma da o geliyor mesela. Sayın Gümüşdağ konuşmuş, bak Başakşehir, herkes devreye girdi, herkes konuşuyor artık falan demişti. Zaman zaman birileri konuşurken öyle sessiz kalınıp doğru söylüyor denilmediği sürece böyle kişisel şikayetler ve dile getirilen bu mazeretler çok anlam kazanmıyor. Ya... Kıymetli dostum, bilmiyorum bu mesajı okuyabilir misin? Üf, ağır bir şey galiba. Sistem tamamıyla olayı şeye bağlamış hemen. Şampiyonluklar üzerinden gitmiş. Galatasaray'ı şampiyon yapmak üzerine kurulu. Öyle ki diğer rakip kulüplerin başkanlarını bile Galatasaray sempatizanlarından seçme üstüne kurulu. Yani esasında plan şampiyonluk üzerine yapılmış bir plan diye yazmış. Okuyabiliyormuşuz demek ki. Dodo, dün Instagram hesabında paylaştığım videoyu burada canlandırma şansın var mı diye. Evet, ona güldüm biraz ya Instagram'da. Çok böyle nadir paylaşımlar yapıyorum ama ona kayıtsız kalamadım ya. Müge Anlı'ya çıkan biriymiş o daha önce. Böyle sorulan sorulara bana ne, bana ne, hani beni ilgilendirmiyor falan diyen bir adammış. Onu yapay zeka ile AI ile şey yapmışlar, montelle yapmışlar. Seni suçluyorlar ama bütün herkes diyor. Kim suçluyor falan. Önce onlar kendine baksınlar falan diye. Montella da öyle bir cevap veriyor falan, onu yapmış yani. Instagram hesabımızda. Stuttgart'tan günaydınlar Doğan abi. Ben Metin. Yarın milli maçımız varmış. Geldiğimiz son durum bu maalesef. Hem milli takımda hem de futboldan soğuttular bizi. Emeği geçenlere selam olsun abi diyor. Doğan'ım bence de sence ama biraz daha var sanki bilmiyorum ama Silivri ile bir bağlantın var mı diyor. Var bir evim orada. Öyle küçük 2+1 site içi, güvenlikli falan. Öyle bağlantı mı? Abi ne federasyon ne Merkez Hakem Kurulu, kim gelirse gelsin aynı durum olacak. Benim fikrim ve önerim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Mesut Özil gibi birini federasyonun başına getirir. O da tarafsız ve statü ve uygun hareket ederek futbolumuzu düzeltir. Başka bir imkanı yok, düzelmeyecektir demiş. Mesut Özil mi?
K'ye bağlanır o konu.

milli takımı seçseydi keşke falan diye. Türkiye milli takımında oynamayıp oraya döner konu. Abi yoksa Muhammed Salah'ın parası iddiadan mı gelmiş falan. İşte bak konu buralara götürülüyor. Ben ama ben bilmiyorum. Koza oynamadık, başkası açmış. Kuzen telefon yeğenimdeydi falan gibi. Hakemlere Adalet Bakanlığı atasın daha adil olur dediğin ya, kara mizah mıydı bu demiş. Adalet geçiyor ya şimdi, adil diye bir şey var ya, o yüzden. Orada bir ironiydi o. Dodo günaydın. Bırakalım futbolu, şimdi de eşimle Üsküp'e gitmeyi düşünüyorum 3 gün. Sen gittin mi, değer mi sence? Ben şunu söyleyebilirim. Bir turla beraber gideceksiniz büyük bir ihtimalle. O tur sizi nereye götürürse siz de oraya gideceksiniz. Öncesinde de bazı araştırmalar var. Mesela Üsküp'te sadece ben mesela bir turla falan bir yere gittiysem kendim de bir şey yapmak isterim. Hani biraz dinlenme zamanı falan, işte serbest zaman falan veriliyor ya böyle. Arkadaşlar saat 8'de buluşuyoruz. Otobüs bizi buraya götürecek. Orada saat 12'ye kadar gezeceğiz. 12'de bir yemeğimiz olacak. Yemekten sonra hep beraber saat 1.30'da toplanıyoruz. Ve 1.30'da toplandıktan sonra da bir serbest zamanımız var. Orada alışverişinizi yapacaksınız. Saat 4.30 gibi tekrar otobüsümüze buluşuyoruz. Oradan başka bir gezi noktamız daha var. Oraya gideceğiz. Sonra otelimize geri dönüp yemeğimizi yiyeceğiz ve hepimiz uyuyacağız falan. Yani böyle sistem gelişiyor ya, rehberler anlatıyor ya. İşte o anlarda ya da bugün size katılmayacağım diyebilme özgürlüğünüz var. Daha önce görmüş olduğunuz ya da birilerinin anlattığı, ya oraya gitmenize gerek yok, oraya işte bunlar var, şunlar var falan diye. Böyle kimden duyduğunuz da önemli yani. Bir şey yakardı, bir tane bina var, binaya giriyorsun, taşlar maşlar var falan diye. Onun için yeterli o. Hani zaten eskide de o var yani, tarih Mısır'da da var. Ya gidiyorum böyle taşlar var. Hani sana Mısır'ı da öyle anlatabilirim. Böyle işte üçgen, piramit şeklinde böyle. Öyle dışarıdan bakıyorsun. Toz toprak abi bir de. Yani o kadar pis ki Mısır. Anlatamam yani. Hani bir tane şey, piramide gidiyorsun. Hani gidiyorsun lan, o sanki firavun mu oluyorsun? Ne oluyorsun yani falan diyor. Öyle anlatıyor adam. Çıkamıyorsun yukarı. Yukarı çıkmak istiyorsun, izin vermiyorlar falan diyor yani. Şey yapıyorsun. O taşları nasıl taşımışlar lan falan diyorsun. O kadar, başka bir şey yok yani diyor. Öyle anlatıyor Mısır'ı. Şeye gidiyorsun. Phuket'e git dediler. Phuket'e gittik. Denizin ortasında bir tane taş var. Öyle duruyor. Ondan sonra çok sıcak abi. Sinek var bir de. Çok sinek var falan diye. Deniz çok güzel de. Abi şey yani. Sıcak abi deniz. Öyle gir de serinleyemiyorsun ki yani. Öyle şey değil ya. Valla Ayvalık daha iyi ya. Falan deyip hani onu öyle anlatıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bu kültür meselesi bir şey. Hani Üsküp'e gitmek, abi işte atalarım, toprağım, bilmem ne, bir işte bir Arnavut'a sor, ne bileyim bir muhacıra sor, o taraftan Balkanlardan gelmiş bir insanlara bir danış. Ya de ki işte Makedonya'da böyle mi, işte Gürcistan'a gideceğim, acaba neler yapmam gerekiyor falan deyip kafa dengi insanların ve şey yapacak insanların, seni yönlendirebilecek ve seni biraz tanıyabilecek insanların bilgileri daha kıymetli. Ben de mesela öyle vardır. İşte Üsküp nereye, Üsküp'te ne yenir? Üsküp'te nereye gidilir? Hep böyle şeyler var ya. Böyle valla imkan varsa uçağına bin, havaalanından bir tane araç, 3 günlük böyle 2 günlük bir dolaş. Öyle bir bak insanlarına, doğasına, çık dağlarına, in yaylalarına, işte ne bileyim şeylere, vadilerine, deltalarına. Gir denizine, hava iyiyse, işte kışınsa, çık kayak merkezleri varsa, öyle bir şeyler. Yani tadını çıkart abi, sen ne hissediyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yap yani. Döndüğünde herkesten farklı bir şey anlat. Abi biz hani herkes bizi o tarafa götürdüler, biz bu tarafa gittik, öyle bir yer bulduk ki bilmem ne falan. Vardır mesela hani şey vardır. Bir yerde bir şey çok ünlüdür, seni oraya götürürler ama oradaki birine sorarsın. Abi biz orada bir şey yedik. Ya oğlum herkes oraya götürüyorlar. Gel bak burada sana bir yerde, sanayide bir şey yedireceğim der adam. Orada yersin, dersin ki abi ben daha önce hiç yememişim demek ki böyle bir şeyi falan dersin. Öyle bilir kişiden, oraları orada o işten anlayan kişiden. Bak Merkez Hakem Kurulu'nun başında böyle biri lazım işte yani. Abi herkes kazanıyor da halk kaybediyor değil mi demiş. Ya hep öyle oluyor zaten yani. Oo ne kadar mesaj var.

balık daha iyi Akdeniz'den, daha iyi denize girilecek yer yok. Kadıköy'den cimbomlu çetin ben demiş. Doda Ferhat Gündoğdu'nun sağlık kontrolü çıkışında yanındakiler acaba kendisine temas ediyor muydu? Yani omuz omuza mücadele miydi, yoksa faul var mıydı o pozisyonda? Gördün mü acaba diye sormuş. Selam abi, taş dedin de Salah

0: Ne oluyor? Yani
1: güzel şeyler oluyor.
0: Ya yani ne olduğunu biliyoruz da ne olacak sence? Yani
1: vay enteresan. Orada MHK başkanının biliyorsun MHK üyeleriyle MHK üyeleri hemen göreve başlar başlamaz istifa dilekçesi alıyorlarmış. Bir tek vermeyen MHK başkanı Ferhat Gündoğdu ve 3 yıllık da sözleşme yapmış.
0: Yapmıştı zaten onu biliyorduk nasıl oldu diye
1: ondan
0: soruyorduk.
1: Ondan sonra adamı görevden alamıyorlar. Adamın istifa etmesi gerekiyor kendi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi herhalde tazminatı 15 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Eğer görevden alındığı takdirde. Dolayısıyla istifa etmesini bekliyorlar. Bu soruşturmanın ardından herhangi bir suçlama şey olursa da herhalde görevden alınır bu kez. Yani çünkü bir adli bir soruşturma var. Ya yani şimdi işin içerisinde yani WhatsApp mesajlaşmalarına falan bakıyorsun. Yani fecaat. Evrakta sahtecilik var. Yani bu MHK başkanının ve üyelerinin atadığı hakemlerin yönettiği maçlara da şaibe bulaşmıştır ya bu saatten sonra. Yani şimdi yazışmalara bakıyorsun. İşte klasman düşürmeler, işte hakemlerin puanlarının arttırılması veya...
0: Peki o belgelere ulaşılabilir mi? Yani federasyondan şöyle bir açıklama gelir mi? Mesela geldi daha doğrusu da benim aklıma geldi mesela. İçeride yok mu onların gündeme gelmeyen yakınları ya da işe soktuğu insanlar? Orada hemen bir temizlik operasyonu, bir sistemde bir şeyler silinme, dosyaların kaldırılması. Bir şey olmamış mıdır bu kadar operasyon olunca hemen?
1: Şimdi en son savcılık şeyi yalanladı. Hani adli yani bilgisayarlarda incelendiği ve hani bazı haberler çıkmıştı. Dijital materyallerin silindi diye bunu savcılık yalanladı.
0: Kim söyledi bunu biliyor musun? Hemen bu bilgiyi de vereyim. Hani bu akla gelen şeylerden bir tanesiydi. Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildiği söylendi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyallerin geri getirildiğini açıkladı arkadaşlar.
1: Evet.
0: Yani biz hamle yapılmış ama
1: sonra bu yalanlandı ama biliyorsun değil mi? Sonra bunu yalanladılar diye biliyorum ben.
0: Bu duyurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Başsavcılığımız tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Riva tesislerindeki var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır denildi sonra da.
1: Evet. Ya o yüzden diyorum yani sonunda açıklamayı
0: biz yaptırmadık öyle bir şey
1: biz öyle bir şey yaptık.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Biri silindi diyor. Sonra birileri gönderiliyor. Biz emniyetten geliyoruz diyor. Emniyetten mi gelmiyorlar acaba? Biz geri aldık onları diyor.
1: Vallahi bilmiyorum. Çok çok enteresan işler oluyor ama şimdi zaten federasyonda da istifalar ardı sıra gelmeye başladı. Herhalde 5 tane yönetim kurulu üyesi istifa etti. Kurullardan istifa edenler var. Dolayısıyla dün gece
0: niye şimdi istifa ediyorlar?
1: Vallahi bilmiyorum şu anda başladı herhalde. Sonra şeye doğru gidecek büyük ihtimalle. Artı sorulması gereken şu var. Mesela 448 tane yönetim yöneticilerin bahis nedeniyle sevk ettiler değil mi? Bahis oynadılar gerekçesiyle. Mesela neden o günü bekledi? Yani MHK olayının MHK'deki soruşturmanın sürecinde federasyonun böyle bir şeyi direkt açıklaması da ayrı bir tesadüf mü sence?
0: Yani üst üste denk gelmesi şey oluyor. Konuyu kapatmak adına başka bir konu mu açılıyor sorusunu
1: benim
0: getiriyor.
1: Benim aklıma geliyor. Benim aklıma direkt o geliyor. Benim aklıma direkt o geliyor.
0: Ha bunu unutturmaz kimse ama. Yani çünkü şimdi şey unutuldu. Daha önceki bahislerden bir hatırlıyor musun kimseyi?
1: Yok.
0: Hatırlamıyorsun. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı gitsin isteğiyle beraber önümüzdeki iki hafta sonrasında oynanacak lig maçlarından sonra atanacak hakemlerden sonra ilk akla gelecek yine Ferhat Gündoğdu olacak. O unutulmaz yani.
1: Hiç düşünmem. Ferhat Gündoğdu bu saatten sonra istifa etmese daha iyi. Yani istifa etmese daha iyi. O görevin başında o koltukta oturamaz zaten. Ya yani onun şu aşamada atacağı hakemler bu şeyde hiçbir şekilde maç yönetmemesi gerekiyor. Yani bence yani gelecek MHK yönetimin de artık yabancı hakem mi?
0: Hiç kulağına geldi mi şu düşünülüyor falan diye. Abitoğlu geldi ilk.
1: Fırat Aydınus ismi gündemde.
0: Kim gündeme getirdi? Yani gündemde dediğim mesela sen mi gündeme getirdin? Ben mi gündeme getirdim?
1: Ben değil abi.
0: Hepimiz gündeme getiriyoruz zaten.
1: Fırat Aydınus ismi ciddi olarak konuşuluyor.
0: Fırat Aydınus'un şöyle bir isteği var. Beni de ifadeye çağırın diyor. O çünkü ifadeye çağrılmayanlardan.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Görevde değil ya çünkü.
1: Deniz Ateş.
0: Vahap Beyaz da diyor.
1: Beyaz. Mesela onunla ilgili bir bilgi vereyim.
0: Bak, beni diyor tribünlerde diyor şeylere koydunuz diyor.
1: Bu basında yer almadı onu söyleyeyim.
0: Tezahüratlarda varım
1: Vahap
0: diyor.
1: Vahap Beyaz aslında Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde bununla ilgili hakemlerde MHK yönetiminde olan ve hakem işte...

0: hakemlerle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. Sonra bu Sayın Ali Koç'un Sayın Ali Koç'la temasa geçiliyor ve Sayın Ali Koç diyor ki gel bunu Kulüpler Birliği toplantısında anlat. Ve Sayın Vahap Beyaz'ı İstanbul'a getiriyorlar ve Kulüpler Birliği toplantısında bu MHK'de yaşanan olayları, işte hakemler, hakem konusunda bu atamalarda, işte belgelerle ilgili bildiklerini Kulüpler Birliği toplantısında başkanların da, Sayın Ali Koç da o süreçte Kulüpler Birliği başkanıydı, o orada anlatıyor. Yani şimdi aslında bu bilinen bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu bunları bilmesine rağmen halen bugüne kadar mesela savcılık harekete geçene kadar neden şey yapmadı? Yani bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, ya MHK'de bu kadar şey var. Adam var, diğer hakem işte şikayette bulunuyor. Savcıdan suç duyurusunda bulunuyor. Eski hakemler bunlarla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Deniz Ateş Bitner çıkıp açıklama yapıyor sosyal medyasından. Ya Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de ya ne oluyor acaba bir deyip bir denetleme şeyi, mekanizması kurmadı mı acaba? Ya bunlar demek bilinen bir şey ama işte savcılık soruştu Sayın Akın Güldek'le beraber. Bunlar işte gün yüzüne çıktı. İşte ETS kayıtları, efendim yazışmalar, bunların hepsini bir araya getirdiğinde zaten şimdi
1: daha çok farklı şeyler çıkmış ben, ya böyle müstehcen görüntüler.
0: O çok daha iğrenç bir olay. O iğrenç özesi bir olay.
1: Birbirine gönderilen videolar, orada indirilen filmler, bilmem neler neler.
0: Bu iğrenç bir olay yani. O çok daha şey, çocuk yani şeyle ilgili.
1: Vallahi boğazımıza kadar batmışız. Bir kere onu söyleyeyim. Ama farkındaydık. Ya biz aslında batıyor olduğumuzu biliyorduk.
0: Bunu işte onu diyorum. Bunu
1: yani biri dal uzatsın diye bir bataklıktaydık hepimiz de. Yani hareket ettikçe de her sene biraz daha dibe çöküyorduk da.
0: Yani bunu çözmesi gereken kim? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kulüp başkanları bununla ilgili itirazlarda bulundu. Sayın Ali Koç'un 25 Eylül 2025 tarihinde yaptığı bir açıklama var. Alanyaspor maçı sonrası. Bu açıklama, yani Sayın Ali Koç'un o zamanki açıklamasını dikkatle dinlediğinizde zaten bugün hakemlerin, o hakem MHK yönetiminin ve MHK başkanı ve yönetimin suçlandığı maddelerin hepsini orada söylüyor. Manipülasyon diyor. İşte evrakta sahtecilik diyor. Ondan sonra hakemlerin puanlarının düşürülmesi, klasman düşürülmesi, bunlarla ilgili konuşmalarda bulunuyor. Sayın Ali Koç o süreçte seçim sürecindeydi ve şeye gitti. Yani Ankara dernekler toplantısı vardı. Dernekler toplantısına gitmeyip yarıda kestiler. Yani şey, direkt maçtan sonra hemen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine gitti, ziyaret ettiler ve belki de seçimi kaybettiler. Yani o süreçte o ziyarette, ama orada tüm çıplaklığıyla tüm gerçekleri açıkladı. Federasyon bunları biliyordu. Federasyon yönetimi bunları bilmesine rağmen bugüne kadar neden harekete geçmedi? Tamam, adam istifa etmiyorsa MHK başkanı istifa, çağırırsın abi, anlatırsın konuları. Gerekirse sen suç duyurusunda bulunsun MHK başkanı ile ilgili. Ve dersin ki hacım, ben bu MHK başkanının atadığı hakemlere değil, farklı ve yabancı hakem getirirsin. Müdahale edersin yani olaya. Yani şimdi bütün pislik ortaya döküldükten sonra ben geçmişe yönelik tüm maçlarda, artık bu hakemlerin yönettiği maçların hepsinde, bu MHK başkanlığının ve yönetimin atadığı tüm hakemlerin yönettiği maçlarda, yani gölge düşmüştür tüm maçlara.
1: Zamanında çok destek de verildi. Tabii sen de camianın içindeki kıymetli isimlerden biri olduğun için hemen anında Ali Bey'in zamanında verdiği destek hatırlatılıyor.
0: Tamam, i̇şte doğru. Sayın Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısındaydı falan. İşte düzeltmeye çalışıyor diye bir ifadeler kullandı. Onu biliyorum.
1: Yani ya Fikret Orman dönemini de hatırlıyorum ben. Evet. Hatta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı döneminde de pırlanta gibi çocuklar aslında falan deyip.
0: Tabii.
1: Hem Ferhat Gündoğdu hem de hakemler için o zaman bunları söyledi.
0: Ondan sonra onları söyledi ama sürecin ardından, yani o yaşananların sonrası, yani bir tane de en son açıklamasına bakarım ben yani. En son açıklamasında tüm gerçeği, tüm çıplaklığı ortaya koyuyor. Ya o zaman bazı şeyler söylendiği zaman İnsanlar Sayın Ali Koç söylediği için çok fazla...
1: Küçük dilimi yutmuştum dediği olay neydi, hatırlıyor musun?
0: Tamam.
1: Öyle şeyler var ki küçük dilimi yuttum falan diye bir şey.
0: Çünkü
1: yok.
0: Yazışmalarla ilgili ifade, bak yazışmalar, bu HTS kayıtları, yazışmalar, WhatsApp yazışmalarından falan bahsetti Sayın Ali
1: Koç. Ne zaman bahsetmişti?
0: Şey, Sayın Ali Koç, yani şöyle söyleyeyim, Alanya maçı sonrası.
1: Bir sene önce.
0: Hani
1: bir sene önce bilinen bir şeydi. Federasyon bilmiyor muydu bunları?
0: İşte federasyona belgeleri sundum dedi. Bilgileri sunduk dedi. Bildiklerimizi anlattık.
1: Hamleyi federasyon değil, Adalet Bakanlığı mı yaptı?
0: Hamleyi Adalet Bakanlığı yaptı. Onu bekledi herhalde federasyon. Zaten

0: Bir sıkıntı var ki federasyonda peşi sıra istifalar geliyor. Ve
1: bak, kumpas olaylarında şöyle bir şey öğrendim ben. Ben seninle ilgili bir şey buluyorum ya. Ama bilmiyorum ki senin de elinde benimle ilgili bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: O yüzden kimse kıpırdayamıyor.
0: Herkes şey diyor.
1: Anladın mı? Ben diyorum ki İrfan'la ilgili şu diyorum. Oğlum manyak mısın? İrfan'da ben gördüm. Seninle ilgili şunlar var diyorlar. Böyle herkes oturduğu yerde duruyor.
0: Kimse birbirine bir şey yapmıyor.
1: Ne yapamıyor?
0: Abi o zaman temiz insanları getireceksin oraya. Arkada bagajı dolu olan insanlar olmayacak. Gelecek.
1: Herkesin temiz heybesi, cepleri, bagajı, kasası, her şeyi dolu İrfan'cığım.
0: Ben gibi boş falan diyor.
1: Evet. Zaten olan bize oluyor.
0: Ya şey. Bu arada
1: ya ben şeyi demin dedim ki.
0: Burada benimle ilgili bir gelişmeyi de söyleyeyim. Arkadaşlar yani dinleyenler için. Bugünden itibaren.
1: Ben konuyu açmadım da.
0: Dünden itibaren Sözcü Gazetesi'yle yollarımız ayrıldı.
1: Kaç yıl sonra?
0: 17 yıl, 2 ay, 17 yıl, 14 gün sonra.
1: 17 yıl,
0: yani 17 yıl, 1 ay, 14 gün sonra işte. Hmm. Sözcü Gazetesi'yle yollarımızı ayırdık. Bundan sonra bakalım artık kariyer şeyde yeni bir sayfa açma zamanı.
1: Var mı yakın bir zamanda evet hazırlıkları yapıyorum dediğim bir şey? Bekleyin dediğin.
0: Beklemek lazım. Bir iki gün daha görmek
1: hayırlısı
0: lazım.
1: Hayırlısı olsun.
0: Ama bu saatten sonra Sözcü Gazetesi'ne çıkan bir haber olursa
1: benle ilgili değil. Fenerbahçe'yle ilgili.
0: Çünkü
1: zaten
0: ben
1: imza taşımıyor artık ben. Hani çoğunlukla çoğu gazeteyi alıp bakarım biliyorsun hala da. Ama hayırlısı olsun senin için.
0: Bence de hayırlısı olur ya inşallah.
1: Öyle ya bu zamana kadar bir çok suçlandın. Doğru haber yaptığın için de suçlandın. Konuşmaman gerektiği şeyler için konuştuğun için de suçlandın. Ama hiçbir zaman ne kadar yönetim değişse de Şikrin Yer diyor ya 3 senedir buradayım işte 3 yönetim 3 başkan 5 tane teknik adam gördüm. Sen neler gördün?
0: Evet.
1: Ama hiçbiriyle kötü olmadın. Bir kere buradan dolayı tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun. Yani
1: şeyde hani ben bir Metin Aşık dönemi var mıydın?
0: Yoktu.
1: Yoktun değil mi
0: ben
1: mesela?
0: Ben Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle başladım.
1: Ali Şen döneminde de yoktun.
0: Yoktum. O zaman
1: sonlara denk geliyordun.
0: Tabii ben Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle başlayıp sonra da Sayın Aziz Yıldırım
1: 30 küsür yıldır takip ediyorsun.
0: Tabii.
1: Neredeyse.
0: İşte hayırlısı olsun diyelim. Bu saatten sonra işte başka mecralara bakacağız.
1: Hayırlısı olsun. Tabii gazeteler gazete mi kaldı artık İrfan'cığım diyen de çıkabilir. Vallahi o kadar emek veriyorduk ki elinde sürekli noter gibi. Ben noterden daha fazla yazı yazan insan gördüm. İrfan 25'te arkadaşlar. Sürekli olarak böyle tık tık tık tık tık tık. İrfan ne yapıyorsun diyorum. Hoş geldin diyor. Görmüyor bile ne yaşanıyor bilmiyor bile etrafında.
0: Şöyle söyleyeyim. Aslında tabii insan 17 yıl şey olduktan sonra bir boşlukta hissediyor. Dediğim gibi az önce hep haber yazıyorsun ya. Bir iki gündür falan gündem atmıyorum gazeteye.
1: Vallahi çok dizüstü bilgisayarı laptopu falan uzvu gibiydi ya. Onsuz yaşayamıyordu yani.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Kurumumu en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani en azından bu şey içerisinde gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde oradan ayrıldım.
1: Bak sana 5 dakika sonra ne mesajı gelecek ondan biliyor musun? Twitter, kaç yıl oldu dedin sen? 17 yıl 14 ay bilmem kaç dedin ya tazminatını hesaplayacaklar şimdi.
0: Tazminatı hesapladın.
1: Bak dinleyici hesaplayacak. Abi asgari ücretten alsan 17 falan diye yani onu hesaplayacaklar. Bu onu alsan bir tık üstüne alsan bir tık üstüne alsan sen en azından bunu alıyorsun.
0: Ya şey olarak güzel işte güzel bir şekilde dün itibariyle yollarımızı ayırdık.
1: Hayırlısı olsun.
0: Ama şu var ben aslında şeyde X Twitter adresinde paylaştım yolların ayrılacağını hani mesaj attım. İlk önce şey zannettim ama insanlar olumsuz yazanlar da çok olur diye. Çünkü biliyorsun sosyal medyada çok bazen linç yiyordu.
1: Tabii canım.
0: Yani oradaki insanların bile hep düzgün bir şekilde ifade kullanması beni çok mutlu etti. Yani meslek büyüklerimden Uğur Dündar aradı. Oraya mesaj da atmış. Yani eski yöneticilerden arayanlar oldu. Ondan sonra mevcut yönetimden arayanlar oldu.
1: Ya ne kadar ismi Sözcü de olsa kimsenin sözcüsü olmadığın için seni tebrik ediyorum kardeşim.
0: Allah razı olsun.
1: Vallahi onu söyleyeyim.
0: Yani
1: bu arada şunu da açık açık söyledi. Kimsenin sözcüsü değil. Aziz Başkan'a daha yakınlığını, Aykut Hoca'yı daha çok sevdiğini hep dile getirdi. Evet. Yanlışım mı var?
0: Ama ben şöyle söyleyeyim. Evet ben her zaman söylüyorum. Ben bunu 2018'den itibaren söylüyorum. Sayın Aziz Yıldırım benim için çok farklıdır. Yani benim efsane başkan olarak değerlendiririm her zaman. Sayın Ali Koç'u da her zaman saygı ve sevgi şeyi içerisinde anarım. Onu da çok sevdiğim bir insandır. Diğer taraftan ben eleştirirsem de zaten dikkat ederseniz başkanlar da dahil işte

0: diğer kulüp başkanı olursan sayın ifadesini mutlaka kullanırım yani, unutmamaya özen gösteririm yani.
1: Sen istifa mı ettin?
0: İstifa etmedim, ben ayrıldım.
1: Öyle söylüyorlar şimdi, istifa eden birini duyunca şaşırdım diyor. İrfan istifa mı etti? Nasıl oluyor? Türkiye'de istifa yok ki diye yazıyorlar.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Ama istifa etmiyorsun da her gün kendini şey yapıyorsun. Yani bugün olmazsa yarın olacaktı. Ya diyelim ki bu sene olmazsa başka bir sene olacaktı. Medya sektörü böyle arkadaşlar. Yani göre değişiyorsun. Yine. Geleceğe yönelik çok fazla plan yapamıyorsun. Ben yine 17 yıl 2 ay bir yerde çok fazla durdum. Bu gazetenin en eski elemanlardan bir tanesi bendim ya.
2: Doğru.
0: Genel yönetmenden daha eskiydi, böyle söyleyeyim yani. Mevcut genel yönetmeninden.
1: O kadar fındıkta kalmayacaktın işte o zaman, bak mesela fındıkta fazla kaldın herhalde, ondan boş kaldı yerin bir anda diye, bak senin yerine birini getirdiler diye yazmış ya.
2: İnsanlar nelere dikkat ediyorlar ya.
0: Fındığa kaç senedir gitmiyorum ya, artık yaşlandık abi, bela arası
1: abi falan. Allah aşkına sigorta bürüt neyse hesaplayalım hepsini diye, bak işimiz gücümüz yok diye İrfan'ın ne kadar alacağını.
0: İyi tazminat aldım aslında. Beklentimden daha düşük ama yani avukata sorsam da daha yüksek alman gerekiyor dediler, ama bakalım yani, ayrıca işte Arap Ulucu'ya gidip konuşacağız.
1: İrfan salağa yatma. Dodo diyor ki tazminat falan diyor, çökmeye çalışıyor sana diyor. Ya neyi belli ediyorsunuz her şey? Bütün büyüyü bozdunuz be. İrfan sana tek tavsiyem fon alma diye yazmışlar. Hani toplu bir para geçti eline, bunu daha fazla nasıl yapabilirim diyenlerden uzak dur. Seni fondan daha çok kazandırırım, Bitcoin'den böyle yaparım diyenlerden uzak dur.
0: Şey ama BIST 30 hisseleri almak lazım. Bu aralar düşük öyle. Bu yatırım tavsiyesi değildir falan diyorlar ya.
1: İyi günler, ben avukatım, İrfan'ın telefonunu istiyorum demiş. Bak alırım parayı diyor. Tam hesap yapıyordum, niye söyledin Doğan abi demiş, güzel. Doğan Gündoğdu da ayrılmış Sözcü'den. Öyle evet, duydum.
0: Doğan diyor. Ayrıldı, ben ayrıldım, Alper Mert ayrıldı. Üçümüz ayrıldık.
1: Spor servisini mi kapatıyor?
0: Muhabir çalışıyor. Sadece Galatasaray muhabiri kaldı falan.
1: Sadece muhabir mi kaldı?
0: Yok, muhabirler
1: devam ediyor.
0: Devam etmiyor yani. Diğerleri
1: şey. Muhabirler bitti.
0: Evet evet.
1: Şeyler devam ediyor. Başka da bizim köşe yazısı var mıydı?
0: Köşesi de yok, köşe. Bir Erman Toroğlu yazıyor işte.
1: Erman Toroğlu mu yazıyor?
0: Abi Erman.
1: Ercan abi yazıyordu.
0: Ercan abi Beşiktaş'ı yazıyor, doğru, Erman Toroğlu.
1: Ercan Taner yazıyor ara ara, evet, hatırlıyorum. Bir de Erman Toroğlu yazıyor. Erman Toroğlu da tabii gündemdeki isimler, hani onlar aslında çok şey biliyorlar denilen kişiler ama bir türlü söylemiyorlar. Belki kişiler değiştikçe söylemler farklı hale gelebilir diye düşünüyor musun? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu aslında kriptolar, kara kutular, çok şey biliyorlar ama.
0: Sonuçta hakem camiasından geliyorlar. Ya o hakem camiası da medya sektörü gibi, dedikodu kazadı gibi oralarda hocam. Yani ve dolayısıyla eski hakemlerin konuyla ilgili birçok bilgiye hakim olduklarını söyleyemem. Az önce söyledim, Deniz Ateş Bitner yani YouTube X adresinden paylaşımlar, videolar paylaştı. İşte
1: ifadeye de çağrıldı.
0: Tabii tanık olarak ifadeye çağrıldı. Vahap Beyaz'ın açıklamaları var, tanık olarak ifadeye çağrıldı.
1: Bünyamin Gezer diyor, Fırat Aydınus bir şeyler söylüyor. Yani Mustafa Çulcu Aspor'da yorum yapıyor
0: ve dedim ki bu hakem camiasındaki ki aslında yaşananları bence eski hakemlerin birçoğu, yani iyi elit düzeyde hakemlik yapmış olan ve son ayrılan isimlerin birçoğu zaten biliyor. Bu aslında hepsini söylüyorlardı. İşte klasman düşürme, haksız olarak klasman düşürme, hakemlerin puanının düşük olmasına rağmen yükseltilmesi, müdahale edilmesi, hakemlere mobbing yapılması. Bunu eski hakemlerin hepsi söylüyordu.
1: Yıllardır bu işin içinde olup da onun sonrasında tabii belli de bir güce sahip. Ben sadece tabii 3 senedir tanıyorum kendisini. Ben Sabri Ugan'dan sonra TGRT Haber'e başladım ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Gani gani rahmet eylesin. Ömer Faruk Ünal da yıllardır hakem camiasını yakından takip eden
0: Ömer abi de biliyor zaten.
1: Biridir şimdi Ömer abinin, ama şimdi ben 3 yıldır tanıyorum. Onun şikayetlerine bakıyorum ve birebir konuşmalarımızda da nasıl bir güce sahip olduğunu anlam veremediği bir Ferhat Gündoğdu durumu söz konusuydu. Yani bu 8 Mart operasyonunda görevden alınan hakemler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar ve diğer hakemlerle ilgili olarak tabii bunların aranacağını, çok büyük sıkıntıların bizi beklediğini falan dile getiriyordu 3 senedir.
0: Ama işte orada da artık nasıl bir inandırıcı şey yaptılar ki?
1: Ya en son şunu söyledi. Türkiye'de bana 3 tane güçlü isim söyledi. İçlerinden bir tanesi Ferhat Gündoğdu. Hani koltuğundan alınamaz dediğin 3 isimden biri Ferhat Gündoğdu.
0: Alınamıyor işte. Adam gitmiyor abi.
1: Derim diyordu mesela. Doğru, gerçekten doğru, öyleydi yani. Çünkü Ali Koç alamadı. Ertuğrul Doğan alamadı. Beşiktaş, Serdal. Bunlar yeniler. Bir öncekiler de alamadı.
0: Aziz Yıldırım geldi işte, bak değişti ortalık. Oraya bağladım ben de.
1: Şimdi taşlar.
0: Değil mi? Bak Aziz Yıldırım geldi. Soruşturma şeyler oldu. Ve başlıyor artık devamıdır. Dün güzeldi değil mi şey, Konya Filistin maçı?
1: Konya Filistin mücadelesi tabii, o mücadele değil aslında, diğer mücadelenin dikkati çekilmek için yapılıyor. İşte Orta Doğu'da verilen bir mücadele tabii, var. Tabii. Konya'daki sadece teferruat, dikkat çekmek.
0: Çok müthiş.
1: Koreografiler falan çok, çok, çok güzel, çok başarılı. Onu da hatırlatalım, söyleyelim. Tabii işin içinde çocuklar olunca çok daha farklı boyuta gidiyor konu. İster istemez. Yani burada adımın atılması gereken yerler maçlar mı? İşte futbolun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsun. Sanatın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun.
0: Çünkü niye?
1: O bağ kurabilecek başka bir şey yok.
0: Mesela İrlanda milli takımının, İsrail milli takımıyla yaptığı maçta İrlanda milli takımı futbolcularının verdiği
1: siyah bantla çıktığı, siyah bantla kafaları öyle eğmeleri, maça yani çıkmama istekleri.
0: Bu ne biliyor musun? Aslında belli kesimler tarafından özellikle sosyal medyada, çünkü onların etkisi daha fazla, karartma uygulanıyor. Yani insanlar belki kamuoyu, dünya kamuoyu bundan çok fazla şey değil, ama bu spor müsabakalarında ki şeyler dikkati o yöne çekiyor. Ve aslında belki de bu böyle organizasyonlar, işte protestolarla beraber o noktaya dikkatin çekilmesi bence önemli.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25'te beraberiz. Gündeme dair konuları konuşuyoruz. Bu arada tabii kulüpler içerisinde neler olup bitiyor, onu da şöyle bir gözden geçirelim. Zirve yarışında rakiplerin önceki yıllara göre daha çok puan kaybedeceğini belirtti İsmail Kartal. Bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantıda neler konuşuldu aslında birinci ağızdan öğrenmek lazım neredeyse. İrfan, neler oldu? Ama Fenerbahçe'de gündem deyince hemen loja krizi geldi. Üçüncü red cevabı geldi diye Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında biraz inatlaşmaya dönmüş gibi konu.
0: O sürecek gibi gözüküyor.
1: O da bayağı sürecekmiş gibi gözüküyor.
0: O herhalde sezon sonuna kadar devam eder bu loja süreci.
1: Bakacağız.
0: Ya da bir şekilde anlaşılması lazım artık, hani bunun Fenerbahçe'nin sürekli yani daha böyle her şey yolunda giderken veya işte milli araya moralli bir şekilde girmişken tekrar bu sürecin tekrar gündeme getirilmesi yine tartışmaları da cami içerisinde beraberinde getiriyor. Bu çok şey.
1: Şimdi bir hedef koyduysan, teknik direktör üzerinden yorumlayacağım sana, bir değişim gördüm. Bu değişimin olması için bu kadar zaman beklenmesi gerekiyor muydu sorusunu da aklıma getiriyor. İsmailco diyor ki artık eve git dönemi bitmiştir. Ekibimle zamanımızın büyük bir bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsini çalışmanın sonucu olarak görüyorum diyor. Topu kazanma süresini de düşürmeye çalışıyoruz diyor. Biz tamamen işimize odaklandık diyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim, hoca da net bir şekilde, yani oradaki sohbet toplantısında az sayıda gazeteci vardı davet edilen. Ve orada şunu gördüm. İsmail Hoca gerçekten o üzerindeki baskı tamamen azalmış. Mental olarak çok daha iyi bir İsmail Hoca gördüm. Rahattı. Konuşurken de çok rahattı. Aslında hani basın toplantılarına genellikle böyle daha gergin bir şekilde çıkıyor ama orada çok rahattı. Ve bence başkanla yaptığı konuşmanın ona çok pozitif yansıdığını.
1: Bir de bir hafta maç yapmayınca iyi geldi
0: tabii,
1: ona.
0: Tabii bir maç yansıdı. Tabii Eyüp Spor maçında çok rahat bir galibiyet, farklı bir galibiyet. rakiplerin puan kaybetmesi, milli araya Fenerbahçe moralli girmiş. O moralde aslında İsmail Hoca'nın da ve ekibinin de çok moralli olduğunu gördük. Hatta şey dedi, ben dedi milli aradan

0: sonra işte bir iki gün kendime izin verdim, kavağa gittim, tekneyle açıldım, balık tuttum dedi. Yani orada hoca biraz
1: Palamut'un son dönemine denk geldim diye.
0: Palamut tutmuş. Dedik hangisini tuttunuz hocam dedi. Palamut dedi. Palamut tutmuş yani. Sen de orada yani çok rahatlamış biliyordum. Hoca şunu söylüyor. Biz hatta soru şu şekildeydi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi dedim Mali Genel Kurul'da. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorduklarında şunu söyledi. Ben dedi şampiyonlar, benim de şampiyonluğa inancım tam ve şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi. Hatta Şampiyonlar Ligi mi işte Süper Lig mi şampiyonluğu mu diye sordu. Dedi ki Süper Lig şampiyonluğu daha ön planda dedi. Ama dedi Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek, yani ilk 16 içerisinde yer almakta hedefler arasında. Ama önceliğini tamamen Süper Lig şampiyonluğuna vermiş durumda. Diğer taraftan yani takımın omurgası olarak nitelendireceğimiz Ederson, Brown, Semedo, Asensio, Kante, Genduzi'nin milli takıma gitmemesi efendim onun bir avantaj oldu. Yani bir teknik yetişim bir avantaj. Onlarla evet, beraber çalışıyor. Kante, Genduzi dinlenmiş. Bir din daha o yoğun
1: sakatlık baş, yok. Mert Müldür haricinde yoğun, şu ana kadar. Başladı.
0: Mert Müldür de şunu söyleyeyim. Mert Müldür de erken dönme ihtimali varmış. 4-5 hafta içerisinde sahalar dönecek. Aslında 6-8 hafta planlanıyordu menisküs operasyonu. Şu anda tedavisinin çok iyi bir operasyon geçirdiğini ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini.
1: Tabii burada Aziz Başkan'ın bir açıklaması da gündeme geliyor. Lukaku'yu siz 3-4 hafta sonra görün gibi bir açıklama yaptı genel kurulda. Evet. Ve tabii milli takıma gitmesi, orada sakatlık yaşamaması, Muriç'in milli takımdaki performansının da artması, ligde de iyi halde olması. Burada soru işareti İsmail Hoca'yı biraz kafayı karıştıracak ama gibi. Lukaku mu, Muriç mi?
0: Bazı maçlarda çift forvet. Hatta hoca onu da söyledi. Bilmiyorum o metinde var mıdır? Yoktur herhalde Anadolu Hocası'nda. Geçti metinde. Bazı hatta soruyu soran bendim. Hocam dedim hani Lukaku'da forma girdiği zaman Vedat Muriç de işte çok formda. Ne düşünüyorsanız bir sistem değişikliğine gitme gibi ihtimalin söz konusu olabilir mi dedi. Dedim. O da şey dedi. Bazı maçlarda çift forvetle oynayabiliriz. Yani maçın gidişatına göre çift forvetle dönüp bazı maçlarda işte Lukaku Vedat Muriç ikisini birlikte de oynatabiliriz ifadesini kullandı. Asensio'nun artık oynayabilecek düzeyde onu söyleyeyim. Asensio takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanların tamamında yer alıyor. Fiziksel olarak da gayet iyi durumda. Yarın değil mi maç? Ekim ayın yarın itibariyle Fenerbahçe Azerbaycan'ın Turan ekibiyle bir hazırlık maçı oynayacak. Bu hazırlık maçında Asensio'yu 2-11'de göreceğiz. Hoca dedi ki Asensio'yu 2-11'de. Dolayısıyla Asensio hani hazırlık maçında 2-11'de oynayacaksa
1: bundan sonraki sistemde yer alacak.
0: Cize maçında da 11'de oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii hocanın Greenwood'la ilgili sözleri de önemli. Greenwood'la ilgili şunu söyledi. Yani Greenwood biraz savunma anlamında ve zaafları var ama dedi. Kante Genduzi ikilisi diyor. Kante Genduzi ikilisi Greenwood'un savunma zaaflarını kapatıyorlar dedi. Her iki oyuncu da dedi. Onların görev yaptığında. Dolayısıyla işte Greenwood'un geriye gelmesi, zaman zaman işte geriye gelip pas alması ve oradan oyunu hücum anlamında organizasyonu yapan oyuncu konumunda olmasında aslında hocanın istediğini söyleyeyim. Yani Greenwood'dan farklı bir görev vermiş hoca ona. Yani o biraz daha serbest oynamaya, serbest rolde görev veriyor. Ve tabii burada da o oyuncuyu o göreve ikna etmek de aslında teknik heyet için önemli. Yani hocayla ilgili onu söyleyebilirim. Stoper transfer işte şey dedi, Opong'la ilgili transferin son günlerinde transfer ettik onu dedi, Opong'u. Ve dedi gelmek istemiyordu dedi ama dedi Jiku'yla konuştum dedi. Jiku'yu ikna etmesi için dedi onun Opong'la konuşmasını istediğini ve Jiku'yla konuştuktan sonra Opong'un Türkiye'ye geldiğini, Fenerbahçe'yi tercih ettiğini vurguladı. Ve eğer de Opong transferi olmasaydı elimizde 3 tane stoper kalacaktı. Şikrin, Yarake ve Yiğidefe dedi. Şu anda 4 stoperimiz var dedi. Yani orada da bir eksiklik var demeye getirdi. Yani devre arasında hoca şunu söyledi. Devre arasında şimdi bir transfer olacak mı? Hangi mevki olacak diye sorulduğunda bir mevki söylemedi. Neden bir mevki söylemedi? Bence şunu anladım. Israrla soruldu aslında. Birkaç defa soruldu. Çünkü mevcut kadroyla devre arasına kadar gidecek. Sayın Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede de
1: bu kadro kışa kadar yeter demiş.
0: Ya kışa kadar yeter bu cümle yok. Bu tabii başlık bu şekilde verilmiş ama yani bu kadro kışa kadar yeter şu var. Yani biz bu kadroyla devre
1: arasında bir transfer yaparız aslında anlamına geliyor.
0: Çünkü şunu söylüyor. Dedi ki yani devre arasında biz başkanla konuştuğumuzda başkanın Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a

0: yani devran aslında istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz yani eksik mevkide istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz ifadesini kullanmış başkan. Zaten kendisi de onu söyledi. Anladığımız kadarıyla hoca orta sahaya bir transfer yapmak istiyor.
1: Hoca
0: transfer şöyle söyleyeyim hoca devre arasında bir transfer istiyor. Büyük ihtimalle orta saha mevki ne olacak? Yani her ne kadar mevki ismi söylemese de çünkü mevcut kadroyla devre arasına kadar devam edecek ve orada elindeki oyuncuların motivasyon düşmesini de istemediği için mevki ismi vermedi. Ama o bölgede orta saha bölgesinde Asensio ve İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansına gayet memnun olduğunu vurguladı. Aslında ondan da mesela İrfan Can Kahveci'den de 99 puanlık sezondaki hani Şimanski ileriye baskı yapmasını istiyor ya. Ondan mesela onu istemiş. O da diyor hani İrfan Can Kahveci gördünüz. Daha yani ileride baskı yapmaya çalışan bir İrfan Can Kahveci vardı dedi.
2: Yani baskı yapan ve yapmaya çalışan evet. arasında büyük fark var aslında. Anladım. Yani
0: evet ama ya yine Eyüpspor maçında bence iyi performans gösterdi.
2: Ama Eyüp'ün verdiği reaksiyon da burada biraz baz alınması lazım. Yani olabilir, çok o havaya girilmemesi gerektiğini de camianın içindeki herkes biliyor abi, aslında.
0: Ya, biliyor, o teknik yeter.
2: İhtiyaç olan bir şeydi. Böyle bol galibiyetli, gollü bir
0: teknik yeter bunun farkında. Teknik yeter bunun farkında. Ama şu var. Eyüpspor karşısında tam skor üstünlüğünü yakaladın. Ama Fenerbahçe mesela ne olur? 3-0, 4-0 yaparsın. Rolanti'ye çevirirsin. Ama 8-0 olduktan sonra da Fenerbahçe yine aynı arzuyla, aynı coşkuyla pozisyon bulma, gol bulmaya çalıştı. Hı hı. Yani dolayısıyla yani burada
2: çok da gol aslında da şey 8... ne derler? Fırsat da verdi Eyüp'e aslında.
0: Tabii ve şut, çok fazla şut imkanı verdi ama yani orada da her oyuncunun gol atmayı bir isteği falan vardı. O yüzden biraz oldu.
2: Orada biraz sistem dağıldı diyorsun. Rahatlık
0: da geldi. Ama dedim ki İsmail Hoca'nın özellikle oyuncular bazında baktığımızda Nene'yi mesela şey yapmış. Biraz gözden çıkardığını anladım ben, onu söyleyeyim. Nene yani hocam neden oynatmıyorsunuz diye sorulduğunda hani neden görev verilmiyor? Nene dedi ne yapmış, ne yaptı dedi yani. Hani bugüne kadar oynadığı maçlarda nasıl bir performans sergiledi. Herhalde hoca onun
2: ne kadar oynadı ki?
0: Yani çok fazla İsmail oynamadı. Esasında sözsüz dedi. Sonra da söyleyeyim. Ben mesela dedi, ona dedi hani şey maçında
2: mesela kendi milli takımında oynadı mı Nene?
0: Şey Roma maçında son dakika verdi herhalde, bir top direkten mi dönür? Nene'nin şutu muydu o?
2: Yani görev verilince bir şeyler yapabileceğini sonra, gösteriyor aslında.
0: Ondan sonra 11 dakika işte Beşiktaş derbisindeki o performansını yani sonradan oyuna dahil oldu biraz. Hiçbir şey işte sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda da biraz varlık gösteremeyince Nene'yi hoca biraz gözden çıkarmış, onu söyleyeyim. Hatta bence orada anladığım kadarıyla antrenman...
2: Bu biraz keremcilik mi diye yorumlanabilmiş.
0: Yok söyleyeyim, antrenman performansından da memnun değil herhalde, öyle gözüküyor. Çünkü antrenmanlarda da istediğini ondan o isteği arzuyu göremediği için bence gözden çıkardı. Mesela onunla ilgili bir örnek verirken şunu söyledi. Levent Mercan'la dedi ilk geldiğimde Arşi Burhan'la oynatmıyordum dedi. Orada doğru ilk maçlarda Levent Mercan oynuyordu sol bekte. Ve Arşi Burhan hatta hocam ben neden oynamıyorum diye kendisine hocayla bir konuşma yapıyor. Hocam diyor beni neden oynatmıyorsun diye hocayla konuşuyor.
2: O da İsmail Hoca'yla.
0: Hocam neden ben oynatmıyorsun hani şeyde. O da diyor ki hani sen şu andaki performansını oynamak için yeterli görüyor musun diye karşı soruyor. Ve diyor eğer diyor yeterli performansı gösterirsen, onu görürsem antrenmanda işte maça girdiğinde diyor ben sana formayı veririm. Sonra diyor bu konuşmanın ardından antrenmanda baktım yani taktik antrenmanlarda çift kare maçlarda çok iyi performans sergiledi ve diyor, formayı ona verdim. Sonra ve de iyi performans sergiledikten sonra dedi artık formayı yani Arşi Burhan kaptı diyor, yani formayı ben vermedim diyor, Arşi Burhan formayı aldı ve de Arşi Burhan'da da sonuç onu söyledim diyor, yani evet diyor, bu formayı benim elimde, yani bu formayı ben veriyorum ama bu formayı sen aldın, ama bundan sonraki performansın düştüğü takdirde de bu formayı tekrar kaybedebilirsin. Dolayısıyla her zaman iyi oynamak zorundasın.
2: Rekabet yani, her zaman çok kıymetlidir.
0: Mesela
2: orada
0: işte biraz bunun işte Arşi Burhan üzerinde bence Nene'ye de bir mesaj niteliği taşıyor. Yani tam Arşi Burhan da oynamıyordu ama antrenmanlardaki performansı, işte oyuna girdikten sonraki performansıyla beraber formayı kaptı. Yani benim anladığım kadarıyla yani hocayla yaptığım sohbet toplantısında devre arasında Fenerbahçe'nin İki tane oyuncu ile belki yollar ayrılacak. Yani bunlardan bir tanesinden olur. Bir tanesi Mimović olur. İki tane transfer yapacak. Onların ikisi de 23 aşağı 6 transfer olacak gibi gözüküyor. Bir tanesi orta saha olacak gibi gözüküyor. Yani orta saha kesin. Ama ondan sonraki transfer stoper mi olur? İhtiyaca göre kanat transferi mi olur?

0: onu da bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan oyuncu bazında baktığımız zaman mesela Kante'de gerçekten çok Kante'nin yani hocanın değişmezlerinden bir tanesi. Onun performansından, Gendüz'ün performansından oldukça memnun. Hocada şunu da gördük, biraz daha değişip yani birebir oyuncularla iletişim anlamında olması güzel hocanın. İlk aldığımız bilgilerden hani bunu çok fazla yapmadığı ifade ediyor sezon başında, ama bunun iletişim anlamında futbolcularla arasının çok iyi olması Fenerbahçe'nin özellikle Samandıra'daki olumlu hava dışarıya, sahaya da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan Oğuz Çetin'le arasında çok Oğuz Çetin'le çok iyi anlaştıklarını, iyi uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Çünkü Oğuz Çetin de Samandıra'da sık Samandıra'da zaten sürekli ve orada yaşanabilecek krizlerin, olası şeylerin önüne geçmeyi de başarıyorlar. Bundan sonraki süreç dediğim gibi Fenerbahçe adına olumlu yönde ilerliyor. Lukaku konusunda ise Lukaku'nun Belçika milli takımına gitmek aslında istemeyip, yani istemediği, Belçika milli takımına gitmeyip burada kalıp işte burada daha antrenmanda takımda birlikte çalışıp eksiklerini giderme anlamında daha iyi olacağını söylediğini ifade etti. Ama Belçika milli takımı teknik direktörünün Lukaku'yu bizzat arayarak milli takıma davet etmesi üzerine Lukaku'nun gittiğini, ancak Belçika milli takımında forma vermeyince, yani son maçta da hiç süre almadı, dolayısıyla orada bir hoşnutsuzluk yaşadığı ve erken dönme ihtimalinin olduğunu, yani onu düşündüğünü kendisiyle konuştuğunda buraya erken dönebilir miyim şeklinde bir ifade kullandı. Söyledi Sayın İsmail Kartal. Burada hani sohbet toplantısında genel anlamda hocanın mental durumunu çok iyi gördüm. Şampiyonluk inancının tam olduğunu görüyoruz. Az önce sen söyledin ya, hani sistemde bugüne kadar, yani şu anda aslında daha sezon başında da bunu yapıyordu İsmail Kartal. İşte duran top çalışmaları, işte diğer taraftan işte ileride baskı yapmaya çalışan, ama elinde o ilk başta şunu söyleyeyim, o ilk başta 99 puanlık sezondaki kadro gibi bir oyun anlayışı kurgulamak istedi belki, ama elindeki şu anki kadro o kadrodan farklı bir kadro, farklı profilde oyuncular var, daha teknik oyuncular var. Dolayısıyla İsmail Kartal da kendi şu andaki mevcut kadrodaki oyuncu kadrosuna göre bir oyunu şekillendirmeyi şekillendirdiğini söyleyebilirim.
1: Tabii Asensio ilk akla geliyor. Bütün problemler çözülmüş gibi gözüküyor. Çünkü dokunuşu galiba başkan yaptı. Önce Asensio'yla. Sanki Ederson'la yapmış olduğu konuşmanın bir benzeri gibi. Asensio krizini Aziz Başkan olmasaydı kolay kolay çözemeyecekmiş gibi gözüküyordu Fenerbahçe.
0: Ya işte burada dediğim gibi hem Oğuz Çetin hem o Asensio konusunda burada teknik heyette belli konuda yardımcı olundu. Ve Asensio ile gerekli görüşmeler yapıldı. Asensio da şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini net bir şekilde dile getiriyor. Zaten oyuncu da artık takımda antrenmanlara tam anlamıyla katılıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Süreçle ilgili. Şimdi sadece tek eksiği maç kondisyonu. Şimdi maç kondisyonu eksiğini tamamladıktan sonra da Fenerbahçe'nin adına bence milli aradan sonraki yoğun periyotta çok önemli bir oyuncu olacak Fenerbahçe'den. Az önce Ederson dedin. Ederson'la ilgili de hoca Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, göreve geldiğinde işte ne düşünüyorsun, kalmayı düşünüyor musun şeklinde bir görüştüğünü, o da burada mutlu olduğunu, kalmak istediğini söylediğini vurguladı. Diğer taraftan Ederson'un kaleci antrenörü Haluk Hoca ile ilgili de bir değerlendirmede bulundu İsmail Hoca. Şimdi dedi Ederson çok iyi performans ortaya koyuyor. Daha önce dedi Mert Günok oynarken iyi performans sergiledi. Yani formda bir görüntü sergiledi sakatlanana kadar. Sonra Ederson kaleyi devraldı. O da çok iyi performans gösterdi dedi. Ama dedi kimse dedi Haluk Hoca ile ilgili hani bir şey söylemiyor. Ama tersi bir durum olsaydı belki Haluk Hoca çok fazla eleştirilecekti. Çünkü dedi Haluk Hoca dedi kalecilerle dedi birebir ilgileniyor. Onlarla dedi ayrı toplantılar yapıyor, analizler yapıyor ve sosyal hayatında da birlikte zaman geçiriyorlar. Zaman zaman dışarı çıkıyorlar, birlikte yemek yediklerini vurguladı hoca. Dolayısıyla hani burada da Ederson'un form grafiğinin yükselmesinde kaleci antrenörü Haluk Hoca'nın da etkisinin olduğunu vurguladı. Tabii hocanın dediğim gibi mental anlamda daha artık o üzerindeki psikolojiyi atması geleceğe bence Fenerbahçe adına onun bakmamızın en önemli nedeni olacak gibi gözüküyor.
1: Bu arada

0: tabii İrfan Can kahveciye verdiği şansları neneye verseydi aslında bizim de görme şansımız olurdu diye söylüyor dinleyici.
1: Ama şöyle söyleyeyim aslında.
0: Hatta şu hatırlatmayı yapıyor. Eğer Osterwolde sakatlanmasaydı kimse forma şansı bulamazdı, o oynardı orada.
1: Ya şöyle söyleyeyim, oynatabilir dediğin doğru. Hatta ben hocaya şunu da soracaktım da sonra dedim hani şey olmasın. Hani hocam nene zaten çok fazla forma şansı bulamadı ki diyecektim ama dedim sonra hani çok fazla gerek yok bu soruya. Ama
0: Yeşilburun Adaları'nı 3-1 mağlup ettik. 2
1: gol attı.
0: Maçta
1: 2 gol attı.
0: Şov yaptı.
1: Evet 2 gol attı. İyi performans.
0: Doğru gelesin nene.
1: İyi performans sergiledi. Şu var. Eğer nene o mini takımdaki performansını sahaya yansıtırsa, yani burada zaten kadroyu alıyor. Hoca ona biraz şans verir ve şans bulduğu maçlarda iyi performans sergiledi takdirde. Zaten formayı kendisi alır. Hoca vermez. Formayı alır. Yani ondan sonraki süreçte zaten hoca oynatmak zorunda kalır.
0: Ya ne kadar çırpınsan da biraz kafada silindiysen çok zor be İrfan. Ya bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani biraz neneyi silmiş gibi dediğin andan itibaren ben yani Ocak ayında gönderilecek isimler arasında desem sözleşmesi ve tazminat konusu hemen akla gelecek. Çünkü genel kurulda da Aziz Bey'in hep söyledikleri, ona bu kadar para, şuna bu kadar para, bak Şerifiler bilmem neler falan, hep böyle maddi anlamda isimler üzerinden gidildi.
1: Yani nenenin şey var, sakat, eğer geçen sezon sonunda kasık sonunda kasık fıtığı operasyonu geçirmişti. Eğer kasık fıtığı operasyonu geçirmeseydi neneyi büyük ihtimalle iyi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe satabilirdi. Yani o sakatlığı nedeniyle nene o şeyde gelen teklifler geride kaldı. Ama şimdi milli takımdaki performansını sürdürmesi halinde ben neneyle ilgili devre arasında iyi bir teklif geleceğini düşünüyorum. Mimović'e bakıyorsun. Mimović de çok fazla forma şansı olmuyor. Geçen maçta son Eyüp maçında kadroda yoktu Mimović. Herhangi bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Hatta Mert Mödür'ün sakatlığında en azından kadroda olmasını bekliyorduk Mimović'in. Hoca tercih etmedi. Ama Mimović'i bakıyoruz bugün Sırbistan'ın oynayacağı iki hazırlık maçında da A milli takım kadrosuna dahil edildi Mimović. Yani Fenerbahçe'de forma şansı bulamıyor. Yani bu oyuncular belki kiralık olarak gidebilir. Kiralık olarak gönderip orada oynayacağı performansa göre ilerleyen dönemde bonservisiyle satabilir Fenerbahçe. Ama şimdi mecburen bir orta saha transferi yapmak istiyorsan bir oyuncuyu da yollarını ayırmak zorundasın. Hangi oyuncuyu da yollarını ayıracaksın? Şu anda elinde 4+4 kuralına uyan hangi oyuncular var? Opong var, Aşı Buran var, Mimović var, Nene var. 10 tane oyuncu içerisinde baktığın zaman hangi de gidecek? Ederson var.
0: Nene'nin bir de öyle bir artısı vardı.
1: Evet evet bak. Şimdi ama gelecek oyuncu da artı 23 olacak. 23 yaş altı olacak. Yani o kurala uyacak. Ya şimdi 10 oyuncuyu sayarsak Ederson'u mu göndereceksin? Yok gönderemezsin. Kante, Şikrinyar, Ake 3. Yani artı 4 gönder. Semedo 4. Kante, Gendouzi, Asensio,
0: Greenwood,
1: Lukaku, Vedat Lukaku. Şimdi bunlar 10. Yani bu 10 içerisinden yani bir transfer yapmak istiyorsan 10 içerisinden bir tanesini mi göndereceksin? Kimi göndereceksin? Yani orada o yüzden şu anda artı 4
0: artı Ake veya Şikrinyar muadili.
1: Opong işte.
0: İkisinin yerine de mi?
1: Yani ikisinin yerine de oraya bir tane işte 23 yaş altı Mimović veya Nene gönderirse bir tane orta saha bir tane stoper transferi yapabilir Fenerbahçe 23 yaş altı olarak. Veya hem gurbetçi bir Türk olarak değerlendirilebilir.
0: İhtimaller var diyorsun. Mutlaka hamleler yapılmıştır.
1: Yani çünkü bu şu var yani şimdi az önce söyledim 10 tane yabancı oyuncu hangisini göndereceksin ki devre arasında bir oyuncu transfer edebilirsin. Şimdi bazıları Semedo diyor ya Semedo mesela desen Semedo'yu sezon başında göndermiş olsaydın şu anda Mert Müdür'ün sakatlığında sağ bek oyuncun yoktu. Şimdi herkes Arda Okan Kurtulan diyor ama Arda Okan Kurtulan'ın gerçek mevkisi sağ bek değil ki. Göztepe'de üçlünün sağında oynayan adam yani. Ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Talisca'yı bile gönderirken Fenerbahçe zorunluluktan gönderdi. Yabancı kontenjanında yer olmadığı için gönderdi. Artı 14 kuralı olsaydı yabancı kontenjanında Talisca da kalabilirdi bu takım içerisinde. Yani nene diyelim ki
0: hocaya kimse o soruyu soramadı değil mi?
1: Hangisini?
0: Ya hocam Freddy ve Talisca'yı gönderme konusunda kimse o soruyu soramadı. Soramaz şimdi bu dönem durumunda kimse soramaz abi.
1: Ya şunu
0: ya birebir de şöyle bir şey olur. Birebir konuşmada hocam hani bu ne kamera açık ne mikrofon açık ne yazacağım edeceğim. Hani birebir eğer sıcak bir diyaloğum varsa birbirimize
1: güveniriz. Ya hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı şeyler işte diyorum ya yani o sohbet toplantısı basın toplantısı değil sohbet toplantısı. Orada off the record bazı şeyler de konuşuldu ama bunlar

0: orada basın mensupları arasında ve hoca arasında kaldı.
1: Ölene kadar, mezara kadar gidecek.
0: Ha, bazı arkadaşlar bunu YouTube kanallarında söylerler mi bilmem ama ben söylemem açıkçası. Yani,
1: o söylemese bir yerlere bir şey gider elbette, bir çıtlama durumu olur da zaten tahmin ediliyor ve biliniyor aslında.
0: Tabii.
1: Bu soruyu boşuna sormuyoruz. Biz de bir şeyleri tahmin ettiğimiz için soruyoruz. Ne kadar camiadan uzak olsak da yani, hocanın yüz ifadelerinden, oyuncunun gidişine, planlamalarda, bir önceki konuşmasından bir sonraki konuşmasına bakınca zaten anlıyorsun ki her şeyi.
0: Aslında daha şey var. Neyse, o şey yayından sonra söyler.
1: Yayından sonra da bir, bugün de yarın da anlatsan da bir şey fark etmiyor zaten. Tahmin ettiğimiz şeyin doğru olduğunu inandırıyor bizi. Hep birlikte bu konu genel anlamda bakıldığında, ama tabii bu kadro Ocak ayına kadar yeterli olacaktır deniliyor İsmail Hoca tarafından. Milli Arada Fenerbahçe'nin hocası Samandıra'da Can Bartu tesislerinde bir üs kuruyor ve ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Basın mensuplarıyla da bir araya gelip bir sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Biz de İrfan'la o sohbet toplantısında dışarıya verilecekleri ve içeride konuşacakları konuşuyoruz.
0: Aslında yani birçok şeyi söyledim. Orada belki orada metinde yer almayan birçok şeyi de burada anlattım arkadaşlar. Evet. Zaten metinde yazılanların haricinde şeyler söylediğim var, yani onu söyleyeyim.
1: Yani herkes iyi olmak zorunda. Burada iyi olmadığın sürece forma şansı bulamıyorsun diye düşünüldüğünde iyi olmadığını görüyorsun mesela bir maçta. İşte Kerem üzerinden hem milli takımda da konuşuluyor mesela, Montella'nın bir ısrarı diye, İsmail Hoca'nın da bir Kerem ısrarı diye konuşulacak mesela.
0: Mesela şey var, şeyi söyledi.
1: Ya da Barış Alper mesela, üzerinden hem Okan Hoca'nın hem şeyin.
0: Şimdi Hoca, yani biliyorum Kerem, Oğuz Aydın şeyini mesela söyledi. Oğuz Aydın Eyüpspor maçında oynamayacağını anlayınca üzülmüş oyuncu. Onunla yani hocam, hani biraz tabii antrenmanlarda tabii 11 oynamayacağını anlayınca yüzü düşüyor. Hoca diyor ki ne oldu Oğuz, diyor hani neden, diyor hani mutsuzsun falan. Diyor ki hocam herhalde beni Eyüpspor maçında oynatmayacaksın diyor. Yani ilk 11 oynatmayacaksın. Evet doğru diyor, seni ilk 11 oynatmayacağım diyor yani. Burada diyor daha Kerem'e şans tanıyacağım. Ondan sonra tabii ama diyor seni diyor sonradan oyuna sokacağım, yani sonradan oyuna hamle oyuncusu olarak değerlendireceğim diyor. O da peki şeyi söylüyor, diyor ki Beşiktaş derbisinde diyor sana şans tanıdım, hani Kerem'i herhalde ilk 11 oynamamıştı Beşiktaş derbisinde, o derbide de yeterli performansı gösteremediği için mesela Kerem'i kesmiş Eyüpspor maçında, şey Oğuz'u Eyüp maçında değerlendirmemiş. Hoca hani maç belki düşünüyor, maça göre, oyun planına göre, yani rakibin durumuna göre de sistemi yani bazı oyuncular değerlendiriyor. Ama Kerem performansına baktığın zaman Kerem'in performansı yeterli mi? Bence de yeterli değil. Hani Oğuz'un aslında biraz daha oraya diye hak ettiğini söyleyebilirim.
1: Az önce telefonun çaldı ya. Ya bu insanlar bak, dinleyiciler nasıl biliyor musun?
0: Dedi.
1: Sözcü mü aradı? Tazminatını hesaplayanlar var. En az 1.700-1.800 almışsındır.
0: Daha
1: bak,
0: yüksek.
1: Bir şey söyleyeceğim sana, bak daha yükseğe geçtim. Burada brüt, kıdem, bilmem ne, hepsi hesaplanmış. Ya ne kadar çok muhasebeci dinliyor bizi biliyor musun şu an?
0: Bir şey söyleyeceğim. En yüksek kaç çıkmış?
1: Söyleyeceğim ben sana şimdi. Soyadın diyenler var. 25 diyen var. Boşuna mı 25 diyenler var?
0: Doğru diyor. Doğru diyor.
1: Sana fon tavsiyesinde bulunanlar var tazminattan sonra. Yani neyse, bunlar tabii latifesi işin, ama ben şunu söyleyeceğim.
0: Şikrin artık sadece fotogolde şey, artık sadece diyorum radyogoldeyim.
1: Evet. Şikrinyar açıklaması ve beraberinde oyuncuların mental anlamdaki tereddütleri benim merak ettiğim konu. İşte 3 yıldır buradayım, 3 başkan, 5 tane teknik adam değiştirdim.
0: Ama şikri yanlış açıklaması çok güzel değil mi ya?
1: Çok güzel, tabii ki çok güzel de. Bak, ama mesela bu değişime rağmen formanın hakkını verme, aidiyet duygusu falan deyince akla ilk Şikrinyar geliyor.
0: Abi çok iyi yani.
1: Tamam, iyi de onun biraz da tabii diken üstünde oynuyor olması, takımı her an yalnız bırakacakmış, hamleleri biraz kontrolsüz, güç değildir durumu.
0: Her an kırmızı kart görecek bir şey diyorsun değil mi?
1: Oy, niye görmüyor tartışmaları falan geldi. Hepsi beraberinde geliyor. Bir taraftan da Kante üzerinden çok para konuşulmuyor mu? Mesela bu Kante'nin moralini bozmaz mı?
0: Şöyle
1: ya, Kante'nin bir türlü morali bozulmuyor mu?
0: Bak o konu da gündeme geldi. Şöyle söyleyeyim. Kante ile ilgili para konusu hangi, ne zaman konuştuk ilk? Yani Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında değil mi?
1: Ya daha öncesinde ya, de konuşuldu, yok, ama o

0: konuşulan para değilmişten dolayı bir daha açıldı konu.
1: Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kante'nin performansı arttı o açıklamadan sonra. Yani Kante, belki de ben sana söyleyeyim, Kante'nin bu konularla ilgili bu ne söylendi böyle çok fazla dikkate aldığını düşünmüyorum ben yani. Kante
0: o taraftarlarda biz yok diyebileceğim bir adam.
1: Tabii Kante, hatta hocaya da soruyor, Kante'nin diyor okulda şeyi yok ki diyor yani. Kante diyor, haberi bile yoktur diyor, konuşulduğundan diyor yani. Kante çok şöyle söyleyeyim, zaten sessiz, sakin, sadece işine odaklanan bir yapıda bir futbolcu. Takım içerisinde de gerçekten sevilen bir isim. Yani bu noktada dediğim gibi aslında bu Kante'nin sorunu değil. Yani bu Kante bu kadar yüksek yıllık ücret alıyor. İşte imza parasıyla yıllık herhalde 16 milyon euro gibi bir ödeme yapacak bu sezon. Aslında konuşulan Kante'nin aldığı para değil ve Kante'nin futbolcuyla ilgili bir tartışma söz konusu değil. Zaten Sayın Aziz Yıldırım bunu vurguladı. Bizde de Kante'nin şeyini, futbolcunu...
0: Sen mikrofona dönsene biraz. Mikrofon kalsın öyle.
1: Kante'nin futbolcunu bizde de tartışmıyoruz. Kante'ye 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar maliyetle transfer edilmesine karşıyız. Çünkü sen Kante'yi transfer ederken 15 milyon euroya Enes'i de veriyorsun. Aslında bir sezon önce Sayın Ali Koç döneminde 35 milyon euroluk bonus şeyi teklifi kabul etmedi. Sen 15 onu veriyorsun. Üzerine Kante'ye imza parası, yıllık ücret, yani yıllık ona onlarla beraber 16-17 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyorsun. 15-16 yani imza parası da dahil olmak üzere. Ya bu çok ciddi rakamlar. Ve 6 ay sonra bu oyuncunun sözleşmesi bitecek. Ya bunu söylüyor. Aslında burada şu var. Çok fazla harcama yapıldığını vurgulamak istedi Sayın Aziz Yıldırım. Yoksa Kante üzerinden değil. Yani orada şeyi de söyledi mesela. Kaç tane futbolcu saydı? Bu oyuncuların hepsine dedi, pazartesi ödemelerini yapacağız dedi. Gönderilen oyuncular da var arasında. Amrabat var, Şimanski var, Diego Carlos var, Çağlar var, Cengiz var, bilmem ne var. Bunların toplamı da 21 milyon euro gibi mali genel kurda bu rakamda bir para ödeyeceklerini dile getirdi. Yani aslında şey var, işte diyor ki Amrabat'a biz daha 8 ödeyeceğiz. Yani adamın şeyi var, bonservis taksidi var, halen devam eden.
0: Bizim devam Musrati var bizde de mesela sürekli para ödüyoruz. Hala da ödenecek paralar falan çıkıyor ama. Gurbetten oyuncu bulmak mı diye bir soru işareti yollanmış. Yani yok mu ülkede oyuncu diye
1: aslında
0: soruluyor.
1: Aslında ben şunu söyleyeyim. Ben mesela altyapıda Kamil Efe Üregen var. Ondan sonra Alettin.
0: Ama şimdi senin şampiyonluk hedefindeyken de söyledim. Burada altyapıdan da bir oyuncu getirdiğinde elde kalırsın.
1: Abi ben şunu söyleyeyim yani. Ya Alettin Ekici'yi mesela abi al onu ya. Üç şeyde alt kadroda dursun, yedek alsın. Son 5 dakika hazırlık maçı.
0: Kime? Greenwood'un yerine mi oynayacak?
1: Hayır oğlum, hadi forvet ya adam.
0: Ya tamam, kimin? Lukaku'nun yerine mi? Lukaku oynayamıyor.
1: Abi şöyle söyleyeyim. At son 5 dakika 10 dakika yani. Bu oyuncuları da al oynat yani. O yüzden diyorum ya. Mesela
0: bir
1: şey,
0: de Alettin aynı zamanda sağ açıkta oynuyor.
1: Sağ açıkta oynuyor, forvet aslında. Yani şu var. Yani bu oyuncular da şans tanıman lazım. Sonra diyorlar ki Arda Okan Kurtulan'ı transfer etsin Fenerbahçe. Arda Okan
0: zaman zaman stoper, zaman zaman ön libero oynayan Atakan Karazor.
1: O da
0: Stuttgart'tan çok fazla Fenerbahçe'ye tavsiye edilen bir oyuncu.
1: Bir ara ismi gündeme geldi. Mert Kömürcü mü? Mert Kömür diye bir tane oyuncu. Evet. O da var.
0: O da yurt dışında.
1: Orta saha, o da mesela gündeme gelen isimler. Andre Fenerbahçe'nin Brezilya'dan.
0: Gurbetçi dediğin oyuncu o mu? Bu arada piyasa değeri de bildiğim kadarıyla 8-7-8 civarında.
1: O Andre var.
0: Atakan'ın.
1: Tabii Andre var. Ondan sonra şey var. Kızıl Yıldız'dan 18 yaşındaki oyuncu var. Unuttum ismini. Orta saha oyuncusu. O bir ara Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
0: Senin bir iyi 8 numaraya ihtiyacın yok mu? Yani bir Asensio yerine bir oyuncuya ihtiyacın yok mu? Bütün her şeyi çözebilecek.
1: Asensio yerine dediğin zaman kriz çıkıyor.
0: Ya Asensio yerine dediğim o olmazsa, hiç olmazsa diye. Şimdi o ya, kriz çözülmüş gibi gözüküyor da.
1: Yani Asensio'nun şöyle söyleyeyim. Yani 8 numara transferi yapılacak. Net bir şekilde orta sahaya.
0: Yani ona ihtiyacın yok mu senin? 8
1: değil de. Ben şöyle söyleyeyim. Fred'in ilk geldiği, İsmail Kartal'ın oyuncu profili ne biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Ya Fred'in geldiği 8 numara ilk geldiği dönemdeki.
0: Ama gol katkısı da yapabilecek.
1: Ya da Şimanski gibi bir 10 numara. Tamam. Anladın mı? Şimanski ne yapıyordu? Öne baskı yapıyordu, sağa koşuyordu, sola koşuyordu.
0: En son kale çizgisinden top çıkartıyordu.
1: Ondan sonra yani orada rakip savunmaya öyle bir baskı yapıyordu ki kanat oyuncular da oldu, çok rahatlatıyordu orada. Ama işte Fenerbahçe taraftarı Şimanski ilk yarıda çok gol attı, ikinci yarıda durdu diye tepki gösterdi. Ama evet. Şimanski orada aslında oyuncu rakip şeyinde çok fazla koşuyor.
0: Elbette şey.
1: Bu arkadaki mesela şimdi hoca şöyle söylüyor ya, mesela Greenwood Greenwood'un

0: Açıklarını kim kapatıyor? Kante Gündoğan ama orada önde koşan bir 10 numara mevkinde bir oyuncu olsa hani öyle baskı plas. Greenwood'un da bu sefer hücum anlamında daha etkili olacak. O geriye gelmeyecek çok fazla belki. Hatta Greenwood'a şey sordular. 10 numara oynuyor. Neden 10 numara? Hani bazı maçlarda 10 numara görevlendirebilirsiniz diye. Ama dedi 10 numara mevkiinde diyor. Görevlendirdiğimiz takdirde merkezden bu sefer diyor çok çabuk kırılırız. Hatta
1: kesici özelliği yok.
0: Tabii tabii çok fazla kırılırız. O yüzden de 10 numara mevkiinde hani değerlendirmeden
1: yani şeyi. Onun oraya çekilmesi Gündüz'ü ve Kante'yi daha çok yoracak.
0: Zaten Kante Gündüz'ü sağda oynadığı zaman dikkat et. Kante genellikle sağ tarafıydı bu Greenwood'un boşluğunu kapatıyor zaten. Kante Gündüz'ü zaman zaman şey yapıyorlar. Yani o yüzden onun
1: sonra oraya destek Kerem tarafından ya da Oğuz tarafından verilmeye çalışınca kanattaki aksaklıklar tabii, başlıyor
0: tabii,
1: falan.
0: Tabii, tabii, yani.
1: Herkes mevkisini kaybedince de sistem bozuluyor. Çarklar dönmeyince.
0: Hoca o yüzden dedi 10 numarayı. Hatta Greenwood'un eski takımında 10 numara oynadığı bazı maçlarda hocasının bu konudaki serzenişini de sohbet toplantısında dile getirdi.
1: Bu arada tabii federasyon çalışıyor. Çok enteresan şekilde. Bu kadar sıkıntı yaşanırken ya da abi, daha önce belirlendi 12, diye
0: 12'ye çıkmış idareci bak yani şu anda yönetim kurulu ve
1: federasyondan kurulu. 12 idareci istifa etti yani peş peşe geliyor artık çorap söküğü gibi yönetim kurulu ve kurul diğer kurullarda üst üste istifalar yaşanıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda tabii bir de buranın yeni bir oluşumu söz konusu burada kim devreye girecek bu arada başkan hala da 12 kişi istifa etmiş başkandan bir açıklama yok. Bugün gelir mi?
0: Başkandan istifa bekliyorum ben aslında normalde.
1: Yani başkandan bir açıklama yok derken başkan ben de yokum demesini bekliyor zaten herkes de.
0: Vallahi ben de bekliyorum da işte bilmiyorum başkandan herhalde bir açıklama gelir. Şimdi diğer taraftan şimdi kulisler içerisinde artık başladı başkanlık çalışmaları söyleyeyim sana yani. İsimler geçmeye başladı.
1: Kimin ismini duydun?
0: Ben Mustafa Eröğüt isminin çok ciddi olarak
1: çok fazla konuşuldu biliniyor zaten.
0: Çok ciddi ama öyle söyleyeyim yani.
1: Bu arada
0: ciddi.
1: Bu aralar konuşmaya başladıysa Sayın Gümüşdağ zaten Mustafa Eröğüt geliyor mesajını aldım ben.
0: Yani
1: ama zaten ilk defa gündeme gelen biri.
0: Bir önceki seçimde de gelmişti ama bu kez çok daha ciddi olarak ismi geçiyor Mustafa Eröğüt'ün.
1: Başakşehir Spor Kulübü'nün CEO'su aynı zamanda Mehmet Ali Aydınlar'ın da damadı.
0: Hatta şöyle söyleyeyim Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesinde başkan seçim çekilmesinde bunun önemli rol üstlendi yani. Yani bir sonraki
1: çünkü damadım federasyon başına gelirse ben de tabii. Fenerbahçe'nin başında olmayayımı öngördüğü için.
0: Yani olma ihtimali yani
1: çekilme sebeplerinden
0: bir tanesi çıkıyor. Evet bir tanesi o olduğu ifade ediliyor yani iddia ediliyor.
1: Bu arada biliyorsun bir süper kupamız var. Eskiden Türkiye Kupası'nı ve şampiyonluğu alan takımlar oynuyordu. Şimdi bir de finalistler de eklendi.
0: İlk şampiyonu Fenerbahçe biliyorsun onu.
1: Evet hatırlatmaya
0: yaptım. İlklerin takımı Fenerbahçe.
1: İşte bundan 15 sene önce falan.
0: Dün 15 sene değildi geçen sene.
1: Ben şeyi hatırlıyorum İzmir'deki kupayı Başakşehir'le oynanan maçı.
0: Kim? Fenerbahçe'nin mi?
1: Kupa aldığı kupayı. Süper Kupa değil miydi o?
0: Evet Süper Kupa.
1: Maç dedim mi? Yarı finalde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tarih belli oldu. 4-5 Ocak'ta karşılaşılacak maçlar. Final ise 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
0: Abi bu süper koyu Ocak ayında niye koyuyorlar anlamış değilim ya.
1: Aradaki bir şey olsun boş geçmesin diye.
0: Ya arada boş geçsin hadi bir adamlar dinlersin ya.
1: Ağustos'ta oynattığında daha lig hazır olmuyor. O zaman tam şey olmuyor. Daha transferler yapılamıyor. Şimdi işte boşluk olmasın diye.
0: Ya futbolcun abi şey.
1: Lig arasında 4-5 Ocak'ta yarı final maçları finalde 9 Ocak Cumartesi günü.
0: Neyse bu seneyi de alır inşallah Fenerbahçe. Yaşam şey süper kupayı üst üste 2. Güzel.
1: Süper kupayı hedef yapma şu an. Sen şampiyonluk yap.
0: Bizim lig şampiyonluğu hedef.
1: Süper ligde gidelim.
0: Size verelim süper kupayı.
1: Yokum ki nereye vereceğim?
0: Yok musun sen?
1: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya.
0: Tamam.
1: Süper Kupa maçı.
0: Galatasaray, Konya ile oynar. Biz Fenerbahçe, Trabzon'da oynarız. Kura çekimde öyle çıkar. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Maç programı belli oldu. Yarı finalde Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Konya ile 4-5 Ocak'ta karşı karşıya.
0: Valla ben maç programını bilmiyordum. Harbiden evet. Bak.
1: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya maçları
0: oynar. Sıralamaya göre mi belirleniyor bu?
1: Evet.
0: Galatasaray'a bak yine Konya ile oynuyor. Biz yine Fenerbahçe, Trabzon arkadaş ya.
1: Oradan oraya bağlı diyor.
0: Ya böyle olamaz ya.
1: Bu

0: Ama şampiyonlar... 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak PPDK'ya sevk edildi ya. Burada ben... Fenerbahçeli 3 tane yöneticiyle ilgili bir açıklama geldi mi?
1: Yok, onlar eski yöneticiler zaten.
0: Saadettin Saran dönemine mi aitler?
1: Bekir Erdem Saran dönemi olması lazım. Ama Hüseyin
0: Erdem Sezer de Saran döneminde.
1: Dişli de
0: Eren Ali Dişli'ydi.
1: Eren Ali Dişli de, evet. Sayın Ali Koç yönetiminde. Genç bir şeydi.

0: Oğlu da var. Evet, Sivas Spor'da.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Doğukan Ot Yakmaz'dı diye hatırlıyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Ben. O şey demiş. Daha önce yönetimde olmadığım bir süre içerisindeki konumu bunu öngörmem mümkün değildi zaten diye beşleme yapmış.
1: E söyleyeyim mi? Şimdi yönetimde o yönetimde yoksa yönetimde
0: önüne koy.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işte bu TFF başkanlık seçimleri esnasında yani başkan adaylarında Mecnun Ot Yakmaz'ın da ismi geçiyor. Onu söyleyeyim. Hı hı. Eğer böyle bir yönetimde olmadığı bir dönemde sayın yani Ot Yapmaz'ın oğlunun isminin de bu şeye dahil edilmesi yani ben de kuşkuyandırıyorum.
0: Özellikle altını çizmek isterim ki söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivas Spor Kulübü'nde herhangi bir icraî görevim veya yetkim bulunmamaktadır. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer aldığı için ben bu listeye yazıldım diyor.
1: Kulüp derneği derken dernek şey mi? Yani futbol Sivas Spor şeyde AŞ mi dernek miydi şu bu şeydi. Sivas Spor Futbol AŞ yoktu herhalde benim. Kulüp derneği derken onu tam anlamadım.
0: Ben de anlamadım. Yani disiplin kuruluna sevki için kulüp evi bağlantısı olması gerekir ki.
1: Tabii tabii.
0: Soyadından dolayı da alınmaz herhalde.
1: Soyadından dolayı değil. Ama abi o süreç içerisinde dediğim gibi sen Mecnun Ot Yapmaz'ın da ismi
0: geçiyor. Bu arada yapmış olduğum iddia olayında yani bahis yapıldığında hiçbir müsabakada Sivas'ın şeyi yoktur diyor. Müsabakası yer almamaktadır açıklama.
1: Şeye ne diyorsun? Montella olayına ne diyorsun?
0: Tazminatına mı?
1: Tazminatı az lan. 5 fazla bir şey. 5 milyon TL mi? Euro mu?
0: 5 milyon euroyu aşan bir tazminatı
1: ben
0: var.
1: 5 milyon TL uygun şey yapıyoruz.
0: Hayallerimiz bile fakir. Oraya dönecek neredeyse.
1: Hayallerimiz bile fakir ya.
0: Eğer 2028'e kadar bildiğim kadarıyla şeyi var. Tabii. Şu an gönderdik bile hakemi şeyi ya hocayı.
1: Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Hoca A lige çıkarın hoca. Tamam mı?
0: Tamam ama
1: ondan işte sonra dünya son 5 maçta dünya şampiyonası ve ardından 2 maçta da ardından kötü performans ortaya koydu. Yani
0: çıkardığı an bitti zaten.
1: Ondan sonra.
0: Bizde şey yok. Devamlılık olduğunda yabancıysa olmuyor abi.
1: Yerliler başlıyor diyorsun değil mi? Evet.
0: Ya bu kadar başarıyı elde edilen bir yerde neden ben onun başında değilimciler devreye giriyor ya?
1: Peki kim olur sence şey hoca eğer şey yapsa tabii yeni federasyona bağlı olacaktır da.
0: Dur önce büyükten başlayalım.
1: Hoca federasyonu
0: başına diyeyim. Kim geçecek? Bir kere Sayın Hacı Osmanoğlu bırakacak mı?
1: Ya bırakacak.
0: Geldi mi haber?
1: Ben bırakacak öyle söyleyeyim sana.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Onun hazırlığını mı yapıyor? Şu an topluyor mu? Odayı mı topluyor yani?
1: Bence bırakacak yani öyle söyleyeyim sana. Ya aslında çok ciddi iddialar da var biliyor musun? Mesela yani bunu neyse sonra söyleyeyim.
0: Arkası yarın gibi ya. Ve dilin ucuna gelip de söyleyememek. Arkadaşlar her şey belli olacak merak etmeyin. Bugün burada söylenemeyen yarın mutlaka sizin kulağınıza gelecek, önünüze gelecek. Herkes her şeyi konuşuyor merak etmeyin. Bizden duymayın da kısmına geliyor. Ya şimdi... yarın maçımız var. Onu söyleyeyim. Hatırlatayım size milli takımın maçı var yarın.
1: Fenerbahçe'nin de hazırlık maçı var herhalde değil
0: mi? Saat kaçta siz maç? 21.45'te oynanacak.
1: Fener 2 şeydir Azerbaycan'da oynanacak deplasmanda. Turan takımıyla oynayacağız.
0: Belçika ile milli takım oynayacağı maça Norveç'te hakem Rohit Sagi atandı. Hint asıllı 34 yaşındaki hakem Sagi daha önce Galler'le 0-0 berabere kaldığımız maçı yönetmiş. Norveç, Hint asıllı Norveçli de enteresan geldi bana ya.
1: Hint asıllı
0: Norveçli.
1: Adam Hindistan'dan Norveç'e gitti.
0: Siyahi öyle. Japon gibi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hani
0: divali böyle Hint.
1: Hintliler daha çok İngiltere'ye falan gidiyor değil mi?
0: Ciğer tabii yani. Sömürgeyle çıkıyor ya.
1: Ondan sonra Hindistan'dan adam Norveç'e gitmiş. Orada vatandaş kalmış.
0: Nasıl kaçtıysa.
1: Tabii. Tabii. Ya Hint ben asıllı. Norveç'e gittim Molde. Menabaç'a Molde maçına. Lan Molde küçücük bir yer. Bizim Bulancak'tan küçüktü yani öyle şey. Harbiden Bulancak daha büyük öyle söyleyeyim sana. Yani
0: ama Molde'de fındık bulamadık. Yani oraya dönecek konun.
1: Korkuyorsun tabii. Kış ayında gittik böyle tamam mı?
0: Soğuk tabii.
1: Tabii şey Ocak ayındaydı yani Molde maçı mı? Ocak'tı ya da Şubat ayıydı. Şimdi tabii ormanlık arası şeyde gezerken bir şey olmasın falan sıkıntı yabani hayvanlar falan. Ondan sonra yolda biz Senat'la beraber geziyoruz. Dolaştık bak 10 dakikada bütün Molde'yi dolaştık.
0: Senat oldu. Kadıköy kadar bir yer zaten.
1: Molde'yi bütün şeyi Molde'yi bir 10 dakikada dolaştık yani. Bir şeyden ucundan dolaştık arkadan şey yaptık. E,

0: Sonra orada şeye de dediler ki buranın en hani yemek yiyeceğiz falan. Hani diyet ki domuz eti falan karışmasın falan. Nereye işte yola. Dedi Türk lokantası var dediler.
1: Molde'de.
0: En meşhur yere söyleyeyim. Konya Kulu'lu gibi adamlar. Oslo'da Kulu'lar var ya Konya Kulu'da. Pizzacı adam. Bak Molde'li futbolcular oraya gidiyormuş bak düşün.
2: Düşüyor.
0: Galiba Molde'li futbolcular falan adam bir tek orası var. Gitti galiba adamlarla tanıştık. Bak,
1: yani Norveç'e gidip somon yememek de.
0: Tabii bak orada daha ilginç hikaye söyleyeceğim. Sonra gittik neyse yemek. Somon yedim oğlum orada. Evet, otelde yiyoruz. Dışarıda yiyeceğiz falan. Dedim abi dedim tam anladım dedim. Oslo'yu tam anlarım dedim yani. Molde ne dünya şey öbür ucu. Adamlar böyle şey varmış gelmişler burada. Kulular Konya Kulu. Tabii Norveç'te çok şeylermiş onlar Oslo'da. Sonra Norveç'in basın şey Molde'nin basın toplantısı Soskaya'da ocağı. Tamam mı? Ondan basın toplantısında Türk şey adam böyle hani Norveç'te yaşayan soy ismi Tomak'tı tamam mı? Bizim Bulancık'ta Tomaklar var işte. Soy ismi Tomak olan. Sonra basın toplantısı bitti adama şey dedim. Yaşlı bir amcaydı. Dedim abi dedim ya nerelisin dedim ya. Ben dedim Giresun'da Tomaklar var bizim Bulancak'tan falan. Adam Bulancak'ta çıktı. Bizim köylü çıktı ya. Vallahi diyorum.
1: Hesabı da ödemediğini söyleyecek misin? Ne? Neyse, almadılar bizden hesabı.
0: Yok hesap ödedik. Almadılar doğru.
1: Oraya gelecek misini bekledim.
0: Şey oldu ama adamlara bilet ayarlamıştık yani. İyi. Yani onlara şey.
1: Bu arada basın sözcüğü ama bıraktın da Fenerbahçe'yi niye bıraktın diye soruyorlar. Hazırlık maçınız bu arada Türkiye saatiyle 19'da cumartesi günü oynuyor.
0: Cumartesi mi? Ben niye 2 diyebilirim? Ben Fenerbahçe'yi de bırakmışım bak. Demek ilgilenmiyorum ya. Gündemde.
1: 3 Ekim 2026 cumartesi günü Tofik Bahramov stadında saat 19'da Azerbaycan saatiyle de 20'de başlıyor. Türkiye saatiyle 19'da.
0: Ben niye 2 Ekim diye hatırladım? Demek ki günler önceden gidiyorum. 3 Ekim. Ben 2 yerde.
1: İkincisinde milli maç var.
0: Tamam. Yine şey yetişmiyor ha. Mert Hakan yine yetişmiyor.
1: Montella'nın kader maçı.
0: Belçika'da Lukaku oynar mı onu merak ediyorum ben. Belçika'da Lukaku oynayıp nasıl performansa gider falan. İyi performansa gidip gol atıyormuş.
1: Orkun Kökçü çıkarıldı kadrodan. Tedavisine Beşiktaş'a devam ediyor.
0: Bir şey diyeceğim. Sakat niye oynattın ki Orkun'u son maçta? İyi,
1: neden işte, biliyor musun? İyi şöyle konuşmalar geçmiş. Anla. Sakatlık bahane edip Beşiktaş'ta oynamak için milli formayı giymiyor diye söylenmiş.
0: Kim söylenmiş?
1: Oynamak onun kulağına gitmiş öyle bir konuşma.
0: Abi da, biz ne kadar dedikoducu bir milletiz tabii ki. Ya şimdi adamı oynattın. Adam performans olarak çok kötü bir performans sergiledi. Çünkü sakattı ve sakatlığı nedeniyle çok şey yapamadı. Hani iyi performans ortaya koyamadı. Ya şimdi belki sakatlığı ilerledi adamın.
1: Emirhan Topçu, Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek kadroda. Yani çalışmalarda daha doğrusu. Ümit Milli takımdan geldi Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek. Emirhan Topçu da bugün takımla beraber çalışmaya başladı.
0: Güzel.
1: Antrenmanı federasyondan kimler izlemiş? Hacı Osmanoğlu, bugünkü Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin yönetim kurulu üyelerinden, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozdağ.
0: Mustafa Temel Bozdağ da Giresun'da.
1: Ve Muhammed Akçay.
0: Bozdağ değil.
1: Bozdağ. Mustafa Temel Bozdağ.
0: Ben de Hamdi Bozdağ adı sesi mezunuyum yani.
1: Yusuf Yerkel de federasyon baş danışmanı da bugün izlemiş yani tam kadro değilse bile.
0: Kalan kadro. Kala kaldı ne antrenman izlediler falan diye.
1: Ya güldürme beni Allah aşkına.
0: Abi harbiden TFF inceleme yapıldı, savcılık inceleme yapılmadı şimdi. TFF bunda bile doğru bilgi vermemiş bak söyleyeyim sana ya.
1: Ya evet federasyon inceleme yapıldı diyor, savcılık biz inceleme yapmadık diyor ya. Bu VAR kayıtlarıyla alakalı sistemde silinen bazı şeyler olduğu söyleniyor. Sevgili dinleyenler emniyet teşkilatından geldiler diyor.
0: Gelen kim? Emniyet teşkilatı.
1: Tekrar silinmiş olan bilgileri geri aldılar diyor. Federasyondan bir açıklama. Savcılık ve emniyet diyor ki biz öyle bir işlem yapmadık diyor. Çok ilginç ya.
0: Evet gelen kimmiş acaba? Emniyet biz yapmadık dediyse gelen inceleme yapıyor.
1: İşte o kamera kayıtları da yok. Gelenleri de göremiyoruz. Oraya dönecek konunun emniyeti.
0: Yani. Gelen kim onu merak ediyorum. İnceleyin hadi. Biz emniyetten geldik.
1: Geldiniz ya az önce siz bizi gelmedik falan diye. Eyvah federaller falan diye oraya girecek konuya. Bir Amerikan filmi gibi. Hani olsa böyle olmaz ya. Ne senaryolar var. Teşekkür ederim İrfan'ım. Hayırlısı
0: ben
1: olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar milli takıma başarılar. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar birlikteyiz.
0: Sen de olursa geliriz. Onu yarın. Bu yaralarda olursa gelirim.
1: Hayırlısı. Skora göre geliriz.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Türk futbolu şu an çalkalanıyor. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar etkiliyormuş hakem atamalarını. Ali Tuna'nın ifadesine göre yönetilen soruşturma kapsamında eski hakem Ali Tuna mağdur sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. İlginç şeyler oluyor. Yakup Çınar'ı bir alalım, konuşmaya başlayacağız tabii ki. Yakup abi hoş geldin, selamlar, nasılsın?
1: Hoş bulduk Cihan, teşekkür ederim. Vallahi çok iyi değilim, acayip bir soğuk algınlığı ve salgın var. Ben de 2 gündür evdeyim, dışarıya çıkmıyorum, ilaç kullanmaya başladım. Bugün de aslında böyle gerçekten çok konuşulması gereken konular var. Stüdyoda olmayı çok isterdim ama maalesef uzaktan böyle telefonla bağlanacağım. Ama gündem yoğun. Yani MHK tarafında MHK başkanının gözaltına alınması. Onun dışında hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan yöneticileri bekletip bugüne denk getirmesi ve ardından buna tepki olarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin ardı ardına istifası, ki dün 4 tane istifa vardı. Bu istifaların kurullarda da devam ettiği gözüküyor. Yani TFF çatırdadı, çatırdadı, bardak kırıldı, büyük ihtimalle kırılacak. Bu TFF, bu MHK kısa süre içerisinde artık değişecek, iş oraya doğru gidiyor. Ama bu yaşananlar tabii ki hani biraz daha böyle kamuoyunda konu olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, yani özellikle orada Ural Aközüm ismi dikkat çekmişti. Bunu Federasyon Galatasaray diye açıkladı ama Federasyon'un yönetim kurulu üye listesinde Ural Aközüm. Eski yöneticilerden diye biliyorum. Doğrudur değil mi abi?
1: Evet, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden bir tanesi ama TFF aldı peşinde.
0: Çalıştığı
1: ya
0: için...
1: da şöyle, hani Galatasaray döneminde bahis oynadığı için muhtemelen o listede yer aldı. Çünkü o listede olup şeyde olmayan, şu anda yönetici olmayan birçok insan var. Ural Aközüm de mevcut TFF yönetim kurulu üyesiydi ve istifa etti.
0: Evet, yani Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Duyabiliyorsun değil mi abi beni? Bir problem, bir sıkıntı yok.
1: Yok, duyabiliyorum.
0: Evet, yani onu Galatasaray olarak yazdığı için hani birçok kisimde ona cevap niteliğinde yazmışlar. İşte neden böyle bir ismi federasyonun yönetim kurulu üye listesinde üyesi olarak işte görevde bulunduruyorsunuz şeklinde. Son 5 yıl içinde yöneticilik yapmış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişi PFDK'ya sevk edildi. O dönem dediğin gibi Galatasaray'da olduğu için belki de Galatasaray olarak yazılmıştır. Bizi nasıl bir süreç bekliyor bundan sonra? Hani Fatih Terim'in kulislerde federasyon başkanı olacağını, ardından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da istifa edeceği konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün müdür sana göre?
1: Valla Hacı Osmanoğlu'nun, ben sana şöyle söyleyeyim, Bursa mağlubiyetinden sonra istifa etmesi gerekiyordu. Hem Hacı Osmanoğlu'nun hem de Montella'nın istifa etmesi gerekiyor. Yani daha doğrusu ben şöyle bir paylaşım yaptım. Hacı Osmanoğlu Türk futboluna bir iyilik yapmak istiyorsa, son bir iyilik yapmak istiyorsa MHK başkanıyla milli takımın hocası Montella'yı göndersin, kovsun, ondan sonra da istifa etsin. Çünkü bu raddeye geldi olay. Bu saatten sonra da bu kadar istifanın ardından Hacı Osmanoğlu'nun o koltukta oturma ihtimali söz konusu olmamalı, bak, olmamalı. Çünkü yani süreçler inanılmaz kötü yönetiliyor. Tamam, eskiden diyorduk ki sportif başarı var. Milli takım Dünya Kupası'na gitti, 24 yıl sonra bu bir başarıdır dedik. Ama Dünya Kupası'na gittin, rezil olduk. Sıfır çektik. Ben o Amerika galibiyetini falan saymıyorum abi, sıfır çektik. Avustralya'ya yenildik ve bu jenerasyon inanılmaz iyi bir jenerasyon. Neymiş, forvet yokmuş ama senin elinde Real Madrid'de oynayan, Juventus'ta oynayan, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan, Fenerbahçe'yle işte şampiyonluk yarışına dahil olmaya çalışan, Orkun gibi birçok değerli oyuncu var. Türk futbol tarihinin yani en kaliteli jenerasyonlarından bir tanesine denk gelmişsiniz. Sportif başarı nedeniyle ses çıkarmıyordu kimse ama Dünya Kupası'nda başarısız oldunuz. Ve sonrasında UEFA Uluslar Ligi. Böyle olacağı zaten belliydi. Ama Fransa maçındaki oyun bizi biraz aldattı. Ne oldu? Savunma ağırlıklı bir kadroyla çıktı Montella. 1-0 hani zor yenildik. Berabere de bitebilirdi maç. Bireysel hata olmasaydı. Ama sonrasında İtalya maçı hiç çalışılmamış, edilmemiş bir mücadele. 27 dakikada 3-0 geriye düştük. Bursa'da o muhteşem taraftarın önünde. Taraftar da ne yaptı? Bu sefer Hacı Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Hacı Osmanoğlu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Türk futbolunu temsilen o koltukta oturuyorken maç bitmeden koltuğundan ayrıldı ve stadyumu terk etti. Bunlar normal şeyler değil. Sportif başarı yok. Onun dışında zaten federasyonun hiçbir kurulunun yaptığı, çıkardığı maddeler Türk futboluna hizmet etmiyor. Hacı Osmanoğlu döneminde Türk futbolu 10 yıl geriye gitmiştir Cihan. Abartmıyorum, 10 yıl geriye gitmiştir. Zaten ilk seçildiği dönemde bile bir sürü yönetim kurulu üyesi Hacı Osmanoğlu ile çalışamayacağı için istifa etmişti. Gelinen noktada artık kurullarda yönetici kalmadı. Dün 4 isim istifa etti. Devamı gelecek. Hacı Osmanoğlu'nun da bu göreve devam etmemesi gerekiyor. MHK olayı farklı. 8 tane üye var. 8 üyeden hepsinin kendisinin istifa etmesi gerekiyor. TFF görevden alamıyor bu isimleri ki bence çok saçma bir olay. Gerçekten saçma bir olay. Sonuçta yani Türk futbolunun patronu kim? TFF ama MHK hakemlerin başındaki adamı görevden alamıyorlar. Genelde MHK'ye seçilen üyeler istifa dilekçesini peşinen Türkiye Futbol Federasyonlarına teslim ediyorlardı. Geçmiş yıllarda hep böyleydi. Sonuçta sen göreve getiriyorsun. Yani yarın öbür gün görevden almak istediğinde ben istemiyorum diye yokuş yapmasın diye önceden istifayı alıyordun açık tarihli bir şekilde. Mevcut Karat Gündoğdu şu anda işte savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Masumiyet karinesi tabii ki önemli. Belki ceza almayacak ama bu yaşananların ardından görevine devam etme ihtimali söz konusu olmamalı yine. Ama istifa dilekçesi vermemiş. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu şu anda görevden alamıyor. Ve bir hafta sonra maçlar başlayacak. Atamalar nasıl yapılacak? Nasıl olacak? Kafalarda ciddi anlamda soru işaretleri var.
0: Abi atamalar demişken hemen bu hani programın girişinde sana sorduğum var ya işte Ali Tuna'nın, Ahmet Çakar'ın ve Ermen Toroğlu'nun bu maçlara atınacak hakemleri bizzat.
1: Onun MHK'ye çok yakın olduğunu, yorumlarında genelde MHK'yi savunduğu, MHK başkanını savunduğu, TFF'ye destek çıktığını biliyoruz ki ben yanlış bilmiyorsam İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk TFF başkanı seçildiğinde MHK'nin başına Erman Toroğlu'nu getirmek istiyor.
0: İlk röportajını da yani en önemli günde röportajını da Erman Toroğlu'na vermişti hatırlıyorsam.
1: Evet doğru ve Erman Toroğlu hani kabul etmemişti MHK baştan. Çünkü hani yıpratılabileceğim bir yer, kolay bir yer değil, kolay bir görev değil. Bu iddialar var. Bu iddialara konu olan insanların cevap vermesi gerekiyor. Ahmet Hoca dediğim gibi biraz böyle işi alaya vurarak şey yapıyor, ismi nedir, geçiştiriyor ama mesela geçmiş yıllarda hani kulağıma gelen değil de bendeki bilgi de şu: mevcut işte geçmişte görev yapmış hakemlerin klasman yükseltilirken bazı hakemlerle alakalı böyle görüşlerini, fikirlerini MHK'ye ilettiğine dair kulağıma gelen şeyler vardı. Nitekim hani sadece maçlarla alakalı değil, hakemlerin işte klasmanıyla alakalı da Onur Tuna'nın iddialarından bir tanesi de bu. Dediğim gibi duymakla olmuyor bu işler. Sağlam temellere oturtmak gerekiyor. MHK başkanım hani hiç kimse görevden alamıyordu, istifa edemiyordu. Ama hakkında işte bir tane soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından. O koltukta oturmaması gereken

0: kişi şu anda yargılanıyor bazı davalar üzerinden. Dediğim gibi bu saatten sonra mevcut MHK'nin devam etmemesi, mevcut TFF'nin de devam etmemesi gerekiyor. Asıl soru şu, ben de bunu yayına girmeden önce sosyal medyadan sordum ki oradan da gelen cevapları da yayında okuruz. Son yaşananlar ve istifalar sonrası mevcut TFF'nin devam etme ihtimali kalmadı. Bence asıl soru yeni TFF başkanı kim olacak ve kim olmalı? Yani kısa süre içerisinde artık bunun belirlenmesi gerekiyor. Mevcut TFF ile bu ligin tamamlanma ihtimali söz konusu değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa etmesi lazım. Montella'nın bir an önce görev bırakması lazım. TFF kurullarındaki insanlar arka arkaya istifa ediyorlar. Mevcut TFF'nin hayatta kalma şansı artık kalmadı. Buna göre de dediğim gibi yani yeni TFF başkanı kim olacak, kim olmalı? Asıl düşünülmesi gereken konu bu olmalı.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi tabii şu acayip iddialar var. Resmi belgelerde işte sahtecilik, mobbing iddiaları vesaire. Ama biz yine olayı biraz böyle refleks olarak basite indirdik gibi. İşte bizim başımıza şu geldi. Ferhat Bey döneminde şu kadar penaltı aldık. Siz şu kadar şampiyonluk yaşadınız. Şu an için Beşiktaşlar daha çok devreye girdi mi bilmiyorum ama Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler bu olayı Galatasaray-Fenerbahçe gerilimine indirdi. Aslında sorun sadece kulüplerin birbirine üstünlük kurma çabasından ziyade böyle doğrudan futbolu yöneten kurumların liyakatsizliği, ama sanki bunu biraz görmezden geliyoruz. Olayı biraz basite indiriyoruz. Yani hukuka aykırı işler dönmüş burada. Sanki Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de bir kenara koymak lazım gibi duruyor.
0: %100 katılıyorum sana. Bence çok önemli konulardan bir tanesi bu. Dediğin gibi Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığından bu yana Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de. Mesela Fenerbahçeliler şeyi paylaşıyor. Ali Koç'un işte Ferhat Gündoğdu'ya hesap soracağım. Ondan sonra görevi bıraksam da peşini bırakmayacağım diye. Görevi bıraktın, peşini de bıraktın abi. Çünkü öncesinde bir 6 ay öncesinde bir ay öncesinde de Ali Koç Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyor 8 Mart olayı nedeniyle. 8 Mart olayında biz karşıydık kendisine ama bugün gelinen noktada mevcut hakemlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu anladık. O yüzden Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum dedi. Görev bırakırken de başka şeyi söyledi. Yani canı yandığında insan hedefi alıyor ama öyle olmayınca da işte destek veriyor. Ama sana şunu söyleyeyim Cihan. Yani Ferhat Gündoğdu tartışmalı bir isim. Daha önce Nihat Özdemir döneminde göreve gelmiş. Nihat Özdemir. Nihat Özdemir'in bir akrabasının yakınıymış kendisi. Şimdi o dönemde tartışmalı bir MHK süreci bittikten sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu seçiliyor.
1: Özdemir'in akrabası, öyle söyleyeyim sana.
0: Evet, evet, akrabası. Şimdi mevcut dönemde de bu dönemde de öyle ya da böyle. Beşiktaş mesela rahatsızlık duyduğunu başkandan defalarca kez duyduk. Galatasaray tarafından duyduk. En son Başakşehir maçından sonra Metin Öztürk'ün açıklamaları vardı. Trabzonspor hakeza kendisiyle alakalı şikayetleri dile getirdi ama biz Fenerbahçe tarafında evet bak ben de indirgemek istemiyorum ama şimdi ortaya atılan çok önemli iddialar var ki bu saatten sonra göreve devam etme ihtimali söz konusu dahi değil. Bu hakemlik camiasının artık önünden geçmemesi gerekiyor çünkü hani dava soruşturması devam ediyor. Çok detaylara hakim değiliz ama en azından adliye muhabirlerinden takip ettiğimiz kadarıyla böyle hani WhatsApp'larda ondan sonra telefonlarda iğrenç görüntülerin olduğuna dair bilgiler de geliyor. Mutlaka bu isimlerin hangi yöneticilerle kimlerle ne görüşmeler yaptığı mutlaka ortaya çıkacaktır. Tabii hani belki de bir süredir sonuçta bir operasyon yapıldı. Öncesinde dinleme de yapılıyordu belki. Emniyet bunu yapıyorsa yarın öbür gün bunların da ortaya çıkma ihtimali söz konusu olabilir ki mutlaka çıkmalı zaten. Eğer haksızlığa uğrayan bir takım varsa, gerçekten hakemler yüzünden haksızlığa uğratıldıysa bu ortaya çıksın. Ama dediğin gibi yani bu sadece Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine indirgenmemeli. İndirgenecekse de burada haklı olan tarafın ben net olarak Galatasaray olduğunu söyleyeyim. Çünkü Galatasaray ilk günden beri hep Ferhat Gündoğdu'ya ve mevcut TFF'ye karşıydı, istifaya davet etti. Görevde durmaması gerektiğini söyledi. O yüzden böyle bir yarışa girmenin hiçbir akla mantığa sığar tarafı yok. Bir an önce Türk futbolunun bu insanlardan temizlenip daha doğru yönetebilecek insanların

0: gelmesi gerekiyor ki hani Şubat ayında mesela bir yayıncı kuruluş görüşmesi var. Yayıncı kuruluş büyük ihtimalle devam edecek. İhale süreci başlayacak. Mevcut TFF'nin değil de yeni TFF'nin bu süreçte koltukta oturması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var Yakup abi. Dinleyenlerime de söyleyelim, dinleyenlerimize. 12.50 gibi hepsini tek tek okuyacağım, hiç merak etmesinler. Bir de şöyle bir durum yaşandı. Birazcık da Galatasaray'a girelim istersen. Biliyorsun İlkay Gündoğan'la Okan Buruk'un arasının bozuk olduğu, İlkay Gündoğan'ın eşinin işte eşine sorulan soruda İlkay neden oynamıyor diye bir soru iletildi. Sara Hanım da dedi ki onu gidin Okan Buruk'a sorun. Ardından Sözcü Gazetesi'nde bir haber çıktı. İşte kriz var İlkay Gündoğan'la Okan Buruk arasında, ama Almanya'da bir ödül töreni vardı. Mevlüt'e genç madalyasına sahibi olduğu törene bayağı bir kişi katıldı işte. Yöneticilerden Abdullah Kavukçu, Leroy Sané, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın, Can Armando, yani Alman kökenli olan oyuncular da katıldı. Bunların yanı sıra Okan Buruk da yer aldı. Bir de fotoğraf verdiler. Okan Buruk, İlkay ve Sara Hanım üçü yan yana. Burada bir problem yok mesajı mıydı bu? Aramızda bir problem yok mesajı mıydı sana göre?
0: Ya bence de problem yok ama hani oynamadığı için tabii ki çok rahatsız olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz İlkay'ın. Hoca genelde bu tarz süreçleri böyle daha pozitif yönetiyor Cihan. Yani kimseyle böyle aman kavgaya gireyim, psikolojik üstünlük sağlayayım, demoralize edeyim, burada haklı olan taraf benim, İlkay zaten sahada koşmuyor, antrenmanlarda çok iyi performans göstermiyor tarafında değil. Genelde bu süreçleri iyi yönetiyor Okan Hoca ki 4 yıl şampiyon olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Sadece saha içinde taktik verdiğiniz kararlar sizin geleceğinizi belirlemiyor. Aynı zamanda bir teknik direktörün oyuncularla olan ilişkisi de önemli tabii ki. Ya İlkay konusu can sıkıcı çünkü dönüp bakıyoruz orta sahadan da çok iyi performans, hani en azından Trabzonspor maçında Galatasaray alamamıştı ki lige Torreira ve Gabriel Sara ikilisiyle Okan Hoca başladı ki bu oyuncular ilk 6 maçta gayet iyi performansa göstermişlerdi ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig aynı performansı alabilmek çok mümkün değil ki sezon başında gitsin denilen Torreira o kadar iyi performans gösterdi ki sonra Uruguay milli takımına gitti. Orada da düzenli oynamaya başladı. Önemli olan burada işte hocanın hatası şu. Diğer orta saha oyuncularını rotasyona dahil edemedi. İlkay baktığın zaman sadece 14 dakika süre almış. Toplam 8 tane maçta. Niyaga'ya bakıyorsun 10-15 dakika süre almış. Ugo Cuku'ya bakıyorsun 30-35 dakika. Bu anlamda oyuncu oynayamadığı zaman ki hani şu bilgi de var. Gayet doğal, bu arada ben de aynı şeyi yapardım. İlkay kalkıp gidip Okan Hoca'ya, yılda bir kere ya da iki kere olur bu görüşmeler genelde. Hoca'ya gidip hani hocam benim bir hatam mı oldu? Hatam olduysa affola, özür de dileyebilirim sizden ki böyle bir şey varsa hani bana söyleyin. O da yok, hani mevcut oyunla alakalı, sistemle alakalı, ondan daha formda olan oyuncularla alakalı durumda olduğunu söylüyor İlkay'a ki ben hatta geçen haftaki Digifutbol yayınında özel bir bilgi paylaşmıştım. Galatasaray'ın geçen sezon Monaco ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta İlkay oyundan alındıktan sonra teknik olarak sahada bazı şeylerin yanlış gittiğini fark edip Okan Hoca'ya bunu sert bir üslupla söylüyor. Bunu söyledikten sonra da takım arkadaşları da görüyor bu arada bunu. Gidip İlkay ile konuşuyorlar ve hocadan özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ki
1: evet, şu an sesinde ufak bir kesilme oldu abi ama peki. Seni bir tekrar bağlayabilir miyiz? Seni şu an duymakta zorlanıyoruz. Seste ufak bir problem yaşadık Yakup Çınar'la bağlantı esnasında. Bilgileri alıyorduk kendisinden. Tekrar bir rica edelim. Bizi arasın Yakup Çınar. Ben de bir saniye kendisine mesajını atayım. Zaman zaman böyle aksilikler olabiliyor tabii. Türk futbolundaki gündemde hepimizi derinden sarstı. Diğer konuları da çok fazla konuşamıyoruz. Mesela kendisine Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesini falan da soracaktım ama bu kadar gündemin arasında, ya kardeş Ferhat Gündoğdu gözaltına alınmış, yöneticiler istifa etmiş, istifalar gelmeye devam ediyor, merakla bekliyoruz, derdimiz Ronaldo mu diyenler de olabilir ama o da gerçekten şaşkınlık yarattı. Mesela Jorge Jesus'la arası bozuldu Ronaldo'nun. Bilmiyorum yani, hayatındaki en büyük başarısı Portekiz

0: Ligi şampiyonluğu Jesus'un, ama böyle çok büyük kocaymış gibi görülüyor. Hani Portekiz Ligi, Brezilya Ligi, Arabistan Ligi, Türkiye, hani bir tek Çin ve MLS eksik. Hani o kadar da iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum tabii, ama bakalım Ronaldo ile süreci nasıl işleyecek, biz tekrar döneceğiz. Yakup abi, duyabiliyor musun benim?
1: Şu an duyuyorum, az önce ses gitti galiba.
0: Evet evet, son anlatırken o kısmı tekrar alabilirsen çok sevinirim. Yaşanan
1: ya
0: sonra.
1: Şöyle, Monaco maçında ilk ay oyundan çıktıktan sonra ki Galatasaray 1-0 yenilmişti o maçta. Hatta Uğurcan iyi bir performans göstermişti, penaltı kurtarmıştı. Monaco Galatasaray kalesinde bayağı etkili olmuştu. Balogun bayağı gol de kaçırmıştı. İlk ay oyundan alındıktan sonra Okan Hoca'ya teknik olarak birkaç şey söylüyor sağ kenarında. Ve bunu söylerken de üslubu biraz sert galiba. Maçın da atmosferiyle. Takım arkadaşları da bunu görüyor ve maçtan sonra ilk aydan hocaya gidip özür dilemesi gerektiğini söylüyorlar ki hani bu özrü de gidip Okan Hoca'dan diliyor kendisi. Sonrasında da baktım mesela, acaba hoca ilk ayı kesmiş mi o maçlarda diye. Kesmemiş. Oynatmaya devam etmiş. Bu sezona özel bir durum. Hani ben ilk aya taktım, o yüzden oynatmıyorum, bana yanlış şeyler söyledi gibi bir tutum içerisine girmiyor hoca. Daha çok böyle yapıcı tarafta. Genelde oyuncularla ilişkileri de bu yönde. Ya bu destek önemli çünkü en erken Ocak ayında transfer yapabiliyorsunuz ki bu limitler varken, yabancı kuralı söz konusuyken çok kolay bir şey değil Cihan. Bir şekilde ilk aydan Renato Niyaga'dan, Uğurcuk'dan yararlanması gerekiyor. Dediğim gibi hoca kaybetme tarafında değil, ilk ayda özel bir ödül almıştı ve yanında olmaları gerekiyordu. Bu anlamda ilk aya destek verdiler. Galatasaray'dan biraz devam edelim istersen. Son durumla alakalı birkaç şey var.
0: Tabii tabii.
1: Onları da aktarayım. Sonra gündemde yine devam ederiz.
0: Olur. Yani de bugün Galatasaray'ın kuruluşunun 121. yıl dönümü. Onunla ilgili bir etkinlik vesaire olacak mıdır? Bilgin var mı?
1: Yani benim bildiğim şu an yok. Gittiyat, Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin bir kahvaltısı var. Ve Dursun Başkan oraya katılıyor ki Dursun Başkan da biliyorsun 2 gün önce Kopenhag'da UEFA Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi. Galatasaray adına önemli bir gelişme, Türk futbolu adına önemli bir gelişme ki daha önce Ali Koç bu yönetimde yer alıyordu. Dursun Başkan onun için gidip gelmişti. Galatasaray yarın Pendik Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Saat 17'de başlayacak. 17.30'da başlayacak mücadele Galatasaray YouTube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda Galatasaray Plus hesaplarından. İnsanlar şunu merak ediyor. Galatasaray'ın önünde Cihan çok ama çok zorlu bir fikstür var. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ayın 9'unda Galatasaray Kasımpaşa maçı var ki Kasımpaşa henüz ligde maç kaybetmedi. 4 gün sonra Galatasaray Barcelona maçı var içeride. 4 gün sonra Gençlerbirliği deplasmanına gidecek ve 4 gün sonra Lille yine deplasmanda karşılaşacak. O maçtan 21'inde Lille maçı, 26'sında 5 gün sonra Fenerbahçe derbisi var ve 4 gün sonra da Konya deplasmanına gidecek. Yani Ekim ayında 6 tane zorlu maç var ve Galatasaray taraftarı burada Osimhen'in, Lemina'nın, Singo'nun, Salah'ın sakatlıklarını merak ediyorlar. Bu milli arada 5 günlük izin yaptı Galatasaraylılar ve o süre içerisinde Singo sakatlığı vardı ve tesiste Galatasaray fizyoterapistleri ve atletik performans uzmanlarıyla hem tedavisine devam edildi hem saha dışı çalışmalar yaptı. Barcelona maçına ben yetişmesini bekliyorum. Osimhen o 5 günlük izinde milli takımının yanında olmak istedi. Oraya gitti, tedavisi orada devam etti. Yine aynı şekilde Lemina da ülkesine gitti ve tedavisi orada devam etti. Bu oyuncuların da artık 1-2 gün içerisinde gelip takımla beraber çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında Osimhen'in kadroda olma ihtimali var. Barcelona maçında da, yani ayın 13'ünde oynanacak Barcelona maçında da hem Osimhen'in hem Lemina'nın hem Singo'nun hem Salah'ın da ben kadroda olmasını bekliyorum. Bir de Galatasaray'da zeminin durumu merak ediliyor. Galatasaray bu milli arada zemini komple baştan aşağı değiştirdi. Yeni hibritler çakıldı, yeni çim serildi. Ve bunların da ayın 5'ine kadar, yani 5 gün sonrasında hazır hale gelmesi, 9'unda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçında da hiçbir sorun yaşanmadan zeminin hazır hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray tarafındaki gelişmeler de bu şekilde. Galatasaray Kulübü de bu yaşanan süreci çok yakından takip ediyor ki detaylarla

0: alakalı dediğim gibi gündem olursa başkanın ya da yöneticilerin de açıklama yapması bekleniyor.
1: Evet, zemini keşke Barcelona maçından sonra mı yenilseydi? Gerçi milli ara var, o zaman böyle bir ara olmayacak ama tabii
0: böyle bir ara olmayacak.
1: Espri olarak bütün Galatasaray taraftarlar ya bula bula bu maçı öncesine mi buldunuz zemin yenilemede diye. Çünkü Barcelona'da oyuncuların gerçekten bireysel olarak çok acayip yetenekleri var. O sebeple de bir çekingenlik var gibi duruyor. 10 Ekim öncesinde. Peki abi, Leroy Sané'nin yedeğe çekileceği konuşuluyor. Tabii sakatlar dönecek şimdi. Lemina dönecek, Singo dönecek, Osimhen çekecek, Osimhen dönecek. Okan Buruk'un artık Sané'yi rotasyon oyuncusu olarak kullanacağı konuşuluyor. Burada doğruluk payı nedir? Trabzonspor maçını unutturmak istiyormuş Okan Buruk. Şimdi eli de güçlenecek.
0: Ama sana şöyle söyleyeyim. Galatasaray taraftarının aslında beklentisi şu: İleri uçta Osimhen, sağda Sané, solda Leao. Ki şöyle söyleyeyim sana, Osimhen 21 milyon euro maaş alıyor. Sané imza parasıyla birlikte toplam Galatasaray'dan 12 milyon euro kazanıyor. İşte Leao'nun da 10 milyon euroya yakın bir maaşı var. Baktığın zaman sadece ileri uçtaki 3 adamın maaşı 41 milyon euro. Şimdi bu seviyede bir oyuncu transfer ediyorsan, bu oyuncunun rotasyon oyuncusu olma ihtimali söz konusu değil. O yüzden hani Sané'yi dinlendireyim, ondan sonra kazanayım kafa yapısı doğru değil. Ki Okan Hoca da bunu çok yapmadı ki, bu yüzden de eleştirildi. Hani Sané bazı maçlarda mesela mutlaka yedek kalmalı dediğimizde bile Okan Hoca oynattı. Hatta Galatasaray taraftarı Barış Alper'in Sané'den en az Sané kadar formsuz olduğunu ama Barış'ın daha fazla süre aldığı için Okan Hoca'yı da eleştirdiler. Ben bu milli aradan sonra da Sané'nin hani kesileceğini düşünmüyorum. Mutlaka oynaması gerekiyor. Ya böyle oyuncuları ya oynatacaksın ya da vedalaşacaksın Cihan. Yani başka çıkar yolu yok. Çünkü çok büyük maliyetler, 10 küsür milyon eurolardan bahsediyoruz. 12 milyon euro senelik kazancı var bu oyuncunun. Bu oyuncunun yedek kulübesinde oturma lüksü yok. Evet, çok formsuz olursa, ciddi anlamda kariyer olarak geriye düşerse, o zaman yolları ayırırsın. Dediğim gibi çok, hani ben özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarında Osimhen, Sané, Leao üçlüsüyle çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, Barış Alper Yılmaz formda. Hatta bu süreçte Salahi'den verim alamadığı dönemde mecburen geçmişte yapmıştı bunu. Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte bile deneyebilirsiniz. Yunus da mutlaka, hani evet sezonu da iyi başladı. Şu an milli takımda süre alamadı ama Sané, Leao sıkıntı yaşadığı dönemlerde yine formanın en güçlü adaylarından bir tanesi olacaktır.
1: Evet, biraz böyle ortamı hareketlendirmek istiyorum. 28 Eylül'de abi Sayın Başkanız Yıldırım Fenerbahçe'de düzenlenen olağan mali genel kurulda onaya sunulan projelerde kongre tarafından yetki istedi ve işte kürsüde söylediği birkaç söz gündem aldı. Özellikle Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe Adası ile ilgili sözler söyledi. Bu sözlerin hemen ardından Galatasaray resmi Instagram ve X hesabından Galatasaray Adası'nı, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Üniversitesi'ni paylaştı. Bir göndermede bulundu. Bununla ilgili yorum yapmak ister misin?
0: Ya isminedir. Bence bununla alakalı çok güzel bir yorum vardı. Ben de sosyal medyada okumuştum. Mesela Galatasaray Lisesi'ni Galatasaray Futbol Kulübü kurmadı. Galatasaray Lisesi öğrencileri Galatasaray Futbol Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe takımının Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Adası açması olabilir. Camia istiyor. Anladın mı? Bunu yapabilirler. Ben eleştirecek bir taraf görmüyorum. Tam tersine Galatasaray tarafının bence övünmesi gerekiyor. Sonuçta sizi örnek alan bir kulüpten bahsediyoruz. Siz en iyisiniz ve sizi, hani Icardi transferi yapıldı. Gittiler Edince Koyu'yu getirdiler. İşte bir müzikle aynı şeyleri yapmaya çalıştılar. Sizi taklit eden bir kulüpten bahsediyoruz. Bence Galatasaray taraftarının camiasının övünmesi gereken bir konu ama hani eğitim anlamında Galatasaray Lisesi'nin, üniversitesinin önünden bile geçme şansımız yok. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray Üniversitesi özel üniversite değil. Galatasaray Kulübü'ne ait bir üniversite değil. Galatasaray Üniversitesi devlet üniversitesi. Üniversite sınavına girip puan alarak girdiğiniz bir yer. Galatasaray Lisesi aynı zamanda aynı şekilde LGS'den işte ilk 500'e girmeniz gerekiyor. O şekilde girmeniz gerekiyor. Bu eğitim kurumlarından mezun olan insanlar şu anda hani dünyayı yönetiyorlar diyebiliriz. Abartmayayım. Dünyanın en iyi üniversitelerinde rektörlük yapıyorlar. İşte mezun olurken diyorum ya, Türkiye'nin en zeki adamları giriyor buraya. Ama geçen mesela Beril Böke'nin bir haberini gördüm. Fenerbahçe Üniversitesi'nin 7000 tane öğrencisi varmış. Ve bu 7000 öğrencinin 2000 tanesi işte Iraklı, Afganistanlı vatandaşlarmış, ki küçümsemek için söylemiyorum. Sadece vatandaşlık almak için o üniversiteye kayıt yaptırmışlar. İki eğitim kurumu arasında dağlar kadar fark var. Fenerbahçe camiasının isteği var. Ada istiyorlar. Aziz Yıldırım da adayı yapacak onlara. Öyle gözüküyor. O yüzden hani böyle ya niye istediler, niye taklit ediyorlardan ziyade onun da gurur duyması gerekiyor.
1: Evet, ada istediler, adayı da yapacak derken sanki biraz imalı konuştun ama ben devam edeyim biraz mesajlarla, ister misin? Çünkü çok fazla birikti, dinleyenlerimiz de eşlik etmek istiyorlar bize. Sana iyi, biraz iyi oynasın o zaman demiş Neslihan Hanım. Günün birinde bir izliyoruz seni, muazzam seyir zevki veriyor, bir gününde kötü oynuyor demiş. Yakup Başkan, seni severim de Barış iyi oyuncu eyvallah demiş ama formda değil, herkes görüyor izliyor, bence ileri at Leao, Yunus Osimhen olmalı diyor. Sadullah sana böyle bir mesaj atmış.
0: Ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Allah aşkına Osimhen Lemina ülkesine gidip tedavi olmuş diyorsun Yakup Bey. Tatile gitti diyemiyorsunuz. Bu futbolcular neden böyle yapıyor anlamakta zorluk çekiyorum diyor.
0: Abi hoca 5 gün tatil verdi. 5 gün tatile gitti, onun dışında da tedaviye gittiler.
1: Evet, Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Lemina ve Osimhen dönüyor mu diye soru sormuş. Döneceklerini söyledin zaten. Galatasaray'ın yeni arazisi nerede? Kemerburgaz altyapı tesisleri ne durumda? Fenerbahçe'nin Maltepe tesisi simülasyonunu izledim Yakup Çınar, sorar mısın demiş İlhami.
0: Valla orada süreç bence hani çok sağlıklı gitmiyor izinlerden dolayı. Ama İşte bunu söyleyince de taraftar karşısında mahcup oluyorsun. Başkan bu senenin Ocak ayına yetişeceğini söylemişti ki hala temel bile atılmadı. Bu arada çok engebeli bir arazi. Altyapı önemli bir konu. Mutlaka bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yani bir an önce o ikinci fazın da hazırlanması gerekiyor ki geçen gün basın toplantısında Başkan Dursun Özbek iki sahayla gisiyatın yapacağını söylemişti. Abi o toplantıdan sonra böyle birkaç arkadaşımızla oturduk sohbet ettik ki o toplantıda Nevzat Dindar Galatasaray'ın yöneticiye şunu sordu. Yani hani Fenerbahçe'de Çobani gibi bir sponsor var, Galatasaray'ın da bir sürü zenginleri var, çağrı yapmak ister misiniz diye. Galatasaray'ın yönetici Mehmet Cibara yok dedi, çağrı yapmayacağım dedi. Ben de çok şaşırdım açıkçası ama... Ben şöyle yaklaşıyorum konuya. Yani Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde evet Galatasaray'a destek olan birçok isim var. Ama yöneticilik dönemleri bittiğinde bırakın kulübe destek olmaya kulübün kapısının önünden bile geçmiyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir de Galatasaray'ın çok zenginleri var. Bunların Galatasaray'a gram katkısı yok. Ha, olmak zorunda değiller tabii ki. Ama öyle ya da böyle Ali Sabancı mesela Pegasus'un sahibi. Ülkenin en zengin adamlarından bir tanesi. Onun dışında Muharrem Yılmaz, Sütaş'ın sahibi. Her sene milyonlarca dolar reklam veriyorlar ki Ali Sabancı da aynı şekilde. Muharrem Yılmaz da Galatasaray camiasının çok önemli isimlerinden bir tanesi diye adledilir. Ama benim için önemi Galatasaray'a verdiği katkıyla işte. Şimdi eski TÜSİAD Başkanı, Galatasaray Lisesi mezunu ve halen Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ama Galatasaray'a ne zaman destek oldunuz? Galatasaray'a ne zaman katkı sağladınız? Her Galatasaray'ın başı sıkıştığında bir şubeye sponsor lazım olduğunda İTİAD'ın kapısını çalıyorlar. Yine önemli Galatasaraylı zenginlerden bir tanesi İpek Kıraç mesela. Koç grubunun en büyük hissedarı kendisi. Onun dışında geçmiş dönemlerde başkanlık yaptı. Adnan Polat. Böyle sayabileceğimiz bir sürü insan var Cihan.
1: Evet, Enka İnşaat var falan. Hani Tara Aydın.
0: Enka'sı var. Abdurrahim Albayrak var. Ya bir sürü isim var, anladın mı? Yani şimdi Dursun Özbek elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir şekilde bütçe oluşturmaya çalışıyor. Ama bu dönemde mesela Galatasaray'ın uluslararası bir sponsorunun olmaması ciddi problem. Şimdi Fenerbahçe'de herkes elini cebine atıyor, parayı ortaya koyuyor. İşte Hakan Safi daha önce yöneticilik yapmış ama kulübe destek vermeye devam ediyor. Tebrik ediyorum. Sayın Ali Koç, ne kadar çok eleştirirsek eleştirelim ki 75-80 milyon euro bilabeden kulübün kasasına para koyan bir isim. Kolay değil bunlar ki bunu sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte 200 milyona rahat çıkartabilir. Yani böyle destekler var ama Galatasaray tarafına dönüp bakıyorsun. Mevcut yönetimde zaten hani Dursun Özbek çok iyi bir yönetim kurmadı. Bu bir gerçek. Ama hani işte şeye geleceğim. Galatasaray bugün, dün 30 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Borçsuzluk kağıdı aldı ve UEFA'ya bunu iletti. Şimdi bu paranın 24 milyon, 22-23 milyon eurosu şeyden geldi. Şampiyonlar Ligi'nden geldi ki aynı parayı Fenerbahçe de aldı. Onun dışında bir 5-6 milyon eurosu da Galatasaray mevcut locaların koltuk sayısını arttırdı ve üyelerden bunun parasını aldı. Yani hep üyeler, taraftarlar, gisiyat kulübe destek oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse ciddi mali kriz içerisine girebilir. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Ama dediğim gibi bu isimlerin de mutlaka öyle ya da böyle Galatasaray'a destek olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de bu kadar elini cebine atan insan varken ya en son işte bu fon soruşturmasında da ismi geçti ama o taraflara çok girmiyoruz. Feridun Gençgel, Urfalı sanayici, işte Aziz Yıldırım'ın listesinde var yanlış bilmiyorsam. Hani 20-30 milyon euroluk kulübe bir bağış yapmış bu adam. Fenerbahçe yönetiminde Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra 130-140 milyon euro kulübe direkt kasasına para koymuşlar. Şimdi sen bu kulüplerle yarışıyorsun. Bu konuya da özellikle dikkat çekmek istedim. Çünkü geçen hafta üst üste iki tane gisiyat sponsorluk toplantısı izledim. Dediğim gibi sadece Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin ya da işte Galatasaray Kulübü'nden kombine alan taraftarın verdiği paralarla yürümemesi gerekiyor kulübün. Bu tarz insanların da eğer Galatasaray siyasetinin içerisinde isimleri geçiyorsa mutlaka destek olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hemen şöyle devam edelim mesajlarla. Yunus Akgün milli takımda neden süre bulamıyor demiş size göre.
0: Burada hocanın tercihi. Normal şartlarda hoca kendisini tutuyor. Hiç oynamadığı dönemde bile milli takıma çağırıyordu. Bence sistemle alakalı bir durum. Ama o sistemin tutmadığını da iki maçından aldığımız sonuçlarla görüyoruz. Ki ben Belçika maçından da İtalya maçından da Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı, Galatasaray diyorum, milli takımın deplasmanda oynayacağı bu maçlardan da yani puan alabileceğini düşünmüyorum. Montella bu iki maçtan sonra mecburen istifa etmek zorunda kalır diye de ekleyeyim.
1: Başar demiş ki Yakup Çınar'a sorar mısın? Ne yapısı abi? Bırakın bu işleri diyordu. Şimdi ne diyor bu olaya demiş. Bu olaylara.
0: Hangi olaylara?
1: Herhalde Ferhat Bey'in gözaltına alınmasıyla ilgili söylüyor.
0: Ne diyormuşum bir daha söyle.
1: Hani eskiden ne yapısı bırakın diyor, bırakın demişsin yani. Şimdi bu olaylar olduktan sonra hala yapının olmadığına inanıyor mu diyor. Onu demiyor.
0: Abi hayır, yapı bunların kendisi zaten işte, anladın mı? MHK, sen MHK'yi göreve getiriyorsun ve o MHK başkanını görevden alamıyorsun. Adam kafasına göre en iyi hakemleri görevden uzaklaştırıyor. Hiç iş yapmayacak, alakası olmayan hakemleri de getirip 4 tane 5 tane derbi yönetti. İşte Yasin Kol bunlar. Biz geçen sezon Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol'u konuştuk. Ya Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, saha içindeki futboldan, teknik direktörden çok her hafta sonunda bu adamları konuştuk. Niye? Çünkü kötü yönetim var, kötü atamalar var. Ya yapının kendisi bu adamlarmış abi. Hani yapıda şeyi kastıyor. Galatasaray bir yapısı var. Galatasaray'ın bir yapısı. Çıksın ortaya abi. Sonuçta bu adamların şu anda telefonları inceleniyor. Telefon görüşmeleri, bas kayıtları, onlar bunlar. Her şey inceleniyor. Mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Hemen şöyle devam edelim. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan. Mehmet, umarım mesajı okursunuz. Yakup Bey, Galatasaray Lisesi'ni öğrenciler kurdu da hangi öğrenciler kurdu, bunu da bir sorar mısın demiş.
0: Ama ben hakim değilim abi hangi öğrencilerin kurduğuna. Fransızları falan kastediyor herhalde.
1: Herhalde onu söyle.
0: O beni, abi bir şey diyeceğim, şu anda ülkenin en önemli eğitim kurumu mu? Anadolu'nun her yerinden insanlar yaklaşık 150 yıldır bu okula girebiliyor mu? Dursun Özbek Giresun'un Sevin Karahisar ilçesinin Alıçra köyünden. Bu adam gelip bu okula girdi mi? Girdi. Onun dışında işte Çorum'da, Trabzon'da, Ankara'da, Hakkari'de, Şırnak'taki her öğrencinin gelip kurayla bu okula girme şansı var. Bu beni ilgilendiriyor. Yoksa yok Fransızlar kurdu, bilmem ne yaptı. Abi geçin bunları ya. Bu devlet okulu ve devletin işte LYS sınavı mı? Tam bilmiyorum şu anda. LGS mi, LYS mi? Bu sınavlarda ilk 500'e giren oyuncuların tercih ettiği bir okul.
1: Az önce Yakup abiye yapı hala yok mu diye soran arkadaşa ben cevap vereyim demiş. Ferhat Gündoğdu döneminde en çok golü iptal edilen takım Galatasaray. En çok kırmızı kart gören takım Galatasaray. Aleyhine en çok penaltı verilen takım Galatasaray. En çok penaltısı iptal edilen Galatasaray. En çok penaltı kullanan Fenerbahçe. Senin de söylediğin gibi hala biz birbirimizi yemeye devam ediyoruz. İçimde tutamadım, kusura bakmayın demiş. Şöyle devam edelim. Bence Hacı Osmanoğlu yerine herkesin istediği Mustafa Eröğüt gelecek diye bir mesaj var.
0: Ya orada bir kritik bir olay var. Bak bilgiye dayalı söylüyorum. Hacı Badem'in sahibi eski Fenerbahçe ve TFF başkanı Mustafa Eröğüt'ün de kayınpederi oluyor kendisi. Eski başkanın ismi şimdi aklıma gelmedi ya.
1: Ama ben bakarım az sonra sen konuşurken.
0: Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın biliyorsun bu mevcut seçimden önce de bir başkan olabileceğine, aday olabileceğine dair haberler çıkmıştı. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanı olmak istiyor. Eğer ki Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım büyük ihtimalle bırakacak. Bıraktıktan sonra da yine Hakan Saati mutlaka aday olacaktır ve Mehmet Ali Aydınlar da yaklaşık 250-300 milyon euro ile Fenerbahçe başkan adayı olmak istiyor ki hani bunu yakın çevresine sorduğunuz zaman gerçekten bu paraları verebilecek adam mı? Hani verebilir mi bu paraları diye sorduğunuzda şunun cevabını veriyorlar Cihan. Sadece ilk yılında bu parayı koyar sonra da devam ettirir diyorlar. Yani o kadar ciddi anlamda bir hayali var Fenerbahçe ile alakalı. Şimdi Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı da Mustafa Eröğüt. Onun TFF başkanı olma ihtimali o yüzden azalıyor. Eğer ki Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlık hayalinden vazgeçerse Mustafa Eröğüt'ün kurabileceği güçlü bir listeyle TFF başkanı olma ihtimali söz konusu olabilir ama önünde böyle bir engel olduğunu söyleyelim. Onun dışında ben tweet atmıştım hani yeni TFF başkanı kim olmalı diye. Hacı Osmanoğlu gitmez diyen var.
1: Aday verdin mi sen? Anket açtın mı yoksa?
0: Yok ben aday vermedim abi. Ben vermedim. Yani
1: tamam.
0: İmparator Fatih Terim diyen var. Ondan sonra Fatih Terim olmalı diyen var. Tamamen objektif olarak yazmış bir arkadaşımız. Fatih Terim veya Felipe Melo olmalı demiş. Bir takipçim yine Saffet Sancaklı, Ünal Karaman ya da Alpay Özalan demiş. Futbolun içinden gelen biri olmalı demiş bir arkadaşımız. Fatih Terim, Şenol Güneş veya İbrahim Akın demiş. İbrahim Akın ne alakalı gitse de ben de çok anlayamadım.
1: Bence Fatih Terim'in olması Çare bence Galatasaray'a zarar verir. Bence Fatih Terim'in olması Galatasaray'a zarar verir. Bence çok iyi futboldan da anlıyor Fatih Hoca. Zaten FIFA'da da UEFA'da da görev alıyor. Daha doğrusu UEFA'da görev alıyor ama TFF başkanı olursa bence hiç spekülasyonlar bitmez. Yani söylentiler sürekli konuşulur.
0: Uğur Meleke var. Uğur Meleke yazan var. Ki o da biliyorsun daha önce de söylemişti ben Türk futbolunu yönetebilirim diye. 4 yıl sözleşme imzalayıp yazdığı maddeleri hayata geçirmesi tek dileğim demiş. Turgut Mert yazmış. Aziz Bey olsun diyen var. Onun dışında böyle Fatih Terim olan var.
1: Servet Yardımcı falan yazan olmamış mı?
0: Bir arkadaşımız şey yazmış. Sen ol istersen senden daha tarafsızını bulamayız demiş.
1: İroni yapmış.
0: Yok abi. Ahmet Mercanlar olsun diyen var.
1: Güzel.
0: Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Ergün Pembe diyen var.
1: Eyvallah.
0: Fatih Hoca ağırlıklı çıkıyor.
1: Yani bu sen bu soruyu sormuşsun ama federasyon başkanının istifa edeceğini mi düşünüyorsun? Boşuna sormuşsun ya. Ben devam edeceğini düşünüyorum.
0: Ben de istifa etmek zorunda kalacak diyeyim yani. Hiç bu gidişat normal değil.
1: Bu gidişat nanay mı diyorsun? Hani eskiden bir video vardı ya, sabah uyanıyorum yüzümü yıkıyorum. Hani o video bir anda aklıma geldi. Sana şey sormuş Yakup Bey. Tamam, iyi güzel algı yapıyorsun da Galatasaray'ın federasyonla ilişkilerini bitirmişti. Geçen gün federasyon başkanını ziyarete gitmişti Dursun Özbek diyor.
0: Ben çok doğru bulmuyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki her kulübün, şimdi Beşiktaş'ın ilişkileri kötü gözüküyor. Dışarıda öyle bir algı var ama sanki hiç görüşmüyorlarmış gibi bir algı oluşmasın. Öyle ya da böyle, siz bütün kararları TFF veriyor, mecburen görüşmek zorundasınız. Ama ben o fotoğrafı doğru bulmuyorum. Ben de arkadaşımıza katılıyorum yani. Sen bütün ilişkileri askıya aldın diyorsun. Yarın öbür gün aleyhine hata yapıldın. O zaman çıkıp konuşamayacaksın. Sıkıntı yaşayabilirsin. Yani o ilişkileri, o siyaseti doğru yapmak lazım. Ya dediğim gibi bu federasyonun artık değişmesi gerekiyor. Cihan, başka lamucimi yok.
1: 500 tam puanla bile Galatasaray Lisesi'ne girmek bazen zor olabiliyor. Bu arkadaşlara bunu iletin demiş.
0: Doğru.
1: Futbolun içinden gelen kişilerin önce aday olması gerekiyor. Aday olsunlar da önce bir görelim diyor. Bozkurt Mehmet. Mehmet Bozkurt daha doğrusu. Milli takım kulüplerin menajerlerin elinde oyuncak olmuş diyor bir dinleyenimiz. Bunun doğruluk payı var mı sorar mısın? Sion'da oynayan Botelli isminde bir oyuncu ikinci yarı Galatasaray'a geleceği söyleniyor demiş.
0: Yok. Yok, ben duymadım.
1: Düşünsenize Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş konsey gibi olur demiş. Böyle olursa en basit mantık yürüterek bile bu gibi durumlarda kim fayda sağlamış diye bakılır. TFF ve Merkez Hakem Kurulu kimin güdümünde, bir buna bakmak lazım diyor. Fatih Terim mi? Olmaz abi demiş. Kuzuyu kurda mı emanet edeceğiz diyor. Kurt diyor Fatih Terim'e. Federasyon başkanlığı için en iyi aday Ertuğrul Sağlam'dır bana göre diyor. Sinan Vardır olmaz mı demiş Ali Özgedik. Sinan Engin olabilir diye bir soru var. Yabancı dil bilmeden Türkiye Süper Ligi'nde orta hakem veya yardımcı hakem olarak maç yönetebilirsiniz demiş. Orta hakem dediğini Melih Şendil duymasın, orta hakem diye bir şey yok der yoksa. Ancak kariyerinizde çok büyük kısıtlamalarla karşılaşırsınız. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu talimatlarına göre hakemliğe başlamak ve Süper Lig klasmanına kadar yükselmek için yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Neden böyle saçma bir uygulama var? Süper Lig hakemi yabancı dil bilmek zorundadır Yakup Bey demiş.
0: Ya %100 zorundadır. Ama bilmeyen hakemi geçen sezonun kahramanı yaptılar işte, Yasin Kov. Sadece hani yabancı dil bilmemesi değil. Ya çok inanılmaz iyi hakemsindir, tamam mı? Sende o yetenek vardır, bunu herkes görür zaten. O yüzden bir şekilde yabancı dil konusu tolere edilebilir, tamam mı? Ya az mükür çünkü kursa başlamışsındır. Futbol terimlerine hakimsindir ki ben hakim olduğunu da düşünüyorum. Ama abi adam kötü hakem, kötü hakem. Yani daha önce klasman düşürülmüş, yetersiz olarak görülen hakem mevcut TFF zamanı, mevcut MHK zamanı, derbilerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline dönüştü.
1: Yakup Bey, sizce bu gözaltıların zamanı manidar değil mi diye bir soru var.
0: Ben o kadar derine inemiyorum açıkçası. Ben hani bu MHK başkanının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim burada manidar gördüğüm olay, çünkü hani bu böyle bir operasyondan kimsenin haberi var mıydı Cihan?
1: Bence yok.
0: Ama mesela bahis oynayan yöneticilerin listesinin TFF'de olduğunu biliyorduk. Bir dönem vazgeçmişti bunu açıklamaktan. Şimdi MHK başkanının gözaltına alınması, onunla ilgili bir adli sürecin yönetilmesi federasyona eksi yazar. Bütün bunlar yaşanırken bir anda

0: şey yok, daha önce açıklanması gerekiyordu. Üzerinden çünkü neredeyse hani 8-9 ay geçti, bir sene geçti. Cezalan isimler cezasını çekti.
1: Evet Yakup abi, biliyorum sen de rahatsızsın, böyle geniz etinden falan geliyor ses, buradan düzeltmeme rağmen anlaşılabiliyor. Son soru, seni çok yormayacağım. Batrokov ne zaman hazır olacak, bekliyoruz ya da hazır olacak beklentisi nedir?
0: Bir an ona ben Niagara'yı da ekleyeyim, milli maçlarını da izleme fırsatım oldu. Siz bir 10 numaraya 30 milyon euro veriyorsanız o adamı oynatmak zorundasınız abi. Kalkıp da Yunusak Gün'ü ısrarla orada oynatmanın 10 numara geldikten sonra bir anlamı yok ki. Dediğim gibi ben ona Renato Niagara'yı da ekleyeceğim ki Nijerya maçında Guinea-Bissau'nun 3-0 kazandığı maçta 60 dakikalık performansı bence gayet yerindeydi. Çünkü az önce de saydım, Ekim ayı içerisinde sadece 6 tane çok ama çok zorlu maç var. Bu fikstür teknik direktör de kovdurur, yönetimi de alaşağı edebilir, öyle bir fikstür. O yüzden hani doğru rotasyonları yapmak lazım. Bence bundan sonraki süreçte ilk ayın Niagara'nın, İşte Batırgov'un daha uzun süreler alması gerekiyor ki Batırgov'a ayrı parantez açalım. Direkt 11'de olması gerekiyor. Sonuçta bu yatırımı yaptınız. Evet geç gelmiş olabilir ama aradan şimdi milli ara da geçiyor. Eğer bir sakatlığı yoksa bu oyuncuların direkt 11'de sahaya çıkması gerekiyor. Dediğim gibi sen Batırgov'u söyledin. Ben yanına İK'yla Renato Niagara'yı da ekledim. Devam eden süreçte bu zorluk fikstürü içerisinde mutlaka daha fazla şans bulmaları gerekiyor.
1: Yakupçular, Yakup abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Cihan. Dediğim gibi aslında böyle yoğun bir hafta. Hani konuşulacak çok fazla şey var ama bizi dinleyenlere de söyleyelim, mutlaka dikkat etsinler. Bir salgın var. Soğuk algınlığı, böyle grip karışımı bir şey. Tam ne olduğunu çözemiyorlar. Ben de 2 gündür evdeyim, dinlenmeye çalışıyorum. Ama elimizden geldiğince gündeme dair konuları değerlendirmeye çalıştık. Bilgiler vermeye çalıştık Galatasaray özelinde. Bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık.
1: Evet, 90 artı dijital YouTube kanalında da programlara devam ediyor Sinay'la. Akşam da bir yayın olacaktır.
0: Evet.
1: Peki. Sağ olasın. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Evet, Yakup Çınar'a da teşekkür edelim. Hani birazcık gündemle ilgili konuştuk, biraz da Galatasaray ile ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. Yavaş yavaş mesajları da okuyalım. Bir dinleyenimiz demiş ki, Yakup Çınar gelince mesajları seçerek mi okuyorsun demiş. Yani Yakup Çınar özelinde değil, işte biraz daha böyle tuttukları takımlara bağlı olan yorumcular geldiğinde bazen böyle okumayacak mesajlar oluyor. Seçmekten ziyade atlayarak gidiyorum diyelim, yoksa hepsini okumaya çalışıyoruz. Cihan dün Melih Şendil Çağatay Hoca'ya bağlandı. Aksaray'dan sana Sarayevli'yi getirmeyi düşürmüşler diyor. Sen elit bir adam olduğu için kabul etmeyeceğini söylediler. Dedikodu yapmışlar ha. Vallahi kendileri bilmiyorlar herhalde. Ben halk adamıyım. Kendilerine bir lahmacun böyle kelle söğüş falan ikram etmek lazım. Hani bana ne gelirse yerim. Benim öyle şeylerle pek işim olmaz. Ben de 250 milyon verecek olan başkan istiyorum demiş. Parasız yönetici istemiyorum diyor. Abi Hacı Osmanoğlu'na kulüpler demişti ki içinizi arındırın. Biz federasyon olarak arındırdık ve bu kişiler federasyondan çıktı diyor. Evet, güzel yakalamışsın. Yaklaşık 6-7 ay önce böyle bir röportaj vermişti, içindekileri arındırın şeklinde. Yani biz kurum olarak arındırdık, o zihniyetteki isimler artık aramızda yok demişti. Tebrik ediyorum ya gerçekten. Mesela bunu hiç kimse konuşmuyor. Şu an senden duydum, ne sosyal medyada önüme çıktı ne başka bir yerde önüme çıktı. Yani bu yapılar bir günde saksıdan çiçek derler gibi tek taraflı mı var oldu yani, ne oldu? Ha bir yanda mı geldi, onu anlamakta bir zorluk çekiyorum. Yani Hacı Osmanoğlu'nun kulüplere temizlenin çağrısı biraz böyle şey gibi olmuş. Hani ben günahkarım, sen günahkarsın, hani biraz günahı paylaştıralım ya da hani ben biraz topu böyle taca atayım gibi olmuş. Bilemiyorum, biraz sıkıntı olmuş. Paravan isimler mi gidiyor, asıl isimler hala orada mı kalıyor, istifalar oluyor ama bu istifalar daha önceden neden olmuyordu? İlla bir şeylerin ayyuka çıkması mı lazım? Sesin iyi geliyor bugün demiş. Evet, bir tık iyileştim, teşekkür ediyorum, sağ olun dostlar. İşlenen her suçun bir motivasyon unsuru vardır. Nasıl yani? Suçu mu öveceğiz? Suçluyu ve suçluyu mu öveceğiz? Suçu işlediği öne sürülen kişi özellikle beyaz yakalı suçlarda bu işte benim

için ne var sorusunu sorar, planlamasını bu doğrultuda yapar. Bu durumda suç iddiaları açıklanırken bu motivasyonlar açıklanmadığı için herkes bir yöne çekiyor demiş. İlginç bir mesaj yani. Ha, bir motivasyonla yapar o suçu diyor. Yani bir suç işleyecekse ya oradan iyi bir para gelecektir ya diyorsun, kademe olarak yükselecektir diyorsun. Evet, biraz böyle şey felsefik konuşmuşsun. Olabilir. Haklısın. Yani çok şey böyle ne derler, ceza hukuku açısından iyi bir tespitte bulunmuşsun. Böyle polisiye filmleri falan çok seviyorsun herhalde. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı her şeyi bilen adam yok canım yani. Çok siyasi bir mesaj atmışsın. Bunu maalesef okuyamam. Aşağılara doğru inelim. Bu olaylardan sonra sizce Ferhat Gündoğdu'nun görevde kalma ihtimali nedir demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Abi dün Filistinliler için yardım maçı vardı, ona hiç değinmediniz demiş. Evet, haklısın. Ama şöyle bir şey. Ya güzeldi bu arada maçı, 89. dakikada tatil ettiler ve Filistin özgür kalana dek maç ertelenecek dediler ama yani Konya halkı da, sen Konya'da mısın bilmiyorum ama Konya halkı da çok eşlik etmemiş ya. Yani tribünler bomboştu, hiç kimse yoktu. Yani maçı hakem bitiriyor, futbolcular ne olduğunu falan anlamıyor. Yani keşke futbolcular da bir haber verselerdi 89. dakikada bitireceğiz diye, ama çok anlamlıydı. Yani Konya'da Konyaspor'la Filistin milli takımı arasında gerçekleşen, hani tribünler çok, hani 42 bin falan, 45 bin demişler ama bence öyle çok doluluk yoktu. Ama orada doluluk olup olmaması çok önemli değil. Gazze'deki insanlık dramına karşı sonuçta burada güçlü bir dayanışma örneği sergilemişler. Anlamlı bir buluşma olmuş, bunu da söyleyelim. Özellikle açılan pankartlar güzeldi. Güzel sloganlar attılar. İşte scoreboard'a falan Özgür Filistin yazısını açtılar vesaire. Ve en son finalde de Özgür olana kadar maç ertelenmiştir mesajını verdiler. Güçlü bir mesajdı. Teşekkür edelim hatırlatmayı için. Fırat Aydınus ligin gidişatını sarı kartlar belirliyor diyor. Fırat Aydınus nerelerde ya? En son geziyordu Londra'da. Geldi mi bu kadar olaylar varken, mesaj atıyor mu hiç? X'ten falan paylaşım yapıyor mu? Göremedim. Mirza sağ olasın, teşekkür ediyorum. Yeni geldin herhalde ama biz yavaş yavaş veda edeceğiz. Ben BESYO mezunuyum demiş. Öğrencilik zamanında birçok arkadaşım hakemlik yaparak üniversitede okuyordu. 2010 yılından bahsediyorum demiş. O zaman da böyle torpil vardı. En sonunda bu Merkez Hakem Kurulu başkanına patlattılar mevzuyu. Yıllardır temizdi bu adam. Geldikten sonra mı böyle örgütlendi zannediyorsunuz demiş. Oo. Yani önceki dönemlerde böyleydi. Şimdi mi ayyuka çıktı diyorsun. Evet, benim de arkadaşlarım vardı, hakem arkadaşlarım. O zaman hatta 250 TL'ye nasıl oldu bilmiyorum ama doğru bir noktaya parmak baktın. Yani bu bastın bu hakemlik müessesesindeki sorunları böyle sadece dönemsel isimlere veya son dönemdeki tek bir başkana bağlamamak lazım. Böyle yaptığımız zaman büyük resmi de kaçırmış oluruz. Bence geçmiş dönemlere ait de detaylı olarak burada bir inceleme yapılacaktır diye düşünüyorum. Yakup Bey'e çok fazla dayanamıyorum demiş Murat. Öyle Murat, sen Fenerbahçelisin. Mesela Galatasaraylılar'da Ahmet Konancı çok dayanamıyor. Bülent Uslu'ya hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler dayanamıyor. Ona Beşiktaşlıların kendisi de dayanamıyor falan diyor. Olabilir. İzleyen, seven çok insan var. Yani bu insanların da ekmek kapısı bu. Çok da fazla bir şey söylememek lazım. Radyoda üsturuplu halleri bu yani. Radyoda birazcık daha şey konuşuyorlar, ılımlı konuşuyorlar. Normal şartlarda dijitalde daha sert ifadelere yer veriyorlar. Gökser'in sağ ol canım, selam olsun. Fatih Terim mi başkan olacak demiş. Yok, ben istifa edeceğini düşünmüyorum ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Merkez Hakem Kurulu değişir. Şu an işte Anthony Taylor başında. Hani Fırat Aydınus, zaten Fırat Aydınus falan oraları falan kabul edeceğini zannetmiyorum. Biz Radyo Gol'de önceki yıllarda da söylemiştim bunu, yine tekrar edeyim. Kendisine sorduğumda ben öyle direkt başa geçmemci, yani teklif gelse de geçmem dedi. Komple kendi ekibimle gelmek isterim. Bunun da çok mümkün olamayacağını söyledi kendi kendine. O yüzden ben de çok o bölgeleri öyle kişilerin geleceğini düşünmüyorum. Yani belki Servet Yardımcı falan olabilir.

Uğur Meleki adayım demiş. Yok yok, öyle öyle spor adamları vesaire o tarz insanlardan yapmazlar. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek bir kişi olacak oradaki kişi. İyi yayınlar diyor. Sağ ol Ersin, teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olur bu saatten sonra? Bence Anthony Taylor geçici kalacaktır diyor. E şu an için Anthony Taylor olur. Abi Hacı Osmanoğlu kulüpler demişti ki içinize, bunu okudum az önce, cevap da verdim, teşekkür ediyorum sağ ol. Şöyle aşağılara doğru gibiyim. Abi Aluçra bir köy değil ilçe, Yakup Çınar'a bunu ilet demiş. Evet evet ya, ağzına takılmıştır, yanlışlıkla söylemiştir. Kulüp başkanlarının ve yöneticilerin açıklama yaparken federasyonu doğrudan hedef almaktan kaçınıp ihaleyi kolayca kesebilen Merkez Hakem Kurulu'nu ön plana çıkarmaları tesadüf olamaz. Genelleme yapacak olursak kulüp yöneticilerinin gündemdeki bu 400'den fazla ismi içeren listeden önceden haber olduklarını düşünüyorum demiş, haberdar olduklarını. Tam da bu kılıç üzerlerinde sallandığı için federasyona karşı seslerini yükseltmiyorlar, hedef tahtalarına kurumu koyamıyorlar demiş. Ben hiç haberleri olduğunu falan zannetmiyorum ki, bu arada federasyonu da hedef tahtasına koydular ya, öyle deme Medi. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilişkileri askıya aldığını söyledi Galatasaray önceki dönem. Yine işte Serdal Adalı bununla ilgili bir yorum yaptı. Ondan önceki dönem Ali Koç'un yorumları vardı ama Merkez Hakem Kurulu'na daha kolay yükleniyorlardı. Bence bunun tamamen isimle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Yani isimle. Hani orada Hacı Osman olduğu için çok fazla yükleme yapmıyorlar. Hani burada Ferhat Gündoğdu daha böyle pasif. Hani Ferhat Gündoğdu çok da böyle pasif değilmiş. Yani mesajlara bakıyoruz. Kim attı mesajları onu bilmiyoruz tabii de, WhatsApp konuşmalarını. İşte abi bizim istediğimizi kabul etmiyorlar. Bizim istediğimizi kabul etmiyorsa alın kellesini gitsin. Kafasını işte koparın tarzı. Böyle ilginç WhatsApp mesajları var. Alın kellesini tarzı. İşte diğer karşı taraf demiş ki abi şimdi yapmayalım falan. Daha dün şikayet etti. Dikkat çekeriz gibi gibi mesajlaşmalar söz konusu. Yakında ortaya çıkacaktır tüm ayrıntılarıyla. Yakup Çınar her sorulan soruya neden karşılık soruyla karşılık veriyor? Yok be, hepsini pat pat cevap verir Yakup abi. Ha, belki şey yapıyordur. Ben soruyu sorarken kafasında ne cevap vereceğini kurguladığı için belki zaman kazanıyor olabilir orada. Bir yerlerde Fatih Terim sezonu başlayacak gibi mi geliyor? İyi yayınlar. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Sen en son tabii İtalya maçında bir anda yorumcu oldu. YouTube'da da biraz böyle ön plana çıktı. Fatih Terim kendini hazırlıyor gibi düşünüyorsun ama zannetmiyorum. Galatasaray Üniversitesi için 500 tam puan alarak yerleşemiyorsun diyen arkadaş, benim patron da oradan mezun ama para vererek ve üye olarak rahatlıkla girebildim demişti. Acaba doğru mudur diyor. Yalan Yücel. Yani Galatasaray'a üniversitesine para vererek girmeyi bırak, yani okuldan bahsediyorsun, üye olarak bile çok para vermeyi deneyenler oldu. Yani yurt dışında profesörler, 3-4 üniversite bitirmiş insanlar 3 yıldır üye olmak için bekleyen kişiler var. Hatta o kişi, ben en son konuştuğumda bunu söylediğimde 2025 yılıydı, şu an 2026 yılı, 4 yıl olmuştur hala üye olamadı. Öyle yani para vererek vesaire giremez. Eski ve özel bir statüsü var Galatasaray Lisesi'nin. Sen yine de bir sor bakayım patronuna, nasıl yapmış bunu falan diye. Yok yok, imkansız öyle bir şey. İmkansız. Ya isterse dünyaları versin, o şekilde giremez. Çünkü ÖSYM'ye bağlı yani. Orada bir işte YKS başarısı olmadan oraya adımını atamaz. Ya ben çok şey de yapmayayım tabii de, genel olarak etik değil, yanlış bir durum. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım, az çok mesajlardan anlamışsındır diyor. Barcelona ve son iki maçta puan kaybında bence Galatasaray'da Fatih Terim sesleri çok yüksek sesle konuşulur. Zaten olması gereken de budur demiş Ersin. Yani Dursun Özbek şu an çok Fatih Terim'le çalışacağını düşünmüyorum. 4 yıldır

0: kendisini şampiyon yapan bir teknik direktörü var. Bence sonuna kadar o krediyi kendisine verecektir. Galatasaray başarısız olsa da çok görevden almayacaktır. Ama gidişat ne gösterir bilinmez. İşte Kasımpaşa maçı, Barcelona maçı burada alınacak. Olumsuz sonuçlar ardından gelecek. Tekrar bir olumsuz sonuç. Senin söylediğin gibi madalyonun diğer yüzünü bize gösterebilir. Her krizde de ben böyle Fatih Hoca'yı çok seviyorum bak. Allah'ı var gerçekten. Severim ama her krizde de aynı reçeteye dönmek. Yani kulübün biraz böyle uzun vadeli yapılanmasını, ne bileyim sportif direktörlük vizyonunu, yine gelecek böyle yeni nesil teknik adam projeksiyonlarını biraz etkiliyor. Mesela ben bir tweet attım milli takım kaybettiğinde. Dedim ki Fatih Terim'in maketini koysaydınız dedim. Montella'nın olduğu yere ilk yarıda 3 gol yemezdik dedim. Hemen bana mesajlar gelmiş. İşte Avustralya'dan 5 yediğimiz, oradan 4 yediğimiz maçlar. O maçlarda hani maçın tamamını kapsayan maçlar, 3 yedikten sonra ikinci yarı açılmış işte 5 olmuş vesaire olabilir. Hani ben şeyden bahsediyorum, oyuna dokunamayışından bahsediyorum ama insanlar yanlış anlamış. Ya Cihan sen işte Fatih Terim'in göreve gelmesini mi istiyorsun? Hani ben birazcık daha teknik direktörün dominant olma kısmından bahsettim. Oyuncularla iletişiminden bahsettim. İşte Arda Güler bir ara geldi, Montella'ya bir şeyler anlattı. Ön alanda şunu yapalım, bunu yapalım tarzı. Evet, bu iletişim güzel bir şey ama teknik direktör de bir oyuncunun fikir vermesi. Bu arada Arda'yı çok seviyorum, yanlış anlaşılmasın. O hocanın ne kadar eksik kaldığının göstergesi oluyor. Göreceğiz bakalım. Belçika maçı da var yarın. Montella hocanın ben hep arkasında durdum. Çok eleştirilirken de işte dedim C liginden bizi A'ya getirdi. Bir şekilde Dünya Kupası'na da gittik dedim ama tekrar tekrar söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. O misyon artık sona erdi. O heyecan artık yok maalesef. Unutmuyorum Yavuz, merak etme. Galatasaray Üniversitesi'ne en kolay, en rahat giren kişiler tam puan alan kişilerdir demiş. Yani tam puan alsan da biraz zor oluyor oraya girmek. Galatasaray Trabzon maçını hakem iki kere vara gider oynamıştım. Korkuyorum bizi de içeri alacaklar diye bırakıyorum iddiayı demiş. Ya legal oynuyorsan hiç problem yok. Hani bildiğimiz böyle iddia.com, nesine.com, misli.com, oley.com hepsini söyleyeyim de ayıp olmasın diğerlerine. Başka var mı? İşte tuttur kapandı hocayı Saadettin Bey'in de. İşte buralardan oynuyorsan istersen ilk yarı hakem 4 kere vara gider oyna. Açıksa öyle bir bahis hiçbir şey olamaz. Ama illegalden oynarsan sıkıntı olabilir. 3 milyon kişiye ceza gitmiş. Şu oynadığı rakama göre 80 bin ile 120 bin TL bandı arası değişiyor. Eve böyle pat diye bir tebligat yolluyorlar. Kabahatler kanunundan bu cezayı yiyorsun. Onu da söylemiş olayım. Dikkat et yani. İbrahim Bey, İbrahim demiş, ben Fenerbahçeliyim ama Fatih Terim'in federasyon başkanlığına gelmesinin çok iyi olacağına inanıyorum diyor. İbrahim, bence de iyi olur da yani bu sefer var ya spekülasyonlar hiç bitmez. Mesela Nihat Özdemir varken de bitmiyordu ki o dönem Fenerbahçe şampiyon olamadı ama yine bitmedi. Mesela Mehmet Büyükekşi geldi. İşte o da Galatasaray'ın bir ara üyesiydi, üyelikten iptal etmiş, üyeliğinden çekip bıraktı falan. Bitmedi. Fatih Terim gelirse hiç bitmez, öyle düşün. İşte Mehmet Ali Aydınlar deniliyordu. O da aday olmayacağını söylemişti ki önceki dönemlerde. O gelseydi yine bitmeyecekti. Bence böyle Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan soyutlanmış bir ismin gelmesi gerekiyor. Bulabiliriz bunu ya, bence kolaydır. Yani bu camialarla adının anılmayan bir isim olması lazım ki insanların aklına soru işareti kalmasın. Yani Fatih Hoca gelse benim aklıma soru işareti kalmayacak ama yani bu saatten sonra Galatasaray'ı şampiyon olmak için ittireceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü çok, mesela milli maçta çok dikkat ettim. Montella hiç gömmedi ya, değil mi? Başka bir hoca olsa mesela gömmeye çalışırdı. Hatta bir ara spiker Cüneyt'ti galiba. Dayanamadı, o bile gömdü. Fatih Terim orada sessiz kaldı. Yani şey, Demokles'in kılıcı gibi üstünde durmak istemiyor milli takımın. Başında durmak istemiyor. Gayet ılımlı konuştu. Biraz fazla konuştu tabii ama benim hoşuma gidiyor dinlemek. Spikerden fazla konuştu. Sürekli yorum yaptı. Merak ettiğim bir şey var diyor. Neymiş? Bu Barış gol attı ya milli takımda. Bana sanki kolejeni bozdu. Full gol atacakmış gibi geliyor. Ha, düzeni bozdu diyorsun. Önceden gol ve asisti yoktu. Milli takım kazanıyordu. Şimdi gol attı. Bu saatten sonra hep kaybedeceğiz mi diyorsun? Saffet Sancaklı olamaz mı? Kimseden çekinmez diyor. Olabilir. Dobro bir isim. Denenebilir. Montella istifa ederse Fatih Hoca gelirse ayıp eder. Ülke krizi zamanlarında böyle bir şey yapmaması lazım diyor. Yok yok, gelmez. Nedir? Bu hakem hakkında ne diyorsun? Haber hakkında ne diyorsun acaba demiş. Ya Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar iddiası mı? Ya bilmiyorum şimdi yani. Ahmet Çakar dalga geçti. Dedi ki evet evet dedi. Biz bu hakemleri biz atıyoruz ama dedi. Atadıktan sonra, maçtan sonra da hepsini biz doğuruyoruz. Biz biçiyoruz hepsini. Ya olabilir mi böyle bir şey dedi. İftira atıyorsanız dedi. Biraz mesnetli iftiralar atın dedi. Şimdi iddia bunlar, bir şey söyleyemem. Ama ben şöyle Ahmet Çakar'ın da çok böyle Yasin Kolufalı eleştirdiğini görmedim. Yani bilmiyorum. Sadece muhatapların söylediklerini ben size şu an aktarabilirim. Bunlar şu an için iddia. Yani iddia olduğu için muhatapları cevap vermek zorunda. Erman Toroğlu cevap verdi mi bilmiyorum ama Ahmet Çakar cevabını verdi. Evet doğru dedi. Ben ve Erman Hoca, ironi yaptı bu arada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na talimat verip hakemleri tayin ettiriyorduk. Mesela Yasin Kolu bir sezonda 8 kere derbiye atayan bizdik diyerek iddiaların yani absürt olduğunu söyledi. Özür dileyerek söyleyeceğim bunu sizlerden. Gerizekalıca bir iftira olduğunu dile getirdi Ahmet Çakar. Ama Ahmet abinin var mı Yasin Kolu eleştirdiği bir şey? Ben de hiç eleştirdiğini görmedim yani, ne yalan söyleyeyim. Fatih Terim kesinlikle olmaz diyor. Eski dönemde yaşadıkları sıkıntılar var, öne çıkar demiş. İlk maçta Valencia'yı elinden kaçıran Duşan Hoca dün akşam da İsrail takımına gereken cevabı verdi. Yarın akşam basketbol gelişim merkezinde efsane bir tribün bizi bekliyor. Federasyon başkanını sence kim seçiyor Cihan Dişli demiş. Demirören bile gece yarısı başkan adayı olduğunu öğrendim dedi gelen telefonla diyor. Sen sormuşsun, sen kendi cevabını vermişsin. Sergen Yalçın gelsin, dört büyüklerde oynadı, kimse laf edemez diyor. Oha, Sergen Yalçın dedin de ikisinden Sergen Yalçın'la Nihat Kahveci birbirine girmiş. Çok önceden yani eski dönemlerde Sergen Yalçın Nihat Kahveci'ye yorumculuğu ile ilgili laf atmıştı, tamam mı? Çok eski yani, işte sen ne anlarsın yorumculuktan tarzı. Nihat Kahveci de akşam saatlerinde Sergen Yalçın'a bir göndermede bulundu. İşte silmiş mi onu, ne yapmış ya? Aa, kaldırmış herhalde. Şöyle bir mesajdı, kaldırmış galiba arkadaşlar. Yorumculuğu da tırt, teknik direktörlüğü de tırt tarzı, bekle Google'da kalmıştır, kendisinden silmiş. İşte şey önemli, asitli içecekler içtiğimiz zaman sosyal medyadan uzak durmamız lazım. Nasıl ki arabalara binmiyorsak o telefondan biraz uzak durmamız lazım. Bunu zaman zaman başka yorumcular da yapıyorlar. Daha sonra pişman olup siliyorlar o verilen özgüvenden sonra. Evet buldum, bak herkes zaten paylaşmış, silmesi o işin oradan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Hocalığın ile pırtsın, yorumculukla tırtsın, hiçbir şey olmaz senden Sergen Yalçın ifadelerini kullanıyor Nihat Kahveci Sergen Yalçın için. Yani ilginç. Beşiktaş'ın iki önemli ismi değil mi yani? Geçmişe dayanan fikir ayrılığı olabilir, gerilim olabilir. Ama yani bu tarz sert açıklamalar da bir tık böyle spor kamuoyunda konuşuluyor. Tabii şu an ortalık karışık. Cristiano Ronaldo milli takımdan 6 ay men edilebilir. Oradan gitti. Bizde Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. 448 yönetici bahis sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Yarın Belçika maçı var. Hani Nihat Kahveci Sergen Yalçın olayı unutulabilir. Milli ara biraz böyle spontane geçseydi, çok olay olmasaydı bu konu üzerinden böyle 5-6 saat yayın bile yapılabilirdi ama şu an çalılıklar arasında kaybolup gider. Saffet Sancaklı olmaz demiş. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi diyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Benim federasyon başkan adayım. Şu an neden federasyona bir başkan adayı buluyoruz? Hani Merkez Hakem Kurulu'na bulsak anlayacağım, okeyiz ama yani Yakup Şınar da federasyon başkanlığına aday bulmuş. Ben federasyon başkanına gideceğini falan düşünmüyorum dostlar. Siz Yakup Şınar'ın bağlantısından sonra tabii bu mesajları atıyorsunuz bana ama yani belki Merkez Hakem Kurulu'na bir aday bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın eski başkan adayı Hürsel Tekin Oktay hem futboldan anlıyor hem de akademik bir kariyeri var demiş. Konuşmaları da o kadar tahrik edici değil diyor Hürsel Tekin Oktay. Ya evet, geçmiş dönemlerde kendisini çok yayına bağladığımız zamanlar da oldu, hatırlıyorum. Hiç düşünmedim öyle ya. Kendisi gelmek ister mi, olur mu? Biraz daha böyle dediğin gibi bu kutuplaşmayı önüne geçiyor. Daha sakin, böyle daha böyle rasyonel bir yapıcı bir dil kullanıyor ama zannetmiyorum. Ben de kimseyi zannetmiyorum. Ben size söylüyorum ya. Federasyon değişirse Saffet Sancaklı gelir. Başka da kimse gelmez. Az önce dedi ya dinleyenimiz, Yıldırım Demirören başkan olduğumu bile gece yarısı gelen bir telefonla öğrendim diye. O sebeple siz bana o isimleri boşuna sıralamayın. Teşekkür ediyorum dostlar. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz ve gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii MHK konusunu konuştuk. Sonrasında sadece bir gün geçti, yepyeni bir gündem. Bir de bahis soruşturması, yöneticiler, isimleri açıklanan yöneticiler, gelen açıklamalar. İlk olarak o konu hakkında, sonrasında yani gelişen MHK'ya geleceğiz ama bahis soruşturması ve yönetici listesi hakkındaki görüşlerinle başlayalım. Yani öyle bir gündem oluyor ki milli arada milli takımı konuşamıyoruz.
2: Kesinlikle, yani bu arada hem milli maçtaki yenilgi, işte saha içi olayları konuşalım derken, yani sahada oynanan futbolun geçici bir süre hani ara verilmesiyle beraber bizim gündemimiz aslında hani birçok kişinin ilgisini çeken ama futbolumuza her anlamda negatif etkilen bir sürece doğru evrildi. Ya zamanlama manidar tabii. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ya birçok kişi aslında merak ettiği soru şuydu. Yani Merkez Hekim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sonrasında Oktan acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu'na dönecek mi derken TFF tamamen aslında gündemi değiştiren bir bahis soruşturmasında bahis oynayan yöneticilerin TFDK'ya sevkini açıkladı. Ya ilk başta zamanlamasını çok manidar buluyorum. Yani kesinlikle ben bu süreçte açıklanacağına dair aslında birçok işte federasyona yakın gazetecinin de beklemediği bir zamanlamaydı. Yani ben aslında birazcık Türkiye Futbol Federasyonu'nun okları kendinden uzaklaştırmak adına daha önceden belli olan bir süreci zamanlama olarak buraya denk getirdiğini ve açıkladığını düşünüyorum. Yani çok manidar oldu. Bir gün sonrasında acaba hani hangi isimler verilecek, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na herhangi bir işte gözaltı ya da herhangi bir ifadeye çağrılma tanık sıfatıyla da olsa yaşanacak mı derken TFF okları tamamen kulüp yöneticilerine doğru çevirdi. Tabi en sansasyonel isim de hem Kulüpler Birliği Başkanı olan hem de Trabzonspor Kulübü'nün başkanı olan Ertuğrul Doğan oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve elbette Beşiktaş, bütün takımlardan isimler var. Ahmet Spor'dan birçok yönetici var, Antalya Spor'dan birçok yönetici var ama hali hazırda kulüp başkanı olarak Ertuğrul Doğan'ın adında olması gerçekten çok dikkat çekti.
1: Kesinlikle öyle ki Ertuğrul Doğan cephesinden de bir açıklama geldi. Yani ama Yunus, şurada bu ayrımı yapmak gerekiyor. Hakem listesi açıklandığında da insanlar çok yanlış yorumladılar. Ya tamam, bir bahis oynama var ama bu ülkede bahis suç değil. Yani şöyle, yasa dışı bahis suç, normal bahis, yasal bahis suç değil ve kendi takımlarını oynamamış olabilirler. Mesela hakemlerde gördük. Adam gitmiş olimpiyatlara oynamış, Şampiyonlar Ligi finalini oynamış. Aynı durum olabilir. O yüzden sadece liste üzerinden insanları zan altında bırakmak çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Katılır mısın?
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani burada tabii ki hukukun elbette koyduğu kanunlar çok çok önemli ama yorumlanabilir ve hani her zaman mesela şimdi konuşulduğu zaman elbette kanuna ve vicdana göre karar verir hakimler. Yani bunu geçtiğimiz gün Akın Güler'in açıklamasında da mesela gördük. Sadece hukuk değil, hukukun yorumlanabilmesi ve hakimin vicdani vereceği karar da çok çok değerlidir. Ya bu nedenle ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Herhangi bir takımın oyuncusu kendi aleyhine bahis alıyorsa, kendi takım aleyhine, bu kesinlikle bir suç olmalı. Bunda hiçbir bahis yok ama ya bazı futbolcular kendi takımı kazanır bahisi aldıysa da bu yorumlanabilir bir suç. Yani ne alabilir ki başka? Kazanmak için oynayacak. Ne alabilir ki? Hani burada bunlara dikkat edilmesi lazım. Hani buna göre ama lazım. Nitekim böyle de yorumlandı aslında. Sadece burada bahis soruşturmasında ismi geçenlerden burada Ertuğrul Doğan da olmak üzere Trabzonspor Başkanı. Ben şaşırdığım nokta şu. Ya her bahis hesabı olan kulüp yöneticisi şunu söylüyor. Evet, sponsorlarımız var bu konuda, işte bize sponsor olan bahis şirketleri var ve bu konuda hesaplar açıldı diyor. Ya ben, bütün büyük takımların bahis sponsorları var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'da var. Ben Dursun Özbey'in, Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın bahis hesapları olduğunu zannetmiyorum. Yani burada bir takıma bahis şirketi sponsor oluyorsa, yasal bahis şirketi sponsor oluyorsa, burada bunun karşılığı yani kulüp başkanı da mutlaka hesap açsın gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bu nedenle burada ismi geçen birçok yönetici, Ertuğrul Doğan da bunu yaptı. Hani bunu bir çıkış yolu olarak görüyorlar ama ya burada önemli olan şey oynayıp oynamama ve oynandığı maçlar olmalı. senin de bahsettiğin gibi her bahis hesabı açan suç işlemiş olmuyor. Dediğin gibi ilk başta bu ülkede bahis yasal, yani yasal oynanabilen milli piyangoya bağlı birçok hem baktığın zaman hani oynayabileceğin online platform var. Birçok aynı zamanda da gidip oynayabileceğiniz yasal iddia bayileri var. Sonuçta devlet tekelinde olan bir kontrol. Ama ya buna kulüp yöneticilerinin, futbolcuların dahil olması elbette etik anlamda tartışılırken hukuk olarak suç teşkil edip etmeyeceğinin evreleri var. Ya gidip isimler üzerinden konuşmayalım. Yani bir kulüp başkanı kendi kulübü kaybeder. Ya da bir futbolcu kendi takımı kaybeder. Ya da kendine kırmızı kart görür gibi. Hani saçma sapan bahisler almadığı sürece çok büyük suçlar teşkil etmemesi lazım. Yani burada dediğim gibi zaten şu an baktığında hani bir adli bir süreç yok. Bu idari bir süreç. Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde burayı devam edecek. Herhangi bir gözaltı yok, tutuklama yok, ifadeye çağrılma yok. Sadece etik anlamında belki tartışılabilir. Ama şu an suç teşkil eden bir durum gözükmüyor zaten.
1: Peki, bir diğer tarafta MHK'ya yapılan operasyon, yani bazı suçlamalar, bazı iddialar, gözaltılar, son gelişmeler nedir, son yorumların neler? İki gün önceyle, çünkü bugün birbirini tutmuyor artık, öyle bir ülkede yaşıyoruz.
2: Maalesef, yani dediğim gibi gözaltı sürecinin de uzadığını söylemek lazım. Yani normalde bir günde iki günde sonuçlanabilir çünkü hafta içerisindeyiz. Yani son zamanlarda hani çokça gördüğümüz operasyonlar, şafak operasyonları hani cuma sabahı ya da cuma gecesi yapıldığında hani cumartesi ve pazar resmi gün olmadığı için pazartesi uzadığını görebiliyoruz süreçlerin, ama bu hafta içi yapılan bir operasyon ve hafta içi olmasına rağmen gözaltı süresi alışık olduğun üzerine gitti. Bence tutuklamaya doğru gidecek bir süreç. Hani genel olarak daha önceki süreçler bunu gösterdi. Gözaltı süresinin uzun olduğu futbol operasyonları ya da futbol dışı operasyonlarda da bunu çok fazla gördük. Yani mevcut hakemlerin daha önceki yayınlarda da hani seninle söylediğin gibi konuştuğumuz kağıt değiştirmeler, yazılı kağıtlarının, el yazılarının değiştirilmesi, Yunus Yıldırım üzerine atılmış olan iddialar, yani hakemleri sınavdan geçirebilmek için polislerden bazı kişinin yerini, adresini istemek. Aynı zamanda dün Antalya'da Selik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam ettirdiği ve Antalya'da birçok otel sahibinin gözaltına alındığı, birçok turizmcinin gözaltına alındığı fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ortak dosyada isimlerin geçiyor olması buradan birçok sürecin uzayacağı anlamına geliyor. Bence mutlaka tutuklamalar olacak. Yani benim hani kişisel fikrimi soracak olursam bence Ferhat Gündoğdu da tutuklanacak. Bence fiilen devam etmesi mümkün gözükmüyor. Yani zaten hani belki bir tutuklama olmasa bile artık bundan sonra Ferhat Gündoğdu'nun vereceği her türlü karar, yani alacağı her türlü aksiyon, yapacağı her atama hepsi şaibeli. Kendisi devam etmezse geçici başkan olarak da eski hakem, yine İsmail'de tanıdığımız Mustafa Kamil Abitoğlu'nun devam edeceği söyleniyor. Ama ya bu noktadan sonra bence hani artık Ferhat Gündoğdu'nun devam etme şansı yok. Yani serbest bırakılsa dahi, yani hem bu sezon hem görev aldığı bütün sezonlar şaibeli duruma düşecek. Yani bence bu süreçte şu an herkesin ifadesi alınıyor, işte görüyoruz. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen, itirafçı olmak isteyen birçok kişi bu dosyanın seyrini değiştirebilir. Çok daha kapsamlı bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Ben buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na vesaire gidecek bir soruşturma olacağını düşünmüyorum ama MYK'da çok ciddi bir temizlik olacağı bence aşikar. Yani çünkü iddialar çok çok vahim. Yani gerçekten burada bir hakem, yani tamam kağıdı değiştirmiş olabilir. Yani olabilirden kısım suç, yani tamamen suç olamaz tabii ki, ama yerine getirilen hakemden istenilenler esas mesele olmalı. Çünkü siz bir yere birini koyuyorsanız bunun karşılığında bir isteğiniz olacaktır. Yani
1: şunu
2: ne istediler?
1: Şunu diyorsun Yunus, doğru anladım değil mi? Tamam, bir usulsüzlük yapıldı, bu zaten suç, ama bu usulsüzlük neden yapıldı? Ne yapılmaya çalışılıyordu?
2: Kesinlikle öyle. Tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Yani neden o hakemi istemediniz? Yerine getirdiğiniz hakemden ne istediniz yani? Ne hedefiniz, ne ki hangi maçları atadınız? Yani MHK'da biz öyle rezaletlere şahit olduk ki geçen sene. Ben yani her derbi Yasin Kol yönetiyor yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında 6 derbi oynanmış geçen sene. 4 Yasin Kol tarafından yönetilmiş. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya Slavko Minsic'de olsanız, hangi hakim Marşinyak'ta olsanız size bulunduğunuz ülkenin 6'da 4 derbisini vermezler. Ya mantıklı değil, açıklanabilir değil.
1: Hukukçu yani bir dinleyicimiz var. Avukat bir dinleyicimiz Enes Bey diyor ki ben bir avukat olarak yorumcumuza katılmıyorum. Hukukta bir fiil suçsa ve bunu esnetirseniz yorum yoluyla genişletirseniz sonunu alamazsınız. Çünkü yönetici kendi takımına oynamışsa galibiyet halinde dahi bahis söz konusu olabilir. Kendi kulübü belki o maçı kazanamayacaklar ama farklı bir moral, motivasyon, prim sistemiyle kazanması halinde küme düşen takımlar ya da şampiyon olacak takımlar etkilenebilir. Bunun bir garantisi olmadığı için eğer bir taviz olursa işte o zaman hukuk sana göre, bana göre uygulanmaya başlar diyor.
2: Hayır, %100 olarak katılıyorum çünkü prim suç değil. Yani şimdi ülkenizdeki sisteme göre, şimdi Championship'e bakıyorsunuz mesela, Ağustos ayında fix cost bir prim verebilirsiniz. Yani Eylül sonuna kadar, yani yeni sezon başlayana kadar verebileceğiniz prim çok net. Harici bir para veremezsiniz ama bizde yasak değil bu. Siz takımınızın kazanması için maç önünde çıkıp prim verebilirsiniz. Ya bu olay yani Akın Gürlüğe sorulduğunda da aynısı cevabı veriyor. Bu sebepten referans alacağımız nokta Akın Gürlüğün cevabı olması gerekir. Bence ülkemiz Adalet Bakanı'nın cevabı olması gerekir. Burada suç teşkil eden bir durum yok. Kendi maçını kazanmasının, yani kendi takımı kazanamayacaktı ama fazla para verildi, kazandı. Bunda bir problem yok ki. Yani sonuçta her takım kazanmak için sahaya çıkmalı. Bunu oyuncularla konuşarak, ekstra motive ederek de telkin edebilirsiniz. Veyahut siz oyuncunuzla prim verirsiniz. Ha, futbolcular primi zaten severler yani. Bunda bir problem yok. Bu usulsüz değil. Kendi takımla bahis oynamak suç değil kısmında, dediğim gibi yorumlanabilir bir durum var. Hukuk esnetilsin demiyorum. Ancak hukuk kuralları elbette yorumlanabilir. Yani bu sebeple ben açıkçası kendi takımına galibiyet oynayan oyuncu ya da kulüp başkanları, yöneticilerinin, zaten daha önce de olduğu gibi futbolcularda da bunu gördük. Metehan'daki süreç de tamamen buydu zaten. Metehan ve Mert Hakan'ın ceza alıp birçok ismi geçen bahis soruşturmasındaki bazı oyuncuların ceza almamasının ana yorumlanabilir sebebi de buydu. İlk başta şu an tıpkı açıklanan dosyada olduğu gibi Necmi'nin de adını gördük. Ersin'in, Destanoğlu'nun da adını gördük ama bu oyuncuların ceza almamasının, Metehan ve Mert Hakan'ın ceza almasının temel sebeplerinden biri oynadıkları bahislerin yorumlanabilir olmasıydı. Ya ülkede şu an hani bu konuda irade gösterilmiş bir durumda ve bu iradeyi gösterdiğinin bu şekilde bir yorumu var. Yoksa ya biz şu anki listeye baktığımızda yani Ahmet Spor'un, Trabzonspor'un yönetiminin falan direkt düşmesi lazım zaten. Yani hiçbir yönetici neredeyse oynamamazlık yapmamış. Ya bu sebeple burada ne oynadıkları, nelere müdahale ettikleri bence çok çok değerli.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki selamlar, geçen seneye niye gidiyorsun ki, o kadar uzağa gitmene gerek yok, 6 haftada 2

0: Beşiktaş'ın penaltısı. Bir kırmızımız, bir golümüz verilmemiş, 10 golümüz verilmemiş. Neyi konuşuyoruz ya demiş ama burada yanlış bir yorumlama var bence Yunus. Bak şimdi bu insanlar da bir şampiyonluğu, üst sıraları el değiştirecek kadar, yani ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada, hani kendi fikrim bu, o yanlış anlaşılmasın ama ya bunları hesap edemeyecek insanlar değil. Hakem açıklandığında da, hakem listesi açıklandığında da gördük bunu. Ya bence bu işlerin döndüğü yerler, eğer varsa, dönüyorsa bu işlerin döndüğü yerler üst sıralar, şampiyonluklar, işte taraflı bakıp bizim takım buna rağmen şampiyon oldu, bizim takım bu yüzden şampiyonluğu kaçırdı olayları değil. Bence hiç iddiası olmayan orta sıra maçları, belki de daha iddialı olan küme düşme tarafı.
1: Kesinlikle daha az görünen yerler.
0: Yani daha da az görünen mesela alt ligler.
1: Kesinlikle. Yani işte basketbolu da aynı şeyi konuştu. Yani alt liglerde basketbolda neler olduğunu işte geçtiğimiz gün Sinan Burhan mesela TV100'deki yayınında anlatmış. Gerçekten de ben de katılıyorum. Yani 45-46 yaşında basketbolu bırakmamak için direnen anlamsız basketbolcular var yani. Tamamen bu işin içinde oldukları düşünülen, bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Gidecek gibi de duruyor. Yani görünen maçlar ve görünmeyen maçlar üzerinde gerçekten çok dikkat edilmesi gereken farklar var. Yani çok saçma sapan bir tam maç sonuçları var. İşte bu bahis soruşturmalarını başlatan 0-0 biten bir alt lig maçı var. Kaleye şut dahi çekilmeyen.
0: Evet evet, Ankaraspor muydu? Tam hatırlayamadım ama hatırlıyorum.
1: Maçı ben de hatırlayamadım.
0: Benim de yani, aklıma geldi. Yani mesela ya bu kadar açık bir şeydi. Hala bu maçla ilgili bir yaptırım yapıldı mı mesela?
1: Ya maçın hakemi, işte maçın hakemi diyorum, özür dilerim. İki takımın da yöneticisi tutuklandı. Hı. Ama çok sonra, çok sonra. Yani
0: iş işten hani geçtikten bu noktada sonra yani. Ve hayır, şundan bahsediyorum yaptırım olarak. O sezonun kaderini etkileyecek bir maçsa eğer, ya bu sezonu da belki iptal edilmesi lazım. Ama işte o toplara girersen üstünden yıllar geçtikten sonra hiçbir aksiyon alamazsın ki.
1: Dediğin gibi direkt kaderini etkiliyor. Birisi küme düşme hattında, diğeri de playoff'ta. İkisine birer puan yetiyor. Öyle bir sezon, öyle bir maçtı. Ya ikisi de bir puan yetiyor, rahat etmişler. İkisi de hani biri playoff'a kalmış, biri küme düşmekten kurtulmuş. Hani dostane bir maç geçirmişler, tırnak içinde söylüyorum. Yani şimdi diğer tarafta da öyle. Bakıyorsun yani sadece iddialar bunlarla alakalısını değil. Çok daha vahim iddialar var MHK ile alakalı. Yani Burak Yılmaz'la alakalı hatırladığınız mesela açıklama. Kendisinin adının kendi olup olmadığına göre listeden çıkarttırılma iddiası. Mevcut Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş için yaptığı iddialar. Yani Burak Yılmaz adında bir isim çıkıyor. Kendisi mi diye aranıyor bahis soruşturmasında. Burak diyor ki benim ihtiyacım mı var? Ben niye oynayayım bahis? Ben dünyanın nerelerinde oynadım? Ne paralar kazandım diyor. Sonrasında kendisi tekrar aranıyor ve tamam listeden adı çıkarttırdık diyor. Yani sonuçta buradan sevk edilen isimler idari suçtan sonra adli olarak yargılanıyor. Sadece evet, idari cezayla kalmıyor. Sadece uzaklaştırma almıyorlar. Mert Hakan, Metan, birçok futbolcu bunlar sadece, Aleksandar bile. Yani sadece idari cezadan kaldı. Hapis yattılar. Siz bu isimleri çıkarttırırsanız listeden, yani sonrasında işin adli boyuta dönmesini engellerseniz, yani sonrasında sizi alıyorlar. Yani, o kadar MHK'daki insanlar o kadar uzaklaşmışlar ki realiteden. Yani maç sonuçlarını etki etmeler vesaire, bunları geçiyorum. Ama bir Merkez Hakem Kurulu üyesi çıkıp bizi kim alabilir diyorsa operasyondan bir gün önce, bununla alakalı bir paylaşım yapıyorsa, aynen paylaşımdaki ifade bu. Yani sabahında bu konuda hani TFF ise TFF, Adalet Bakanlığı ise Adalet Bakanlığı, Başsavcılık ise Başsavcılık, yani çıkıp birisi bu konuda yani bir irade gösterir, sizi gözaltına alır. Yani gerçekten çok uzaklar. Yani birçok, yani Heklen diye bir beyefendi mesela aynı şekilde iddiada bulunuyor. Ferdi Kadadoluk MHK'dan. Yani ve Heklen'in paylaşımında da yani tarihler, e-posta, her şey çelişiyor. Dosyalar tek tek çıkıyor. Yani aynı gün içerisinde hem WhatsApp'ından aynı paylaşım yapmış telefonla, hem de girip Instagram'dan aynı hesap paylaşım yapmış. Yani bizi kim alabilir, ne demek MHK'yı paylaşıp her türlü usulsüzlüğü yapacaksınız, hakem oynamalarını yapacaksınız, insanların kaderiyle oynayacaksınız. Bunu dediğim gibi sadece Fenerbahçe Galatasaray için söylemiyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 ve 2024 operasyonlarına bakalım. Yani bütün hakemleri değiştirdiler. Cüneyt Hocalar, Fırat Hocalar hepsi gitti. Sonrasında yerine gelen hakemler ne oldu? Yerine gelen hakemlerden biz yazın Dünya Kupası'nda bir tane hakem gönderemedik.
0: Ama bu bir paralel değil Yunus. Yani Dünya Kupası'na sürekli hakem gönderen bir ülke hiçbir zaman olmadık ki biz. Hani ben bunu
1: anlatıyorum. Hiçbir zaman olmadı abi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde mesela Halil Umut Meler sürekli maç yönetiyor ama Halil Umut Meler'in hiç bu özelliğini öven görmedim ben Türkiye'de.
1: Yani mesela şimdi iddialar ya o kadar kan dondurucu ki mesela az önceki Ferdi Karadoğlu'nun yazışmalarından Merkez Hakem Kurulu'nun bir daha başka üyesiyle konuşuyor. Göktuğ Hey'le başkanım günaydın soruları atacaktın diyor. Ferdi Karadoğlu diyor ki Kosif'ten istedim bir daha isteyeyim. 4 gün sonra Emre abiden 3. defa istedim şimdi atıyorum diyor. Şimdi son zamanlarda hani birçok Türkiye gündemini etkileyen dosyada birçok tape yayınlayan ve haberlerinde çok ciddi derecede itibar edilen Murat Doğan diye bir gazeteci var. Şimdi bütün konuşmaları yayınlıyor ve Ferdi Karadoğlu'nun WhatsApp konuşmasında şu an bizim söylemeye dair hani çekineceğimiz ne yazık ki 18 yaş altındaki çocuklarla alakalı görüntüler bulunduğu iddia ediliyor. Yani Türk hakemleri bunlara emanet işte. Yani Türk hakemliği bunlara emanet. Ve şimdi hiç kimse ceza almasa bile bu beyefendi kesinlikle ceza alacak. Yani bu kadar artık realiteden uzaklaşmışlar. Dosyaları değiştiriyorlar. Yazılı sınavları değiştiriyorlar. Maç sonuçlarını etki ediyorlar. Hakemleri göreve almak için işte Emniyet mensubu beyefendinin ifadesi. Yani ben görev alabilmek için bir başkasının nerede olduğunu aktarmak zorundaydım diyor yani. Ve hala da bir istifa göremiyoruz. MHK'da direniyor. Mesela bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevkiden aktif Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ulal Aküzüm istifa etti mesela. Yani suçsuz bulunursa, bir problem yaşamazsa geri döner. Ve aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı ya mesela Karagümrük'le alakalı inanılmaz bir hata var. Karagümrük yöneticisi zannedip PFDK'ya sevk ettikleri şahıs Karagümrük kulübünde yönetici değil taraftar grubu lideri. Yani alelacele birçok şeyi yanlış da yapıyorlar. Konudan konuya atlanıyor gibi bir durum ama yani gerçekten MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir temizliğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Az önce söylediğim gibi her şeyi dizayn etmeye çalışmışlar ve bizi kim alabilir tarzı bir kibire girmişler. Ya bu kibirin de sonucu yani bu konuda dediğim gibi irade gösterildi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda en azından şu an itibariyle Merkez Hakem Kurulu seviyesinde çok ciddi bir temizlik yaşanıyor.
0: Az önce dediğim bir konu vardı. Ya bu tarz mesajları bu yüzden okumayacağım. Yani örnek emsal etsin diye burada okuyorum şu anda. Ya bir dinleyicimiz diyor ki selam Göksel'in şimdi sana göre Galatasaray Adana Demirspor'da maçında Mertens için verilen penaltı lig şampiyonluğunu etkilemiyor mu? Her maç lig şampiyonluğunu etkiliyor da şimdi size göre hatalı olan karar veya size göre işte haksızlık diye gördüğün sonuçta bir taraftar bakışıyla bakıyorsunuz. Yani bunlar dosyada var diye bir şey yok veya bu maçlarda bir şey varmış bu ortaya çıktı diye bir şey yok. Herkes kendi tarafından bakıyor şu anda. Herkes bir liste açıklandı ve o listede bütün takımların yöneticileri var neredeyse. Ama herkes sadece kendi takımına bir şey yapılmış gibi davranıyor. Ki mesajınıza da geleyim. Ya Allah aşkına şimdi ya bunu da yapmayalım. Adana Demirspor'un o dönemki halini hatırlıyoruz yani. Ligin son sırasında 6. 7. haftadan küme düşmeyi belki de garantilemiş bir Adana Demirspor karşısında Galatasaray Ramspark'ta. Yani hani bir şey yapılacaksa bu maçta mı yani?
1: Kesinlikle. Galatasaray'dan maçını hatırlıyorum. Yani o maçta Adana Demir'in hakkı yenilen pozisyon hani golle sonuçlansaydı bile Galatasaray'ın daha da farka gidebileceği bir maçtı. Ya şöyle düşünüyorum. Dediğin gibi herkes şu an hani cımbızla bir pozisyon çekip içerisinden kendine elbette bir pozitiflik çıkarmaya çalışıyor. Ama hani en azından en az şikayet etme hakkının mevcutta suçlu bir merkez hakem kurulu varsa görev aldığı süre içerisinde şampiyonluk yaşayanlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunun her seviyede sonuçta kirli bir yapı varsa bu konuda hani bundan zarar görenler elbette şampiyon olamayan ya da hakkı yenildiği düşünülen tarafta olanlar küme düşenlerdir haksız yere. ya da işte şampiyonluğu hak ettiği halde alamayanlardır. Ama ya maç maç üzerine gidilmesi lazım. Yani bugün işte birçok hakemin ifadesine başvuruldu. Yani şöyle bir iddia dolaşıyor. Yani Merkez Hakem Kurulu dediğim gibi masumiyet karinesini göz önünde bulundurarak konuşmamız lazım. Bunların hepsi bir iddia. Bugün tutuklansalar bile suçlu oldukları anlamına gelmez.
0: E tabii yani o yani hakem olayında arasını yaşadık da. Mesela bir hakemin üzerine gidildi. Ne suçlamalar yapıldı falan. Ya sonra bir açıklandı. Premier Lig'de bahis oynamış yani. Yani Premier Lig'de bir hakem değil bu adam.
1: Yani aynen öyle. O sebeple hani tutuklanmak da daha önceki yayınlarda da söyledik. Yani iddia değil tedbirdir. Ama sonuçta yani bir sıkıntı var. Yani hani bir şeyler kokuyor. Bu belli. Yani bir şeylerin artık hani üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerine gidilmiş. Yani bugün dolaşan iddia az önce söylediğim. Yani bir konuşulan durum şu. Türkiye Futbol Federasyonu ile MHK arasında konuşmalar, atamalar sonucunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri arayıp bakın ben bu kulüp başkanıyla konuştum. Maçta sıkıntı çıkmasın dediği iddia ediliyor. Şimdi bu iddiaları şimdi birçok hakemden bilgi niteliğinde şüpheli sıfatıyla değil bilgi niteliğinde ifade alındı. Kimlerden? İşte Tugay Kağan Numanoğlu baktığımız zaman soyadı Üzen, Mert Üzenge aynı şekilde Deniz Ateş Bitmel bunların hepsi Ferhat Gündoğdu ile çalışmış. Yani Ferhat Gündoğdu'nun önünde hakemlik yapmış bazıları da hali hazırda yapan isimler. Şimdi bu isimlerin maç maç bilgi vermesi gerekir. Hangi maç için konuşuldu ya yani ortaya birinin zararlı olduğunu, bir kulübün zarar gördüğünü net bir şekilde öğrenebilmem için maç isimlerinin ortaya çıkması lazım. Yani havada kalmaması lazım bu sonuçların. Ya beklenmesi gerekiyor. Yani birçok şu an ülkemizde hali hazırda devam eden soruşturmada dosyada olduğu gibi itirafçıların açıklamaların beklenmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir süreç. Yani bu konuda umarım hani bir usulsüzlük varsa ki var bence ben senelerdir söylüyorum ya ben hakemlerin niyetinde çok net bir şekilde bir problem görüyorum. Sonuçlanır. Yani bazı mesela şimdi bahis soruşturmasında bazı isimler alındı. Bu isimler alındıktan sonra bu soruşturmalar zannedildiği kadar sonuna kadar bence gidilmedi. Ama bugün itibariyle o kadar yukarıdan Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınarak bu süreç başladı ki bu sürecin sonunda yani bence sonuna kadar gidilirse belli başlı hakemler belki belli başlı yöneticiler sadece gözaltına almak değil tutuklanıp hatta sonrasında hakkında net bir ceza verilebilir. Ama şu an itibariyle dediğimiz gibi yani kendi gözaltına alınmış bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı var ve ekibi var. Elbette masumiyet önemli. Sonuçta bu insanlar şu an kendilerini savunuyorlar. Ama ortada Türk futbolu adına negatif bir senaryo var ve bu negatif senaryo ya bu isimlerin eseri. Ya bir usulsüzlük yapmamış olabilirler. Belki bunun adı bir beceriksizliktir. Belki bu işi yapamamışlardır. Beceriksizlikle usulsüzlüğü aynı noktaya elbette koymamamız lazım. Ama ya Burak Yılmaz'ın da daha öncesinde söylediği gibi burada bir adaletsizlik var.
0: Ya şu da bir yani, mesela yanlış bakış açısı bir dinleyicimiz de diyor ki bu arada pozisyon yazan dinleyicilerimize yani dediğim gibi okuyamayacağım o mesajları ama İyi yayınlar bence sizin de şu an yaptığınız gerçekten problemli olan bazı durumları sıradanlaştırmak. Beşiktaş'ın bariz ama bariz pozisyonlarda haksızlığa uğramasında şampiyonluktan edilmesi ne olacak? Bu herkeste oluyor demek konuyu hafifletir. Bu herkeste oluyor gibi bir şey değil. Bunu sıradanlaştırmıyoruz. Bu bir fiyasko zaten. İtalya'da bunun benzeri oldu. Calciopoli skandalında küme düşen takımlar bile oldu. Açıklansın liste genişlesin diyoruz ama mesela bir taraftar olarak bakıyorsunuz ben bunu demek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluktan ediliyor diyorsunuz. Burada bir liste açıklanmış. Beşiktaş'ın yöneticileri de var bu listede. Nasıl oluyor bu durum? Hadi bunu da geçtim. Beşiktaş şampiyonluktan edildi diyorsanız eğer Beşiktaş her sezon haksızlığa uğradı şampiyonluktan edildi diyorsanız siz bir tane kağıt üzerinden bir tane liste üzerinden Fernando Santos'un başarısızlığı, Hasan Arat'ın başarısızlığı, Sergen Yalçın'ın başarısızlığı yani şu ana kadarki bütün süreci çöpe atmış oluyorsunuz. O zaman bütün bu isimlere biz haksızlık yaptık. Neyi konuştuk? Biz 6 senedir yani gözle görülen birçok hata vardı. Bunları da yok sayamayız. Beşiktaş yani 40 puan fark yedi arkadaşlar. Yani maalesef 40 puan fark yediği zamanlar oldu Beşiktaş'ın. Ne yazık ki. Yani bunları sadece bir listede birkaç isim var diye, ha demek ki benim takımıma yapıldı bunlar şeklinde yorumlamak çok yanlış geliyor bana Yunus. Ve bunun dışında dediğim gibi her takımdan yöneticiler var. Hani neden kendi takımınızı görmeyip o listede hep diğer takımlara odaklanıyorsunuz?
1: Ya kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü yani Galatasaray tarafı, Beşiktaş tarafı, Fenerbahçe, Trabzon dediğin gibi küme düşme attı. İşte küme düşen takımdan da oyuncu var. Oyuncu bazında söylüyorum. O sene şampiyon olan Galatasaray'dan oyuncu var. Yöneticiler listesine zaten girmiyorum. Yani yöneticilerde oynamayan kalmamış. Ama burada içerik ne? Az önce söylediğim gibi yani hangi içerikte oynadılar? Nereye oynadılar? Kendi takımları üzerine bahis oynadılarsa bu bile içeride kazanması kaybetmesi olarak değiştirilebilecek bir durumda. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ın 40 puan kaybettiği sezon var. Ve hani hakem kararları dediğimiz şey o kadar esnetilebilir bir durum ki. Ya o 40 puanı yerine koyabilirsin. Maç maç öyle kararlar buluruz ki. Ama gerçekçi olmaz. Yani her takıma, büyükler için söylüyorum, her takıma o sezon kaybettirmeden 102 puan yapabilirsin yani 34 maç üzerinden. Ya bu nedenle ben bu işlerin şu an zaten hani artık kendi üzerimizden kendimiz yorum yapmak yerine elbette hani fikirlerimiz bu konuda olacaktır.
0: Ha bu arada Yunus ben şuna da katılmıyorum. Bak onu yazan çok dinleyicimiz var, ben şuna da katılmıyorum. İşte Ali Koç zamanında Ferhat Gündoğdu için öyle bir sunum yaptık ki ağzımız açık kaldı falan demiştik ya. Ali Koç çünkü zamanında bir sürü şikayetini dile getirdi bu konuda zaten. Sonrasında bir şeyleri değiştirmeye çalıştı ve bir şeylerin değişmesi için de ya bu futbolun başındaki insanlara güvenmek zorundaydı. Başka çaresi yok. Futbolu bu insanlar yönetiyor yani. Ya ligde olmayacaktı ya da bu insanlara güvenip bir şeyleri değiştirmek zorundaydı. Yani burada Ali Koç'u bir suçlama yaparak Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı diyerek eleştirmek çok yanlış. Yani.
1: Ya Galatasaray'ın da dönemde Ferhat Gündoğdu'ya destek çıktı oldu. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Beşiktaş'ın da yerli hakemle alakalı bu MHK düzeniyle ilgili destekleyici açıklamaları var. Zaman zaman herkesin yaptığı açıklamalar bunlar. Ali Koç'un artık benim şahsi mesela ben bu adamın ne olduğunu göstereceğim dediği bir açıklaması da var. Hı-hı. Aynı şekilde Ali Koç'un görevden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bu konuların üzerine ekstra gideceğini de söylemiştik. Elindeki belgeleri federasyona teslim ettikten sonra yapılan operasyonlar da oldu. Belki Ali Koç da bildiklerini MHK ile alakalı anlatmış olabilir ama hali hazırda bulunduğu süreçte Ferhat Gündoğdu konusunda Okan Hoca'nın da çok önemli açıklamaları var destekleyen. Fenerbahçe'nin de çok önemli açıklamaları var. Dediğim gibi bir takım sorunların düzeltilebilmesi için gittiler, dinlediler, yapılan sunumlardan etkilendiler, etkilenmediler. Artık orası hani kendi iç dünyaları ama ya Ferhat Gündoğdu ile alakalı zaten bütün yakın çevresinin anlattığı bir şey var. Birebir konuştuğunuz zaman hani MHK hakemleri dünyanın en masum insanları gibi anlatıyorlar. Hayır abi, dünyanın en masum insanları falan değiller. Yani biliyoruz yani bunlar kötü niyetliler. Yani bugün de zaten bu konuda bir irade konuldu hakemlerle alakalı. Yani Türkiye'de hakemlik noktasının Fırat Hocalardan, Cüneyt Hocalardan geldiği yer gerçekten çok hani izah muhtaç. Bu insanlar getirdiler Türk futbolunu. Yani milli arada ne konuşuyoruz şu an, işte bahis operasyonu, merkez hakem kurulu. Bizim bir mesela yayınlar devam ederken konuştuğumuz konulardan birisi de ligler devam ederken. Türk futbolundaki ihale, yayın ihalesi. 500 milyon dolar versinler diyoruz bizim ligimize. Evet. Kim verir abi? Yani MHK başkanı işte ya da MHK kurulu hani bizi kim alabilir diye paylaşım yapacağını bunu düşünsünler. Bizim ligimize kim 500 milyon dolar verir?
0: Peki. Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani takım suçlamalarını burada okumuyorum ama az önce yazan Beşiktaşlı dinleyicimiz iyi de bu neden oldu? Küçük küçük yapıldı, neden bunu görmek istemiyorsunuz demiş. Hayır, bence siz taraflı bakıyorsunuz. Doğrudan direkt taraflı bir bakış açısı. O zaman mesela bana şu doğru gelmiyor. Yani bir suçlama yapıyorsunuz. Bu suçlamanın adı altında sadece bir takımın İşte 40 puanlık fark örneği verdik mesela. küçük küçük bir şekilde 40 puan kadar geriye götürüldüğünü iddia ediyorsunuz. Ortada olan bütün başarısızlıkları yok sayıyorsunuz. Yani o dönem kadro yapısı, yönetim stili, yani her şey apaçık ortadaydı. Neyse. Ve ama diyorsunuz ki bakın bana doğru gelmeyen taraf bu. Bu şekilde bizi şampiyonluktan ettiler. Şampiyon

Sadece bakarak bakış atmak, o liste üzerinden, isimler üzerinden detaylı bir açıklama yapılmadan böyle bir kanıya varmak bana yanlış geliyor ki az önce de belirttiğim gibi o listede de tüm takımlara ait yöneticiler var. İyi yayınlar Burak Hoca, operasyonu bilmiyor muydu? Bir hafta önce memleket Çorum Spor'un başına geldi demiş bir dinleyicimiz. Dediğim gibi diğer takımlara yani hiç ortada fol yok, yumurta yok, suçlama olan mesajları okumuyorum. Yani çok fazla bu tarz mesaj var ama bu tarz mesajları okuyamayacağım. Çünkü yani böyle bir şey yok, durduk yere herkes kendi takımının demek ki bu yüzden şampiyon olamıyoruz veya şampiyon olan da işte buna rağmen demek ki şampiyon oluyoruz veya daha öncesinde demek ki şampiyon olmamız gerekiyordu da sona kadar gitti şeklinde yorumladığı bir süreç. Çok ilginç bir süreç ama ya benim fikrim hiç öyle olaylar değil. Alt liglerde, orta sıralarda dönüyordur bir şeyler dönüyorsa. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş maçlarında 40 puandan değil Beşiktaş Galatasaray maçları incelensin. Son 5 yıl öncesi ve sonrası Beşiktaş nasıl doğrandı? Yani bakın yine takım üzerinden, yine maç üzerinden gidiyorsunuz. Beşiktaş mesela ben hatırlıyorum o sezonu. Adana Demirspor'a kaybetmişti. Ne oldu? Beşiktaş'a zorla kayıp mı ettirdiler? Adana Demirspor'un galibiyeti yoktu. Yani lütfen o dönem Hasan Arat yönetiminin falan yaptığı yanlışları bu şekilde temize çekmeye çalışılmasın. Zaten konu hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor. Bir de büyük konuşmak da yanlış bu konuda. Çünkü her takımdan yönetici var. Bakarsınız, varsayıyorum. Yani bir şey bildiğimden söylemiyorum ama bakarsınız bir şeyler incelenir ve takımlarınızın yöneticileri gerçekten bu usulsüzlüklerin içinde yer almış. Sonrasında bu yorumları yazdığımız için pişman oluruz. Bazı yorumları yaptığımız için pişman oluruz. O yüzden burada bence bir iddiada bulunmak yerine herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş iyi de siz Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getiriyorsunuz. Beşiktaş'a yıllarda şampiyonluğu çalındı yahu. Bunu eski hakemler itiraf etti defalarca. Bakın lütfen buna çok dikkat edin. Sizin Twitter veya başka sayfalardaki timeline'ınız yani ana sayfanızı oluşturan şeyler hepsi gerçek değil. Yani yıllarca Beşiktaş konuşuldu, Beşiktaş'a şunlar yapıldı, bunlar yapıldı şeklinde. Yani mesela bu hatayı şeyde de yapıyoruz. Bütün dünya benim takımımı konuşuyor. Hayır öyle bir şey yok. Sadece siz o şeyleri beğendiğiniz için algoritma sizin karşınıza çıkartıyor. Ben Beşiktaş olunca averajla şampiyonluğa getirmiyorum veya bununla ilgili bir suçlama yapmıyorum. Lütfen. Siz dediğiniz için hani sürekli Beşiktaş'a hata yapılıyor, Beşiktaş'a yapılıyor şeklinde örnek verdiğiniz için ben de diyorum ki bakın Beşiktaş'ın da gidip son şampiyonluğu için başka bir takım taraftarı aynı şeyi söyleyebilir. Madem Beşiktaş'ın karşısında sürekli engelleyen bir şey var o zaman nasıl şampiyon oldu Beşiktaş burada der. Şimdi diyeceksiniz ki ona rağmen şampiyon olduk diyeceksiniz. Bu taraflı bir bakış açısı. Tarafsız şekilde bakmadığınızı söylüyorum ben de. Bakın pozisyon örneği vermeye devam ediyorsunuz ama okumayacağım. Okumayacağım bunları yani. Eyüp Bey bir de üsluba da dikkat edersek sevinirim. Buradan WhatsApp hattı üzerinden kimseyi engellemek istemem. Yani daimi dinleyicilerimizsiniz. Hassas konular bunlar. Aslında herkesin demek istediği bu yapamadır nedir artık bundan en az zarar gören takım Galatasaray demek istiyorlar. Bana da öyle geliyor ligi takip eden biri olarak ama ben de Fenerbahçeliyim belki taraflı düşününce diyor Kubilay Bey. Teşekkür ediyorum. Ya bakın tabii bu arada bunu da doğal görüyorum. Herkes kendi tarafından düşünmek ister. Herkes bir umuda bağlanmak ister. Hani herkes kendi tarafına haksızlık yapıldığını düşünmek ister. Kubilay Bey teşekkür ediyorum bu samimi mesajınız için de. Yani evet buna hak veriyorum ama kesin bir yargı sanki sezonlar tekrar edilecek. Böyle böyle şeyler oldu işte detaylar bunlar diye önümüze belgeler geldi de bunun üzerinden biz konuşmuyoruz gibi bir algı yaratılmasına veya böyle bir şekilde yorum yapılmasına da gerek yok demek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. İsminize de bakalım İbrahim Bey. Ben teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Derbilerden örnekler var. Maç örneklerine gelmiyorum. Zaten dosya ile ilgili

bu konu geniş kapsama kavuşunca herhalde daha çok konuşulur. Biz de konuşuruz ama şu an dosya aşamasındaki bir olayı, sadece isimlerin olduğu bir olayı, ki çoğu ismi tanımıyorum bile ben. Çünkü benim yani ilgilendiğim dalı veya ilgilendiğim tarafı, futbolun neresinde olduğumu az çok biliyorsunuz. Hani benim çok alanım değil bu. Bu sadece isimler üzerinden varsayımlar ve yorumlama yapmak isteyenler için zaten bağlantılar yapıyoruz. Sevgili Aydın Cengöz, Tahir Kum gibi isimler bu konuda daha yetkin isimler. Keza aynı şekilde Ömer Faruk Ünal. Hüseyin Bey bizlerle birlikte, Hüseyin Mecit'e de selamlar. Çağatay Hocam da yoktu, tüm konuklarına selam olsun demiş. Bir toplantısı vardı, önemli bir toplantı, biraz uzadığı için bugün sizlerle olamadı, yarın sizlerle olacaktır. Şuna da cevap vereyim mesela. Galatasaray taraftarı dışında neden herkes Galatasaray'ın kayrıldığını düşünüyor? Bunun altı boş mu sizce? Bence altı boş. Ya bunu açıkça söyleyebilirim. Altı boş çünkü şunun nedeni, ya hani bir şey bildiğimden söylemiyorum veya elimizde bir veri yok bununla ilgili. Ama bunun çok mantıklı bir psikolojik açıklamasını yapabilirim. 4 senedir şampiyon olan bir kulüp var. Tabii ki diğer kulüpler 4 senedir şampiyon olan kulübü suçlayacak. Bu konuda ne olacak ki yani? Biraz da şampiyonluğa hasretlik bunu getiriyor. Hasret kalma getiriyor yani. Hani herkes bunu düşünüyorsa bu doğrudur, böyle bir şey vardır diye bir şey yok. Şu anda aynı şey Almanya Ligi'nde olsa Bayern Münih'e herkes saldıracak. Çünkü yıllardır bir dominasyon var. Herkes kafasında diyecek ki aa biz çok yaklaşmıştık. İşte Stuttgart mesela çıkacak geçen sezon, önceki sezon için diyecek ki aa biz çok yaklaşmıştık. Bayern Münih her maçını kazandı, böyle böyle oldu falan diye. Bu olacak. 4 senedir şampiyon olan bir kulübe diğer rakip taraftarların bunu düşünmesi doğal. Fenerbahçe olsaydı Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı bunu düşünecekti. Ama bu demek değil ki ortada bu konuda iddialar var. Şu anda sadece önümüzde boş bir kağıt ve isimler var. Ayıp artık, bir futbol zevkimiz vardı, içine kıl düşürdüler. Lakaytsiz insanların ne işi var orada demiş bir dinleyicimiz. Herkes kendi başarısızlıklarını başkaları üzerinden okuduğu sürece düzelmez, sorun tek taraflı olamaz, sorunu sorun yaratanlarla çözemeyiz demiş Bayram Bey. Katılıyorum, şunu da eklemek istiyorum. Her takım için söyleyeyim hatta. Şimdi burada ona söyledin buna söylemedin gibi durum olmasın ama. Yani mesela Galatasaraylı bir taraftar. Demek ki diyecek ki işte burada taraflı olarak bakan, listeye taraflı olarak bakmaktan bahsediyorum. Ya işte diyecek ki demek ki biz alıp başımıza o yüzden gidemiyorduk, bu kadar kadro kalitemiz falan var şeklinde bir şey diyecek. Ama o dönem Hakim Ziyech gibi, işte Yeler gibi kötü transferler de vardı mesela. Bunları yok mu sayacağız? Bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Fenerbahçe'de son dakikada puan kayıpları, son dakikada gelen akıl almaz yenilen goller, işte Rize Spor Ederson'un hatasıdır. Veya derbilerde gidip en ezeli rakibi, yani şampiyonluk yolunda çelme takabileceğini geçtim artık, şampiyonluk yolunda direkt önüne geçebileceğin rakibine sürekli yenilmek, bu başarısızlıkları yok mu sayacağız? Beşiktaş için yani yıllardır süre gelen kötü yönetimler ilk kez nefes aldı. Beşiktaş yıllardır süre gelen kötü yönetimleri yok mu sayacağız? Yapılan kötü hamleleri, kulübün altından yani neler çıkmıştı ya? Kulüp binasının alt katında yani çakma ürünler satılıyordu. Sahte ürünler satılıyordu. Ya bunları yok sayacağız. Her şeyi eğer dediğiniz tarzda bir şeye bağlayacaksak bence çok yanlış yapıyoruz. Hatta bunu isteyenlerin ekmeğine de yağ sürüyoruz. Ya Galatasaraylı olduğunuz bu kadar belli etmeyin demiş bir dinleyicimiz mesela. Beşiktaş taraftarı olduğumu artık herkes biliyor zaten. Ama böyle düşünüyorsanız demek ki işimi güzel yapıyorum. Teşekkür ederim. Göksel'in yaşın itibariyle bilmiyorum, hatırlar mısın, Beşiktaş ikinci takıma 15 puan farklı öndeyken kırmızı kartla biçildiği ve o sene Beşiktaş'ın ligi kaçıncı olarak bitirdiği. Ziya Bey hatırlamıyorum yani, hangi dönem yazarsanız hatırlayamadım dediğiniz gibi. Ülkede lağım patlamış, bu yazanlar öyle demeyelim.
Mustafa Ben şampiyonluğa hasret kalmakmış. Şu güncel durum haricinde içeri alınmayan yöneticisi kalmamış takımı. Ya bu suçlamaları okumayacağım. Yani yazmayın lütfen.

0: Çünkü iddia şu anda. Hani sizin için de okumamam daha iyi. Durduk yere ortada bir iddia var. Kulüp başkanları bile bu konuda şu an bir şey demiyor. Bu tarz iddialarda bulunamıyor. Ve burada sizin de zarar görmenizi istemem. Yani üslubunuzdan dolayı okumayacağım. Gökşen'in kardeşim diye başlayıp sonra bak yine saçma sapan konuşuyorsun şeklinde gitmişsiniz. Hakikaten güzel konuşuyorsun. Gökşen'in bile şampiyon olamıyor diye suçlayacak yer arıyor demiş Hasan Bey. Peki yavaş yavaş noktalayacağız. Ama dediğim gibi ya şu anda tepki göstermenizi de anlıyorum. Yani çünkü bence tutunacak bir dal arıyor her takım şu anda. Hani biraz umutla karışık, belki tedirginlikle karışık bir durum ama hakem olayında da aynılarını gördük açıkçası. Hakem olayında da aynılarını gördük. Ya umuyorum, hani benim şuna da inancım yok bu arada. Tamamen temiz hale gelecek falan şeklinde de bir amacım yok. Bu çok zor bir şey. Ama şunu düşünmüyorum yani. Calciopoli skandalını bilirsiniz İtalya'da işte. Milan puan cezası aldı, Juventus küme düşürüldü, bilmem neler oldu falan. Bizim ülkede kesinlikle olmaz bu durum yani. Ben asla böyle bir şey göreceğimizi düşünmüyorum ama konu hakkındaki fikirlerim de az önce özetlediğim şekilde. Ve artık noktalayalım. Ya mesela açık net siz Galatasaraylısınız. Ya değilim. Vallahi yine de sizi seviyorum demiş dinleyiciniz. Teşekkür ederim. İsminiz de yazmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum ama vallahi değilim. Bu arada şey gibi olmasın yani utanmak gibi. Hayır falan gibi değil. Daha önce Melih abi falan söylemişti. O yüzden söylüyorum. Ama hiçbir zaman yaptığım yorumlara veya işte bazı olaylara bakış açıma tuttuğum takımı yansıtmadım. Yansıtmamalıyım zaten. Size saygısızlık olur bu. Neyse çok uzattık, biraz zamanımızı geçtik. 18'de yine burada olacağım bu arada. Hepinizi bekliyorum. Daha detaylı bir şekilde konuşmaya vaktimiz olacak. Sizlerden gelen mesajlara da tabii ki yer vereceğim. 18'de bu frekansta yeniden buluşalım. Birazdan Kim Ne Dedi bölümümüz sizlerle.
1: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre'nin ardından tekrar yayın başladı dünkü programımız. Onun sonrasında bir ara verdik. Hani üst üste binmeyelim diye yeni bir güne başlayalım. Yeni bir programla yaklaşık yarım saat sonra da İrfan 25'te aramıza katılacak. Biz de gündeme dair konuları ve ayrıntıları şöyle bir üzerinden geçerek inceleme altına alalım ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 6 kişiyle birlikte gözaltına alınması tabii ki sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da gündemine oturmuş durumda. Ve İtalyan gazeteleri ağırlıklı olarak Montella kaynaklı da olması sebebiyle bu operasyonu inceliyor. Daha önce onların da başına çok fazla geldiği için de olabilir. Bizde olanlar bakalım orada da olacak mı gibi de bakılabilir. Belli kulüpleri etkileyebilir mi? Orada kulüpler üzerindeki konular hakemlerle bağdaştırılabilir mi? Çünkü dünyada futbol dediğimiz konu ve hakemler üzerinden yapılan organizasyonlarla ilgili bir örnek teşkil etme durumu söz konusu olabilir. Bu bir tez konusu haline gelebilir. Türkiye'de yaşananlarla ilişkilendirilebilir. Türkiye'de yaşanabilme ihtimali başka ülkelerle ilişkilendirilebilir. Bunlar tabii ki

olası şeyler. Şimdi VAR odaları, hakemlerin atanmaları ve diğer taraftan maça etkileri üzerinden gidiliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem teşkilatından 6 üst düzey yöneticinin hakem atamalarında usulsüzlük, sistemli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınması Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa spor basınının da gündeminde. Fransızlar olaya şöyle bakıyor. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe gelişmeyi hakemlik mekanizmasına müdahale iddiaları üzerinden aktarıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in konuyla ilgili açıklamasında yer alan temiz futbol vurgusunu da haberin manşetine taşıyor. İspanya gazetelerinden bir tanesi skandal başlığıyla duyuruyor ve Türk hakemliğinde en yüksek sorumluluğa sahip isimlerden birinin mobbing ve evrakta sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınması ülke futbolunda büyük bir sarsıntıya yol açtı ifadelerini kullanıyor. Almanya'da geçen yılki bahis soruşturmasına gönderme yapıp sert bir başlık kullanıyor. Yolsuzluk soruşturması Türk futbolunu sarsıyor diye bir manşetle duyuruyor haberi ve polis soruşturmasının hakemlerin sınıflandırılması, atamaları ve değerlendirme süreçlerine yönelik olası müdahaleleri kapsadığını aktarıyor. İngilizler konuya nasıl yaklaşıyor? BBC üzerinden incelemiş kaynak ve haberi soruşturmanın niteliği üzerinden veriyor ve Türk futbolunun hakem yönetiminin başındaki ismin yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındığı şeklinde yorumluyor. 2025 yılında aslında haberde Türkiye'de 149 hakem ve yardımcı hakemin bahis soruşturması kapsamındaki o disiplin cezası almasıyla da bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ardından İtalya'nın dünya cünlü gazetelerinden Corriere della Sport Türkiye'de bir Calciopoli ifadesini, sıradan bir benzetme değil bu başlıkla, İtalya'da 2026 yılında yaşanan hakem atamaları ve futbolun yönetimine ilişkin büyük soruşturma ve skandalın adı olarak futbol literatürüne girmiş bir kavrama gönderme yaparak yapıyor. Bunlar rezil olmamızın aslında belgeleri. Mayıs 2006, hani İtalyanlar olaya nasıl daha farklı bakıyor diye inceliyoruz ya konuyu. Sizi biraz geçmişe götüreceğim, bundan 20 yıl öncesine ve İtalya polisinin yürüttüğü o mafya soruşturması sırasında Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin hakem atama kurulunun yetkilileriyle görüşüp kendi maçlarında lehlerine görev yapacak hakemleri belirlediğinin ortaya çıkmasıyla alakalı bir konu. Ve olayın yargıya taşınması sonucunda Juventus'un 2004-2005, 2005-2006 sezonlarında o kazandığı şampiyonlukların elinden alındığı, Serie B'ye düşürüldüğü ve bir sonraki sezona -9 puanla başlatıldığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildiğini de hatırlatıyor. Ayrıca Fiorentina 15 puan silme ve Şampiyonlar Ligi'nden men, Lazio 3 puan silme ve UEFA Kupası'ndan men, Milan'ın da 8 puanın silindiğini hatırlatıyorum. Haberin devamında Calciopoli, işte İtalya'daki o temiz eller operasyonu, temiz futbol operasyonunun detayları ve ayrıntıları. Bunun yansımaları Türkiye'de böyle mi olur beklentisine giren belli bir kesim var. Bu olayın nasıl ilerleyeceği konusunda tabii ki beklemedeyiz. Tahminler çok fazla yapılıyor. Gün içerisinde kalabalık ortamlarda çoğunlukla futbol konuşulduğunda ortaya çıkan sonuç bu. Eğer olursa, böyle olursa, şöyle olursa diye ben de her defasında dile getiriyorum bunu. Takımlar üzerinden incelenmenin ne kadar yanlış olduğunu aslında söylemeye çalışıyorum ki, çünkü yaptığımız telefon bağlantılarında gelen mesajlarda hep bir taraftarın rakip
takımla ilgili düşünceleri ve onunla ilgili suçlamaları daha ağır basıyor. Onlar bunu yaptılar, bunlar da şunu yaptılar, biz de en fazla ezilen olduk gibi hep böyle bir kişisel ya da takımsal olarak incelenme sürecine gidiyor konu. Türk futbolu düzelsin mi? Böyle bir beklenti var mı? Hayır. Tuttuğum kulüp daha başarılı olsun ve yoluna devam etsin. Yani savaşta her şey mübahtır durumunu mu biraz ön plana çıkartıyor konu? Burada şampiyonluklar çok fazla konuşulurken, ikincilikler, Avrupa'ya gidişler ön plana çıkarken, bu ligden düşenler, ezilenler, zorluk yaşayanlar, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayanlar, statlarında, tesislerinde personelleriyle ilgili maaşların ödenmemesi hani mazlumun yanındaydık sorusunu hatırlatıyor bana. Düşen kulüpleri kimse düşünmüyor. Onlarla ilgili çıkan sesleri kimse duyurmuyor. Neyin düzelmesini istiyoruz? Ya da bu operasyon sonrasında düzgün bir futbol kültürümüz varken sadece bir kulüp üzerinden ya da iki kulüp üzerinden mi operasyonun devamlılığını bekliyoruz? Peki bu sürece birden mi gelindi? Yani bir sabah uyandık ve ya ne oldu bu Türk futboluna mı dendi? Yok, böyle de bir şey yok. Ardı arkası kesilmeyen hamleler çıkıyor. Ve bununla ilişkilendirebileceğim tek konu da şöyle bir şey var. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Her şey devam edecek. Kiminle? Elde kalanlarla. Elde kalanlar güvenilir mi? Ya idare edeceğiz sonuçta. Yani hakemlerimiz aslında iyilerdi. Tecrübeleri çok fazla yoktu ama yapılan mobbing ve sonrasında işte liyakatsizlik, osu busu, baskılar, şantajlar, tehditler onların yönetimini mi kötü hale getirdi? Yoksa onlar iyi şeyler yapmaya çalışıyorlardı da engel mi olundu? Konunun incelenmesi gereken tarafı bir tarafta aslında bu. Ama biz de bir konuyla sınırlı kalmıyoruz. Yani biz bu konu daha sonuçlanmadan şike operasyonu ve bahisle ilgili başka bir soruşturma daha çıkıyor gündeme arka arkaya. Hani kötülükler gelirse üst üste gelir gibi oluyor. Ve beraberinde şöyle bir şey oluyor. Konu konuyu unutturmaya mı çalıştırılıyor? Havası esmeye başlıyor bir anda. Bunu keşişleme olarak mı düşünürsün? Bunu Poyraz Lodos mu çıktı dersin? Buna Karayel mi dersin? Buna ne bir fırtına mı dersin? Tufan mı dersin? Ne dersen de. Konu kapanmadan üzeri başka bir şeyle örtülüp devam ediyor. Üst üste atılan asfalt gibi ya da üst üste atılan boya gibi düşünün yani. Eskisini bir kazımak gerekmiyor mu? Bir sıfırlamak gerekmiyor mu? Bir duvarı ortaya çıkartıp önüne bir astar atıp sonra boyayı atmak gerekmiyor mu? Bu da çok zaman alacak gibi gözüküyor. Bu konuda Göksel Gümüşdağ konuştu. Ve 2025 yılında yaptığı açıklamalarda Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili eleştirilerde bulunduğunu hatırlatıyor. Herkes o hatırlatmaları yapmaya başladı bu arada. Bunu Sayın Gümüşdağ üzerinden söylemiyorum. Zamanında o da söylemişti, biz de söylemiştik, bu da söylemişti diye. Bir sürü şey var. Herkesin söylediği bir şey var. Herkes bir şey söylemişse neden bu kadar büyüdü ve ilerleyebildi? Neden kimse engelleyemedi de kim devreye girdi de bunlar yaşandı? Bunlara kafa yormak aslında bizim ilgilenmemiz gereken çok daha önemli konular var kısmını da hatırlatıyor bana arkadaşlar. Biz tabii bir tematik radyoyuz ve spor radyosu olarak gündemde tabii futbol ağırlıklı olarak yani %98 futbol ağırlıklı olarak konuşuyorsak
Tabii ki bunun üzerinde yoğunlaşacağız. İnsanlar da merak ediyorlar ve soruyorlar. Sence ne olacak diye. Bunun sencesi yok. Yani bence ve sence zaten futbolun içinde bunu pozisyonlar üzerinden de inceliyoruz. Sence penaltı mıydı? Deyip böyle bir kendimize yandaş bulma çabaları bunlar. Hayatın içinde de bu var.

atacaksın oyunu. İşte hani çünkü ben kararsızım, sen belki yönlendirirsin beni demek o. Ya da merak, hani var mı bir bildiği, var mı acaba bir şey söyleyecek mi falan. Öyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi milli takımımı konuşayım. Önümüzde işte maçımız var cuma günü, sonra bir pazartesi var. 2026 Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda eden A milli takımımızın işte UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında da işte yenik mağlup olması Montella'nın da koltuğunu tehlikeye sokuyor. Zaten gücünü kaybetmiş bir Hacı Osmanoğlu var. Ne olacağı belli olmayan bir Montella var. Nasıl devam edeceği bilinmeyen bir merkez hakem kurulu ve atamaları var. Sahipsizlik var. Hani belirsizlik var. Ve bu konuda birinin kurtarıcı olarak gelmesi bekleniyor. Hani kim çıkacak işte, spor bakanı nerede? Sayın Cumhurbaşkanı devreye ne zaman girecek falan gibi. İşte atamaları Adalet Bakanlığı yapsın. Daha adaletli olur falan diyenler böyle çıkıyor. Bir şeyler konuşuluyor ve paylaşılıyor. Her kafadan sesler çıkıyor ve fikirler üretiliyor. Bence işte Ferhat Gündoğdu'nun görevden aldığı o 8 Mart operasyonundaki hakemler tekrar gelmeli. Federasyonun başına Saffet Sancaklı getirilmeli. İşte televizyon programlarına bakıyorum. İşte kulüp başkanlarının açıklamaları ya da eski futbolcular ya da spor yorumcularının tavsiyeleri üzerinden gidiyor. Ve herkes şeyi söylüyor mesela. Burada biraz liyakat olmalı. Bakın basketbolda işte Hidayet Türkoğlu, işte voleybolda kim var? Voleybolun yıllardır takipçisi olan işte Mehmet Akif Üstündağ gibi bir başkan var. Oradaki ilerleme ve aynı zamanda başarıyı da görüyorsunuz. Basketbolda da iyi gidiyoruz. Güreşte kim var? İşte güreşte de eski bir güreşçimiz, milli olimpiyat şampiyonumuz var. Diğer branşlara bakıyorsunuz. Orada o var, burada bu var. Futbolda inşaatçı. Bu kadar inşaatçının olduğu bir yerde Türk futboluna hani bir kat daha çıkılamaması, yol kat edilememesi, o kadar yol yaptınız işte İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Adana'ya, Adana'dan Pozantı'dan tutun işte Düzce'ye, Karadeniz otoyolları falan diyorsunuz. Futbolda ilerleyemedik. Hani bir asfaltta oraya dökseydiniz, yani bileyim bir sitede şeye yapsaydınız, villa milla değil, öyle şey anlamında değil, hani iki inşaatta bir tuğla çıksaydınız ya, bir tuğla çaksaydınız, bir boya yapsaydınız, ne bileyim bir kaplama maplama, işte mantoloma bilmem ne falan bir şey, bir demir, sağlam demir kullansaydınız, güzel bir temel atsaydınız falan, bir şey yapsaydınız, o kadar inşaatla ilgileniyorsunuz hepiniz diye oralara dönüyor konuya. Uğur Melek diyor ki, ben tekrar ediyorum, ilk seçimde federasyon başkanlığına adayım diyor. Biri diyor ki Saffet Sancaklı gelsin. Öteki diyor ki futbolun içinden birileri gelmeli. Fatih Terim gelmeli diyor. Şenol Güneşler görev almalı diyor. Hala oralarda yaşayanlar var. Hani biraz gençleşme gibi bir şey, biraz ne bileyim, hani abi bu ülkede yeteneği olan, hani yetenek bir hiçtir eğer şansın yoksa, ya da şöyle evirebilirim, yeteneğin bir hiçtir eğer çevren yoksa gibi olur. Tanıdıkların, torpilin, arkanı destekleyebilecek, sıvazlayabilecek birileri yoksa gibi gibi. Bir sürü şey çıkabilir yani. Şimdi bir taraftan da 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Burada ilginç şeyler var. Yani geliri çok fazla olmayan, o kadar enteresan ki yani sadece işte listede Trabzon'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 isim yer alıyor. Oo, Trabzon'dan 13 isim varmış, o zaman şey olması lazım falan. Bir sürü şey yapıldı. Ortadaki sonuç belli. Beşiktaş 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5. Kim onlar, hemen isimler, tanıdık birileri çıksın beklentisi. Şeyi unutturuyor mesela bir anda böyle bir konu çıkınca.
Ama

daha Ferhat Gündoğdu hani mobbing, hani sahte belge soruşturma, böyle şeyler vardı, hani yolsuzluk vardı. Ya sonra bir baktık federasyondan kopmalar başladı, istifalar tedbirli olarak bu PFDK'ya sevk edildikleri için cezaları açıklanana kadar görevlerini yapamayacak olan 448 kişinin içerisinde işte halen daha işte kulüp başkanlığı yapan var. İşte 4 kişi var. Ertuğrul Doğan var Trabzon'dan. Erzurum'dan Ahmet Dal var. Enes Çelik var Bursa'dan. Rıdvan Aşar var Mardin'den. Hakan Daltaban var. İkinci başkanı Beşiktaş'ın. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş de sekler arasında yer aldı. Eski Galatasaray yöneticisi ve mevcut Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm var falan. Hani bak gördün mü falan deyip oradan bir bağlantı kurma çabaları. Oradan öbür tarafa. Oradan. Ve sonra da açıklamalar geliyor işte. Kim en son şeye bakıyorum, bir tane mesaj aldım az önce. Ya bu anlam veremiyorum, bütün radyoları açıyorum, hepsinde Ertuğrul Doğan'ın istifa etmesi gerektiğini söylüyorlar falan diye böyle bir mesaj atmış. Ben buna bir türlü anlam veremiyorum diyen bir dinleyicimiz de var. Tabii PFDK'ya sevk edilen isimlerden Ertuğrul Doğan'ın daha önce kapanmış hesabı mı vardı? Bu şirketler kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. Federasyon böyle düşünmüş. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yoktur diyor. Federasyonun da art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz tabii diyor. Bizim de hatamız var. O prosedürün daha dikkatli okunması gerekirdi diyor Ertuğrul Doğan. Ama yapmış olduğu bu açıklamada şöyle bir hata var. Görevlerinden ve aynı zamanda yetkilerinin alınmasından kaynaklı olarak isyanlarını, çırpınışlarını, feryatlarını, bağırışlarını biz burada dile getirmeye çalıştığımız 45 gün ceza aldıkları için lisansları iptal edilen hakemler de vardı. Sadece 2 liralık, 3 liralık bonus kuponlarla 5 liralık hatta maç izlemek için oraya üye oldum diyen insanlar vardı. Onların feryatları duyulmadı. Bir destek verilmedi kimseye. Biz de yaptıysak yolunu ne bileyim ben tam bilmiyordum ki böyle miymiş ya hata mı? Yani etrafımızda da kimse bize söyleme diye mi dönmesi gerekiyor ya? Ya bu işin içinde olup da bu işten kazanç elde edebilecek bir şeyin yanlış olabileceğini düşünmemek nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu sorgulatıyor bana. Yani bu sadece Ertuğrul Bey için geçerli değil. Burada işte Fenerbahçe'nin de 3 tane yöneticisi var. Galatasaray'ın da işte 5 tane, 10 tane, Beşiktaş'ın 20 tane, öbür taraftan 40 tane birinin falan. Bir sürü şey var işte. Bazen şey yapıyorum, konuşacak konu falan o kadar çok konu var ki ama o kadar sıkıcı ki konular. Hani futbol konuşmak mı, biz artık şeye döndük, adliye muhabiri falan gibi olmaya başladık. Yani spor yorumculuğundan çok adli muhabire dönmeye başladık. Hukukta ne diyor, spor hukukuna göre hangi maddeye göre dayanıyor, federasyonun talimatlarında işte bu maddenin ikinci fıkrasının dördüncü bendinin bilmem nesini falan, bunları mı ezberlememiz gerekiyor? Yani bir sistemdi, 4-2-3-1 mi oynamalıydık, hani kanatlarda bunları kullanırsak, hani bir forvet bulursak, hani kalecini iyiyse, atanın tutanın bilmem neyse falandı. Kendimi vatan emniyetinde adli muhabirlerden kapının önünde var mı efendim gelişme falan deyip takip eden yöneticilerden biriyle efendim ne demek istersiniz falan diye muhabir gibi hissediyorum artık böyle. Ya? Nereye bağlanacak? Bir şey sonuçlanacak mı? Bundan bir sene öncesinde de bir şeyler vardı. O ne oldu bitti. Bundan sonra şimdi başka bir şey çıkacak mı falan. Böyle devam eden bir süreç var. Birileri gidiyor ama sistem devam ediyor. Gelen kişi diğerleriyle bağlantılı. Ondan önce burada bağlantısı varmış. Buradan önce orada da bir şeyler olmuş falan.
bilmiyorum yani. Mesela bu kadar konuşma işte yarım saattir, neredeyse 25 dakikadır, 20 dakikadır bir şeyler anlatıyoruz. Mesela gelen mesajların hepsini okumak istiyorum. Böyle neler yazıyor falan diye. Merhabalar Ercan Bey. En son mesaj bu. Hemen sona doğru gideceğim. Federasyonu Fatih Terim MHK'yı ise emekli askerler yönetse keşke diye. Bak hemen bir Fatih Hoca durumu var. Ya bu olay ilk çıktığından beri konuşuluyor. Ben de şunu anlam veremiyorum. Bazıları çıkıp diyor ki benim adıma hesap açılmış, oyun oynanmış, benim haberim yok. Abi biz de üyeyiz. Yasal olan bahis sitelerine e-posta doğrulama istiyor. Cep telefonu doğrulaması istiyor. TC kimlik numarası yazıyorsun. İsim soy isim ve uyuşması gerekiyor. Nasıl oluyor da başkasının adına hesap açılıyor, oynatılıyor? Ben de bunu anlamıyorum bir türlü diyor yani. Hani bir işten kurtulmanın kılıf şekli midir bu, nedir yani diye soruyor. Yahu Doğan, hep bu malum camianın adamları var gözaltında falan. Yolları yapıyorlar ama o yolları da düzgün. Aman Dodo, boş ver bunları. Aç oradan bir 9-8 dinleyelim diyor abi kaynana. Ne yaptın bize, ne yaptın bize, başla diyor. Yöneticilerin hangi maçlara bahis oynadıkları belli mi diye soruluyor. İyi yayınlar. Samimi olarak bir soru sormak istiyorum. Size hiç şu konuyu konuşun ya da konuşmayın deniliyor mu? Yok. Hatta böyle söylemlerde bulunmalar, arkadaşlar bu konu üzerinde çok işte durulmaması gerekiyor. Yani konuşuyorsunuz ama işte net bilgiye dayalı falan gibi. Çok şükür bu zamana kadar, bak 92 yılından bu yana medyanın içindeyim. 92'den bu yana hani böyle baya baya olmuş artık. Yani şu konuya çok girmesek mi denildiği elbette olmuştur ama hani asla ve asla bu konu konuşulmayacak denilen bir konu 3 taneyi falan geçmez herhalde ya, 92'den bu yana 3 tane asla asla bu konu arkadaşlar falan diyeyim hani. Elbette hepimizin vardı hani, ben hiç olmadı falan diye hani şeydir, medya kuruluşlarında hep çalışanlar hep dört dörtlük pamuk insanlardır, prenstir prensestir ya mesela, hiç hata yapmıyordur ve sürekli olarak bilir kişi gibi konuşuyorlardır ya. Öyle değil, hepimizin hataları elbette, problemleri, sıkıntıları ya da yönlendirilmeleri olmuştur ama siz de bunu çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Yaptığın konuşmadan, bahsettiğin konudan ya da gelen bir soruya verilecek ya da verilemeyen bir cevaptan bu çok net bir şekilde anlaşılır. Yani bu soruyu sorarken de şeye bakmak lazım. Seni dinliyorum 3 gündür, konuşmalarından şunu anlıyorum. Bir tarafta çok giremiyorsun, bir tarafta bir şeyler söylemeye çalışıyorsun ama o da çok böyle üstü kapalı, bir yerde bir frenleme olayı oluyor. Tam da hani ah bir konuşabilsen ne anlatacaksın da gibi, bu da hissedilir ya dışarıdan yani. Kayyum kim atanacak falan. Beni atıyor, haber gönder, beni atayacaklarmış işte. Dünyada dört defa konfetiden durdurulan, bir defa elektrik kesintisinden, bir defa sağ kenarında ufak çaplı yangın çıkararak maçı tamamladığı bir maç daha var mıdır? Doğan Öncel adam çıkmış apya atsaydı diyor, inanamıyorum diyor. Günaydın Almanya'dan, Dortmund'dan Zeynel ben. Programa nasıl katılıyoruz acaba demiş. Sen mi seçiyorsun yoksa sürekli aramak mı gerekiyor? Saygılar demiş Zeynel Ülkü. Telefon hattını açmadık Zeynel'cim ama seçiyoruz işte burada. Seçimle geliyor insanlar. Demokratik bir ortamdayız burada, öyle bir şeydi yani. Denk geliyor, bakıyoruz. Günaydın Volkan, Ayhan Volkan yazmış. Adamsın Doğan abi demiş. Alman, İngiliz, Fransız'ı dinledik. Temel ne demiş bu işe diyor. Almanlar işte bir fıkra anlatacağım size. Bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız, bir de Temel. Bir gün yolda yürüyorlarmış falan. Oraya dönmüş değil mi? Bütün gazeteleri okuduk ya. Fransızlar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar neler yazmışlar bizim bu operasyonlarla ilgili diye. Calciopoli, işte o temiz eller operasyonu ve 2006'daki İtalya'daki polisin yürüttüğü mafya soruşturması. Burada da
Tabii futbolda bunların olması ve ilerlemesi, tabii büyük paraların olduğu yerde, işte neden voleybolda acaba böyle şeyler olmuyor basketbolda? Çok para yok çünkü. Menajerler oraya çok oyuncu moyuncu derken, orada sadece iyi izleyenler, bu işi takip edenler, finansal anlamda da zaten belli bir kısıtlı bütçeleri var. Onlara göre de oyuncu bulma, ihtiyaca göre de eldekileri iyi analiz edebilme durumu var. Havuz o kadar geniş değil. Hani kimine göre işte yarı olimpik bir havuz var şeyde, basketbolda. Tam olimpikten de öte 3 olimpiklik bir havuz var futbolda. Orada çünkü ederi ve piyasa değeri anlamında uçuk rakamlar var. Bu rakamlardan futbolcu kazanıyor, menajer kazanıyor, yönetici kazanıyor, başkan kazanıyor. Olan hani kazanıyordu. Bir tek işte sen kazanmıyorsun, ben kazanmıyorum. Bir de şu kazanmıyor, bir de arka taraftaki şu kazanmıyor falan hani. Öyle bir şey yani. Ama işin içinde olanların hepsi kazanıyor. Ya, işin içinde olanlar, seyredenler kazanmıyor bir tek. Dodo iyi yayınlar. Benim bir önerim var. Hakem hatalarına kesin çözüm. Maçları kar maskesiyle yönesinler. Kim olduğunu bilmeyelim demiş. Emirhan, İlkan ve Yusuf Akçiçek amili takım kadrosuna dahil edildi. Ümit milli takım kadrosunda yer alan Emirhan, İlkan ve Yusuf Akçiçek UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve İtalya ile oynanacak maçlar için amili takım aday kadrosuna çağrılmışlar. Buradan ne anlıyorsun diye soruyor dinleyici bana. Kadroyu Montella yapmıyor herhalde, ne bileyim ben, ne anlamam gerekiyor. Selamun aleyküm üstadım, hoş geldin, selamlar sevgiler, işlerin rast gitsin inşallah, sevgiler saygılar demiş. Abi bunlar fırtına öncesi sessizlik, daha çok kötü şeyler olacak gibi geliyor bana demiş. Yani kısacası kendini yorma abi, 10 gün sonra her şey unutulacak ve başka bir konu konuşmaya başlayacağız demiş. İlkler başlasın olacak tabii canım, ilk hakem hataları, bunu kim atadık falana dönecek konu. Ya. Dodo, tam dediğin gibi ne zaman ülkeye bir bomba düşse hemen misillemeyle o bombayı bastırıyor, günden başka bir şeye dönüşüyor demiş. Spor Bakanını göreve çağırıyoruz demiş bir dinleyici. Biz de federasyon başkanı bile liyakatle seçilmezken onun alt kurumlarında bu tarz şeylere neden şaşırıyoruz ki? Altyapıdan oyuncular, kulüp kulüp dolaşan hocalar, her yerde liyakatsizlik diz boyu, topyekün zihniyet değişmediği sürece bu tarz olayları çok yaşayacağız daha demiş. Ya şey de onu söylüyor, Göksel Gümüşdağ da diyor ki İbrahim Hacı Osmanlı oğluna hayırlı olsun ziyarete gitmiştim diyor. Ondan sonra diyor tüm kurul başkanları da oradaydı diyor. Tüm kurullara hayırlı olsun ama Merkez Hakem Kurulu'na şerhimi koyuyorum, güvenim yok diye söylemiştim kendisine diyor Göksel Gümüşdağ. Ama bu kadar olay yaşanırken mesela 3 sene önceki olayı hatırlatıyor. 3 senedir sessizliğiyle ilgili bir açıklama yapmıyor Sayın Gümüşdağ. Bana da bunlar hatırlatılıyor mesela, hani aklıma da o geliyor mesela. Sayın Gümüşdağ konuşmuş, bak Başakşehir, herkes devreye girdi, herkes konuşuyor artık falan diye işte. Zaman zaman birileri konuşurken öyle sessiz kalınıp doğru söylüyor denilmediği sürece, böyle kişisel şikayetler ve dile getirilen bu mazeretler çok anlam kazanmıyor. Ya. Kıymetli dostum, bilmiyorum bu mesajı okuyabilir misin? Üf, ağır bir şey galiba. Sistem tamamıyla olayı şeye bağlamış hemen. Şampiyonluklar üzerinden gitmiş. Galatasaray'ı şampiyon yapmak üzerine kurulu. Öyle ki diğer rakip kulüplerin başkanlarını bile Galatasaray sempatizanlarından seçme üstüne kurulu. Yani esasında plan şampiyonluk üzerine yapılmış bir plan diye yazmış. Okuyabiliyormuşuz demek ki. Dodo, dün Instagram hesabında paylaştığım videoyu burada canlandırma şansın var mı diye. Evet, ona güldüm biraz ya Instagram'da. Çok böyle nadir paylaşımlar yapıyorum ama ona kayıtsız kalamadım ya. Müge Anlı'ya çıkan biriymiş o daha önce.
böyle sorulan sorulara bana ne bana ne hani beni ilgilendirmiyor falan diyen bir adammış. Onu yapay zeka ile AI ile şey yapmışlar, Montelle yapmışlar. Seni suçluyorlar ama bütün herkes diyor. Kim suçluyor falan. Önce onlar kendine baksınlar falan diye. Montelle da öyle bir cevap veriyor falan, onu yapmış yani. Instagram hesabımızda. Stuttgart'tan günaydınlar Doğan abi. Ben Metin. Yarın milli maçımız varmış. Geldiğimiz son durum bu maalesef. Hem milli takımda hem de futboldan soğuttular bizi. Emeği geçenlere selam olsun abi diyor. Doğan'ım bence de sence ama biraz daha var sanki bilmiyorum ama Silivri ile bir bağlantın var mı diyor. Var bir evim orada. Öyle, öyle küçük 2+1 site içi güvenlikli falan. Öyle bağlantı mı? Abi ne federasyon ne merkez hakem kurulu, kim gelirse gelsin aynı durum olacak. Benim fikrim ve önerim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Mesut Özil gibi birini federasyonun başına getirir. O da tarafsız ve statü ve uygun hareket ederek futbolumuzu düzeltir. Başka bir imkanı yok, düzelmeyecektir demiş. Mesut Özil mi? Şeye bağlanır o konu. Milli takımı seçseydi keşke falan diye. Türkiye milli takımında oynamayıp oraya döner konu. Abi yoksa Muhammed Salah'ın parası iddiadan mı gelmiş falan. İşte bak konu buralara götürülüyor. Ben ama ben bilmiyorum. Koza oynamadık, başkası açmış. Kuzen telefon yeğenimdeydi falan gibi. Hakemlere Adalet Bakanlığı atasın daha adil olur dediğin ya, kara mizah mıydı bu demiş. Adalet geçiyor ya şimdi, adil diye bir şey var, o yüzden orada bir ironiydi o. Dodo günaydın, bırakalım futbolu, şimdi de eşimle Üsküp'e gitmeyi düşünüyorum 3 gün. Sen gittin mi, değer mi sence? Ben şunu söyleyebilirim, bir turla beraber gideceksiniz büyük bir ihtimalle. O tur sizi nereye götürürse siz de oraya gideceksiniz. Öncesinde de bazı araştırmalar var. Mesela Üsküp'te sadece ben mesela bir turla falan bir yere gittiysem kendim de bir şey yapmak isterim. Hani biraz dinlenme zamanı falan, işte serbest zaman falan veriliyor ya böyle. Arkadaşlar saat 8'de buluşuyoruz. Otobüs bizi buraya götürecek. Orada saat 12'ye kadar gezeceğiz. 12'de bir yemeğimiz olacak. Yemekten sonra hep beraber saat 1.30'da toplanıyoruz. Ve 1.30'da toplandıktan sonra da bir serbest zamanımız var. Orada alışverişinizi yapacaksınız. Saat 4.30 gibi tekrar otobüsümüze buluşuyoruz. Oradan başka bir gezi noktamız daha var. Oraya gideceğiz. Sonra otelimize geri dönüp yemeğimizi yiyeceğiz ve hepimiz uyuyacağız falan. Yani böyle sistem gelişiyor ya, rehberler anlatıyor ya. İşte o anlarda ya da bugün size katılmayacağım diyebilme özgürlüğünüz var. Daha önce görmüş olduğunuz ya da birilerinin anlattığı, ya oraya gitmenize gerek yok, oraya işte bunlar var şunlar var falan diye. Böyle kimden duyduğunuz da önemli yani. Bir şey yakardı, bir tane bina var, binaya giriyorsun, taşlar maşlar var falan diye. Onun için yeterli o. Hani zaten eskide de o var yani, tarih Mısır'da da var. Ya gidiyorum böyle taşlar var. Hani sana Mısır'ı da öyle anlatabilirim. Böyle işte üçgen piramit şeklinde böyle. Öyle dışarıdan bakıyorsun. Toz toprak abi bir de. Yani o kadar pis ki Mısır. Anlatamam yani. Hani bir tane şey piramide gidiyorsun, hani gidiyorsun lan, o sanki firavun mu oluyorsun, ne oluyorsun yani falan diyor. Öyle anlatıyor adam. Çıkamıyorsun yukarı çıkmak istiyorsun, izin vermiyorlar falan diye hani. Sonra şey yapıyorsun, oğlum o taşları nasıl taşımışlar lan falan diyorsun. O kadar, başka bir şey yok yani diyor. Öyle anlatıyor Mısır'ı. Şeye gidiyorsun, Phuket'e git dediler. Phuket'e gittik. Denizin ortasında bir tane taş var, öyle duruyor. Ondan sonra çok sıcak abi. Sinek var bir de, çok sinek var falan diye. Deniz çok güzel de abi şey yani, sıcak abi deniz. Öyle gir de serinleyemiyorsun ki yani, öyle şey değil ya. Valla Ayvalık daha iyi ya falan deyip hani onu öyle anlatıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bu kültür meselesi bir şey. Hani Üsküp'e gitmek, abi işte atalarım, toprağım, bilmem ne, bir işte bir Arnavut'a sor, ne bileyim bir muhacira sor, o taraftan Balkanlardan gelmiş bir insanlara bir danış. Ya de ki işte Makedonya'da böyle mi, işte Gürcistan'a gideceğim, acaba neler yapmam gerekiyor falan deyip kafa dengi insanların ve şey yapacak insanların, seni yönlendirebilecek ve seni biraz tanıyabilecek insanların bilgileri daha kıymetli.
Ben de mesela öyle vardır. İşte Üsküp, nereye, Üsküp'te ne yenir? Üsküp'te nereye gidilir? Hep böyle şeyler var ya. Böyle valla imkan varsa uçağına bin, havaalanından bir tane araç, 3 günlük böyle 2 günlük bir dolaş. Orada bir bak insanlarına, doğasına.

0: çık dağlarına, in yaylalarına, işte ne bileyim şeylere, vadilerine, deltalarına, gir denizine hava iyiyse, işte kışınsa, çık kayak merkezleri varsa, öyle bir şeyler. Yani tadını çıkart abi, sen ne hissediyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yap ya. Döndüğünde herkesten farklı bir şey anlat. Abi biz hani herkes bizi oraya tarafa götürdüler, biz bu tarafa gittik, öyle bir yer bulduk ki bilmem ne falan. Vardır mesela, hani şey vardır. Bir yerde bir şey çok ünlüdür, seni oraya götürürler ama oradaki birine sorarsın. Abi biz orada bir şey yedik. Ya oğlum herkes oraya götürüyorlar. Gel bak burada sana bir yerde sanayide bir şey yedireceğim der adam. Orada yersin, dersin ki abi ben daha önce hiç yememişim demek ki böyle bir şeyi falan dersin. Öyle bilir kişiden, oraları orada o işten anlayan kişiden. Bak Merkez Hakem Kurulu'nun başında böyle biri lazım işte ya. Abi herkes kazanıyor da halk kaybediyor değil mi demiş. Ya hep öyle oluyor zaten yani. Oo, ne kadar mesaj var. Ayvalık daha iyi, Akdeniz'den daha iyi, denize girilecek yer yok. Kadıköy'den cimbomlu Çetin ben demiş. Doda Ferhat Gündoğdu'nun sağlık kontrolü çıkışında yanındakiler acaba kendisine temas ediyor muydu? Yani omuz omuza mücadele miydi, yoksa faul var mıydı o pozisyonda? Gördün mü acaba diye sormuş. Selam abi, taş dedin de Salah taşı ne oldu, var mı haberin diye yazmışlar. Yayladaki taş duruyor hala büyük ihtimalle. İrfan'ım gelmiş, hoş gelmiş İrfan.
1: Hoş bulduk.
0: Ne haber, iyisin?
1: İyi, anlıyorsun sen.
0: Neler yaşanıyor İrfan, ne oluyor?
1: Vallahi.
0: Ne oluyor yani?
1: Güzel şeyler oluyor.
0: Ya ne olduğunu biliyoruz da ne olacak sence yani?
1: Vay, enteresan. Orada MHK Başkanı'nın biliyorsun... MHK üyeleriyle MHK üyelerini hemen göreve başlar başlamaz istifa dilekçesi alıyorlarmış. Bir tek vermeyen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 3 yıllık da sözleşme yapmış.
0: Yapmıştı zaten, onu biliyorduk, nasıl oldu diye soruyorduk.
1: Ondan sonra adamı görevden alamıyorlar. Adamın istifa etmesi gerekiyor kendi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi herhalde tazminatı 15 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Eğer görevden alındığı takdirde. Dolayısıyla istifa etmesini bekliyorlar. Bu soruşturmanın ardından herhangi bir suçlama şey olursa da herhalde görevden alınır bu kez. Yani çünkü bir adli bir soruşturma var. Ya şimdi işin içerisinde yani WhatsApp mesajlaşmalarına falan bakıyorsun. Yani fecaat. Evrakta sahtecilik var. Yani bu MHK başkanının ve üyelerinin atadığı hakemler yönettiği maçlara da şahibe bulaşmıştır ya bu saatten sonra. Yani şimdi yazışmalara bakıyorsun, işte klasman düşürmeler, işte hakemlerin puanlarının arttırılması veya...
0: Peki o belgelere ulaşılabilir mi? Yani federasyondan şöyle bir açıklama gelir mi? Mesela geldi, daha doğrusu da benim aklıma geldi mesela. İçeride yok mu onların gündeme gelmeyen yakınları ya da işe soktuğu insanlar? Orada hemen bir temizlik operasyonu, bir sistemde bir şeyler silinmeye, dosyaların kaldırılması, bir şey olmamış mıdır bu kadar operasyon olunca? Vallahi hemen
1: şimdi en son savcılık şeyi yalanladı, hani adli yani bilgisayarlarda işlem işte incelendiği ve hani bazı haberler çıkmıştı, dijital materyallerin silindi diye, bunu savcılık yalanladı.
0: Kim söyledi bunu biliyor musun? Hemen bu bilgiyi de vereyim. Hani bu akla gelen şeylerden bir tanesiydi. Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildiği söylendi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyallerin geri getirildiğini açıkladı arkadaşlar.
1: Evet.
0: Yani biz hamle yapılmış ama
1: sonra bu yalanlandı ama biliyor musun? Sonra bunu yalanladılar diye biliyorum ben.
0: Bu duyurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada başsavcılığımız tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Riva tesislerindeki var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır denildi sonra da.
1: Evet. Ya o yüzden diyorum yani sonunda açıklamayı
0: biz yaptırmadık öyle bir şey diyor.
1: Biz öyle bir şey yapmadık.
0: Yani şimdi şöyle bir şey var. Biri silindi diyor. Sonra birileri gönderiliyor. Biz emniyetten geliyoruz diyor. Emniyetten mi gelmiyorlar acaba? Biz geri aldık onları diyor.
1: Vallahi bilmiyorum. Çok çok enteresan işler oluyor ama şimdi zaten federasyonda da istifalar ardı sıra gelmeye başladı. Herhalde 5 tane yönetim kurulu üyesi istifa etti. Kurullardan istifa edenler var. Dolayısıyla dün gece
0: niye şimdi istifa ediyorlar?
1: Valla bilmiyorum, şu anda başladı herhalde, sonra şeye doğru gidecek büyük ihtimalle. Artı sorulması gereken şu var. Mesela 448 tane yönetim şey yöneticilerin bahis nedeniyle sevk ettiler değil mi? Bahis oynadıkları gerekçesiyle. Mesela neden bu o günü bekledi? Yani MHK olayının, MHK'deki soruşturmanın sürecinde federasyonun böyle bir şeyi direkt açıklaması da ayrı bir şey, tesadüf mü sence?
0: Yani üst üste denk gelmesi şey oluyor, konuyu kapatmak adına başka bir konu mu açılıyor sorusunu
1: benim
0: getiriyor.
1: Benim aklıma o geliyor, benim aklıma direkt, benim aklıma direkt o geliyor.
0: Ama bunu unutturmaz kimse ama. Yani çünkü şimdi şey unutuldu, daha önceki bahislerden bir hatırlıyor musun kimseyi?
1: Yok.
0: Hatırlamıyorsun. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı gitsin isteğiyle beraber önümüzdeki iki hafta sonrasında oynanacak lig maçlarından sonra atanacak hakemlerden sonra ilk akla gelecek yine Ferhat Gündoğdu olacak. O unutulmaz yani.
1: Hiç üzülmem. Ferhat Gündoğdu bu saatten sonra istifa etmese daha iyi. Yani istifa etmese daha iyi. O görevin başında o koltukta oturamaz zaten. Ya yani onun şu aşamada atacağı hakemler bu şeyde hiçbir şekilde maç yönetmemesi gerekiyor. Yani bence yani gelecek MHK yönetimin de artık yabancı hakem mi?
0: Hiç kulağına geldi mi şu düşünülüyor falan diye. Abitoğlu geldi ilk. Mustafa Kamil.
1: Fırat Aydınus ismi gündemde.
0: Kim gündeme getirdi? Yani gündemde dediğim mesela sen mi gündeme getirdin, ben mi gündeme getirdim?
1: Ben değil abi.
0: Hepimiz gündeme getiriyoruz zaten. Evet,
1: Fırat Aydınus ismi ciddi olarak konuşuluyor.
0: Fırat Aydınus'un şöyle bir isteği var. Beni de ifadeye çağırın diyor. O çünkü ifadeye çağrılmayanlardan.
1: Şöyle söyleyeyim. Vahap
0: görevde değil ya çünkü.
1: Deniz Ateş bir...
0: Vahap Beyaz da diyor. Beyaz.
1: Mesela onunla ilgili bir bilgi vereyim.
0: Bak, beni diyor tribünlerde diyor şeylere koydunuz diyor.
1: Bu basında yer almadı onu söyleyeyim.
0: Tezahüratlarda varım
1: Vahap
0: diyor.
1: Vahap Beyaz aslında Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde bununla ilgili hakemlerde MHK yönetiminde olan ve hakem işte hakemlerle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. Sonra bu Sayın Ali Koç'un Sayın Ali Koç'la temasa geçiliyor ve Sayın Ali Koç diyor ki gel bunu Kulüpler Birliği toplantısında anlat. Ve Sayın Vahap Beyaz'ı İstanbul'a getiriyorlar ve Kulüpler Birliği toplantısında bu MHK'de yaşanan olayları işte hakemler hakem konusunda bu atamalarda işte belgelerle ilgili bildiklerini Kulüpler Birliği toplantısında başkanların da Sayın Ali Koç da o süreçte Kulüpler Birliği başkanıydı. O orada anlatıyor. Yani şimdi aslında bu bilinen bir şey. Türkiye Futbol Federasyonu bunları bilmesine rağmen halen bugüne kadar mesela savcılık harekete geçene kadar neden şey yapmadı? Yani bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ya MHK'de bu kadar şey var. Adam var, diğer hakem işte şikayette bulunuyor. Savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Eski hakemler bunlarla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. Deniz Ateş Bitner çıkıp açıklama yapıyor sosyal medyasından. Ya Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de ya ne oluyor acaba bir deyip bir denetleme şeyi mekanizması kurmadı mı acaba? Ya bunlar demek bilinen bir şey ama işte savcılık soruştu Sayın Akın Gürlek'le beraber. Bunlar işte gün yüzüne çıktı. İşte ETS kayıtları, efendim yazışmalar, bunların hepsini bir araya getirdiğinde zaten şimdi
0: daha çok farklı şeyler çıkmış ya. Böyle müstehcen görüntüler.
1: O çok daha iğrenç bir olay. O iğrenç özesi bir olay.
0: Birbirine gönderilen videolar, orada indirilen filmler, bilmem neler neler.
1: Bu iğrenç bir olay yani. O çok daha şey çocuk yani şeyle ilgili.
0: Valla boğazımıza kadar batmışız bir kere onu söyleyeyim ama farkındaydık ya, biz aslında batıyor olduğumuzu biliyorduk
1: bunu, işte onu diyorum bunu,
0: yani biri dal uzatsın diye bir bataklıktaydık hepimiz de, yani hareket ettikçe de her sene biraz daha dibe çöküyorduk da
1: yani bunu çözmesi gereken kim? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kulüp başkanları bununla ilgili itirazlarda bulundu. Sayın Ali Koç'un 25 Eylül 2025 tarihinde yaptığı bir açıklama var. Alanyaspor maçı sonrası. Bu açıklama yani Sayın Ali Koç'un o zamanki açıklamasını dikkatle dinlediğinizde zaten bugün hakemlerin, o hakem MHK yönetiminin ve MHK başkanının ve yönetimin suçlandığı maddelerin hepsini orada söylüyor. Manipülasyon diyor. İşte evrakta sahtecilik diyor. Ondan sonra hakemlerin puanlarının düşürülmesi, klasman düşürülmesi, bunlarla ilgili konuşmalarda bulunuyor. Sayın Ali Koç o süreçte seçim sürecindeydi ve şeye gitti. Yani Ankara Dernekler Toplantısı vardı. Dernekler Toplantısı'na gitmeyip yarıda kestiler. Yani direkt maçtan sonra hemen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine gitti, ziyaret ettiler. Ve belki de seçimi kaybettiler. Yani o süreçte o ziyarette ama orada tüm çıplaklığıyla tüm gerçekleri açıkladı. Federasyon bunları biliyordu. Federasyon yönetimi bunları bilmesine rağmen bugüne kadar neden harekete geçmedi? Tamam, adam istifa etmiyorsa MHK başkanı istifa, çağırırsın abi, anlatırsın konuları. Gerekirse sen suç duyurusunda bulunsun MHK başkanı ile ilgili. Ve dersin ki hacım, ben bu MHK başkanının atadığı hakemlere değil farklı ve yabancı hakem getirirsin. Müdahale edersin yani olaya. Yani şunu şimdi bütün pislik ortaya döküldükten sonra ben geçmişe yönelik tüm maçlarda artık bu hakemlerin yönettiği maçların hepsinde, bu MHK başkanının ve yönetimin atadığı tüm hakemlerin yönettiği maçlarda yani gölge düşmüştür tüm maçlara.
0: Zamanında çok destek de verildi. Tabii sen de camianın içindeki kıymetli isimlerden biri olduğun için hemen anında Ali Bey'in zamanında verdiği destek hatırlatılıyor.
1: Tamam, i̇şte... doğru.

0: Sayın Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısındaydı falan. İşte düzeltmeye çalışıyor diye bir ifadeler kullandı. Onu biliyorum.
1: Yani ya orada, Fikret Orman dönemini de hatırlıyorum. Evet. Ben hatta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı döneminde de pırlanta gibi çocuklar aslında falan deyip
0: tabii.
1: Hem Ferhat Gündoğdu hem de hakemler için o zaman bunları söyledi.
0: Sonra onları söyledi ama sürecin ardından yani o yaşananların sonrası yani bir tane de en son açıklamasına bakalım ben yani. En son açıklamasında tüm gerçekliği, tüm çıplaklığı ortaya koyuyor. Ya o zaman bazı şeyler söylendiği zaman insanlar Sayın Ali Koç söylediği için çok fazla...
1: Küçük dilimi yutmuştum dediği olay neydi hatırlıyor musun?
0: Tamam.
1: Öyle şeyler var ki küçük dilimi yuttum falan diye bir şey
0: çünkü
1: yok.
0: Çünkü yazışmalarla ilgili ifade bak yazışmalar bu HTS kayıtları yazışmalar WhatsApp yazışmalarından falan bahsetti Sayın Ali
1: Koç. Ne zaman bahsetmişti?
0: Şey Sayın Ali Koç yani şöyle söyleyeyim Alanya maçı sonrası.
1: Bir buçuk sene önce
0: bir sene önce.
1: Hani bir sene önce bilinen bir şeydi. Federasyon bilmiyor muydu bunları?
0: İşte federasyona belgeleri sundum dedi. Belgeleri sunduk dedi. Bilgileri sunduk dedi. Bildiklerimizi anlattık.
1: Hamleyi federasyon değil Adalet Bakanlığı mı yaptı?
0: Evet, hamleyi Adalet Bakanlığı yaptı. Onu bekledi arada federasyon. Zaten büyük bir sıkıntı var ki federasyonda peşi sıra istifalar geliyor. Ve
1: bak kumpas olaylarında şöyle bir şey öğrendim ben. Ben seninle ilgili bir şey buluyorum ya. Ama bilmiyorum ki senin de elinde benimle ilgili bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: O yüzden kimse kıpırdayamıyor.
0: Herkes şey diyor.
1: Anladın mı? Ben diyorum ki İrfan'la ilgili şu diyorum. Oğlum manyak mısın? İrfan'da ben gördüm. Seninle ilgili şunlar var diyorlar. Böyle herkes oturduğu yerde duruyor.
0: Kimse birbirine bir şey yapmıyor.
1: Yapamıyor.
0: Abi o zaman temiz insanları getireceksin oraya. Arkada bagajı dolu olan insanlar olmayacak. Gelecek
1: herkesin kendi... heybesi, cepleri, bagajı, kasası, her şeyi dolu İrfan'cığım.
0: Ben iki boş falan diyor ki.
1: Zaten olan bize oluyor.
0: Ha, bu arada
1: ya ben şeyi demin dedim ki.
0: Benimle ilgili bir gelişmeyi de söyleyeyim. Arkadaşlar yani dinleyenler için. Bugünden itibaren.
1: Ben konuyu açmadım da.
0: Dünden itibaren Sözcü Gazetesi'yle yollarımız ayrıldı.
1: Kaç yıl sonra?
0: 17 yıl, 2 ay, 17 yıl 14 gün sonra.
1: 17 yıl,
0: yani 17 yıl 1 ay 14 gün sonra işte. Sözcü Gazetesi'yle yollarımızı ayırdık. Bundan sonra bakalım artık kariyer şeyde yeni bir sayfa açma zamanı.
1: Var mı yakın bir zamanda evet hazırlıkları yapıyorum dediğim bir şey? Bekleyin ya, dediğin.
0: Beklemek lazım. Bir iki gün daha görmek lazım.
1: Hayırlısı olsun.
0: Ama bu saatten sonra Sözcü Gazetesi'ne çıkan bir haber olursa
1: benle ilgili değil diyorsun Fenerbahçe'yle ilgili.
0: Çünkü
1: zaten imza taşımıyor artık ben. Hani çoğunlukla çoğu gazeteyi alıp bakarım biliyorsun hala da. Ama hayırlısı olsun senin için.
0: Bence de hayırlısı olur ya inşallah.
1: Ya öyle bu değil. Zamana kadar bir yani çok suçlandın. Doğru haber yaptığın için de suçlandın. Konuşmaman gerektiği şeyler için konuştuğun için de suçlandın. Ama hiçbir zaman ne kadar yönetim değişse de Şikrinyar diyor ya 3 senedir buradayım işte 3 yönetim 3 başkan 5 tane teknik adam gördüm. Sen neler gördün?
0: Evet.
1: Ama hiçbiriyle kötü olmadın. Bir kere buradan dolayı tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun. Yani
1: şeyde hani ben bir Metin Aşık dönemi var mıydın?
0: Yoktum.
1: Yoktun değil mi
0: ben
1: mesela?
0: Ben Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle başladım.
1: Ali Şen döneminde de yoktun.
0: Yoktum. O zaman
1: sonlara denk geliyordun.
0: Tabii ben Sayın Aziz Yıldırım dönemiyle başlayıp sonra da Sayın Aziz Yıldırım
1: 30 küsür yıldır takip ediyorsun.
0: Tabii.
1: Neredeyse.
0: İşte hayırlısı olsun diyelim. Bu saatten sonra işte başka mecralara bakacağız.
1: Hayırlısı olsun. Tabii gazeteler gazete mi kaldı artık İrfan'cım diyen de çıkabilir. Vallahi o kadar ya, emek veriyorduk ki elinde sürekli noter gibi ben noterden daha fazla yazı yazan insan gördüm. İrfan 25'te arkadaşlar. Sürekli olarak böyle tık tık tık tık tık tık. İrfan ne yapıyorsun diyorum. Hoş geldin diyor. Görmüyor bile ne yaşanıyor bilmiyor bile etrafında.
0: Şöyle söyleyeyim aslında tabii insan 17 yıl 2 ay şey olduktan sonra bir boşlukta hissediyor. Dediğin gibi az önce hep haber yazıyorsun ya bir iki gündür falan gündem yapmıyorum gazeteye.
1: Vallahi şey çok dizüstü bilgisayarı laptopu falan uzvu gibiydi ya. Onsuz yaşayamıyordu yani.
0: Yani şöyle söyleyeyim kurumumu en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Yani en azından bu şey içerisinde gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde oradan ayrıldım.
1: Bak sana 5 dakika sonra ne mesajı gelecek ondan biliyor musun? Twitter, kaç yıl oldu dedin sen? 17 yıl 14 ay bilmem kaç dedin ya tazminatını hesaplayacaklar şimdi.
0: Tazminatı hesapladı.
1: Bak dinleyici hesaplayacak. Abi asgari ücretten alsan yok, 17 falan ya. Yani onu hesaplayacaklar. Bu onu alsan bir tık üstüne alsan sen en azından bunu alıyorsun.
0: Ya Ya şey olarak güzel işte, güzel bir şekilde dün itibariyle yollarımızı ayırdık.
1: Hayırlısı olsun.
0: Ama

0: Şu var, ben aslında şeyde X Twitter adresinde paylaştım, yolların ayrılacağını hani mesaj attım. İlk önce şey zannettim, hani insanlar olumsuz yazanlar da çok olur diye. Çünkü biliyorsun sosyal medyada çok bazen linç yiyordu ya. Yani oradaki insanların bile hep düzgün bir şekilde ifade kullanması beni çok mutlu etti. Yani meslek büyüklerimden Uğur Dündar aradı, oraya mesaj da atmış. Yani eski yöneticilerden arayanlar oldu. Ondan sonra mevcut yönetimden arayanlar oldu.
1: Ya ne kadar ismi sözcü de olsa kimsenin sözcüsü olmadığın için seni tebrik ediyorum kardeşim.
0: Allah razı olsun.
1: Vallahi onu söyleyeyim ya.
0: Yani
1: ha, bu arada şunu da açık açık söyledi, kimsenin sözcüsü değil. Aziz Başkan'a daha yakınlığını, Aykut Hoca'yı daha çok sevdiğini hep dile getirdi. Evet. Yanlışım mı var?
0: Ama ben şöyle söyleyeyim. Evet, ben her zaman söylüyorum. Ben bunu 2018'den itibaren söylüyorum. Mesela Sayın Aziz Yıldırım benim için çok farklıdır. Yani benim efsane başkan olarak değerlendiririm her zaman. Sayın Ali Koç'u da her zaman saygı ve sevgi şeyi içerisinde anarım. Onu da çok sevdiğim bir insandır. Diğer taraftan ben eleştirirsem de zaten dikkat ederseniz başkanlar da dahi işte diğer kulüp başkanları olsan sayın ifadesini mutlaka kullanırım. Yani unutmamaya özen gösteririm. Yani
1: sen istifa mı ettin?
0: İstifa etmedim, ben ayrıldım.
1: Öyle söylüyorlar şimdi, istifa eden birini duyunca şaşırdım diyor. İrfan istifa mı etti? Nasıl oluyor? Töker'e istifa yok ki diye yazıyorlar.
0: Hayır, şöyle söyleyeyim. Ama istifa etmiyorsun da her gün kendini şey yapıyorsun. Yani bugün olmazsa yarın olacaktı. Ya diyelim ki bu sene olmazsa başka bir sene olacaktı. Medya sektörü böyle arkadaşlar. Yani şey göre değişiyorsun. Yine. Geleceğe yönelik çok fazla plan yapamıyorsun. Ben yine 17 yıl 2 ay bir yerde çok fazla durdum. Bu gazetenin en eski elemanlardan bir tanesi bendim ya.
1: Doğru.
0: Genel yönetmenden daha eskiydim, öyle söyleyeyim yani. Mevcut genel yönetmeninden.
1: O kadar fındıkta kalmayacaktın işte o zaman, bak mesaj fındıkta fazla kaldın herhalde, ondan boş kaldı yerin bir anda diye, bak senin yerine birini getirdiler diye yazmış ya. İnsanlar nelere dikkat ediyorlar ya.
0: Fındığa kaç senedir gitmiyorum ya, artık yaşlandık abi, bela arası
1: abi falan. Allah aşkına sigorta bürüt neyse hesaplayalım hepsini diye, bak işimiz gücümüz yok diye İrfan'ın ne kadar alacağını.
0: İyi tazminat aldım aslında, beklentimden daha düşük ama yani avukata sorsam da daha yüksek alman gerekiyor dediler, ama bakalım yani hayırlısı işte. Arap olucuya gidip konuşacağız.
1: İrfan salağa yatma, Dodo diyor ki tazminat falan diyor, çökmeye çalışıyor sana diyor. Ya neyi belli ediyorsunuz her şey, bütün büyüyü bozdunuz be. İrfan sana tek tavsiyem fon alma diye yazmışlar. Hani toplu bir para geçti eline, bunu daha fazla nasıl yapabilirim diyenlerden uzak dur. Seni fondan daha çok kazandırırım, Bitcoin'den böyle yaparım diyenlerden uzak dur.
0: Şey yapıyorlar, biz 30 hisseler almak lazım bu aralar düşük öyle, bu yatırım tavsiyesi değildir falan diyorlar ya.
1: İyi günler, ben avukatım, İrfan'ın telefonunu istiyorum demiş, bak sen alırım parayı diyor. Tam hesap yapıyordum, niye söyledin Doğan abi demiş, güzel. Doğan Gündoğdu da ayrılmış Sözcü'den, öyle evet, duydum.
0: Doğan diyor. Ayrıldı, ben ayrıldım, Alper Mert ayrıldı, üçümüz ayrıldık.
1: Spor servisini mi kapatıyor?
0: Muhabir çalışıyor, sadece Galatasaray muhabiri kaldı falan.
1: Sadece muhabir mi kaldı?
0: Yok, muhabirler
1: devam
0: etmiyor yani. Diğerleri
1: şey. Hem muhabirler bitti.
0: Evet.
1: Şeyler devam ediyor. Başka da bizim köşe yazısı var mıydı?
0: Köşesi de yok, köşe. Bir Erman Toroğlu yazıyor işte.
1: Erman Toroğlu mu yazıyor?
0: Abi Erman.
1: Ercan abi yazıyordu.
0: Ercan abi Beşiktaş yazıyor. Doğru, Erman Toroğlu.
1: Ercan Taner yazıyor ara ara. Tabii. Hatırlıyorum. Bir de Erman Toroğlu yazıyor. Erman Toroğlu da tabii gündemdeki isimler, hani onlar aslında çok şey biliyorlar denilen kişiler ama bir türlü söylemiyorlar. Belki kişiler değiştikçe söylemler farklı hale gelebilir diye düşünüyor musun? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu aslında kriptolar, kara kutular, çok şey biliyorlar ama.
0: Abi sonuçta hakem camiasından geliyorlar. Ya o hakem camiası zaten medya sektörü gibi, dedikodu kazadı gibi oralarda canım. Yani ve dolayısıyla eski hakemlerin konuyla ilgili birçok bilgiye hakim olduklarını söyleyemem. Az önce söyledim, Deniz Ateş Bitner yani YouTube şey X adresinden paylaşımlar, videolar paylaştı.
1: İfadeye de çağrıldı.
0: Tabii tanık olarak ifadeye çağrıldı. Vahap Beyaz'ın açıklamaları var, tanık olarak ifadeye çağrıldı.
1: Bünyamin Gezer diyor, Fırat Aydınus bir şeyler söylüyor. Yani Mustafa Çulcu işte Aspor'da yorum yapıyor
0: ve dedim ki bu hakem camiasındaki aslında

0: yaşananları bence eski hakemlerin birçoğu, yani iyi elit düzeyde hakemlik yapmış olan ve sonra ayrılan isimlerin birçoğu zaten biliyor. Bu aslında hepsini söylüyorlardı. İşte klasman düşürme, haksız olarak klasman düşürme, hakemlerin puanının düşük olmasına rağmen yükseltilmesi, müdahale edilmesi, hakemlere mobbing yapılması. Bunu eski hakemlerin hepsi söylüyor.
1: Yıllardır bu işin içinde olup da onun sonrasında tabii belli de bir güce sahip. Ben sadece tabii 3 senedir tanıyorum kendisini. Ben Sabri Ugan'dan sonra TGRT Haber'e başladım ya.
0: Allah Mehmet eylesin.
1: Gani gani rahmet eylesin. Ömer Faruk Ünal da yıllardır hakem camiasını yakından takip eden
0: Ömer abi de biliyor zaten.
1: Biri de şimdi Ömer abinin, ama şimdi ben 3 yıldır tanıyorum. Onun şikayetlerine bakıyorum ve birebir konuşmalarımızda da nasıl bir güce sahip olduğunu anlam veremediği bir Ferhat Gündoğdu durumu söz konusuydu. Yani bu 8 Mart operasyonunda görevden alınan hakemler, Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar ve diğer hakemlerle ilgili olarak tabii bunların aslında aranacağını, çok büyük sıkıntıların bizi beklediğini falan dile getiriyordu 3 senedir.
0: Ama işte orada da artık nasıl bir inandırıcı şey yaptılar ki?
1: Ya en son şunu söyledi. Türkiye'de bana 3 tane güçlü isim söyledi. İçlerinden bir tanesi Ferhat Gündoğdu. Hani koltuğundan alınamaz dediğin 3 isimden biri Ferhat Gündoğdu.
0: Alınamıyor işte. Adam gitmiyor abi.
1: Derim diyordu mesela. Doğru, gerçekten doğru, öyleydi doğru. Yani. Abi, çünkü hiç... Ali Koç alamadı. Ertuğrul Doğan alamadı. Beşiktaş, Serdal. Bunlar yeniler. Bir öncekiler de alamadı.
0: Aziz Yıldırım geldi işte, bak değişti ortalık. Buraya bağladım ben de.
1: Şimdi taşlar.
0: Değil mi? Bak Aziz Yıldırım geldi. Soruşturma şeyler oldu ve başlıyor artık, devam eder. Dün güzeldi değil mi şey, Konya Filistin maçı.
1: Konya Filistin mücadelesi tabii o mücadele değil aslında, diğer mücadelenin dikkati çekilmek için yapılıyor. İşte Orta Doğu'da verilen bir mücadele tabii, var. Tabii. Konya'daki sadece teferruat, dikkat çekmek.
0: Çok müthiş.
1: Koreografiler falan çok güzel, çok başarılı. Onu da hatırlatalım, söyleyelim. Tabii işin içinde çocuklar olunca çok daha farklı boyuta gidiyor konu. İster istemez. Yani burada adımın atılması gereken yerler maçlar mı? İşte futbolun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsun. Sanatın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsun.
0: Çünkü niye?
1: O bağı kurabilecek başka bir şey yok.
0: Mesela İrlanda milli takımının, İsrail milli takımıyla yaptığı maçta İrlanda milli takımı futbolcularının verdiği
1: siyah mesela, bantla çıktı, kafaları öyle eğmeleri, maça yani, çıkmama istekleri.
0: Şimdi bu ne biliyor musun? Aslında belli kesimler tarafından sosyal medyada çünkü onların etkisi daha fazla, karartma uygulanıyor. Yani insanlar belki kamuoyu, dünya kamuoyu bundan çok fazla şey değil, ama bu spor müsabakalarında ki şeyler dikkati o yöne çekiyor. Ve aslında belki de bu böyle organizasyonlar, işte protestolarla beraber o noktaya dikkatin çekilmesi bence önemli.
1: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25'te beraberiz. Gündeme dair konuları konuşuyoruz. Bu arada tabii kulüpler içerisinde neler olup bitiyor onu da şöyle bir gözden geçirelim. Zirve yarışında rakiplerin önceki yıllara göre daha çok puan kaybedeceğini belirtti İsmail Kartal. Bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve bu toplantıda neler konuşuldu aslında birinci ağızdan öğrenmek lazım neredeyse. İrfan, neler oldu? Ama Fenerbahçe'de gündem deyince hemen loja krizi geliyor. Üçüncü red cevabı geldi diye Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında biraz inatlaşmaya dönmüş gibi konu.
0: O sürecek gibi gözüküyor.
1: O yani. Da bayağı sürecekmiş gibi gözüküyor.
0: O herhalde sezon sonuna kadar devam eder bu loja süreci.
1: Bakacağız.
0: Yani ya da bir şekilde anlaşılması lazım artık, hani bunun Fenerbahçe'nin sürekli yani daha böyle her şey yolunda giderken veya işte milli araya moralli bir şekilde girmişken tekrar bu sürecin tekrar gündeme getirilmesi tabii yine tartışmaları da cami içerisinde beraberinde getiriyor. Bu çok şey.
1: Şimdi bir hedef koyduysan, teknik direktör üzerinden yorumlayacağım sana, bir değişim gördüm. Bu değişimin olması için bu kadar zaman beklenmesi gerekiyor muydu sorusunu da aklıma getiriyor. İsmailcio diyor ki artık eve git dönemi bitmiştir.

0: Ekibimle zamanımızın büyük bir bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsini çalışmanın sonucu olarak görüyorum diyor. Topu kazanma süresini de düşürmeye çalışıyoruz diyor. Biz tamamen işimize odaklandık diyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, hoca da net bir şekilde, yani oradaki sohbet toplantısında az sayıda gazeteci vardı davet edilen. Ve orada şunu gördüm. İsmail Hoca gerçekten o üzerindeki baskı tamamen azalmış. Mental olarak çok daha iyi bir İsmail Hoca gördüm. Rahattı. Konuşurken de çok rahattı. Aslında hani basın toplantılarında genellikle böyle daha gergin bir şekilde çıkıyor ama orada çok rahattı. Ve bence başkanla yaptığı konuşmanın ona çok pozitif yansıdığını.
0: Bir de bir hafta maç yapmayınca iyi geldi ona.
1: Tabii bir maç yansıdı. Tabii Eyüpspor maçında çok rahat bir galibiyet, farklı bir galibiyet. Rakiplerin puan kaybetmesi, milli araya Fenerbahçe moralli girmiş. O moralli aslında İsmail Hoca'nın da ve ekibinin de çok moralli olduğunu gördük. Hatta şey dedi, ben dedi milli aradan sonra işte bir iki gün kendime izin verdim, kavağa gittim, tekneyle açıldım, balık tuttum dedi. Yani orada hoca biraz
0: Palamut'un son dönemine denk geldim diye
1: Palamut tutmuş dedi. Hangisi tuttunuz hocam dedi. Palamut dedi. Palamut tutmuş yani. Sen de orada yani çok rahatlamış biliyordum. Hoca şunu söylüyor. Biz hatta soru şu şekildeydi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi dedi Mali Genel Kurul'da. Siz ne düşünüyorsunuz diye sorduklarında şunu söyledi. Ben dedi şampiyonlar, benim de şampiyona inancım tam ve şampiyon olacağımıza inanıyorum dedi. Hatta Şampiyonlar Ligi mi işte Süper Lig mi şampiyonluğu mu diye sordu. Dedi ki Süper Lig şampiyonluğu daha ön planda dedi. Ama dedi Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek, yani ilk 16 içerisinde yer almakta hedefler arasında. Ama önceliğini tamamen Süper Lig şampiyonluğuna vermiş durumda. Diğer taraftan yani takımın omurgası olarak nitelendireceğimiz
0: Asensio, Kante,
1: Ederson, Brown, Semedo, Asensio, Kante, Genduzi'nin milli takıma gitmemesi onun bir avantaj oldu. Yani bir teknik gelişim bir avantaj. Onlarla evet, beraber çalışıyor. Kante, Genduzi dinlenmiş. Bir din daha o yoğun
0: sakatlık baş, yok. Mert Müldür haricinde yoğun, şu ana kadar.
1: Mert Müldür dedi şunu söyleyeyim. Mert Müldür de erken dönme ihtimali varmış. 4-5 hafta içerisinde sağlar dönecek. Aslında 6-8 hafta planlanıyordu menisküs operasyonu. Şu anda tedavisinin çok iyi bir operasyon geçirdiğini ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini.
0: Tabii burada Aziz Başkan'ın bir açıklaması da gündeme geliyor. Lukaku'yu siz 3-4 hafta sonra görün gibi bir açıklama yaptı genel kurulda. Evet. Ve tabii milli takıma gitmesi, orada sakatlık yaşamaması, Muriç'in milli takımdaki performansının da artması, ligde de iyi halde olması. Burada soru işareti İsmail Hoca'yı biraz kafayı karıştıracak ama gibi. Lukaku mu, Muriç mi?
1: Bazı maçlarda çift forvet. Hmm. Hatta hoca onu da söyledi. Bilmiyorum o metinde var mıdır? Yoktur herhalde Anadolu Ajansı'nda. Geçti metinde. Bazı hatta soruyu soran bendim. Hocam dedim hani Lukaku da forma girdiği zaman Vedat Muriç de işte çok formda. Ne düşünüyorsunuz? Bir sistem değişikliğine gitme gibi ihtimal söz konusu olabilir mi dedi. Dedim. O da şey dedi. Bazı maçlarda çift forvetle oynayabiliriz. Yani maçın gidişatına göre çift forvetle dönüp bazı maçlarda işte Lukaku Vedat Muriç ikisini birlikte de oynatabiliriz ifadesini kullandı. Asensio'nun artık oynayabilecek düzeyde, onu söyleyeyim. Asensio takımla birlikte çalışmalarını da sürdürüyor. Antrenmanların tamamında yer alıyor. Fiziksel olarak da gayet iyi durumda. Yarın değil mi maç? Ekim ayın yarın itibariyle Fenerbahçe Azerbaycan'ın Turan ekibiyle bir hazırlık maçı oynayacak. Bu hazırlık maçında Asensio'yu 2-11'de göreceğiz. Hoca dedi ki Asensio'yu 2-11'de. Dolayısıyla Asensio hani hazırlık maçında 2-11'de oynayacaksa
0: bundan sonraki sistemde yer alacak.
1: Rize maçında da 11'de oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii hocanın Greenwood'la ilgili sözleri de önemli. Greenwood'la ilgili şunu söyledi. Yani Greenwood biraz savunma anlamında ve zaafları var ama dedi. Kante Genduzi ikilisi diyor. Kante Genduzi ikilisi Greenwood'un savunma zaaflarını kapatıyorlar dedi. Her iki oyuncu da dedi. Onların görev yaptığında. Dolayısıyla işte Greenwood'un geriye gelmesi, zaman zaman işte geriye gelip pas alması ve oradan oyunu hücum anlamında organizasyonu yapan oyuncu konumunda olmasında aslında hocanın istediğini söyleyemem. Yani Greenwood'dan farklı bir görev vermiş hoca ona. Yani o biraz daha serbest oynamaya, serbest rolde görev veriyor. Ve tabii burada da o oyuncuyu o göreve ikna etmek de aslında teknik heyet için önemli. Yani hoca ile ilgili onu söyleyebilirim. Stoper transfer işte şey dedi, Opong'la ilgili transferin son günlerinde transfer ettik onu dedi, Opong'u. Ve dedi gelmek istemiyordu dedi ama dedi Jiku'yla konuştum dedi. Jiku'yu ikna etmesi için dedi onun Opong'la konuşmasını istediğini ve Jiku'yla konuştuktan sonra Opong'un Türkiye'ye geldiğini, Fenerbahçe'yi tercih ettiğini vurguladı. Ve eğer Opong transferi olmasaydı elimizde 3 tane stoper kalacaktı. Şikrin, Yarake ve Yiğidefe dedi. Şu anda 4 stoperimiz var dedi. Yani orada da bir eksiklik var demeye getirdi. Yani devre arasında hoca şunu söyledi. Devre arasında şimdi bir transfer olacak mı, hangi mevki olacak diye sorulduğunda bir mevki söylemedi. Neden bir mevki söylemedi? Bence şunu anladım. Israrla soruldu aslında. Birkaç defa soruldu. Çünkü mevcut kadroyla hoca mevcut kadroyla devre arasına kadar gidecek. Sayın Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmede de
0: bu kadro kışa kadar yeter demiş.
1: Ya kışa kadar yeter bu cümle yok. Bu tabii başlık bu şekilde verilmiş ama yani bu kadro kışa kadar yeter şu var. Yani biz bu kadroyla devre
0: arasında yani devre arasında bir transfer yaparız aslında anlamına geliyor.
1: Çünkü şunu söylüyor. Dedi ki yani devre arasında biz başkanla yani başkanla konuştuğumuzda başkanın Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a yani devre arasında istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz yani eksik mevkide istediğin oyuncuyu transfer edeceğiz ifadesini kullanmış başkan. Zaten kendisi de onu söyledi. Anladığımız kadarıyla hoca orta sahaya bir transfer yapmak istiyor.
0: Şöyle kaldırayım.
1: Hoca transfer şöyle söyleyeyim hoca devre arasında bir transfer istiyor. Büyük ihtimalle orta saha mevki ne olacak? Yani her ne kadar mevki ismi söylemese de çünkü mevcut kadroyla devre arasına kadar devam edecek ve orada elindeki oyuncuların motivasyonun düşmesini de istemediği için mevki ismi vermedi. Ama o bölgede orta saha bölgesinde Asensio ve İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi. İrfan Can Kahveci'nin performansına gayet memnun olduğunu vurguladı. Aslında ondan da mesela İrfan Can Kahveci'den de 99 puanlık sezondaki yani Şimanski ileriye baskı yapmasını istiyor ya. Ondan mesela onu istemiş. O da diyor hani İrfan Can Kahveci gördünüz. Daha yani ileride baskı yapmaya çalışan bir İrfan Can Kahveci vardı dedi.
0: Yani baskı yapan ve yapmaya çalışan arasında büyük fark var aslında. Anladım, yani
1: evet ama ya yine Eyüpspor maçında bence iyi performans gösterdi.
0: Ama Eyüp'ün verdiği reaksiyon da burada biraz baz alınması lazım. Yani abi, çok o havaya girilmemesi yok, gerektiğini de camianın içindeki herkes biliyor abi, aslında.
1: Ya, biliyor, o teknik yetenek
0: ihtiyaç olan bir şeydi. Böyle bol galibiyetli, gollü bir
1: teknik yetenek bunun farkında. Ama şu var. Eyüpspor karşısında tam skor üstünlüğünü yakaladın. Ama Fenerbahçe mesela ne olur 3-0 4-0 yaparsın. Rolantiye çevirirsin. Ama 8-0 olduktan sonra da Fenerbahçe yine aynı arzuyla, aynı coşkuyla pozisyon bulma, gol bulmaya çalıştı. Hı hı. Yani dolayısıyla yani burada
0: çok da gol aslında da şey 8 ne derler, fırsat da verdi Eyüp'e aslında.
1: Tabii ve çok fazla şut imkanı verdi ama yani orada da her oyuncunun gol atmayı bir isteği falan vardı. O yüzden biraz oldu.
0: Orada biraz sistem dağıldı diyorsun. Rahatlık
1: da geldi. Ama dedim ki İsmail Hoca'nın özellikle oyuncular bazında baktığımızda Nene'yi mesela şey yapmış. Biraz gözden çıkardığını anladım ben onu söyleyeyim. Nene yani hocam neden oynatmıyorsunuz diye sorulduğunda hani neden görev verilmiyor? Nene dedi ne yaptı dedi yani. Hani bugüne kadar oynadığı maçlarda nasıl bir performans sergiledi. Herhalde hoca onun
0: ne kadar oynadı ki?
1: Yani çok fazla İsmail oynamadı. Esasında sonsuz dedi. Sonra da söyleyeyim. Ben mesela dedi, ona dedi hani şey maçında
0: mesela kendi milli takımında oynadı mı Nene?
1: Şey Roma maçında son dakika verdi herhalde bir top direkten mi dönür? Nene'nin şutu muydu o?
0: Yani görev verilince bir şeyler yapabileceğini sonra, gösteriyor aslında.
1: Ondan sonra 11 dakika işte Beşiktaş derbisindeki o performansı yani sonradan oyuna dahil oldu biraz hiçbir şey işte sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda da biraz varlık gösteremeyince Nene'yi hoca biraz gözden çıkarmış onu söyleyeyim. Hatta bence orada anladığım kadarıyla antrenman...
0: Bu biraz keremcilik mi diye yorumlanabilir.
1: Yok söyleyeyim antrenman performansından da memnun değil herhalde öyle gözüküyor. Çünkü antrenmanlarda da istediğini ondan o isteği arzuyu göremediği için bence gözden çıkardı. Mesela onunla ilgili bir örnek verirken şunu söyledi. Levent Mercan'la dedi ilk geldiğimde Arşi Burhan'ı oynatmıyordum dedi. Orada doğru ilk maçlarda Levent Mercan oynuyordu sol bekte. Ve Arşi Burhan hatta hocam ben neden oynamıyorum diye kendisine hocayla bir konuşma yapıyor. Hocam diyor ben neden beni neden oynatmıyorsun diye hocayla konuşuyor.
0: O da birebir İsmail Hoca.
1: Hocam neden ben oynatmıyorsun hani şeyde? O da diyor ki hani sen şu andaki performansını oynamak için yeterli görüyor musun diye karşı soruyor. Ve diyor eğer diyor yeterli performansı gösterirsen onu görürsem antrenmanda işte oynar maça girdiğinde diyor ben sana formayı veririm. Sonra diyor bu konuşmanın ardından antrenmanda baktım yani taktik antrenmanlarda, çift kare maçlar çok iyi performans sergiledi. Verdiği formayı ona verdim. Sonra ve de iyi performans sergiledikten sonra dedi artık formayı yani Arşi Buran kaptı diyor yani. Formayı ben vermedim diyor. Arşi Buran formayı aldı. Ve de Arşi Buran'da da sonuç onu söyledim diyor. Yani evet diyor, bu formayı benim elimde. Yani bu formayı ben veriyorum. Ama bu formayı sen aldın. Ama bundan sonraki performansın düştüğü takdirde de bu formayı tekrar kaybedebilirsin. Dolayısıyla her zaman iyi oynamak zorundasın.
0: Rekabet yani, her zaman çok kıymetlidir
1: mesela
0: tabii
1: orada,
0: ki.
1: Mesela orada işte biraz bunun işte Arşi Buran üzerinde, Arşi Buran üzerinde bence Nene'ye de bir mesaj niteliği taşıyor. Yani tamam Arşi Buran da oynamıyordu. Ama antrenmanlardaki performansı, işte oyuna girdikten sonraki performansıyla beraber formayı kaptı. Yani benim anladığım kadarıyla, yani hoca ile yaptığım sohbet toplantısında devre arasında Fenerbahçe'nin iki tane oyuncu ile belki yollar ayrılacak. Yani bunlardan bir tanesi Nen olur, bir tanesi Mimović olur. İki tane de yerli, iki tane transfer yapacak. Onların ikisi de 23 aşağı 6 transfer olacak gibi gözüküyor. Bir tanesi orta saha olacak gibi gözüküyor. Yani orta saha kesin. Ama ondan sonraki transfer stoper mi olur? İhtiyaca göre kanat transferi mi olur? Onu da bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan oyuncu bazında baktığımız zaman mesela Kante'de gerçekten çok Kante'nin yani hocanın değişmezlerinden bir tanesi. Onun performansından, Gendüz'ün performansından oldukça memnun. Hocada şunu da gördük biraz daha değişip. Yani birebir oyuncularla iletişim anlamında olması güzel hocanın. İlk aldığımız bilgilerden hani bunu çok fazla yapmadığı ifade ediyor sezon başında. Ama bunun iletişim anlamında futbolcularla arasının çok iyi olması Fenerbahçe'nin özellikle Samandıra'daki olumlu hava dışarıya, sahaya da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer taraftan Oğuz Çetin'le arasında çok Oğuz Çetin'le çok iyi anlaştıklarını, iyi uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Çünkü Oğuz Çetin de Samandıra'da sık Samandıra'da zaten sürekli ve orada yaşanabilecek krizlerin, olası şeylerin önüne geçmeyi de başarıyorlar. Bundan sonraki süreç dediğim gibi Fenerbahçe adına olumlu yönde ilerliyor. Lukaku konusunda ise Lukaku'nun Belçika milli takımına gitmek aslında istemeyip yani istemediği Belçika milli takımına gitmeyip burada kalıp işte burada daha antrenmanda takımda birlikte çalışıp eksiklerini giderme anlamında daha iyi olacağını söylediğini ifade etti. Ama Belçika milli takımı teknik direktörünün Lukaku'yu bizzat arayarak milli takıma davet etmesi üzerine Lukaku'nun gittiğini, ancak Belçika milli takımında forma vermeyince, yani son maçta da hiç süre almadı. Dolayısıyla orada bir hoşnutsuzluk yaşadığı ve erken dönme ihtimalinin olduğunu, yani onu düşündüğünü, kendisiyle konuştuğunda buraya erken dönebilir miyim şeklinde bir ifade kullandı. Söyledi Sayın İsmail Kartal. Burada hani sohbet toplantısında genel anlamda hocanın mental durumunu çok iyi gördüğünü, şampiyonluk inancının tam olduğunu görüyoruz. Az önce sen söyledin ya, hani sistemde bugüne kadar, yani şu anda aslında daha sezon başında da bunu yapıyordu İsmail Kartal. İşte duran top çalışmaları, işte diğer taraftan işte ileride baskı yapmaya çalışan, ama elinde o ilk başta şunu söyleyeyim, o ilk başta 99 puanlık sezondaki kadro gibi bir oyun anlayışı kurgulamak istedi belki, ama elindeki şu anki kadro o kadrodan farklı bir kadro, farklı profilde oyuncular var, daha teknik oyuncular var. Dolayısıyla İsmail Kartal da kendi şu andaki mevcut kadrodaki oyuncu kadrosuna göre bir oyunu şekillendirmeyi şekillendirdiğini söyleyebilirim.
0: Tabii Asensio ilk akla geliyor. Bütün problemler çözülmüş gibi gözüküyor. Çünkü dokunuşu galiba başkan yaptı. Önce Asensio'yla. Sanki Ederson'la yapmış olduğu konuşmanın bir benzeri gibi. Asensio krizini Aziz Başkan olmasaydı kolay kolay çözemeyecekmiş gibi gözüküyordu Fenerbahçe.
1: Ya işte burada dediğim gibi hem Oğuz Çetin hem o Asensio konusunda burada teknik heyette belli konuda yardımcı olundu. Ve Asensio ile gerekli görüşmeler yapıldı. Asensio da şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini net bir şekilde dile getiriyor. Zaten oyuncu da artık takımda antrenmanlara tam anlamıyla katılıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani süreçle ilgili. Şimdi sadece tek eksiği maç kondisyonu. Şimdi maç kondisyonu eksiğini tamamladıktan sonra da Fenerbahçe Fenerbahçe'nin adına bence milli aradan sonraki yoğun periyotta çok önemli bir oyuncu olacak Fenerbahçe'den. Az önce Ederson dedin. Ederson'la ilgili de hoca Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, göreve geldiğinde işte ne düşünüyorsun, kalmayı düşünüyor musun şeklinde bir görüştüğünü, o da burada mutlu olduğunu, kalmak istediğini söylediğini vurguladı. Diğer taraftan Ederson'un kaleci antrenörü Haluk Hoca ile ilgili de bir değerlendirmede bulundu İsmail Hoca. Şimdi dedi Ederson çok iyi performans ortaya koyuyor. Daha önce dedi Mert Günok oynarken iyi performans sergiledi. Yani formda bir görüntü sergiledi sakatlarına kadar. Sonra Ederson kaleyi devraldı. O da çok iyi performans gösterdi dedi. Ama dedi kimse dedi Haluk Hoca ile ilgili hani bir şey söylemiyor. Ama tersi bir durum olsaydı belki Haluk Hoca çok fazla eleştirilecekti. Çünkü dedi, Haluk Hoca dedi kalecilerle dedi birebir ilgileniyor. Onlarla da ayrı toplantılar yapıyor, analizler yapıyor ve sosyal hayatında da birlikte zaman geçiriyorlar. Zaman zaman dışarı çıkıyorlar, birlikte yemek yediklerini vurguladı hoca. Dolayısıyla hani burada da Ederson'un form grafiğinin yükselmesinde kaleci antrenörü Haluk Hoca'nın da etkisinin olduğunu vurguladı. Tabii hocanın dediğim gibi mental anlamda daha artık o üzerindeki psikolojiyi atması geleceğe bence Fenerbahçe adına onun bakmamızın en önemli nedeni olacak gibi gözüküyor.
0: Bu arada tabii İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansları Nene'ye verseydi aslında bizim de görme şansımız olurdu diye söylüyor dinleyici.
1: Ama şöyle söyleyeyim aslında.
0: Hatta şu hatırlatmayı yapıyor. Eğer Osterwold'e sakatlanmasaydı kimse forma şansı bulamazdı, o oynardı orada diye.
1: Ya şöyle söyleyeyim, oynatabilir dediğin doğru. Hatta ben hocaya şunu da soracaktım da sonra dedim hani şey olmasın. Hani hocam Nene zaten çok fazla forma şansı bulamadı ki diyecektim ama dedim sonra hani çok fazla gerek yok bu soruya. Ama
0: Yeşilburun Adaları'nı 3-1 mağlup ettik dediğim maçta.
1: 2 gol attı.
0: Şov yaptı.
1: Evet 2 gol attı. İyi performans.
0: Doğru gelesin Nene.
1: İyi performansla gidedi. Şu var. Yani eğer Nene o mini takımdaki performansını sahaya yansıtırsa, yani burada zaten kadroyu alıyor. Hoca ona biraz şans verir ve şans bulduğu maçlarda iyi performans sergilediği takdirde zaten formayı kendisi alır. Hoca vermez. Formayı alır. Yani ondan sonraki süreçte zaten hoca oynatmak zorunda kalır.
0: Ya ne kadar çırpınsan da biraz kafada silindiysen çok zor be İrfan. Ya bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani biraz Nene'yi silmiş gibi dediğin andan itibaren ben yani Ocak ayında gönderilecek isimler arasında desem sözleşmesi ve tazminat konusu hemen akla gelecek. Çünkü genel kurulda da Aziz Bey'in hep söyledikleri ona bu kadar para, şuna bu kadar para. Bak Şerifiler bilmem neler falan hep böyle maddi anlamda isimler üzerinden gidildi.
1: Yani Nene'nin şey var sakat, eğer geçen sezon sonunda kasık fıtığı operasyonu geçirmişti. Eğer kasık fıtığı operasyonu geçirmeseydi Nene'yi büyük ihtimalle iyi bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe satabilirdi. Yani o sakatlığı nedeniyle Nene o şeyde gelen teklifler geride kaldı. Ama şimdi milli takımdaki performansını sürdürmesi halinde ben Nene ile ilgili devre arasında iyi bir teklif geleceğini düşünüyorum. Mimović'e bakıyorsun. Mimović de çok fazla forma şansı olmuyor. Geçen maçta son Eyüp maçında kadroda yoktu Mimović. Herhangi bir sakatlığı yoktu oyuncunun. Hatta Mert Möldür'ün sakatlığında en azından kadroda olmasını bekliyorduk Mimović'in. Hoca tercih etmedi. Ama Mimović'i bakıyoruz bugün Sırbistan'ın oynayacağı iki hazırlık maçında da A milli takım kadrosuna dahil edildi Mimović. Yani Fenerbahçe'de forma şansı bulamıyor. Yani bu oyuncular belki kiralık olarak gidebilir. Kiralık olarak gönderip orada oynayacağı performansa göre ilerleyen dönemde bonservisiyle satabilir Fenerbahçe. Ama şimdi mecburen bir orta saha transferi yapmak istiyorsan bir oyuncuyu da yollarını ayırmak zorundasın. Hangi oyuncuyu da yollarını ayıracaksın? Şu an elinde 4+4 kuralına uyan hangi oyuncular var? Opong var, Aşı Buran var, Mimović var, Nene var. 10 tane oyuncu içerisinde baktığın zaman hangi de gidecek? Ederson var.
0: Nene'nin bir de öyle bir artısı vardı.
1: Evet evet bak şimdi ama gelecek oyuncu da artı 23 olacak. 23 yaş altı olacak. Yani o kurala uyacak. Ya şimdi 10 oyuncuyu sayarsak Ederson'u mu göndereceksin? Yok gönderemezsin. Kante, Şikrinyar, Ake 3. Yani artı 4 gönder. Semedo 4. Kante, Gendouzi, Asensio,
0: Greenwood,
1: Lukaku, Vedat Lukaku. Şimdi bunlar 10. Yani bu 10 içerisinden yani bir transfer yapmak istiyorsan 10 içerisinden bir tanesini mi göndereceksin? Kimi göndereceksin? Yani orada o yüzden şu anda artı
0: peki,
1: 4
0: artı Ake veya Şikrinyar muadili.
1: Opong işte.
0: İkisinin yerine de mi?
1: Ya ikisinin yerine de oraya bir tane işte 23 yaş altı Mimović veya Nene gönderirse bir tane orta saha bir tane stoper transferi yapabilir Fenerbahçe 23 yaş altı olarak. Veya hem gurbetçi bir Türk olarak değerlendirilebilir.
0: İhtimaller var diyorsun. Mutlaka hamleler yapabiliriz.
1: Yani çünkü bu şu var yani şimdi az önce söyledim 10 tane yabancı oyuncu hangisini göndereceksin ki devre arasında bir oyuncu transfer edebilirsin. Şimdi bazıları Semedo diyor ya Semedo mesela desen Semedo'yu sezon başında göndermiş olsaydın şu anda Mert Müdür'ün sakatlığında sağ bek oyuncun yoktu. Şimdi herkes Arda Okan Kurtulan diyor ama Arda Okan Kurtulan'ın gerçek mevki sağ bek değil ki. Göztepe'de üçlünün sağında oynayan adam yani. Ya bunları da göz ardı etmemek lazım. Talişka'yı bile gönderirken Fenerbahçe zorunluluktan gönderdi. Yabancı kontenjanında yer olmadığı için gönderdi. Artı 14 kuralı olsaydı yabancı kontenjanında Talişka da kalabilirdi bu takım içerisinde. Yani Nene diyelim ki...
0: Hocaya kimse o soruyu soramadı değil mi?
1: Hangisi?
0: Ya hocam Fred'i ve Talişka'yı gönderme konusunda kimse o soruyu soramadı. Soramaz çünkü bu dönem durumunda kimse soramaz abi.
1: Ya, şunu
0: ya birebir de şöyle bir şey olur. Birebir konuşmada hocam hani... Bu ne kamera açık ne mikrofon açık ne yazacağım edeceğim hani birebir eğer sıcak bir diyaloğum varsa birbirimize
1: ya hocam şöyle söyleyeyim şimdi bazı şeyler işte diyorum ya yani o sohbet toplantısı basın toplantısı değil sohbet toplantısı orada off the record bazı şeyler de konuşuldu ama bunlar orada basın mensupları arasında ve hoca arasında
0: ölene kadar mezara kaldı. Kadar gidecek.
1: Bazı arkadaşlar bunu YouTube kanallarında söylerler mi bilmem ama ben söylemem açıkçası.
0: Yani, o söylemese bir yerlere bir şey gider elbette bir çıtlama durumu olur da zaten tahmin ediliyor ve biliniyor aslında.
1: Tabii.
0: Bu soruyu boşuna sormuyoruz. Biz de bir şeyleri tahmin ettiğimiz için soruyoruz. Ne kadar camiadan uzak olsak da yani, hocanın yüz ifadelerinden oyuncunun gidişine planlamalarda bir önceki konuşmasından bir sonraki konuşmasına bakınca zaten ya, anlıyorsun ki her şeyi.
1: Aslında daha şey var. Neyse o şey yayından sonra söylerdi.
0: Tamam yani yayından sonra. Yayından sonra da bir bugün de yarın da anlatsan da bir şey fark etmiyor zaten. Tahmin ettiğimiz şeyin doğru olduğunu inandırıyor bizi. Hep birlikte bu konu genel anlamda bakıldığında ama tabii bu kadro Ocak ayına kadar yeterli olacaktır deniliyor İsmail Hoca tarafından. Milli Arada Fenerbahçe'nin hocası Samandıra'da Can Bartu tesislerinde bir üst kuruyor. Ve ekibiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Basın mensuplarıyla da bir araya gelip bir sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Biz de İrfan'la o sohbet toplantısında dışarıya verilecekleri ve içeride kalacakları konuşuyoruz.
1: Aslında yani. Birçok şeyi söyledim. Orada belki orada metinde yer almayan birçok şeyi de burada anlattım arkadaşlar. Zaten metinde yazılanların haricinde şeyler söylediğim var yani onu söyleyeyim.
0: Yani herkes iyi olmak zorunda. Burada iyi olmadığın sürece forma şansı bulamıyorsun diye düşünüldüğünde iyi olmadığını görüyorsun mesela bir maçta. İşte Kerem üzerinden hem milli takımda da konuşuluyor mesela Montella'nın bu ısrarı diye. İsmail Hoca'nın da bir Kerem ısrarı diye konuşulacak mesela.
1: Mesela şey var şeyi söyledi.
0: Ya da Barış Alper mesela, üzerinden hem Okan Hoca'nın hem şeyin.
1: Şimdi Oğuz Aydın şeyini mesela söyledi. Oğuz Aydın Eyüpspor maçında oynamayacağını anlayınca üzülmüş oyuncu. Yani hocam hani biraz tabii antrenmanlarda tabii 11 oynamayacağını anlayınca yüzü düşüyor. Hoca diyor ki ne oldu Oğuz diyor hani neden diyor hani mutsuzsun falan. Diyor ki hocam herhalde beni Eyüpspor maçında oynatmayacaksın diyor. Yani ilk 11 oynatmayacaksın. Evet doğru diyor seni ilk 11 oynatmayacağım diyor yani. Burada diyor daha Kerem'e şans tanıyacağım. Ondan sonra tabii ama diyor seni diyor sonradan oyuna sokacağım yani sonradan oyuna hamle oyuncusu olarak değerlendireceğim diyor. O da peki şeyi söylüyor diyor ki Beşiktaş derbisinde diyor sana şans tanıdım hani Kerem'i herhalde ilk 11 oynamamıştı Beşiktaş derbisinde. O derbide dedi yeterli performansı gösteremediği için mesela Kerem'i kesmiş Eyüpspor maçında Oğuz'u Eyüp maçında değerlendirmemiş. Hoca hani maç belki düşünüyor maça göre oyun planına göre yani rakibin durumuna göre de sistemi yani rakip bazı oyuncuları değerlendiriyor ama Kerem performansına baktığın zaman Kerem'in performansı yeterli mi? Bence de yeterli değil. Hani Oğuz'un aslında biraz daha orayı hak ettiğini söyleyebilirim.
0: Az önce telefonun çaldı ya. Ya bu insanlar bak dinleyiciler nasıl biliyor musun? Sözcüğümü aradı. tazminatını hesaplayanlar var. En az 1.700-1.800 almışsındır.
1: Daha bak, yüksek.
0: Bir şey söyleyeceğim sana, bak daha yükseğe geçtim. Burada brüt, kıdem, bilmem ne, hepsi hesaplanmış. Ya ne kadar çok muhasebeci dinliyor bizi biliyor musun şu an?
1: Bir şey söyleyeceğim, en yüksek kaç çıkmış?
0: Söyleyeceğim ben sana şimdi. Soyadın diyenler var, 25 diyen var. Boşuna mı 25 diyenler var?
1: Doğru diyor, doğru.
0: Sana fon tavsiyesinde bulunanlar var. Tazminattan sonra. Yani neyse, bunlar tabii latifesi işin. Ama ben şunu söyleyeceğim.
1: Şikrin artık yer sadece açıklaması... fotokolde şey, artık sadece diyorum radyogoldeyim.
0: Evet. Şikrinyar açıklaması ve beraberinde oyuncuların mental anlamdaki tereddütleri benim merak ettiğim konu. İşte 3 yıldır buradayım, 3 başkan, 5 tane teknik adam değiştirdim.
1: Ama Şikrin yanlış açıklaması çok güzel değil mi ya?
0: Çok güzel, tabii ki çok güzel de. Bak, ama mesela bu değişime rağmen formanın hakkını verme, aidiyet duygusu falan deyince akla ilk Şikrin yer geliyor.
1: Abi çok iyi ya.
0: Tamam, iyi de onun biraz da tabii diken üstünde oynuyor olması, takımı her an yalnız bırakacakmış, hamleleri biraz kontrolsüz, güç değildir durumu.
1: Her an kırmızı kart görecek bir şey diyorsun değil mi?
0: O niye görmüyor tartışmaları falan geldi. Hepsi beraberinde geliyor. Bir taraftan da Kante üzerinden çok para konuşulmuyor mu? Mesela bu Kante'nin moralini bozmaz mı?
1: Şöyle
0: ya, Kante'nin bir türlü morali bozulmuyor mu?
1: Bak o konu da gündeme geldi. Şöyle söyleyeyim. Kante ile ilgili para konusu ne zaman konuştuk? Yani Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında değil mi?
0: Ya daha öncesinde ya, de konuşuldu ama o konuşulan para değilmişten dolayı bir daha açıldı bir konu.
1: Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplansa bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kante'nin performansı arttı o açıklamadan sonra. Yani Kante, belki de ben sana söyleyeyim, Kante'nin bu konularla ilgili bu ne söylendi böyle çok fazla dikkate aldığını düşünmüyorum ben yani. Kante
0: o taraklarda bezi yok diyebileceğim yok. Bir adam da.
1: Tabii Kante, hatta hocaya da soruyor, Kante'nin diyor okulda şeyi yok ki diyor yani. Kante diyor, haberi bile yoktur diyor, konuşulduğundan diyor yani. Kante çok şöyle söyleyeyim, zaten sessiz, sakin, sadece işine odaklanan bir yapıda bir futbolcu. Takım içerisinde de gerçekten sevilen bir isim. Yani bu noktada dediğim gibi aslında bu Kante'nin sorunu değil. Yani bu Kante bu kadar yüksek yıllık ücret alıyor. İşte imza parasıyla yıllık herhalde 16 milyon euro gibi bir ödeme yapacak bu sezon. Aslında konuşulan Kante'nin aldığı para değil veya Kante'nin futbolcuyla ilgili bir tartışma söz konusu değil. Zaten Sayın Aziz'den bunu vurguladı. Biz dedi Kante'nin şeyini, futbolcunu...
0: Sen mikrofona dönsene biraz. Mikrofon kalsın.
1: Kante'nin futbolcunu biz dedi tartışmıyoruz. Kante'ye 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar maliyetle transfer edilmesine karşıyız. Çünkü sen Kante'yi transfer ederken 15 milyon euroya NSC'yi de veriyorsun. Aslında bir sezon önce Sayın Ali Koç döneminde 35 milyon euroluk bonus şeyi teklifi kabul etmedi. Sen 15 onu veriyorsun. Üzerine Kante'ye imza parası, yıllık ücret, yani yıllık onlarla beraber 16-17 milyon euro gibi bir rakamın bahsediyorsun. 15-16 yani imza parası da dahil olmak üzere. Bu çok ciddi rakamlar. Ve 6 ay sonra bu oyuncunun sözleşmesi bitecek. Ya bunu söylüyor. Aslında burada şu var. Çok fazla harcama yapıldığını vurgulamak istedi Sayın Aziz Yıldırım. Yoksa Kante üzerinden değil. Yani orada şeyi de söyledi mesela. Kaç tane futbolcu saydı? Bu oyuncuların hepsine dedi Palatesi ödemelerini yapacağız dedi. Gönderilen oyuncular da var arasında. Amrabat var, Şimanski var, Diego Carlos var, Çağlar var, Cengiz var, bilmem ne var. Bunların toplamı da 21 milyon euro gibi mali genel kurda bu rakamda bir para ödeyeceklerini dile getirdi. Yani aslında şey var, işte diyor ki Amrabat'a biz daha 8 ödeyeceğiz. Yani adamın şeyi var, bonservis taksidi var halen devam eden.
0: Bizim de var, Musrati var bizde de mesela sürekli para ödüyoruz. Hala da ödenecek paralar falan çıkıyor ama. Gurbetten oyuncu bulmak mı diye bir soru işareti yollanmış. Yani yok mu ülkede oyuncu diye
1: aslında
0: soruluyor.
1: Aslında ben şunu söyleyeyim. Ben mesela altyapıda Kamil Efe Üregen var. Ondan sonra Alaaddin.
0: Ama şimdi senin şampiyonluk hedefindeyken de burada altyapıdan da bir oyuncu getirdiğinde elde kalırsın.
1: Abi ben şunu söyleyeyim
0: yani.
1: Ya Alaaddin Ekici mesela abi al onu ya. Alt kadroda dursun, yedek alsın. Son 5 dakika hazırlık maçı.
0: Kime? Greenwood'un yerine mi oynayacak?
1: Hayır oğlum, hadi forvet ya adam.
0: Ya tamam, kimin? Lukaku'nun yerine mi oynayacak? Lukaku oynayamıyor.
1: Abi, şöyle söyleyeyim. At son 5 dakika 10 dakika yani. Bu oyuncuları da al oynat yani. O yüzden diyorum ya. Mesela
0: bir de Alaaddin aynı zamanda sağ açıkta oynuyor.
1: Sağ açıkta oynuyor, forvet aslında. Yani şu var. Yani bu oyunculara da şans tanıman lazım. Sonra diyorlar ki Arda Okan Kurtulan'ı transfer etsin Fenerbahçe. Arda Okan
0: zaman zaman stoper, zaman zaman ön libero oynayan Atakan Karazor
1: O da
0: Stuttgart'tan çok fazla Fenerbahçe'ye tavsiye edilen bir oyuncu.
1: Bir ara ismi gündeme geldi. Mert Kömürcü mü? Mert Kömür diye bir tane
0: evet,
1: o da var.
0: O da yurt dışında.
1: Orta saha, o da mesela gündeme gelen isimler. Andre Fenerbahçe'nin Brezilya'dan.
0: Gurbetçi dediğin oyuncu mu? Bu arada anladım. Piyasa değeri de bildiğim kadarıyla 7-8 civarında.
1: Andre var.
0: Atakan'ın.
1: Tabii Andre var. Ondan sonra şey var. Kızıl Yıldız'dan 18 yaşındaki oyuncu var. Unuttum ismini. Orta saha oyuncusu. O bir ara

0: Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
1: Senin bir i8 numaraya ihtiyacın yok mu? Yani bir Asensio yerine bir oyuncuya ihtiyacın yok mu? Bütün her abi, şeyi çözebilecek.
0: Asensio yerine dediğin zaman kriz çıkıyor.
1: Ya Asensio yerine dediğim o olmazsa hiç olmazsa diye şimdi o ya. Kriz çözülmüş gibi gözüküyor da.
0: Yani Asensio'nun şöyle söyleyeyim. Yani 8 numara transferi yapılacak. Net bir şekilde orta sahaya.
1: Yani ona ihtiyacın yok mu senin? 8
0: ben değil de. Şöyle söyleyeyim. Fred'in ilk geldiği İsmail Kartal'ın oyuncu profili ne biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Ya Fred'in geldiği 8 numara ilk geldiği dönemdeki.
1: Ama gol katkısı da yapabilecek. Gol katkısı.
0: Ya da Şimanski gibi bir 10 numara. Tamam. Anladın mı? Şimanski ne yapıyordu? Öne baskı yapıyordu, sağa koşuyordu, sola koşuyordu.
1: En son kale çizgisinden top çıkartıyordu.
0: Ondan sonra yani orada rakip savunmayı öyle bir baskı yapıyordu ki kanat oyuncular da çok rahatlatıyordu orada. Hmm. Ama şimdi işte Fenerbahçe taraftarı Şimanski ilk yarıda çok gol attı, ikinci yarı durdu diye tepki gösterdi. Ama evet. Şimanski orada aslında oyun rakip şeyinde çok fazla koşuyordu.
1: Elbette şey.
0: Bu arkadaki diye. Mesela şimdi hoca şöyle söylüyor ya mesela Greenwood'un açıklarını kim kapatıyor? Kante Gündoğan ama orada önde koşan bir 10 numara mevkinde bir oyuncu olsa hani öyle baskı plas. Greenwood'un da bu sefer hücum anlamında daha etkili olacak. O geriye gelmeyecek çok fazla belki. Hatta Greenwood'a şey sordular. 10 numara oynuyor neden 10 numara? Hani bazı maçlarda 10 numara görevlendirebilirsiniz diye. Ama dedi 10 numara mevkinde diyor görevlendirdiğimiz takdirde merkezden bu sefer diyor çok çabuk kırılırız. Hatta
1: kesici özelliği yok.
0: Tabii çok fazla kırılırız. O yüzden de 10 numara mevkinde yani değerlendirmediğini
1: yani söyledim. Onun oraya çekilmesi Gündoğan'ı ve Kante'yi daha çok yoracak.
0: Zaten Kante Gündoğan'ı sağda oynadığı zaman dikkat et Kante genellikle sağ tarafıyla bu Greenwood'un boşluğunu kapatıyor zaten. Kante Gündoğan'ı zaman zaman şey yapıyorlar. Yani o yüzden
1: onun sonra oraya destek Kerem tarafından ya da Oğuz tarafından verilmeye çalışınca kanattaki aksaklıklar başlıyor falan.
0: Tabii.
1: Herkes yani, mevkisini kaybedince de sistem bozuluyor. Çarklar dönmeyince.
0: Hoca o yüzden dedi 10 numarayı. Hatta Greenwood'un eski takımında 10 numara oynadığı bazı maçlarda hocasının bu konudaki serzenişini de sohbet toplantısında dile getirdi.
1: Bu arada tabii federasyon çalışıyor. Çok enteresan şekilde. Bu kadar sıkıntı yaşanırken ya da abi, daha önce belirlendi 12, diye
0: 12'ye çıkmış idareci bak yani şu anda yönetim kurulu
1: federasyondan kurulu. 12 idareci istifa etti yani peş peşe geliyor artık çorap söküğü gibi yönetim kurulu ve diğer kurullarda üst üste istifalar yaşanıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda tabi bir de buranın yeni bir oluşumu söz konusu burada kim devreye girecek bu arada başkan hala da 12 kişi istifa etmiş başkandan bir açıklama yok. Bugün gelir mi?
0: Başkandan istifa bekliyorum ben aslında normalde.
1: Yani başkandan bir açıklama yok derken başkan ben de yokum demesini bekliyor zaten herkes de.
0: Vallahi ben de bekliyorum da işte bilmiyorum başkandan herhalde bir açıklama gelir. Şimdi diğer taraftan şimdi kulisler içerisinde artık başladı başkanlık çalışmaları söyleyeyim sana yani. İsimler geçmeye başladı.
1: Kimin ismini duydun?
0: Ben Mustafa Eröğüt isminin çok ciddi olarak...
1: Çok fazla konuşuldu biliniyor zaten.
0: Çok ciddi ama öyle söyleyeyim yani.
1: Bu arada bu aralar konuşmaya başladıysa Sayın Gümüş'te zaten Mustafa Eröğüt geliyor mesajını aldım ben.
0: Yani
1: ama zaten ilk defa gündeme gelen biri...
0: Bir önceki seçimde de gelmişti ama bu kez çok daha ciddi olarak ismi geçiyor Mustafa Eröğüt'ün.
1: Başakşehir Spor Kulübü'nün CEO'su aynı zamanda Mehmet Ali Aydınlar'ın da damadı.
0: Hatta şöyle söyleyeyim Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesinde başkan seçimi çekilmesinde bunun önemli rolü üstlendi yani. Yani bir sonraki
1: çünkü damadım federasyon başına gelirse ben de Fenerbahçe'nin başında olmayımı öngördüğü için.
0: Yani olma ihtimali yani
1: çekilme sebeplerinden
0: bir tanesi çıkıyor. Evet bir tanesi o olduğu ifade ediliyor yani iddia ediliyor.
1: Bu arada biliyorsun bir süper kupamız var. Eskiden Türkiye Kupası'nı ve şampiyonluğunu alan takımlar oynuyordu. Şimdi bir de finalistler de
0: ilk şampiyon ilk şampiyonu Fenerbahçe biliyorsun onu.
1: Evet hatırlatmaya
0: yapmışsın. İlklerin takımı Fenerbahçe.
1: İşte bundan 15 sene önce falan.
0: Dün de 15 sene diyordu geçen sene.
1: Ben şeyi hatırlıyorum İzmir'deki kupayı Başakşehir'le oynanan maçı.
0: Kim? Fenerbahçe'nin mi?
1: Kupa aldığı kupayı. Süper Kupa değil miydi?
0: Evet o? Süper Kupa.
1: Maç dedim mi? Yarı finalde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Tarih belli oldu. 4-5 Ocak'ta karşılaşılacak maçlar. Final ise 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
0: Abi bu süper koyuyor. Ocak ayında niye koyuyorlar anlamış değilim ya.
1: aradaki bir şey olsun, boş geçmesin diye.
0: Ya arada boş geçsin, hadi bir adamdan dinlersin ya.
1: Ağustos'ta oynattığında daha lig hazır olmuyor, o zaman tam şey olmuyor, daha transferler yapılamıyor. Şimdi işte boşluk olmasın diye.
0: Ya futbolcun abi şey.
1: Lig arasında 4-5 Ocak'ta yarı final maçları, finalde 9 Ocak Cumartesi günü.
0: Neyse, bu seneyi de alır inşallah Fenerbahçe. Yaşam şey, Süper Kupayı 3-3-2. Güzel.
1: Süper Kupayı hedef yapma şu an. Sen şampiyonluk yap.
0: Bizim lig şampiyonluğu hedef.
1: Süper Lig'de gidelim.
0: Size verelim Süper Kupayı.
1: Yokum ki, nereye vereceğim?
0: Yok musun sen?
1: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya.
0: Tamam.
1: Süper Kupa maçı.
0: Galatasaray, Konya ile oynar. Biz Fenerbahçe, Trabzon'da oynarız. Kura çekimi de öyle çıkar. Ben sana söyleyeyim yani.
1: Maç programı belli oldu. Yarı finalde Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Konya ile 4-5 Ocak'ta karşı karşıya.
0: Valla ben maç programını bilmiyordum. Harbiden hey, bak.
1: Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Konya maçları oynar.
0: Sıralamaya göre mi belirleniyor bu?
1: Evet.
0: Galatasaray'a bak, yine Konya ile oynuyor. Biz yine Fenerbahçe, Trabzon arkadaş ya.
1: Oradan oraya bağlı diyor.
0: Ya böyle olamaz ya.
1: Bu 448 kulüp idarecisi tedbirli olarak PPDK'ya sevk edildi ya. Burada ben, Fenerbahçeli 3 tane yöneticiyle ilgili bir açıklama geldi mi?
0: Yok, onlar eski yöneticiler zaten.
1: Saadettin Saran dönemine
0: yok, mi aitler? Yok, Bekir Erdem Saran dönemi olması lazım. Ama Hüseyin
1: Erdem Sezer de Saran döneminde.
0: Dişli'yi de
1: Eren Ali Dişli'de
0: evet. Sayın Ali Koç yönetimde. Genç bir şeydi, yönetim kurulu üyesiydi.
1: Yedek, bu arada biliyorsun da. Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da var. Evet, Sivas Spor'da.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Doğukan Otyakmaz'dı diye hatırlıyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ben, o şey demiş. Daha önce yönetimde olmadığım bir süre içerisindeki konumu, bunu öngörmem mümkün değildi zaten diye başlama yapmış.
0: Söyleyeyim mi? Şimdi yönetimde yoksa
1: önüne koy.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu işte bu TFF başkanlık seçimleri esnasında yani başkan adaylarında Mecnun Otyakmaz'ın da ismi geçiyor. Onu söyleyeyim. Hı hı. Eğer böyle bir yönetimde olmadığı bir dönemde sayın yani Otyakmaz'ın oğlunun isminin de bu şeye dahil edilmesi, yani ben de
1: özellikle altını çizmek isterim ki söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği dönemde Sivas Spor Kulübü'nde herhangi bir icraî görevim veya yetkim bulunmamaktadır. Yalnızca kulüp derneğinde yedek üye olarak ismim yer aldığı için ben bu listeye yazıldım diyor.
0: Kulüp derneği derken dernek şey mi? Yani futbol Sivas Spor şeyde AŞ mi, dernek miydi? Şu bu şey diyorum. Sivas Spor futbol AŞ yoktu herhalde benim. Kulüp derneği derken onu tam anlamadım.
1: Ben de anlamadım. Yani disiplin kuruluna sevki için kulüple bir bağlantısı olması gerekir ki.
0: Tabii.
1: Soyadından dolayı da alınmaz herhalde.
0: Soyadından dolayı değil. Ama abi o süreç içerisinde dediğim gibi sen Mecnun Otyakmaz'ı da ismi
1: geçiyor. Bu arada yapmış olduğum iddia olayında, yani bahis yapıldığında hiçbir müsabakada Sivas'ın şeyi yoktur diyor. Müsabakası yer almamaktadır açıklaması.
0: Şey, ne diyorsun? Montella olayına ne diyorsun?
1: Tazminatına mı?
0: Tazminatı az lan. 5 fazla bir şey. 5 milyon TL mi? Euro mu?
1: 5 milyon euroyu aşan bir tazminatı var.
0: 5 milyon TL uygun şey yapıyoruz.
1: Hayallerimiz bile fakir. Oraya dönecek neredeyse.
0: Hayallerimiz bile fakir ya.
1: Eğer 2028'e kadar bildiğim kadarıyla şey var. Tabii. Şu an gönderdik bile hakemi şeyi ya, hocayı.
0: Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Hoca A lige çıkaran hoca. Tamam mı?
1: Tamam ama
0: ondan işte sonra dünya son 5 maçta dünya şampiyonası ve ardından 2 maçta da ardından kötü performans ortaya koydu. Yani
1: çıkardığı an bitti zaten.
0: Ondan sonra.
1: Bizde şey yok. Devamlılık olduğunda yabancıysa olmuyor abi.
0: Yerliler başlıyor diyorsun değil mi? Evet.
1: Ya bu kadar başarıyı elde edilen bir yerde neden ben onun başında değilimciler devreye giriyor ya?
0: Peki kim olur sence şey hoca eğer şey yapsa? Tabii yeni federasyona bağlı olacaktır da.
1: Dur önce büyükten başlayalım.
0: Hoca federasyonu ya.
1: Federasyonun başına kim geçecek? Bir kere Sayın Hacı Osmanoğlu bırakacak mı?
0: Ya bırakacak.
1: Geldi mi haber?
0: Ben bırakacak, öyle söyleyeyim sana.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Onun hazırlığını mı yapıyor? Şu an topluyor mu? Odayı mı topluyor yani?
0: Bence bırakacak yani, öyle söyleyeyim sana. Ya aslında çok ciddi iddialar da var biliyor musun? Mesela yani bunu neyse sonra söyleyeyim.
1: Arkası yarın gibi ya. Ve dilin ucuna gelip de söyleyememek. Arkadaşlar her şey belli olacak, merak etmeyin. Bugün burada söylenemeyen yarın mutlaka sizin kulağınıza gelecek, önünüze gelecek. Herkes her şeyi konuşuyor, merak etmeyin. Bizden duymayın da kısmına geliyor. Ya şimdi... yarın maçımız var. onu söyleyeyim. Hatırlatayım size, milli takımın maçı var yarın.
0: Fenerbahçe'nin de hazırlık maçı var herhalde değil
1: mi? Saat kaçta siz maç? 21.45'te oynanacak.
0: Fener ki şeydir, Azerbaycan'da oynanacak deplasmanda. Turan takımıyla oynayacağız.
1: Belçika ile milli takım oynayacağı maça Norveç'te hakem Rohit Sagi atandı. Hint asıllı 34 yaşındaki hakem Sagi daha önce Galler'le 0-0 berabere kaldığımız maçı yönetmiş. Norveç, Hint asıllı Norveçli de enteresan geldi bana ya.
0: Hint asıllı,
1: Hint asıllı Norveçli.
0: Adam Hindistan'dan Norveç'e gitti.
1: Siyahi öyle. Japon gibi.
0: Bir şey söyleyeyim. Hani
1: böyle Hint.
0: Hintliler daha çok İngiltere'ye falan gidiyor değil mi?
1: Tabii yani. Sömürgeyi
0: de çünkü. Ondan sonra Hindistan'dan adam Norveç'e gitmiş. Orada vatandaş almış.
1: Nasıl kaçtıysa.
0: Tabii. Tabii. Nasıl ya Hint ben asıllı. Norveç'e gittim. Molde. Menavaç'a Molde maçına. Yani Molde küçücük bir yer. Bizim Bulancak'tan küçüktü yani, öyle şey. Harbiden Bulancak daha büyük, öyle söyleyeyim sana. Yani
1: ama Molde'de fındık bulamadık. Yani oraya dönecek konun.
0: Korkuyorsun tabii. Kış ayında gittik böyle, tamam mı?
1: Soğuk tabii.
0: Tabii şey, Ocak ayındaydı yani. Molde maçı mı? Ocak'tı ya da Şubat ayıydı. Şimdi tabii ormanlık arası şeyde gezerken bir şey olmasın falan, sıkıntı, yabani hayvanlar falan. Ondan sonra yolda biz Senat'la beraber geziyoruz. Dolaştık bak, 10 dakikada bütün Molde'yi dolaştık.
1: Senat oldu. Kadıköy kadar bir yer zaten.
0: Molde'yi, bütün şeyi, Molde'yi bir 10 dakikada dolaştık yani. Bir şeyden uçtan dolaştık, arkadan şey yaptık. Sonra orada şeye de dediler ki buranın en hani yemek yiyeceğiz falan. Hani diyet ki domuz eti falan karışmasın falan. Nereye işte yola. Dedi Türk lokantası var dediler.
1: Molde'de.
0: Tabii. En meşhur yere söyleyeyim. Konya Kulu'lu gibi adamlar. Oslo'da kulular var ya, Konya Kulu'da. Pizzacı adamı. Bak Molde'li futbolcular oraya gidiyormuş bak, düşün.
1: Düşüyor.
0: Ya Molde'li futbolcular falan adamlar. Bir tek orası var. Gittik abi adamlarla tanıştık. Bak,
1: yani Norveç'e gidip somon yememek de.
0: Tabii bak orada daha ilginç hikaye söyleyeceğim. Sonra gittik neyse yemek. Somon yedim oğlum orada. Evet. Otelde yiyoruz. Dışarıda yiyeceğiz falan. Dedim abi dedim tam anladım dedim. Oslo'yu tam anlarım dedim yani. Molde'nin dünya şey öbür ucu. Adamlar böyle şey varmış, gelmişler burada. Kulular, Konya Kulu. Tabii Norveç'te çok şeylermiş onlar, Oslo'da. Sonra Norveç'in basın şey, Molde'nin basın toplantısı. Soskaya'da ocağı. Tamam mı? Onlar basın toplantısında Türk şey adam böyle hani Norveç'te yaşayan. Soy ismi Tomak'tı, tamam mı? Bizim Bulancık'ta Tomaklar var işte. Soy ismi Tomak olan. Sonra basın toplantısı bitti, adama şey dedim, yaşlı bir amcaydı. Dedim abi dedim ya nerelisin dedim ya, ben dedim Giresunlu, Tomaklar var bizim Bulancak'tan falan. Adam Bulancaklı çıktı. Bizim köylü çıktı ya. Vallahi diyorum.
1: Hesabı da ödemediğini söyleyecek misin? Ne? Yani almadılar bizden hesabı.
0: Yok hesap ödedik. Almadılar doğru.
1: Oraya gelecek misini bekledim.
0: Şey oldu ama evet. Adamlara bilet ayarlamıştık yani. İyi. Yani onlara şey.
1: Bu arada basın sözcüğü ama bıraktın da Fenerbahçe'yi niye bıraktın diye soruyorlar. Hazırlık maçınız bu arada Türkiye saatiyle 19'da cumartesi günü oynuyor.
0: Cumartesi mi? Ben niye 2 diyebiliyorum?
1: Ya.
0: Ben Fenerbahçe'yi de bırakmışım bak. Demek ilgilenmiyorum ya. Gündemde.
1: 3 Ekim 2026 cumartesi günü Tofik Bahramov stadında saat 19'da Azerbaycan saatiyle de 20'de başlıyor. Türkiye saatiyle 19'da.
0: Ben niye 2 Ekim diye hatırladım? Demek ki günler önceden gidiyorum. 3 Ekim. Ben 2 yerde.
1: Evet. İkincisinde milli maç var.
0: Ha, tamam. Yine şey yetişmiyor ha. Mert Hakan yine yetişmiyor.
1: Montella'nın kader maçı.
0: Belçika'da Lukaku oynar mı onu merak ediyorum ben. Belçika'da Lukaku oynayıp nasıl performansa gider falan. İyi performansa gidip gol atıyormuş.
1: Orkun Kökçü çıkarıldı kadrodan. Tedavisine Beşiktaş'a devam ediyor.
0: Bir şey diyeceğim. Sakat niye oynattın ki Orkun'u son maçta? İyi,
1: neden işte, biliyor musun?
0: İyi
1: şöyle konuşmalar geçmiş. Sakatlık bahane edip Beşiktaş'ta oynamak için milli formayı giymiyor diye söylenmiş.
0: Kim söylemiş?
1: Oynamak onun kulağına gitmiş öyle bir konuşma.
0: Abi da, biz ne kadar dedikoducu bir milletiz.
1: Evet tabii
0: ya
1: ki.
0: Ya şimdi adamı oynattın. Adam performans olarak çok kötü bir performans sergiledi. Çünkü sakattı ve sakatlığı nedeniyle çok şey yapamadı. Hani iyi performans ortaya koyamadı. Ya şimdi belki sakatlığı ilerledi adamın.
1: Emirhan Topçu, Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek kadroda. Yani çalışmalarda daha doğrusu. Ümit evet. Milli takımdan geldi Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek. Emirhan Topçu da bugün takımla beraber çalışmaya başladı.
0: Güzel.
1: Antrenmanı federasyondan kimler izlemiş? Hacı Osmanoğlu, bugünkü Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin yönetim kurulu üyelerinden.